0: oyuncunun sakatlığı çok net. Yani bir sakatlık. Hani sağlık raporlarını almışlardır. 4-6 hafta dediğin gibi sakatlığı var. Maksimum 8 haftaya uzayabilecek bir sakatlığı var. Hani bu sene o yüzden de aslında 1+4 yıllık yapıyorlar ama onlar için bir zorunlu satın alma bu. Ya herhangi bir opsiyon yok. Mesela şu an yazsalar 20 maç oynama zorunluluğu, zaten oyuncunun mevcutta da sakatlığı varken çok zor. Yani 20 resmi maç.
1: Belki mesela ama 5 maç yapıp bunu böyle hani ödeme planında hani seneyeki şeyden düşebilmek açısından bazen İtalyan kulüplerinde görüyoruz. Tabii. Yani böyle 5 maç oynama zorunluluğu gibi bir şey çıkabilir mi ortaya?
0: Yok, zannetmiyorum. Bence hani yani çünkü zorunlu satın alma diyorlar direkt ama 5 maçta aslında dediğim gibi zorunlu gibi hani olan bir satın alma olacak ama yani sanki direkt kullanacaklar gibi benim gördüğüm, yani ekstra bir madde yok gibi duruyor.
1: Ki zaten Gasperi'nin oyununa da çok çok uyumlu bir isim olduğunu söyleyelim. Peki U23 isimlerini soracağım. Bir son yaklaşık bir 3-4 dakikamızda da U23 transferleri adına Fenerbahçe'nin hangi mevkilere ve hangi profillere gitmesini bekliyor Yunus Aydın? Bir isim var mı diye sormak istiyorum. Altını çizebileceği bir isim var mı? Tabii ki 10, yani 10 artı 4'ün 4'ünü konuşacağız ama tabii ister istemez belki çok fazla ayrılık olur. O onluk kısımda da herhangi bir isim var mı, bir istihbarat var mı Yunus Aydın?
0: Yani bir kere zaten Fenerbahçe şimdi U23'te net bir şekilde bir hücum oyuncusu ya da sağ bek oyuncusu alması hani net bir şekilde gerekiyor. Hani benim gördüğüm kadarıyla. Yani şimdi Fenerbahçe'nin bence bir tane de stopere ihtiyacı var. Burada belki yine burada da bir U23 ismi değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Hani burada bu arada stoper için Fenerbahçe'nin illa U23 değil, Adil Demirbağ'la da net bir şekilde hani ilgilendiğini söylememiz lazım. Adil'le de Fenerbahçe'nin net bir görüşmesi var. Yani bence pozisyon olarak Fenerbahçe'nin mutlaka bir sol ön, mutlaka bir sol ön, mutlaka bir stoper ve Nelson Semedo'yu gönderecekse kesinlikle bir sağ bek alması lazım.
1: Peki bir isim var mı bu konularla alakalı? U23 şöyle yani mesela Galatasaray'ın gündeminde İsmail Asar, Papamatar Sar gibi çok net isimler çıkıyor. Beşiktaş'ta Vlog ismi şu anda dikkat çekiyor. Trabzonspor'da hatta artık uçuş planı yapılan Fabinho'yu görüyoruz ama Fenerbahçe nezdinde böyle bir U23 ismini çok net görebiliyor muyuz? Yoksa ser verip sır mı vermiyorlar diye sorayım son olarak.
0: Ya ser verip sır vermek değil, çok ana planda dediğimiz gibi Gençler Birliği maçına kadar net bir isim olmadığı için yani Fenerbahçe'nin önceliği bir transfer değildi ama daha önce ilgilenilen, şu an çıkmış bir isimden bahsetmiyoruz, daha önce ilgilenilen orta sahaya çünkü tempolu bir oyun istedikleri için Andre ismi başından itibaren var.
1: Yani, ne kadar paraları Andre peki? Andre için ne kadar isteniyor yaklaşık olarak, onu da soralım.
0: Ya 10-15 milyon eurodan minimum 15 milyon euro beklentisi olacaktır.
1: Peki sol ön için herhalde bir genç değil yetişkin bakıyorlar diye anlıyorum. Çünkü zaten Dorgeles'ine ne var herhalde.
0: Kesinlikle. Ya şimdi bir numaralı isim Marcus Rashford.
1: Tamam.
0: Yani Rashford'ı istiyor Fenerbahçe. Rashford'la ilgili var ya, o konusu daha önce gündeme gelmişti. Yine gündeme mutlaka gelecektir. Ama Rashford hem Galatasaray'a hem de Fenerbahçe'ye net bir şekilde Türkiye'de oynamak istemiyorum tarzında açıklama yaptı.
1: Tamam.
0: Bunu da hatırlıyoruz. Ama ben Rashford'ın hala zorlanacağını düşünüyorum ki Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne direkt kalırsa, yani bu tur inşallah geçebilirsek bu hafta mutlaka çok büyük bir yıldız oyuncu alacağını düşünüyorum. Ama U23 konusunda en net isim anlaşmaya yakın Andre.
1: En net isim Andre. Peki U23 bir sol stoper, sol bek gibi oynayabilen bir oyuncudan ziyade yerliye mi gidilir diye tahmin ediyorsun Yunus Aydın? Yani, onu da son olarak sorayım.
0: Yerliye gidilir diye tahmin etmiyorum. Çünkü hani alınabilecek yerli oyuncu var mı? Çok bence yok.
1: Yusuf Akçiçek falan konuşuluyor, süre almadı son iki maçta diye. Son o sorum olsun, olabilir mi böyle bir ihtimal?
0: Ya Yusuf'la alakalı şöyle, maaşı çok yüksek. Yani sonuçta hani çok genç yaşta hani futbolun Arabistan tarafına, Doğu tarafına giderek aslında Avrupa için çok ulaşılmaz bir oyuncu hale geldi. Ben Yusuf'u alacaklarını düşünmüyorum. Her transfer döneminde ortaya çıkıyor. Ama Fenerbahçe'nin bonservis verme konusunda bir problemi olmadığı için, yani tabii ki çok uç bir şey söyleyeceğim yukarıdan. 2002-2003'lü Baldi'yi alabilirlerse Barcelona Baldi'yi elden çıkartmak istiyor.
1: Peki.
0: Ama 20 milyon euro market değeri var yani oyuncunun.
1: Bu konu çok enteresanmış. Bunun üzerine tabii ki konuşuruz. Peki Yunus Aydın, çok çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağlıcakla kal abi. Hoşça kal.
0: Hoşça kalın.
1: Evet, Fenerbahçe konuşmaya devam ediyoruz. Bugün gündemimiz Fenerbahçe. Dünkü müsabakayı oldukça uzun ele aldık Yunus Aydın'la beraber. Birazcık aslında hem Sayın Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım arasındaki loca durumlarında da detayları sizlere paylaştık. Bir kez daha hatırlatalım, Kerem'in kontrollerinde herhangi bir bulguya rastlanmadı ve Kerem'in de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ama tabii ki şu anda net bir şekilde şunu söyleyemiyoruz, Lyon maçında oynayacak oynamayacak durumunu tam olarak bilemiyoruz. Çünkü kafa travmaları her zaman problem yaratabilir dedik ki biraz da transfer konuşuyorduk. Yunus Aydın'la başladık, Can Başak'la devam ediyoruz transfer konuşmaya. Can Başak, şimdi tabii ki birçok şey var. Öncelikle hoş geldin.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok çok teşekkür ederiz ki haliyle şu anda en sıcak gelişme Talişka gelişmesi. Bugün daha doğrusu dün maç öncesinde Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesaplarından 10+4 kuralındaki durum kaynaklı olarak kadroya alınmadığı yazıldı. Lakin Al Jazeera haberleri var. Al Jazeera'nın maksimum bir oyuncuya 4 milyon euro verebildiği konuşuluyor. Talişka 7,5 kazanıyor. Yaklaşık 17-18 milyon euro gibi bonservis bedeliyle aslında bu mu kompanse edilmeye çalışıyor diye soracağım. Katar'dan teklif gelebilme durumu var diye yazılıyor. Birçok menajer aracılığıyla, birçok takım aracılığıyla Talişka'nın fiyatı veyahut da durumu sorgulanıyor. Sturm Graz maçında analiz edildi. Tribünde scoutlar tarafından tabii ki izlendi Talişka, ama Talişka'daki son durum nedir? Fenerbahçe'nin bu konudaki tasarrufu ne olacaktır?
2: Tabii ki. Öncelikle Talişka Fenerbahçe şu son iki sezondur inanılmaz skor katkısında bulundu. Oyun olarak bazı yerlerde çok destek veren bir oyuncu olarak gözükmese de Fenerbahçe skor anlamında çok büyük katkı aldı Talişka'dan. Bu senenin planlamasında bence zaten düşünülmemesi normal gelmeye de başladı bana açıkçası. Ne kadar çok skor katkısı yapsa da şu an oynadığı pozisyon gereği sonuçta Fenerbahçe ileriye iki tane forvet aldı. İleriye doğru daha arka planda kalacağı için forvet arkası pozisyonunda da bence çok fazla katkı gösteremeyeceği tahmin edilerek çıkmaya çalışıyorlar diye düşünüyorum ki daha önce de belki seninle beraber konuşmuşuzdur da hani herhangi bir teklif gelme durumunda kesinlikle bence çıkacaklarını da düşünmüştük, söylemiştik. Talisca özelinde bence yani bana göre bir Fenerbahçeli olarak çok fazla fark etmez açıkçası. Sonuçta Fenerbahçe iyi oyun oynamak zorunda bana göre. Zaten oyuncu kalitesi yüksek, birçok oyuncu var. Ki şu an bence maçları bu şekilde Fenerbahçe çözebiliyor. Hala eksiklikler var oyunda. Anlaşılmayan noktalar da çok fazla var. Zaten oyuncunun da aldığı maaş olsun birazcık daha Orta Doğu takımlarından bir tanesine zaten gitmesi çok olası duruyor. Brezilya'dan da pek teklif olduğunu ben düşünmüyorum zaten. Oyuncu herhalde şu an birazcık daha devam etmek istiyor, para kazanmak istiyor, bu bölgelerde oynamak istiyor. Bence birazcık da tabii bu Fenerbahçe Talisca'dan çıktığı takdirde kesinlikle orta sahaya oyuncu alması gerekiyor. Aynı şekilde stopere de oyuncu alması gerekiyor. Şu an yanlış hatırlamıyorsam 15 ya da 16 tane +4 statüsünde olmayan yabancı futbolcu var.
1: Evet.
2: Bu oyuncular da işte Amrabat'tır, Diego Carlos, Becao, iki oyuncu daha var. İşte Jadon Osterwold ile Talisca konuşuluyor. Bu oyuncular gittiği takdirde Fenerbahçe'nin bana göre tekrardan bir oyuncu alması gerekiyor yani. Çünkü eksiklikler olacak. Şu an Asensio'nun oynadığı pozisyonun rotasyonda herhangi bir alternatif oyuncu neredeyse yok diyebiliriz. Hatta hiç yok. Bu bölgeye kesinlikle bana göre bir dokunuş yapması lazım Fenerbahçe yönetiminde. Ki bu yönde çalışmalarını sürdürdüğünü düşünüyorum. Yani Türk oyuncu mu olur, U23 statüsündeki oyunculardan mı alternatif olarak transfer etmeyi düşündüler, en emin değilim. Ama kesinlikle bu bölgeye transfer yapılacaktır diye tahmin ediyorum ben.
1: Peki. Şöyle bakıyorum abi, tabii ki yabancı sayısı Fenerbahçe'de tek tek bakalım. Hatta tek tek sayalım şu anda. +4 kuralına uymayan yabancıları. Livakovic hala daha duruyor ancak Barcelona ile anlaştı haberleri var. Osterwolde'yi konuşacağız. 2. Ake 3. Skriniar 4. Diego Carlos 5. Becao 6. Şöyle bakıyorum, devam ediyorum. Nelson Semedo 7. Amrabat 8. Kante 9. Gendouzi 10. 10, Asensio 11, Talisca 12, devam ediyorum. Greenwood 13, devam ediyorum. Lukaku 14, Vedat Muriç 15. Yani 5 isim gidecek ki gidecek evet. olan potansiyel isimlerden aslında Talisca'yı birazcık ele aldık durumunu ama Jadon Osterwold'e bir parantez açmak isterim. Yani Roma kulübüne gidecek diye haberler okuyoruz. Zorunlu satın alma mı, opsiyonlu mu, ne olacak, ne bitecek?

0: gelecek. Çünkü Jaden da tabii ki Fenerbahçe'nin öyle veya böyle değerli ve bonservis beklediği oyunculardan bir tanesi. Can Başak konuyu nasıl yorumlar? Konunun ne tarafında diye sormak istiyorum.
1: Doğru. Zorunlu satın alma diye ben biliyorum. Anlaşma bu şekilde sağlanacak diye görmüştüm. Oyuncu da aynı zamanda sanırım Parma'dan aldığımız zaman bir %20 satıştan pay verme durumu da söz konusu diye biliyorum. Yani birazcık daha fazlaya tabii ki de gidebilirdi bence. Ama şu anki planlamalar doğrultusunda bu oyuncudan çıkıp herhalde yabancı kuralını da uydurmak amaçlı farklı alternatiflere yönelmek istiyorlar. Yani bana göre Osterwold'de her iki pozisyonda savunma tarafında şey yapıyordu, hani hem sol bek hem stoper oynayarak o tarafı kapatıyordu aslında. Fakat hani uzun süredir de bence eksiklikleri de vardı bu oyuncunun, özellikle stoper bölgesinde. Fenerbahçe'nin şu an oynamak istediği oyuna göre sol bek pozisyonunda da pek uygun olmadığından dolayı çıkılmasını şu an normal buluyorum. Şu ana kadar Fenerbahçe izlediğimizde bekler epey ileri doğru gidiyor. İleride bekliyorlar. Hatta sırf bu yüzden Fenerbahçe atak yaparken bireysel hata olur. Pas kaybından dolayı birçok kez pozisyon da kaybetti. Burada hatta gol bile Fenerbahçe yedi. Fakat ben zamanla bunun oturacağını düşünüyorum. Hani Osterwold özelinde tabii ki de bana göre de çok değerli bir oyuncu. İki pozisyonda kapatıyordu savunmada. Hem sol bek hem stoper oynayabilmesi sebebiyle. Fakat hani çıkmak gerekiyorsa da şu an mantıksız değil. Şu an bir teklif var Roma'dan. Ayrıca oyuncu sakat. Sanırım 2-3 hafta sonra en erken dönebilir.
0: Evet. Fazla.
1: Yani ben doğal buluyorum. Şey yapmıyorum, hani çok da yargılamıyorum bu kararı. Ama dediğim gibi çok eksik var bence Fenerbahçe'nin savunma tarafında. Hani bu teknik anlamda teknik kadronun çözmesi gereken bir problem mi? Oyuncuların kalitesi açısından pek ya da uyum açısından mı acaba bir uyuşmazsızlık var? Onu zamanla tabii ki de göreceğiz ama bana göre her şeyden önce stoper rotasyonunda Fenerbahçe'nin çok ciddi eklemeler yapması gerekiyor kalite anlamında. Çok büyük eksik var. Çünkü bu oyuncular da sonuçta her maç oynamayacaklardır. Zaman zaman Fenerbahçe Avrupa'da %100 oynayacağı için rotasyon yapması gerekecektir. Sakatlıklar gerçekleşecektir. Ki İsmail Kartal zaten bir önceki döneminde de bu sıkıntıyı yaşamıştı. Yanlış hatırlamıyorsam bir Avrupa maçında İsmail yüksek stoper pozisyonunda başlamıştı ve Fenerbahçe 6 gol yemişti. Nordjylland takımından.
0: Hatırlarım.
1: Yani bunları çok dikkat edilmesi gerekiyor, unutulmaması gerekiyor bence. Bu pozisyonda da kesinlikle transfer gerçekleştirecektir Fenerbahçe. Zaman kısıtlı. Statü olarak da U23 mi olur veya yabancı oyuncu mu olur bilmiyorum. Bence bu halen konuştukları oyuncularla alternatif olarak bakıyorlar, düşünüyorlar. Ama kesinlikle bu pozisyonlara bir oyuncu eklemesi yapılması gerekiyor. Şöyle gittiği takdirde ki gidecek gibi gözüküyor.
0: Şöyle bir araya girmek istedim. Kusura bakma, lafını birazcık kestim abi ama ister istemez tabii ki hem Becao'nun hem Diego Carlos'un hem de Livakovic'in gittiği senaryodan bahsediyorum. 12 aynen. Yabancı kalmış oluyor. Osterwold'e ve Talişka'nın gittiği senaryoda 10 yabancı kalmış oluyor. Bunların hepsinin gittiği senaryoda bile Ederson veya Semedo'nun bir ayrılık ihtimali tekrardan doğabilir mi? Ederson'un için Juventus ilgisi vardı. Lakin Juventus Vicario'yu aldı. Ederson'un gitme durumu hala da oluşabilir mi? Ve Semedo'yu da soracağım. Al-Nassr'dan bir teklif gelme durumu var. Bir duyum aldık. Bir istihbaratımız var. 7-8 milyon euro gibi maksimum oralara çıkabildiklerini biliyoruz oyuncu için. Yani bu 5 oyuncu gitti. Artı Semedo gittiği denklemi de düşünürsek veyahut da Ederson'un gittiği denklemi de düşünürsek Fenerbahçe'de çok yoğun bir transfer hareketi olacak mı? Sayın Cihan Kamer 1-2 tane U23 oyuncusuyla devam edeceğiz demişti Gençler Birliği maçı öncesinde ama yaşanan mağlubiyet rotayı mı değiştirdi? Genel olarak bu süreci Semedo ile başlayarak, yani Semedo ve Ederson durumuyla başlayarak Cihan Kamer'in bu görüşünün değişti mi değişmedi mi fikrini senden almak isteriz abi.
1: Yani bence kesinlikle zaten Semedo'yu da alternatif olarak satmak istiyordu Fenerbahçe. Fakat bu bölgeye de hani U23 oyuncu mu olur veya aynı kalitede, daha yüksek kalitede farklı bir oyuncuya mı yönelirler? Henüz bence çok kararlaştırmış değillerdi Fenerbahçe yönetimi. Yani bana göre Semedo gibi bir oyuncunun üst seviyesi kolay kolay bulunamaz. Yüksek bonservis bedeli de ödenmesi gerekiyor. Hani zamanda geçiyor. Bir fırsat transferi olmadığı sürece bana göre Semedo'nun gitmesi çok anlamlı gelmiyor açıkçası.
0: Peki. Ederson'a gelecek olursak?
1: Eder sona gelecek olursak da yüksek maaşından dolayı zaten iyi bir teklif gelmesi halinde kesinlikle yönetim Ederson'dan çıkmayı planlıyordu zaten. Bu en başından beri planlar dahilindeydi. Sandığım kadarıyla zaten iyi bir kaleci almak istiyorsa Fenerbahçe hali hazırda gene yüksek bonservis bedeli ödemesi gerekiyor. Ne kadar yüksek maaş alsa da Ederson şu an hani Ederson'dan çıkıp maaşından çıkacağım diye yüksek bonservis bedeliyle yeni bir kaleciye yönelmek de ayrı bir zahmet olacaktı Fenerbahçe için. Çok bence planlama açısından mantıklı değil.

0: bence daha çok fayda sağlayabileceğini ben düşünüyorum. Nitekim Galatasaray'da da geçen sezon Uğurcan bu bölümlerde iyi katkı sağlamıştı. Ederson da geçen sezon bu şekilde başlamıştı ama benim fikrim birazcık da hocadan dolayı Domenico Tedesco birazcık daha farklı bakıyordu bu olaya. O yüzden Ederson çok fazla ileriye doğru top atarken katkı sağlayamamış olabilir Fenerbahçe'de. Ki geçen sene birazcık da farklı bir durumlar da söz konusuydu. Çok fazla biz de bilmiyoruz ama ben duyduğum kadarıyla geçen sezon Tedesco ile pek arası iyi değildi Ederson'un. Tedesco pek memnun olmadığını da söylemişti teknik ekibine. Bu da bence geçen sezon Ederson'un birazcık kötü performans verme sebeplerinden biriydi ama şu an taraftarın da arkasında olduğu sürece bence Ederson bu sene kesinlikle iyi oynayacağını ben düşünüyorum. Çünkü kötü bir kaleci değil. Kariyer olarak CV'si de çok zaten iyi bir kaleci. Deneyim olarak da zaten her kulvarda yüksek deneyime sahip bir oyuncu. Milli takım olsun, Şampiyonlar Ligi seviyesi, Premier Lig seviyesi olsun. Yani böyle bir oyuncu varken çıkmak şu aşamada bence çok mantıklı değil. Dediğim gibi hani yeni bir kaleci bulmak da kolay değil. Şu an zaten sezon da başladı. Yeni bir kaleci bulmak, onun adapte olması vesaire bence Fenerbahçe'yi geriye bile götürebilir bu açıdan. Bence şu anlık ben Ederson'un kalacağını düşünüyorum. Yüksek maaştan dolayı tabii ki de iyi bir teklif geldiği halde çıkabilirler ama alternatifi hazırsa bence Fenerbahçe bu şekilde oyuncunun satışına yönelik karar alması gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi şöyle bakalım istiyorum olaya. Yani demin de saymıştım ki Ederson ve Semedo'nun durumlarını da sordum ama anladığım kadarıyla şu anda Fenerbahçe'de 10 yabancı var diye varsayalım. Yani aslında 15 var ama Bekao'dan çıkıldı, Livakovic'den çıkıldı, Diego Carlos'tan çıkıldı diye varsayalım. Aynı zamanda Osterwolde ve Talişka'dan da çıkıldığını varsayalım. Şimdi bu 5 oyuncudan çıkıldığı denklemde Fenerbahçe'nin kaleci rotasyonunun aynı kalması mı gerekir? Tane tane mevki mevkiye gitmek istiyorum. Kaleci rotasyonu aynı mı kalmalıdır o zaman?
0: Bence kaleci rotasyonu açısından Fenerbahçe gayet yeterli bir durumda. Kalede ana kadroda Ederson birinci alternatif. İkinci alternatif olarak da Mert Günok veya Tarık bence Fenerbahçe'yi gayet idare eder.
1: Peki sağ beke geçelim. Sağ beke geçtiğimiz vakitte şu anda mevcut kadroda Semedo var. Semedo'nun yedeklerine de bakılacak olursa da Mert Müldür'ü görüyoruz. Oğuz Aydın orada oynatılabilir ve aynı zamanda tabii ki Mimović de hala da kadroda ama mutlaka gidecek diye haberlerini okuyoruz. Aynen. Bu yeterli midir?
0: Bence yeterli. Birçok rakiplerle de karşılaştırdığımızda zaten çok daha fazla derin rotasyonu olan bir takım olduğunu düşünmüyorum. Bence yeterli diye.
1: Sol beke geçiyorum. Levent Mercan, Archie Brown yeterli midir?
0: Yani şöyle, bence yeterli ama ben bu arada sağ bek ve sol bekte de savunma açısından pek yeterli bulmuyorum bu mevkilerdeki oyuncuları. Yani bir şekilde Fenerbahçe'de zaten yönetimin de düşündüğü kadarıyla yediğimden daha çok gol atayım perspektifiyle ilerlediği için şu an bence yeterli buluyorlar ama bana kalırsa savunma açısından zayıf yönleri var ve göze de çarpıyor bence.
1: Peki stopere geçiyorum. Skriniar, Ake, yedeklerinde de Yiğit Efe ve Çağlar var. Bu bölge yeterli midir?
0: Bence yetersiz. Yiğit Efe geçen sezonda sıkıntı yaşadığında Fenerbahçe pek yani tatmin edici olarak görmedim ben açıkçası. Bu yönde kesinlikle zaten oyuncu alacaklar. Yerli oyuncu bence bir tane alınacak stoper kesinlikle. Zaten Ümit veya Adil ile görüşüyorlardı diye biliyorum. Son durumu bilmiyorum açıkçası ama kesinlikle oyuncu alınacaktır.
1: Peki ki şunu da hatırlatalım. U23 olarak da Fenerbahçe'nin şu anda mevcut kadrosunda Archie Brown, Dorgeles Nene ikilisini görüyoruz U23 kontenjanından. O yüzden iki tane de U23'ü de tabii ki yerleştirmemiz gerekecek. Diğer oyuncularla ayrılacağı veyahut da daha alt takımlarda ya da bir kira durumu söz konusu olacağını biliyoruz. Yani iki tane U23 hakkımızda cebimizde olduğunu vurgulayalım. Can Başak'la beraber tek tek kadro üzerinden gidiyoruz. Yerli stoper alternatifi gerektiğini vurguladı. Yani şu ana kadar bir transfer savunma hattı ve kaleciyi dahil ederek konuşuyoruz. Orta saha hattında merkezde Genduzi, Kante, İsmail Bartu var. Herhangi bir U23 eklemesi veyahut da bir yerli transfer gerekmekte midir?
0: Bence U23 veya yani U23 statüsünde olmayan bir yabancı ile orta sahada ilerlemeyi düşünüyor Fenerbahçe yönetimi. Çünkü şu an Talisca'nın da gittiği takdirde orta sahada Genduzi ve Kante'nin önünde oynayacak oyuncunun Asensio dışında bir alternatif yok. Bu da bence bariz bir şekilde görülecek. Sonuçta Asensio'da her maç, bu yoğun maç temposunda her maç oynayacak bir oyuncu da değil.

0: bu mevkide bence bir ekleme yapılacaktır.
1: Yani
0: bence
1: onun önünde Asensio'yu da oraya dahil ederek 4-2-3-1'in hani forvet arkası ve orta sahaları, sadece merkezleri konuşuyoruz. O bölgeye de bir adet U23 10 numara oynayabilen ve 8.5 zaman zaman oynayabilen bir oyuncu mu gerekmektedir Fenerbahçe?
0: Bence evet, ama dediğim gibi farklı bir oyun da olabilir. Ben gördüğüm kadarıyla şu an İsmail Kartal toplu oynarken Fenerbahçe Genduzi arkayı üçlüyor. Belki daha farklı bir oyuncu da arkayı üçleyecek. Daha defansif bir oyuncu da alınabilir. Şu an emin değilim hani hangi yönde ilerleyeceklerine dair, ama hani bu da olabilir. Belki Genduzi ileride daha çok pres yapsın, arkada daha fazla olmasın düşüncesi varsa bu tarz bir oyuncu da Fenerbahçe'ye faydalı olabilir.
1: Yani merkeze şöyle diyelim, Fenerbahçe'nin anlayışına göre diyor Can Başak. Merkeze bir oyuncu U23 yabancı, ama hoca Genduzi'yi arkada konumlamak istiyorsa biraz daha öne, hoca Genduzi'yi biraz daha önde konumlamak istiyorsa biraz daha arkaya bir U23 doğru, yabancı mıdır hocam?
0: Doğru, bence şu an bu yönde hani hangi tarz bir oyuncuda karar alırlar emin değilim. Zaman zaman bir ara gördüğüm kadarıyla Amrabat'ı da bir ara değerlendirmeyi düşündüler ama hiç görmedik. Antrenmanlarda da bulunuyor mu emin değilim. Dün de doğum günüydü, çok bir posta koymadı, herhangi bir antrenmanda veya bir pasta kesimi de görmedim. Hani bu oyuncunun da kullanılacağını düşünmüyorum, herhalde elden çıkarmayı planlıyorlar. Hani hangi tarz bir oyuncu alacaklar gerçekten emin değilim ama kesinlikle bence yabancı olacak.
1: Tamam, iki transfer oldu. Merkeze bir U23, yani forvet arkası veya orta saha oynayabilen, savunmaya bir yerli merkez stoper oyuncusu diye iki tane transferi işaret ettik. Kanat rotasyonuna geçiyorum. Greenwood, İrfan, Oğuz, Kerem, Nene şeklinde bir kanat rotasyonu var. Buraya bir takviye gerekir mi?
0: Bence sol tarafa bir takviye de yapmak istiyor Fenerbahçe. Fakat gerekir mi, şart mı, ilerleyen dönemde tabii ki de belli olur ama o dönemde transfer bitmiş olacak, transfer dönemi. Yani sola oyuncu çok yakışır Fenerbahçe'ye, iyi bir kalitede. Ya bana göre Nene de hem solda hem sağda oynayabilmesi bir avantaj. Türk rotasyonunda Oğuz Aydın sol tarafta oynayabiliyor ki bence zaten sadece orada dönmek lazım. Çok iyi görmemiştim Gençler Birliği maçında Oğuz'u, fakat bence oynadıkça daha çok açılabilen bir oyuncu olduğu için yani bu rotasyonda olması gerekiyor bence ki olacak burada. Teklifler geliyor ama Türk statüsünde bir oyuncu olduğu için, milli takım oyuncusu aynı zamanda, çok çıkacaklarını da düşünmüyorum ama hani bir fırsat transferi veya U23 bir oyuncu belki sola eklenebilir ama çok şart mı yani, bence çok fazla şart değil açıkçası benim fikrim bu şekilde ama yani ekleme yapılırsa, katkı veren bir oyuncu olursa tabii ki de Fenerbahçe artı yazacak.
1: Forvet rotasyonuna geliyorum. Vedat artı Lukaku yeterli midir? Transfer gerekmektedir midir diye soruyorum.
0: Yani bence yeterlidir. Hani üçüncü bir forvet olacaksa ya bir Türk oyuncu olabilir, genç bir oyuncu olabilir, maliyeti çok fazla olmayan. Zaman zaman bir tanesi sakat olduğu ki olacaktır diye düşünüyorum. Ben sakatlık yaşandığı takdirde zaman zaman kupa maçı olur veya ligde Avrupa maçı dönüşünde rotasyon yapılması gerektiğinde ikinci yarıdan girecek bir oyuncu belki olabilir ama çok da şart değil. O bölgede oynayabilecek farklı oyuncular da var Fenerbahçe'de. Greenwood da oynayabilir, Kerem de oynayabilir. Yani çok fazla şart değil bence.
1: Son olarak da birazcık aslında Lyon maçı hakkında öngörünü sormak istiyorum. Yani birçok konuyu konuştuk. Yunus Aydın'la başlamıştık aslında. Fenerbahçe'nin Konyaspor müsabakasını çok uzun değerlendirdik. Daha sonrasında biraz saha dışı olayları konuştuk. Sonrasında transfere şöyle bir başladık. Bir kadro planlamasını, ama Can Başak'la da aslında şöyle tane tane giderek Fenerbahçe'nin kadro planlamasında neler olabilirin üzerinden sohbet ediyoruz. Son sorum da Lyon maçıyla alakalı olsun. Yani Fenerbahçe'nin Lyon maçı öncesindeki yüzde turu geçme şansı kaçtır? Nasıl bir oyun bekliyor Can Başak? Lyon-Fenerbahçe maçının ön bakışında neler söylemek ister?
0: Bence %55 Lyon daha avantajlı. Ev sahibi olarak oynayacağı için ve berabere bitmiş bir maç olduğu için skor avantajı da yok zaten her iki takımında. Lyon birazcık daha avantajlı. Kendi taraftarının önünde ilerlemek isteyecektir ki Fonseca'da Fenerbahçe'ye açıkçası saygı duyuyor. Oyuncu kalitesinin de farkında. Epey ciddiye alacaktır bu maçı. Kaybettiği takdirde de Lyon taraftarının çok fazla da üzüleceğini düşünmüyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin gücünün farkındalar. Bence çok zor bir maç olacak. Ben yanlış hatırlamıyorsam bir önceki maçta Fenerbahçe'nin çok fazla koştuğunu da görmedim. Fiziksel açıdan birazcık daha rakibine göre geride, ne kadar daha fazla maç oynayacak.
1: Katılırım.
0: Yani Fenerbahçe'nin bence çok yüksek tempoda mücadele etmesi gerekiyor. Ki Lyon burada bence çok fazla da baskı kurmadı. Tempoyu da düşük tuttu. Bu bence Fransa'da çok daha tersine doğru evrilecektir. Basacaktır Lyon. Daha efor sarf edecektir. Ki oyuncuları da genç. Kötü oyuncuları da yok açıkçası. Eski Lyon'daki oyuncu kalitesinde gördüğümüzde hani tabii ki de daha yüksek oyuncu vardı kalite açısından, ama gene sonuçta bu Olympic Lyon Fransa'da da birçok genç oyuncu kendini gösterebiliyor. Çok farklı oyuncular var. Çok, portföy çok geniş Fransa'da bu oyuncu kalitesi açısından. Yani Fenerbahçe'nin çok iyi mücadele etmesi gerekiyor. Fırsatları değerlendirmesi gerekiyor. Bireysel hata da çok yapıyor Lyon savunması. Bunları değerlendirmesi gerekiyor. Bir önceki maçta değerlendiremedi Fenerbahçe'nin çoğunu. Bu maç değerlendirir diye umuyoruz ki Fenerbahçe turu geçsin rahat bir şekilde. Yani maç sonucu olarak da ben uzatmalara gidecek bir maç gibi görüyorum. Ben gene beraberlikle öyle 1-1-2-2 gibi skorla maçın uzayacağını tahmin ediyorum. Ama Fenerbahçe'nin bütün şansları değerlendirmesi lazım. Çünkü çok pozisyon veriyor. Dediğim gibi yediğimizden çok gol atalım perspektifi de bence Fenerbahçe'nin şu an oyun felsefesinde bulunduğu için bu bir tek golleri değerlendirdiği sürece artı yazacaktır Fenerbahçe. İnşallah turu geçer Fenerbahçe. Şampiyonlar Ligi'nde görmek isteriz. Ama benim fikrim çok da hazır bir Fenerbahçe taktik açısından diyorum. Oyuncu kalitesi değil. Pek de görmüyorum. Şampiyonlar Ligi'ne gittiği takdirde de şu anki senaryoda Fenerbahçe zorlanacak bence.
1: Peki. Birazdan da tabii ki Ali Can Uma ile bir bağlantı yapacağız. Ali Can'la da biraz Premier Lig tarafına döneceğiz. Peki Can Başak, çok çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Kıymetli katkıların için sağ ol, var olalım.
0: Tabii ki de, iyi pazarlar, iyi günler.
1: Evet, Can Başak bizlerle beraberdi. Şimdi tabii ki çok kısa bir araya gidiyorum. Aranın ardından birazcık şöyle rotayı İngiltere'ye kıralım. Belki de en şu anda futbolun zirvesi olarak kabul edilen ligler bazında konuşuyorum. Biraz İngiltere'ye rotayı kıracağız. Biraz Hull City'den bahsedeceğiz. Biraz Arsenal'den bahsedeceğiz. Biraz Tottenham'dan bahsedeceğiz. Manchester United'dan bahsedeceğiz. Aslında öne çıkan, yani şu ana kadar izlediğimiz bütün müsabakalarda öne çıkan İngiliz takımları üzerinden son bölümü şekillendirmeyi çalışacağız. Evet, tabii ki programımızın son bölümünde birazcık da Premier Lig'e uzanacağımızı sizlere aktarmıştık. Fenerbahçe'yi ele aldığımız uzun uzun bir program oldu. Hem sağ içi hem sağ dışı hem transferler vesaire vesaire. Hatta Sayın Acun Ilıcalı, Sayın Aziz Yıldırım arasındaki bu loca ile alakalı durumu da bahsetmiştik. O yüzden de birazcık aslında Türkiye Ligi'nden Premier Lig'e bağlarken hiyerarşide normal şartlarda aslında olay örgüsünde biraz daha kronolojik olarak gidecektik ama bugünlük bir istisna yapalım istiyorum. Hull City Manchester United maçını konuşarak başlamak istiyorum. Takımlar hakkında tabii ki Ali Can Umay'ın çok çok derin bilgisi var. Biraz kısa kısa geçeceğiz birçok takımı ama yine de 12 tane takımı ele aldığımız Premier Lig'in takımlarını konuşacağız. Ali Can, hoş geldin abi.
0: Can, merhabalar.
1: Öncelikle bizi kırmadığın için ve programımıza katıldığın için çok çok teşekkür ederiz.
0: Benim için de büyük keyif her zaman yayınlara katılmak. Ben teşekkür ederim.
1: Tabii ki öncelikle Hull City Manchester United maçı hakkında aldığın notlardan birazcık senden dinlemek isteriz. Yani Hull City çok büyük bir sürprize imza attı. Belki de hiçbirimiz beklemiyorduk ki sezon öncesinde ikimizin de yorumu kümede kalırsa Hull City çok büyük başarı olur şeklinde aslında ele aldığımız bir takımdı. Hull City neyi farklı yaptı? Hull City bizi nasıl şaşırttı? Nasıl böyle bir skor ortaya çıktı diye sormak istiyorum. Bir de tabii ki United tarafında sorayım hocam haliyle.
0: Evet, yani birlikte değerlendiririz. Hull City tarafından başlayalım. Ben hani maçı seyretme şansı buldum. Hakikaten sağlam gözüküyorlar. Genç oyuncularla çok dinamik bir takım kurmuşlar. İleride tecrübeli McBurnie ile beraber. Acun Ilıcalı'nın Olympiakos'tan transferi Zolakis de kalede çok iyi performans verdi. Hani oyuncular için böyle bir kısa özet yapayım. Ben herhalde oradaki en büyük övgü yine hoca Yakirovic'e yapacağım. Premier Lig'e uyum sağlamış gözüküyordu ilk maçtan. Yine fizik kondisyon açısından çok sağlam bir takım vardı sahada.
1: Katılıyorum.
0: Yani çok uzatmadan iki golün de duran toptan geldiğini düşünürsek hani geçen sene Arsenal'in bize gösterdiği ya da birçok büyük takımın bize gösterdiği duran top önemini onlar da anlamış gibi duruyorlar ve kilidi çözdüler. Ondan sonra da çok fazla geri yaslanmadılar yani. Ortada bir maç vardı. Manchester United maça bence hiçbir anda ortak olamadı. Böyle başlayayım sözlerime.
1: Peki şöyle bir soru sormak istiyorum. Yani Hull City'nin tabii ki ister istemez tabii ki duran top kaynaklı attığı iki golün altını çizdi Ali Can Umay, ama Manchester United duran top savunmasında sıkıntılı bir takım olduğu için miydi bu tablo? Veyahut da Manchester United hazır mı değil? Yani sonuç olarak Carrick'le geçtiğimiz sezon ikinci yarısında bir çıkış var ama bu sezon başında United hakkında ben naçizane biraz daha pozitif bir başlangıç bekliyordum ama buradaki düşüşün sebebi nedir? Yani United'ın maça hiçbir anda ortak olamamasının sebebi nedir? Kadro tercihi midir? Hoca mıdır? Yoksa genel olarak farklı bir sıkıntı mıdır diye United tarafını ele almanı rica ederiz.
0: Yani bu herhalde artık United'daki bir döngü haline geldi değil mi? Sezon ortasında hocayı kovup yerine caretaker, hani geçici süreli bir hoca diye başlayıp o hocanın 2-3 aldığı ilk oyundan sonra devam edip sonra hayal kırıklığıyla yeni sezona başlangıç. Hani tabii daha ilk hafta ama bir döngü gibi karşımıza çıkıyor.
1: Doğru.
0: Ben orada United'ı transferleri noktasında da eleştireceğim. Oradan duran top zafiyetine de bağlarız. Şimdi siz tamam Casemiro'yu belki Amerika'ya gönderdiniz. Peki. Ama yerine Andre Santos, Tiedemans bir de yetmiyormuş gibi şimdi Baleba'da herhalde bitmiş gibi duruyor.
1: Evet.
0: Tamam, güzel bir orta saha, alternatifli bir orta saha gibi geliyor kulağa. Ama siz maçın ilk maçınıza işte yine solda Shaw, ortada Heaven Maguire, sağda da Mazraoui ile çıkıyorsunuz. Hmm. Şimdi birbirimize karşı dürüst olalım. Bu oyuncular Türkiye'de desteklediğimiz takımlara gelse hiçbirimiz heyecandan uykumuzu kaybetmeyiz yani.
1: Burun kıvırırız. Burun kıvırırız, katılırım.
0: Değil.
1: Burun kıvırırız yani %100.
0: Tabii ki burun kıvırırız. Dolayısıyla da ağırlar benim gördüğüm kadarıyla. Hepsi birer yaş daha aldı. Ve takımı ben bir bütün oynayarak, bütün olarak oynadığını da göremedim. Takımda kopukluk da vardı. Hı. Belki işte o 2-6 numaranın da direkt değişmesinin, 6-8'in değişmesinin de etkisi vardır. Ama takım çok tutuktu. Solda Patrick Dorgu ile başlıyorsunuz siz koskoca Premier Lig yılına. Hı. Yedekten de yine kimsenin çok da en azından Avrupa'da büyük takımların, çünkü oyuncu pazardaydı. Hı hı. Hiç talep göstermediği Rashford kurtarıcı olarak oyuna giriyor. Yani durum şu an İyi gözükmüyor ama tabii ilk haftadan da daha fazla bir şey söylemek haksızlık olur.
1: Peki hızlı hızlı geçmek istiyorum çünkü çok fazla takım ele alacağız. Evet. Arsenal Coventry maçına gelmek istiyorum. Yani Arsenal dolu dizgin başladı, Süper Kupa'da kazandı. Üzerine Coventry karşısında da bir 3-0'lık bir galibiyet. Hem Arsenal hem de ligin yeni ekibi Coventry hakkında şöyle biraz cümlelerini alabilir miyiz abi?
0: Can, iki tane 3-0'la başladılar. Çok alternatifli bir kadro. Ben hani geçen senenin bir devamı olarak, hani belki burada rakibin kalibri olarak onlarla da çok örtüşememesinden ötürü ceza sahasına çok oyuncu yığdıklarını gördüm. Tuzoli, Saka, Havertz, Ödegaard, Lewis Skilly zaman zaman, Rice her zaman hep ceza sahası en kötü yaydalar. 6 oyuncu saydık. Sonra ikinci yarı oluyor, bunlar çıkıyor yerlerine. Eze, Zubimendi, işte dünya şampiyonu Merino, hiç hatırlanmayan, hani kabaca eski olarak söylüyorum, 85'te forması terlemeden maçı bitiren bir daha Gyökeres var yedekte. Savunmaya şimdi Konsa takviyesi de geldi. Yine gol yemeden başladılar. Bu maç Raya'ya çok iş düşmedi ama City maçında o da bıraktığı yerden devam ettiğini göstermişti. Yani Arsenal'den korkulur gibi anladım ben. Coventry için ise şöyle bir şey çok söyleyemeyeceğim. Maçta hemen hemen, yani biraz tabii esprili, yoklardı. Hani çok farklı bir seviyede durdular. Dolayısıyla hani mümkün olduğunca savundular. Onları gelecek haftalarda İzledikçe daha detaylı konuşuruz.
1: Kesin katılırım. Şöyle devam ediyorum hızlı hızlı. Ipswich ve Sunderland eşleşmesine biraz bakmak isterim ki Ipswich kazanmayı başardı Sunderland önünde. Bizim de, daha doğrusu Ali Can Umay'ın çok güzel bir tabiri vardı. Sunderland hakikaten kemik gibi bir takım tabiri vardı geçtiğimiz sezonla alakalı. Yani bu tablo, bu skor bizleri şaşırttı mı? Yoksa Ipswich gerçekten bu sezon iddialı olacak mı? Yani düşme adayından ziyade orta sıraları oynayabilecek bir hüviyette mi diye gördü Ali Can Umay.
0: Yani şöyle, ben orada hani Enchison'un fark yarattığı bir maç olarak kabaca gördüm bu maçı. Her pozisyonda vardı yeni transferleri. İç saha avantajını iyi kullandılar. Yani hakikaten yine o, belki kendi ligimizde çok görmeyebiliyoruz ama hem Hull City maçında hem Ipswich maçında işte belli bir süre sonra o Premier Lig'e dönmüş olmanın verdiği coşku kesinlikle sahaya sirayet etti. Yani çok iyi gözüküyordu tribünler. Hocaları da fena değildir. Yani Ipswich, ben hala temkinliyim. Sonuçta forvette ilk golü atan oyuncu, hani öyle de böyle Göztepe'nin aslında Avrupa futboluna kazandırdığı bir Emerson.
1: Doğru.
0: Genç yetenekler var. Belli ki çok mücadeleci olacak onlarda. Ama hani ben orta sıra beklemem açıkçası. Düşmezlerse iyidir diyeyim.
1: Peki Sunderland tarafındaki ilk maç sonucuyla büyük eleştirilere büyük eleştiriler yapmamız gerekir mi Sunderland'e, veyahut da deplasman oyunu Premier Lig'de güç dengeleri birbirine yakın olmasından dolayı normal mi karşılamalıyız?
0: Yani sonuçta gol 90'da geliyor. Aslında bu maçı çok rahat 1-1'de bitirebilirlerdi gibi gördüm ben. Takım çok benzer. Ben ona dikkat ettim. Hani bir sağ bekte Thomas Meunier, hepimizin yakından tanıdığı eski Trabzonlu Meunier eklemesini gördüm. Yine bence dirençli olmaya çalışacaklardır. Ki bu maçta da yine pozisyonları da var Brobbey ile yakaladıkları. Olmamış bu sefer gibi gözüküyor ama ben yine Sunderland'dan umutluyum onlardan. Yine orta sıra neticeleri bekliyorum.
1: Peki de, peki şuraya doğru uzanalım. Everton Crystal Palace eşleşmesi vardı ki ligimizi ilgilendiren Galatasaray'ın radarında olan İsmail Asar'ın da maç kadrosuna alınmadığını söyleyelim Crystal Palace adına. Everton 2-0 kazanmayı başardı. Yani İsmail Asar'ın maç kadrosuna alınmamasıyla beraber Crystal Palace'ın oyunun etkilendiğini mi düşünür Ali Can Umay? Everton tarafının yoksa baskınlığını mı vurgular?
0: Sar onların hücumunda gerçekten kilit bir isim. Yani gol, asist katkısı veren bir oyuncu. Atletizmi de hızıyla ve bunlara ekleyebildiği bitiriciliğiyle onlar için gerçekten kilit bir roldeydi. Buna rağmen ben hani işte ileride Mateta, arkasında Mateta'nın Enkiteyah ve yeni transfer Dwight McNeil öyle çıkmışlar ki Mateta'nın kaçırdığı direkten dönen topları var maç 0-0 iken. Ama hani sen de biliyorsun ki Everton iç saha oynadığı zaman kalesinde Pickford, köşede de David Moyes varken işleri bir şekilde kotarıyorlar. Yine hani sağlam savunmadan söz edebiliriz. Tecrübeli Tarkovski yanında Brent Wade. Dediğim gibi ilk 30 dakika pozisyon vermişler ama sonra maçı dengeye getirip hakikaten o takımda da iyi bir nasıl diyeyim, uyum gösteren Lewis Brewall'un biraz bireysel yetenekle attığı gol. Ondan sonra da arkası geliyor. Everton yine sağlam başladı. İç sahada her zaman beynini bükmenin zor olduğu bir takım gibi görüyorum ben.
1: Peki devam ediyorum. Tabii ki 17 seansında oynanan 3 tane karşılaşma vardı. Ali Can Umay da ben de biraz döne döne izledik maçları. O yüzden hani belki 90 dakikanın hepsine çok fazla hakim değiliz. Premier Lig'de 17 seansı birazcık aslında bazı detayları şöyle üstünden üstün körü geçebileceğimiz gibi. Çünkü kanalı sürekli değiştirerek bir 3. bir 4. bir 5. kanala doğru döndüğümüz bir seans oluyor. Nottingham Forest Leeds United maçıyla alakalı neler söylemek ister Ali Can Umay? Nottingham tarafında iç sahada bir mağlubiyet var. Leeds'e deplasman galibiyeti var. Nottingham'da bir hoca değişikliği var. Leeds tarafında da farkıyla devam eden bir tablo var. İki takımı da ele alır mısın lütfen abi?
0: Evet, Nottingham'la başlayalım. Çok ciddi bir hoca sirkülasyonu var. En son şimdi Grasner'le beraberler. Hoca kendini Crystal Palace'da herhalde birçok defa kanıtladı. Kupalar da kazandı.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla hani aslında nasıl diyeyim, hani zorlu başkan Marinakis'in herhalde garantiye gitmek istediği bir isimdi. Premier Lig tecrübesiyle de beraber. Onları da izledim. Yani tabii yine işte Morgan Gibbs-White, önce başlayan Igor Jesus, sonra giren Chris Wood. Hani alternatifli bir kadroları var. Ama hep bir seneye yavaş başlama işi oluyor Nottingham Forest'te. Özellikle hücum anlamında yaratıcılık noktasında eksiklik yaşıyorlar. Onlara herhalde biraz yeni hocanın da geldiğini düşünürsek zaman tanımak lazım. Tam aksine Leeds ise oturmuş bir kadroya, ki dün de çok iyi bir maç çıkarmış, birkaç kurtarışını görme şansım oldu. Çok oynamasa da büyük takım tecrübesiyle gelen Trafford eklemesi. Yine Premier Lig'i çok nasıl diyeyim iyi yöneten golcü bir oyuncu Harry Wilson önde. İyi bir kadro Leeds. Ben bu sene de onlardan bu tip başarılı skorlar bekliyorum. Ve son olarak da gole bağlayayım oradan.
1: Lütfen.
0: Sizin elinizde Anton Stach gibi kilit çözen bir oyuncu varsa, mesafe tanımadan her yerden o topu bir şekilde kaleye gönderebiliyorsa, ortada belki biraz dengede giden bir maçı ve kaleciniz kurtarıyor. Bir tane problem çözücü kritik vuruş gücü olan oyuncumuz var Antoş'ta. Onunla da maçı bitirdiler.
1: Yani kesinlikle çok çok güzel yorumladın. %100 katılırım ki bu maçı en az izlediğim maç olarak da söyleyeyim. Yani 17 seansında birazcık o sırada yayındaydık. Golden gole doğru birazcık hani gol olduğu zaman diğer ekrana doğru dönüyorduk. Burada tabii evet, ilk 88 dakika gol olmayınca çok az izleme şansım olmuştu. O yüzden evet, yorumların çok güzel.
0: Onu ekleyeyim oraya son olarak.
1: Lütfen. Bir duyamadık.
0: Leeds'ten umutluyum. Yani savunmayı aldıkları Muharrem Öç zaten öndeki iki oyuncusu sağ bekleri, sol bekleri, Aaronson, şu bu. Yani Leeds alternatifli, hani uzatmıyorum ama belki lige hem renk katacak hem de ligin belki bu sefer 10. sıradan yukarısını oynayabilecek bir takım izlenimi ya da intibası veriyor bana.
1: Böyle
0: bir
1: gerçekten göreceğiz. Ben de çok merak ediyorum Leeds'i. Bakalım sezon sonu nerede bitirir? Ki zaten sezon öncesinde de bir bakış programını beraber yapmıştık Ali Can Umay'la beraber.

0: Haber. Peki Brentford Tottenham eşleşmesine gelmek istiyorum. Yani şöyle aslında sorumu yönlendireceğim. Brentford 3-0 kazanmaya başardı Tottenham karşısında. Tottenham'da geçtiğimiz sezon çok büyük bir başarısızlık vardı. De Zerbi ile esasında çok az kadroyu değiştiren ve birçok transfer katan bir takım olduğunu söyleyebiliriz Tottenham'ın. Tottenham'ın zamana mı ihtiyacı var diye sormak istiyorum. Çünkü çok kaliteli bir kadro var. Ortada çok kötü bir skor oluştu. Maçı izleyemedim bu arada, onu söyleyeyim ben, ama senin gördüğün kadarıyla, Ali Can Umay'ın gördüğü kadarıyla maçı nasıl yorumlar diye sormak istiyorum.
1: Yani daha ilk, ben hani şöyle bir portre çizebiliriz. Daha ilk maçtan De Zerbi'nin başı ellerinin arasındaydı. Ve daha dakikalarda 55-60'ı gösteriyordu. Gerçekten kötü başladılar. Hani ben oradan Brentford'a da bağlanmak isterim ama şimdi transferler dedik. Ama siz yine ileride Mike Moore, Richarlison ve Matic Tel'le çıktığınız bir Brentford deplasmanında 3-0'a kadar pozisyonu yok, kaleye şutu yok Tottenham'ın. Yani ondan sonra Brentford'un biraz çekilmesiyle pozisyonlar ya da yarım pozisyonlar buluyorlar. Yedikleri goller bence hani yine orada ciddi bir kaleci problemi. Hani o genç bir kaleci, o Atletico Madrid maçından sonra.
0: O travmatik maç değil mi? Çok iyi hatırlarım.
1: Orayla beraber tanıdık. Hani sonra ligde kalırken Tottenham kaleyi koruda birkaç iyi performans gösterdi. Ama burada yine çok da güçlü olmayan bir şutu yine altı pasa sektirmesi, oradan dönen topun gol olması. Önünde daha ilk defa beraber oynayan, hani sağ bek tamam Porro gelecek ama bu maç için Archie Gray. İşte sadece birkaç aydır beraber olan, ki Dünya Kupası'na da gittiler, ne kadar antrenman yapmışlardır bilmiyorum. Senesi Van Heke ve öyle de böyle defansif zafiyetleri artık ön planda olan Andrew Robertson da maça çıkınca o oturmuş Brentford hücumu tabiri caizse sizi oyuyor. Yani özellikle buraya da yeni gelen transfer, hatta takımdaki tek transfer, 11'deki tek transfer gibi gördüm ben. Sangare yani gerçekten paramparça etti orta sahanı Tottenham'ın. Ve çok rahat bir galibiyet aldılar. Daha fazlasını da atabilirlerdi. Ben buradan Igor Thiago'dan can bir özür dileyim. Maçı takip ediyorduk yemekte bir arkadaşımızla. Penaltı dedi. O dedim, Igor Thiago gözü kapalı atar. Yani kaçırması bana yazıyor olabilir. Çok konuştuk orada.
0: Olur ama öyle şeyler. Olur.
1: 6.'yi kaçırttık.
0: Peki Alican, çok çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarından dolayı. Hakikaten Premier Lig'e şöyle bizi, böyle bir İngiltere'ye rotamızı kırdırmanı sağladığın için çok çok sağ ol, var ol abi.
1: Benim için de her zaman büyük keyiften. İyi pazarlar, iyi yayınlar diliyorum
0: çok
1: sana.
0: Çok sağ ol abi. Evet, Ali Can Umay bizlerle beraberdi. Son olarak da tabii ki bir transfer iddiam var. Programı tam kapatırken, programın tam son bölümünde Tottenham'la alakalı şöyle bir durum olabileceğini daha önceki yayınlarda da söylemiştim ama Ederson'un tabii ki dünkü Fenerbahçe karşılaşmasında çok çok iyi oynadığını vurgulamakla beraber Tottenham'ın ben son anda Ederson'a gidebileceğini düşünüyorum. Veyahut da Emiliano Martinez'e gideceklerini düşünüyorum Aston Villa'da. Çünkü Aston Villa Suzuki'yi aldı. 35 milyon gibi bir yatırım yaptı. Tottenham'ın Kinski'nin önüne Vicario'yu da Juventus'a satmışken orada bir domino etkisi olmasını bekliyorum ki transferlerde bunu çok fazla görüyoruz. O domino etkisinden Ederson veyahut da Emiliano Martinez'in Tottenham'ın kalecisi olabileceğini düşünüyorum ki Ederson'un bir tık daha fazla olabileceği ihtimaline yükseğim. Çünkü De Zerbi biraz daha arkadan pasla çıkmayı seven ve biraz daha o ayak kalitesini kalecide arayan bir teknik adam olduğu için Ederson belki gündeme gelebilir diye şimdiden kendi adıma bir iddia paylaşmak istiyorum. Hiçbir duyum değil, hiçbir şekilde böyle bir durumun %100 olacağını da iddia etmiyorum. Lakin Tottenham için, Tottenham'ın oyununu bildiğim için, hocasını bildiğim için ve mevcut transfer piyasasındaki oyuncu grubunda nasıl hamleler yapabileceğini de öngördüğüm için bir anda Ederson Tottenham ihtimali ortaya çıkabilir diye aslında böyle bir damga vuran bir cümleyle yayını sonlandırayım diyorum. Bugünlük beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Çok değerli konuklarıma ayrıca çok teşekkür ederim. Bütün dinleyicilerimize sevgilerimi iletirim. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın.
2: Can Genç'le hafta sonu sona erdi.

0: Kim ne dedi?
1: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Aydın abi hoş geldin.
2: Hoş bulduk Muzaffer, herkese iyi pazarlar.
1: Selamlar. Herkese iyi pazarlar, iyi hafta sonları dileyelim. Maçın ardından bir canlı yayın yapalım dedik. Tekrar hoş geldin abi, izleyenlerimize de hoş geldiniz diyelim. İstersen maçla başlayalım.
2: Başlayalım.
1: Ligde alınan ilk mağlubiyet sonrası ilk galibiyeti de almış oldu Fenerbahçe 4-2'lik bir oyunla. Tabii oyuncu özelinde de konuşacağımız çok fazla şey olur. Vedat Muriç'li Fenerbahçe, Vedat Muriç'siz Fenerbahçe, Greenwood'un artık olaya dahil olması, Asensio'nun beklediğimiz performans bu maç özelinde göstermesi ama savunma zafiyetleri, konuşacağımız birçok şey var. İstersen maçın genel değerlendirmesiyle bir başlayalım, sonrasında adım adım ilerleriz.
2: Yani Gençler Birliği maçı Fenerbahçe açısından bir kırılmaydı. Bu kırılma bir hafta boyunca Fenerbahçe'de birçok konuyu, başta hocanın geleceği dahil olmak üzere tartışırdı. Bu arada bu hocanın geleceği konusu böyle çok sürpriz bir şey değil. İşler kötü giderse
1: tabii,
2: şampiyon olmak için geldim diyen Aziz Yıldırım gerekeni yapar. Bu kadar açık. Kimse de kötü gidişata ya olur böyle şeyler demezdi. Ancak bütün bunların tartışılmasının nedeni Muzaffer Gençler Birliği maçı abi. Tamam, bu bir kırılmaydı. Bak, Fenerbahçe bir haftadır oyuncu hoca meselesi. Hoca kalacak mı, gidecek mi? Niye oldu bütün bunlar? Gençler Birliği mağlubiyetinden ötürü oldu.
1: Tabii.
2: Şimdi sen o maçı kapatsan, işi bitirsen, ki bunu hep konuştuk. Abi ligin son maçında aldığın 3 puan da aynı. Ortasında aldığın 3 puan da aynı. Birinci haftasında aldığın 3 puan da aynı. Ama Fenerbahçe'de şöyle bir durum var. Yılların birikimi. Yani Galatasaray'ın kaybettiği haftalarda Fenerbahçe öyle yerlerde puan kaybetti ki, hele geçen seneyi düşünürsek Fenerbahçe buralarda şampiyonluğu kaybetti. Geçen sene ve geçen sene üzerinde özellikle. Önceki yıllarda da aynısı da. İsmail Kartal döneminde de evet, aynı şeyler oldu. Ama özellikle geçen sene Galatasaray'a en büyük yardımı Fenerbahçe yaptı. Geçen yılı hatırla. Şimdi camia bunalmış, daralmış. Sen gidiyorsun Gençler Birliği'ne yeniliyorsun. Yeni bir takım çıkarıyorsun. Bu rotasyon meselesine de birazdan gelelim bir tane. Çünkü Lyon'da çok anlatılıyor.
1: Evet.
2: Yeni bir takım çıkarıyorsun. Yani takımın yarısını değiştiriyorsun. Oyuna iyi başlıyorsun. Sonra oyunu tutamıyorsun. Adamlar atıyor. Zafiyetlerin belli. Onları iyi kullanıyorlar. Hareket ediyorlar. İşi bitiriyorlar. Ve bir hafta boyunca hoca da tartışılır. Başkan da tartışılır. Oyuncular da tartışılır. O niye oynuyor da bu niye oynamıyor diye tartışılır. Çünkü Fenerbahçe'nin bu ve buna benzer şeylere sabrı yok. Ve İsmail Kartal özelinde de en temel konu şuydu. Şimdi bu dünkü maça bağlayacağım. Kardeşim, kazan bitir. Çünkü Fenerbahçe'nin özellikle Galatasaray'ın puan kaybettiği haftalarda yenilgiye tahammülü yok. Ya bu çok normal bir şey abi.
1: Doğal olarak.
2: Şimdi her yıl bu oluyor, bu oluyor, bu oluyor ve bunda da İsmail Kartal'ın tecrübesi var. Yani bunda yaşamış bir insan. Hatta ben son Spor Sijital'deki radarda da onu anlattım. Aynı şeyi söyleyeyim. Fenerbahçe'nin örneğin 2023-24'te mi İsmail Kartal'ın görevi? 24, evet. 23-24, 25, evet. İsmail Kartal'ın görev aldığı dönemde abi en başarılı derbi hocası İsmail Kartal. Yani o 99 puanlık sezon var ya.
1: Evet abi.
2: Galatasaray'ın 102 aldığı, Fenerbahçe'nin 102, 99 90. Aldı. Şimdi bakıyorsun o sezona. Fenerbahçe 6 tane derbi oynamış. 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet var. Trabzon'a mağlup oldu hatırla. Galatasaray'la içeride berabere kaldı. Ki o maçta çok eleştirilmişti. İki hoca da üstüne gitmedi. Aman kaybetmeyeyim diye. Yenemeyeyim diye. Çok sıkıcı bir maç olmuş hatırlarsın.
1: Evet.
2: Beşiktaş'ı iki kere yeniyorsun. Trabzon'u yeniyorsun. Fenerbahçe o yıl nerelerde kaybetti? İçeride Kayseri, içeride Samsun maçı beraberlik. İçeride Alanya maçı beraberlik. Deplasmanda Sivas maçı beraberlik. O çok meşhur bir Mane'ye bir müdahale vardı. VAR'ın gelip de penaltı verdiği, yabancı VAR'ın penaltı verdiği pozisyonu hatırla. Ama sonuç itibariyle beraberlikle ayrıldın. Sonra Konya beraberliği. Ve bunların hepsi ligin ikinci yarısında oldu. Bu arada eksik bıraktığım bir şey var tabi orada. Keşke baksaydım. Acaba bu haftalarda Galatasaray ne yaptı? Yani Galatasaray'ın puan kaybettiği haftalarda mı yine Fenerbahçe o puanları kaybetti diye, ama o sezon çok az puan kaybı vardı. Her neyse, sonuç itibariyle sen buralarda derbiler 3 puan, derbilerin psikolojisi çok farklı, güçlü, önemli, ama derbilerde aldığın 3 puanla Gençler Birliği maçında aldığın 3 puan arasında
1: fark
2: matematik
1: olmuyor.
2: Hesabı ve şampiyonluk hesabında hiçbir fark yok. Şimdi ben nasıl olsa kazanırım duygusuyla çıkıyorsun, yeniliyorsun ve Fenerbahçe bir girdabın içerisine sokuyorsun. Doğru mu kardeşim?
1: Tabii.
2: Doğru. Sonra Lyon maçı ve işte basın toplantısında yaşananlar, Asensio meselesi vesaire. Burası toptan doğru, güçlü şekilde yönetilemediği için iş bu hale geldi. Şimdi insanlar da Fenerbahçe'de şöyle bir kırılma, bu Gençler Birliği maçındaki kırılma sezona yansıyacak mı yansımayacak mı? Kazandığın sürece sorun
1: yok. Yansımaz. Şimdi
2: geliyoruz düne. Dün Fenerbahçe net bir skor aldı ama çok da pozisyon verdi. Yediğinden fazlasını attığın sürece Fenerbahçe açısından bir sorun yok. Ama hep atabilir misin? Mesele bu. Çok sayıda gerçekten pozisyon verdi. 4-2 bitti maç. 2 golde de Fenerbahçe savunmasının ciddi hataları var. Evet. Oraya mutlaka müdahale edilecektir. Buradaki temel unsur da özellikle Fenerbahçe'nin önde ve baskılı oynaması meselesi. Şimdi önde ve baskılı oynarsan savunman daha o baskıya gelmek durumunda. Dolayısıyla arkada açıklar vereceksindir. Bu çok normal. Stoperler ya da savunma elemanları yerlerini kaybedeceklerdir. Orada da genelde teknik olarak ne anlatılır? Yani bunu yapıyorsan arkaya koşan oyuncuların, yani oyuncu kaçacak, sonuçta birileri kontra atakta senin arkana doğru hareket edecekler. Evet. Oradaki stoperlerin gücü, hızı burada belirleyici. Bu çözülmesi gereken bir mesele. Ama şunu da altını çizelim. Bak şimdi abi, 2023-24 sezonunda olduğu gibi şimdi şu ana kadar evet Gençler Birliği Fenerbahçe'ye kazandı ama ya takımlar arasında çok büyük bir denge farkı var. Katılıyor musun?
1: Kesinlikle.
2: Yani Anadolu takımları kesinlikle. Özellikle bu sene Beşiktaş'ın atakları,
1: tabii,
2: Trabzonspor'un ataklarıyla birlikte ya bu dört takımla diğer takımlar arasında çok büyük bir şey var. Fark var. Maliyet farkı var, kadro kalitesi farkı var. Yani gülü oynaya bu takımlar kazanabilecek pozisyona doğru ilerliyorlar. Şeye hatırla abi. Galatasaray'ın Erzurum maçına bak mesela.
1: Evet.
2: Galatasaray gitti.
1: O kadar rahat bir
2: kazandı
1: oyun,
2: geldi. Fenerbahçe'nin çok pozisyon verdi. Bak yine söylüyorum.
1: Bence
2: bu
1: de
2: çözülmesi gereken mesele ki Fenerbahçe'nin transfer planlamasında da özellikle şimdi onu konuşacağız. Oraya doğru hamleler yapılacaktır. Savunma hariç Fenerbahçe taraftarı biraz daha içeriye çekti. Asensio'nun oynadığı oyun beklentileri ne kadar karşıladı sorusuna yanıt verirse işte Asensio bu deniyor. Yani bu adamın burada olması lazım. Greenwood'dan zaten beklenti büyüktü. Geldiğinden beri Fenerbahçe'de iyi işler yapıyor. Sturm Graz maçı, Lyon maçı
1: ve buradaki
2: dünkü maç.
1: Evet.
2: Sonuç itibariyle çözüm üreten bir oyuncu ve Fenerbahçe'den uzun süredir hani beklediği tarzda bir oyuncuydu. Daha kesinlikle da ileriye gidecektir muhtemelen. Fiziksel açıdan bunların parametrelerini değerlendirecek olanlar işin uzmanlarıdır, evet, hocalardır. Sonuç itibariyle abi galibiyet önemlidir. Moral verir, güçlendirir. Lyon maçına giderken İsmail Kartal'ın üstündeki yükü de aldı ama şimdi Fenerbahçe'nin önünde çok önemli bir sınav var.
1: Çok.
2: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne girmek gibi bir amacı var. Bu çok kritik bir eşiktir, psikolojik bir eşiktir. Şöyle deniyor. Yani şimdi böyle giderse Şampiyonlar Ligi'ne bu savunma hattıyla doğru Fenerbahçe'nin bir an önce buralara da müdahale etmesi lazım ama gitsin.
1: Kesinlikle abi.
2: Gitmesinde Fenerbahçe'nin hiçbir beis yok. Gitmesi zaten UEFA Avrupa Ligi'ne gidiyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağın maçlar UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağın maçlar arasında elbet
1: bir güç farkı
2: bir savunma
1: vardır ama.
2: Farkı var ama şunun da altını çizmek lazım. Sorun her yerde aynı sorun. Savunmanda sorun varsa orada da sorun var.
1: Tabii.
2: Şampiyonlar Ligi'nde de sorun var. Bu da çözülmesi gereken bir şey. Mesela zihinlerden şey atmak lazım. Gidersek ne olur? İşte oradan yorgun dönersek ne olur? Hayır. Hedef büyük olacak abi. Olmak zorunda zaten. Ve
1: katılıyorum.
2: Bak ben 2023-24 sezonu gibi bir sezon açıkçası bekliyorum. Farklar gerçekten çok büyük. Gerçekten.
1: Ama 4 takım arasında mı geçer bu sefer?
2: Evet o ama şu açıdan da söylüyorum. Yani Anadolu maçları, bak burada alçık ve ne söylüyorum. Şampiyonu Anadolu maçları belirler. 28 tane maç oynanacak.
1: Evet.
2: 28 yok. Kaç oluyor abi? 34 hafta değil mi?
1: 34
2: doğru.
1: 34 hafta.
2: 28 tane maç oynanacak. Bak bu 28'de hep şampiyon olursun abi ligde. Çok yani şöyle çok ekstra tabii durumlar olabiliyor. Ama esas mesele tabii ki derbiler önemli ama burada bu Anadolu maçlarında kaybetmeyeceksin abi.
1: Tabii
2: İçeride
1: abi,
2: dışarıda. O yüzden zaten özellikle bir haftadır İsmail Kartal'a karşı tepkinin nedeni sadece Asensio meselesi değildi. Gençler Birliği maçındaki büyük hayal kırıklığı, büyük sorun. Fenerbahçe Konya maçında galip geldi. Savunmasında gerçekten de büyük hataları vardı Fenerbahçe'nin. Bu eşikleri de aşağı aşağı gitmek zorunda. Başka çaresi yok.
1: Peki şimdi maç özelinde konuşacak olursak tabii Fenerbahçe'nin uzun zamandır aradığı ve beklediği oyun stili santraforlu oyun sistemiydi. Vedat Muriç'in gelişiyle birlikte de bu oyunu artık yavaş yavaş önde top tutan bir santrafor olduğunu görüyoruz ki Greenwood'un attığı golde de Vedat Muriç'in rolünün ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk.
2: Şöyle şimdi Fenerbahçe'nin zaten ön hattı çok etkili biraz.
1: Çok etkili.
2: Gerçekten.
1: Evet.
2: Dün ben Serdar Çelikler'i izledim. Serdar abi güzel bir değerlendirme yaptı. Dedi ki Fenerbahçe bu kadrosuyla herkese gol atar.
1: Evet.
2: Bak çok yetenekli, önde bu işi çözebilecek oyuncuları var. Bu baskı meselesi, güç meselesi ise oyuncunun özelliğine göre değişkenlik gösteriyor. Fenerbahçe'nin zaten ön hattı bu kadar güçlü kılmasının nedeni ne? Geçen yıl Fenerbahçe'nin yaşadığı bir tecrübe vardı. Geçen yıllarda yaşadıkları tecrübeler vardı. Bu ön hat Fenerbahçe'de oldukça değerli. Beklenti de zaten ve bu ve bunu Fenerbahçe yapacaktır. Lukaku da yani o da hazır görünmüyor. Ya, o beklentileri henüz karşılamaz ama mesela oyuna girdikten sonra böyle bir ara bir ilk 5 dakika falan yani adamın böyle yüzünden gözleri çıkacak gibiydi. O kolay bir şey değil. Bir an hani uzun süre sonra tekrar sahaya girmek hazır olmadan oynamanın sonuçlarını bence gördük ama adam da bir süre sonra açıldı. Dolayısıyla burada Fenerbahçe'nin de değerli oyuncular var. Bunları çok daha iyi noktaya doğru götürecektir. İşi çözecektir. Yani ön hatla ilgili Fenerbahçe'de sorun yok abi. Burası güçlü ve değerli bir ön hat.
1: Peki abi, Asensio İsmail Kartal krizi aşıldı mı? Şimdi orada yine doğal olarak sosyal medya özelinde yine spekülasyonlar kaldığı yerden devam ediyor ama tabii şunu belirtelim. Asensio bir sakatlığı olduğunu İsmail Kartal'a iletiyor. İsmail Kartal da oyundan alıyor. Oyundan çıkarken sadece bir görüntü var. Orada Asensio İsmail Hoca'nın elini sıkıyor. Tam gitmek isterken İsmail Hoca geri tutuyor, bir şeyler söylüyor ve devam ediyor. Buradan da doğal olarak insanlar şimdi, bir şey çıkartmışlar. Sence bu kriz çözüldü mü? Nedir?
2: Bütün bunlar durum? Vücut diliyle anlatılıyor. Nasıl evet. ki bir İsmail, biz İsmail Kartal'ın gülüşü üzerinden meseleyi geçen hafta insanlar tartıştıysa burada da bu olur. Bak krizi çıkaran kim? İsmail Hoca ile Asensio.
1: Evet.
2: Çözecek olan kimler?
1: Yine ikisi.
2: Bu arada bu Samandıra ziyaretinde biliyorsun maçtan önce Aziz Yıldırım yöneticilerle birlikte Samandıra'ya gidiyor. Burada bir takımla bir konuşma yapıyor. Onu da aktarayım, sonra bu kriz çözüldü meselesine gelelim. Belli ki yani oraya bir müdahale edildi. Yani yapmayın kardeşim, ne yapıyorsunuz gibi. Konuşmalarla ilgili çok fazla benim elimde bir detay yok. Çünkü benim bildiğim kadarıyla Aziz Yıldırım bazı isimlerde birebir toplantı yapıyor bu Samandıra'ya gittiğinde. Yani takıma genel bir konuşma yapıyor. Moral verici bir konuşma yapıyor. Evet, Gençler Birliği maçı kaybedildi. Lyon maçı var. Yani orada olması gereken konuşmayı, değerlendirmeyi yapıyor. Bu iş zaten böyledir. Böyle bir sorundan sonra önce sen akıllı uslu meseleyi anlatırsın. Hedefleri anlatırsın. Moral ve motivasyon verici. Onları anlayan, onları destekleyen bir konuşma yaparsın. Aynı haltları yemeye devam ederlerse bu sefer elinde baltayla girersin. Bu iş böyledir yani. İş hayatında da böyledir. Bu da bir iş hayatı ya. Bu iş böyledir. Aziz Yıldırım buraya gittiğinde özellikle Konyaspor maçından hemen önce zaten biliyorsun basına da yansıdı.
1: Evet.
2: Bu ziyarette dediğim gibi takıma destek veren, onları destekleyen, motive eden bir konuşma yapıyor. Hedefleri tekrar vurguluyor. İsmail Kartal'la burada bir toplantı yapıyor ve İsmail Kartal'la yapılan toplantı da şu minvalde bir değerlendirme yapıyor. Telaş yapmaya gerek yok. Buradasın. Hedeflerimiz var. Ona göre çalışılması gerekiyor.
1: Hocaya
2: ona
1: da anlatıyorlar göre... yani.
2: Evet, yani hocaya da yani telaş yok. Sakin. İşler bazen kötü bile gidebilir ama bu işlerde telaş yapmadan işleri toparlamak gerekiyor. Ve aynı zamanda burada başkanım benim bildiğim kadarıyla seçim döneminde de bunu söylüyordu. İsmail Kartal'la yapılan bu toplantıda da özellikle Fenerbahçe'den beklenti neyse takım olarak o beklenti tekrar vurgulanıyor. O da neydi? Hatırla, Oğuz Çetin'in Lyon maçından sonraki basın toplantısında nasıl bir Fenerbahçe sorusuna verdiği bir yanıt vardı. Önde oynayan, baskı kuran, rakibi boğan, 30 metrede oynayan bir Fenerbahçe beklentisi vardı. Aziz Yıldırım da bunu seçim döneminde ifade ediyordu. Bu toplantıda özellikle ya illa bu arada bu hani böyle çok özel bir şey değil zaten bu. Yani beklenen bu. Aziz Yıldırım da söylediği buydu. İsmail Hoca ile yapılan toplantıda da beklenti tekrar vurgulanıyor. Ama tekrar altını çizelim. Bak burada tekrar altını çizelim. Bu beklentiler vurgulanıyor. Ona göre yani Fenerbahçe önde oynayacak. Baskın oynayacak. 30 metrede oynayacak. Mesafe ne kadar açık olursa Fenerbahçe açısından da o kadar büyük problemdir. O yüzden ona göre de Fenerbahçe'nin çalışması gerekiyor. Şimdi İsmail Hoca o eldeki oyuncularla bunu yapabilir mi? Yaparım, yapamam der mi? Bu artık onun uzmanlığında olan bir şey. Ama şunun altını çizmek lazım. Burada da İsmail Kartal göreve gelirken bu görevi kabul etti mi? Etti. Şimdi ben Aziz Yıldırım açısından meseleye baktığım zaman, şimdi İsmail Kartal seçim dönemini takip etti mi? Etti.
1: Muhakkak.
2: Aziz Yıldırım söylemlerini etti mi? Takip etti mi? Etti. Evet, eldeki malzemeye göre bir oyun kurarsın. Fenerbahçe'nin de değerli bir kadro var. Defoları da var. Birazdan özellikle bu savunma
1: Geleceğiz.
2: meselesindeki hamleleri konuşacağız. İsmail Kartal'ın bir yükümlülüğü var. Fenerbahçe'de ona göre zaten oyuncular aldı. Şimdi Lukaku'yu getirdi, Vedat'ı getirdi, Greenwood'u getirdi. Niye? Fenerbahçe önde daha baskın oynayabilsin diye ve elinde zaten böyle oyuncular da var. Bu hocaya söyleniyor. Yani Fenerbahçe 30 metrede rakipleri boğan, o yıllardır beklenen oyunu, ki İsmail Kartal da özellikle
1: Öyle
2: bunu
1: oynatıyordu zaten.
2: zaten şeyde oynatıyordu.
1: 23-24 sezonu.
2: 23-24'te
1: Tabii.
2: oynatıyordu. O referansla bakarsan bu oyunu kim oynatabilir?
1: İsmail Kartal.
2: İsmail Kartal oynatabilir mi? Oynatabilir. Şimdi burada bu dağınıklık olursa eğer bu kabul görmez. Ama bu oyunun risklerini de görüyoruz. Bu kadar baskın oyun oynamanın, çünkü bu bir enerji meselesi, aynı zamanda savunma hattında da zafiyetler yarattığı çok açık. Buna da mutlaka bir çözüm bulunacaktır. Özetle İsmail Kartal'a telaş yapma. Burada hedefler var. Zaman zaman hatalar olur ama önemli olan bu hataların ortadan kaldırılması. Ve bildiğim kadarıyla Aziz Yıldırım Asensio'yla da bir şey
1: Görüşme yapıyor.
2: yapıyor. Birebir
1: Toplantı.
2: toplantı yapıyor. Yani bazı isimlerle birebir, bazı işte takımla bir toplantı yapıyor. Bazı isimlerle birebir toplantı yapıyor. Kerem Aktürkoğlu meselesi, Kerem'le aynı şekilde daha öncesinde de bence çeşitli toplantılar yapıldı. Kerem her ne kadar son vuruşlarda etkili olamasa da bu sezon özellikle o savunma açıklarını kapatmak için
1: Katılıyorum.
2: adamın çok çalıştığını söylemek lazım. Geçen yıllara göre Kerem bu yıl çok daha çalışkan ve savunmaya çok yardım ediyor. Hatta onun bedeli olarak da eskiden beri böyle çok olağanüstü gol vuruşları olan bir oyuncu mu, yeri geldiğinde bu işi yapıyor. Onun bedeli olarak da finalde bazı işler yapamıyor. Onu da yapmaya başladığında Kerem başka bir oyuncu olacak.
1: Tabii.
2: Vay bu Kerem neymiş dedirtecektir. Dedirtmekte zorunda. Ondan beklenti de, ona da geçmiş olsun. Bu arada dün
1: Geçmiş olsun.
2: yöneticiler de hastaneye ziyarete gitmişler gece. Bugün işte dün bugün tomografiler çekiliyormuş. Onunla ilgili de bugün yarın detaylı açıklama yapılacaktır. Umarım protokol gereği 10-15 gün oynamamak durumunda
1: İnşallah
2: kalmaz.
1: olmaz.
2: Fenerbahçe'nin önünde Lyon maçı var ve bu enerjisiyle Fenerbahçe'nin
1: Kesinlikle.
2: ona ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Eğer bütün oyuncu Fenerbahçe'ye lazım. Bu toplantılarda Fenerbahçe'de vurgulanan şeylerden bir tanesi bu. Orada özellikle yönetimin işte Konya maçı öncesi o işte ziyareti, burada yapılan değerlendirmeler, takıma yüklenen sorumluluklar, onlardan beklentiler. Yani işi idare etme konusu, doğru zamanda doğru hamleler, doğru uyarılar yavaş yavaş sonuç veriyor gibi görünüyor. Ama çok erken konuşmamak
1: Tabii.
2: lazım. Beklentileri karşılayacak oyun, beklentileri karşılayacak oyunu oynatacak teknik adam motivasyonu, ona göre planlama en önemli unsur.
1: Şimdi İsmail Hoca ile görüşüldüğünü söyledin. Telaş yapmaması konusunda kendisinin uyarıldığını da söyledim. Biz İrfan abiyle burada yaptığımız bir yayında İrfan abinin şöyle bir söylemi olmuştu. İsmail Hoca birazcık sosyal medya tarafına da takılı kalıyormuş açıkçası. Şimdi geçtiğimiz haftaları da göz önünde bulundurduğumuzda hakikaten İsmail Hoca'ya inanılmaz eleştiriler vardı. Hatta bir yerden sonra eleştiri artık eleştiri çıktı.
2: Şimdi
1: İtibar suikastine gitmeye başladı
2: o
1: iş. Burada demek ki hocayı
2: yani
1: biliyorlar ki telaş yapma, sakin ol, bak biz senin arkandayız mesajını vermiş yönetim.
2: tabii yani devam
1: Evet.
2: ediyorsan
1: Hı.
2: o güveni vereceksin, ona
1: Evet.
2: göre hareket edeceksin. Yani burada telaş yapma vurgusu bence önemli.
1: Önemli. Sosyal
2: Şimdi
1: medya diyordun.
2: sosyal medya meselesine gelince bu şeyi ayırt etmek lazım bir kere. Meseleyi ayırt etmek lazım. Bir kere bak, İşin bu noktaya, az önce en başta girişte anlattım, İsmail Hoca konusunda işin bu noktaya gelmesinin sebebi kendisi. Gençlerbirliği maçı bunun zirvesi oldu abi. Doğru mu?
1: Evet.
2: Doğru. Bu Asensio meselesini en başından itibaren doğru şekilde ifade etseler, bir öyle deseler, bir öyle demeseler, bir öyle diyorlar, bir böyle diyorlar. Öyle olmasa bu iş bu noktaya gelmeyecekti. Yani buralarda bu kadar tecrübeli insanların kamuoyu önünde meseleyi bu noktaya getiriyor oluşunu da benim aklım almıyor. Şimdi ama sosyal medya meselesine gelince, yani gerçekten de geçmişten bugüne İsmail Kartal'la ilgili ne varsa her şey patır kütür ortaya çıkıyor ve bu aynı zamanda İsmail Kartal'la ilgili bir konu ama Fenerbahçe teknik direktörlük koltuğunun da itibar açısından çok sarsıcı bir durum. Bunun önüne kim geçecek? Bunun önüne İsmail Kartal geçecek. Ne yapacak? Çıkacak. çatır çutur kazanacak gidecek. Yenecek bitirecek işi. Hele de bu sosyal medya meselesinde. Abi kimsenin ağzı torba değil ki büzesin. Tamam mı? Herkes eline geleni yazıyor. Ağzına geleni söylüyor. Bu ne gibi? Ha, iyi oldu. Bak onu da söyleyeyim. Şimdi bu hocanın gülüşü meselesi var ya.
1: Evet.
2: Onu da bu arada yeri gelmişken anlatayım. Niye o gülüş yapıldı? Neden o gülme var hocada? Ya tahminimi söyleyeceğim. Bir olay oluyor. O soru üzerine de o gülme konusu oluyor. Ama o TRT meselesi doğru. Bir kere geçen hafta konuşmuştuk.
1: Evet evet.
2: TRT muhabirine çıkması meselesi. Siz benim aleyhime bu asansiyon meselesini siz yukarıya çekiyorsunuz. Bu krizin sebebi medya gibi tavırları doğru. Bu maçtan sonra Lyon maçından sonra özellikle hocaya şu söyleniyor. Yani bu, şimdi belli 3 aşağı 5 yukarı gelecek sorular var. Hazırlıklı olmak lazım. Neye hazırlıklı olmak lazım? Asensiyon sorularına hazırlıklı olmak lazım. Dün de Asensio sorusu soruldu. Ne dedi hoca? Çıkarmamın nedeni göz göze geldik.
1: Bir sıkıntısı olduğunu söyledi bana.
2: Bir sıkıntısı olduğunu söyledi ki bu arada ekrana da geldi. Sonra adamın üst baldığına bir şey tampon yapılıyordu.
1: Evet.
2: Orada bu arada özellikle ki öyle bir şey olmasa bence Dün Asensio oynayacak. Bir de hani idman oyuncuların gelişmesi için önemliyse maç da en önemli unsurlardan bir tanesi. Zaten skoru almışsın. Bu arada o yenen ikinci gol abi savunmanın uyuması falan kabul edecek durumda değil. Onu da söyleyeyim. Deniz Türüç vuruyor.
1: Tabii.
2: Doğru mu?
1: Şey diyorsun değil mi? Yedikleri son gol. Son evet, dakika evet. Yediği yani golü söylüyorsun. Kramer vuruyor.
2: Savunmanın
1: savunmanın
2: orada
1: Deniz'in önünde kalıyor.
2: Ederson da iyi maç çıkardı.
1: Bayağı iyiydi.
2: Orada hocaya bu söyleniyor. Ve özellikle Greenwood meselesi de Asensio meselesi de söyleniyor.
1: Hı hı.
2: Ya şu şöyle bir soru gelebilir gibi bir değerlendirme de yapılıyor.
1: Peki.
2: Yani taraftar tepki gösteriyor. Acaba o tepkiden ötürü mü şey oldu? Siz oyunu aldınız gibi birkaç farklı şekilde bu sorunun gelebileceği hocaya söyleniyor. Ya zaten en tehlikeli konu o değil miydi? Oydu.
1: Tabii.
2: 3 aşağı 5 yukarı tahmin edersiniz. Hocanın o gülüşü de aslında şu yani hani bu konuşuluyor böyle bir soru geliyor.
1: Gelecek yani nereden gelecek?
2: Ama zaten gelir.
1: Yani böyle nereden gelecek zaten şimdi?
2: Yani Asensio'yu
1: oyunda
2: neden oynatmıyorsunuz? Neden böyle oyuna aldığınız soruları gelecektir. O yüzden hani orada biraz aslında bu soru kalıpları konuşuluyor. Aynı şekilde bir soru gelmesi üzerine bir tepki olarak. Yani sorunun sorulmasına, sorunun tam olarak böyle sorulmasına bir tebessüm olarak değerlendiriliyor.
1: Serdar Ali Çelikler de onunla alakalı
2: saniye,
1: detay vermiş.
2: Bir saniye abi dur. Gelelim şeye.
1: Neye?
2: Bu sosyal medya meselesi.
1: Buyurun.
2: Bu gülme konusu var ya. Burada yayını senle yaptık biz.
1: Evet.
2: Ben şunu anlattım. Şimdi zaten başına bela olur demenin bir mantığı var.
1: Hı hı.
2: O anlık bir şeydi. Şöyle. Ben burada seninle yayın yapıyordum. Dedim ki maçtan sonra bizim çocuklarla biz maç bitti basın toplantısını izliyorum. Bu soru geldi. Hatta ben de bizim çocuklara dedim ki bak bu adamın başına bela olur bu gülmesi. Vay bu nasıl gülmedir? Kibirli diyecekler, dalga geçiyor diyecekler, öyle diyecekler, böyle diyecekler. Başına bela olur bu gülmesi. İşte oldu mu olmadı mı?
1: Oldu.
2: Bu bir tecrübedir. Ben yıllardır bu işi yapıyorum. Ve sosyal medyada neye tepki gösterip göstermeyeceğini bilen bir insanım. Hangi reaksiyonun ne zaman iş yapacağını bilen bir insanım. Çünkü bunu da ciddi söylüyorum. Sen bir söylüyorum. Ben yıllardır bu işin içerisindeyim. Hangi videonun hangi şekliyle nasıl etkili olacağı ve etkisiz olacağını bilirsin. Ya da hangi davranışın ne zaman daha zirvede olacağını, ne zaman daha dipte olacağını bilirsin abi. Çünkü günün sonunda koşullara göre, o günün koşullarında meseleyi ele alıyorsun. Ona göre hareket ediyorsun. Sonra bizim Rıdvan, bu arada Rıdvan'a da bir uyarı yapmış olayım.
1: Rıdvan
2: arkadaşı
1: Aksu
2: olarak, abisi olarak evet. Herkese dalıyor. Herkese. Ben mesela burada konuşuyorum ya. Benim de eleştirme hakkım var. Başkasının da gelip beni eleştirme hakkı var. Ben nasıl eleştiriyorsam. Bunlara da en iyi tanıyanlardan biri sensin. Hiç şey de olmam. Kırılmam da üzülmem de ben nasıl eleştiriyorsam.
1: İnsanlar da beni eleştirebilir.
2: İnsanlar da beni eleştirme hakkına sahiptir. Nasıl konuşuyorsun? Öyle bakılır mı meseleye? Bu çok doğal. Yani bu normal bir şey. Adam der ki iyi de sen eleşirken iyi de biz sana bir şey
1: Tabii.
2: söyleyince mi böyle oluyor? Samimiyet de mihenk taşı da budur. Yani ben eleştireceğim ama sana insanlar bir şey söyleyince vay sen ne yaparsın? Yanlış tavırdır. O yüzden ben buralarda hiç böyle gocunan insan değilim. Ama şu da değilim. Şimdi birisini sevmemek bizim mesleğin içinde olmaması gereken bir şey. Yani ben İsmail Kartal'ı çok seviyorum. O yüzden İsmail Kartal'ı seviyorum. O yüzden ona gelen her şeye karşı dururum. Nefret ediyorum. O yüzden vurun. Ya da Aziz Yıldırım'a. Ya da başkasına. Şimdi bu böyle bir dünya yok. Böyle bir dünya yok. Bu arada geçmişte bu arkadaşlarımızın çoğu Aziz Yıldırım'dan da nefret ediyorlardı. Aykut Kocaman'la da nefret ediyorlardı. Şimdi konuşturmasınlar beni. Ben biliyorum, ben yaşadım. Ama o günün koşullarında mavi gözlü dev geldi diyorlardı.
1: Ali
2: Ali
1: Koç
2: Koç
1: için.
2: için. Hatırlıyorum o günleri. Mesela bir Serhat Akın meselesi. Aziz Yıldırım giderken o yayınları falan ben çok iyi hatırlıyorum neler söylüyordu. Sonra iş döndü. Nasıl Ali Koç destekçiliği
1: Muhalifliği.
2: yapıyordu. Sonra iş döndü. Hatta ben bir gün demiştim ki bunu dedim siz yarattınız. Bu canavarı Ali Koç ekibi yaratmıştı. Ali Koç ekibi yaratmıştı derken Ali Koç'un kendisi açısından söylemiyorum.
1: Destekleyenler.
2: O gün, o günlerde Aziz Yıldırım'a ağzına geleni söyleyen bu adam alkışlanıyordu. Sonra döndü seni vurdu. Bu işler böyle olmaz. Bu işler nefret ve sevgi noktasında değerlendirmez. Bu işler objektif bir şekilde alabildiğin kadar olgulara dayanarak hareket edersin. Dolayısıyla geliyorum tekrar Rıdvan'a. Şey yazmıştı ama.
1: Özelden mi
2: Yok
1: Twitter'dan
2: ya
1: mı?
2: Twitter'dan yazmış.
1: Görmedim.
2: Fatih hocası olsaydı böyle. Rıdvan'cığım derim. O gün hatta ben o gün burada bunu konuşurken ya dedim aslında meseleye bakınca adamda şey de görüyorsun. Kardeşim ne anlatıyorsunuz siz? Ben bu kararları veririm, hareket ederim. Ama bir cümleden yola çıkarak burada insanları sevgi ve sevgisizlik üzerinden değerlendirmenin bir manası yoktur. Kendinize zarar verirsiniz. Onu özellikle söylemek istedim. Yoksa Fatih Terim bu hareketi yapsa başka. Doğru. Her hareketin de her davranışın da o insanla birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Doğru mu kardeşim?
1: Evet.
2: Doğrudur. O insanla birlikte değerlendirilmesi gerekiyordur. Burada tekrar altını çiziyorum. Sevgi ve sevgisizlik üzerine tavır alınamaz. Yayıncılar açısından temel konu budur. Ben seviyorum. O yüzden her şeyini savunayım. Sevmiyorum.
1: Her şeyini
2: Eğriye doğruya
1: eleştireyim.
2: doğru yok. Her
1: Evet.
2: şeyi eleştireyim. Siyaseten de böyle. Türkiye'de böyle bir iklim oldu abi.
1: Var var bu
2: Böyle bir
1: var
2: iklim oldu
1: var.
2: yani. Hiç kimse doğruya doğru demeyi, eğriye eğri demeyi net bu zeminde değerlendirmek istemiyor. Neye göre? Seviyor mu, sevmiyor mu? Hayır, böyle bir dünya yok. Böyle bir dünya yok. Onu da yeri gelmişken söylemiş olayım.
1: Peki, buradan transferlere
2: Yani
1: geçmeden önce
2: onu söylüyorum.
1: söyle.
2: Bu iş doğru mu değil mi?
1: Ya abi olur mu öyle şey?
2: Hayır,
1: Bir
2: hayır,
1: şey var.
2: şunu söylüyorum. Yani İsmail o gülüş İsmail Kartal'ın başına bela oldu mu olmadı
1: Oldu
2: mı?
1: tabii bütün hafta o konuşuldu.
2: Konuşuldu.
1: Eğer bu maçta Asensio iyi bir performans
2: Konuşuldu mu?
1: sergilemeseydi vesaire.
2: Konuşuldu. Bu bir tecrübe. Buradan öğrenilmesi gereken şeyler var. Geçiyoruz mesela. Ben bu hafta insanlar ya bu yorum meselesidir de yani bu da kafanın çalıştığı kadar oluyor zaten. Ben Murat Aşağı bu hafta bir soru sordum. Dedim ki Spor Sicilya'daki yayında. Fenerbahçe'de dedim. Fenerbahçe kendi adamlarına daha çok saldırıyor. Mesela Galatasaray bunu yapmıyor. Koruyor. Doğru mu kardeşim?
1: Evet.
2: Doğru. Niye böyle? Bu çok doğru bir soru bu. Bence Fenerbahçe'nin bunu tartışması lazım. Şimdi bunun bazıları Murat Aşık'ın oradaki değerlendirmesine katılırsın katılmazsın. Bu soru beni bağlar. Bazıları çanak olarak değerlendiriyor. Yani ne olarak değerlendirirseniz değerlendirin. Son dönemde Fenerbahçe'deki en doğru sorulardan bir tanesi. Fenerbahçe bütün kendi adamlarını darmadağın etti. Fenerbahçe'nin kendisi yaptı bunu. 2018'de Aziz Yıldırım'a yaptılar bunu. Demediler mi abi? Aziz Yıldırım'a neler söylediler giderken? Yuhlamalar onlar bunlar çıkıp demedi mi? Üzülürsünüz. Burayı ben yaptım. Dedi mi demedi mi? Yıllarca Aziz Yıldırım'a karşı büyük itibarsızlığı yapan kimdi abi? Fenerbahçe'nin kendisi. Ali Koç konusu. Aykut Kocaman konusu. İsmail Kartal konusu. Emre Belezoğlu konusu. Var mı başka aklına gelen isimler? Arttırabiliriz.
1: Evet.
2: Kim abi kim? Fenerbahçe kendi adamlarını Yani bir bağışıklık sistemi düşün, kendine saldırıyor. Böyle bir gerçek var. Bunu ister kabul edeyin, ister kabul etmeyin. Yani bu sosyal medya üzerinde şunu söyleyeceğim. Abi isteyen istediği her şeyi yazabilir. Tamam mı? İsteyen istediği her şeyi yazabilir. Bu algı lafına da gelince zaten peynir ekmek gibi oldu. Herkes algı. Vallahi isteyen istediği kadar algı yapabilir.

0: Ben böyle soru soruyorum. Aynı konu hakkında sen farklı soru sorarsın. Bu bir bakış açısıdır. O yüzden insanların bakış açılarını doğrudan amaç, niyet hep böyle mi yaşanıyor hayat?
1: Abi
0: Ben onu
1: valla
0: anlamıyorum
1: ben
0: mesela.
1: de
0: Ya gerçekten onu merak ediyorum.
1: bu
0: Böyle
1: var.
0: mi yaşanıyor ya?
1: Bu var. Mesela ben
0: Ya
1: de bir şey
0: dümdüz gidin.
1: yazıyorum.
0: Dümdüz gidin. Ama en önemli sınav şudur abi. Toplum günün sonunda bir şey karar veriyor.
1: Evet.
0: Toplum günün sonunda bir şey karar veriyor. Ama orada sorduğumu tekrar söyleyeyim.
1: Murat Aşağı.
0: Murat Aşağı tekrar söyleyeyim. Ben bu konuda netim. En çok Fenerbahçe'nin adamlarına en çok saldıran Fenerbahçe'nin kendisi. Bitti gitti.
1: Abi vallahi sosyal medyada böyle bir durum var. Ben de mesela atıyorum takım içerisinde ya da hocayı eleştiren bir şey yazdığımda hemen Fenerbahçe'nin haini olarak değerlendiriliyorsun. Hemen sana
0: Hain.
1: şey yapıyorlar, saldırıyorlar. Yani eleştiri diye bir şey de bu hayatta vardır. Kimse tuttuğu takımın kötülüğünü istemez günün sonunda. Peki şuraya geleceğim Aydın abi. Transfer
0: Şunu
1: konusuna.
0: özür dilerim. Şimdi bir izninimiz var. Rıdvan da ya bu özellikle Rıdvan meselesi. Rıdvan'ı severim de yani.
1: Evet, sizin
0: Ayrı.
1: iletişiminiz de var
0: Neredeyse elimizde de
1: kendisiyle.
0: büyüdü yani. Benden yaşça da biraz daha küçüktür. Rıdvan'ı da severim de. Ben de zaten onu söylüyorum ki. Yani koşullar değişiyor, hayat değişiyor. Bu kadar tutucu olmamak lazım. Nefretle bak. Hayata nefretle bakanlar kaybeder abi. Bak çok net olarak söylüyorum. Hayata ve olaylara ve kişilere nefretle bakanlar kaybederler. Özeti bu.
1: Peki.
0: Ucun kaybettiler.
1: Transfer konusuna geçme önce bir takım içerisini konuşmak istiyorum. Özellikle gündeme meşgul eden konulardan birisi Talisca ayrılacak mı kalacak mı? Talisca'ya işte Arabistan'dan teklifler olduğu söyleniyor vesaire. Talisca gidiyor mu abi? Sen de orada bir bilgi var mı?
0: Bu konuyu Fenerbahçe'de ayrılacaklar meselesini biz çok uzun süredir doğal olarak
1: Tabii.
0: konuşuyoruz.
1: Önemli bir mesele.
0: Fenerbahçe'de 20-21 Haziran tarihlerinde karar şuydu. Karar değişmezse yani karar dediğim yabancı
1: Yabancı
0: kuralı
1: kontenjan.
0: değişmezse Fred'le Talisca dışarıda kalıyor. Tamam. Şimdi Fenerbahçe alelacele neden Vedat Muriç transferini yaptı?
1: İşte golcü sorunu vardı Fenerbahçe'nin zaten.
0: Seçimlerde vaatler
1: Seçimlerde
0: vardı.
1: vaatler vardı.
0: Neden
1: Hemen
0: bunu
1: golcüyü
0: yaptı? Çünkü
1: bitirdi.
0: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde 21 Temmuz ya da 22 Temmuz'da başlayacak elemeleri vardı. En büyük eksik ne?
1: Golcüydü.
0: En büyük eksik golcü. Biz hemen hızlıca golcü işini çözelim. O maça hazır olsun ki biz buraları geçelim. Çünkü hedef Şampiyonlar Ligi'ydi. Ama orada ne oldu? Muzo ne oldu? Şu oldu. Vedat sakatlanınca
1: Tabii.
0: elinde kim var? Şerif var ama
1: Şerif var.
0: genç bir oyuncu. Kim
1: Talisca'yı
0: var?
1: koy.
0: Talisca. Biz bir de Vedat'ın sakatlığı zaten bu maçları yetişmeyeceği ortaya çıkınca ya da bu şekilde rapor verilince Fenerbahçe Talisca'nın üzerine yoğunlaştı.
1: Evet.
0: Allah var adam da buralarda iyi iş yaptı. Doğru mu?
1: Hakkını
0: Doğru.
1: verdi.
0: Şimdi burada birileri gidecek Fenerbahçe'den. Birileri gidecek. Fenerbahçe'de dört tane haftalardır konuşuyoruz. Aynı şeyleri söyleyip duruyoruz. Ben Talisca'nın golleri attığı dönemde de yaptığımız yayınlarda da
1: Söylüyordun
0: mantıken
1: sen.
0: oturtuyorum.
1: He.
0: Talisca gider diyorum.
1: Ben Semedo diyordum, sen Talisca diyordun. Orada
0: Talisca
1: ters
0: gider
1: düşüyorduk.
0: diyordum.
1: Evet.
0: Şimdi o iş o matematik biraz daha oturdu. Niye? Abi çokluğun olduğu yerde adam yollarsın. Yapacak bir şey yok. Bu Talisca'nın kötü oyuncu
1: Olduğundan değil.
0: olmasıyla alakalı bir durum değil. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne girerse geri dönüp baktığımızda diyeceğiz ki o sezonla ilgili, bu sezonla ilgili ya o hakikaten o adam Fenerbahçe'nin ilk iki turundaki en
1: Tabii.
0: kritik adamıydı. Golcü sakatlandı. O işi o çözdü. Helal olsun denilecektir. Talisca ile ilgili değerlendirme bu. Ama Fenerbahçe'de şu anda dört tane aday var. Osterwolde, Ederson, Talisca,
1: Talisca, Semedo mu?
0: Semedo. Zaten Fred gitti.
1: Evet.
0: Şimdi Fenerbahçe'nin bu dördünden yani 10 artı 4'e uyabilmesi için dördünden iki tanesini mecbur yollaması lazım. Doğru mu? Doğru. Şimdi ben sana soruyorum. Daha önce de konuştum. Maçları da görüyorsun.
1: Evet.
0: Ya da şuradan sorayım. Ya Asensio'yu yollayacağım ya Talisca'yı yollayacağım.
1: Tabii ki ben burada Talisca'nın gitmesini tercih ederim. Asensio'yu tutarım takımda.
0: Önde Lukaku'yu aldın.
1: Evet.
0: Vedat'ı aldın. Asensio var. Greenwood var. Yapacak bir şey yok. Yani 10 artı 4, 12 artı 4 olsaydı, 12 artı 2 olsaydı
1: Sıkıntı yoktu.
0: kalıyordu zaten
1: Aynen
0: şeyler.
1: öyle.
0: Bu oyuncular kalıyorlardı. Şimdi bu durumda Osterwold'e öyle görünüyor zaten. Gidiyor.
1: Evet,
0: Osterwold'e
1: herhalde
0: gidecek.
1: Roma'ya gidiyormuş.
0: Evet o haberler o yönde. Ama bu arada hani bitti gibi
1: Gibi bir durum
0: bir
1: yok.
0: bilgi edinemedim ben kulüp tarafından.
1: Hı.
0: Şimdi Ederson mu gider? Talisca mı gider? Ederson'la ilgili mesele şuydu. Eğer bu arada daha zaman

0: Var. Yani
1: Var.
0: Fenerbahçe'nin
1: 4 Eylül'e
0: 4
1: kadar
0: Eylül'e
1: vakit var.
0: kadar bir de Avrupa'ya liste bildireceksin.
1: Evet.
0: Bir zamanın var zaten. Muhtemelen Türkiye'de de bir hafta falan da genelde biliyorsun.
1: Uzatıyorlar, evet.
0: Uzatma falan da olabiliyor. Şimdi Fenerbahçe'nin elinde bu operasyonu yapabilme adına daha zaman var. Zaten dün listeden ötürü Talisca'yı şeye bildirmedin. Futbol Federasyonu'na bildirmedin.
1: Bildirmedim.
0: Mecburen bu arada o şekilde gitmek zorundasın. Ama artık işte son gün geldiğinde de defteri kapatacaksın.
1: Hı.
0: Osterwold gidiyor. Bence Talisca gidecek. Çünkü Fenerbahçe'nin şu anda Semedo'yu yollama lüksü yok. Ederson'u yollama lüksü yok. Ne yapacaksın başka? Başka çaren yok. Burada da insanları da biraz anlamak lazım. Bu hep tartışılıyor. Gitmesin. Peki abi, seni o koltuğa koyalım.
1: Nasıl karar
0: Kim
1: vereceksin?
0: gitsin?
1: Tabii.
0: Mesela ben sana söyleyeyim, gidip günün sonu Talisca'dır. Yani aklın yolu bir. Başka bir mantığı yok bunun çünkü Muzaffer. Yani burada vay Talisca niye gitti? Talisca'yı yollayan satan şampiyonluğu da görüyorum çünkü bazen böyle Twitter'da. Ne yapacaksın peki? Ne yapacaksın? Yani Semedo'yu beğenip beğenmeme meselesi başka bir konu. Ama şunu söyleyeceğim. Şimdi mesela iyi bir sağ bek almak için ne yapman lazım? Oyuncu
1: Yer
0: yollaman lazım.
1: açman lazım.
0: Onu almak için oyuncu yollaman lazım da şu anda da kadroyu şey yapmak için 10 artı 4'e uydurmak için yine oyuncu yollaman lazım. Yani Semedo'yu yolladın, sağ bek aldın, tecrübeli bir sağ bek aldın, yine yollamak zorundasın zaten.
1: Tabii.
0: Başka çaren yok. O yüzden ben Fenerbahçe'de kararın bu yönde olacağını düşünüyorum. Osterwolde'den sonra ben
1: Talisca.
0: kararın Talisca noktasında olacağını düşünüyorum. Diğer oyuncular konusu, Semedo konusu şu olabilir anca. Fenerbahçe Semedo konusunda tahminimi söylüyorum Muzaffer.
1: Söyle abi.
0: Oraya onun üstünde bir oyuncu bulursa eğer ve Şampiyonlar Ligi'ne girerse, bak Şampiyonlar Ligi'ne girmek demek de transfer planlamasında farklı
1: Değişmesi,
0: bazı
1: evet.
0: adımların atılmasında beraberinde getirebilir. Bu da çok normal. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim ama benim ilk iki adayım zaten konuşuyorduk. Dört tane oyuncu gidecek. Ederson konusunda maliyet yüksek bir oyuncu. Teklif gelirse Fenerbahçe oyuncuyu satabilir mi? Satabilir. Niye satmasın? Herkesin böyle bir durumu söz konusu olabilir. Ve daha önce buralarda da konuştuk. Aziz Yıldırım'ın özellikle oyuncuya karşı bakışı oldukça olumlu ve bunu da dillendiriyordu. Ama kesin kalacağı anlamına gelir mi? Parayı verirlerse satar gider birisini getirir. Şu koşullarda Talisca'yla Osterwold'e gidiciler arasında. Ne yapacak Fenerbahçe? Bu 23 yaş kategorisinde şimdi iki tane daha şey var, opsiyonu var. Şerif de gittikten sonra bir tane genç 23 yaş 6 pardon 2003 ve sonrası doğumlu Fenerbahçe bir stoper bulacak. Onunla ilgili de bu arada hatta ben İrfan 25'e sorduğumda ondan edindiğim bilgiyi söyleyeyim. Pardon, bir tane stoper, bir tane de şey olacak Muzaffer.
1: Kanat mı?
0: Yok. Orta saha 8 numara pozisyonu için ve bunun için Fenerbahçe İrfan'ın 25'ini aldığım bilgi Kolombiyalı orta saha Gustavo Puerta diye bir çocuk varmış. Dünya Kupası'nda da Kolombiya milli takımında forma giymiş. Onu istiyorlarmış. Benfica'da bu arada bu Puerta ile ilgileniyormuş. Yani Fenerbahçe bir stoper, genç kategorisinde bir stoper, bir tane de orta saha alacak duruyor. Bu arada bir yerli stoper de Fenerbahçe alır. Sana bir sorum var.
1: Söyle abi.
0: Sen dünkü maçı izledin. Adil Demirbağ alır mısın?
1: Ben almam.
0: Ben Çağlar'a uğraşırım.
1: Yani Adil Demirbağ katılırım sana. Adil Demirbağ bir yatırım yapacağıma Çağlar'ı kazanmaya çalışırım. Yani çünkü çok böyle Fenerbahçe'ye gelse Adil Demirbağ oradaki stoper rotasyonundaki sorunu çözer mi diye bana sorarsan tabii ki bir
0: Yani
1: maç özelinde
0: onun
1: değerlendiremem
0: yerine
1: ama
0: ona uğraş.
1: dediğin gibi.
0: Yani yerli bir stoper de alabilir Fenerbahçe. Buna biraz daha zaman da var. Orada da neydi bu Alanya'da Ümit Akdağ
1: Ümit
0: mıydı?
1: Akta.
0: Evet. Belki de Fenerbahçe gidip onu alacak. Ama ona da galiba talipler var. Yani sadece Fenerbahçe değil bir ara başka takımlarla da şey adı geçiyordu.
1: Evet,
0: Son.
1: orada durumlar var. Şimdi transfer meselesinde konuştuk. Yani U23'e uygun iki oyuncu
0: Mecbur.
1: alacak
0: Mecbur.
1: Fenerbahçe öyle gözüküyor.
0: Mecbur.
1: Zaten bunu İsmail Kartal da dünkü basın toplantısında söyledi. Oraya uygun oyuncular alacağız dedi. Yoksa transferle alakalı ekleyeceğin bir şey bu.

0: Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım
1: Aynen,
0: ve loca
1: anlatayım.
0: meselesine geçmek istiyorum.
1: Anlatayım.
0: Orada neler oluyor abi? Bu fotoğraflar çıktı, sosyal medyaya düştü. İşte orayı tahrip ettiler vesaire gibi.
1: Yok, tarif etme meselesi.
0: Oranın
1: Şimdi
0: detaylarını senden öğrenelim.
1: bu loca meselesinde durum şu, hızlıca toparlamış olayım. Birincisi, loca konusunda niye Fenerbahçe bir başkanlık locası yapmak istedi? Onu kısaca aktarayım. Fenerbahçe'nin başkanlık locası yapmak istemesinin nedeni şu aslında, bu başkanlık locasındaki temel unsur şundan kaynaklanıyor. Fenerbahçe'nin bir yönetim locası varmış. Bu yönetim locasında toplam 55 tane koltuk varmış. Fenerbahçe yönetim locasında. Bu 55 koltuğun 31 tanesini Fenerbahçeli işte başkan ve yöneticiler oluşturuyor. Yak, hoş geldin bu arada. Onlar oluşturuyorlar. Yani misafir gelmek istediği zaman Fenerbahçe'nin ağırlayabileceği en fazla 20-22 kişilik bir liste oluyormuş. Burada da böyle bir açık oluyor. O yüzden geçmişte Aziz Yıldırım, mevcut şu an çok tartışılan loca, zaten Aziz Yıldırım'ın locasıymış. Başkanlık locası olarak kullanılıyor. Aziz Yıldırım gittikten sonra o locayı Acun Ilıcalı alıyor. Şimdi zaten bu loca krizi olmuştu biliyorsun. Geçmişte uygun fiyatlarla daha indirimli alanlara deniyor ki hayır böyle olmaz. Siz farkı vereceksiniz, localarınıza devam edeceksiniz. İşte Ali Koç dahil olmak üzere, Hakan Safi dahil olmak üzere, Fenerbahçe'nin mevcut yönetimine yeni giren bazı isimler de dahil olmak üzere herkesle ilgili yeni bir böyle bir protokol yapıldı ve bazı krizler de yaşanmıştı.
0: Evet.
1: En son deniyor ki kardeşim bir tane başkanlık locası olmak zorunda. Stadın ortasında iki tane loca var. Biri Ali Koç'un locası, biri Acun Ilıcalı'nın locası. İkisinden birini alacaklar. Burada da Ali Koç eski başkan olduğu için ondan almayı uygun görmüyorlar. Bir de Ali Koç'la Fenerbahçe'nin ticari ilişkisine bakarsan mantıken adamı da bu noktaya çekmek istemezsin. Ne yapıyorlar? Acun Ilıcalı'nın locası diyorlar. Geçmişte başkanlık locası olarak kullanılıyordu. Şimdi biz tekrar bu locayı başkanlık locası olarak değerlendirelim. Acun Ilıcalı'dan alalım. Çünkü buna ihtiyaç var. Misafir geliyor. Bu adamlara yer gösteremiyoruz gibi bir sürü dertler oluyor. O yüzden burası bundan sonra da başkanlık locası olarak kalmalı. Ve bundan 10 gün önce kadar da 10 gün önce de bu loca ile ilgili tadilat işlemleri başlatılıyor. Dün de Acun Ilıcalı'nın avukatları kararı tebliğ etmek için Fenerbahçe Stadı'na gidiyorlar. Loca'nın fotoğraflarını çekiyorlar ve servis ediyorlar. Bu da şöyle yorumlanabilir. Acun Ilıcalı'nın locasını yıktı. Orada en başında şöyle bir durum oluyor. Benim anladığım Aziz Yıldırım Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe yönetimi Acun Ilıcalı'dan locayı alırken bu locayı alıp başkanlık locası alacağız. İşte yanda bir loca daha var ya da 30 metre ileride bir loca daha var.
0: Onu
1: Onu
0: sana
1: size
0: vereceğiz.
1: verelim demiyorlar abi.
0: Ha, demiyorlar.
1: Benim gördüğüm Aziz Yıldırım Acun Ilıcalı'ya loca vermek istemiyor. Bu kadar net. Tamam. Ben bu locayı Acun Ilıcalı'ya loca tahsis etmek istemiyor. Sonuçta parasıyla da.
0: Yani
1: Ama
0: parasıyla.
1: bir süre sıraya giren insan var loca almak için ama Acun Ilıcalı'ya loca verilmek istenmiyor. Özetle bu, başka çünkü bir anlamı çıkmıyor. Şimdi peki ne olacak? Acun Ilıcalı doğal olarak
0: Mahkeme kararıyla
1: parasını
0: aldın.
1: verdiği,
0: Evet.
1: aldı onun kullanımında olan bir locadan atılıyor. Doğru mu? Doğru. Ve gidiyor mahkemeye. Yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye gidiyor. Yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye gidiyor. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı veriyor. Dün de kararın tebliği için avukatları kulübe geliyorlar. Kulüpte ağırlanıyorlar. Bakıyorlar locaya. Fotoğrafları da çekiyorlar ve servis ediyorlar. Bu Acun Hoca'nın locası yıkıldı diye de yorumlanıyor.
0: Evet.
1: Ama sonuç itibariyle bu loca Acun Ilıcalı'ndan alınmıştı. Başkanlık locasını yeniliyoruz diyerek orada bir tadilat işlemi başlamış durumda. Şimdi peki ne olacak? Fenerbahçe bugün yarın bir açıklama yapar. Bu konuyla alakalı olarak yürütmeyi durdurma kararı geldi ya.
0: Evet.
1: Fenerbahçe'de üst mahkemeye gidip artık bu hangi mahkeme ise yürütmeyi durdurmanın durdurulmasını talep edecek. Sonra bir mahkeme süreci olacak. Ama bu karar diyelim ki hayır Acun Ilıcalı'nın lehine, önce galiba
0: Sonuçlandı diyor.
1: istinafa gidecek.
0: Peki.
1: Çıktı. Dendi ki burada Acun Ilıcalı haklıdır. Locasına doğru locasının yani kullanımında olan locasından haksız bir şekilde çıkarılmıştır. Ve Acun Ilıcalı'nın haklı olduğuna hükmetti diyelim. Ne olacak? Acun Ilıcalı gelip şu andaki o başkanlık locasını tekrar kendi locası olarak Kullanamaz. Çünkü

0: Zaten
1: Niye?
0: Loja'dan çıkarılmış. Başkanlık Loja'ya dönmüş. Ne olacak? Acun Ilıcalı'ya maddi ve manevi tazminat ödeyecek Fenerbahçe ve olay kapanacak. Yani Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe yönetimi bir başka loja göstermezse mahkeme kararı geldiğinde bile mahkeme polisle gelip oradakileri çıkartıp locadan Acun Ilıcalı'nın ekibini koyacak hali yok. Burada Acun Ilıcalı maddi manevi zarar uğramıştır denilerek bir tazminat kararı verir. Fenerbahçe de o tazminatı öder ve bu loja krizi de bu şekilde çözülmüş olur.
1: Ha, gerek var mıydı bu kadar yaşanacak şeye? Onu da bilmiyorum yani bu
0: Abi
1: krize.
0: Acun Ilıcalı şey meselesi, Aziz
1: Aziz
0: Yıldırım
1: Yıldırım
0: meselesi
1: meselesi.
0: öyle kolay kolay kapanacak bir mesele değildir. 2024 seçimlerinde başladı bu mesele ve orada bir şey var abi, çatışma var. Belli ki Aziz Yıldırım Acun Ilıcalı'yı affetmiyor. Acun Ilıcalı da Aziz Yıldırım'ın bu tavrına karşı yapması kendi adına şunları yapacağım diyor. Bu kamuoyunu oluşturacağım. Orada da şunu doğal olarak yapacaktır. Bak işte Aziz Yıldırım böyle. Ben söylüyordum. İşte diktatörce tavırlar
1: Evet.
0: gibi bir kamuoyu oluşacak. Orada da bir çatışma olur. Ama zaten Aziz Yıldırım da son şeyde Acun Ilıcalı Hoca ile ilgili dava açmış dediğinde ah canım ah falan filan deyip
1: Demişti.
0: konuyu kapattı. Gerek var mıydı yok muydu abi, sonuçta bu karar veriyorlar, ne bileyim abi.
1: Peki. Yavaş yavaş toparlıyorum. Var mı
0: Toparlayalım.
1: eklemek istediğim bir şey abi?
0: Yo, teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık.
0: Senin de ağzına sağlık.
1: İzleyenlerimize
0: İzleyenlerimize
1: teşekkür edelim.
0: teşekkürler.
1: Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. Dakika ve skor başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Bu bir tekrar yayındır.
4: Alper Üstündağ bizimle birlikte olacak. Hemen bağlantımızı gerçekleştiriyoruz.

0: Ve hattımızda Alper Üstündağ var. Alper abi hoş geldin.
1: Merhabalar sevgili Göksel'in, herkese iyi geceler diliyorum.
0: Beşiktaş ilk kez bir resmi maçta gol yemiş oldu bu sezon ve Beşiktaş ilk kez bir resmi maçta kaybetmiş oldu bu sezon. 1-0'lık Alanya Spor üstünlüğü ilk olarak maçın genelini nasıl değerlendirirsin Alper abi?
1: Yani maçın genelini değerlendirmeden önce Adnan Deniz Kayatepe'nin Beşiktaş'ta ne alıp veremediği var, aslında onu konuşmak lazım. Geçtiğimiz sene Türkiye Kupası'nda Konya Spor maçında biliyorsun anlamsız bir penaltıyla Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'na yoluna devam etmesini engelleyen Adnan Deniz Kayatepe bugün de penaltı var vermiyorsun, kırmızı var kartı çıkarmıyorsun, faul yok golü vermiyorsun. Yani Adnan Deniz Kayatepe'yi konuşmak lazım öncelikli olarak, sonrasında bence İtalyan hocayı konuşmak lazım. Hı-hı. Adnan Deniz Kayatepe bence bugün Beşiktaş'ın oyununa engel oldu. Yani golünü verse belki bambaşka bir hale gelebilirdi. Kırmızı kartı verse rakip 10 kişi oynardı. O nemli ve sıcak havada ileri gidemeyen bir Alanyaspor'u düşünebiliyor musun 10 kişiyle? Yani Beşiktaş'ın nasıl bir şey yapacağını. Oyuna Vlahovic giriyor. Yani bana göre çok tartışılacak bir pozisyon. Yani arkadan çekme var, yandan girme var. Yani penaltı dediğimiz şey nedir ki? Hangi pozisyona penaltı vereceksin derler hocaya. Şimdi gelelim İtalyan hocaya maçın değerlendirmesinde. Sen Zalgiris karşılaşması oynuyorsun. Tamam, bugüne kadar İtalyan hoca Beşiktaşlı için can ciğerdi. Herkes işte İtalyan hoca diyor. İtalyan hoca varsa herkes kafası rahat diyor. Kalede Nübel varsa Beşiktaş gol yemez diyor. Bir kere bu mantıklardan sıyrılmak lazım. Yani kalede Nübel olduğunda da Beşiktaş'ın gol yiyebileceğini gördü bugün Beşiktaş. Ayrıyeten İtalyan hoca, evet Beşiktaşlı güveniyor. Biz medya mensupları İtalyan hocanın oynattığı oyunu, taktiği, sistemi çok beğeniyoruz. Ama bugün hiç kimse kusura bakmasın, Beşiktaş'ın aldığı mağlubiyetteki faturanın tek hakimi Vincenzo İtalyan hocadır. Şimdi İtalyan hoca Beşiktaşlı'ya şunu anlatması gerekiyor sevgili Göksel'in. Neden rotasyon yaptın? Yani Zalgiris karşılaşmasında aldığın 3-0'lık skordan korkuyor musun? Yani gidip Litvanya'da 4 mi yiyeceksin? UEFA Avrupa Ligi biletini alamayacak mısın da sen rotasyon yaptın diye sorarlar. Ya sen zaten

0: yıllardır Alanya deplasmanında kazanamıyorsun. Ve ne bilmiyorum nasıl oluyor bu. Fikstür gereği de Beşiktaş ne hikmetse yaz aylarında Alanya deplasmanına gidiyor. Ve Alanya deplasmanı yine sıcak bir havaya denk geldi. Yine bir yaz ayına geldi. Beşiktaş Alanya'da yıllardır kazanamıyordu. Gelenek devam etti. Şimdi sen bu geleneği, göreneği biliyorsun. Beşiktaş Alanya'da kolay kolay kazanamıyor. Rakiplerin puan kaybetmiş. Sen ilk maçı kazanmışsın. 3 puandasın. 6 puana ulaşman lazım. Ligde hakimiyetini kurabilmen için hep kazanman lazım. Sen Zalgiris'i de zaten bence geçmişsin. Neden rotasyon yapıyorsun? Yani neden Murillo Taylan, neden Jalo Agudu, neden Olaytan Endidi değişimi yapıyorsun? Öncelikli olarak İtalyan hoca bunun cevabını vermesi lazım Beşiktaşlı'ya. Yani bana göre eğer Beşiktaş rotasyon yapmayıp sahaya ana 11 ile çıkmış olsaydı Alanya zaten karşısında tutunamazdı sevgili Göksel'im. Evet, hakem Adnan Deniz Kayatepe'yi, belki yeni radyoyu açanlar varsa Adnan Deniz Kayatepe'yi programın hemen başında yerin dibine soktuk. Yani penaltı var, vermiyorsun, kırmızı kart var, çıkarmıyorsun. Pozisyonda, o pozisyonda faulün olmadığı aslında tartışılır. Şu ana kadar net bir pozisyon yok.
1: Abi neden peki bu VAR'dan kontrol neden yapılmadı? Yani ben de aynı fikirdeyim. Son pozisyon için yani kesinlikle bir müdahale var, çekişme var. Niye VAR kontrol etmiyor bunu? Ya da sadece şimdi, Adnan Kayatepe yakalıyor bu olay?
0: Şimdi VAR'la ilgili Dünya Kupası'na uygulanan kurallara göre VAR her şeye karışacaktı artık, değil mi? Yani ciddi pozisyonlarda VAR'ın müdahale edeceğini duymuştuk. Yani kurallar gereği de böyle. Neden olay Adnan Deniz Kayatepe'nin tekeline bırakıldı? Neden onun inisiyatifine bırakıldı? Neden VAR devreye girip de hocam burada bir yumruk var, sen bir gelip izle bakalım, burada bir kırmızı kart var, yani 8. dakikada Alanyaspor'un kaptanını atacaksın. Düşünebiliyor musun sevgili Göksel'in? Yani burada Trossard'a atılan bir yumruk var hocam. Gelip bir izlemeni istiyoruz, tavsiye ediyoruz demen gerekiyor. Yani Ohun pozisyonunda pek bir faul görmüyoruz ama sen öyle gördün, istersen gel bir incele. Vlahovic'in pozisyonu, hocam sağdan bir girme var, arkadan bir çekme var, istersen gel bir izle. Yani bunlar bu kadar zor mu? Neden bunlar Beşiktaş'a denk geliyor? İşte ben Beşiktaş yönetimi sınıfta kaldım dediğim zaman Beşiktaş taraftarı bana kızıyor. Beşiktaş yönetimi sınıfta kaldı derken yumruğunu masaya vurabilen yönetici tiplerinden oluşmuyor Beşiktaş. Beşiktaş ağırlığını Türkiye Futbol Federasyonu'nda hissettiremiyor. Yani Konyaspor maçında geçtiğimiz sene büyük facia yaratan Adnan Deniz Kayatepe yine gelip eğer Beşiktaş maçını yönetebiliyorsa Beşiktaş yönetiminin artık bundan sonra ciddi ciddi düşünmesi lazım. Demek ki senin Türkiye Futbol Federasyonu'nda hakimiyetin yok. Bu kadar net. Yani hakem hatalarıyla dolu bir karşılaşma izledik ama hakem hatalarını konuşurken İtalyan hocanın hatalarını da konuşmadan etmemeliyiz. Yani burada hiçbir rotasyona gerek yoktu. Sen en azından rotasyon yapacaksan da bu rotasyonu 60'tan sonra denemeliydin. Zalgiris 3-0 geçmişsin, artık neyi rotasyondan bahsediyorsun? Ya Beşiktaş da burayı anlayamıyor. En azından 60'tan sonra olacak bir rotasyonu anlayabilirdi Beşiktaşlı. Çünkü 60'tan sonra Beşiktaş maçı kazanabilecek güce erişebilirdi. O yüzden ben Beşiktaş'ın böyle bir mağlubiyet almış olmasını açıkçası kabullenmiyorum. Kabullenemiyorum. Yani siyah beyazlarda mesela bir İlhan Fakılı, değil mi? Yani İlhan Fakılı hamlesi için neyi bekliyorsun hocam? Yani Trossard etkisiz işte. Trossard daha takıma alışamadı, daha adapte olamadı. Yani İlhan Fakılı'yı oynatmak için daha ne bekliyorsun? Mesela neden ikinci yarı oyunu almıyorsun? İlk yarıda geriye kapanan, rakibini bekleyen, rakibinin pozisyonlarını seyreden bir Alanyaspor vardı. Ama ikinci yarı özellikle 15 dakikada hareketli bir Alanyaspor vardı. Beşiktaş'ta pozisyon kıtırlığı yaşıyordu. Bunu göz göre göre işte yani Alanyaspor beraberliği, önce beraberliği, sonra galibiyeti istiyordu. Belki beraberliği evetlerdi ama sürpriz bir kafa vuruşu Beşiktaş'ın gol yemesine sebebiyet verdi. Nübel'e üzüldüm. 6 maçta gol yemiyordu, 7. maçında gol yedi. Olabilir, zaten bir yerde yiyecekti golü ama yani Beşiktaş'ın açıkçası kaybettiği bu 3 puan kabul edilebilir gibi değil sevgili Göksel'in.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki ben Galatasaraylıyım, bu pozisyona nasıl penaltı verilmez ben anlamadım. Siz anladınız mı acaba sevgili Alper Üstündağ? Ohun attığı buz gibi golü de yedi hakem, katılıyorum sana.
0: Ya Beşiktaş'ın diyorum yani Ohun attığı gol, bak Ohun attığı gol biliyorsun bizim programcımız da sevgili Fırat Aydınus. Yani ben hocamla konuştum ya, hocam diyor ki yani net bir pozisyon göremedim diyor yani. Kaç pozisyon verdi sadece diyor yayıncı kuruluş. Onun haricinde net bir faul gibi göremedim. Ben bir faul daha net görüntüleri bir getirsinler, ondan sonra karar verilir diyor. Ya onun pozisyonda ikili bir mücadele gibi geldi bana diyor mesela. Ya penaltı pozisyonunda yani bir bitme var. Ve Fırat Hoca'ya göre 7. 8. dakikalık pozisyon net kırmızı kart. Yani Alanyaspor'un kaptanın atılması gerekiyor. Trossard'da bir orada yumruk var.
1: Evet, Liman'ın yani, atılması gerekiyordu, doğru.
0: Yani ben anlam veremiyorum. Yani hep söylüyorum. İngiliz bir hakem getirildi biliyorsun. Futbol direktörü, hakem direktörü oldu.
1: Anthony Taylor.
0: Dedik ki yani tamam dedik, yani her şey düzelecek, bu hakem hocası iyi hoca dedik. Ya ama birinci haftadan başladık, ikinci haftada devam ediyoruz hakem hatalarını konuşmaya. Yani bu hakemler ne zaman VAR'la beraber hareket etmeyi öğrenecek? Ne zaman VAR'la beraber hareket edip doğru kararları vermeyi öğrenecek? Ya merak ediyorum açıkçası sevgili Göksel'in. Yani VAR var ama bizim ülkemizde yok. Bunu anlayamıyorum.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki, sevgili Alper Üstündağ, senin bir lafın var, yönetim sınıfta kaldı diye, çıkıp Serdal Adalı bu maçtan sonra açıklama yapmalı.
0: Yapamaz ki. Sevgili dinleyicimize söylüyorum bak, Beşiktaş yönetimi sınıfta kalmış derken güçsüz bir Beşiktaş yönetimi var bir kere. Serdal Adalı başkan da yumruğunu masaya vurup Türkiye Futbol Federasyonu'na meydan okuyamaz arkadaşlar. Beşiktaş bu uyansın artık. TJK başkanı Serdal Adalı aynı zamanda. Bir TJK başkanının Türkiye Futbol Federasyonu'na meydan okuma ihtimali ülkede %0. O yüzden kimse Serdal Adalı'dan meydan okuma beklemesin. Önce TJK başkanlığını bırakacak Sayın Serdal Adalı. Ondan sonra BJK başkanı gibi yumruğunu masaya vurup Türkiye Futbol Federasyonu'na meydan okuyacak. Beşiktaş da artık uyansın ya. Tabii ki Serdal Adalı çıkıp da meydan okumayacak. Kim meydan okumasını bekliyorsa yanılıyor. İnşallah yanılırız da meydan okuyabilir. Hadi okusun bakalım, görelim.
1: Peki Beşiktaş abi, bu mağlubiyetin nasıl bir yansıması olur sence?
0: Ya bu yani bu bir kaza. Ben yine İtalyan hocayı beğeniyorum. İtalyan hoca burada rotasyon yaparak büyük bir hata yapmıştır ama hatalarından ders çıkaran bir hoca İtalyan hoca. Yani Zalgiris karşılaşması elde. UEFA Avrupa Ligi bileti alınmış. Daha neyi rotasyon yapıyorsun hocam? Yıllardır Beşiktaş Alanya'da kazanamıyor. Yani senin artık burada şöyle bir düşünceye hakim olup demen gerekiyor ki ya biz Zalgiris'i zaten geçtik. Ama olsun, yine de 60'tan sonra bir rotasyon denerim. Ama 60'a kadar maçı almak için mücadele etsin. Ana 11'imi ben bozmayayım demesi gerekirdi İtalyan hocanın. Yani yapmış olduğu çok büyük hata bu. Ya sonrası için Beşiktaş'a yansıması çok kötü olacağını sanmıyorum. Beşiktaş yani zaten ana kadroyu kurmuş. Belli bir kadroyu kurmuş Beşiktaş. Ama evet, ben İtalyan hoca da sevgili Göksel'in şunu da anlamıyorum. Yani yıllardır futbolun içindeyiz. Yani ben aynı zamanda medya mensupluğundan öte antrenörüm de. Ya ben bir hocanın bir stoper değişikliği yaptığını, sol bek çıkardığını, sağ bek çıkardığını çok uzun zamandır hiçbir hocada görmüyorum. Sen görüyorsan lütfen bana hatırlat.
1: Ya hayır abi, dediğin gibi sakatlık falan olmuyorsa doğru diyorsun, evet.
0: Yani gerideki dörtlüyü genelde hocalar bozmazlar. Ön liberodan çıkarırlar, orta sahadan çıkarırlar, kanatlardan çıkarırlar, forvetten çıkarırlar. Yani geri dörtlüyü pek bozmazlar. Ama İtalyan hoca sağ bek değişikliği yapıyor, sol bek değişikliği yapıyor, stoper değişikliği yapıyor. Yani burayı da anlamış değilim, burayı da anlayamıyorum. Ya o yüzden artık İtalyan hocanın da biraz Türk futbolunun içine girmesini tavsiye ediyorum. Türk futbolunun bu şekilde istemediğini görmesi gerekiyor. Türkiye'deki taraftarların önce Süper Lig'e çok büyük değer verdiğini görmesi gerekiyor. Tamam, sen UEFA Avrupa Ligi'ne çıkıp belki İtalyan hoca olarak kendini boy göstermek istiyorsun ki bana göre UEFA Avrupa Ligi biletini aldı Beşiktaş. Tamam, burada hak veriyorum sana, Avrupa'da boy göstermek istiyorsun. Ama Beşiktaş taraftarı yıllardır Türkiye'de şampiyonluk yaşamıyor. O şampiyonluğu istiyor. Ve rakiplerini ilk haftada kaybetmiş. Hocam sen Alanya'da kaybetmemelisin. Yani Alanya'da kaybedersen işin rengi değişir. Ve sen ilk mağlubiyetini ikinci haftada aldın. Yani buralar tartışılacak konular. O yüzden evet, Adnan Deniz Kayatepe haksız, suçlu, penaltı vermedi, kırmızıyı çıkarmadı, faul olan faul olmayan pozisyonda golü vermedi. Bunlarda Adnan Deniz Kayatepe tamam. Ama İtalyan hocanın da yanlış noktasını belirtmeniz gerekiyor. Kimse kusura bakmasın.
1: Yengi Oha ne diyorsun abi? Yani ilk yarıda çok bonkör davrandı fırsatları harcamada. Ben hatta ilk yarının sonunda oyundan çıkmasını bekledim. Yani ikinci yarıya Vlahovic'le başlanmasını beklemiştim.
0: Ya o çok istekli, çok güçlü bir oyuncu. Yani o çok iyi bir yedek santrafor sevgili Göksel'in. Ama yani acemice hareketler yapıyor. Yani acemice hareketler yapıyor. O acemice hareketleri de gençliğinden kaynaklanıyor. Yani futbolu çok çok iyi bilmemesinden kaynaklanıyor. Yavaş yavaş adapte olacaktır. Ama dediğim gibi yani ayağından mesela bir pozisyon var. Ayağından fazla açtı. Yani orada o topu ayağından fazla

0: konuşmanın anlamı neydi? Yani kısa kısa sürse belki zaten biliyorsun Oğuz'un ne kadar sert vurduğunu, evet. Gol atacak ilk
1: yarıda. Kaleciyi geçmeye çalıştığı pozisyon.
0: İlk yarıda evet yani ne gerek? Hayır, kaleciyi geçme pozisyon değil.
1: Yok orada da yani hatası vardı abi. Orada da var.
0: Karşı karşıya kaldı pozisyon.
1: Evet evet. Onun haricinde bir de kaleciyi geçmeye çalıştığı pozisyonda da yani gol yapabileceği bir pozisyondu orada. Kaleciyi geçip açısını daraltmak geçse bile çok mantıklı değildi. Geçemedi zaten bir de.
0: Ya mantıklı değildi. Böyle saçma sapan hakeme itirazlarda bulunuyor. Penaltı bekliyor devamlı. Yani sen kendi futbolunu oynasan gol atacaksın. Belki devamlı bir penaltı bekleme çabası içerisine giriyor. O ya burayı da anlamış değilim. Ya bu acemiliğinden kaynaklanıyor Oğun. Yani hem gençliği hem acemiliği. Yani bunlar düzeltilebilecek şeyler. Çok istekli ve güçlü bir oyuncu o. Yani Oğun çok yermiyorum ama o iyi bir santrafor yedeği. Yani bu kadronun artık ana 11'i Vlahović'tir. Burası belli. Vlahović'i de bu arada şöyle söyleyeyim sana. 56'da oyuna girdi. Aşağı yukarı 40 dakika sahadaydı Vlahović. Vlahović'i beğendim. Yani daha takıma adapte olmamasına rağmen, daha idman eksiği, maç eksiği olmasına rağmen Vlahović bulduğu o kısa pozisyonlarda yani çerçeveyi bulabilen bir özelliği var. Yani sol ayağını iyi kullanan bir oyuncu zaten. Güçlendiği zaman Beşiktaş'a çok büyük katkı sağlayacaktır. Mesela bir frikik oldu sevgili Göksel'in. Biliyorsunuz raket gibi sol ayağı var. Çok iyi de frikik attı söyleniyor. Evet. Ki ben gördüm yani attığı frikikleri de seyretmiştim. Ya orada mesela Murillo'nun gelip topa vurmasının anlamı nedir? Yani orada o frikiği atacak adam ya Orkun'dur. Yani ya mesela Vlahović'tir orada sahada kim varsa değil mi? Yani Murillo'nun orada gelip de mesela topa vurmasını anlamsız buldum. Ya Beşiktaş'ta diyorum ya herkes yerli yerinde oynamalı. Herkes İtalyan hocanın kurallarına göre hareket etmeli. Biraz savruk bir futbol vardı Beşiktaş'ta. Bunu kabul etmek lazım Beşiktaş için. Bu bir talihsiz kaza oldu. İkinci haftada bir mağlubiyet yaşaması siyah beyazlar için çok da hoş olmadı açıkçası sevgili Göksel'in.
1: Peki Alper abi çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi geceler diyorum. İyi haftalar diliyorum sevgili Göksel.
1: Görüşmek üzere abi. Alper Üstündağ ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve hemen bir diğer konuğumuzla devam edeceğiz.

0: Yaşar Kurt birazdan hattımızda olacak. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, 0212 273 10'dan sizler de mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Göksel'in oh konusunda sana katılmıyorum. Çok iyi olacak. Bu futbolcu çok çalışkan. Sevgili Alper Üstündağ, seni YouTube'dan takip ediyorum. Gerçekten çok iyi program, büyüyecek inşallah demiş dinleyicimiz. Bence gol yememizin nedeni Rıdvan ve Taylan'ın çok top kaybı ve Ndidi hiçbir şey yapmadı demiş bir başka dinleyicimiz. Yaşar Kurt'la devam ediyoruz programımıza. Yaşar Kurt attığımızda. Yaşar hoş geldin tekrar. Nasıl değerlendiriyorsun karşılaşmayı? 1-0'lık mağlubiyet Beşiktaş'tan.
1: Yani İlker'in sonunda da söylediğimiz gibi farklı bir sınav vardı Beşiktaş'ın. Bu sefer biraz daha dediğimiz gibi İlker'in sonunda da toplu oynayıp rakibi açması gereken yani neredeyse 11 kişinin 10'unun birden orta sahanın gerisinde olduğu ve kaptığı toplara çıkmaya çalışacak bir Alanya vardı ki ilk yarıda bunu yapamadı. İkinci yarıda 60-65'e kadar bunu yaptı ki zaten yoğunluktan sonra da 73'te yan topla, duran topla golü buldu Alanya. Yani Beşiktaş burada yorgunluk denebilir, sıcak denebilir ama genel olarak rotasyonun eleştirildiğini görüyorum ama o rotasyonu eleştirmek yani biraz İtalyan üzerinden buradan vurmak biraz bana saçma geliyor. Çünkü yani Türkiye Ligi dışında da başka ligler var, bunları da izlemek gerekiyor. Çünkü İtalyan'ın son 5 yıldır İtalya'da ya da Avrupa kupalarında oynadığı hiçbir üst üste 2 maçta aynı 11'i kullanmadı. Genelde rotasyona ihtiyaç duyan, takımda rotasyon yapan bir antrenör. Çünkü oynattığı oyun yüksek tempo, yüksek efor gerektiren bir oyun olduğu için stoperi de değiştirebilir, savunmayı da değiştirdiği başlar var, hücum hattını da değiştirdiği var. Yani kaleci dışında geri kalan 10 oyuncu özelinde İtalyan'da çok fazla bir garantisi olan bir oyuncu yok. Çünkü az önce dediğim gibi hani sürekli baskı yer alanda ki Alanya maçında bunu göremedik. Çünkü Alanya'nın oyun tercihi dediğim biraz daha uzun vurma üzerine olduğu için o da zaten

0: Ana plan biraz daha, A planı biraz denilenese patlamış gözüktü. B planı neydi? Topa sahip olup rakibi açmak. Burada biraz problem bir şey. Bunun da orta saha kurgusunda ve Çenli'nin formsuzluğu, Ohun bağlantıdaki eksikliğiyle beraber bu plan da işlemedi. Ama İtalyan'ın ana planı rakip birinci bölgesi, yani kendi üçüncü bölgesine basıp hatta rakibi oraya sıkıştırıp savunma hattını orta sahaya kadar çekip rakibi belli bir blokta, kısa bir blokta sıkıştırmak, topu sürekli ön alanda alıp hem rakibin bunalmasını sağlamak hem de kendi takımının yorulmasına minimum seviyeye indirmek üzere bir sistem var. Yani onun için rotasyon üzerinde, yani devamında ligin ilerleyen aylarında da bu rotasyonu çok fazla, bu tarz rotasyonları göreceğiz. Yani Taylan Murillo örneğine vermemiz gerekirse, Murillo sene sonuna kadar 50 maçı ortalama oynayacaksa eğer Beşiktaş sezon boyunca, Murillo'nun 35 maçı varsa geri kalan 15 maç, 20-25 maç artık neyse Taylan'ın da olacak. Yani buna Beşiktaş taraftarının biraz alışılması lazım. Ama toplu oyun üzerinde konuşmamız gerekirse de evet, yani şu an için profillerden kaynaklı Beşiktaş'ın bir oyun problemi var. Ki zaten bunu sene başından beri seninle konuştuğumuz noktalarda da bir derin bir bağlantıcıya ihtiyacı olduğunu zaten söylüyorduk. Bu maç biraz bunun ortaya çıkartan maçlardan biri oldu diyebilirim. Çünkü geçen sene her ne kadar istenilen seviyede olmasa da Aslani Orkun arasındaki iş bölümü Beşiktaş'ı çok rahatlatan konulardan biriydi. Yani birden ikiye geçişlerde Aslani biraz daha söz konusu liderdi. İkiden üçe geçişlerde biraz daha yaratıcılık gereken konularda da Orkun ön plana çıkmıştı ki zaten Orkun'un gol ve asistinin arttığı dönem de zaten buradan evet kaldı diyor. Onun için Beşiktaş transfer döneminde birçok isimle, yani adı geçiyor. Ama ben en temel birinci problemin bir derin oyun kurucunun ya da derin bir pas yapan, tempo yönlendiren bir oyuncuya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bunu dediğim gibi sene başından beri söylediğimiz bir konu zaten bu.
1: Peki hakem performansını nasıl değerlendiriyorsun? Karşılaşmadaki Beşiktaş'ın kırmızı kart beklediği, penaltı beklediği anlar vardı ve ağlara giden, gol değeri kazanmayan da bir pozisyonu var.
0: Yani golle kırmızı kartı bence çok fazla konuşmaya gerek yok. Yani bariz hata, çok büyük hata ki yani eğer bir gözlemci notu olacaksa notu düşürmeye yönelik bariz bir hata bence. Çünkü yani kafaya vurduktan sonra bir oyuncunun yani FIFA ya da UEFA artık neyse artık kafa travmalarında, kafaya yapılan hamlelerde bu kadar ciddiyken, bu kadar önlem almışken yani kafaya vurmanın, yani herhangi bir yere vurmanın, zaten rakibe saldırı amaçlı vurmanın ben kırmızı kart dışında hiçbir cezası olamaz. Yani burada kritik konu kayıtlar açıklandı da özellikle dinlemek istiyorum onu. Çağırdı mı var, çağırmadı mı? Yani şu da olabilir çünkü varın. Böyle bir pozisyon var deyip hakem ben bunu gördüm, bir kırmızı kart olduğunu düşünmüyorum mu dedi. Yoksa var hiç çağırmadı mı? Ben bunu merak ediyorum. Onun dediğim gibi salı günü muhtemelen var kayıtları açıklanır ve orada dinlemek istiyorum. Oh konusunda da yani gol net bir gol. Yani orada bir temas var. O onu çekiyor. İkisini beni çektiği noktada. O pozisyon biraz daha ortada ki zaten hakemin buradaki maç içindeki temel problemi bir standartsızlık. Yani özellikle Agbodu Emirhan ikilisi biraz daha santraforların sırtındayken ufak itmelerin hepsinde faul çaldı. Okey, buna çalınabilir ama aynı pozisyon, yani bunu takım özelinde söylemiyorum, ilk dikkatimi çektiği için söylüyorum, ilk yarıda kenar köşede Cansal Çiçek'in Ohun arkadan aldığı bir darbe var itme. Buna penaltı çalınmıyor. Yani bunun bir standartı olması lazım. Oha çalınmadığı noktada yani maç içinde şurada olabilir. Beşiktaş'ın bir temaslı oyunda Beşiktaş'a da çalınmamış olabilir vesaire ama temel problem bir standartsızlık. Okey, bu pozisyon artık senin nezdinde oyun içinde nizami bir hareketse diğerleri de nizami olmalı. Buradaki temel problem bu. Hakemin iki tane çok bariz hatası var bence ama onun dışında en büyük problemi de standartsızlık denebilir.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki Ndidi El Musrati'den daha beter, Beşiktaş 10 kişi oynadı.
0: Yani Ndidi El Musrati karşılaştırmamız gerekirse çok farklı profiller. Bu maç üzerinde şunu söyleyeyim. Ndidi, Orkun Salih bence de daha ideal bir ikili olabilir. Yani az önce söylediğim derin oyun kurucu aslında Mutsati tarzı bir oyuncu, ama Mutsati'nin de yani o kadar artık kiralık gitti ki son halinin ne olduğunu ben şahsen çok fazla bilmiyorum. Beşiktaş'ta oynadığı dönemde ağırlığıyla ön plana çıkmıştı. Ve şu anki İtalyano'yla Mutsati'yi yan yana çok fazla koyamıyorum. Ama yani dinleyicimizin söylediği, yani şöyle katılabilirim. Endidi veya Salih'ten biri oynadığı noktada diğer isim, Orkun'un yanındaki diğer isim biraz daha artık topla oynayabilmeli. Üçüncü bölgeye geçişlerde de Orkun'un yani Orkun'u çok fazla derine getirmemesi lazım. Çünkü Orkun'u zaman zaman Rıdvan ve Tolsat geri çıktıktan soldaki gelip oyun kurulumuna yardım ettiğini de gördük. Yani Orkun'u bu kadar yüksek tempo oynatan İtalyan oyununda bir de bu kadar geriye kadar getirdiğinizde efektifliği ister istemez düşecek tabii ki.
1: Bir başka dinleyicimiz diyor ki, sevgili Yaşar Kurt, sahada Rıdvan ve Trossard'ı göremedim. Bir de sana sorun var. Oh'un ilk golü, yani Oh'un attığı gol bence Nizami'ydi. Senin fikrin nedir demiş. Az önce cevapladın zaten. Rıdvan ve Trossard için neler söylersin?
0: Ben Rıdvan Trossard'ın yani birlikte oynadıkları 2 veya 3. Maç başlangıcı diyebiliriz. Oyunlarını beğeniyorum. Hani oraya özellikle Orkun'un da geldiği zaman orada bir üçgen oluşturuyorlar ve bence gayet iyiler. Hatta bu maçta da Rıdvan'ın ceza sahasına girip orta şut karışımında bir topu var. Oh'un yetişemediği. Yani o çizgi bence işe yarıyor ki Avrupa maçı, Zagis maçında Rıdvan'a zaten iki asistle çok iyi bir dönüşü oldu. Tolsat'ın içeri girip rakip backstopper arasında girip Rıdvan'ın oradan açtığı bir koridor var. Ya da zaman zaman Tolsat'ın kendine çizgi yapıp Rıdvan'a açtığı bir koridor var. Yani o ikilinin ben orada zaman geçtikçe daha efektif olacağını düşünüyorum. Ama burada Rıdvan'ın erken alınması, yani 50. dakikada Altay'ın değişmesinin nedeni muhtemelen yani o çizgi sürekli git gel git gel bir noktadan sonra yoruluyor. Yani bu yorgunluklar birçok kişi şöyle düşünüyor. Biz zaten Avrupa'yı garantiledik, hafta içi oynamayı versin ne olsun. Öyle değil. Yani bu yaz aylarında bu sıcakta o kadar mesafeli oynadığınız zaman bir yandan sonra adres sakatlıkları da yaşarsınız. Muhtemelen hoca bunu da düşünüyor. Yani maddikler ilerledikçe, zaman ilerledikçe bu kondisyonlar biraz daha yerine oturttukça muhtemelen 57'de 60'da değil 180'e kadar bu kondisyonları götürecek. Buna da biraz zaman tanımak lazım. Onun için yani sizin özellikle Van Trossard sol çizgisinin şu an için ortalamanın biraz üstünde olduğunu ama zaman geçtikçe yani bayağı ligimiz için mükemmel seviyeye çıkabileceğini düşünüyorum.
1: Vincenzo Italiano'nun eleştirileceği bir maç olduğunu düşünüyor musun?
0: Yani düşünmüyorum. Ya buradaki temel yani oyuncu seçimleri üzerinde olabilir. Ama orta sahada da yani Endidi, yani Salih zaten sakatlandı. Yani bu ikisinden birinin yerine bir orta saha gerekiyor. Burada belki transfer komitesi ve yönetim kim neyse artık o onlar eleştirilebilir. Çünkü belli bir planlama üzerinde bir tane daha artık orta sahada Orkun'un yükünü atlayacak bir yaratıcı orta saha gerekiyor. Ha bunu hoca karar etmemiştir veya yönetim alalım dediğinde ben farklı bir şey düşünüyorum demiştir. Onu bilemem. Ama oyun kuruculuk, yaratıcılık özelinde yani Orkun Trossard ikilisi zaman zaman da Çenli dışında ekstra bir oyuncu maalesef göremiyoruz. Burada çünkü artık Alanya'nın nasıl puan aldığını rakipler gördü. Çok fazla kapanan, çok fazla uzun vuran, pas yapmadan çıkan takımlar görecek artık Beşiktaş karşısında. Italiano ya bunu bir dediğimiz gibi az önce 6 numara taktiğiyle çözer ya da toplu oyunda daha farklı varyasyonlarla daha farklı, daha ilerlemiş, daha yaratıcı bir orta sahayla bunu çözmek zorunda. Çünkü hani bu ligde Beşiktaş en kaldır üstü birkaç takımdan biri rakipler de kapanacak ki bu Avrupa Ligi'nin içinde geçer. Yani oynayacağınız 8 maçın minimum 3'ünde 4'ünde görece daha zayıf açıklar olacak ve size kapanmadığı noktalar olacak. Buralarda bir çözüm bulması gerekiyor. Çözüm yok değil. Çözüm var. Ama bu çözümü tempodan ziyade biraz daha artık teknik kalitelere çözmek zorunda.
1: Alanya Spor'u 3 puan alan tarafı nasıl değerlendirirsin peki? Alanya Spor içinse pozitif bir karşılaşma tabii.
0: Yani kesinlikle. Alanya Spor bence Beşiktaş'ın o ön alan presini birinci ilk olarak zaten uzun topla kırdı. İkinci olarak da hem temaslı hem biraz sert agresif oyununu özellikle bu bunaltıcı Alanya sıcağında uygulayarak bence Beşiktaş'ı hem fiziksel hem psikolojikman biraz orada çökertti. Yani az önce hakem berbat bir karar dedik. Hani Ayten'in Tosa'yı yaptığı hareket.

0: Ama biri çıktı, kırmızı kart gelmedi ve bu o noktadan sonra bence birçok Beşiktaş oyuncusu psikolojik ben kötü. Çünkü kırmızı kart gelmediği için noktada orada biraz psikolojik olarak etkilenirsiniz. Çünkü bu maç biraz daha sert geçecek. Biraz daha temaslı geçeceğini zaten orada Alanya Spor hissettirdi. Yuma da Ümit de bence oradaki sert oyunlarına devam ettiler. Özellikle ikinci yerde oyuna giren Enes de mesela. Hemen golden önce, Liman'ın golünden önce bir pozisyon var. Yani Enes sürekli orada Vlahovic'le birçok oyuncuyla birleşti. Bunlar hep yani futbolun bir diğer tarafı ama yani sağ içinde kalındığı sürece bence hiçbir problem yok. Bu temas, bu agresiflik görece yetenek olarak rakibinden daha düşük takımlar için her zaman farklı bir çıkış yolu olmuştu zaten.
1: Peki bir diğer tarafta da tabii Gençler Birliği 2'de 2 yaptı. Yani önce Fenerbahçe sonra Göztepe. İki zor karşılaşmadan 6 puan ve lider olarak yer alıyorlar. Hatta bir dinleyicimiz de demiş ki Göksel'in Göztepe maçından çıktık. Geçen hafta Gençler Birliği İrfan Can sayesinde 3 puan aldıysa Fenerbahçe'den bu akşam da yine aynı şekilde İrfan Can sayesinde Göztepe'yi yendi. Helal olsun İrfan Can'a diyor İzmir'den İltuğ Bey.
0: Yani çok fazla detaylı bir şekilde izleyemedim ama işte biraz daha Beşiktaş odaklıydım ama İrfan Can'ın zaten Fenerbahçe maçı öncesi veya sonrası bir açıklaması var. Yani ben şimdiye kadar hep sağ dışına odaklıydım. Yani iyi bir kaleci olabileceğimi zaten bir şeyler vaat ettiğimi biliyordum ama çok fazla sağ dışına odaklandığım için biraz gelişimime engel oldum. Çok fazla kendimi gösteremedim. Bundan sonra sağ içine odaklanacağım dedi. Nitekim sağ içine odaklandığı zaman ne kadar iyi bir kaleci olduğunu da gösterdi ki hem Fenerbahçe hem Göztepe İrfan Can'ın gençler bölgesi iki kulübü. Onlardan da biraz intikam mı denir artık kendini göstermek de bilmiyorum. Ki Göztepe taraftarıyla da arası çok iyi değil onu da biliyorum. O da biraz motive etmiş olabilir. Gençler Birliği üzerine bakıldığı zaman da ilk iki hafta yani Metin Diyer'in zaten Gençler Birliği'yle şimdiye kadar hep dünyası tutmuş bir antrenör. Bence savunma hatları hiç fena değil ki bu Fenerbahçe maçında gösterdiler. Bu Göztepe maçında biraz daha derinde savunmuş, biraz daha Göztepe'ye topu bırakmış bir takım bir görüntü var. Ben dediğim gibi çok detaylı izleyemedim ama bu geçişleri hem Fenerbahçe maçında hem Göztepe maçında gayet iyi değerlendirdiler. Gelecek haftalarda artık yani kendini göstermiş bir Gençler Birliği, 2'de 2 yapmış bir Gençler Birliği topa sahip olması gerektiği noktalarda ne yapacak? Bundan sonra biraz daha belirleyici olan olacak muhtemelen.
1: Sevgili Yaşar, tabii seni yakalamışken hafta içinde daha detaylı konuşacağız elbet ama şöyle bir ilk Avrupa gözlemlerini de almak istiyorum. İlk olarak Premier Lig'de gerçekten keyifli bir hafta başlangıcı. Bugün Newcastle-Liverpool maçı 2-2 bitti. Manchester City geriden geldi. Son dakikada 3 puan aldı. 2-1 kazandı. Brentford Tottenham'a karşı net bir galibiyet. Daha da fazlası olabilirdi. 3-0 bitti. Tottenham bıraktığı yerden devam ediyor. Arsenal iyi bir başlangıç yaptı. Hull City ise Manchester United karşısında sürprize imza attı. 2-0'lık galibiyet.
0: Yani bu hafta biraz top 6 takımlarının yani işte Liverpool'u buna ekleyebiliriz. Manchester United, Tottenham, Manchester City yani genel olarak rakiplerin bu Dünya Kupası etkisi nedir bilmiyorum ama zaten yani bu favori takımların top alacağı çok belli ama çok fazla derinde savunan, kapanan ve bulduğu pozisyonlara çok fazla geçiş kovalayan takımları izledik daha çok. Yani bunun güç farkı mı yoksa Dünya Kupası'nda bu hafta çok fazla bariz bir şekilde ortaya çıkmıştı. Bundan kaynaklı bilmiyorum ama zaman gösterecek bunu. Her takımın kendince maç içindeki inişleri çıkışları var. Bunu dediğim gibi hafta için daha detaylı konuşuruz ama hani Newcastle-Liverpool maçında Liverpool'un yani orta saha özellikle kenar rotasyonundaki problemi İshak İsenimini maalesef vermiyor. Hala vermiyor yani inanılmaz. City Bournemouth maçında yani Cherki oyuna girene kadar çok fazla yakıcı problemi çeken bir takım var ki yani merkezde yani stoper G50 ikilisi önlerinde O'Reilly yani biraz problem yaşayan bir takımdı. Ama Cherki'nin oyuna girişiyle sahadaki neredeyse diğer bütün oyunculardan daha yetenekli bir oyuncu. Fark biraz daha ortaya çıktı. Yani Manchester United Hull City maçında burada bence biraz daha oyun kurulumunda problem var. Yani Santos artı 3 stoper 1 bek orada bir problem var. Muhtemelen Baleba'nın eklenişiyle beraber Tlemas biraz daha derine gelecek. Ve orada Bruno Fernandes'in

0: genelde 4-3 oynuyordu ama Fernandes'in biraz daha orta sahalaştığını görüyorduk. O sefer biraz daha hücuma yatkın olduğunu, hatta ikinci bir forvet gibi oynadığını gördük. Bu değişim biraz daha Arsenal'ın ilerleyen zamanlarda belirleyici faktör olacak. Yani Arsenal'e baktığımız zaman da yani son şampiyon yine gümbür gümbür başladı. Oyunun her yerinde yani ileride zaten bu sefer oyun kurulumunda 3. bölgede de çok yaratıcı bir Arsenal gördük. Yani özellikle Odegaard ve Saka'nın dönüşüyle beraber muhtemelen bu sene yine şampiyonun en büyük adayı olacaklar gibi duruyor.
1: Serie A'daki başlangıcı ne diyorsun? Peki bugün Juventus kazandı, hata yapmadı. Dün Napoli çok zor oldu. Allegri Napoli'sini izlemek bizim için de zor oldu ama kazandı. Nasıl değerlendiriyorsun Serie A'daki başlangıcı? Bugün de Milan kazandı 2-1.
0: Yani Serie A'da Inter dışında ya favori takımın hepsinin çok temkinli başladığını söyleyebilirim. Yani benim gibi Juventus 1-0 kazandı. Ya, pozisyonlar var mı? Var ama hala oyun olarak bir şeyler tatmin etmiyor. Muhtemelen senin yani geçen sene çok fazla santrafor vardı dedim. Yani Openda vardı, Vlahovic vardı, Kolomoani vardı ve bunların hiçbirinden yani istedikleri performans alamıyordu maalesef ama şu an ellerinde net bir ana santrafor olarak Kolomoani kaldı ve takım genel olarak yine hiçbir şey değişmemiş gibi. Yani hem Kenan hem Conceição'dan bir şeyler çıkarmaya çalışıyor. Milan'a bakıldığı zaman yani Milan maç 0-0'ken yani üretim problemi yaşıyor. Amorim yine biraz yükü kanat beklerine vermiş gibidir. Özellikle Kukurella'ya Sisse üzerinden oyun kurmaya çalışıyor ama oyuna Modric attıktan sonra oraya bir ikinci oyun kurulumu ya da farklı bir istasyon koyduğu noktada maç biraz daha kendini buldu. Hem kanat bekleri önlem almaya çalışırken Torino bir anda Modric çıkıyor. Modric'i önlem aldıkları noktada kanat bekleri boşa çıkıyor derken bir anda 2-0 de buldu ve maç 2-1 sona erdi. Orada Modric biraz daha belirleyici oldu ki bu maçın aynısını bir gün önce zaten Genoa-Napoli maçı karşısında da gördük. Yani Napoli'de 65-70 dakika yani hem rakibi öldürücü sıkıntılar hem ya dediğim gibi bizi öldürdü. Yani Allegri oyunu Napoli'de sirayet etmiş gibi duruyor ama bir anda Kevin De Bruyne oynattı ki bunu geçen sene Milan'da da Modric üzerinden çok fazla yapıyordu. Biraz oyunu rölantre tutup rakibi engelleyip 70'ten sonra görece biraz daha kondisyon problemi yaşanan ama yetenek döngüsünü sahaya atıp bir şekilde skorlar alabiliyordu. 1-0, 2-0 çok fazla geçmişti geçen sene Milan'da. Napoli'de biraz bunu taşımış gibi duruyor. Ama Inter Monza karşısında yani gündür gündür bir galibiyet. Hem Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı, Esposito'nun çok fazla ön plana çıktığı bir karşılaşma oldu. Tüm bu ilk hafta sonuçlarına bakıldığı zaman Inter yine biraz daha favori gibi gözüküyor. Yani İngiltere Ligi'ndeki Barcelona ne kadar favorisi, Inter de o kadar favori. Sezon ilerledikçe bu ne kadar değişecek? Tabii transfer döneminin ilk daha bir hafta var. Eklemeler mutlaka olacak ki Napoli'nde savunma hattında Badiaşil aldığını gördük. Yani şu an için Inter diğerlerinden bir boy daha önde gibi duruyor.
1: Son olarak La Liga'da da Real Madrid Mourinho yani ilk lig maçında 90. dakikada galibiyeti almayı başardı. İlginç bir maçtı gerçekten. 2-1'lik galibiyet. Şu anda da Barcelona 4-0 önde Elche karşısında.
0: Yani Real Madrid üzerinde yani oyun kurulumunda Bernardo Silva'nın geldiğini gördük. Arda'ya biraz daha yardımcı olmak üzere ama toplar yine Arda'da birleşiyor. Çünkü yine Arda'da birleşmek zorunda. Ve ilk yarıda 1-1 bitti ve ikinci yarının başında yani Arda'yı onun aldığını gördük ve Arda oyundan çıktıktan sonra ya, oyun temposu bir anda düştü. Yani Mbappe de muhtemelen bir noktadan sonra Arda'yı arıyor. Yine süsle arıyor ki dünkü maçta biraz isteksizdi. Bu bilmiyorum Mourinho'nun bir tercihi mi yoksa dünkü maçla alakalı bir şey mi? Çok fazla bireyleri kovalamadığını gördük. Çünkü dün çok fazla derinde savunan rakibine karşı, İspanyol'a karşı bence bunlar çok büyük bir anahtar, çok büyük silahlar olabilirdi ama orayı çok fazla deşemedi. Mbappe top almak için çok fazla derine gelmek zorunda kaldı. Mbappe derine gelince Arda top aldığı zaman savunma arkasına koşu yapabilecek bir oyuncu kalmıyor. Bu problemleri Mourinho'nun çok fazla çözmesi gerekiyor. Yani orta sahada Bellingham istekli geçen sene göre bence daha iyi gözüküyor. Bernardo Arda varken önlerinde Bellingham Valverde'yi de buraya ekleyince ya teknik kalitesi geçen sene göre bence gayet iyi ama oyuncuları doğru yerde kullanmak veya doğru süreler vermek Mourinho'nun sınavı olacak. Yani örnek veriyorum, bu kadroya mesela Xabi Alonso verilseydi bence çok daha iyi işler yapılabilirdi. Haftalar geçtikçe yani oyun biraz daha gelişecektir muhtemelen. Şimdiden son dakikada bile olsa puan almak, 3 puan almak bence Real Madrid için önemli.
1: Peki Yaşar, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Yeniden görüşmek üzere.
0: Şaka.
1: Yaşar Kurt'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve flash röportajlarla devam ediyoruz. İlk olarak Alanya Spor Teknik Direktörü João Pereira neler söylüyor, dinleyelim.
2: Çok iyi analiz edilmiş bir karşılaşma diyebiliriz. İlk yarı rakibi biraz daha bekleyen bir Alanya Spor, hoca nasıl değerlendirir, ama ikinci devrede daha çok cevap veren bir Alanya Spor'u gördük. Bugün hoca analizleri yaparken Beşiktaş'ta üzerinde durduğu, bu olacak dediği ve bugün sahada gördüğü olan şey neydi?
3: First of all, they put a lot of players in the, our last line, is why we opted to continue with the line of five, because they put the wingers, they put the fullbacks, they put the strikers sometimes when midfield, and we knew it. If we hold up the first 20-25 minutes, because they will push in that time, we were close off to get points. I will not say 3 points, but one. I wanted points. We hold that 20-25 minutes, and we did a very good first half.
4: Özellikle gördüğümüz bir şey vardı. Savunma hattımıza yakın çok fazla oyuncu konumlandırıyorlardı. Biz o yüzden geride beşli savunmayı tercih ettik bu maçta. Çünkü bazen kanat oyuncuları, bazen bek oyuncuları, bazen orta saha bile savunma hattımıza yaklaşabiliyordu. Ve şunu da biliyorduk, ilk 20-25 dakika eğer maçı tutabilirsek bizim için iyi olacaktı. Çünkü ilk dakikalar zorlayacaklarını bekliyorduk. Bu şekilde 3 puan olmasa bile 1 puanı en azından alabileceğimizi düşünüyorduk. O yüzden ilk 20-25 dakikayı tutmak önemliydi bizim için.
3: Half-time I said to the players, look, if we hold up again the first 15 minutes, after they will go down a little bit, because here, you know, the weather is not easy for the teams who come here to play. And after that we hold, we did a goal from set pieces, because I think you know we hired a coach from two set pieces, and he is doing an amazing job. We scored in the preseason. In the last game we had a chance. Today we have two chances again, and it's very good. The players believe in that moment, because it's a very good moment and important moment in the modern football.
4: Devre arasında da tekrar oyuncularla konuştuk. İlk 15 dakikayı yine tutmamız gerektiğini ve sonrasında rakibin düşeceğini konuştuk. Çünkü burada hava şartları buraya gelip oynayan takımlar için bir hayli zor oluyor. Ve bunu başardık. Oyunu tutabildik. Sonrasında da duran toptan da bir gol attık. Belki biliyorsunuzdur, bu sene yeni bir duran top hocası aramıza katıldı. Hazırlık maçlarında çok iyi performans sergiledik. Son maçta bir şans bulduk duran toptan. Bugün de iki şansımız var. Yani oyuncular da artık bu konuda başarı geleceğine inanıyor. Çünkü modern futbolda gerçekten önemli bir an.
3: Of course, in the end we go down a little bit, because Beşiktaş have a good team. They start to put fresh guys, they push us a little bit down, but we stuck together and the players understand during the week, because in the first game we were very bad in the duels, and if we want to get points and to win games, we need to be stronger in the duels, and today we get more duels than Beşiktaş, and that keep us in the game. We could finish the game in the last minute with Elia a little bit offside, but to finish, congratulations to my players, because they improve a lot from the last game to this game, and congratulations to them. But it's just a victory, it's just 3 points, it's still 32 games to go, and we need much more points, at least I will say more 32-35 if we want to have easy season, but we go for more, but step by step.
4: Maçın sonlarında biraz geri çekildik çünkü tabii ki Beşiktaş iyi bir takım ve diri oyuncular da sahaya sürdüler. Birazcık bizi kendi alanımıza hapsettiler sonlara doğru. Ama hafta boyunca konuştuğumuz bir şey vardı bizim, ikili mücadeleler. Çok önemli diye konuşmuştuk. Bugün daha sağ

0: 23 puan topladı Alanya Spor evinde. Bu sezonda evinde Beşiktaş'a karşı sezonun ilk karşılaşması seyircisiyle birlikte galip geldi. Bu sezon hem evinde hem deplasmanda nasıl bir Alanya Spor göreceğiz? Duran top hocasıyla birlikte duran toplarda etkili bir Alanya Spor göreceğiz ama hoca biraz daha detaylandırırsa.
1: We will be the same team. We want to win every single game, but we know if we want to do a good season, our house needs to be our stronghold, is where we need to get more points, because when we play away it's a little bit more difficult, the fans, we don't know the field, the weather is different, and when we play at home it's very important to get the points. But you will see the same team when we play at home and when we play away. We will always try to get the 3 points. Unfortunately last week we were close, but we missed very bad in the goal of Gaziantep. Today we were better, and I hope we continue to improve week by week. Now we have 2 games away. We need to get points in these 2 games away.
2: Aslında aynı takımı izletmek istiyoruz. Çünkü biz her maça kazanmak için çıkan bir takımız. Ama iyi bir sezon istiyorsak kendi evimizi kaleye çevirmemiz gerekiyor. Ve burada daha fazla puan toplamamız gerekiyor. Çünkü deplasmanlar zor oluyor. Hem hava koşulları, farklı bir hava, farklı saha, taraftarlar derken zor olabiliyor. Evimizde o yüzden daha fazla 3 puan almamız gerekiyor. Ama hem kendi sahamızda hem deplasmanda aynı takımı izletmek istiyoruz. Her zaman 3 puan için oynayan. Geçen hafta da deplasmanda aslında galibiyet yakındık. Kötü bir şekilde 2 puan kaybettik. Ama hafta hafta daha iyi olacağını düşünüyorum. Şimdi önümüzde 2 tane deplasman maçı var. Oradan da olabildiğince fazla puan almak istiyoruz.
3: Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Göksel'in Saraç'la dakika skor, dakika skor sona erdi.
5: Bu bir tekrar yayındır.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.
8: Herkese selamlar sevgiler, Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'lesiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Sizler adına hafta sonu konseptli programımızda bugün aslında ağırlığımız Fenerbahçe olacak. Fenerbahçe'den bahsedeceğiz. 3 farklı konuğumuz olacak programda. 2 saatlik programımızda yaklaşık 1 saat, 1,5 saat civarı Fenerbahçe'nin böyle maçının üzerine bütün analizleri yapacağız. Hatta zaman zaman flash röportajlara da gitmeyi planlıyoruz. Sizler adına hatta mesajlarınızı aktarmak isterseniz 0212 273 10'dan bizlere mesajlarınızı aktarabilirsiniz. Bu arada dün oynanan birçok karşılaşmayı da ele alacağız. Yani sadece Fenerbahçe'yi değil, aynı zamanda Premier Lig'deki bazı maçlara da mercek altına alacağımız bir program olacak. Programın son bölümünde biraz daha ağırlıklı Premier Lig konuşacağız. Hem Hull City'yi konuşacağız, Sayın Acun Ilıcalı'nın ekibini konuşacağız. Manchester United karşısında bir galibiyet var ama programımızda Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe 2-0 4-2 kazanmayı başardı. Dilerseniz bir tabii ki sahanın aktörlerine gidelim istiyorum. Programın başında hem İsmail Kartal'a hem aynı zamanda İlhan Palut'a gidelim istiyorum. Teknik direktörleri dinleyelim. Oyuncu grubunun flash açıklamalarını dinleyelim. Ardından da Yunus Aydın'la beraber Fenerbahçe maçının Z raporunu çıkaralım diyorum.
9: Teşekkür ederim. Evet, maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal bizlerle birlikte. Hocam tebrik ederim farklı galibiyetten dolayı. Nasıl bir değerlendirmede bulunacaksınız bu akşama dair?
10: Bu akşam öncelikle kazandığımız için çok mutluyuz. Daha da önemlisi oyuncuların bu akşam oyun standardını yükselterek ve ortaya koydukları reaksiyon çok önemliydi. Sonunda baktığınız zaman yediğimiz gollerle ilgili de tabii ki bunların analizlerini yapacağız. Eksiklerimiz var. Daha gelişmemiz gereken yerler var. Bunları düzeltmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Daha henüz yolun başındayız. Dediğim gibi bunları da gidererek takımımız çok daha iyi olacağını düşünüyorum.
9: Hocam 3. bölgede özellikle hücum oyuncuları arasında da iyi bir uyum gözlemledik. Bu konuya dair sizin yorumlarınız ne olur?
10: Bunlar bizim yapmamız gereken şeyler. Biz Fenerbahçe olarak hedeflerimiz belli. Bu hedefler doğrultusunda da oyuncularımla birlikte yapmış olduğumuz taktik antrenmanlarında kaliteli oyuncularımız var ön tarafta gerçekten. Onun için bu yapılan yaratıcılık,

0: Özellikle Greenwood üzerinden baktığınız zaman Vedat Muriç, sonradan oyuna giren Lukaku falan. Yani bunlar bizim çok değerli oyuncularımız. İnşallah sezon sonuna kadar gelişerek, geliştirerek hep beraber mutlu sana ulaşmak istiyoruz.
1: Peki. Teşekkür ederim hocam. Tebrikler bir kez daha galibiyetten dolayı. Evet, maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın açıklamaları bu şekildeydi.
2: Bugün iyi bir performans ortaya koyduğumu söyleyebilirim ama daha önemli olan, aslında çok önemli olan şey bugün elde ettiğimiz 3 puan. Ligdeki sıralama açısından bugün alacağımız 3 puan çok önemliydi. Bunu da başardığımız için mutluyum. Tabii ki kendi performansımdan ötürü mutluyum. Takıma katkı sağlayabildiğim için keza mutluyum. Genel olarak takımın gösterdiği performanstan ötürü de mutlu olduğumu söyleyebilirim. Aramızda gerçekten iyi ve güçlü bir iletişim olduğunu düşünüyorum. Zaten antrenmanlarda da sürekli olarak çalışma halindeyiz. Dolayısıyla bunu sergiliyor olmak bana göre önemli. Aynı zamanda birbirimize olan güvenimiz de çok yüksek. Aramızdaki birbirimize duyduğumuz güven çok fazla. Dolayısıyla bunları gerçekleştirebildiğiniz zaman tabii ki goller atabiliyorsunuz. Takımınıza katkı sağlayabiliyorsunuz ki bu da gerçekten güzel bir işaret. Ve şunu da söylemem gerekiyor ki rakip kalede çok fazla şans yaratmış olduk bugün. Tabii ki bu söylemiş olduğunuz unsur da buna sebep olan bir unsur. Beraber çalışıyor olmamız, birbirimize güveniyor olmamız, hem ofansif anlamda hem de defansif anlamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunu yapmaya çalışıyoruz hep beraber.
3: Öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Aslında böyle bir galibiyete de ihtiyacımız vardı. Çok mutluyuz evimizde oynadığımız ilk lig maçında aldığımız 3 puandan dolayı. Bugün taraftarlarımızın önünde oynadık kendi evimizde ve taraftarlarımızın da bizim için ne kadar önemli olduklarını biliyoruz. Belirtmiş olduğum gibi performansımızdan dolayı mutluyuz ama bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Takımımın benden istediği şey zaten bu. Mümkün olduğu kadar ön bölgede oyunun içerisinde olmam ki takım arkadaşlarımla bugün çok iyiydi. Beni de en iyi şekilde topla buluşturmayı başardılar. Ben de takım olarak göstermiş olduğumuz performanstan dolayı mutluyum. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Tabii ki çok çalışmalıyız. Hala daha iyi yapabileceğimiz şeyler var. Bunu biliyoruz ama en azından şunu söyleyebiliriz ki takım olarak aslında istediğimiz yoldayız. Doğru yoldayız. Hedefimiz maçlar kazanmak. Sezon sonunda da kupalar kazanıp taraftarlarımıza armağan etmek. Çünkü onlar bunu hak ediyorlar.
4: Teşekkür ederim. Greenwood ve aynı zamanda Asensio'nun açıklamaları vardı. Vedat'a doğru uzanalım.
5: Gol atmak, bu güzel taraftarın benim sesimi aykırması gerçekten muhteşem bir duygu. Onlara çok teşekkür ederim. Her zaman söyledim, bana bu fırsatı veren herkese çok çok teşekkür ederim. Gol kaçırabilirim ama mücadeleden asla kaçmayacağımı ilk başta daha sözleşme imzalarken söyledim. Bu aynı şekilde devam edecek. İlk haftada Ankara'da Gençlerbirliği'nden sonra aldığımız mağlubiyet, evet, biraz çok etkisi yarattı bizde açıkçası. Bu hafta çok önemliydi. Taraftarımız ilk dakikadan bu yana bize desteğini sürdürdü. Gol yememize rağmen desteğini devam ettirdiler. Çok teşekkür ederim emeklerine, yüreklerine sağlık. Şimdi önümüzde çok kritik Fransa'da Lyon maçı var. İnşallah orada da turu alıp Şampiyonlar Ligi'ne kalıp ondan sonraki yolumuza da devam edeceğiz.
1: Onu da soracaktım aslında. Eminim sonuçta bu maçı mutlaka Olympique Lyon'dan izleyenler de olmuştur, teknik heyetlerinden. Sizi analiz etmek adına Olympique Lyon'u tırnak içerisinde biraz da tedirgin edecek bir oyun sergilemiş olduğunuzu yorumunu yapsak ne kadar doğru bir yorum olur?
5: Yani evet, aslında sadece bir maçta bunu baz almak çok doğru olmaz. Ama onlar zaten ilk Kadıköy'deki maçta biz hissettirdik onlara. Şimdi oraya gidiyoruz. Burada 1-1 gitti. Yani orada tamamen yepyeni bir maç olacak. Ben orada Olympique Lyon'un daha baskılı, daha bizi sindirmeye çalışacaklarını düşünüyorum ama çok kaliteli, çok yetenekli ayaklarımız var. Orada inşallah ilk başlarda maçın gidişatına göre tabii ki bir gol bulursak avantajı bize çevirmiş olacağız. Olympique Lyon'dan daha kaliteli bir takımız. Oraya eminim ki 90 dakikanın sonunda veya 120 dakika veya penaltılardan sonra hasret kaldığımız Şampiyonlar Ligi'ne katılacağımızı düşünüyorum.
4: Evet, flash açıklamaları sizlere dinlettik. Biraz sonra İlhan Palut'un açıklamalarını da dinleteceğiz ama Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu açıklaması geldi. Son dakika haberimiz var. Kontrol amaçlı çekilen tomografisinde herhangi bir bulguya rastlanmadı Kerem Aktürkoğlu'nda. Açıkçası her şeyden önce sağlık diyoruz. Bu da bizi sevindiren bir gelişme oldu. Bir İlhan Palut'u dinleyelim, ardından Yunus Aydın'la devam edeceğiz.
6: Öncesi şunları konuşmuştuk. Top bize geçtiği zaman kolay kaybetmeyelim, erken kaybetmeyelim. Fenerbahçe'yi geriye koşturalım. Ya da set oyununa dönüp sabırla topa sahip olalım. Diğer taraftan savunma yaparken birinci planımız önde baskıydı. Ve bunu ne zaman yapsak aslında karşılığını aldık önde baskıda. Ya uzun vurdular ya top kaybına zorladık rakibi. Yalnız aslında önde baskıdan genel manada savunmada kompakt beklemek, topun arkasına geçtiğimiz anlar daha kolay savunulabilir anlar diye bakabiliriz ama inanılmaz orada müdahalesiz kaldık, rakibe uzak oynadık ve yeterince girişim yaptığımız bir maçtı Fenerbahçe deplasmanı için. Ofansif yönden baktığınız zaman iki gol bulduk, daha fazlasını bulabilirdik. Fakat gerçekten basit goller yedik. Burada yemememiz gereken golleri yedik ve maçı kaybettik. Şunu söyleyeyim, topun bizde olduğu anlar için ileriye dönelik olumlu mesajlar takımımdan aldım. Önde baskı noktasında evet gerekli kazanımları elde ettik ama topun arkasında savunma yaptığımız anlar, kompakt savunma yaptığımız anlarda da kesinlikle daha agresif bir takım olmamız gerektiği gerçeği bugün yüzümüze çarptı. Evet maç 4-2 ama aslında skor kadar da Fenerbahçe'nin üstünlüğüne geçen bir oyun değildi. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Rövanş maçı için, Lyon maçı için onlara ve diğer takımlarımıza, playoff oynayan Beşiktaş, Trabzonspor, onlara da başarılar diliyorum. Oyuncularımı da söyledim. Evet, bugün bir adım attınız lige giriş anlamında, çünkü Rize maçı çok kötüydü gerçekten. Artık daha agresif olup bunun devamını getirmeliyiz diye geleceğe yönelik mesajlar vererek onlara da teselli ettik. Devam edeceğiz.
4: Evet, tabii ki flash açıklamaları sizlere dinlettik. Kerem Aktürkoğlu'nun da açıklamasını, son dakika gelişmesini bir kez daha aktaralım. Şu anda bakıyorum önümdeki habere göre Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması geldi. Kontrol amaçlı çekilen tomografisinde herhangi bir bulguya rastlanmadı şeklinde bir açıklama var. Kerem Aktürkoğlu nezdinde Fenerbahçe yönetiminin, Fenerbahçe'nin sosyal medyasından bu açıklamada geldiğini söyleyelim. Evet, Yunus Aydın bizlerle beraber. Abi hoş geldin.
7: Hoş bulduk, selamlar, iyi yayınlar.
4: Öncelikle tabii ki her şeyden önce sağlık diyoruz. Kerem Aktürkoğlu'nun performansından çok Kerem Aktürkoğlu hakkındaki bu olayla hakkındaki bu kafa travması hakkındaki durumla ilgili söyleyeceklerini alabilir miyiz abi?
7: Yani korktuk ilk başta, çünkü bir anda gerçekten hareketsiz kaldı ve hani bütün Konyasporlu futbolcular, Fenerbahçe futbolcular etrafında kapattılar. Hani böyle çok önemli olaylarda hani herkes bilir, hem yayıncı kuruluşta bir sessizlik olur hem de oyuncular etrafını kapatır. Hani full da hareketsiz kaldığında taraftar da tedirgin oldu. Orada Ederson'un ilk taraftarı hani iyi durumu deyip sonrasında Asensio ile Ederson'un da hani değiştirin gibi en azından oyunun içinde bir hamle yapması. Çünkü hani çok ciddi bir farklı problem olsa oyun düşünülmez o anda.
4: Tabii ki.
7: Hani taraftarı da ekran başını izleyenleri de rahatlattı ama hani yani burada bütün oyuncular özelinde söylüyorum. Yani Kerem maçın başına itibaren 5. kez çok sert yerde kaldı. Hatta en temiz pozisyonlardan bir tanesiydi Kerem'in yerde kaldığı pozisyon. Yani belki Oğulcan'ın en az suçlu olduğu pozisyon diyebiliriz. Çünkü ya hatırlayalım, bu futbolcu geçen senede pozisyonda hiçbir önem yokken top Arşibran'la gittiği anda Arşi'nin aşil tendonuna basıp 3 ay sakatlanmasını sağlayan futbolcu. Aynı kişi. Ben bu arada kafa topunda ciddi bir hamlede de bulunduğunu düşünmüyorum ama ya maçın başına itibaren Kerem'i 5. kez yerde bırakması ve özellikle maçın ilk 12-13 dakikası çok sert fauller yaptı gerçekten.
4: Evet, Kerem'e. Uğurcan yazdığı hakikaten çok sertti. Bunun altını çizelim. Evet. Yunus Aygün yani, bizimle devam edelim.
7: Kesinlikle. Hani orada ya bu sertliği nasıl durdurabilirsin? Yani zaten dün hani hem Uğurcan hem Deniz, hani ikisi de gerçekten Fenerbahçe'li futbolcuları adeta sakatlamaya çıkmış gibilerdi. Yani hakem erken vereceği bir kartla, özellikle Uğurcan için söylüyorum. Çünkü yani Kerem ilk 13 dakikada yerden kalkamadı yani. Hepsi çok sert faullerdi. Bir sarı kartla en azından maçın temposunu düşürebilirdi diye düşünüyorum. Hakem, çünkü bence 3 pozisyon 3'ü de sarı kartlıktı.
8: Doğru.
7: Ama bunu tercih etmedi. Yani sonrasında Kerem için böyle talihsiz bir durum yaşandı. Dediğim gibi hani en önemlisi sağlık. Hani mutlaka sonrasında oyuncu kendi de pişman.

0: olmuştur, tedirgin olmuştur ama yani hani tedirgin oldu herkes. Gerçekten tedirginlik yaşadı. Yani mutlak zaten dün gece müsaade altındaydı. Bugün antrenman yok. Hani uçağa binmesine izin verirler mi vermezler mi? Çünkü bu tarz kafa travmalarından sonra dün İsmail Hoca da söyledi. Yani 10-15 günlük bir hani uçuş yasağı gibi bir şey var. Hani yani Lyon maçı sıkıntıda bence Kerem için. Hani bununla bir özel bir izin alınabilir mi? Ya da Kerem bu konuda bir inisiyatif alabilir mi? Hani işin farklı boyutu ama hani burada ben çok oyun içine dönecek olursak Kayt'ı çok tebrik ediyorum. Dün o tedirginlikte oyuncunun kafa travmasından dolayı oyundan çıktığını ve Fenerbahçe artı bir değişiklik hakkı daha verilmesi gerektiğini yan hakeme gidip hatırlattı. Sonra dördüncü hakeme gitti hatırlattı. Bu da gerçekten çok işin içinde olduğunu. Belki birçok kişi orada Kayt'ın hamleyi neden yaptığını anlayamamış olabilir o tedirginlikle.
1: Ki evet yani Premier Lig'de bu uygulamaya girmişti ilk etapta. Çok kısa ben de bir araya girmek istedim Yunus Aydın. Yani Premier Lig'de geçtiğimiz sezondan bir önceki sezon olsa gerek. Bu concussion dediğimiz kafa müdahalesi için artı bir oyuncu hakkı devreye girmişti. Ki ligimizde de uygulamalarından bir tanesini görmüş olduk. Yunus Aydın lütfen devam et.
0: Evet yani hani onu da çok hızlı yakaladı. Dörtler o konuda da hani tebrik etmek lazım. O artı bir değişikliğini Fenerbahçe kullanabilmesi için. Yani hani tekrar çok çok geçmiş olsun. Hani çok hani şey olaylar. Hani çok yeni daha baba oldu Kerem. Eşi çok tedirgin olmuş. Ekran başında izleyenler ailesi. Hani çok şükür diyelim. Çünkü hani hastaneye kaldırılma işte ambulans görüntüleri falan da hiç hareket etmiyor. Evet. Hani herkese çok tedirgin olmuş. Orada hani bir parantez daha. Hani İsmail'in de dostluğunu görmüş olduk. Ambulansa binene kadar bırakmadı. Yani çok da yakın arkadaşlar çok tedirgin oldu İsmail Yüksek'ten.
1: Ya kesinlikle bir kere yani gerçekten hepimiz çok çok korktuk. Benim de stadyumda çok fazla arkadaşım vardı. Direkt durumu sordum. Hatta şeyi sordum. Yani Kerem Aktürkoğlu ıslıklandı mı şeklinde. Çünkü sonuç olarak oyundan çıkarken çok fazla ıslıklanan oyuncu oluyor Fenerbahçe'de. Büyük takımlarda böyle oluyor. Şu anda taraftarların transfer döneminde de belli başlı istedikleri bazı takımlarda olmayınca birazcık daha ister istemez bazı oyuncular tepki çekiyorlar ki şunu söylediler tribündeki kişiler. Kerem çok büyük bir destek gördü oyundan alındığı esnada Sedye ile beraber giderken. Bu da evet. Futbol taraftarının hakikaten yapması gereken bir şey. Alkış bu tip durumlarda her ne kadar kime tepkiniz olursa olsun bu tip durumlarda bunu kontrol edebilmek tribünde ve bunu yapabilmenin de değerli olduğunu düşünüyorum. Bilmem katılır mısın?
0: Kesinlikle katılırım. Bir de gerçekten basit bir düşme yaşamadı. O düştüğü anda o kontrolsüz düşmesi ve o hareketsiz kaldığı birkaç saniye herkes çok korkuttu. Yani hatta Yalçın Çetin ne kadar profesyonel yılların spikeri herkes bilir. Kendisi de üzüntüden dolayı birkaç sefer bunu kendisi üzüntüden dolayı olduğunu da yeniledi. Maçın gerçekten anlatırken hani moral bozukluğundan dolayı kontrolü kaybetti. Bartu oyunda zannetti. Maç 4-1 devam ediyorken 3-1 dedi ve sonrasında gerçekten hani bunu Kerem'e olan o tedirginliği ve üzüntüsünden kaynaklı olduğunu anlattı. Hakikaten çok korktuk. Ama hani çok şükür bir şey olmadı. Hiçbir futbolcu için yenilenmemesini dileyelim böyle bir sakatlığı.
1: Ya kesinlikle. Yani sen de ben de çok fazla canlı yayın yapan insanlarız. Bir anda tabii ki belli bir kas refleksimiz oluyor ama bu tip sahada gerçekten nadiren gördüğümüz ve görmek istemediğimiz bu tip sağlıkla alakalı problemler olduğu zaman insanın o kas hafızası dediği şeyinin çok daha rahat akmadığını biliyoruz. O yüzden evet. Yani en büyük uzman bile böyle bir açıklama yapıyorsa yani bizler de hata yapmaya her zaman çok açık olduğumuzu söyleyelim. Bu durumlar hakikaten hepimiz için çok çok zor. Tribündeki insanlar için de çok çok zor. Orada ben bir kez daha tribünün altını çizmek istedim. Peki tabii ki 90 dakikaya geleceğim. İlk etapta sağlık dediğimiz için Kerem konusuyla açmak istedim programı. Sana tabii ki bunu sormak istedim Yunus Aydın ama genel 90 dakikayı şöyle kronolojik olarak birazcık genelden özele gideriz ama genel bir 90 dakika yorumu alabilir miyiz Yunus Aydın?
0: Yani öncelikle iyi başladı Fenerbahçe'de. O tansiyonsuz bir kadro. Yani gerçekten hani baktığın zaman Fenerbahçe takımına bu maçta rotasyon yapma lüksünün olmadığını hepimiz farkındaydık. Yani aslında rotasyon yapılacak esas maç bu. Bu bakış açısıyla bakarsak İsmail Hoca'yla ama hani net bir şekilde aslında Fenerbahçe takımının yani bu maçta da puan kaybı da İsmail Hoca için de çok negatif sonuçlanabilirdi. Erken golle başladı Fenerbahçe. Vedat Muriç'in gerçekten hani güzel olması gerektiği yerde, tam bir santrafor olması gerektiği yerde, boş kalede olsa topu bitirdiğini gördük. Hemen sonunda Erik Makkali attı golü. Aslında Konya'nın hemen karşılık vermesi, 3 dakika sonrasında gole hemen karşılık vermesi, tedirginliği yarattı Fenerbahçe için. Yani

0: maç boyunca mutlak bir üstünlük kurmayacak mıyız? Kurmayacak mıyız? Tedirginliğini yarattı ama hemen 8 dakika sonrasında VAR kontrolünden gelen bir penaltı var. Ki hani mutlaka birazdan hani detaylı konuşuruz. Bence net penaltı. Bence net penaltı. Sonrasında Greenwood kötü bir penaltı attı bence. Normalde kumanda ayağıyla değil, ters ayağıyla atıyor penaltıyı. Kötü de bir penaltı attı ama önüne sekti tekrar top. Seken topu tamamladı. 2-1 oldu. Hemen 13 dakika sonrasında Asensio bence bir golden daha fazlasını attı. Çünkü statta ona verilen o destek, İsmail Hoca ile olan varsayılan o problemi, Asensio'nun taraftarın arkasında durması, taraftarın Asensio'nun arkasında durması, ikisinin de aslında Asensio'nun golü sonrasında neden bu takımda Asensio 10 numarada oynamalı, neden bu takımı yönlendiren kişi olmalı, neden 10 numara ona verildi, bunları gösteren ve aslında maçı koparan üçüncü gol oldu. İkinci yarının hemen başında Vedat'ın asistindeki bence çok iyi bir asist yaptı Vedat.
1: Katılıyorum.
0: Mason Greenwood'a ikinci yarının hemen başında Fenerbahçe tekrar perdeyi açtı. 4-1. Sonrasında Kerem'in sakatlığından sonra 54. dakikada Kerem sakatlandı. Aslında Konya çok iyi bir oyun oynadı. Yani gerçekten maç skoruna baktığın zaman tamam maç skoru 4-1. Yani üzülüyorum 4-2 ama yani biz Ederson'un net 6 ya da 7 kurtarışını gördük. Yani bu maç demiyorum ki 5-4 biterdi. Veya Ederson olmasa. Fenerbahçe hani Konya bir tane daha atsa 2 tane daha atabilecek seviyedeydi. Ama Ederson'un da gerçekten taraftarla böyle tekrar barıştı ki maç sonunda çağırıp üçlü çektirdi.
1: O çok değerli. O çok çok değerli.
0: Bence de kesinlikle çok değerli. Ve yani şüphesiz ki Lyon maçında bizim kalemize çok pozisyon gelecek. Burada İstanbul'daki maç gibi olmayacak. Ederson'un böyle bir maç öncesi de mental olarak toparlanması çok değerliydi. Tabii Ederson'un bu durumda performans yükseltmesi hani Fenerbahçe yabancı kulübünde bir kere daha bir düşünmeye de itmiştir. Şüphesiz ama hani maçın geneline bakacak olursam ikinci yarıda Konya güzel oynadı ama Ederson'un fazlasıyla kurtarışlarına takıldı. Oyunun genelinde bence ilk yarıda çok iyi bir Fenerbahçe'den bahsetmek mümkün. Kadıköy'de 4 gol atmak güzel ama 2 gol yemek kötü. Yani savunma arkası sürekli koşuyor Fenerbahçe. Ağır bir savunma hattı var. Zaten doğru. Fenerbahçe yaş ortalaması yüksek takımlardan bir tanesi. Ligin hatta Avrupa'nın ortalamasına baktığın zaman da 28.7'lerde sadece %9 altyapıdan gelen futbolcu organizasyonu var. Futbolcu yapılanması var. Bu nedenle yaşlı bir takım arkaya koşuyor fazlasıyla. Ama 4 golle kazanmak, Ederson'un işin içine dahil olması, Asensio'nun gol atması, Vedat'ın golle buluşması, Greenwood'un ya 2 gol bir asistlik performansı, Fenerbahçe için keyifler yerindeydi. Zaten bu maça da takılınsa sonrasında Lyon'da alacağı kötü bir sonuç Samsun deplasmanı, ya Fenerbahçe için işler çok zora girecekti. Kazanmak zorunda olduğu bir maçtı Fenerbahçe kazandı ama kazanma şekli de hem taraftarı hem takımı bir sonraki maç için yani Lyon maçı için motive edici şekilde.
1: İki tane soru soracağım. Bir tanesi saha içiyle, bir tanesi de aslında saha dışıyla alakalı. Saha içiyle alakalı soracağım soru şuydu. 55-75 arasında Fenerbahçe oyunu biraz düştü. Yani Konyaspor'un çok etkili olduğu dilim o 20 dakikayı işaret edebiliriz ki bütün verilerde zaten bize bunu söylüyor. Bu 20 dakikada açıkçası Kerem Aktürkoğlu'nun yaşadığı durum kaynaklı olarak mı bu 20 dakikada psikolojik olarak mı takım düştü? Yoksa takım yoruldu mu? Yoksa 4-1'den sonra birazcık tempoyu düşürelim diyerek esasında Konyaspor'un da bu kadar fazla etkili olmasını mı sağladı diye sorarak sormak istiyorum. İlk sorumu, ikinci sorumu birazdan sorayım, bundan sonra sorayım istiyorum.
0: Yani hem 4-1'in etkisi hem de Kerem'in pozisyonu bence şimdi. Çünkü sonuçta yani takım arkadaşları gerçekten bir belirsiz şekilde gitti. Hani hiç hareket etmeden bir şekilde hani yani ne olduğunu bilmiyorsun. Hani belki Allah korusun çok başka bir haber gelecek. Takım da mental olarak düştü ama hani öncesinde 7 dakika öncesinde Greenwood'un hani sonuçta 4. gol atmış. Artık 3 gol fark var. Çünkü hani 3-1 ile 4-1 oynamak çok farklı. Yani sonuçta orada bir gol yesen Fenerbahçe geçen sene zaten son dakikalarda gol yiyip şampiyonluğu kaçırdığı birçok maç var.
1: Kesin.
0: Yani Kasımpaşa maçı en yakın hafızalarda örnek. Yani baktığın zaman 4-1 olduğu anda o sınır açılması Fenerbahçe'de biraz oyun olarak rahatlattı. Üstüne Kerem'in sakatlığında oyuncuların tedirgin olması da zaten hani bu işi hani birazcık büyük hale getirdi. Hani eleştirel hale getirdi Fenerbahçe. Şimdi oyunu eleştiriyoruz. Ama dediğim gibi yani skoru 4-1 aldıktan sonra 3 gün sonra Ya Avrupa'da çok sıkı bir sınava çıkacaksınız. Kabul edilebilir. Kerem'den dolayı olması da kabul edilebilir. Ama oyunun genelinde Fenerbahçe'nin savunmasında ilk yarıda hala arkaya kursayım diye ki zaten 10. dakikadaki oyda bunu gösteriyor. Kolin'in attığı gol. Evet. Böyle bir problem var.
1: Peki şunu soracağım. Aslında birazcık saha dışı bir soru ama bu hafta yani Süper Lig'in ikinci haftasında Avrupa'da mücadele edecek, ön eleme oynayacak diyelim daha doğrusu. Takımların maçlarının ertelenmesi gündeme gelmişti ve Fenerbahçe aslında ilk hafta maçında erteleme talep etmişti. Ancak ikinci hafta maçında erteleme talep etmedi Fenerbahçe. Yani Kerem Aktürkoğlu'nun kaybı var ama şu yüzden mi yapıldığını sormak istiyorum. Yani sonuç olarak ilk haftaki mağlubiyetten sonra Lyon maçında da beraberliğin ardından Fenerbahçe bir galibiyetle mi Lyon'a gitmek istediği için bu maçın ertelenme talebini yapmadı? Bu bir psikolojik bir karar mıydı? Veyahut da yani sonuç olarak oyuncuların fizik durumunu ve rotasyon ihtimali de konuşuluyordu zaten ama birazcık dinlendirmesi mi Fenerbahçe adına avantaj olurdu ki Kerem muhtemelen Lyon maçında olmayacak. Bu konuya nasıl bakar Yunus Aydın?
0: Ya şimdi bence Oğuz Çetin yani Gençler Birliği maçı sonrasında söylediğin hani açıklaması, ya biz ilk maçta erteleme istedik yapmadılar, ikinci maç içinde biz istemiyoruz. Tarzında aslında bir çıkışı oldu Fenerbahçe'nin federasyonu. Şimdi ben mevcut Fenerbahçe yönetiminin Türkiye Futbol Federasyonu'ndan sene boyunca da çok fazla ricacı halde olmayacağını düşünüyorum. Çünkü sonuçta Aziz Yıldırım'la İbrahim Hacı Osmanoğlu iki başkan federasyon ve Fenerbahçe'nin başında. Şimdi İki taraf arasındaki gerginliği de senelerdir son herkes biliyor. Bu gerginliği körüklemek için söylemiyorum ama yani Fenerbahçe sürekli federasyondan bir şey rica eder ve reddedilir halde gözükmek istemeyecektir. İkincisi federasyonun tutumu bu konuda ilk maçı ertelememek konusunda olduktan sonra ben federasyonun doğru yaptığını düşünüyorum. Geçen sene mesela erteleme yapıldı.
1: Tamam.
0: Ondan önce erteleme yapıldı. Biz dünyada şuna bakmıştık. Yani erteleme olmayan kulüplerin, ülkelerin geçiş oranları daha yüksek turlara. Evet yorgunluk olarak bakılıyor olaya. Ama sezonun çok başı. Buna dikkate almak lazım. Maç temposu, oyunun gelişimi bunlar da çok çok önemli.
1: %100.
0: Yani çünkü Fenerbahçe daha şu an baktığında hani 5 Avrupa oynadı, 2 Lig oynadı, 7 resmi maç yaptı Fenerbahçe. Hani oyunun gelişmesi, oturması. Ya dün mesela işte doğruyu bulmak konusunda. Şimdi Talisca bence kalmalı. Benim fikrim bu. Ama dün Asensio, Vedat ikilisi önlü arkalı olunca Fenerbahçe'nin sanki bir oyunu varmış gibi durdu.
1: Kesin katılırım.
0: Yani hani ne oynadığımızı bilen, bağlantı yapan. Yani çünkü baktığı zaman dün Fenerbahçe'nin oyunu, Fenerbahçe kanatlarından hiç hücum performansı almadan oynuyor.
1: Normalde öyleydi. Normalde öyleydi.
0: Aynen. Ha. Ama dün Asensio ve Vedat bu bağlantıyı kuruyor. Yani biz Fenerbahçe'de şu an şunu görüyoruz. Yani evet merkez bir santrafor var. Bağlantıyı Asensio kuruyor. İkinci yarıda yapılan rotasyonlara rağmen Fenerbahçe'nin ortada bir oyunu vardı. Ve bu oyun bu maç olmasaydı göremeyecektik. Lyon maçında Vedat'ı ilk 11 oynatır oynatmaz bu ayrı bir durum ama oyun gelişiyor. Birlikte oynama alışkanlığı gelişiyor. Bence bu değerli ki İsmail Hoca'nın Gençler Birliği maçında yaptığı rotasyonun bahanesi. Şimdi bu oyuncuları sürekli oynatırsak yorulurlar. İşte yorulduktan zaman da ortada bir şey, bir performans olmaz. Açıklaması ben katılmıyorum. Bu teoride baktığın zaman doğru ama ya Mart ayında olursun 30 resmi maç oynar takım. Evet takım yorulur. Ya hocam daha 5. maçta nasıl yoruldu bunlar?
1: Doğru.
0: Ki hani bir kısmı zaten Gornik maçında yoklardı. Bir kısmı yeni transfer, yeni geldi gibi yani daha oyunun birleşmesi lazım. Erteleme olmaması Fenerbahçe'nin hayrını. Tabii Kerem gibi bir durumu hani kenarda bırakıyorum. Hani bu sahanın içinde var. Ama şunu da unutmamak lazım. Olimpik Lyon dün 11 futbolcusunun Fenerbahçe maçında.
1: Doğru. Kaleci dahil.
0: Kaleci dahil hepsini dinlendirdi. Hiçbirini oynatmadı. Fenerbahçe'de yani büyük ihtimalle Olimpik Lyon maçına çıkacağı 11'in bir ya da iki farklısıyla çıktı.
1: Kesin.
0: Tabii ki yorgunluk belirtisi olacaktı ama Fenerbahçe takımının bence birlikte oynamaya ve bu oyunu geliştirmeye ihtiyacı var.
1: Bence çok güzel bir yerden ele aldın Yunus. Yani hakikaten katılmamak elde değil. Ben sana katılıyorum bu konuda. Çok fazla aslında spor kamuoyu ikiye bölünmüş durumdaydı bu yorumda. Ben bir tık daha senin tarafındayım bu konuya bakış olarak. Şunu yapmak istiyorum. Yaklaşık bir 10 dakika süremiz var. 10 dakika sonra sonrası kısa bir araya gideceğiz. Ara sonrasında tabii ki hem loca konusunu konuşacağız, hem Fenerbahçe'de olası transfer gelişme ihtimallerini konuşacağız. Ama bir daha saha içine dönmek istiyorum. Yani bir oyuncuları puanlayalım, hem Fenerbahçe tarafını hem Konyaspor tarafında spesifik

0: oyuncu performanslarını 10 üzerinden lütfen puanlayalım istiyorum. Ederson'la başlayalım Yunus Aydın.
1: Yani iyi bir maç geçirdi çok uzun bir süre sonra. İki maçta da göğsüyle kurtardığı toplar var. Dün de aynı kurtarışı yaptı.
0: Doğru.
1: O da artık ikonik bir kurtarışı oldu. Yani dün itibariyle iyi bir performans gösterdi ama ne olursa olsun içeride iki gol yemek çok iyi bir şey değil. Özellikle hani Colin'in pozisyonunda bence bir adım daha önce çıkıp açıyı kapatabilirdi. O yüzden hani 8.5 diyelim.
0: Peki savunma hattına geçiyorum. Semedo, Skriniar, Ake ve Brown sırasıyla nasıl olur?
1: Yani Nelson Semedo Fenerbahçe'nin Kante ve Gündüz'ü ile birlikte özellikle hani belki Lyon maçında İsmail de oynayan üçlü çıkarsak orta sahada topu ileri taşıma konusunda çok çok değerli. Savunma zaafları var. Zaten Barcelona'da tutmama sebeplerinden birisi de bu. Ama yani Nelson Semedo'nun bizim ligimiz için teknik kapasitesinin çok yüksek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bence Fenerbahçe'de kalacaklar arasında olmalı. Yani bir 8.5'ta ona. Skriniar konusu yani dün özellikle spesifik bir topu kestiği bir video var. Herkesin aklına gelecektir. Konya'nın kontra atağını kestiği bir pozisyon.
0: Evet.
1: Bence iyi bir maç oynadı. Skriniar'da ağır evet. Savunma arkasında koşu dediğimiz gibi Fenerbahçe hani Skriniar ve Ake'nin sonuçta zaaflarından dolayı yiyor ama dün itibariyle iyi bir maç oynadığını düşünüyorum. 8 bence.
0: Peki.
1: Diğer taraftan Nathan Ake. Yani dün itibariyle çok fazla hani Nathan Ake'ye ihtiyaç olan bir durum görmedik ama yani Fenerbahçe'nin hep söylüyorum yani City'deki Ake için de aynı şey. Yani toplu fazla oynadığı maçlarda ki dün Fenerbahçe maç sonu %48 toplu oynamayla bitirdi. Topla çok oynadığı maçlarda geçiş savunması için kesinlikle önemli. Zaten topla oynama kalitesi hem sol bek oynayabiliyor hem sol stoper oynuyor. Değerli. Ama Skriniar kadar ihtiyaç olmadığı için 7.5 diyeceğim. Arşi Brown'la alakalı. Ya Arşi bence şu an Fenerbahçe'de artık Ceydan'ın da gitmesiyle birlikte Roma'ya gidişiyle beraber çok daha fazla önlem hani alınması gereken bir pozisyon. Benim çok beğendiğim bir oyuncu değil Arşi Brown. 6.5 diyeceğim. Bence Fenerbahçe'de sezonu bitirebilecek oyunculardan bir tanesi değil. Mutlaka Ceydan'ın yerine birisi alınmalı bence.
0: Peki yedekten giren Levent Mercan'ı da sorayım savunmada.
1: Yani Levent'le alakalı şöyle tabii çok uzun bir süre görmedik Levent ama yani ben hücum performansı Fenerbahçe'nin özellikle iç sahada oynadığı maçlarda hani çok iyi ortalar açtığını görüyoruz. Zaten geçen sene önemli maçlardaki asistlerini hatırlıyoruz. Özellikle John Duran'a olan derbideki asisti. Yani ben dün itibariyle de Levent'i beğendim. Benim Arşi Brown'un bir adım önünde gördüğüm bir oyuncu Levent Mercan. Çünkü toplu oynama kapasitesi yüksek, teknik kapasitesi yüksek ve Kante Gündüz'ün olduğu maçlarda biraz daha soldan içeri doğru gidip daha pozisyon da yaratabiliyor. Çünkü Fenerbahçe Mason Greenwood'la beraber daha sağ taraf merkezli bir oyun oynuyor.
0: Doğru.
1: Bu nedenle Levent'i beğeniyorum. Ben 7.5 diyeceğim.
0: Peki Kante Gündüz'ü ikilisini sormak isterim.
1: İkisi de bence gayet iyiydi. Kante Dünya Kupası'ndan zaten hazır gelmiş fizik olarak. Fenerbahçe'ye geldiği hale göre çok daha hazır. Dün de gerçekten oyuna mücadele koyuyor. Bence düne kadar, dün yerine çıkan isim oldu ama Fenerbahçe'nin en iyi isimlerinden birisiydi Kante. Çünkü en çok koşan, en çok mücadele eden oyuncu. Yani 8.5 diyeceğim. Bence gayet iyi. Gündüz'ü şöyle, yani evet Gündüz'ünün de savunmaya destek olması gereken pozisyonlarda birebir de geçirdiği oyuncular var. Ama ben orta sahip getirdiği o mücadele ve direncin hücum katkısıyla birlikte yani Fenerbahçe'ye çok şey kattığını düşünüyorum. Bir kere sürekli ileriyi düşünüyor. Aldığı her topu Greenwood'a vermeye çalışıyor. Önceliği o.
0: Doğru.
1: O yüzden yani Gündüz için de 8 diyeceğim.
0: Peki yedekten giren İsmail'i soracağım. Bartu muhtemelen soru işaretidir 85'te girdiği için ama İsmail'i de sorayım.
1: Ya İsmail Yüksek Fenerbahçe'de şu an birçok teklife rağmen öncelikle kalma istikrarı, kalma isteğinden dolayı tebrik ediyorum. Çünkü geçen sene Atletico Madrid'den teklif vardı. Bu sene muadili birçok kulüpten teklif var oyuncuya. Yani Fenerbahçe'de yedek kalmak uğruna devam ediyor. Belki Lyon maçında üçlü bir önceliğimiz gol yememek olacağı için. Çünkü artık deplasman golü kullanılıyor. Yok. Belki Kante Gündüz'ü İsmail orta sahasını göreceğiz ama savunmadaki bu kesici özelliği, oraya getirdiği rekabet mücadele çok çok değerli. Ama Fenerbahçe hala o pozisyona bir oyuncu bakıyorsa ki işte bugün Jetson Fernandez ismini konuşuyoruz mesela.
0: Evet.
1: Yani Fenerbahçe'de İsmail'in hücum zaaflarından kaynaklanıyor. Oraya bir alternatif bakma isteği. Elden itibariyle çok da bir hani performans görmedik. Özellikle İsmail'le oynadığı süreçte Fenerbahçe çok pozisyon yedi. O yüzden dün özelinde 7 diyeceğim ama potansiyeli çok çok daha yüksek bir oyuncu.
0: Peki ön hatta biraz daha geçmek istiyorum. Greenwood, Asensio ve Kerem sırasıyla nasıl puanlar alırlar?
1: Greenwood'a 10 diyelim.
0: Tamam.
1: Yani 2 gol 1 asist, yani penaltı kaçırdığı için belki 9.5 veririz ama orada da tamamladı. Yani zaten golünü attı. Ya bu kadar hızlı skoru etki eden, bu kadar net etki eden, yani goller, asistler, yani işte Gornik maçındaki gol, yani Lyon maçında yani direkt skoru etki ediyor. Yani bu oyuncunun işte kariyerinde belli başlı problemler yaşanmasaydı, yani gerçekten çok farklı bir star olurdu, mental olarak aşağı düşmeseydi. Yani şu an 39 milyon euroya aldık. Yani bu oyuncu 60-65 teklifler mutlaka gelecektir diye düşünüyorum. O yüzden 10 diyeceğim Mason Greenwood'a. Asensio konusu şöyle. Şimdi Asensio fizik olarak, evet, bence de %100 hazır değil. Bunu zaten görüyoruz. %100 hazır değil ama yani dün itibariyle gerçekten yani bir takım lideri olduğunu ve Fenerbahçe'ye getirdiği oyunu net bir şekilde gördük ve hissettik. Bence onun da ilk 11'de olması değerliydi. Evet, maç sonunda oyundan çıkartılırken aslında İsmail Hoca'ya tepkili olduğunu biraz yine belli etti. Orada bir arada belli bir soğukluk var. Ama yani Asensio'da şüphesiz bu takımın ilk 11'e yazılması gereken oyunculardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Kerem'le alakalı şöyle, çok istekliydi, yine çok istekliydi. Kerem'le alakalı söylediğimiz hani sözlerden birisi, belki hani artık maç bu kadar bol gollüyken Kerem de bir golle buluşacaktı. Ama sakatlık durumu hani ne yazık ki ona izin vermedi bir itibariyle. Oynadığı sürede 50 dakikalık, 54 dakikalık oynadığı süre için bence gerçekten 8-9 diyebileceğimiz.
0: Ben de çok beğendim. Katılırım. Katılırım.
1: Kaçırdığı pozisyonlar yine var. Hı-hı. Yani sol taraftan karşı karşıya net gol pozisyonu yine var ama dün özelinde yine çok istekli olduğunu söylemek lazım. Diğer tarafta da Vedat Muriç ile alakalı. Yani Vedat bir gol bir asist, özellikle asisti çok iyiydi Greenwood'a. Hani sonuçta bir gol bir asist skor katkısı yapmış bir oyuncuya daha düşük bir puan vermek de olmaz. 8.5 bence Vedat'ın performansı dün için.
0: Peki yedekten girenleri soralım. Lukaku, Oğuz Aydın ve Nene'yi de alalım yorumlarını.
1: Yani doğru yere seslenir. Bence şu an artık eleme için de bir aday oldu. Şu an Kerem'in performansı, sakatlığı hani göz önüne alınacak olursa belki Lyon maçında ilk 11'de de görebiliriz doğru yere seslenir. Dün itibariyle de bence hani kötü bir performans saydı. Net bir skor katkısı yok ama oyuna getirdiği o tempo bence 7 puan için hani yeterli. Lukaku yani kötüydü. Gerçekçi olmak lazım. Hani isim star diye hani farklı bir konumlandırılmaya çalışılıyor ama hani çok pozisyon kendisine geldi aslında. Biraz ağır kaldı.
0: Doğru.
1: Lukaku fazlasıyla fizik olarak ağır kaldığını gördüm. 6 diyebiliriz. Oğuz Aydın'la alakalı da şöyle. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yetenekli bir futbolcu ama hani ben şu an itibariyle Fenerbahçe'de gönderilecek yerli oyuncular varsa Çağlar İrfan'ı çıktıktan sonra Oğuz'un da gönderilmesi gerektiğini düşünen isimlerden biri. Çünkü Fenerbahçe sonuna mutlaka bir yabancı transferi yapması lazım. Oradaki eksiği bence doldurmuyor. 6.5.
0: Peki Yunus Aydın, şimdi Konya Spor tarafına geçeceğiz ama yaklaşık bir 3-4 dakika süremiz var. Çok daha kısa kısa aslında puanları alayım Konya Spor tarafında. Deniz Ertaş'la başlayalım. Kaleci Deniz nasıldı?
1: Yani genç bir kaleci tabii ama şimdi bazı biz kalecilerin 4 gol yerken işte 10 kurtarış yaptığını, 11 kurtarış yaptığını görüyoruz. Yani buna mesela en yakın örnek Eyüp'teki Felipe'yi hatırlatabilir.
0: Evet.
1: Ama yani öyle bir durumda değil dediğimiz. Hı-hı. Hani genel olarak benim beğendiğim bir kaleci ama dün itibariyle çok iyi bir performans göstermedi. 5 diyelim.
0: Tamam, hızlı hızlı alıyorum. Uğurcan, Avaziyem, Adil, Antuana şeklinde alalım puanları hızlı hızlı.
1: Ya bence savunma hattını şöyle, yani Adil'i kenarda bırakarak söyleyeceğim. Adil birebir eşleşmede hani iyi olduğu pozisyonlar vardı. 6 numara ama hani Uğurcan'a 3 diyeceğim. Çünkü bu kadar savunma zaafı olan bir futbolcunun bu kadar bu açını faulle kapatmaya çalışması ya bence anlaşılabilir değil. Hani bunu söylemek lazım. Diğer futbolcuları da 4'er puan.
0: Peki orta sahaya geçiyorum. Melih ve Tot ikilisini soracağım. Melih ve Tot ikilisi, orta sahadaki o ikili, öndeki üçlünün arkasındaki ikilinin puanları ne olur?
1: Melih için şöyle söyleyeceğim. Yani bence potansiyelin çok altında bir maç oynadı ama tabii Fenerbahçe orta sahası Kante, Gündüz'ü iken hani onlara karşı direnmek de çok mümkün olmuyor. 5 diyeceğim ama hani hatta iki futbolcuya da 5 diyeyim. Peki. Hani orta sahada direnmeye çalışan ama teknik olarak çok altta kaldılar.
0: Biraz ön hatta geçiyorum. Bu 4-2-3-1'in 3'üne geçiyorum. Deniz, Gonçalves ve Ebrima Colli şeklinde devam edelim.
1: Eli McCauley yani ilk golünü attı. Hani gerçekten güzel de bir maç sergilediğini düşünüyorum. Ben iyi oynadı. Yani sonuçta gol atmak bence puan olarak onu net bir şekilde ileri atıyor. Yani 7 diyelim Cole'ye. Hani Gonçalves bence çok kötü bir performans sergiledi.
0: Katılırım.
1: Yani gerçekten hani hiçbir bağlantı yok. Muleka'ya hiçbir şekilde top atamadı. Yani of 5 diyelim Gonçalves için. Deniz Türüç bence sahanın iyilerindendi. Hem golle buluşması hem de maç boyuncaki hırsı, performansı. Ona da 7.5 diyeceğim.
0: Muleka'yı da sorayım.
1: Yani bütün maç boyunca yine istekli bir oyuncu. Muleka'yı hep söylüyoruz zaten, bildiğimiz bir oyuncu. Ama hani çok sahada varlık gösterebildiğini düşünenlerden değilim. 6 diyeceğim Muleka'yı.
0: Yani yedekten aslında kıymetli süre bulan 3 tane oyuncuyu daha sorup ondan sonra araya gideceğim ama Yevtovic, Bardi ve Kramer'i soracağım.
1: Yani Kramer aslında Santofor'daki değişimden sonra biraz daha bağlantıyı sağlamaya çalıştı. Hani 6.5 diyeyim ama tabii net gol katkısı olmadı sürece. Hani zaten net bir puanlama, yüksek bir puanlama vermek mümkün değil. Yektoviç için de aynı şekilde tempo kazandırdı oyuna. Hani bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Oyuna bir hani zaten bildiğimiz bir oyuncu. Yani temposu, mücadelesi, isteği. Ama hani verebileceğimiz bence onun için de maksimum puan hani 6'dır diye düşünüyorum. Enis Pardi, Gonçalves'in yerine girdikten sonra aslında teknik kapasitesini yükseltti oyunun. Ama hani dediğimiz gibi yine bir skor katkısı yok. Enis Pardi için verebileceğimiz puan maksimum bence 6.
0: Peki. Çok kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından zaten kaldığımız yerden devam ederiz. Evet, Fenerbahçe'yi konuşuyorduk. Fenerbahçe'yi konuşmaya devam edeceğiz. Saha içine ele aldık ilk bölümlerde. Saha içindeki birçok şeyi konuştuk Yunus Aydın'la beraber. Esasında birazcık daha sahanın dış tarafına dönmek istiyorum. Yani Fenerbahçe'de gündem bitmiyor. Fenerbahçe'de sürekli bir gündem var. Sürekli bir haber var. Sürekli bir gelişme var. Bu arada Kerem Aktürkoğlu'nun da iyi olduğunu hatırlatalım. Herhangi bir bulguya rastlanmadı. Tomografi sonrasında bunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Yunus Aydın tabii ki bir loca konusu var. Yani loca konusunda da Fenerbahçe'nin upuzun bir açıklaması olduğunu vurgulamıştım bana tabii ki aradaki istişaremizde ama Fenerbahçe'nin bu loca durumu, loca krizi mi demeliyiz bilmiyorum ama bu durumla alakalı neler söylemek istersin?
1: Yani şimdi öncelikle dışarıdan Aziz Yıldırım ve Acun Ilıcalı arasında çok ciddi bir gerginlik olduğunu seçim süreci öncesinden Ali Koç, Aziz Yıldırım seçim döneminden biliyoruz. Nereden hatırlıyoruz bunu? Mesela Acun Ilıcalı şöyle bir iddiada bulmuştu Aziz Yıldırım'la alakalı. Aziz Yıldırım Ali Koç'un karşısına çıkamaz ki demişti. Hiçbir şekilde konuşamaz ki demişti. Evet. Bir gün sonrasında Aziz Yıldırım'la Ali Koç arasında bir canlı yayın gerçekleşti. Yani Aziz Yıldırım çıktı. Sonrasında Aziz Yıldırım göreve geldikten sonra Acun Ilıcalı'nın locasını iptal etti. 217 numaralı locayı iptal etti. Sonrasında da divanda bu Aziz Bey'in önüne getirildiği zaman Aziz Bey'in tabiriyle söylüyorum, Acun Ilıcalı beni dava etmiş, ah canım ya diyerek orada bir küçümseci bir alay konusu oldu. Sonrasında Acun Bey tabii ki hakkını arayarak Bölge İdare Mahkemesi'ne gidiyor ve zaten sezon başladığı için hızlı bir şekilde karar alınması gereken bir durum. Yani çünkü loca hakkı var Acun Bey'in. Yürütmeyi durdurma kararı veriliyor onunla alakalı. Dün sosyal medyaya servis edilen görüntüler, Acun Ilıcalı'nın locası işte tahrip edilmiş, işte baştan aşağı yıkılmış gibi görüntü aslında doğru değil. Fenerbahçe tarafına sorduğumuzda bunu şöyle söylüyor. Evet, biz Acun Bey'in locasını zaten aldığımız için burada bir tadilat yapıyoruz. Yani kulüp locasına çeviriyoruz. Bu yüzden her şeyi yıktık, yeni bir tadilat sürecinde gibi bir açıklama yapıldı. Şimdi avukatlar geldi de evet, kulübün içerisine alınmıyor. Bugün itibariyle baktığınız bu durumu özetlemek gerekirse aslında bence şöyle. Benim yorumum bu. İlk biz bu olayı şöyle duyduğumuzda zaten hepimizin aklına şu fikir geldi. Ya zaten Aziz Yıldırım'la Acun Ilıcalı arasında bir gerginlik var. Aziz Bey gücü elini aldığı anda Acun Ilıcalı'nın locasını iptal etmiş. Dışarıdan böyle durdu bu olay.
0: Peki.
1: Ama şimdi bir de şuradan bakalım. Acun Ilıcalı bir senelik görev süresi içerisinde Fenerbahçe'de as başkanlık yaptı çünkü Acun Bey.
0: Kesin, doğru.
1: Kulüp başkanlığı için ayrılmış locayı kendi locası yaptıysa ve Aziz Yıldırım gelip buna el koyduysa. Çünkü Fenerbahçe tarafında iddiası bu. Ben şimdi Acun Bey böyle yapmıştır demiyorum ama bu locanın alınma tarihine baktığında evet. Yani Ali Bey başkanken Acun Bey as başkan ve o dönemde oluyor. Zaten Acun Medya'nın daha öncesinde locası var stadyumda. Yeni bir hoca alınıyor. Ha, bu belki hukukidir, belki değildir, buna mahkeme karar verecek. Şu an zaten bir tedbir kararı var. Yürütmeyi durdurdu mahkeme. Aslında bir ay içerisinde şimdi Fenerbahçe itiraz etti. Bir üst mahkemeye gitti. Yani şu an büyük böyle hoca kullanılması haline devam edecek. Ne Fenerbahçe kullanacak, ne Acun Bey kullanabileceğiz. Ama dediğim gibi iki taraflı bakmak lazım. Bir, ya Aziz Bey gücü eline aldı, Acun Bey engel oluyor diyenler var. Diğer tarafta ama bu loja zaten Fenerbahçe'nin de Acun Hoca'nın başkanlık döneminde kendini almış diğerler var. Fenerbahçe bu konuda upuzun bir açıdan.

0: yaptı. Yani aslında diğer taraftan, başkan tarafından baktığında işte Acun Bey kendi lojasını almış gibi duruyor. Hı. Ama ben bu krizin ya en başta işte Aziz Bey birlik beraberlik vaatleriyle geldi. Hani bir şekilde çözümlenebilmesini umuyorum. Fenerbahçe'de şöyle yapıcı yaklaşıyor. Şimdi statta bir biliyorsun yenilenme var.
1: Doğru.
0: Bir yandan maçlar devam ederken loja sayısını genişletecekler. Lojası tek iptal edilen isim de Acun Ilıcalı değil. Hakan Safi'nin de lojası iptal edildi. Başka isimlerin iptal edildi. Lojalar genişletildiğinde onları zaten loja vereceğiz diyorlar. Ama tabii ki burada lojanın konumu önemli. Şu an bahsetmiş olduğumuz 2217 nolu loja. Yani tam stadı hani göbekten gören. Hani
1: direkt santra çizgisini gören lojadan bahsediyoruz. Doğru muyum?
0: Aynen öyle. Aynen öyle. E bu da baktığında ya başkanlık lojası olmalı gibi. Yani bana kalırsa yani direkt görüyor. Yani merkez loja. Hani merkez loja çünkü hani orada devlet yetkililerini de ağırlıyorsun. İşte çok önemli spor dünyasının insanlar geliyor ağırlıyorsun. Bence biraz daha kulübün olması gerekiyor. Yani ben Aziz Yıldırım'ın olması gerekiyor demiyorum. Zaten Aziz Yıldırım şampiyon olamaz. Son ay sonra yok. Yani Aziz Yıldırım
1: mevcut Fenerbahçe söylüyor. Başkanının kullanacağı başkanlar locası olması gerektiğini söylüyorsun. Doğru muyum abi?
0: Aynen öyle. Kulübe ait bir loca olması gerektiğini düşünüyorum. Ha, bu olayda da Acun Bey'in hakkı yeniyorsa da dediğim gibi başka bir loja tahsisi artı hani evet dediğimiz gibi sonuçta merkezden gören bir lojadan bahsediyorsan fiyat farkı vesaire Fenerbahçe'nin vermesi lazım ki mevcut yönetimde zaten vereceğini söylüyor bu konuda.
1: Peki bu konunun sonrasında birçok aslında ara sıra mesajlara da değinmek istiyorum. İbrahim Bey'in bir mesajı var. İyi yayınlar dilerim demiş. Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu ilk maç sonrasında Gençler Birliği maçı sonrasında gereken hamleyi yapacağız demişti. İlk maçlarda VAR yabancıydı. İkinci maçlarda yerli VAR'a dönüldü. Mahmut Uslu'nun bahsettiği hamle bu olabilir mi acaba diye bir soru gelmiş. Ne dersin Yunus Aydın?
0: Ya tam olarak bunu kastettiğini düşünmüyorum. Yani Mahmut Uslu'nun hani yani bu kadar hani basit müdahaleler bence değil kastettikleri şeyler. Hani yani gerekirse federasyona gideriz işte çünkü biz daha önce hem Ali Bey döneminde hem Saadettin Bey döneminde daha naif hamleler gördük. Federasyonlara karşı daha naif iletişimler gördük. Bunu arttırırız hani gibi algıladım ben. İki taraf açısından da. Hani yabancı duvardan dönülmesi, işte Türk var vesaire ya da hakemin değişmesi gibi değil de yani dünkü hakeme baktığın zaman mesela hakemler üzerinden gireceksek hani hakem değil bence.
1: Atilla Karaoğlan'dan bahsediyoruz.
0: Aynen öyle. Atilla Karaoğlan hakem falan değil bence. Hani Fenerbahçe taraftan da ekstra hassasiyeti olduğu bir isim. Ama hani dün baktığın zaman sonuçta gelmiş orada görevini yapıyor. Hani bu konuda bir hani Fenerbahçe'nin VAR ya da maç hakemiyle alakalı bir sonuçta tepkisi olsa bunu dikkate alırlardı. Almamışlar. Bence Mahmut Uslu'nun kastettiği şey işte yani federasyona bir yürüyüş olabilir. Ya İbrahim Hacı Osmanoğlu'na çok başka bir çıkış olabilir. Bence bunları kastetti. Ya yani VAR'dan daha fazlasını isteyecektir Fenerbahçe.
1: Peki. Biraz da aslında konuşulan söylentiler belki de olmaya yakın transfer hamleleri üzerinden de aslında son bölümü şekillendirmek istiyorum Yunus Aydın seninle beraber. Yani şimdi Fenerbahçe'de tabii ki ister istemez bütün kulüplerin dikkat etmesi gereken 10+4 kuralı var. Fenerbahçe'de mevcut kadroda son maçta yabancı sınırına takıldığı gibi bir açıklama yapılan bir durum var Talişka'nın. İlk başta Talişka nezdinde başlamak istiyorum. Bu Al Cezire haberleri ne kadar doğru? Talişka'nın Katar'dan bir teklif götürülme durumu olduğunu da okuyorum birçok önümdeki kaynaktan. Dubai ekibi Al Cezire bu arada bunu bir kez daha hatırlatalım. Katar'dan başka tekliflerin gelme durumunu da okuyorum. Fenerbahçe yönetiminin istediği para ne kadar Talişka için? Dubai'de 4 milyon dolar veya euro olsa gerek. Üst limit var yeni transferlerde. Yani oradaki bonservis bedelinden mi esasında birazcık daha dengeleme sağlanılabilecek? Talişka'nın çünkü 7,5 milyon euro kazandığını biliyoruz. Yani Talişka ile ilgili süreç nasıl olacak? Sonrasında diğer isimlere geçeriz ama önce Talişka diyorum.
0: Yani Talişka'ya teklif oldu doğru El Cezire'den. Yani daha bence Arabistan tarafında, Katar, Dubai tarafında oyuncunun çok da aslında zaten piyasası var. Ya daha önce ne Al Nassr'dan da herkes biliyor, oyuncuyu takip ediyor. Yani zaten satılmaya karar verildiği anda birçok teklif gelecektir. Ben Fenerbahçe'nin 10-11 milyon euro'da bırakacağını düşünmüyorum. Bence minimumda 15-16 milyon euro bonservis olacaktır. Fenerbahçe için de zor bir karar. Yani tamamen yabancı kuralından kaynaklanan bir karar. Çünkü yani yabancı kuralı olmasaydı yani şu an bu oyuncunun gönderilmesi düşünemeyecekti bile. Ama baktığın zaman şimdi Talisca da Asensio'da forvet arkası 10 numara hani menşeli oyuncular.
1: Doğru.
0: İkisi de aynı parayı alıyorlar. Şimdi dünyada bir örneği bunun çok fazla yok. Yani iki pozisyon, birisi yedek olacak, aynı parayı alacaklar vesaire gibi. Hani çok özellikle bizim seviyemizdeki ülkelerde bu çok fazla hani lüks yani. Yedek bir oyuncuya 7,5 artı bonuslarla hani neredeyse 10 milyon euro yakın para vermek lüks.
1: Doğru.
0: Ama yani şimdi Talişka ile alakalı, yani şimdi Fenerbahçe düne kadar dünü kenarda bırakıyorum Talişka maç kadrosunda olmadığı için. Yani 6 resmi maçta 5 gol atmış. Doğru. Takımın skor yükünü tek başına zaten tamamlıyor. Yani bu oyuncuyu göndermek. Şimdi başka verileri maddi vesaire dışarıda bırakıyor. Fenerbahçe'nin 6 gol atmışken 5'in 60 oyuncusunu göndermesi kağıt üstüne baktığında çok mantıklı bir şey değil.
1: Doğru.
0: Ama şöyle bir şey var. Dün de bunu farklı bir yerden bakıyorlar. İşte Talişka oynuyor, Talişka atıyor. Talişka oynamıyor, bütün takım atıyor gibi bir süreç var. Ama bunu sadece, bunu dün itibariyle 4 gollü bir galibiyet olduğu için söylüyorum. Ama dün şöyle bir durum var. Fenerbahçe Talişka'yı gönderecekse,
1: evet,
0: bence Solore, Rashford gibi, Leao gibi A-plus bir oyuncu almak zorunda. Ya bir yabancı almak zorunda. Ha, bu kadro planlaması da çok geç kalındı. Çok az bir zaman kaldı 4 Eylül'e.
1: Doğru.
0: Çünkü Fenerbahçe şunu yaşadı. 3 başkan değişimi bir yılda. Her gelen başkan yeni bir transfer dönemi. 3 tane teknik direktör, biri savunmacı, biri hücumcu. Hepsi kendi oyun anlayışını doldurdu. Her pozisyonda bolluk var.
1: Doğru.
0: Her pozisyonda bolluk olduğu zaman da ne oynanacağını bilemeyen bir Fenerbahçe var. Şimdi zaten çok az bir zaman kalmış ve kabul edelim, Fenerbahçe Gençler Birliği maçında 2-1 kaybetmeseydi, Fenerbahçe bu kadar transfer yapma telaşına girmeyecekti. Şimdi Cihan Kamer ne dedi futboldan sorumlu yönetici?
1: 1 veya 2.
0: Lukaku ile beraber bitirdik, U23 bakacağız dedi. Dediğim gibi 1 ya da 2 kontenjan. Yani zaten. Şimdi Gençler Birliği maçında yenilgi yaşanınca dediler ki eyvah, bu takım çok da iyi değil. Bu takımın transferlere ihtiyacı var. Bence Fenerbahçe'nin şu an U23'te şimdi Semedo'yu göndereceklerse ya da Ederson'u, bir kaleci ihtiyaç var.
1: Onu sorayım bir ara. Ederson artı Semedo'yu sorayım. Semedo'ya bir 6 milyon 7 milyon gibi Al Nasır'dan teklif gelme durumu varmış. Teklif getirtilebiliyormuş diye bir haber aldım ben dün. Bir istihbarat haberi var ama Semedo bu paralara gider mi? Ederson'un aylık durumu var mı diye soracağım. Ondan sonra Osterwolde'ye getireceğim ama bu ikisini bir soralım abi sana.
0: Ederson'un ayrılma durumu var. Yani Ederson'un dünya çapında büyük kulüplerden de teklifleri var. Juventus'tan mesela teklif vardı. Ama maaşı çok yüksek bir oyuncunun, hani sonuçta sıcak bakmadılar. Nelson Semedo ile alakalı dediğin gibi hani Al Nassr'dan da bir teklif var. 7 milyon euro. Fenerbahçe çift tane istiyor ama bence zor. Ya 10 milyon euro dedim. Yani Semedo'yu gönderdiği yerde ya yerli ya da bir U23 yabancı sağ bek almaları lazım. Diğer taraftan Ederson'u gönderirsen yerli bir kaleci ki Berke, yani bir numarada gidecekleri kişi, hani Lille sonuçta Berke'nin önüne bir kaleci aldı. Hani bu konuda bir Fenerbahçe'nin transfer hekatının olması lazım. Mutlaka bir solun alman lazım, yabancı. Yani çünkü orada Kerem alternatifsiz kaldı. Yani Dorgeles'le bence yeterli değil. Yani 3 tane baktığında bir değişim yaratman lazım ve çok az zaman kaldı.
1: Doğru.
0: Yani burası Gençler Birliği maçındaki puan kaybına kadar hiç öngörülmediyse, bu da bence Oğuz Çetin'le İsmail Hoca'ya eksi yazar abi. Yani hani çünkü ya şimdi isteyecek olanlar, takımı görenler de onlar. Cihan Kamer gidip bunu teknik olarak yakalayamayabilir. Siz rapor olacaksınız, ileteceksiniz, onlar da alacak. Yani hani olay bu şekilde. Bence bu konuda Fenerbahçe'nin zaafı var. Bu arada hani az önce Fenerbahçe'nin açıklamasında Loja'yı konuşurken,
1: evet,
0: Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamada Acun Ilıcalı'nın Loja'sına sokmak istediği 10 kişiden ikisinin Galatasaray Pasoligi sahibi olduğu, Fenerbahçe değerleri açısından da değerlendirilemeyecek olduğu için Fenerbahçe'nin bu konuda bir karar alacağını da söylemişler.
1: İlginç bir kısım, iyi bir satır arası olduğunu söyleyelim. Peki Jadon Osterwolde konusuna gelmek istiyorum. Roma konusu var. Zorunlu mu yoksa opsiyonlu mu satın alma opsiyonu var? Ve Fenerbahçe yönetiminin Jadon'la alakalı tasarrufu ne olacak? Çünkü maç sonunda oyuncuların çıkış yaptığı o bölümde, tabii ki basın mensuplarının önünde, Jadon Osterwolde'nin Fenerbahçe'ye sorun, gidecek misin sorusunun üzerine Fenerbahçe'ye sorun şeklinde bir reaksiyonu vardı. Jadon'un durumunu Yunus Aydın nasıl yorumlar?
0: öyle güzel cevap verdi ki Ceydin, ne anlatmak istediğini anlayamadık. Yani hani gitmek istiyor da Fenerbahçe göndermiyor mu, yoksa gitmek istiyor

0: istemiyor ama hani Fenerbahçe'ye sorun gibi mi? Yani hani gerçekten çok profesyonel bir cevap verdi orada.
1: Doğru.
0: Yani baktığımda ya Jaden gitti. Hani onu öncelikle söyleyelim. Hı-hı. Yani 1+4 yıllık anlaşma yaptı Roma'yla, zorunlu satın alma olacak. Hı-hı. Önümüzdeki sene aslında bonuslarla birlikte 17 milyon euro net bonuslarla 20'ye kadar çıkacak bir teklif vardı. Yani keşke Ocak'ta satılsaydı. 30'a istemişlerdi. Hı-hı. Yani ama işte sonrasında Jaden Osterwold dediğim gibi Fenerbahçe biraz kendini değersizleştirdi. Ya ana planda stoper olarak düşünmedi. Yani burada Fenerbahçe oyuncunun biraz değerini kendisi bu transfer harekatı sürecinde azaltmış oldu. Ama yani hem yabancı kuralının açılması hem de 17 milyon euro net bonservis önümüzdeki sene Fenerbahçe sistemine dahil olacak. Bence önemli.
1: Çok detay bir soru soracağım. Buradaki fikrini çok merak ediyorum. Çünkü Jaden Osterwolde'nin yaklaşık 6 ila 8 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Ki yani şu anda yaklaşık bir 3 hafta falan herhalde var. Tam olarak iyileşmesine normal şartlarda. Şimdi sağlık kontrolünden bu oyuncu geçerken bir problem olur mu? Buradaki öngörünü merak ediyorum.
0: Ya mutlaka bununla alakalı raporları almışlardır Fenerbahçe'den. Hı-hı. Ya mutlaka konuşmuşlardır diye düşünüyorum. Ama hani çok teknik olarak sıkıntı olacağını düşünüyorum. Çünkü hani oyuncunun sakatlığı çok net. Hı-hı. Yani bir sakatlık. Hani sağlık raporlarını almışlardır. 4-6 hafta dediğin gibi sakatlığı var. Maksimum 8 hafta uzayabilecek bir sakatlığı var. Hani bu sene o yüzden de aslında 1+4 yıllık yapıyorum ama onlar için bir zorunlu satın alma bu. Ya herhangi bir opsiyon yok. Mesela şu an yazsalar 20 maç oynama zorunluluğu, zaten oyuncunun mevcutta da sakatlığı varken çok zor. Yani 20 resmi maç.
1: Belki mesela ama 5 maç yapıp bunu böyle hani ödeme planında hani seneyeki şeyden düşebilmek açısından bazen İtalyan kulüplerinde görüyoruz. Tabii. Yani böyle 5 maç oynama zorunluluğu gibi bir şey çıkabilir mi ortaya?
0: Yok, zannetmiyorum. Bence hani yani çünkü zorunlu satın alma diyorlar direkt ama 5 maçta aslında dediğim gibi zorunlu gibi hani olan bir satın alma olacak ama yani sanki direkt kullanacaklar gibi benim gördüğüm, yani ekstra bir madde yok gibi duruyor.
1: Ki zaten Gasperi'nin oyununa da çok çok uyumlu bir isim olduğunu söyleyelim. Peki U23 isimleri soracağım. Bir son yaklaşık bir 3-4 dakikamızda da U23 transferleri adına Fenerbahçe'nin hangi mevkilere ve hangi profillere gitmesini bekliyor Yunus Aydın? Bir isim var mı diye sormak istiyorum. Altını çizebileceği bir isim var mı? Tabii ki 10, yani 10+4'ün 4'ünü konuşacağız ama tabii ister istemez belki çok fazla ayrılık olur. O onluk kısımda da herhangi bir isim var mı? Bir istihbarat var mı Yunus Aydın?
0: Yani bir kere zaten Fenerbahçe şimdi U23'te net bir şekilde bir hücum oyuncusu ya da sağ bek oyuncusu alması hani net bir şekilde gerekiyor. Hı-hı. Hani benim gördüğüm kadarıyla. Yani şimdi Fenerbahçe'nin bence bir tane de stopere ihtiyacı var. Hı-hı. Burada belki yine burada da bir U23 ismi değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Hani burada bu arada stoper için Fenerbahçe'nin illa U23 değil, Adil Demirbağ'la da net bir şekilde hani ilgilendiğini söylememiz lazım. Adil'le de Fenerbahçe'nin net bir görüşmesi var. Yani bence pozisyon olarak Fenerbahçe'nin mutlaka bir sol ön. Hı-hı. Mutlaka bir sol ön.
1: Tamam.
0: Mutlaka bir stoper ve Nelson Semedo'yu gönderecekse kesinlikle bir sağ bek alması lazım.
1: Peki bir isim var mı bu konularla alakalı? U23 şöyle yani mesela Galatasaray'ın gündeminde İsmail Asar, Papamatar Sar gibi çok net isimler çıkıyor. Beşiktaş'ta Vlog ismi şu anda dikkat çekiyor. Trabzonspor'da hatta artık uçuş planı yapılan Fabinho'yu görüyoruz ama Fenerbahçe nezdinde böyle bir U23 ismini çok net görebiliyor muyuz? Yoksa ser verip sır mı vermiyorlar diye sorayım son olarak.
0: Ya ser verip sır vermek değil, çok ana planda dediğimiz gibi Gençler Birliği maçına kadar net bir isim olmadığı için yani Fenerbahçe'nin önceliği bir transfer değildi ama daha önce ilgilenilen, şu an çıkmış bir isimden bahsetmiyorum, daha önce ilgilenilen orta sahaya çünkü tempolu bir oyun istedikleri için Andre ismi başından itibaren var.
1: Yani, ne kadar paraları Andre ismi, peki Andre için ne kadar isteniyor yaklaşık olarak, onu da soralım.
0: Ya 15 milyon eurodan minimum 15 milyon euro beklentisi olacaktır.
1: Peki sol ön için herhalde bir genç değil yetişkin bakıyorlar diye anlıyorum. Çünkü zaten Dorgeles'ine ne var herhalde.
0: Kesinlikle. Ya şimdi bir numaralı isim Marcus Rashford.
1: Tamam.
0: Yani Rashford'ı istiyor Fenerbahçe. Rashford'la ilgili var. Leao konusu daha önce gündeme gelmişti. Yine gündeme mutlaka gelecektir. Ama Rashford hem Galatasaray'a hem de Fenerbahçe'ye net bir şekilde Türkiye'de oynamak istemiyorum tarzında açıklama yaptı.
1: Tamam.
0: Bunu da hatırlıyoruz. Ama ben Rashford'ın hala zorlanacağını düşünüyorum ki Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne direkt kalırsa, hı hı, yani bu turu inşallah geçebilirsek bu hafta mutlaka çok büyük bir yıldız oyuncu alacağını düşünüyorum. Hı.

0: Ama U23 konusunda en net isim anlaşmaya yakın Andre.
1: En net isim Andre. Peki U23 bir sol stoper, sol bek gibi oynayabilen bir oyuncudan ziyade yerliye mi gidilir diye tahmin ediyorsun Yunus Aydın? Yani, onu da son olarak sorayım.
0: Yerliye gidilir diye tahmin etmiyorum. Çünkü hani alınabilecek yerli oyuncu var mı? Çok bence yok.
1: Yusuf Akçiçek falan konuşuluyor süre almadı son iki maçta diye. Son o sorum olsun, olabilir mi böyle bir ihtimal?

0: hemen transfer döneminde ortaya çıkıyor. Ama Fenerbahçe'nin bonservis verme konusunda bir problem olmadığı için, yani tabii ki çok uç bir şey söyleyeceğim yukarıdan. 2007-2003'lü Baldi alabilirlerse Barcelona Baldi'yi elden çıkartmak istiyor.
1: Peki.
0: Ama 50 milyon euro market değeri var yani oyuncunun.
1: Bu konu çok enteresanmış. Bunun üzerine tabii ki konuşuruz. Peki Yunus Aydın, çok çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağlıcakla kal abi, hoşça kal.
0: Hoşça kal, iyi günler.
1: Evet, Fenerbahçe konuşmaya devam ediyoruz. Bugün gündemimiz Fenerbahçe. Dünkü müsabakayı oldukça uzun ele aldık Yunus Aydın'la beraber. Birazcık aslında hem Sayın Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım arasındaki loca durumlarında da detayları sizlere paylaştık. Bir kez daha hatırlatalım, Kerem'in kontrollerinde herhangi bir bulguya rastlanmadı ve Kerem'in de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ama tabii ki şu anda net bir şekilde şunu söyleyemiyoruz, Lyon maçında oynayacak oynamayacak durumunu tam olarak bilemiyoruz. Çünkü kafa travmaları her zaman problem yaratabilir dedik ki biraz da transfer konuşuyorduk. Yunus Aydın'la başladık, Can Başak'la devam ediyoruz transfer konuşmaya. Can Başak, şimdi tabii ki birçok şey var. Öncelikle hoş geldin.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok çok teşekkür ederiz ki haliyle şu anda en sıcak gelişme Talişka gelişmesi. Bugün daha doğrusu dün maç öncesinde Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesaplarından 10+4 kuralındaki durum kaynaklı olarak kadroya alınmadığı yazıldı. Lakin Al Jazeera haberleri var. Al Jazeera'nın maksimum bir oyuncuya 4 milyon euro verebildiği konuşuluyor. Talişka 7,5 kazanıyor. Yaklaşık 17-18 milyon euro gibi bonservis bedeliyle aslında bu mu kompanse edilmeye çalışıyor diye soracağım. Katar'dan teklif gelebilme durumu var diye yazılıyor. Birçok menajer aracılığıyla, birçok takım aracılığıyla Talişka'nın fiyatı veyahut da durumu sorgulanıyor. Sturm Graz maçında analiz edildi. Tribünde scoutlar tarafından tabii ki izlendi Talişka, ama Talişka'daki son durum nedir? Fenerbahçe'nin bu konudaki tasarrufu ne olacaktır?
2: Tabii ki. Öncelikle Talişka Fenerbahçe şu son iki sezondur inanılmaz skor katkısında bulundu. Oyun olarak bazı yerlerde çok destek veren bir oyuncu olarak gözükmese de Fenerbahçe skor anlamında çok büyük katkı aldı Talişka'dan. Bu senenin planlamasında bence zaten düşünülmemesi normal gelmeye de başladı bana açıkçası. Ne kadar çok skor katkısı yapsa da şu an oynadığı pozisyon gereği sonuçta Fenerbahçe ileriye iki tane forvet aldı. İleriye doğru daha arka planda kalacağı için forvet arkası pozisyonunda da bence çok fazla katkı gösteremeyeceği tahmin edilerek çıkmaya çalışıyorlar diye düşünüyorum ki daha önce de belki seninle beraber konuşmuşuzdur da hani herhangi bir teklif gelme durumunda kesinlikle bence çıkacaklarını da düşünmüştük, söylemiştik. Talisca özelinde bence yani bana göre bir Fenerbahçeli olarak çok fazla fark etmez açıkçası. Sonuçta Fenerbahçe iyi oyun oynamak zorunda bana göre. Zaten oyuncu kalitesi yüksek, birçok oyuncu var. Ki şu an bence maçları bu şekilde Fenerbahçe çözebiliyor. Hala eksiklikler var oyunda. Anlaşılmayan noktalar da çok fazla var. Zaten oyuncunun da aldığı maaş olsun birazcık daha Orta Doğu takımlarından bir tanesine zaten gitmesi çok olası duruyor. Brezilya'dan da pek teklif olduğunu ben düşünmüyorum zaten. Oyuncu herhalde şu an birazcık daha devam etmek istiyor, para kazanmak istiyor, bu bölgelerde oynamak istiyor. Bence birazcık da tabii bu Fenerbahçe Talisca'dan çıktığı takdirde kesinlikle orta sahaya oyuncu alması gerekiyor. Aynı şekilde stopere de oyuncu alması gerekiyor. Şu an yanlış hatırlamıyorsam 15 ya da 16 tane +4 statüsünde olmayan yabancı futbolcu var.
1: Evet.
2: Bu oyuncular da işte Amrabat'tır, Diego Carlos, Becao, iki oyuncu daha var. İşte Jadon Osterwold ile Talisca konuşuluyor. Bu oyuncular gittiği takdirde Fenerbahçe'nin bana göre tekrardan bir oyuncu alması gerekiyor yani. Çünkü eksiklikler olacak. Şu an Asensio'nun oynadığı pozisyonun rotasyonda herhangi bir alternatif oyuncu neredeyse yok diyebiliriz. Hatta hiç yok. Bu bölgeye kesinlikle bana göre bir dokunuş yapması lazım Fenerbahçe yönetiminde. Ki bu yönde çalışmalarını sürdürdüğünü düşünüyorum. Yani Türk oyuncu mu olur, U23 statüsündeki oyunculardan mı alternatif olarak transfer etmeyi düşündüler, en emin değilim. Ama kesinlikle bu bölgeye transfer yapılacaktır diye tahmin ediyorum ben.
1: Peki. Şöyle bakıyorum abi. Tabii ki yabancı sayısı Fenerbahçe'de tek tek bakalım. Hatta tek tek sayalım şu anda. Artı 4 kuralına uymayan yabancıları. Livakovic hala daha duruyor ancak Barcelona ile anlaştı haberleri var. Osterwolde'yi konuşacağız. 2. Ake 3. Skriniar

0: 4, Thiago Carlos 5, Becao 6. Şöyle bakıyorum, devam ediyorum. Nelson Semedo 7, Amrabat 8, Kante 9, Genduzi 10, Asensio 11, Talisca 12. Devam ediyorum. Greenwood 13. Devam ediyorum. Lukaku 14, Vedat Muriç 15. Yani 5 isim gidecek ki gidecek, evet. Olan potansiyel isimlerden aslında Talisca'yı birazcık ele aldık durumunu ama Jadon Osterwold'e bir parantez açmak isterim. Yani Roma kulübüne gidecek diye haberler okuyoruz. Zorunlu satın alma mı? Opsiyonlu mu? Ne olacak? Ne bitecek? Çünkü Jadon da tabii ki Fenerbahçe'nin öyle veya böyle değerli ve bonservis beklediği oyunculardan bir tanesi. Can Başak konuyu nasıl yorumlar? Konunun ne tarafında diye sormak istiyorum.
1: Doğru. Zorunlu satın alma diye ben biliyorum. Anlaşma bu şekilde sağlanacak diye görmüştüm. Oyuncu da aynı zamanda sanırım Parma'dan aldığımız zaman bir %20 satıştan pay verme durumu da söz konusu diye biliyorum. Yani birazcık daha fazlaya tabii ki de gidebilirdi bence. Ama şu anki planlamalar doğrultusunda bu oyuncudan çıkıp herhalde yabancı kuralını da uydurmak amaçlı farklı alternatiflere yönelmek istiyorlar. Yani bana göre Osterwold'de her iki pozisyonda savunma tarafında şey yapıyordu, hani hem sol bek hem stoper oynayarak o tarafı kapatıyordu aslında. Fakat hani uzun süredir de bence eksiklikleri de vardı bu oyuncunun, özellikle stoper bölgesinde. Fenerbahçe'nin şu an oynamak istediği oyuna göre sol bek pozisyonunda da pek uygun olmadığından dolayı çıkılmasını şu an normal biliyorum. Şu ana kadar Fenerbahçe izlediğimizde bekler epey ileri doğru gidiyor. İleride bekliyorlar. Hatta sık bu yüzden Fenerbahçe atak yaparken bireysel hata olur. Pas kaybından dolayı birçok kez pozisyon da kaybetti. Burada hatta gol bile Fenerbahçe yedi. Fakat ben zamanla bunun oturacağını düşünüyorum. Hani Osterwold özelinde tabii ki de bana göre de çok değerli bir oyuncu. İki pozisyonda kapatıyordu savunmada. Hem sol bek hem stoper oynayabilmesi sebebiyle. Fakat hani çıkmak gerekiyorsa da şu an mantıksız değil. Şu an bir teklif var Roma'dan. Ayrıca oyuncu sakat. Sanırım 2-3 hafta sonra en erken dönebilir.
0: Evet. Fazla.
1: Yani ben doğal buluyorum. Şey yapmıyorum, hani çok da yargılamıyorum bu kararı. Ama dediğim gibi çok eksik var bence Fenerbahçe'nin savunma tarafında. Hani bu teknik anlamda teknik kadronun çözmesi gereken bir problem mi? Oyuncuların kalitesi açısından pek ya da uyum açısından mı acaba bir uyuşmazsızlık var? Onu zamanla tabii ki de göreceğiz ama bana göre her şeyden önce stoper rotasyonunda Fenerbahçe'nin çok ciddi eklemeler yapması gerekiyor kalite anlamında. Çok büyük eksik var. Çünkü bu oyuncular da sonuçta her maç oynamayacaklardır. Zaman zaman Fenerbahçe Avrupa'da %100 oynayacağı için rotasyon yapması gerekecektir. Sakatlıklar gerçekleşecektir. Ki İsmail Kartal zaten bir önceki döneminde de bu sıkıntıyı yaşamıştı. Yanlış hatırlamıyorsam bir Avrupa maçında İsmail yüksek stoper pozisyonunda başlamıştı ve Fenerbahçe 6 gol yemişti. Nordjylland takımından.
0: Hatırlarım.
1: Yani bunları çok dikkat edilmesi gerekiyor. Unutulmaması gerekiyor bence. Bu pozisyonda da kesinlikle transfer gerçekleştirecektir Fenerbahçe. Zaman kısıtlı. Statü olarak da U23 mi olur veya yabancı oyuncu mu olur bilmiyorum. Bence bu halen konuştukları oyuncularla alternatif olarak bakıyorlar, düşünüyorlar. Ama kesinlikle bu pozisyonlara bir oyuncu eklemesi yapılması gerekiyor. Şöyle gittiği takdirde ki gidecek gibi gözüküyor.
0: Şöyle bir araya girmek istedim. Kusura bakma, lafını birazcık kestim abi ama ister istemez tabii ki hem Becao'nun hem Diego Carlos'un hem de Livakovic için gittiği senaryodan bahsediyorum. 12 aynen. Yabancı kalmış oluyor. Osterwold'e ve Talisca'nın gittiği senaryoda 10 yabancı kalmış oluyor. Bunların hepsinin gittiği senaryoda bile Ederson veya Semedo'nun bir ayrılık ihtimali tekrardan doğabilir mi? Ederson'un için Juventus ilgisi vardı. Lakin Juventus Vicario'yu aldı. Ederson'un gitme durumu hala daha oluşabilir mi? Ve Semedo'yu da soracağım. Al-Nassr'dan bir teklif gelme durumu var. Bir duyum aldık. Bir istihbaratımız var. 7-8 milyon euro gibi maksimum oralara çıkabildiklerini biliyoruz oyuncu için. Yani bu 5 oyuncu gitti. Artı Semedo gittiği denklemi de düşünürsek veyahut da Ederson'un gittiği denklemi de düşünürsek Fenerbahçe'de çok yoğun bir transfer hareketi olacak mı? Sayın Cihan Kamer 1-2 tane U23 oyuncusuyla devam edeceğiz demişti Gençler Birliği maçı öncesinde ama yaşanan mağlubiyet rotayı mı değiştirdi? Genel olarak bu süreci Semedo ile başlayarak, yani Semedo ve Ederson durumuyla başlayarak Cihan Kamer'in bu görüşünün değişti mi değişmedi mi fikrini senden almak isteriz abi.
1: Bence kesinlikle zaten Semedo'yu da alternatif olarak satmak istiyordu Fenerbahçe. Fakat bu bölgeye de hani U23 oyuncu mu olur veya aynı kalitede, daha yüksek kalitede farklı bir oyuncuya mı yönelirler? Henüz bence çok kararlaştırmış değillerdi Fenerbahçe yönetimi. Yani bana göre Semedo gibi bir oyuncunun üst seviyesi kolay kolay bulunamaz. Yüksek bonservis bedeli de ödenmesi gerekiyor. Hani zamanda geçiyor. Bir fırsat transferi olmadığı sürece bana göre Semedo'nun gitmesi çok anlamlı gelmiyor açıkçası.
0: Peki. Ederson'a gelecek olursak?
1: Ederson'a gelecek olursak da yüksek maaşından dolayı zaten iyi bir teklif gelmesi halinde kesinlikle yönetim Ederson'dan çıkmayı planlıyordu zaten. Bu en başından beri planlar dahilindeydi. Sandığım kadarıyla zaten iyi bir kaleci almak istiyorsa Fenerbahçe hali hazırda gene yüksek bonservis bedeli ödemesi gerekiyor. Ne kadar yüksek maaş alsa da Ederson şu an Ederson'dan çıkıp maaşından çıkacağım diye yüksek bonservis bedeliyle yeni bir kaleciye yönelmek de ayrı bir zahmet olacaktı Fenerbahçe için. Çok bence planlama açısından mantıklı değil. Ederson dün iyi de oynadı bence. İyi oynadığı için de birazcık belki bu karar aşamasında fikirleri değiştirmiş olabilir Fenerbahçe yönetiminin Ederson. Yani bana göre Ederson iyi bir oyuncu. Yaşı da çok fazla değil. Kaleciler genellikle bu yaşlarda ilk dönemlerinde iyi oynaması gerekiyor. Ayakları iyi Fenerbahçe'de. Geriden çıkarken bu oyuncunun bu yeteneğini kullanıp bence daha çok fayda sağlayabileceğini ben düşünüyorum. Nitekim Galatasaray'da da geçen sezon Uğurcan bu bölümlerde iyi katkı sağlamıştı. Doğru. Ederson da geçen sezon bu şekilde başlamıştı ama benim fikrim birazcık da hocadan dolayı Domenico Tedesco birazcık daha farklı bakıyordu bu olaya. O yüzden Ederson çok fazla ileriye doğru top atarken katkı sağlayamamış olabilir Fenerbahçe'de. Ki geçen sene birazcık da farklı bir durumlar da söz konusuydu. Çok fazla biz de bilmiyoruz ama ben duyduğum kadarıyla geçen sezon Tedesco ile pek arası iyi değildi Ederson'un. Tedesco pek memnun olmadığını da söylemişti teknik ekibine. Bu da bence geçen sezon Ederson'un birazcık kötü performans verme sebeplerinden biriydi ama şu an taraftarın da arkasında olduğu sürece bence Ederson bu sene kesinlikle iyi oynayacağını ben düşünüyorum. Çünkü kötü bir kaleci değil. Kariyer olarak CV'si de çok zaten iyi bir kaleci. Deneyim olarak da zaten her kulvarda yüksek deneyime sahip bir oyuncu. Milli takım olsun, Şampiyonlar Ligi seviyesi, Premier Lig seviyesi olsun. Yani böyle bir oyuncu varken çıkmak şu aşamada bence çok mantıklı değil. Dediğim gibi hani yeni bir kaleci bulmak da kolay değil. Şu an zaten sezon da başladı. Yeni bir kaleci bulmak, onun adapte olması vesaire bence Fenerbahçe'yi geriye bile götürebilir bu açıdan. Bence şu an ben Ederson'un kalacağını düşünüyorum. Yüksek maaştan dolayı tabii ki de iyi bir teklif geldiği halde çıkabilirler ama alternatifi hazırsa bence Fenerbahçe bu şekilde oyuncunun satışına yönelik karar alması gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Peki şimdi şöyle bakalım istiyorum olaya. Yani demin de saymıştım ki Ederson ve Semedo'nun durumlarını da sordum ama anladığım kadarıyla şu anda Fenerbahçe'de 10 yabancı var diye varsayalım. Yani aslında 15 var ama Bekao'dan çıkıldı, Livakovic'den çıkıldı, Diego Carlos'tan çıkıldı diye varsayalım. Aynı zamanda Osterwolde ve Talişka'dan da çıkıldığını varsayalım. Şimdi bu 5 oyuncudan çıkıldığı denklemde Fenerbahçe'nin kaleci rotasyonunun aynı kalması mı gerekir? Tane tane mevki mevkiye gitmek istiyorum. Kaleci rotasyonu aynı mı kalmalıdır o zaman?
1: Bence kaleci rotasyonu açısından Fenerbahçe gayet yeterli bir durumda. Kalede ana kadroda Ederson birinci alternatif. İkinci alternatif olarak da Mert Günok veya Tarık bence Fenerbahçe'yi gayet idare eder.
0: Peki sağ beke geçelim. Sağ beke geçtiğimiz vakitte şu anda mevcut kadroda Semedo var. Semedo'nun yedeklerine de bakılacak olursa da Mert Müldür'ü görüyoruz. Oğuz Aydın orada oynatılabilir ve aynı zamanda tabii ki Mimović de hala da kadroda ama mutlaka gidecek diye haberlerini okuyoruz. Aynen. Bu yeterli midir?
1: Bence yeterli. Birçok rakiplerle de karşılaştırdığımızda zaten çok daha fazla derin rotasyonu olan bir takım olduğunu düşünmüyorum. Bence yeterli diye.
0: Sol beke geçiyorum. Evet. Levent Mercan, Archie Brown yeterli midir?
1: Yani şöyle, bence yeterli ama ben bu arada sağ bek ve sol bekte de savunma açısından pek yeterli bulmuyorum bu mevkilerdeki oyuncuları. Yani bir şekilde Fenerbahçe'de zaten yönetiminde düşündüğü kadarıyla yediğimden daha çok gol atayım perspektifiyle ilerlediği için şu an bence yeterli buluyorlar ama bana kalırsa savunma açısından zayıf yönleri var ve göze de çarpıyor bence.
0: Peki stopere geçiyorum. Skriniar, Ake, yedeklerinde de Yiğit Efe ve Çağlar var. Bu bölge yeterli midir?
1: bence yetersiz. YTF geçen sezonda sıkıntı yaşadığında Fenerbahçe pek yani tatmin edici olarak görmüyor.

0: görmedim ben açıkçası. Bu yönde kesinlikle zaten oyuncu alacaklar. Yerli oyuncu bence bir tane alınacak stoper kesinlikle. Zaten Ümit veya Adil ile görüşüyorlardı diye biliyorum. Son durumu bilmiyorum açıkçası ama kesinlikle oyuncu alınacaktır.
1: Peki ki şunu da hatırlatalım. U23 olarak da Fenerbahçe'nin şu anda mevcut kadrosunda Archie Brown, Dorgeles Nene ikilisini görüyoruz U23 kontenjanından. O yüzden iki tane de U23'ü de tabii ki yerleştirmemiz gerekecek. Diğer oyuncularla ayrılacağı veyahut da daha alt takımlarda ya da bir kira durumu söz konusu olacağını biliyoruz. Yani iki tane U23 hakkımızda cebimizde olduğunu vurgulayalım. Can Başak'la beraber tek tek kadro üzerinden gidiyoruz. Yerli stoper alternatifi gerektiğini vurguladı. Yani şu ana kadar bir transfer savunma hattı ve kaleciyi dahil ederek konuşuyoruz. Orta saha hattında merkezde Guendouzi, Kante, İsmail Bartu var. Herhangi bir U23 eklemesi veyahut da bir yerli transfer gerekmekte midir?
0: Bence U23 veya yani U23 statüsünde olmayan bir yabancı ile orta sahada ilerlemeyi düşünüyor Fenerbahçe yönetimi. Çünkü şu an Tariska'nın da gittiği takdirde orta sahada Guendouzi ve Kante'nin önünde oynayacak oyuncunun Asensio dışında bir alternatifi yok. Bu da bence bariz bir şekilde görülecek. Sonuçta Asensio'da her maç, bu yoğun maç temposunda her maç oynayacak bir oyuncu da değil. Bu mevkide bence bir ekleme yapılacaktır.
1: Yani
0: bence
1: onun önünde Asensio'yu da oraya dahil ederek 4-2-3-1'in hani forvet arkası ve orta sahaları, sadece merkezleri konuşuyoruz. O bölgeye de bir adet U23 10 numara oynayabilen ve 8.5 zaman zaman oynayabilen bir oyuncu mu gerekmektedir Fenerbahçe?
0: Bence evet, ama dediğim gibi farklı bir oyun da olabilir. Ben gördüğüm kadarıyla şu an İsmail Kartal toplu oynarken Fenerbahçe Guendouzi arkayı üçlüyor. Belki daha farklı bir oyuncu da arkayı üçleyecek. Daha defansif bir oyuncu da alınabilir. Şu an emin değilim hani hangi yönde ilerleyeceklerine dair, ama hani bu da olabilir. Belki Guendouzi ileride daha çok pres yapsın, arkada daha fazla olmasın düşüncesi varsa bu tarz bir oyuncu da Fenerbahçe'ye faydalı olabilir.
1: Yani merkeze şöyle diyelim, Fenerbahçe'nin anlayışına göre diyor Can Başak. Merkeze bir oyuncu U23 yabancı, ama hoca Guendouzi'yi arkada konumlamak istiyorsa biraz daha öne, hoca Guendouzi'yi biraz daha önde konumlamak istiyorsa biraz daha arkaya bir U23 doğru, yabancı mıdır hocam?
0: Doğru, bence şu an bu yönde hani hangi tarz bir oyuncuda karar alırlar emin değilim. Zaman zaman bir ara gördüğüm kadarıyla Amrabat'ı da bir ara değerlendirmeyi düşündüler ama hiç görmedik. Antrenmanlarda da bulunuyor mu emin değilim. Dün de doğum günüydü, çok bir posta koymadı herhangi bir antrenmanda veya bir pasta kesimi de görmedim. Hani bu oyuncunun da kullanılacağını düşünmüyorum, herhalde elden çıkarmayı planlıyorlar. Hani hangi tarz bir oyuncu alacaklar gerçekten emin değilim ama kesinlikle bence yabancı olacak.
1: Tamam, iki transfer oldu. Merkeze bir U23, yani forvet arkası veya orta saha oynayabilen, savunmaya bir yerli merkez stoper oyuncusu diye iki tane transferi işaret ettik. Kanat rotasyonuna geçiyorum. Greenwood, İrfan, Oğuz, Kerem, Nene şeklinde bir kanat rotasyonu var. Buraya bir takviye gerekir mi?
0: Bence sol tarafa bir takviye de yapmak istiyor Fenerbahçe. Fakat gerekir mi, şart mı? İlerleyen dönemde tabii ki de belli olur ama o dönemde transfer bitmiş olacak, transfer dönemi. Yani sola oyuncu çok yakışır Fenerbahçe'ye, iyi bir kalitede. Ya bana göre Nene de hem solda hem sağda oynayabilmesi bir avantaj. Türk rotasyonunda Oğuz Aydın sol tarafta oynayabiliyor ki bence zaten sadece orada dönmek lazım. Çok iyi görmemiştim Gençler Birliği maçında Oğuz'u, fakat bence oynadıkça daha çok açılabilen bir oyuncu olduğu için yani bu rotasyonda olması gerekiyor bence, ki olacak da. Teklifler geliyor ama Türk statüsünde bir oyuncu olduğu için, milli takım oyuncusu aynı zamanda, çok çıkacaklarını da düşünmüyorum ama hani bir fırsat transferi veya U23 bir oyuncu belki sola eklenebilir ama çok şart mı? Yani bence çok fazla şart değil açıkçası, benim fikrim bu şekilde ama yani ekleme yapılırsa, katkı veren bir oyuncu olursa tabii ki de Fenerbahçe artı yazacak.
1: Forvet rotasyonuna geliyorum. Vedat artı Lukaku yeterli midir? Transfer gerekmekte midir diye soruyorum.
0: Yani bence yeterlidir. Hani üçüncü bir forvet olacaksa ya bir Türk oyuncu olabilir, genç bir oyuncu olabilir, maliyeti çok fazla olmayan. Zaman zaman bir tanesi sakat olduğu, ki olacaktır diye düşünüyorum. Ben sakatlık yaşandığı takdirde zaman zaman kupa maçı olur veya ligde Avrupa maçı dönüşünde rotasyon yapılması gerektiğinde ikinci yarıdan girecek bir oyuncu belki olabilir ama çok da şart değil. O bölgede oynayabilecek farklı oyuncular da var Fenerbahçe'de. Greenwood da oynayabilir.

0: Kerem de oynayabilir. Yani çok fazla şart değil bence.
1: Son olarak da birazcık aslında Lyon maçı hakkında öngörünü sormak istiyorum. Yani birçok konuyu konuştuk. Yunus Aydın'la başlamıştık aslında. Fenerbahçe'nin Konyaspor müsabakasını çok uzun değerlendirdik. Daha sonrasında biraz saha dışı olayları konuştuk. Sonrasında transfere şöyle bir başladık. Bir kadro planlamasına ama Can Başak'la da aslında şöyle tane tane giderek Fenerbahçe'nin kadro planlamasında neler olabilirin üzerinden sohbet ediyoruz. Son sorum da Lyon maçıyla alakalı olsun. Yani Fenerbahçe'nin Lyon maçı öncesindeki yüzde turu geçme şansı kaçtır? Nasıl bir oyun bekliyor Can Başak? Lyon-Fenerbahçe maçının bakışında neler söylemek ister?
0: Bence %55 Lyon daha avantajlı. Ev sahibi olarak oynayacağı için ve berabere bitmiş bir maç olduğu için skor avantajı da yok zaten her iki takımda. Lyon birazcık daha avantajlı. Kendi taraftarının önünde ilerlemek isteyecektir ki Fonseca'da Fenerbahçe'ye açıkçası saygı duyuyor. Oyuncu kalitesinin de farkında. Epey ciddi alacaktır bu maçı. Kaybettiği takdirde de Lyon taraftarının çok fazla da üzüleceğini düşünmüyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin gücünün farkındalar. Bence çok zor bir maç olacak. Ben yanlış hatırlamıyorsam bir önceki maçta Fenerbahçe'nin çok fazla koştuğunu da görmedim. Fiziksel açıdan birazcık daha rakibine göre geride ne kadar daha fazla maç oynayacak.
1: Katılırım.
0: Yani Fenerbahçe'nin bence çok yüksek tempoda mücadele etmesi gerekiyor. Ki Lyon burada bence çok fazla da baskı kurmadı. Tempoyu da düşük tuttu. Bu bence Fransa'da çok daha tersine doğru evrilecektir. Basacaktır Lyon. Daha efor sarf edecektir. Ki oyuncuları da genç. Kötü oyuncuları da yok açıkçası. Eski Lyon'daki oyuncu kalitesinde gördüğümüzde hani tabii ki de daha yüksek oyuncu vardı kalite açısından ama gene sonuçta bu Olympique Lyon Fransa'da da birçok genç oyuncu kendini gösterebiliyor. Çok farklı oyuncular var. Portföy çok geniş Fransa'da bu oyuncu kalitesi açısından. Yani Fenerbahçe'nin çok iyi mücadele etmesi gerekiyor. Fırsatları değerlendirmesi gerekiyor. Bireysel hata da çok yapıyor Lyon savunması. Bunları değerlendirmesi gerekiyor. Bir önceki maçta değerlendiremedi Fenerbahçe birçoğunu. Bu maç değerlendirir diye umuyoruz ki Fenerbahçe turu geçsin rahat bir şekilde. Yani maç sonucu olarak da ben uzatmalara gidecek bir maç gibi görüyorum. Ben gene beraberlikle böyle 1-1-2-2 gibi skorla maçın izleyeceğini tahmin ediyorum. Ama Fenerbahçe'nin bütün şansları değerlendirmesi lazım. Çünkü çok pozisyon veriyor. Dediğim gibi yediğimizden çok gol atalım perspektifi de bence Fenerbahçe'nin şu an oyun felsefesinde bulunduğu için bu bir tek golleri değerlendirdiği sürece artı yazacaktır Fenerbahçe. İnşallah turu geçer Fenerbahçe. Şampiyonlar Ligi'nde görmek isteriz ama benim fikrim çok da hazır bir Fenerbahçe taktik açısından diyorum. Oyuncu kalitesi değil. Pek de görmüyorum. Şampiyonlar Ligi'ne gittiği takdirde de şu anki senaryoda Fenerbahçe zorlanacak bence.
1: Peki. Birazdan da tabii ki Ali Can Uma ile bir bağlantı yapacağız. Ali Can'la da biraz Premier Lig tarafına döneceğiz. Peki Can Başak çok çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Kıymetli katkıların için sağ ol, var olalım.
0: Tabii ki de iyi pazarlar, iyi günler.
1: Evet, Can Başak bizlerle beraberdi. Şimdi tabii ki çok kısa bir araya gidiyorum. Aranın ardından birazcık şöyle rotayı İngiltere'ye kıralım. Belki de en şu anda futbolun zirvesi olarak kabul edilen ligler bazında konuşuyorum. Biraz İngiltere'ye rotayı kıracağız. Biraz Hull City'den bahsedeceğiz. Biraz Arsenal'den bahsedeceğiz. Biraz Tottenham'dan bahsedeceğiz. Manchester United'dan bahsedeceğiz. Aslında öne çıkan, yani şu ana kadar izlediğimiz bütün müsabakalarda öne çıkan İngiliz takımları üzerinden son bölümü şekillendirmeyi çalışacağız. Evet, tabii ki programımızın son bölümünde birazcık da Premier Lig'e uzanacağımızı sizlere aktarmıştık. Fenerbahçe'yi ele aldığımız uzun uzun bir program oldu. Hem saha içi hem saha dışı hem transferler vesaire vesaire. Hatta Sayın Acun Ilıcalı, Sayın Aziz Yıldırım arasındaki bu loca ile alakalı durumu da bahsetmiştik. O yüzden de birazcık aslında Türkiye Ligi'nden Premier Lig'e bağlarken hiyerarşide normal şartlarda aslında olay örgüsünde biraz daha kronolojik olarak gidecektik ama bugünlük bir istisna yapalım istiyorum. Hull City Manchester United maçını konuşarak başlamak istiyorum. Takımlar hakkında tabii ki Ali Can Umay'ın çok çok derin bilgisi var. Biraz kısa kısa geçeceğiz birçok takımı ama yine de 12 tane takımı ele aldığımız Premier Lig'in takımlarını konuşacağız. Ali Can, hoş geldin abi.
2: Can, merhabalar.
1: Öncelikle bizi kırmadığın için ve programımıza katıldığın için çok çok teşekkür ederiz.
2: benim için de büyük keyif her zaman yayınlara katılmak. Ben teşekkür ederim.
1: Tabii ki öncelikle Hull City Manchester United maçı hakkında aldığın notlardan birazcık senden dinlemek isteriz. Yani Hull City çok büyük bir sürprize imza attı. Belki de hiçbirimiz beklemiyorduk ki sezon öncesinde ikimizin de yorumu kümede kalırsa Hull City çok büyük başarı olur şeklinde aslında ele aldığımız bir takımdı. Hull City neyi farklı yaptı? Hull City bizi nasıl şaşırttı? Nasıl böyle bir skor ortaya çıktı diye sormak istiyorum. Bir de tabii ki United tarafında soracağım haliyle.
2: Evet Can, birlikte değerlendiririz. Hull City tarafından başlayalım. Ben hani maçı seyretme şansı buldum. Hakikaten sağlam gözüküyorlar. Genç oyuncularla çok dinamik bir takım kurmuşlar ileride tecrübeli McBurnie ile beraber. Acun Ilıcalı'nın Olympiakos'tan transferi Zolakis de kalede çok iyi performans verdi. Hani oyuncular için böyle bir kısa özet yapayım. Ben herhalde oradaki en büyük övgü yine hoca Yakirovic'e yapacağım. Premier Lig'e uyum sağlamış gözüküyordu ilk maçtan. Yine fizik kondisyon açısından çok sağlam bir takım vardı sahada.
1: Katılıyorum.
2: Hani çok uzatmadan iki golünde duran toptan geldiğini düşünürsek hani geçen sene Arsenal'in bize gösterdiği ya da birçok büyük takımın bize gösterdiği duran top önemini onlar da anlamış gibi duruyorlar ve kilidi çözdüler. Ondan sonra da çok fazla geri yaslanmadılar yani. Ortada bir maç vardı. Manchester United maça bence hiçbir anda ortak olamadı. Böyle bak sözlerime.
1: Peki şöyle bir soru sormak istiyorum. Yani Hull City'nin tabii ki ister istemez tabii ki duran top kaynaklı attığı iki golün altını çizdi Ali Can Umay, ama Manchester United duran top savunmasında sıkıntılı bir takım olduğu için miydi bu tablo? Veyahut da Manchester United hazır mı değil? Yani sonuç olarak Carrick'le geçtiğimiz sezon ikinci yarısında bir çıkış var ama bu sezon başında United hakkında ben naçizane biraz daha pozitif bir başlangıç bekliyordum ama buradaki düşüşün sebebi nedir? Yani United'ın maça hiçbir anda ortak olamamasının sebebi nedir? Kadro tercihi midir? Hoca mıdır? Yoksa genel olarak farklı bir sıkıntı mıdır diye United tarafını ele almanı rica ederiz.
2: Yani bu herhalde artık United'daki bir döngü haline geldi değil mi? Sezon ortasında hocayı kovup yerine caretaker, hani geçici süreli bir hoca diye başlayıp o hocanın 2-3 aldığı ilk oyuncudan sonra devam edip sonra hayal kırıklığıyla yeni sezona başlangıç. Hani tabii daha ilk hafta ama bir döngü gibi karşımıza çıkıyor.
1: Doğru.
2: Ben orada United'ı transferleri noktasında da eleştireceğim. Oradan duran top zafiyetine de bağlarız. Şimdi siz tamam Casemiro'yu belki Amerika'ya gönderdiniz. Peki. Ama yerine Andre Santos, Tiedemans bir de yetmiyormuş gibi şimdi Baleba'da herhalde bitmiş gibi duruyor.
1: Evet.
2: Tamam, güzel bir orta saha, alternatifli bir orta saha gibi geliyor kulağa. Ama siz maçın ilk maçınızda işte yine solda Shaw, ortada Heaven Maguire, sağda da Mazraoui ile çıkıyorsunuz. Şimdi birbirimize karşı dürüst olalım. Bu oyuncular Türkiye'de desteklediğimiz takımlara gelse hiçbirimiz heyecandan uykumuzu kaybetmeyiz yani.
1: Burun kıvırırız. Burun kıvırırız, katılırım.
2: Oyuncular değil.
1: Burun kıvırırız yani %100.
2: Tabii ki burun kıvırırız. Dolayısıyla da ağırlar benim gördüğüm kadarıyla. Hepsi birer yaş daha aldı. Ve takımı ben bir bütün oynayarak, bütün olarak oynadığını da göremedim. Takımda kopukluk da vardı. Belki işte o 2-6 numaranın da direkt değişmesinin, 6-8'in değişmesinin de etkisi vardır. Ama takım çok tutuktu. Solda Patrick Dorgu ile başlıyorsunuz siz koskoca Premier Lig yılına. Yedekten de yine kimsenin çok da en azından Avrupa'da büyük takımların, çünkü oyuncu pazardaydı, hiç talep göstermediği Rashford kurtarıcı olarak oyuna giriyor. Yani durum şu an İyi gözükmüyor ama tabii ilk haftadan da daha fazla bir şey söylemek haksızlık olur.
1: Peki hızlı hızlı geçmek istiyorum çünkü çok fazla takımı ele alacağız. Evet. Arsenal Coventry maçına gelmek istiyorum. Yani Arsenal dolu dizgin başladı, Süper Kupa'da kazandı. Üzerine Coventry karşısında da bir 3-0'lık bir galibiyet. Hem Arsenal hem de ligin yeni ekibi Coventry hakkında şöyle biraz cümlelerini alabilir miyiz abi?
2: Can, iki tane 3-0'la başladılar. Çok alternatifli bir kadro. Ben hani geçen senenin bir devamı olarak, hani belki burada rakibin kalibri olarak onlarla da çok örtüşememesinden ötürü ceza sahasına çok oyuncu yığdıklarını gördüm. Tuzoli, Saka, Havertz, Ödegaard, Lewis Skilly zaman zaman, Rice her zaman hep ceza sahası en kötü yaydalar. 6 oyuncu saydık. Sonra ikinci yarı oluyor, bunlar çıkıyor yerlerine. Eze, Zubimendi, işte dünya şampiyonu Merino, hiç hatırlanmayan, hani kabaca eski olarak söylüyorum, 85'te forması terlemeden maçı bitiren bir daha Gyökeres var yedekte. Savunmaya şimdi Konsa takviyesi de geldi. Yine gol yemeden başladılar. Bu maç Raya'ya çok iş düşmedi ama City maçında o da bıraktığı yerden devam ettiğini göstermişti. Yani Arsenal'den korkulur gibi anladım ben. Coventry için ise şöyle bir şey çok söyleyemeyeceğim. Maçta hemen hemen, yani biraz da bir esprili, yoklardı. Hani çok farklı

0: bir seviyede durdular. Dolayısıyla hani mümkün olduğunca savundular. Onları gelecek haftalarda izledikçe daha detaylı konuşuruz.
1: Kesin katılırım. Şöyle devam ediyorum hızlı hızlı. Ipswich ve Sunderland eşleşmesine biraz bakmak isterim ki Ipswich kazanmayı başardı Sunderland önünde. Bizim de daha doğrusu Ali Can Umay'ın çok güzel bir tabiri vardı. Sunderland hakikaten kemik gibi bir takım tabiri vardı geçtiğimiz sezonla alakalı. Yani bu tablo, bu skor bizleri şaşırttı mı? Yoksa Ipswich gerçekten bu sezon iddialı olacak mı? Yani düşme adayından ziyade orta sıraları oynayabilecek bir hüviyette mi diye gördü Ali Can Umay.
0: Yani şöyle, ben orada hani Enchison'un fark yarattığı bir maç olarak kabaca gördüm bu maçı. Her pozisyonda vardı yeni transferleri. İç saha avantajını iyi kullandılar. Yani hakikaten yine o belki kendi ligimizde çok görmeyebiliyoruz ama hem Hull City maçında hem Ipswich maçında işte belli bir süre sonra o Premier Lig'e dönmüş olmanın verdiği coşku kesinlikle sahaya sirayet etti. Yani çok iyi gözüküyordu tribünler. Hocaları da fena değildir. Yani Ipswich, ben hala temkinliyim. Sonuçta forvette ilk golü atan oyuncu hani öyle de böyle Göztepe'nin aslında Avrupa futboluna kazandırdığı bir Emerson.
1: Doğru.
0: Genç yetenekler var. Belli ki çok mücadeleci olacak onlarda. Ama hani ben orta sıra beklemem açıkçası. Düşmezlerse iyidir diyeyim.
1: Peki Sunderland tarafındaki ilk maç sonucuyla büyük eleştirilere büyük eleştiriler yapmamız gerekir mi Sunderland'e? Veyahut da deplasman oyunu Premier Lig'de güç dengeleri birbirine yakın olmasından dolayı normal mi karşılamalıyız?
0: Yani sonuçta gol 90'da geliyor. Aslında bu maçı çok rahat 1-1'de bitirebilirlerdi gibi gördüm ben. Takım çok benzer. Ben ona dikkat ettim. Hani bir sağ bekte Thomas Meunier, hepimizin yakından tanıdığı eski Trabzonlu Meunier eklemesini gördüm. Yine bence dirençli olmaya çalışacaklardır. Ki bu maçta da yine pozisyonları da var Brobbey ile yakaladıkları. Olmamış bu sefer gibi gözüküyor ama ben yine Sunderland'dan umutluyum onlardan. Yine orta sıra neticeleri bekliyorum.
1: Peki de peki şuraya doğru uzanalım. Everton Crystal Palace eşleşmesi vardı ki ligimizi ilgilendiren Galatasaray'ın radarında olan İsmail Asar'ın da maç kadrosuna alınmadığını söyleyelim Crystal Palace adına. Everton 2-0 kazanmayı başardı. Yani İsmail Asar'ın maç kadrosuna alınmamasıyla beraber Crystal Palace'ın oyunun etkilendiğini mi düşünür Ali Can Umay? Everton tarafının yoksa baskınlığını mı vurgular?
0: Sar onların hücumunda gerçekten kilit bir isim. Yani gol, asist katkısı veren bir oyuncu. Atletizmi de hızıyla ve bunlara ekleyebildiği bitiriciliğiyle onlar için gerçekten kilit bir roldeydi. Buna rağmen ben hani işte ileride Mateta, arkasında Mateta'nın Enkiteyah ve yeni transfer Dwight McNeil öyle çıkmışlar ki Mateta'nın kaçırdığı direkten duran topları var maç 0-0'ken. Ama hani sen de biliyorsun ki Everton iç saha oynadığı zaman kalesinde Pickford, köşede de David Moyes varken işleri bir şekilde kotarıyorlar. Yine hani sağlam savunmadan söz edebiliriz. Tecrübeli Tarkovski yanında Brent Reid. Dediğim gibi ilk 30 dakika pozisyon vermişler ama sonra maçı dengeye getirip hakikaten o takımda da iyi bir nasıl diyeyim uyum gösteren Lewis Brewall'un biraz bireysel yetenekle attığı gol. Ondan sonra da arkası geliyor. Everton yine sağlam başladı. İç sahada her zaman beynini bükmenin zor olduğu bir takım gibi görüyorum ben.
1: Peki devam ediyorum. Tabii ki 17 seansında oynanan 3 tane karşılaşma vardı. Ali Can Umay da ben de biraz döne döne izledik maçları. O yüzden hani belki 90 dakikanın hepsine çok fazla hakim değiliz. Premier Lig'de 17 seansı birazcık aslında bazı detayları şöyle üstünden üstün körü geçebileceğimiz gibi. Çünkü kanalı sürekli değiştirerek bir 3. bir 4. bir 5. kanala doğru döndüğümüz bir seans oluyor. Nottingham Forest Leeds United maçıyla alakalı neler söylemek ister Ali Can Umay? Nottingham tarafında iç sahada bir mağlubiyet var. Leeds'de deplasman galibiyeti var. Nottingham'da bir hoca değişikliği var. Leeds tarafında da Farke ile devam eden bir tablo var. İki takımı da ele alır mısın lütfen abi?
0: Evet, Nottingham'la başlayalım. Çok ciddi bir hoca sirkülasyonu var. En son şimdi Grasner'le beraberler. Hoca kendini Crystal Palace'da herhalde birçok defa kanıtladı. Kupalar da kazandı.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla hani aslında nasıl diyeyim hani zorlu başkan Marinakis'in herhalde garantiye gitmek istediği bir isimdi. Premier Lig tecrübesiyle de beraber. Onları da izledim. Yani tabii yine işte Morgan Gibbs-White, önce başlayan Igor Jesus, sonra giren Chris Wood. Hani alternatif bir kadroları var. Ama hep bir seneye yavaş başlama işi oluyor Nottingham Forest'te. Özellikle hücum anlamında yaratıcılık noktasında eksiklik yaşıyorlar. Onlara herhalde biraz yeni hocanın da geldiğini düşünürsek zaman tanımak lazım. Tam aksine Leeds ise oturmuş bir kadroya ki dün de çok

0: iyi bir maç çıkarmış. Birkaç kurtarışını görme şansım oldu. Hı hı. Çok oynamasa da büyük takım tecrübesiyle gelen Trafford eklemesi. Yine Premier Ligi çok nasıl diyeyim iyi yöneten golcü bir oyuncu Harry Wilson önde. İyi bir kadro Leeds. Ben bu sene de onlardan bu tip başarılı skorlar bekliyorum. Ve son olarak da gole bağlayayım oradan.
1: Lütfen.
0: Sizin elinizde Anton Stach gibi kilit çözen bir oyuncu varsa, mesafe tanımadan her yerden o topu bir şekilde kaleye gönderebiliyorsa, ortada belki biraz dengede giden bir maçı ve kaleciniz kurtarıyor. Bir tane problem çözücü kritik vuruş gücü olan oyuncunuz var Anton Stach. Onunla da maçı bitirdiler.
1: Yani kesinlikle çok çok güzel yorumladın. %100 katılırım ki bu maçı en az izlediğim maç olarak da söyleyeyim. Yani 17 seansında birazcık o sırada yayındaydık. Golden gole doğru birazcık hani gol olduğu zaman diğer ekrana doğru dönüyorduk. Burada tabii evet. İlk 88 dakika gol olmayınca çok az izleme şansım olmuştu. O yüzden yorumların çok kıymetli.
0: Onu ekleyeyim oraya son olarak.
1: Lütfen. Bir duyamadık.
0: Leeds'ten umutluyum. Yani savunmayı aldıkları Muharremovic zaten öndeki iki oyuncusu sağ bekleri, sol bekleri, Aaronson şu bu. Yani Leeds alternatifli yani uzatmıyorum ama belki lige hem renk katacak hem de ligin belki bu sefer 10. sıradan yukarısına oynayabilecek bir takım izlenimi ya da intibası veriyor bana.
1: Böyle
0: bir
1: gerçekten göreceğiz. Ben de çok merak ediyorum. Leeds'i bakalım sezon sonu nerede bitirir? Ki zaten sezon öncesinde de bir bakış programını beraber yapmıştık Ali Can Umay'la beraber. Peki Brentford-Tottenham eşleşmesine gelmek istiyorum. Yani şöyle aslında sorumu yönlendireceğim. Brentford 3-0 kazanmaya başardı Tottenham karşısında. Tottenham'da geçtiğimiz sezon çok büyük bir başarısızlık vardı. De Zerbi ile esasında çok az kadroyu değiştiren ve birçok transfer katan bir takım olduğunu söyleyebiliriz Tottenham'ın. Tottenham'ın zamana mı ihtiyacı var diye sormak istiyorum. Çünkü çok kaliteli bir kadro var. Ortada çok kötü bir skor oluştu. Maçı izleyemedim bu arada onu söyleyeyim ben ama senin gördüğün kadarıyla Ali Can Umay'ın gördüğü kadarıyla maçı nasıl yorumlar diye sormak istiyorum.
0: Yani daha ilk ben hani şöyle bir portre çizebiliriz. Daha ilk maçtan De Zerbi'nin başı ellerinin arasındaydı. Ve daha dakikalarda 55-60'ı gösteriyordu. Gerçekten kötü başladılar. Yani ben oradan Brentford'a da bağlanmak isterim ama şimdi transferler dedik. Ama siz yine ileride Mike Moore, Richarlison ve Matisse Tel'le çıktığınız bir Brentford deplasmanında 3-0'a kadar pozisyonu yok. Kaleye şutu yok. Tottenham'ın. Hani ondan sonra Brentford'un biraz çekilmesiyle pozisyonlar ya da yarım pozisyonlar buluyorlar. Yedikleri goller bence hani yine orada ciddi bir kaleci problemi. Hani o genç bir kaleci o Atletico Madrid maçından sonra.
1: O travmatik maç değil mi? Çok çok iyi hatırlarım.
0: Orayla beraber tanıdık. Hani sonra ligde kalırken Tottenham kaleyi koruda birkaç iyi performans gösterdi. Ama burada yine çok da güçlü olmayan bir şu yine altı pasa sektirmesi, oradan dönen topun gol olması. Önünde daha ilk defa beraber oynayan hani sağ bek tamam Porro gelecek ama bu maç için Archie Gray. İşte sadece birkaç aydır beraber olan ki Dünya Kupası'na da gittiler ne kadar antrenman yapmışlardır bilmiyorum. Senesi Van Heke ve öyle de böyle defansif zafiyetleri artık ön planda olan Andrew Robertson'la siz maça çıkınca o oturmuş Brentford hücumu tabiri caizse sizi oyuyor. Yani özellikle buraya da yeni gelen transfer hatta takımdaki tek transfer 11'deki tek transfer gibi gördüm ben. Sangare yani gerçekten paramparça etti orta sahasını Tottenham'ın ve çok rahat bir galibiyet aldılar. Daha fazlasını da atabilirlerdi. Ben buradan Igor Thiago'dan can bir özür dileyim. Maçı takip ediyorduk yemekte bir arkadaşımızla. Penaltı dedi. O dedim Igor Thiago gözü kapalı atar. Yani kaçırması bana yazıyor olabilir. Çok konuştuk orada.
1: Olur ama öyle şeyler. Olur.
0: 6.'yi kaçırttık.
1: Peki Alican çok çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarından dolayı. Hakikaten Premier Lig'e şöyle bizi böyle bir İngiltere'ye rotamızı kırdırmanı sağladığın için çok çok sağ ol var ol abi.
0: Benim için de her zaman büyük keyiften iyi pazarlar iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ ol. Çok sağ ol abi. Evet Ali Can Umay bizlerle beraberdi. Son olarak da tabii ki bir transfer iddiam var. Programı tam kapatırken programın tam son bölümünde Tottenham'la alakalı şöyle bir durum olabileceğini daha önceki yayınlarda da söylemiştim ama Ederson'un tabii ki dünkü Fenerbahçe karşılaşmasında çok çok iyi oynadığını vurgulamakla beraber Tottenham'ın ben son anda Ederson'a gidebileceğini düşünüyorum. Veyahut da Emiliano Martinez'e gideceklerini düşünüyorum Aston Villa'da. Çünkü Aston Villa Suzuki'yi aldı. 35 milyon gibi bir yatırım yaptı. Tottenham'ın Kinski'nin önüne Vicario'yu da Juventus'a satmışken orada bir domino etkisi olmasını bekliyorum ki transferlerde bunu çok fazla görüyoruz. O domino etkisinden Ederson veyahut da Emiliano Martinez'in Tottenham'ın kalecisi olabileceğini düşünüyorum ki Ederson

0: Ersun'un bir tık daha fazla olabileceği ihtimaline yükseğim. Çünkü De Zerbi biraz daha arkadan pasla çıkmayı seven ve biraz daha o ayak kalitesini kalecide arayan bir teknik adam olduğu için Ederson belki gündeme gelebilir diye şimdiden kendi adıma bir iddia paylaşmak istiyorum. Hiçbir duyum değil, hiçbir şekilde böyle bir durumun %100 olacağını da iddia etmiyorum. Lakin Tottenham için, Tottenham'ın oyununu bildiğim için, hocasını bildiğim için ve mevcut transfer piyasasındaki oyuncu grubunda nasıl hamleler yapabileceğini de öngördüğüm için bir anda Ederson Tottenham ihtimali ortaya çıkabilir diye aslında böyle bir damga vuran bir cümleyle yayını sonlandırayım diyorum. Bugünlük beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Çok değerli konuklarıma ayrıca çok teşekkür ederim. Bütün dinleyicilerimize sevgilerimi iletirim. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın.
1: Can Genç'le hafta sonu sona erdi.
2: Reklam.
3: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. Emre Filebile uyandırma servisi başlıyor.
3: Gol pozisyonu, vuran adam, gol! Allah'ım Brezilya mı? Allah'ım da sıkacak, Allah'ım da sıkacak. 7.32.44, bir Allah, bir top, bir kare, top dışarı. Önce kaleye, sonra direğe. Nasıl kaçar? Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex. 100 kere Alex, 1000 kere Alex. Golün ismi Alex. Emre gol olsun. Oldu, oldu, oldu, oldu, oldu, oldu. Oldu, gol oldu. 2-1 oldu. Ceza sahası, gol pozisyonu, vuruş, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: Emre Tilevli uyandırma servisi başlıyor.

0: Kim ne dedi? Fenerbahçe Konyaspor'u 4-2 mağlup etti. Spor Dijital'de Murat Aşık, Olcan Akçe ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
1: Fenerbahçe taraftarı yani Ederson'un 6-7 kurtarış yaptığını düşündüğünde belki Fenerbahçe'nin çok zorlandığını, karşılaşmada çok büyük gitgeller olduğunu düşünebilir ama hani skorla da alakalı olduğunu düşünüyorum Murat abi. Yani ilk yarı 3-1 oldu. Fenerbahçe daha sonra 4-1 buldu. Zannediyorum ki hani Kerem Aktürkoğlu'nun o sakatlığından sonra hem tribündeki enerji hem Fenerbahçe takımındaki enerji bayağı bir çekildi.
2: Evet. Ya olabilir. Orada çünkü yaşanan hadise üzücü. Yani diğer oyuncuları psikolojik olarak da etkileyebilecek bir olay. Takım arkadaşlarını o halde görmek. Ben de Kerem Aktürkoğlu'na geçmiş olsun diyorum. İyi de istekli olduğu bir maçtı.
1: Çok da iyi oynuyordu bugün.
2: Yeni de çocuğu olmuştu. İnşallah hani eşinle falan böyle bir sıkıntı olmamıştır. İnce konular onlar çünkü. Ya 4 gol atmak çok güzel. Ama Kadıköy'de 2 gol yemek güzel bir şey değil. Bir de ciddi bir kaleci performansıyla. Yani bugün Ederson hakikaten benim hatırladığım Fenerbahçe kariyerindeki en iyi 4-5 maçı. Ya 4. ya 5. maçıdır bu. Hani sıralama yapmadan söylüyorum. 6 kurtarışı var yanlış bilmiyorsam. 7 oldu mu bilmiyorum ama kritik yer, kritik toplar çıkarttı. Hatta Deniz Türüç artık bunu da çıkartma be abi.
1: Yapma be abi gibi bir şey dedi.
2: Ya benim gördüğüm ya pozitif bir sürü şey sayarız ama benim gördüğüm en büyük negatif durum Fenerbahçe çok fazla pozisyon veriyor. Yani tabii ikili düşünüyoruz yani. Bundan sonra Lyon maçı biliyor musun? Biz bu kadar pozisyon verirsek yani Lyon Konyaspor bugün Lyon komple rotasyon yani full kadro değişik oynuyor. 11'de 11 yaptılar ve en son 2-0 galipler deplasmanda o halde çok büyük baskı yedikleri maçta. Ama onun dışında bizim hani pozitif taraflar Greenwood'un performansı, Asensio'nun performansı, işte Ederson'un performansı,
1: Lukaku'nun
2: en azından sahaya çıkması, Vedat'ın golle buluşması, bunlar da önemli artıları Fenerbahçe'nin. Ya gelişiyor Fenerbahçe'nin oyunu o kesin ama gelişmeyen bölüm Fenerbahçe hala geçen seneden beri gelişmeyen bölüm Fenerbahçe hala gol yiyor
1: ve fazla gol yiyor.
2: Pozisyon veriyor ve gol yiyor. Yani böyle nasıl diyeyim? Hani maç 5-0 olup 2 tane yemiyor.
1: Evet.
2: 1-0'ken 1-1 oluyor. Tamam sonra 4-1'ken son dakikada bir konsant ama çok da pozisyon veriyorsun.
1: Yani oraya kadar 4-2 olurdu zaten. Yani.
2: Olabilirdi evet. Yani. Evet, çok pozisyon kaçtı. Verdin. Ona bir ünlemi şartı koymak lazım bu pozisyon
1: tabii
2: vermişler.
1: Bunu yani takım olarak da mı bakmak lazım, bireysel mi bakmak lazım olacağını tabii bunu detaylandırırız ama yani artılara mı eksilerden mi başlamak istersin?
3: Artılarla başlamak lazım. Bireysel kalitelerin performansları yükseldikçe ister istemez zaten. Hücum performansına da bir etkisi oluyor. Fenerbahçe'nin bir şeye ihtiyacı var ama. Şimdi normal şartlarda bu oyuncuların zaten hepsi çok yoğun maç temposunu kaldırabilecek seviyede. Öyle de olmalı zaten. Bu bir bahane değil kesinlikle ama işte bu rotasyonu sağlayan oyuncuların da düzenli olarak iyi performansı artık bir noktada vermeleri gerekiyor. Yani bu maç temposuna da alışmaları gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe her kilit oyuncusu oyundan çıktığında geriye giden bir takım haline bürünürse burada problem var demektir. Hep dilimizde en çok konuştuğumuz şey en az 55 resmi maç, en az 55 resmi maç, bir sürü kul var. Bu oyuncuları da bir noktada iyi bir şekilde dinlendirebiliyor olmak lazım. Fenerbahçe geriye gitmemeli. Fenerbahçe her zaman ileriye gitmeli. O yaratıcılık yükünü Asensio'nun, Greenwood'un üzerinden almak lazım. Bitiriciliği bir noktada arttırmak lazım. Stoperlerini dinlendirebiliyor olman lazım. Kante, Guendouzi'yi aynı anda dinlendirebiliyor olman lazım. Hem bu maçlar Fenerbahçe'nin hala bence belirli takviyelere ihtiyacı olduğunu ve aynı zamanda bu oyuna alışma sürecinin de devam ettiğini gösteriyor kesinlikle. Takım savunmasının bence alarm verdiği bir maçtı. En azından şöyle, savunmada sıkıntı yaşıyorsun eyvallah ama ikinci üçüncü bölgede bu topu geri kazanma süren gittikçe arttı. Maç içerisine dahi arttı. Bence ya veriler her şeyi göstermiyor ama her maç sonunda da bir noktada bakmak lazım. Teknik heyet de buna muhakkak bakacaktır. Konyaspor senin sahanda %89 isabetli pas verisiyle bu maçı bitiriyorsa sen hiç onların rahatını bozamamışsın demektir.
1: Rahat rahat oynadı.
3: Konyaspor 2.21 gol beklentisine erişiyorsa, 17 şut imkanı buluyorsa, senden topla daha fazla oynadıysa ve pas yüzdesi hatta 90'mış.
1: Ben zaten takılınan nokta bence bu. Yani takılması gereken nokta bu olacak. Yani evet 399 pası yaptırabilirsin rakibine. O da fazla ama bunu %90'la yapıyorsa rakip sen hiç demek ki bozamıyorsun.
3: Rahatsız etmemişsin evet. Demektir. Ve yanlış anlama. Konyaspor öyle

Efendim günaydınlar, herkese merhabalar. Yepyeni bir günün sabahında yine sizlerle birlikteyiz. Herkesi saygıyla ve sevgiyle selamlıyoruz ve bugünün sabahında sizlere merhaba diyoruz. Saatler 7.12'yi gösteriyor, günlerden 24 Ağustos ve beraberliğimize başlıyoruz. Biraz geç bir başlangıç oldu. Aslında jenerimiz de döndü ama bağlantısal bir problem yaşandı. Kul yapımı, alay yapımı maalesef bu tip hadiselerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Ve bir de tabii zaman zaman internet bağlantıları problemleri oluyor. Elektrik problemleri oluyor. Seferihisar İzmir'in tam göbeğinde ama maalesef buradaki elektrik sisteminin çok güçlü olmadığını düşünüyorum. O yüzden de birazcık böyle geç bir bağlantı durumu yaşadık. Bundan dolayı çok ama çok özür diliyorum. Beraberliğimize başlamış olduk. Herkesi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum ve merhaba diyorum. Beşiktaş'ın mağlubiyeti hiç kuşku yok ki çok konuşulan hadiselerden bir tanesi. Keza yine aynı şekilde Fenerbahçe sürecine baktığımızda, keza Galatasaray sürecine baktığımızda haftanın mutlu takımları olarak karşımıza çıkıyorlar. Ve bugün yine pazartesi günü haftanın başı, hiç kuşku yok ki Avrupa'da oynayacağımız maçlar çok önemli. Ve bu maçların heyecanına baktığımızda da hiç kuşku yok ki bu maçlar bizim Avrupa serüvenimizi çok yakından ilgilendirecek. Telefon bağlantılarına gideceğiz. Önemli isimlerle zamanı paylaşacağız. Ve çok değerli konuklarımızla beraber sizlerle birlikte olacağız. Şimdi bir telefon araması için şöyle sadece 20 saniye rica ediyorum.

0: Ve hattımızda çok değerli bir isim Sayın İlhan Uzundurukan var. Onunla beraber haftayı başlatıyoruz. Efendim günaydınlar, hoş geldiniz.
1: Günaydın, günaydın. İyi yayınlar, iyi haftalar herkese.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bir 13-14 dakikalık gecikmeyle sevgili dinleyenlerle bir araya geldik. Aslında biz girdik yayına ama bendeki teknik arızadan dolayı böyle minik bir problem yaşadım. Bundan dolayı dinleyicilerden özür diliyorum. Efendim dilerseniz hızlı bir şekilde Beşiktaş'la başlayalım. Beşiktaş'a Alanyaspor'un şansı tutuyor ve Beşiktaş kayıplar yaşıyor. Bu İtalyano'nun yorgun takımının görüntüsü müydü? Yoksa acaba Beşiktaş bu mücadeleyi hafta içerisinde oynayacağı Zalgiris maçını düşünerek daha farklı mı motive oldu?
1: Yok, bir en önemli nedenlerinden biri aşırı tabii. O maç saatinde üstüne hem de bilince Perşembe'de maç oynamış Beşiktaş'ın ortaya çıktı. Ama Alanyaspor bütün oynadığı büyüklere karşı maçlarda bu şekilde başarılı oluyor ve geçiş oyunu hızlı hücumları çok iyi yapıyor. Ve çok koşan bir takım Alanyaspor. Orada kendi sıcak iklimde çalışmış olmanın avantajını da bu aylarda özellikle güçlü rakiplerine karşı kullanıyor. Bunun dışında tabii Beşiktaş'ın bir golcü sıkıntısı olduğu zaten belliydi. Beşiktaş bunlar maçlarda gol yemedi. O sayede maçları kazandı. Ama burada işte yine kalecisi başarılıydı ama işte o duran topta golü yiyince onda. Ama oysa maçın ilk yarısında tamamen oyunun hakimi Beşiktaş'tı. Yani Beşiktaş o sıralarda Ohla falan çok pozisyon kaçırdı. O pozisyonları gol yapabilse bir de o kırmızı kart pozisyonunda kırmızı bilirse başka bir Beşiktaş'tan söz edecektik ama bir tehlikede Beşiktaş açısından çok abartıldığı aşırı bir İtalyano güzellemesi yapılıyordu kaç günlerdir. Şöyledir böyledir diye ben de hep dedim ki sizce sırada öyle dediniz sonra teneke bağladınız arkasından diye. Bu işler daha 2-3 hafta 5 haftayla ne iyi ne kötü diye söylemek doğru değil. Uzun lig maratonunda böyle bir aralığı falan görmek lazım takımın iyi ya da kötü demek için. Takımlar kadrolar yeni kuruluyor işte tam oturmamış oyunlar. Türkiye'de hocaların acayip bir korkusu var. Takımı erken forma sokarsak işte Kasım'da Aralık'ta düşer. Orada da işte zorlu derbi dönemlerinde düşer. Önemli olan benim için Avrupa falan değil deyip sadece lige konsantre olmalarında derdi var. Beşiktaş'a iyi olmuştur bu yenilgi bence. Oturup Beşiktaş'ı bir şapkasını önüne koyup biz sanıldığı kadar iyi değiliz. Bizim hala gol sorunumuz var. Ve orta sahanın yorgunlaştığı dönemde içeri atılan oyuncuların hiç hazır olmadığını görüyoruz. Beşiktaş'ın biraz daha çalışması lazım. Hocaya da bu güzellemeleri bırakıp gerçekleri söylemek lazım. Ne o abartılmaları yapsınlar ne de dün akşam birden asmasınlar. İyi bir hocası var Beşiktaş'ın ama Beşiktaş hep söylüyorum Fener ve Galatasaray'ın arkasından Trabzon'la üçüncülük mücadelesi yapacak kadar kadro derinlikleri var.
0: Efendim tabii Oh ve Černý çok eleştirildi. Oh acaba kaçırdığı pozisyonlarla ve Černý de yine aynı şekilde etkin kanat oyunu felsefesinin biraz uzağında mı kalıyor?
1: İşte içeride golcü olmayınca

çok sayıda orta yapılıyor ya da Orkun çok araya çok iyi toplar attı ama onları da işte ayağından açtı, öyle yaptı, böyle yaptı, dışarı vurdu

0: kendine geldi, silkindi. Aziz Bey hafta içerisinde şöyle bir Samandıra'yı ziyaret etti. Oyuncularla bir araya geldi. İsmail Kartal'la da buluştu. Şimdi çok önemli bir Lyon maçı var. Bu Lyon maçı yine kader maçı olarak görülmesi gereken bir maç mıdır?
1: Yok, şimdi buradaki galibiyet bir sürü şeyin yarasını sarmıştır ama belli ki asansiyon konusunu başkan çözmüş, başkan oynattı ve ne kadar da iyi bir karar verdiği de görüldü. Asensio vazgeçilecek bir oyuncu değil. 4 golün üçünde biri kendi olmak üzere 2 golün asistini yapan falan bir oyuncuyu İsmail Kartal nedense belli ki aralarında bir sorun var. Her ne kadar yok dese de oynatmıyordu. Şimdi oynattı, verimi de aldı. Burada Talisca dışarıda kaldı tabii. Ona bir formül bulması lazım. Vedat Muriç hala hiç hazır değil. Lukaku hiç hazır değil. Fenerbahçe bu sorunu, golcü sorununu hala çözmesi gerekir. Kerem de 40 yılda bir iyi maç oynuyordu. Ona da geçmiş olsun. Sakatlandı. Lyon maçında Fenerbahçe yine ön alan baskısıyla başlayacak ama ön alan baskısında defansını orta sahaya yakın çıkarması gereken Fenerbahçe çıkarmıyor. Çıkarmayınca da arada büyük bir takım boyu uzuyor ve boşluk oluyor. Onu da Konyaspor bile 2 kere değerlendirdi. Hatta işte İlhan Balut basın toplantısında dedi ki o boşlukları biliyorduk. Fenerbahçe ön alandaki baskı sırasında orta sahasında eksik kalacağını çok değerlendiremedik. Daha çok değerlendirmeyi planlıyorduk dedi. Fenerbahçe'nin takım boyunu bu kadar uzatmaması lazım.
0: Efendim, Fenerbahçe'de Asensio ve Kerem yaklaşık 7 ila 10 gün arası sahalardan uzak kalacak. İkisine de geçmiş olsun diyelim. Kerem bir kafa travması yaşamıştı. Asensio'nun ayakta bir problemi var, baldırında. Lyon'da bu iki ismin eksikliği hissedilir mi?
1: Kerem'inki çok hissedilmez çünkü Kerem türü bir oyuncu o zaman ama Asensio'nunki çok ciddi hissedilir tabii.
0: Galatasaray son dakika transferleri yapma gayreti içerisinde Batrakov geldi ve Cuma günü Erzurum'da perdeyi açtı. Tabi bazıları Galatasaray fikstür avantajı sağlandığını da iddia ediyor. İşte Galatasaray gidip Ağustos ortasında ya da sonuna doğru Erzurum'da sıcak bir havada oynuyor. Biz de gidip Kasım'da oynuyoruz falan diyenler oldu. Bu açıdan da bakmanızı rica ediyorum. Ve ligin yeni takımı Erzurumspor karşısında farklı bir galibiyet. Osimhen.
2: Reklam.
3: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.
4: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Vivo Y21 5G 120

0: Aklından şimdi geliyorum abi. Evet, reklamların ardından tekrar birlikteyiz. Otomatikman 20 geçe reklamları hızlıca geliyor ve sorum duyuldu zaten. İlhan Uzundurukan'a sözü bırakalım. Buyurun efendim.
1: Yani Galatasaray'daki bu genç oyuncuların takıma oturma konusu sıkıntılı. Moritz Sancıkıldağ, işte Gerard falan, bunlar Galatasaray'ın büyük mücadele verdiği Şampiyonlar Ligi'nde hemen takıma girip oturması mümkün olan oyuncular değil. Genç oyuncular bence bu yaşta

0: yaşlarda değil, daha genç yaşlarda 15, 16, 17, 18'de bulunup onlar için bir para yatırılıp zaman beklenebilir ama yani Mertens'in pozisyondaki eksiklik hala giderilmiş değil. Onun dışında golcünün yedeği, Osimhen'in yedeği bulunmuş değil. Galatasaray'ın Osimhen dışında şu anda skor üretecek bir oyuncusu görünmüyor. Çünkü Barış Alper de formsuz. Çok gol kaçırıyor. Onun dışında da zaten başka da bir skor üretecek oyuncusu yok. Osimhen alıyor, götürüyor, atıyor, getiriyor. Şu anda Osimhen'in üzerinde yük tamamen Osimhen üzerinde. Galatasaray'ın başarısı Osimhen'le ilgili. Direkt ilgili. Yani Osimhen'e bir şey olsa Allah göstermesin, ne yapacakları konusunda hiçbir fikirlerinde olduğunu düşünmüyorum yani.
1: Osimhen'i satar mısınız? Ne
0: Yani
1: verirlerse satmaz mısınız?
0: hiç kim şu anda hiçbir şey satamaz yani. Osimhen'i satmak mümkün değil
1: İntihar olur diyorsunuz.
0: yani. Yani o zaman şampiyonluğa da Şampiyonlar Ligi'ne de veda etmek olur. Yani Osimhen'i satacaksa da bu seneden anlaşmasını yapar, iyi bir akıllı yönetip sezon sonunda da satacağını ilan eder. O zaman başka bir şey olur tabii.
1: Sayın İlhan Uzundurukan'la birlikteyiz. Trabzonspor Salah yönetiminde, Fatih Tekke yönetiminde belki ama saha içerisinde virtüöz Salah'tı. 4 gol attı, ikisi sayıldı. Müthişti. Ben seyretme şansını da yakaladım. Bilmiyorum seyrettiniz mi?
0: Vallahi işte Salah'ın sayılmayan gol, son golü müthişti
1: Müthişti.
0: oradan o topu direkt yani
1: Bir de
0: havadan
1: direkt kalenin
0: ağların
1: içine
0: içine
1: attı.
0: evet yani öyle yani yerden yuvarlana yuvarlana falan değil direkt hacı vuruşu yaptı. Hacı'nın öyle bir orta sahadan golü vardı onun gibi ama yani ne gereği var kalecini çıkarıyorsun onu da anlamış değilim yani hani bu tür büyük maç hani sezon finali olur kupa finali olur çıkarırsın ama kaleciyi çıkarmak oraya kadar yanlış bir taktikti ama yani Salah'ın tabii o ikinci gol verkaç yapıp Muriç'le attığı golde çok usta işi bir goldü ama Trabzon'da ona aç sorunu büyük yani kaç kere karşı karşıya top atıldı yok işte yani bir morfin yemiş gibi falan yani ya Salah geldi benim karizma çizildi diye bir psikolojik sorunu var ya da el altından bir yerle görüşülüyor satılacak o da olabilir ama işte geç forma giriyor falan deniyor ama sezon başından beri kampta nasıl geç forma giriyor? Yani bir psikolojik sorun var. Yani bu kadar etkisiz olması, karşı karşıya getirip kalecinin üstüne vurması falan hiç ona yakışan şeyler değil. Yani o sorunu çözmesi lazım öncelikle Trabzon.
1: Efendim, Sayın İlhan Uzundurkan'la birlikteyiz. Zamanı paylaşıyoruz İlhan Hocam'la. Hocam, tabii en çok konuşulan konulardan bir tanesi de hiç kuşku yok ki zorlu bir Şampiyonlar Ligi ön eleme Avrupa Ligi maçları. Onlara da bir değinir misiniz? 3 maça.
0: Vallahi işte şimdi Lyon maçı Fenerbahçe açısından tarihi bir maç. Ve Fenerbahçe bu maçı ne yapıyor? Kazanması lazım. Aslında kötü oynamadı Lyon maçında. Ama yanlış kadronun tercihi oldu. Tabii burada en önemli şey kaleci Ederson'un formda olması. Son maçta çok iyiydi. Eğer orada da böyle kurtarışlarına devam etmesi lazım. Fenerbahçe'nin de mutlaka maçın başlarında bir gol bularak oyunu rahatlatması gerekir. Ama takım boyunu bu kadar uzun tutar ön alanda baskıya. Şimdi Kerem de oynamadığına göre ön alan baskısında sıkıntı var. Bence ön alan baskısından vazgeçip rakibi üçüncü bölgede karşılamayı ve orta sahada kıran kırana bir mücadelede tutması lazım. Çünkü takım boyu uzayınca geçiş oyununda defansla forvet arasındaki o boşlukları iyi değerlendiriyor herkes. Konyaspor bile değerlendirdi. Gençlerbirliği değerlendirdi. buna izin vermemesi.

0: lazım. Yoksa Fenerbahçe yine Şampiyonlar Ligi'ne katılamaz. Beşiktaş'ın zaten durumu rahat ve ben orada da kazanacağını düşünüyorum. Asıl sorun Trabzonspor. Tek kale oynadığı maçı mağlup bitirdi. Birazcık onu açıp toparlanırsa Trabzon da orada 3 takım da turu geçebilir.
1: Efendim, dilerseniz bir de hakemlere değinelim. Bu hafta majör hatalar var mıydı? Özellikle bazı maçlar çok konuşuldu. Beşiktaş mücadelesi sonrası Beşiktaş kulübü bir açıklama yayınladı. Diğer değişik maçlarda tartışmalara açık pozisyonlar vardı. Bu konudaki fikrinizi de almak isterim.
0: Beşiktaş maçında işte o yumruk atmayı nasıl yorumladılar? Hakem hani görmedi diyelim. Var niye onu herhalde işte tutma çekme sırasında el yüze geldi dese, yani top zaten oradan gittiği halde top onlara gelmediği halde orada topsuz alan gibi de düşünebilir. En azından çağırması gerekirdi. Çağırsa zaten kırmızı kart olurdu. Bu sıcak havada bir kişi eksik oynamak uzun süre Alanyaspor için büyük dezavantaj oluştururdu. Onun dışında ya faulleri falan çok komik çalıyorlar. Yani VAR müdahalelerinde sıkıntılar, işte bir anda yabancı vardı, yerli VAR'a döndü. Yani ne yaptığını bilmez bir hakem merakı var. Ne kadar götürebilir onu da bilmiyorum açıkçası.
1: Sultanlar desem.
0: Valla şey, Cuma'da konuştuk, yarı finale kadar rahat görünüyor. Bence sette vermememiz gerekirdi bir maçta. Olsun, yani yarı final bizim ilk etapta geçmemiz gereken yer diye düşünüyorum. Yoksa gruptan çıkmak falan, bunların hepsi onlar bu sultanlar için kolay şeyler. Hem de kendi seyircimiz önünde oynuyoruz. Burada amaç şampiyonluk tabii.
1: Efendim, kıtalar arası yüzme yarışı yapıldı. Hatta Cuma günü akşam yayınında o yarışa dahil önemli isimleri de konuk ettim ben. Neler söylersiniz?
0: Vallahi işte bu yani büyük yarış, özellikle yabancı kotası yarım saatte doluyor açıldığı zaman. Bu kotayı daha da artırmak ve daha çok gelir elde etmek ve daha çok turizm ve dünya platformuna çıkmak mümkün. Onunla da TMOX'la Yüzme Federasyonu arasındaki mutabakatı daha sıklaştırmak lazım ve oraya daha fazla insan gelmesini sağlamak lazım. Ama aynı anda sanki İstanbul Valiliği bunları nasıl atladılar? Vatan Caddesi'nde 30 Ağustos provası, Boğaz'da yüzme yarışı, Caddebostan'da Red Bull etkinliği. Yani aynı saatlerde ve trafiği allak bullak eden, yolları kapatan etkinlikler, bunlara aynı güne toplamak gerekir miydi? Onu da İstanbul Valiliği'nin spordan sorumlu vali yardımcısının çok da deneyimli birisi, TSYD Başkanı aynı zamanda kayyum olarak, bunu nasıl atladılar bu kadar trafiği felç etmek? Bu sıcakta doğru olmadı. Yani bu etkinliklerin özellikle 30 Ağustos provası zaten bir yıl önceden belli oluyor. Hadi Boğaz'daki yarışta uzak diyelim ama Caddebostan'daki etkinlik aşırı bir trafiğe yol açtı. Bunların hepsini planlamak lazım.
1: Ankara Valiliği himayesinde beşincisi düzenlendi. Uluslararası Visa Maximum Grand Fonda Başkent Yarışı. Bisikletlere önemli yarışlara ev sahipliği yapıyoruz.
0: Valla işte uğraşa uğraşa benim bu işte büyük payım var ama işte Ankara'daki Grand Fondo, Çeşme'de, İstanbul'da da L'Etap Fransa turu, İstanbul bisiklet turu, bisiklette Emin Başkan sağ olsun çalışıyor, çalışınca da iyi şeyler yapılıyor gördüğün gibi.
1: Gençler Birliği süper bir başlangıç.

0: yaptı. 2'de 2 yaptı başkent temsilcisi. Son 10 yılda en iyi başlangıçmış. Hem Göztepe'yi
1: Valla
0: yendi,
1: küme düş.
0: Fenerbahçe'yi yendi.
1: Ve o kadar transfer tahtası kapalı.
0: Son anda ligde kalmıştı.
1: Evet, son anda ligde kaldı ve fikstüre bak. Yani Fenerbahçe Göztepe. Yani sıfır puan diye Metin Diyadin'de tahtaya yazmıştır puan hesabı yaparken. İkisinde de galibiyet. Yani Göztepe penaltıyı kaçırdı. Dönen top gol oldu. Ama orada tabii İrfan Can Eğribayat'ın büyük bir performansını görüyoruz. Acayip hırslanmış Fenerbahçe'den yollandı diye. Bu nedenle de çok ciddi bir yani sezon başlangıcı oldu Gençlerbirliği açısından, ama Gençlerbirliği'nin kadrosu hala çok zayıf. Aldatmasın bu iki galibiyet.
0: Bu arada evinde Erzurumspor'u ağırlayacak. 3'te 3 yapar mı sorusu da akla gelmedi
1: Aynen.
0: değil.
1: Erzurumspor'da 2'de 0 yaptı. Gol atamadı. 7 gol yedi. Orada da Ahmet Başkan'ın işleri zor.
0: Evet, Ahmet Başkan'ın açıklamaları da enteresandı. Yani bir kulüp Süper Lig'de 20-25 milyon euroya döngüleniyor. Bize de yayıncı kuruluşun verdiği 4 milyon euro var. Hadi bakalım ne yapacağız dedi.
1: Doğru, evet, yani 6-7 milyonlara Eyüpspor'da öyle biliyorum 6-7 milyon eurolara kurdular takımları. Öyle olunca da puansız geçiyorlar işte.
0: Efendim, bir de tabii hiç kuşku yok ki basketbolda Ergin Ataman'la takımımızın Almanya turnuvası var. Sükutu hayale uğradığımız bir turnuva oldu. Baştan sona öne götürdüğümüz Hırvatistan maçını Ergin Hoca'nın seçimleriyle adeta ellerimizle verdik.
1: Ya onlar tabii şimdi hazırlık turnuvası, o da oyuncuları deniyor falan. Normal maçlar başlayınca takım normal oturur, hazırlık turnuvalarındaki durumlara bakmamak lazım. Ben zaten basketbolda bu hazırlık turnuvalarını kötü geçirirsek ya da eleme gruplarını kötü geçirirsek sonra başarılı oluyoruz. Ana turnuvada öyle bir şey var, basketbolun da geleneği var.
0: Arda Güler müthiş iş
1: Evet,
0: yaptı.
1: dün iyi
0: Mourinho
1: oynadın.
0: ilk 11'de oynadı, asist yaptı. Diğer tarafta Hakan Çalhanoğlu da müthiş bir gol attı. Neler söyleriz?
1: Ya işte bunlar Fransa maçı öncesi bizim için artı şeyler. Zidane'ın ilk maçında Türkiye ile oynuyor ve Kocaeli'de oynayacak. Maçta yaklaşıyor Eylül'de. Umarım o zamana kadar bütün oyuncularımız daha forma girmiş ve sakatlık falan olmamış bir şekilde Fransa karşısına çıkarız.
0: Sizce Galatasaray Demirovic transferini bitirebilecek mi? Son dakika. Şu anda önüme düştü. 15 milyon euroluk teklifi 20 milyon, 18 milyon euroya çıkartmış Galatasaray.
1: Ya niye bunu fazla para harcamayacağım, fazla para harcamayacağım deyip almadı. Gitti, 10 milyon euro verilmeyen Matrakov'a 25 vermek zorunda kaldı. Yani ne yapacak Demirovic, ben neyi şimdiye kadar yaptı da buralara düşürdüler Galatasaray'ı. Yapma bir o zaman yani. Senin çok klas bir oyuncu alman gerekirken aldığın oyuncular vasat çıktı. Galatasaray'ın başı belada olacak bu sezon, anlaşıldı yani.
0: Acun Ilıcalı'nın Hull City'si haftayı galibiyetle kapattı, hem de United yendi.
1: O da sürprizlerden biriydi. United mi çok kötü, Hull City mi iyi? Önümüzdeki haftalarda görürüz onu da.
0: Bu
1: Yani
0: arada
1: hastanın amacı ligde kalmak olmalı yani.
0: Süleyman Bitmez sizin dediğinizi diyor. Bence Gençlerbirliği galibiyetinin mimarı İrfan Can'ın iki eski takıma karşı çok da iyi motive olmasıydı diyor.
1: Aynen. Öyle bir şey var. Umarım İrfan Can sahada kalmaya devam eder. Çünkü biliyorsun seviyor bütün olayların içinde olmayı. Umarım sosyal medyasını falan da kapatıp bu sezonu öyle bir şeyle geçirip tekrar Fenerbahçe'ye dönüp birinci kaleci olmayı başarır.
0: Yunus Bey'in size çok selamı var. Yunus Derfi Yunus Dane bizim Müthiş dinleyici.
1: O zaten radyonun sahibinden daha fazla adı geçen bir seni. Yani biraz daha böyle yaparsa yasak

0: Can böyle bir liste var. Bunların mesajlarını okumayın diye. Yani sonuçta bir cefasını biz çekiyoruz. Onlar havasını atıyorlar. Her
1: Ya.
0: gün herhalde diyorlardı gittin yani gördüm bu sabah 3 kere Emre Tilavadımı geçirdi. 5 Cihan söyledi. Sonra Berke'de akşam yazdım. Orayı ben ayakta tutuyorum falan diye hava atıyorlar herhalde.
1: Ya
0: Biraz o zaman biraz o
1: haklısınız
0: zaman
1: aslında.
0: gelsin.
1: Gelsinler yayın yapsınlar.
0: O zaman bu kadar seviyorlarsa yani benim bir kuşak.
1: Ya
0: Evet,
1: canlar
0: sağ olsun. Bütün
1: dinleyişlerin
0: din,
1: hepsi
0: bütün
1: çok.
0: dinleyiciler evet. Biz bu radyoyu onlar için yapıyoruz biliyorsun.
1: Aynen öyle. Efendim, tamamladık. Eksik bıraktığım bir şey kaldı mı?
0: Vallahi işte bir Türkiye'nin ekonomik sorunlarını konuşmadık. Onun
1: Yok.
0: dışında her şeyi konuştuk. Onu da
1: Onun için
0: konuşmayalım.
1: 15 gün duraksızın yayın yapmamız lazım.
0: Yapsak da çözüm bulamayız.
1: Çözümü var da
0: Jazz.
1: ben. Ben çözemem.
0: Aynen.
1: Efendim, saygılar sunuyorum.
0: İyi haftalar herkese.
1: Kolay gelsin efendim. İyi çalışmalar. Az sonra birlikteyiz.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
6: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
7: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Honor

0: Efendim, Mehmet Fatih Gedik hocamla birlikteyiz. Gerçekten çok değerli bir ekonomi yorumcusu ve aynı zamanda gayrimenkul hadiselerinde Türkiye'nin önde gelen isimlerinden biri. İzmir'in bir numaralı ismi diyebiliriz, tabir bu. Çünkü kendisine namıdeğer villacı Fatih diyorlar. Bu arada Betül Ersoy da yazmış. Az önce sayılan listede ben de varım diyor Betül Hanım. Evet, Betül Hanım da hiç durmadan sabahları yayını dinleyenlerden. Betül Ersoy hocam, saygılarımı sunuyorum ve Mehmet Fatih Gedi'ye de günaydın. Günaydın hocam.
1: Günaydın, günaydın. Herkese iyi haftalar diliyorum İzmir'den. Güzel bir hafta olsun. Hafiften böyle havalar da serinledi. Yani en azından dün akşam belli bir saate kadar klimasız oturabildik. Artık biraz daha keyifli Ege akşamları bizi bekliyor gibi. Ege'den herkese kucak dolusu sevgiler. Haftaya tabii hakem hataları, atılan atılamayan goller, Merkez Bankası'nın işte Mart ayında bıraktığı ve dün akşam itibariyle tekrar başladığı haftalık repo ihaleleri, bir sürü enstrümanla başlıyoruz. İnşallah bu bütün her şey hem takımlarımızın Avrupa'daki maçları hem ekonomik göstergeler hep bizim için iyi olur ve ülke olarak biraz daha güzel bir hafta geçirmiş oluruz diyerek yayına katılmış olayım Emre Bey.
0: Tekrar hoş geldiniz. Ben de bizim böyle yangında ilk kurtarılacak dinleyenlerimiz var. Derfin Yunus Dane olsun, Süleyman Bitmez olsun, Betül

0: Hanım olsun. Çok değerli isimler var böyle. İsimlerini unuttuklarım varsa bana hatırlatırlar kendilerine. Gerçekten bizi
1: Hepsine selamlar.
0: dinlemekten hiç vazgeçmiyorlar. Bazen sabahleyin öfkelerini kusan dinleyicilerimiz de var. Mesela Serdal yazıyor. Ne oldu diyor, ne oldu hakemlere böyle öfkelerini. Sabah mesela bu kadar neden sinirleniyorlar sabahleyin? Emre Efendi ne oldu ha, ne oldu gibi böyle. Yere göğe sığdıramadım, Beşiktaş'ın patladı diyorlar. Ben de öyle başlayayım bakalım. Neler söylersiniz, Beşiktaş Alanya'ya niye yenildi sizce?
1: Ya Beşiktaş Alanya'ya yani sonuçta çok iyi bir başlangıç. Yani biz maalesef Türk milleti olarak hani hangi spor dalında olursa olsun ufak bir başarıyla bunu böyle göklere çıkartan ufacık bir yenilgi ya da kötü bir şeyle de yerden yere vuran bir milletiz. O yüzden bu 5 maçlık galibiyet serisiyle işte Beşiktaş'ı bir şekilde ligin favorisi, işte en hazır takımı, şahane takımı seçmişken dünkü gelen mağlubiyet de sabah yorumlara bakıyorum. Tabii birçoğu hakemle ilgili ama olumsuz bir takım aradan da cümleler yakaladım. Ama sonuçta Beşiktaş iyi başladı. Böyle lig uzun, böyle hatalar ve kazalar olacak. Önemli olan gerçekten bu sene ligde uzun yıllardan beri olduğu şekilde olmaması. Yani iki takımın çekişeceği bir lig olmaması. O yüzden bu heyecan verici olacak. Beşiktaş bence dün hem tabii sıcak hem biraz yorgunluk olabilir. Golcüsünün yani atanla tutan kısmıyla ilgili olan kısımda atan taraftaki biraz performans düşüklüğü ve bence hakemin kritik kırmızı kart kararı o sebepten dolayı bir mağlubiyet söz konusu oldu. Yine biz hakem konuştuk. Yine akşam gibi bütün kanallarda hakem konuşuldu. Yani bir tokatı hakem görmüyorsa, yani göremiyorsa ve daha 9. dakika hani nabız yukarıda değil, ter gözünün üstüne akmamış, ne bileyim bir deparla gelmemiş, hani şey nabzı çok yüksek değil, tam gözün önündeki tokatı görmüyorsa ya hakemlik yapmasın Emre Bey ya. Hem de Süper Lig'de yapmasın yani. Yani sen Süper Lig'de Türkiye'nin en önemli takımlarından birinin maçına veriyorsun bu adamı ve adam görmüyor tokatı. Hadi o görmüyor, ekran başındaki de görmüyor. Yani hani bunlar maalesef görülmediği sürece ve böyle şeyler maalesef Türkiye liglerinde olduğu sürece biz hakem konuşmaya, ondan sonra Avrupa, mesela çalınan fauller. Ya bu adamlar koskoca yaz tatilinde Dünya Kupası seyretmedim. Hepsi denize mi girdi acaba ya? Hani ya da uyudu mu? Ya adam dokunuyor, faul. Ya bu futbol ya. Ya hiç mi sen Şampiyonlar Ligi seyretmiyorsun kardeşim? Hiç mi sen Dünya Kupası maçı seyretmedin ya? Ya biraz geliştirin kendinizi ya. Yani adam gole gidiyor, dokunuyor, faul. Ya insan çıldırır ya kenarda. Bu kadar emeğe, bu kadar harcanan paraya yazık ya. Yani biz dünya yıldızları getiriyoruz ama dünya yıldızı hakem yetiştiremiyoruz. Bir de buraya bakmak lazım. Yani dünya, biz Arda Güler'i yetiştirdik. Arda şu anda şov yapıyor İspanya'da. Ya da işte Hakan. Hakan da ya o golleri orada atıyor. Ya milli takımda bir tane de böyle golünü hatırlamıyorum. Ya o da niye oluyor onu da bir ara konuşalım. Yani. Yani bizim yıldız hakemimiz yok. İşte gençleştireceğiz dediler. 3 yıldır çekiyoruz. 3 yıl oldu ya. Ya bu gençler büyümüyor. Ya biz ne bileyim ağaç alıyoruz, altına hormon koyuyoruz, hızlı büyüyor. Bunun hormonu yok mu acaba ya? Gerçekten yazık bu takımlara. Beşiktaş'ta bence dün işte Fenerbahçe maçındaki penaltı. Ha gri olur olmaz ama bu tokat ya, artık tokatın da bir karşılığı olsun yani. O yüzden Beşiktaş'ın tabii ki mağlubiyeti. Yani 9 kişi kalsaydı Beşiktaş yener miydi, yenemez, orası ayrı. Ama maalesef yine maçın önüne geçmiş bir pozisyon. Onun dışında baktığımızda gerçekten Salah'ı yani Türkiye'de bu şekilde izlemek. Trabzonspor'u kutluyorum yani geçiş transferinden dolayı. İki tane sayılmayan gol, iki tane gol. Yani adam ben futbolcuyum diyor. Eğer gerçekten iyi futbol, iyi futbolcuyla oynanıyor. Hani hakeme itirazından tutun da duruşuyla, pasıyla, oyunu yönlendirişiyle inşallah Trabzonspor'un

0: hani en önemli forveti de bir şekilde ayak uydurur bu duruma ve çok güzel bir Trabzonspor izleri. İnşallah pazar, yani hafta içi elenmezler çünkü çok yakışacaklar Avrupa Ligi'ne. İnşallah bu hafta bütün takımlarımız tur atlar ama tabii burada en dezavantajlı olan Trabzonspor kendi sahasındaki mağlubiyetinden dolayı. Onu da inşallah üstesinden gelerek. Bu arada Trabzonspor maçındaki VAR hakemi Macarmış, biliyor musun Emre Bey? Yani hocam, biz Macar... yani gerçekten adam Macar ve biz Macar. Yani bu kadar bir haberiz ya. Ya bu yani gerçekten hani biz şirketler işte yönetiyoruz, ne bileyim toplantılara katılıyoruz, işte genel müdürler, işte müdürler, bilmem ne, herkes bir fikir, yorum veriyor. Ya bunu gerçekten bir şirkette yapsan adamı ertesi gün çağırırlar, derler ki yani bir mektup yaz, istifa eder ya da yani ayrıl. Ya böyle bir şey olamaz ya. Ya bu kadar bir haber olunamaz yani. İnşallah yani bir vahiy mi gelecek, bir şey mi olacak, bunlar değişecek ya da hani görevde kalsınlar ya da görevler, yani ya da görevden ayrılacaklar, başkaları mı gelecek? Ama kim gelecekse de Emre Bey gerçekten işin ehli gelsin. Hani yıllardır meyake sürekli değişiyor ama maalesef bir sonuç değişmiyor. İnşallah bu sefer ehli gelir. Türkiye'nin en büyük hakemlerinden Cüneyt Çakır eğer başka bir ülkenin MHK'sini yönetiyorsa o zaman o nedenini bir kendimize bakmamız lazım. Yani niye bu böyle? Neden Türkiye'de en önemli, dünyadaki en önemli maçlarda görev almış hakem, Türk hakemi yetiştirmeyip de gidip Gürcistan hakemi yetiştiriyor? Bunu bir kendimize soralım. Ondan sonra da zaten cevabı belli.
1: Tabii hakemlik müessesesi konusunda ciddi eksikliklerimiz var. Bunları tamamlamak için İngiltere'den falan hakem getiriyoruz ama bunlar bizim derdimize ilaç oluyorlar mı bilemedim. Peki Galatasaray...
0: Ya Emre Bey, buyurun. Yani evet.
1: Buyurun hocam.
0: Ya, sonuçta ithal getirdiğimiz şeyler. Yani biz Türk'üz. Bizim ligimiz belli. Hataları belli. Şimdi biz ben İLG Bank'ta, pardon reklam olmasın, yani bir bankada çalışırken o banka yabancılara satıldı. Sonra yabancılar yönetti. Sonra dediler ki ya burası başka bir dünya ya, başka bir ülke. Siz burada bilançoyu bile farklı yorumlusunuz deyip genel müdürü Türk yaptılar. O yüzden önce bizim yani yönetimimiz, eğitimcimiz, hatamızın ne olduğu, bizim kültürümüzden insanların bizi tekrardan eski haline getirmesi ve ayarlarımıza getirmesi lazım diye düşünüyorum. O yüzden işte dünyanın en önemli hakemleri gelip eğitim veriyor. O eğitimler 2 saat sürüyor ama yine biz baş başa kalıyoruz. Hiçbir şey değişmiyor yani.
1: Peki birazcık emlak piyasasıyla ilgili konuşalım. Yaz biterken emlak piyasasında hareketlilik. Dolarda stabilite korunuyor. Dün bir ekonomist üstadımla sohbet ettim. Şunu söyledi. Doları çok perdeliyoruz ve maskeliyoruz dedi. Serbest bıraksak belki daha mı iyi olur diye düşünüyorum bazen dedi. Çünkü dolar euro normalde olması gerekenden %100 daha düşük fiyatta dedi. Diğer taraftan evet, da ihracatın büyük bir kısmının dışarıya kaydığını, çünkü Türkiye'deki çalışma prensiplerinin çok ağır olduğunu, buna bağlı olarak da işverenin çok ciddi rakamlar ödemek zorunda kaldığını söyledi. Bunlara evet, katılır mısınız? Ve ne öngörüyorsunuz gelecekle ilgili?
0: Ya bunlara katılıyoruz. Zaten şu anda reel sektördeki en büyük problem bu. Doların baskılanması. Sonuçta ülkemizi yöneten ya da ekonomimizi yöneten insanlar da sonuçta dışarıdan dış borçları dövizli olduğu için doları ya da euroyu bir şekilde baskılamayı bıraktıklarında Türk lirası olarak dışarıya ödeyecekleri borç bir anda artacağından bunu baskılıyorlar. Tabii öbür taraftan da bu baskılama sonucunda dolar enflasyon kadar yükselmediği için içeride yani üretim yapan ve ihracat yapan firmaların rekabet gücü, dünyadaki rekabet gücü azalmış oluyor. Bakıldığında aslında hani yanlış anlamasın dinleyicilerimiz, asgari ücret tabii ki ülkede geçim için çok yeterli bir seviyede değil ama dolar bazında bakıldığında dünyada rekabet edilemeyecek seviyede. O yüzden de ülkemizden birçok firma işte Mısır'a, işte Uzak Doğu'ya fabrikalarını taşıdı. Birçok firma bu dolar baskılaması yüzünden konkordato ilan etti.

0: ve artık bir şekilde iflas kararı verdi. Ekonomideki en büyük problemlerden bir tanesi bu. Ve o yüzden o yorumlara katılıyorum ama kısa vadede doların da serbest bırakılmasının çok öngörmüyorum. Zaten dün alınan bir karar var, önemli bir karar. Mart ayında bu durdurulmuştu. Özellikle haftalık repo faiz, yani haftalık repo alımlarını, yani repo ihalelerine Merkez Bankası tekrar çıkacak. Bu ne demek? Ülkedeki TL'yi tekrardan, açıktaki TL'yi toplama isteği. Bu da bize kısa vadede bir faiz indirimi sinyali veriyor. O yüzden ben bir sonraki toplantıda ufak ufak faiz indirimlerinin Merkez Bankası tarafından başlatılacağını düşünüyorum. Bu süreci biz son 2 yıldır 2 kere yaşadık. Ve ikisinde de aslında ekonomik göstergeler yavaş yavaş normale dönecekken, işte bir tanesinde bir siyasi bir olay yaşadık. Bir tanesinde de tam normale dönmüşken işte İran Savaşı'nın çıkmış olması. Beklentileri bir anda, ya da o güzel gidişatı bir anda terse döndürmüştü. Şu anda da tekrardan dün alınan karar Merkez Bankası'nın yavaş yavaş faiz düşürümüne, yani indirimine gideceği sinyallerini bize verdi. Bu bize neyi getirecek? Sonuçta faiz düştükçe, ya da faizin düşme beklentisi oldukça, mevduat faizindeki paranın dışarıya çıkması ya da değişik enstrümanlara gitmesi, işte bu altın olabilir, bu borsa olabilir, ya da bu gayrimenkul olabilir. Tabii bizim uzmanlık alanımız gayrimenkul olduğu için, gayrimenkul tarafını yorumlayacak olursak da faizin düşmesiyle dışarıya çıkacak para bir kere talebi arttırabilme ihtimali var. Talebi arttırdığınızda da otomatikman ne olacak? Talep artarsa fiyatlar yükselecektir. O yüzden ben her yayında söylüyorum, gayrimenkul alımı ile ilgili bir beklentisi olan ya da bunu erteleyen müşterilerimiz ya da kişiler ya da dinleyicilerimiz yavaş yavaş mevduattan çıkarak gayrimenkul fiyatları değişmeden gayrimenkulleri almalarını öneriyorum. Çünkü artık eğer yeni bir savaş ya da yeni bir değişiklik olmazsa, aslında yavaş yavaş yapılmak istenen faizlerin kademeli olarak aşağıya indirilmesi, ki bunun da sinyalini dün akşam Merkez Bankası bize vermiş oldu Emre Bey.
1: Mehmet Fatih Gedik hocam bizlerle birlikte. Namı değer villacı Mehmet. Hocam, bu hafta içerisinde önemli Avrupa maçları var. Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un. Onlara da birer cümleyle değinmenizi beklerim.
0: Vallahi öncelikle hepsine başarılar diliyoruz tabii. Tabii Fenerbahçe'nin tarihi bir maç Fenerbahçe için. Çünkü uzun yıllardır Şampiyonlar Ligi'nde olamamanın vermiş olduğu bir baskı da var. Ve bu baskı tabii ki bir stres de, mental olarak da bir stres yaratabilir. Ama sonuçta Şampiyonlar Ligi çok önemli bir hem gelir kapısı, hem de futbolcuların ve takımın kendini gösterdiği bir platform. O sebepten dolayı Fenerbahçe'ye ayrıca bir başarılar diliyorum ama tabii işi çok kolay değil. Lyon'da herhalde kendi sahasında çok uzun zamandan beri yenilmiyormuş. Onun Asensio'nun olmaması, sakatlanmış olması çok önemli bir bence eksiklik. Çünkü takımın bence beyni ve her şeyi yöneten kişi. Onun olmaması bence Fenerbahçe'ye bir eksi yadırtacaktır. Ama diğer futbolcular inşallah bu açığı kapatarak Fenerbahçe'mizi Şampiyonlar Ligi'ne çıkartır. Diğer takımlarda biraz önce Trabzonspor'la ilgili de söyledim. Yani belki en dezavantajlı Trabzonspor gibi görünüyor. Ama inşallah Salah'ın vermiş olduğu rüzgar, enerji, hani topu oynarken gülümsüyor olması bile gerçekten çok pozitif. O yüzden inşallah Trabzonspor'umuzda çok yakışacak UEFA Ligi'ne. Bence Beşiktaş zaten turu atladı. İnşallah kötü bir kaza olmaz. Geçen sene Galatasaray'ın İtalya'da Juventus maçıydı sanırım. Yani burada çok güzel giderek orada Allah'ım neredeyse uzatmalarda kazandığımız gibi olmaz. Bir kaza olmaz ve Beşiktaş'ta turunu atlayarak gelir. Her takımımıza başarılar diyorum. Ben ayrıca unutmadan Göztepe'mizin atleti sevgili Ferhat'ı da kutluyorum. Hafta sonu o da

0: Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı. Ve kendisi de Güzel Bahçe'den de dostumuz. Kendisini kutluyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz ve gururlanıyoruz onunla. Onun dışında söyleyeceğim başka bir şey yok. Ben size iyi yayınlar diliyorum Emre Bey. Bütün takımlarımıza da başarılar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Mehmet Fatih Kelik. Namı değer villacı Mehmet bizlerle birlikteydi. Kucak dolu sevgiler İzmir'e.
0: Çok sağ olun. Görüşmek üzere.
1: Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: başlıyorum. 5 saniye.
1: Tamam.
0: Efendim çok değerli bir isimle birlikteyiz. Teknik direktörümüz Sayın Tufan Şenol bizlerle birlikte. Sayın Şenol hoş geldiniz efendim. Günaydınlar.
2: Günaydın. Dinleyicilere iyi hafta sonu, iyi haftalar dilerim.
0: Sağ olun. Çok
2: her şey
0: teşekkür ederim.
2: Gönlünüzle olsun.
0: Sağ olun efendim. Efendim dilerseniz Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe'nin oynadığı futbol sizi mutlu ediyor mu? Tatmin ediyor mu? Bu hafta aldığı önemli bir galibiyet var. Şimdi Lyon'a gidecek. Asensio ve Kerem olmayacak sakatlıkları dolayısıyla. Neler söylersiniz?
2: Fenerbahçe yani oyununu da tamamen oturttuğunu düşünemiyorum Fenerbahçe'nin ama bu maçta ilk yarı iyiydi. İkinci yarı 60'tan sonra herhalde büyük ihtimalle Lyon maçını düşürdüler fark olunca. Fenerbahçe'yle bir çok rahat kazanamıyor gördüğüm kadarıyla. Tabii İsmail Hoca'nın üzerinde bayağı bir baskı var. Onu görebiliyorum. Çok çalışkan, liyakatlı, çok şey isteyen bir hocamız ama maalesef dışarıdan öyle görünüyor sanki. Böyle bir vücut dilinden anlaşıldığı kadarıyla yani böyle bir sanki futbolcular üzerinde bir etkisi fazla yok gibi. İşte futbolcular adrenalin istiyor, coşku istiyor. İşte onu sağ dışına yansıtacak hareketlere pek sahip değil. Hocanın biraz yardım alması gerekiyor. Yani hoca iletişiminde biraz sıkıntı var. Topçularını çok övüyor, işte oyunu çok övüyor, başka şeylerden bahsetmiyor. Asensio konusuna çok takılıyor. Yani kestirip atmıyor, önce bir aşılama yapması lazım. Yani bir beklenti, bir şey söyleyecek diye bekliyorsun, hiçbir şey duymuyorsun. Bu da futbolcular üzerinde bir etki yaratıyor. Ama şöyle diyeyim, Asensio'nun bence oyun stili Lyon'da biraz kapalı oynaması gerekiyor. İşte burada da Asensio, Kerem çok önemli. Onların da olmaması çok sıkıntı. Çünkü Kerem biliyorsun bu geçiş oyunu en iyi, Avrupa'da en iyi oynayan oyunculardan biri. Buna da top taşıyacak Asensio gerekiyor. Burada bir sıkıntı var. Ben Kerem'in yerine Nene'yi kullanacağını düşünüyorum. Orta sahayı bozmaz. Ama işte Talisca ile mi oynayacak? Direkt Moriş ile mi oynayacak? Onu da kestiremiyorum. Orta sahada da bir eksikliği var. Lyon'a sıkıntılı gidiyoruz. Lyon'u bu hafta ben seyrettim. 11 tane oyuncusunu dinlendirdi hoca. Sonra sonlara doğru bir sıkıntısı oldu. Tekrar geri aldı. Ama bütün takımı dinlendirmiş durumda şu anda. Çok iyi bir takım. Avrupa geleneği olan bir takım. Yani Türkiye'de böyle biraz Lyon'u basitleştiriyorlar ama öyle bir takım değil. Yıllarca Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmiş bir takım. Ve bence benim şahsi görüşüm Fenerbahçe'den daha iyi bir takım. Daha organize bir takım. Sonuç ne olur? Bilemem ama biraz sıkıntısı var Fenerbahçe'nin ama bakalım yani belli de olmaz. Uslu ayakları var işte Grimwood gibi. Muriç biraz toparlandı. Fenerbahçe'nin kanayan bir tek yarası var o da fark edilmiyor. Bence arkadaş

0: Škriniar. Yani bunu kimse görmüyor. Škriniar'ın pozisyon hataları. İşte bu hafta gördük. Hakem gözden kaçırdı. Adamı ittiriyor pozisyondan önce. Aslında bence faul var o pozisyonda. Yerini çok boşaltıyor. Orta sahada geziyor. Geniş alanlarda yakalandığımız zaten kesinlikle geçiliyor. Tek hamleli oyuncu. Bence İsmail Hoca'nın oyunu dar alanda kabul etmesi lazım. Birinci bölgede oyunu daraltması lazım. Hamlelerde o zaman daha başarılı oluyor Škriniar, ama geniş alanda onu söyleyemem. Ve acil bir tane Fenerbahçe'nin stoper alması lazım. Çok da geç kalıyor gibi geliyor bana.
1: Teknik direktörümüz Tufan Şenol hocamla birlikteyiz. Hocam, buradan Beşiktaş'a geçelim. Neden kaybetti?
0: Ya hoca da işte bu yabancı hocalar Türkiye'ye geldi mi, İşte onlarda da bir rotasyon merakı var. İşte Alanya'yı tahmine göre incelememiş herhalde. Bir istatistik olarak da biliyorsun Beşiktaş'ın Alanya'ya şansı fazla tutmuyor. Orada bir olay tanı değiştirmesi çok fark etmiş. Sağda Murillo'yu değiştirmiş. Stoper'de Jallo'yu değiştirmiş. Çok fark etti tabii. Olay tanın oyun etkinliği, oyun etkisi çok fark etti. Ya madem rotasyon yapıyorsun, bana göre Oğun yerine de Vlahovic'i oynatabilir. Yani benim şahsi kanaatim. Mesela sol tarafı çok kullandı. Sağ tarafı yeni bir arkadaş, Almanya'dan gelen arkadaşımız öğretti. Taylan'dı galiba. Fazla çıkamadı sağ taraf. Sağ taraf etkisiz kaldı. Arkadaşımız da biraz etkisiz kaldı. Zaten Taylan'ın oyun etkisi yok. Salih çıkınca orta saha zaten çöktü. Endidi çok fazla etkili değildi. Ya biraz da havanın etkisi vardı Emre. Yani havada bir orada biliyorsun çok nem oluyor. Hakemi de zaten hiç konuşmak istemiyorum. Hakem zaten etki etti maça sonucuna. Net etki etti yani. Çok hakem hataları vardı. Hakemin zaten baktığımda doğru kararı yok. Beşiktaş da böyle bir 3 puan kaybetti. Ama adam prensiplerinden vazgeçmiyor. Sistem aynı sistem. Trossard beğendim ilk yarı, etkiliydi. Ama oyun Vlahovic'i aradı yani. Vlahovic de girdikten sonra zaten 2-3 tane net pozisyon yakaladı. Beşiktaş zaten böyle olacağı belliydi yani. Beşiktaş'ın yani daha toparlanması lazım. Daha transferleri gelmedi. Eksikleri var. Ama hoca diretiyor yani, aynı oyun sisteminde. Aynı 3. bölge baskısıyla devam ediyor. Ama işte burada olay tanım olmaması olayı çok değiştirdi.
1: Sevgili Tufan Şenol hocamla birlikteyiz, teknik direktörümüz. Beşiktaş'tan Trabzonspor'a geçelim. Trabzonspor'da Muhammed Sallah 4 attı, 2 sayıldı. Nasıl buluyorsunuz Trabzonspor'u?
0: Ya, Trabzon maçında nereye baksan Sallah'ı gördüm. Yani sanki öbür oyunculara haksızlık etmek istemiyorum gerçekten de. Ya bu kadar bir oyuncu bir takım bu kadar etki eder mi? Ya bu kadarını tahmin etmiyordum gerçekten. Beklediğim çok üzerinde oldu. Yani adam hakikaten enerjik, daha yeni katıldı takıma, sanki yıllarca oynuyormuş gibi gerçekten yıldız bir oyuncu. Takımı zaten onun üzerine kurdu herhalde hoca büyük ihtimalle. Ama tabii şeyde etki olamadı, Fenerbahçe başında. Orada tabii hocamızı biraz eleştireceğiz, Fatih hocamızı. Oradaki kadro seçimi, bilakis orta saha seçimi biraz yanlıştı bence. İki kişiye bıraktı orta sahayı. Umut Dayı'nın oynaması bence yanlıştı. Ya tahminime göre orada Salah'ı bir forvet arkası gibi düşündü. Oradan sağdan forvet arkasına getirip oynatmayı düşündü ama o da olmadı. Umut'la ona şu pozisyon alamadıkları için Fenerbahçe maçında başaramadı. Ama ben şöyle söyleyeyim sana. Yani ikinci yarı Fenerbahçe maçında ben çok ümitliyim. Yani Trabzon Fenerbahçe'yi yenebilir. Çünkü Fenerbahçe o kadar ahımşan bir takım değil. Bu Salah etkisiyle moraller tavanda, ama tabii Onaçu konusu var. Onaçu da biraz formsuz. Onu ne yapacaklar bilemiyorum. Ama takım iyi yolda. Takımı beğendim. Tempolu. Salata kendini benimsetmiş. Seyirci de benimsemiş. Müthiş bir ambiyans oluyor sahada. Trabzon için söyleyeceklerim var ama Trabzon hakikaten daha da gelişebilir. Ama hoca bazen öyle yanlışlar, ufak tefek yanlışlar yapıyor. Turda gidebilir. Tur giderse de bu sefer konferans liginden gruplardan devam edecekler. Konferans liginde de iş yapar Trabzonspor.
1: Tufan Şenol hocamla birlikteyiz. Galatasaray deyip sussam.
0: Galatasaray, ya bildiğimiz Galatasaray. Yani Galatasaray zorlanmadı zaten. Oturmuş bir kadrosu var. Erzurum'da durumu belli. Yani Erzurum'da çok eksikleri var. Hala şeyden de birincilikten çıktı takımdan devam ediyor. Galatasaray'ın söylenecek bir şey yok. Galatasaray temposuyla kazandı. Uçlu ayakları var. Osimhen'i var. Trabzon'un sağlığı var. Galatasaray'ın Osimhen'i var. Adam kaçırmıyor yani. Oyuna çok etkisi var. Orada da ufak tefek değişiklikler olacak. Yani yeni bir transfer geldi. Bir forvet arkası ihtiyacı var. Batrokov'u aldılar. Herhalde Sar diye bir oyuncuyla ilgileniyorlar ama onu da alırlarsa orta sahası müthiş olur Galatasaray'ın. Torreira, Sar ve Batrokov üçlüsü olursa Galatasaray'a kadar tutulmaz. Osimhen'i de var. Savunmada biraz sıkıntı var. Oraya bir stoper gerekiyor gördüğüm kadarıyla. Galatasaray, bildiğimiz Galatasaray ve bence şampiyonun gene en büyük adayı.
1: Tufan Şenol hocamla birlikteyiz. Hocam sizce transfer hamleleri Türkiye'de dört büyük için soruyorum biraz gereksiz mi? Ve daha önemli soru, Anadolu kulüpleri bu sene oyun anlamında verimliliği nasıl geliştirebilmişler? Mesela Alanya maçında Alanya'yı nasıl okudunuz? Keza işte Gençler Birliği 2'de 2 yaptı Metin Diyadin'le. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?
0: Ya şimdi Dünya Kupası'nın tabii esintileri devam ediyor. Oradan biraz kopyala yapıştır yaptık hocalarımız. Gençler Birliği'yle bir sistem oturttu. Alanya için de aynı şeyi söyleyebilirim. Kalabalık savunma yapıyorlar. Geçiş önünü tercih ediyorlar. Buna da başarılılar. Ama şu etken... takımlarımız da 3 büyük, 4 büyükler diyeyim. Sezon başı olduğu için fazla hazır değiller. Bu kapalı defans açma konusunda çok başarılı değiller. Çeşitli argümanlar ortaya koyamıyorlar. Çeşitli setleri ortaya koyamıyorlar. Gençler Birliği, Alanya Spor gibi takımlar ön plana çıkıyor. Sabırlı savunma yapıp olumlu çıkışlarla sonuca gidiyorlar. Şimdi Göztepe'de bu Furya'ya katıldı. O da Gençler Birliği nasıl olsa gelirim dedi. Üçüncü bölgede baskıyla başladı ama Gençler Birliği çok iyi parselasyon yapıyor. Onlar da savunmalar kalelerini, işte ufak tefek pozisyonları bulduğum onları da değerlendiriyorlar. Onu da maç sonuna kadar getiriyorlar. Ellerindeki kadrolarla bence iyi iş yapıyorlar. Şimdi Gençler Birliği iki maçta 2'de 2 yaptı. Sanırım bir Trabzon-Başakşehir maçları var. Arka arkaya. Alanya Spor'da sağlam durdu. Beşiktaş'ı zorladı. Beşiktaş'ın daha hızlı ikinci yarıda önüne geçti. Değişikliklerle, daha hamleli hareketlerle Beşiktaş'ı yenme yolunda adımlar attılar. Bunların bu takımların tek argümanları ne? Bunlar şeyler. Serbest vuruşları. Serbest vuruşlar aşırı çalışıyorlar herhalde. O yüzden hep serbest vuruşlardan golleri atıyorlar. Üç büyüklerin de transferlerinde nokta transferleri de var. Gereksiz transferleri de var. Mesela Galatasaray'ın orta sahaya aldığı oyuncu mesela bence çok fazla gerekli değil. Çok da faydasını görmedik. Bir de transferlerde biraz geç kalındı gibi geliyor bana. Avrupa Kupaları takvimine girdik. Şampiyonlar Ligi eşinde Fenerbahçe. Bence daha büyük bir kadroyla bu Lyon'un karşısına çıkabilirdi. Yani toplu görüntü çizmiyorlar şu anlık ama yani Galatasaray tabii eski kadrosunu devam ettirdiği için daha oturaklı, daha derli toplu görünüyor. Fikstür avantajı var. Eylül'de de maçları başlayacak. Çok rahat. Haftada bir maç yapıyor. O da onlara bir avantaj getiriyor. Esas Eylül'deki tempo takımların gücünü belli edecek. İşte haftada iki kere maç yapacaklar. Avrupa Kupası, işte Türkiye Ligi. Çok dayanıklı, kuvvetli olan, çok iyi çalışan, takımları sahaya hazırlanan hocalar kazanacak. Emre.
1: Tufan Şenol hocamla birlikteyiz. Detayları konuşuyoruz. Hocam, detaylara indiğimizde özellikle Anadolu kulüplerinin ikinci ligde ve birinci ligde ki süreçlerini nasıl okursunuz? Maddi anlamda çok ciddi kayıpları var hepsinin. Ve birinci lig serüvenini nasıl değerlendirirsiniz? Birinci ligde de enteresan gelişmeler yaşanıyor.
0: Ya birinci ligde de izlemeye çalışıyorum hafta sonları. Tabii maddi sorunlar birinci sırada. Ama bak her zaman iyi yönetilen kulüpler, hocasına iyi imkanlar sunan kulüpler her zaman kazanıyor. Ya burada şimdi sana da söyleyeyim, Bursaspor, işte Bandırma, Karagümrük, Kayseri, bunlar dikkatimi çeken takımlar. Kayseri bilhassa, Kayseri ile Karagümrük önden gidiyorlar. Onlar tabii kadrolarını muhafaza ettiler herhalde. Kaç tane takviye yaptılar. Ama dipteki takımları bilemiyorum. Ya şu anda çok zorluk çeken takımlar da var. Maddi sorunlar çekenler. Transfer yapmıyorlar. Transfer tahtası kapalı olanlar. Ya kaliteyi düşük görüyorum. Yani eski böyle bir birinci ligin şöyle bir sertliği falan oluyordu. Temaslarını onları göremiyorum şimdi. Şimdi. Ama ligin daha başındayız. Oradan da işte Karagümrük, Kayseri, Bursa, Bandırma, Sarıyer, bu tip takımlar biraz ön plana çıktılar 1-2 hafta içerisinde. Maddi sorunlarını gideremeyen takımlar maalesef zor günler yaşar. Ama futbolcusuna günü gün ödemesini yapan takımlar da her zaman kazanır Emre.
1: Saygıdeğer hocam, Tufan Şenol'la birlikteyiz. Saatlerde 8.16'yı gösteriyor. Hocam şimdi tabii birazcık da altyapıdan konuşalım. Siz altyapıda da önemli işler yapıyorsunuz.
0: Evet.
1: Nasıl düzelme var mı? Biraz yaz tatili tamamlanıyor. Çocuklar hem futbol okullarına dönecekler hem okullarına dönecekler. Velilere buradan nasıl mesajlarınız olur?
0: Ya sezon açtık zaten. Antrenmanlar başladı. Tabii şimdi federasyon yeni bir uygulaması var. Gelişim liglerine amatör kulüplerden de bu başarılı olmuş, tesisli olan, tekabül etmiş takımları kabul ediyor. Zaten de bu benim takımım da şimdi gelişimliklerinde. Ben de 16 takım çalıştıracağım sana. Altyapı derken futbol okulları başlayacak. Velilere tavsiyem ne olur? Ya fazla çocuklar oraya eğlenmeye geliyor. Onları fazla olayın içine katmaya çalışmak. Onlar işte ne diyeyim, taltif etsinler, övsünler, oynamasa bile iyisin desinler. Çocukları tenkit etmesinler, çocuklara bir yanlış bir şey söylemesinler. Tavsiyem bu olur. Çocukların zaten yeteneği kadar oynuyor çocuk yani. Daha fazla ne olabilir ki zaten. O yüzden biraz serbest bıraksınlar. Çocuklar eğlensinler, paylaşmayı öğrensinler, kişilik kazansınlar. Benim tavsiyem velilere bu olur. Biraz sakin olmakta fayda var. Herkes her şeyi hocalara bıraksınlar, profesyonellere bıraksınlar. Onlar zaten halleder Emre'ciğim.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim. Rica ederim. Ne demek? Sana iyi günler dilerim.
1: Herkese, i̇yi yayınlar. Sevgiler, saygılar gönderiyorsunuz.
0: Saygılar bizden. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.
1: Evet, Tufan Şenol hocamla bir araya geldik ve onunla futbolu konuştuk. Çok fazla mesaj var. Hemen onları okumak istiyorum. Çok değerli dostum Oktay Erdem'den gelmiş güzel mesajlardan biri. Keza hayat çok garip Yalçın Bey. O da diyor ben de hep daimi dinleyicilerdenim. Evet, o da yine yangında hemen ilk kurtarılacak kıymetli dinleyicilerimizden biri. Ve bizi hiç ama hiç yalnız bırakmıyor. Çok teşekkür ediyoruz. İsa var Antalya'dan. İsa Bey diyor ki ben Antalya'da sürekli sizi dinliyorum. Teşekkür ediyorum sevgili İsa. Sevgili İbrahim, selamun aleyküm İstanbul Sarıyer'den. Emre abi bugün aklıma geldi de sana anlatmak istedim. Bir gün şehirler arası yolculuk yapıyordum. Hisar üstünden Sarıyer'e doğru gidiyorduk. Yan koltuğum boştu. Bir arkadaş geldi oturdu. Bir süre sonra beni tanıdın mı dedi. Döndüm bir baktım Radyo Gol'den Cihan dedi. Ve çok hoşuma gitti. Güzel bir rastlantıydı diye eklemiş. Selam göndermiş. Aleyküm selam. Ağlanacak halimize gülüyoruz ve maalesef Mehmet Bey çok değerli saptamalar yapıyor demiş. Süleyman Bitmez, Yunus Bey'den rol çalmış gibi olmayayım ama bu akşamki Mevlid kandiliniz kutlu olsun. Evet, genelde bu tür kutlamaları sevgili Yunus Derfin daha ne yapıyor. Zaten yapmıştı. Ben de bir kez daha Mevlid kandilini yürekten kutluyorum İslam alemine.

0: bir mağlubiyetle Murat Tozcan'dan gelmiş. Emre Bey lütfen Fenerbahçe maçındaki hakem hatalarını niye konuşmuyorsunuz? Hocam ben takım takım spesifik sormuyorum biliyorsunuz. Yani direkt bütün hakem hatalarını soruyorum. Yani siz de zaten dile getiriyorsunuz. Diyorsunuz ki bakın ilk golde Milan Škriniar'ın yapmış olduğu bariz faali saçma sapan penaltıyı niye hiç kimse dile getirmiyor? Size göre penaltı saçma sapan. Mesela konuşan birçok kişiye göre de penaltı verilebilirdi yorumunu yapmışlar. Ben Hüseyin Mecit, selamun aleyküm. Hayırlı yayınlar, hayırlı haftalar, hayırlı kandiller. Tüm konuklara selam olsun. Tüm radyo gol çalışanlarına, dinleyenlerin hepsine selam olsun. Bu hafta Türkiye liglerinde hakemler çok kötüydü. Yukarıdakiler de aynı. Rabbim muradın varsa versin, ayağınıza taş değmesin demiş Hüseyin Mecit. Yine döktürmüş. Hayrettin Hacı Salihoğlu hocamdan gelmiş. Kucak dolu sevgiler. Biz de ona kucak dolu sevgiler gönderiyoruz. Erkan Mat'tan gelmiş. Erkan Mat bizim kandilimizi kutlamış. Mevlüt Kandili bugün biliyorsunuz. Ben de aynı dileklerle herkesin kandilini kutluyorum. Emre Bey günaydın, hayırlı haftalar. Ailenizle birlikte nice güzel günleriniz olsun demiş. Mehmet Yıldırım'dan gelmiş. Biz de aynı şekilde Mehmet Bey'e sevgilerimizi gönderiyoruz. Ve sevgili İsmail, aşk olsun Emre Bey. Beni kurtarmayacak mısın? Ben yangında mı kalayım demiş. Çok güzel. Yok efendim, sizi de kurtaracağız. Aslında böyle bizim kemikleşmiş böyle bir 100 dinleyici var. 100-150 dinleyicimiz var. Kemikleşmiş ama yani ne olursa olsun bizi dinliyorlar. Hani deprem oldu, radyoyu açtın mı? Baba deprem oldu ya, baba aç sen radyo. Radyo Gold'de vardır haberler. Ya da ne bileyim işte büyük bir hadise, göktaşı geliyormuş. Ya bırak abi, dur Radyo Gold'ü bir dinleyelim. Yaklaşımı ortaya koyan çok değerli bir grup var. O grupla bir yayın yapmak isterim ben böyle. Her kafada mesela hepsi aynı anda bağlanacak. Betül Hanım bir tarafta, İsa Bey bir tarafta, Derfin Bey bir tarafta, İsmail bir tarafta falan, böyle muhalifler var falan. Böyle onlarla nefis olur. Ahmet Burçin Bey bir tarafta. O da Hollanda'dan biliyorsunuz bağlanıyor. Özetle dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir reklam aram var.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
3: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
5: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
6: Kerem abi.
7: Hayrola çocuklar?
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
8: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
7: Turkcell çözüm gücü.
9: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
7: Turkcell çözüm gücü.
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
7: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
10: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
11: Turkcell'le bağlan hayata.
12: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Efendim Binali Kartal hocamla birlikteyiz ve ona da günaydın diyoruz. Hocam günaydın, mutlu sabahlar.
1: Günaydın, mutlu sabahlar, iyi haftalar diliyorum, iyi yayınlar diliyorum. Bizi dinleyen tüm dinleyicilerimizin de kandilini kutluyorum, saygılar.

0: Stop.
1: Evet, Binali Kartal hocamla birlikteyiz. Çok değerli hocam, yorumlarıyla ve analizleriyle bizlerle olacak. Saygıdeğer hocam, dilerseniz hızlıca sorayım. Bu hafta hakemleri nasıl buldunuz?
0: Valla her hafta daha kötüyüz. Nasıl, bunu anlamakta zorlanıyorum Emre Bey. Nasıl düzelecek? Bu işi kim düzeltecek? Bu kadar işin içinde insanlar varken neden bu hatalar yapılır? Sürekli tekrar edilir. Daha çok hata olur. Böyle mübarek bir günde güzellikleri konuşmak yerine insanları yermek, insanları eleştirmek hiç hoşuma gitmiyor. Ben de anlamakta zorlanıyorum. Gönül isterdi ki şimdi sizinle konuşurken bu haftaki hataları değil de güzellikleri konuşalım ama maalesef konuşamıyoruz.
1: Evet, peki bu hafta majör hatalar olarak gördüğünüz hatalar neydi? Örneğin geçen hafta hemen bir saç çekme hikayesini konuşmuştuk. Bu hafta Fenerbahçe maçında verilen bir penaltı var, o çok konuşuluyor. Keza yine pozisyonlar var. Dönüp baktığımızda Galatasaray maçında dikkatinizi çeken bir durum var mıydı? Beşiktaş maçında bir dirsek hikayesi var. Sallağın sayılmayan golleri var. Bu konudaki fikrinizi almak isterim.
0: Şöyle Emre Bey, baktığınızda yenilen, yenen herkes isyanda. Ama her hafta bunlar çoğalıyor. Her hafta işte şu pozisyon, bu pozisyon diyoruz ama baktığınızda yine bir kurum var, kurumlar var. Bunları düzeltmesi gerekenler düzeltmiyorlarsa, onlar bir açıklama getirmiyorlarsa, hele hele bu işin başında olduklarını söyleyen özellikle dört büyük kulübümüz ki diğer kulüpler TFF birincilik, bundan sonra işte ikincilik, üçüncülük başlayacak ama büyük sıkıntılar varsa bu kurum ve kuruluşların başındakiler şapkalarını önüne koyup düşünmeleri gerekir. Ya bunu işler bu kadar da zor değil, bu kadar da abartılacak bir genelleme olamaz yani. Nedir burada, bir sıkıntı var. Her hafta siz bana soruyorsunuz, ben de size söylüyorum, iyi değil. Nasıl iyi olacak diye tabii ki sizler, yayıncılar veya bu işin içinde olan insanlar daha iyi olsun diye araştırma yapıyorsunuz. Ama ben de benim gibilerde sadece eleştiriyoruz, bir çözüm üretmiyoruz veya bizim işin dışında olanlar bir çözümleri varsa da o çözümleri işin başındakiler kayda almıyorlar. Evet, bu hafta baktığınızda futbolcu bir futbolcuyu ciddi bir şekilde engelliyor. Diğeri de kalkıp pervasızca ona tokat atabiliyor. Bunlar olacak şeyler değil. Artı efendim orada salan iptal edilen gol diyorsunuz. Hakem olsaydı diyor ki şeyde gördüm, televizyonda, yani zaten orada olmam mümkün değil. Televizyonda izlediğim kadarıyla bana gösterilen pozisyonda veya kamuoyuna gösterilen pozisyonda olsaydı

0: Buna da bu gol iptal edilmişse hala insanlar işte Sayın Trabzonspor Başkanı çıkıp federasyona veya şeylere bir gider yapıyorlarsa ayaklarını denk alıyor diyor. Yani bu işten mutlu olan bir taraf olması lazım. Hiç kimse mutlu değil. Mutlu değilse bu işi de idare eden sizlerseniz niye düzeltmiyorsunuz veya düzeltmek için ne yapıyorsunuz? Veya atıyorum bu işin içinde bu işi düzeltecek insanlar size neden ulaşamıyorlar? İnsanlar aslında hak edildikleri gibi yönetiliyorlar. Fazla da bir şey demelerine gerek yok. Ben geçen yıl bir yorumda bulunmuştum. Özellikle Anadolu kulüplerinde takımların lehine hata olsun da akşam çıkıp televizyonda hakemlere sallayalım, federasyona sallayalım. Bizim de şehrimizde televizyonlarda bizi göstersin ve şehrimize hava atalım diyorlardı. Öyle de oluyor. Herkes sıkıntıyı çözemiyorum Emre Bey.
1: Peki sizce
0: Çözemiyorum.
1: yani çözüm ne? Nasıl çözülecek? Biz hakemleri mesela konuşmayı mı yasaklamalıyız? Hakemler kendilerine gelmeli mi? Ya da ne bileyim mesela bir değerli dostum dedi ki 2 yıl yabancı hakem getir kardeşim dedi. Türk hakemlerini 2 yıl yetiştir ondan sonra yönet dedi.
0: Ama olmuyor işte. Bakın bu ülkeye yabancı hakem geldikten sonra bu ülkede hakemler bitti. Yabancı hakem ne olmaz bir defa. Çözüm şuydu. Ben 2023 yılında Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında TFF Başkanı zamanın Mehmet Büyükekşi'ye dedim ki Sayın Başkan siz gelin Türkiye'de deyin ki Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında 81 vilayette 100 tane Süper Lig hakemi çıkaracağım deyin. 100 tane Süper Lig hakemi elinizde olsun. Siz bu hakemleri şey yaparsınız yani sürekli daha iyi adam çıkarırsınız. Bir rekabet yaratın. Şimdi baktığınızda İstanbul takımlarıyla Anadolu takımları karşılaştığında İstanbul hakemleri verilmezdi geçmişte. İşte bir başka ilden verildi. Bursaspor, Galatasaray maçına Trabzon'dan, Ankara'dan, İzmir'den hakem gelirdi. Antalya'dan Sadık Dede gelirdi. Ama şimdi bakıyorsunuz Bursaspor, Galatasaray maçına İstanbul bölgesi hakemi veriyorsun. Böyle bir şey yok. Bir defa hakemlik zaten şu tarafı yanlıştı. Hakemliği profesyonelleştirmeyecektiniz. Kadroyu 22'ye, 25'e, 15'e düşürmeyecektiniz. Elinizde çok sayıda hakem olacaktı. Çok sayıda hakem yetiştirirsiniz ki var. Bu adamların hakemliği iş olmaktan çıkarırsınız. İyi maçı da idare eden işte birkaç hafta sonra da zaten bir hakem 3 günde bir maç idare edemez. Bu adamları 15 günde efendim ayda bir defa maçlara çıkar. İşine gücüne bakar. Ekonomik durumu
1: Ama futbol
0: gelir bir
1: artık o
0: baş.
1: seviyeden çok evrilmedi mi Sayın Kartal?
0: Hayır,
1: Yani
0: hayır,
1: sizin
0: hayır.
1: dediğiniz 40 yıl önceki evet ama bugün artık futbolun geldiği noktada bir hakemin ayda bir kere maç yönetmesi gibi bir
0: Yeter.
1: süreci beklemek hayalcilik olmaz mı efendim?
0: Hayır yeter. Amatör kümeye gitsin. İkinci lig, üçüncü lige gitsin. Hep Süper Lig hakemi maçına çıkacak. Her hafta evinden uzaklaşacak diye bir kaydı yok ki. Bunlar genç adamlar. 22, 25 yaşında, 30 yaşında hakemler. Bir hafta sonu oturup ailesiyle kahvaltı yapamıyorlar. Çocuğu evde hasta, 40 derecede ateşi varsa veya okula gidecekse bunlar çocuklarına ailesine zaman ayıramıyorlarsa hakemlikte bu hayat mı döner?
1: Ama yani birçoğumuz için iş böyle değil mi efendim? Yani
0: Hayır,
1: birçoğumuz
0: iş.
1: çok yoğun işte
0: Bakın.
1: mesela benim gemici arkadaşlarım var. Adam gidiyor 8 ay sonra geliyor işte ne bileyim dün akşam pilot kuzenim var onunla birlikteydik. İşte 15 gündür eve gitmedim dedi.
0: Bu kadroyu çoğaltırsanız 15 günde değil haftada bir defa 15 günde bir de evine gider yani.
1: Ya işte.
0: Hakemlik bambaşka bir şey.
1: Ama daha
0: Hayır şimdi.
1: profesyonellik iyi değil mi? Yani şimdi mesela biz yani
0: Bakın.
1: sizin işiniz olduğu için soruyorum anlamadığım noktada. Mesela siz bir başhekime git kardeşim şu hastanede internlük yap diyemezsiniz. Sonuçta o başhekim olmuştur ve atıyorum bir genel cerrahtır. O yüzden de spesifikleşmiş hakem hüviyeti daha değerli değil midir?
0: Bakın hakem, hakim, hekim. Bunların üçü farklıdır. Efendim topçu çok para alıyor, işte hasta çok zengin veya suçlu daha zengin.

0: falan diye hakim düşünemez. Bir defa bu işin maddi tarafını bir kenara bırakacaksın. Hemen topçu çok para alıyor. O onun meziyetidir, alır. Saygı duyuyorum. Bugün bir topçuya Fenerbahçe 100 milyon euro veriyor. Hemen Anadolu takım 5 milyon euro veriyor. Parasal tarafından ben hep imtina etmişimdir. Bu işi yapmak isteyen, yapabilecek olan insanları yaptıracaksınız. Efendim çok para kazanıyor. Kazanma kardeşim. Yani herkes de çok para kazanacak diye bir kaide yok ki. Yaptığınız işin hina ruhunu anlayacaksınız. Profesyonel hakem şiddetli karşıyım. Profesyonellik nedir? Profesyonellik bir adama bir işi yaptırmaktır. Amatörlük nedir? Bir işi kendin yapmaktır. O yüzden parasal tarafı Emre Bey, insanlar hep para tarafında. Para bizi bitirdi yani. 15 gündür tatildeydim. Yani gittiğim mekanlarda gördüğüm insanlar parası var diye terbiyesizlik, saygısızlık has safhada yapmayın. Yani biraz daha birbirimize saygılı olacağız. Biraz daha günü güzellikleri yaşayacağız. Param var, ben yok öyle bir şey. Ben kabul etmiyorum, bilmiyorum. Ha, çözüm kolay. Türkiye'de hakemlik dünya hakemliğinin üzerindedir. Ama bu hakemlere bu kadar yüklenilirse de en son dün Alanya Beşiktaş müsabakasında hakem atandığı andan itibaren Beşiktaş'tan geçmişteki defterleri karıştırıp böyle yaptı bize şöyle yaptı deyip bunlar tekrar böyle yapacak deyip o hakem o atmosferde nasıl başa çıktı? Çıktı da zaten olayların etkisinde kaldı. Vereyim vermeyeyim olayında ondan sonra bir iş olmadı. Bir defa hakem kendine özgüveni olan, hakikaten verdiği kararların arkasında duran kişi olacak. Bir dahaki haftaya ben maç alırım, almam diye tereddüt etmeyecek. Bizim zamanımızda ben Fenerbahçe Beşiktaş müsabakasına çıktığımda cumartesi günü, ertesi günü Ok Meydanı sahasında amatör maça çıktım. Ya, toplumla iç içe olacağız, birbirimizi tanıyacağız, herkes birbirini tanıyacak, ne bileyim iletişim içinde olacak. Toplum beni, insanlar, takımlar, futbolcular beni tanırsa bana yanlış yapmazlar. İletişim eksikliğimiz var. Yanlışlar aslında çok büyük yanlışlar değil, düzeltilebilecekler ama düzeltilmesi için ne kurum var ne kuruluşlar var.
1: Evet, mesela Alanyaspor Beşiktaş maçını en sorunlu maç olarak tanımlıyorlar. Haftanın en sorunlu yönetimi. Çünkü Vlahovic'in
0: Evet.
1: penaltısı, iptal edilen gol, Alitin'in kırmızı kartı, yani bunlar çok konuşuluyor.
0: Evet doğru konuşuluyor ama diyorum ya şimdi.
1: Trabzonspor-Başakşehir maçı yine çok sorunlu bir maç. Sallaha verilmeyen penaltı, çıkan sarı kart.
0: Hani bakın orada Salah'ın kendisini attığını hakem şeyi yaptı. Ne bileyim işte Salah gözünüzde veya kamuoyunda büyütürseniz hakem de buna karşı daha böyle şey arar onun hatalarını. Yemeyeyim, yedirmesin bana. Ha yedirmeye başlarsa yarın bir gün burada başımıza daha büyük bela olur diye. Bir de Emre Bey nacizane çok özür
1: Ya öyle bir şey
0: diliyorum
1: olabilir mi efendim ya? Yani şimdi adam dünyaca ünlü bir futbolcu gelmiş diye, eyvah, bizim
0: bana
1: burada yani hakem 22 futbolcuya da eşit bakmak zorunda değil mi efendim?
0: hayır bakmıyorlar.
1: Ha.
0: Bakmıyorlar. O bu gerçek. Zaten baksalar böyle sıkıntılar da olmayacak. Çünkü kamuoyu da o kadar büyütüyorlar ki bazı olayları. Yani şey değil. Bakalım göreceğiz. Gelen futbolcuların takımlara katkı. Biz bu ülkeye işte binlerce insanların havaalanlarında meşalelerle karşıladığı birçok futbolcuyu tenekelerle çalarak gönderdik.
1: Ama bu hakemi ilgilendiren bir taraf değil ki. Yani kulüp istediği oyuncuyu istediği
0: Ama
1: şekilde karşılar, kime ne?
0: ya karşılar da Emre Bey ama şu ona da ondan sonra hakeme de tazik yapıp da sen sallan niye sarı kart gösterdin
1: Ama
0: dememelisin. Orada
1: pozisyon
0: kendi
1: penaltı,
0: attığı
1: yani
0: sarı kartı
1: bence
0: değil.
1: penaltı.
0: İşte sence bence
1: Hayır,
0: olunca
1: yani onu
0: böyle
1: mesela
0: oluyor.
1: hakem görmüyorsa VAR hakemi de mi görmüyor? Direkt müdahale var adamın ayağına, arka ayağında dengeyi bozuyor.
0: İşte hayır bu var niye var o zaman?
1: İşte ben de onu soruyorum zaten.
0: Var olmasaydı hakem öyle gördü derseniz geçerdiniz. Ama bakın çok enteresandır. Bütün bu hatalar bu vardan sonra daha çoğalmaya başladı. Yabancı varı getiriyorsunuz. Bir skandal. Yerlisini koyuyorsunuz. Ne oluyor bunlara? Kim ne diyor? Nasıl oluyor? Ha bu kadroyu oluştururken yanlış bir kadro oluşturuluyor. Bu işi ne bileyim, ya çok o oda sinirli bir oda. O odada şeyler ne bileyim başka şeyler şey, ne bileyim anlatamam, anlatmakta zorlanıyorum. İnanın zorlanıyorum. Televizyonda size gösterdiğini bana da gösteriyorlar. Sizin de bir kararınız. Benim de ki müşterekken insanları gördüğü ya penaltıdır ya değildir. Ve herkes inanır.
1: Peki
0: Ama niye
1: hocam,
0: öyle diyor, niye öyle diyor.
1: şimdi 1 dakikayı biraz aşkın sürem kaldı. Hızlı hızlı sorayım. Fenerbahçe'nin
0: Buyurun.
1: lehine verilen penaltı doğru mu yanlış mı sizce?
0: Doğru.
1: Peki Başakşehir'in penaltısı doğru mu Trabzonspor maçında?
0: Yani tartışılır.
1: Salah'a verilmeyen penaltı için nedir dersiniz? Bir penaltı mıdır yoksa Salah atma mıdır?
0: Atma diyor dedi, yani ne diyebilirim?
1: Atma diyorsunuz siz. Peki.
0: Yani hayır, hakemi destekleme amacını söylüyorum. Ama televizyonda tekrar tekrar gösterdiğinde diyorum ya, size göre bana göre olunca öyle oluyor.
1: Yok
0: Ha bir de
1: saygıdeğer
0: şu
1: hocam,
0: var,
1: siz bu işin
0: Emre
1: uzmanısınız. O yüzden soruyorum ben. Belki ben yanlış görmüşümdür. Yani ben öyle gördüm.
0: hayır estağfurullah, ama ben de şunu söylüyorum. 12. şey 12. foul ve fena hareketlerde şunu söyler, insanlar bunu bilmiyorlar. Tekme atmak veya atmaya teşebbüs etmek. Adam diyor ki efendim değmedi. Ama değmedi de işte tekme atmaya çalıştı. Ya
1: Peki.
0: kuralın bir de ruhu var. Bunu niye anlatmıyorlar? Ben onu anlamakta zorlanıyorum. Bir de şunu söyleyeyim. Maalesef ben dahil bütün yorumcular da hep hakemlere, herkes hakemlere yükleniyor. Özellikle yükleniyorlar. Ya bir de iyi taraflarını söyleyeyim bu hakemleri. 90 dakika içerisinde 90 tane pozisyon oluyor. 3 tanesiyle hakem atıyorlar. Oradaki işte milyon dolar alan futbolcu boş kaleye gole atamayınca, efendim o atamazsa atmaz. Hakem de hata yapabilir. Çok yükleniyoruz.
1: Anladım.
0: Ama bunu hak ediyor mu bu hakemler? Evet, bu yüklenmeyi hak ediyorlar. Çünkü başındaki insanlar bu işi yönetemiyorlar. O başındaki insanların değişmesi lazım.
1: Peki hocam, çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ediyorum.
1: Gıcak
0: İyi
1: dalısıyım
0: yayınlar
1: sen.
0: diliyorum. Saygılar, iyi kandiller diliyorum herkese.
1: Binali Kartal hocamla birlikte olduk. Pozisyonları tek tek konuşmaya çalıştık. Tabii burada önemli pozisyonlar var. Erzurum Galatasaray maçının hakemi Çağdaş Altay'dı biliyorsunuz. Erzurumspor'un ceza sahasında penaltı beklediği pozisyonda temasın ceza sahası dışında başladığını yorumladı. Bu hata değil dedi bütün hakemler. Biraz baktım. Yani 10 üzerinden 8 vermişler zaten. Belirleyici bir hatası yok demişler. Rizespor Samsunspor maçının hakemi Ömer Faruk Turtay'dı. O da 10 üzerinden 7,5 almış. Hiçbir hatası yok gibi gözüküyor. Çorum Kasımpaşa maçının hakemine de aynı şekilde tamamlamışlar. Orada maçın hakemi Fatih Tokail. Atilla Karaoğlan, Fenerbahçe Konyaspor. Burada birkaç hakeme baktım, inceledim. Fenerbahçe lehine verilen penaltının yanlış olduğunu düşünüyorlar hakemler ve Fenerbahçe'nin ilk gol öncesinde mücadele de tartışılıyor. Haftanın esas açık hatası penaltı kararı. O yüzden Atilla Karaoğlan'ın yönetimini kötü olarak yorumlayıp 10 üzerinden 5 vermişler. Trabzonspor Başakşehir maçında Alişan Sala'nın 14. dakikada Şomurodov'un şutunda Envayvu'nun eline geliyor. Hakem önce devam diyor, sonra penaltı veriyor. Bu kararın doğru olduğunu söylüyor. Ahmet Çakar da hem Trabzonspor'un golünün hem de Başakşehir'in penaltısının doğru olduğunu yazıyor. Ama esas tartışma 78. dakikada Sallah'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyon. Burada birçok kişi yani penaltı olması gerektiğini söylüyor. O yüzden de majör bir hata var deniliyor Alişan Salan için ve 5,5 puan veriyorlar 10 üzerinden. Eyüpspor Gaziantepspor maçında Reşat Onur Coşkun Ses. Özellikle VAR hakemi Ömer Faruk Turtay'ın doğru uyarılar yaptığını vurguluyorlar. 10 üzerinden 7 vermişler. Göztepe Gençler Birliği maçını Batuhan Kolak yönetiyor. O da 10 üzerinden 7 almış. Alanyaspor Beşiktaş maçında Adnan Deniz Kayatepe görevli. Aliti'nin topsuz alanda Trossard'ın baş yüz bölgesine eliyle yaptığı müdahaleyi hakem kart göstermiyor. VAR da müdahale etmiyor. Bunun majör bir hata olduğunu söylüyor. Fırat Aydınus ve Serdar Akçer açık bir kırmızı kart ilhal ediyor. Deniz Ateş Bitnel Trossard'a çekme deniyle sarı, Ali Tiye'de doğrudan kırmızı verilmesi gerektiğini söylüyor. Ve çok ciddi bir hata. Ali Tiye'nin oyundan

0: atılması gerektiği vurgusu var. İkinci tartışma Beşiktaş'ın Ohla bulduğu ancak faul gerekçesiyle iptal edilen gol. Fırat Aydınus mevcut görüntülerin net bir faul görmediğini belirtiyor. 90+1'de Orkun'un orta sahada Vlahovic ceza alanında Ümit'le mücadele ederken yerde kalıyor. Hakem devam diyor. Yayıncı kuruluş Trio'da Ali İtin'in pozisyonunda kırmızı kart ve Beşiktaş'ın pozisyonunun penaltı verilmesi gerektiği görüşü var. Özetle burada majör bir hakem hatası var ve çok kötü bir yönetim olduğu vurgusu var. Adnan Deniz Kayatepe'nin. Şimdi bir reklam arası, ardından birlikte olacağız.
1: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
3: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu'yu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık PTR.
2: Reklam bitti.
1: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendim hattımızda harika bir spor psikoloğu Erkut Konter hocam var. Profesör Doktor Erkut Konter hocam bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim. İyi programlar diliyorum, iyi günler diliyorum.
0: Çok teşekkürler, saygıdeğer hocam. Hocam acaba hakemlerin biraz psikolojileri alt üst oldu mu? Çok ciddi hatalar gelmeye başladı daha ikinci haftadan. Ve çok sert eleştirilerle karşı karşıya geliniyor. Bir eleştiri yumağı bir kişinin zihninde nasıl bir yansıma gösterir?
1: Tabii yani bütün bunlar daha önceki konuşmalarımda da vurguladığım gibi, yani devamlı eleştirilerin olduğu bir ortamda, devamlı olumsuz değerlendirmelerin olduğu bir ortamda kişilerin sağlıklı çalışma koşulları zayıflıyor. Bu anlamda tabii ki hakem eğitim öğretimlerini ben tam anlamıyla başından sonuna nasıl örgütlendiğini bilmiyorum. Futbol gibi çok kişinin oynadığı, çok kişinin seyrettiği ve 90 dakikadan fazla süren, gerçi devreleri olsa da uzun süreli bir konsantrasyon becerisi gerekiyor. Yani sadece futbol kurallarını bilerek, güncelleyerek iyi bir hakem olma şansı yok. Kişinin çok iyi bir dikkat ve konsantrasyon profilinin olması lazım. Ve futbola uygun bir dikkat ve konsantrasyon profiline sahip değilse, kuralları çok iyi bilse de çok sıkıntı yaşayacaktır. Yani hakemlik eğitiminde yani biz her şeyin normal olduğunu düşünsek de, yani işin içinde başka şeyler olmadığını, dürüstçe her şeyin döndüğünü düşündüğümüzde bile bu kolay bir iş değil. Bu nedenle kişilerin konsantrasyon problemleri olduğunda çok çalışsalar da yanlış kararlar verebilirler ve hakemlik içinde bunlar da var. Bildiğimiz kadarıyla en güncel dikkat teorilerinden bir tanesi dikkat sınırı testidir. Yani benim de yurt dışında hocalarımdan biri tarafından, Robert Neidefeld tarafından geliştirilen, sonra diğerleri de çıktı. Bir dikkat profilleri testi var. Mesela dikkat içte olabilir, dikkat dışta olabilir, dikkat geniş olabilir.

0: Ve dar olabilir. Duruma göre hakimin uygun dikkat profili göstermesi gerekir. Eğer bu profile uygun değilse, eğer odaklanması gerekiyorsa, eğer dışta dikkatinin dar olması gerekiyorsa ve hakemin dikkati dışta genişse ya da dikkati dışta olması gerekirken dikkati içteyse, o anda dikkat variseyi kaçırıyorsa o zaman sorunlar yaşayacak. Hepimizin dikkat profilleri var ve bu profillerin yaptığımız işe uygun olması gerekiyor. Yani ben bu noktada bir spor psikolojisinde çalışan birisi olarak bu tür eğitimlerin nasıl yapıldığı, ne tür kişilerin başvurduğu, ne tür süreçlerden geçtiğini, bunun içinde psikolojik becerilerin ve bu dikkat ve konsantrasyon becerilerinin ne kadar becerilerine önem verildiği, bunun eğitim öğretiminin yapıldığını tam bilmiyorum ama ciddi bir şekilde yapıldığı düşüncesinde taşımıyorum. Her şey normal olsa bile ki ülkemizde çok başka faktörler de işin içine sürekli giriyor. Yani bahis sorunlarından, yanlılık sorunlarından, önyargılar sorunlarından, baskının meydana getirdiği yanlış kararların oluşmasından, yani birçok daha faktörler var işin içinde. Yani kolay bir iş değil. Kişilerin, hakemlik yapacak kişilerin bu işe uygun kişiler olmaları oldukça önemli gözüküyor. İlk planda bunu söyleyebilirim.
1: Profesör Doktor Erkut Konter hocamla birlikteyiz. Hocam, Akdeniz oyunları başladı biliyorsunuz geçen hafta
0: Evet.
1: içerisinde devam ediyor. Türk
0: Evet.
1: sporcular da önemli başarılara imza atıyorlar. Bir sporcunun
0: Evet.
1: motivasyonu ve bir sporcunun yarışa hazırlanma süreci nasıl şekillenir? Ve her sporcu için bu farklıdır ama her spor dalı için
0: Evet.
1: de farklı mıdır?
0: Elbette bunların uyarılma düzeyleri yani birisi halter kaldıracaksa uyarılma düzeyinin yüksek olması gerekiyor. 100 metre koşacaksa uyarılma düzeyinin yüksek olması gerekiyor. En uygun uyarılma zonu dediğimiz en uygun uyarılma zonu içerisine girme önemli bir konuyu oluşturuyor. Bunların çok önceden halledilmiş sporcularla halledilmiş olması gerekir. Kişinin en başarılı olacağı uyarılma zonu içerisine kendisini nasıl sokacağı, bunda da psyching up and psyching down teknikleri dediğimiz uyarılma durumunu yukarıya çekme, motivasyon anlamda önemli ve uyarılma durumunu aşağı çekme tekniklerinin onlara çok önceden üretilmiş olması gerekiyor. Bazı spor dalları ve sporcular yüksek uyarılma gerektirir ve o durum içine kendini sokması gerekir. Bazı kişilikler de yüksek uyarılma ve kaygı durumunda belki daha iyi performans ortaya koyarlar. Bazı kişilerde kaygı az bile olsa performansı bozabilir. Her kişi aynı değil. Her sporda aynı değil. Ok atılacaksa, tabanca atışları olacaksa sakinlik önemli bir konu oluyor. Solunum düzenlemesi önemli bir konu oluyor. Ama 100 metre koşulacaksa ona göre uyarılma düzeyinin farklı bir düzeyde olması gerekecek. Bu nedenle sorduğunuz sorunun aslında birçok cevapları var. Bunları önceden oraya gitmeden bir doruk performans ve piramit modeli dediğimiz bir model uygularız. Sporcularla çalışırken önce tabandaki tanımak önemlidir. Piramidin tabanında. Yani kişilik özelliklerini bilmek önemlidir. Biyolojisini bilmek önemlidir tabanda. Ama bir taraftan genel anlamda onlara psikolojik becerileri öğretmek, bunlar içinde motivasyon da dahil olmak üzere. Yani konsantrasyon becerileri yaptığı sporla ilgili olarak stresle başa çıkma, kendine güven, rahatlama becerileri, kendi kendine konuşma teknikleri gibi genel anlamda psikolojik beceriler piramidin bir tarafında öğretilmesi gerektiği gibi diğer taraftan kişinin özel sorunlarıyla ilgilenmek lazım. Her sporcunun kendine göre özel problemleri var, özel sorunları var. Onlara da o sorunlarla başa çıkma becerilerinin bir taraftan da öğretilmesi gerekecek. Bu şekilde bir piramidal yaklaşımla bir hazırlık sürecinden geçmesi gerekiyor sporcuların. Ama bugün görevlendirmelerin genel anlamda konularda da görüyoruz. Çok alanda çok değerli arkadaşlarımız var. Yurt içi, yurt içi birçok deneyimleri olan arkadaşlarımız var. Bunların kimlerle çalıştığı, ne kadar liyakatli kişilerle çalıştığı, ne ölçüde bu hazırlık süreçlerinden geçtiklerini tartışma konusu gerçekten. Bu konuda çok da başarılı bir durumda olduğumuz gözükmüyor. Yani sadece bir kere gelecek, bize konuşacak, ben psikolojik olarak hazır olacağım düşüncesi değil bu. Aynı fiziksel beceriler gibi, teknik beceriler gibi, taktik beceriler gibi çalışılması ve hazırlık yapılması gerekir. Yani psikolojik beceriler içinde biraz önce size anlatmaya çalıştığım grup performans piramit modeline göre bir hazırlık süreci genel ve özel olarak yapılması gerekiyor. Ama fiziksel becerilere önem verildiği kadar psikolojik becerilere önem verilmediği ve bu hazırlık süreçlerinin yerine getirilmediği gözüküyor. Ayrıca psikolojiden gelenlerin spor bilim bilgilerinin de zayıf olduğu, yani spor psikolojisinde uzmanlaşmamış kişilerin, uygulamalı spor psikolojisinde uzmanlaşmamış kişilerin alanda faaliyet gösterdiklerini de görüyoruz. Bu bağlamda da ciddi sorunlarımızın olduğu gözüküyor.
1: Hocam, aklımdaki bir başka soru şu, az önce Binali Kartal hocamla konuşurken de aklıma geldi. Ünlü, değerli, toplum tarafından karşılığı olan kimliklerle diyalog haline girdiğimizde tavırsal bir değişimi tetikleyen hamleler yapıyor muyuz? Örneğin Muhammed Salla ismine hakem daha farklı, işte Mustafa'ya daha farklı, Emre'ye daha farklı mı davranıyor?
0: Bunlar olabilir.
1: Bir karşılığı var mı?
0: Var. Antrenörler bile yani hareketlerine çok dikkat etmesi gerekiyor. Daha başarılı, daha yıldız olarak görülen sporcularla antrenörler daha fazla ilgileniyorlar. Yani o herkesle ilgilenmeleri, dikkatini, enerjisini herkese eşit bir şekilde yayması, herkesle ilgilenmesi gerekirken mesela yapılan araştırmalar antrenörlerin yıldız durumunda olan sporcuların yanında daha çok gözüktükleri, 7 kat, 8 kat, 10 kat daha fazla zaman harcayabildikleri gözükmek bile onların yanında daha fazla, onlara daha çok değer verdiğini, diğerlerinden daha çok değerinin olduğunu, zaten toplumda bunlar bizim sözel becerilerimiz, sözsüz becerilerimiz. Bir mesaj verir. Yani siz de medya, sosyal medya içindesiniz. Konuşmalarınız, diksiyonunuz, sözlü ve sözsüz davranışlarınız oldukça önemli etki bırakmada. Antrenörler de benzer şekilde sözlü ve sözsüz davranışları önemli etkiler bırakır. Siz daha çok önem verdiğiniz kişiye daha çok zaman harcarsınız. Daha çok çalışırsınız. Daha önemli olduğu mesajlarını verirsiniz. Diğerlerine daha az zaman verirsiniz. Daha değersiz oldukları mesajını verirsiniz. Onlarda da ona göre iterlemeler oluşabilir, kızgınlıklar oluşabilir. Değerlik, değersizlik duyguları oluşabilir. Şimdi bazı işleri siz başarılı yaparsınız, siz başarısız yaparsınız. Yani sınıfa girdiğimizde, bir antrenmana girdiğimizde herkesin öğretmeni olduğunu, herkesin antrenörü olduğunu unutmamanız gerekiyor. Yani siz sadece çok başarılı olanların o anda, başarısı daha yüksek olanların antrenörü değilsiniz. Aynı zamanda siz diğerleriyle belki daha çok zaman harcamanız bile gerekebilir. Bu nedenle enerjinizi, dikkatinizi herkesi değerli hissettirecek becerik

0: hissettirecek şekilde yayma becerisi ve mesleki beceri ortaya koymanız gerekiyor. Eğer bunu ortaya koyamazsınız, eşitsizlik algısı oluşacaktır. Kızgınlık, içerlemeler oluşacaktır. Dolaylı yoldan belki pasif saldırganlık dediğimiz durumlar oluşacaktır. İletişimde takım bütünleşmesi yaratmada. Çünkü takım olmada iki faktör çok önemli. Hem sosyal bütünleşme yaratmak hem de hedef bütünleşmesi yaratmak. Bu hepsini etkiler. Yani sosyal bütünleşmeyi de etkiler. Hedef bütünleşmesini de etkiler. Dolayısıyla da çok iyi bir performans ortaya çıkmaz. Takım olmada sıkıntılar ortaya çıkmaz. Yani ilk planda bunları söyleyebilirim. Bu konunun çok detayları var.
1: Peki biz Profesör Doktor Erkut Konter hocamla birlikteyiz. Türkiye'nin çok değerli spor psikologlarından biri. Hocam sizce biz spor ülkesi miyiz yoksa skor ülkesi miyiz?
0: Daha çok spor, öyle bir sistemimiz. Yani öncelikle sizin bir spor felsefenize karar vermeniz lazım. Yani en tabanda bir felsefenizin ülke genelinde her yere yayabileceğiniz bir sisteminizin, bir felsefenizin olması gerekir. Onun üzerine siz sporu, antrenörlük felsefesini kurabilirsiniz. Temelde bir yaşam felsefesinin olması gerekiyor. Yaşam felsefesinin üzerine siz antrenörlük felsefenizi, yani eğitim felsefenizi ve antrenörlük felsefenizi kurarsınız. Temelde bizim böyle bir genel anlamda bir spor sistemimizin var olmadığı da gözüküyor. Ya da bu yönde birçok şeyler söyleniyor ama Edirne'den Van'a kadar artık ülkemizin her tarafına yayabildiğimiz bir spor felsefemizin ve sistemimizin ne ölçüde var olduğu düşünüyoruz. Yani burada problemlerimiz var.
1: Hocam çok teşekkürler. Var mı eklemek istediğiniz?
0: Yok, çok teşekkür ederim. İyi bir program yaptığını düşünüyorum. Yani izleyicilere ulaşmanızda, bu bilgilerin ulaşmasında önemli bir katalizör görevi görüyorsunuz. Teşekkür ederim. Sizleri heyecanla izliyorum, takip ediyorum.
1: Efendim ben de sizlere heyecanla yayını alıyorum. Büyük bir keyifle.
0: Sağ olun.
1: Siz de teveccüh ediyorsunuz. Bizimle zamanı paylaşıyorsunuz. Şükranlarımı sunuyorum saygıdeğer hocam.
0: Sağ olun. Çok teşekkürler. İyi programlar.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
7: Reklam bitti.
0: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

Saygıdeğer dostlar, bu bölümde Şahin Filik hocam yok. O yüzden de ben sizlerle birlikte olacağım ve sizlerden gelen mesajları okuyacağım. Şimdi bir değerli dostum diyor ki, Emre Bey çıldırıyorum, nasıl penaltı dersiniz? Fenerbahçe'ye verilen adam topa çıkarken kollarını neresine koyacak demiş. Dediğim gibi ben bütün gazeteleri tarayarak oralardan elde edilen veriler ışığında size bilgi vermeye çalışıyorum. Uzayda yayın yap, galakside dinlerim kral. Seninleyiz her daim, hayırlı olsun demiş. İsmail'den gelmiş, teşekkür ediyorum. Emre Bey selamlar, Abdullah ben. Ben de kemiklerden biriyim. Sizinle tanışmayı çok isterim. Geçen ay Efes'e geldik, bir ziyaret edip geçtik. Hatta size de yazdım, Seferihisar'daysanız tanışmak isterim diye, ama maalesef araba çok kalabalıktı, ikna edemedim ahaliyi. Ama bir gün sizinle tanışacağım. Hocam her zaman beklerim, bu hafta dönüyorum. Annemin işlerini yoluna koydum. Yarın bir aydın yapacağım. Hasan Güngör hocam da annemi görmek istedi. Dedi ki bir görelim Emre Bey, ben de bir göreyim dedi. Tamam hocam dedim, ona da bir göstereceğiz son olarak. Ve daha sonra da annemi ikna edemedik, getiremiyoruz. O burada kalacak ama ben döneceğim. Ama bir elim üstünde olacak. Belki hafta sonları gelip burada biraz onlarla vakit geçireceğim. Çünkü burada hakikaten bazen çok kaymalar yaşıyorum. Sağ olsun radyoda bu konuda çok önemli bir teveccüh etti. Uzun süredir de buradayım. Evimi de özledim, eşimi de özledim, çocuğumu da özledim. Hoş, onlar da geliyor gidiyorlar. Emre abi, hakemi iyi yönetti diye övemeyiz. İşini yapıyor zaten, iyi yapması lazım demiş Salih. Bence çok doğru bir ifade. Hakem zaten iyi yönetecek hocam. Yani görevi bu. Selamun aleyküm Emre Bey. Ligdeki 18 takımın hakemlere yüklenmesi ne kadar doğru? Ligde hakem bırakmadılar. Hocamıza sorar mısınız? Baskı nedir? Bunu yapan futbol hakemlerini? Evet, bunu sorduk biliyorsunuz. Eyüp Kaya'nın bu güzel sorusunu ben de hakemlere sordum. Hüseyin Mecit'ten gelmiş. Kandilimizi kutlamış. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Hüseyin'e. Çok değerli. Evet, bugün belli duyguları iç içe yaşıyoruz. Bu gece bir doğum günü değil bence, bir rahmetin dünyaya gelişi. Miladi olarak 571 yılı. Mekke henüz bence çok sessiz. Çölün gecesi yıldızlarla örtülü. Dünyanın büyük imparatorlukları güçlerinin sarhoşluğunda, güçlü olan haklı, zayıf olan yalnız. Kız çocuklarının hor görüldüğü, kölelerin insan yerine konulmadığı, merhametin çoğu zaman güç karşısında sustuğu bir çağ. İşte böyle bir dünyaya babasının daha doğmadan kaybetmiş olarak geliyor. Adını Muhammed koyuyorlar. Yıllar geçiyor. O çocuk büyüyor. Kendisine kötülük edenlere karşı bile merhameti öğütlüyor. Yetimin başını okşuyor. Yoksulun sofrasına oturuyor. Köleyle efendinin aynı insanların aynı onura sahip olduklarını anlatıyor. Onun hayatından bizi, beni en çok etkileyen küçük bir ders. Bir gün yanındakilere ben ve yetimi himaye eden kimse cennette şöyle yan yanayız buyuruyor ve iki parmağını birbirine yaklaştırıyor. Dünyanın hükümdarları saraylarından, ordularından ve hazinelerinden söz ederken Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz insanlığa bir yetimin elinden tutmayı cennete giden en güzel yol olarak anlatıyor. Peygamberimizi yalnız seviyor muyuz, yoksa onun merhametini de yaşatabiliyor muyuz? Bence en önemli soru bu. Biz dinimizi yerine getirirken bunun gereklerini tam anlamıyla yapabiliyor muyuz? Ya da daha önemlisi, biz merhametin, vefanın, ahd-ı vefanın, saygının, hürmetin büyüklere, çocuklara ne olduğunu anlatabiliyor muyuz? 14 asır öncenin Mekke'sini düşünün ve orada dünyaya gelen, alemlere rahmet olarak doğan, babasının yanında olmadığı, servetinin olmadığı, ordusunun olmadığı, sarayının olmadığı ama güzel ahlakının her daim var olduğu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunu bir kez daha kutluyoruz. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyaya teşrifinin hürmetle yad ediyor ve Mevlid kandilinizi bir kez daha en içten dileklerimle
kutluyorum. Aslında biz sanki birazcık bu konularda çok eksik kalıyoruz değil mi? Bilme noktasında, okuma noktasında. Yani ya da bazen hurafelerin peşinden gidiyoruz. Bazen dini kendi çıkarları adına kullanma gayreti olan bireyleri, ki son dönemde bunu fazlasıyla görmeye başladık biliyorsunuz. Sayın Adalet Bakanı çok önemli hamleler yapıyor ve o hamleler sonrasında neler çıkıyor neler. Yani yoksulluğun erdem olduğunu anlatanların nasıl bir sefa içerisinde büyük bir para gölünün içinde yüzdüklerine tanıklık ediyoruz. O yüzden de peygamberimizi anlayabilmek için okumamız gerek arkadaşlar. Lütfen çocuklarınıza okumanın ne kadar değerli olduğunu, ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar önemli olduğunu anlatın saygıdeğer dostlar. Yani kulaktan dolma bilgilerle değil, okuyarak anlamanın ve bu düzlemi okuyarak daha değerli kılacak bir bilgi ormanına taşıdığını asla unutmayalım. Bugün aynı zamanda 23 Ağustos'tan 24 Ağustos'a geçtik. Bundan tam tamına 105 yıl önce. Takvim sırasında bir yaz günü. Düşman Ankara'ya doğru ilerliyor. Kütahya ve Eskişehir geride kalmış. Türk ordusu Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmiş. Ankara'ya yaklaşan yalnız Yunan ordusu değil, Servin gölgesi, işgalin kibri, Anadolu'yu tarihten silmek isteyenlerin hesabı. Arkada Ankara var. Ankara'nın arkasındaysa hiçbir şey yok. İşte Sakarya Meydan Muharebesi böyle bir atmosferde tam bundan 105 yıl bir gün önce 23 Ağustos 1921'de başlıyor. Ve savaşın en kritik anlarında Gazi Mustafa Kemal Paşa yalnız bir emir değil, Türk savunma tarihinin doktrinini yazıyor. Bu doktrin öyle bir doktrin ki biz bunu sadece dağlara, taşlara, kitaplara, ruhlara, Mehmetçiğe, zihinlere yazmadık. Mehmetçiğin kalbine yazdık. Diyor ki hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Artık haritadaki bir çizgiyi savunmayacağız. Bir tepe düşebilir, bir mevzi kaybedilebilir, bir birlik geri çekilebilir. Ama vatan geri çekilebilir mi? Savaş uzar. Bir gün, beş gün, on gün, yirmi gün, tam 22 gün, 22 gece. Sakarya'nın bozkırında toprağın rengi barutla, terle ve kanla değişir. Gündüz kavuran güneş, gece bozkırın ayazı, susuzluk, yorgunluk ve açlık. Fakat Türk askeri bulunduğu toprağı asla ama asla yalnız bırakmaz. Subay kayıpları öylesine ağırdır ki Sakarya tarihine subay muharebesi olarak geçer. Evlatlar yıllarca harp okullarında okumuş, kendilerini vatanın kurtuluşu için attıkları cephede son nefeslerini vermişlerdir. Mustafa Kemal Paşa savaşın o günlerini çok acı bir anla yaşar. Attan düşer, kaburgası kırılır. Acı vardır. Ama onun için bir kaburga ağrısının ne önemi vardır ki? Önemli olan kaburganın kırılması değil, milletin omurgasının kırılmamasıdır. Ve kırmaz, kırılmasına izin vermez ordusuyla. Eylül geldiğinde Yunan ordusunun taarruz gücü tükenir. 13 Eylül 1921'de Sakarya'nın doğusunda Yunan askeri kalmaz. 22 gün önce Ankara'ya yürüyen ve ağızlarından köpükler açarak tığlıklar atan Yunanlılar, Serv Anlaşması'nın kendileri için her hakkı muhafız gördüğü o hain devletler, Türk ulusunun direnişi karşısında çaresizdir. Bir milletin makus talihi değişmiştir. 19 Eylül'de Gazi ünvanı ve Mareşal rütbesini alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e o gün Ankara düşecek mi diye soranlara, Türk ordusu her zaman ileri yürüyecektir der. Ve o müthiş, o inanılmaz, o yürekleri, hepimizin kalbinin derinliklerini inanılmaz bir coşkuya sürükleyen emri verir. Ordular, ilk hedefiniz

Akdeniz'dir. İleri der. Bu nedenle 23 Ağustos'u, bu nedenle ecdadımızı, bu nedenle bu toprağı sulayanları, kanlarıyla besleyenleri asla unutmayız. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker diye başlar marşımız. Gökten ecdad inerek öpse o pakanlı değer. İşte bugün bizim için böylesine özel bir gün. Bir tarafta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğum tarihinin, doğumunun, o büyük mucizenin bir kez daha anına tanıklık ediyoruz. Bir tarafta da bu ülkede bugün özgürce dolaşıyorsak, bu ülkede bugün düşlerimizi, düşüncelerimizi, aklımızdan geçenleri özgürce ifade ediyorsak, bunu fazlasıyla borçlu olduğumuz Gazi Mustafa Kemal ve Atatürk'le kıymetli silah arkadaşlarını saygıyla, sevgiyle ve rahmetle anıyoruz. O yüzden hep söylüyorum, bu coğrafyada birbirimizle kavga edip didişmenin hiçbir anlamı yok. Bu coğrafyada birlik olmak, beraber olmak, el ele olmanın anlamı büyük. Bu bayrağın altında yaşamanın o büyük kutsallığını, bu toprakları besleyen o değerli kanların hükmünü, gücünü, niteliğini, değerini bilenler benim can dostlarım. Hepinize, bütün Türkiye'nin Hakkari'den Edirne'ye, Bodrum'dan Artvin'e kadar her bir taşına kocaman günaydın. Bu vatan bizim ve bu vatan hep bizim kalacak. Efendim, gelen mesajlar var. Bugün anlamlı günler ve bu anlamlı günü bir kez daha sevgili Şahin Filik hocamın yokluğunda sizlere biraz olsun anlatmaya çalıştım. Çünkü dediğim gibi okumak bizi çok sarmıyor. Bu aralar böyle Reels videolar falan seyretmenin daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Takımlar neden bu kadar yatırım yapıyor? Affedersiniz. Böyle bir hakem topluluğu yönetimi varken nasıl bu işin içinden çıkacağız? Çözüm geldi dediler varla. Ama tam tersi daha kötüye gidiyor. Bence takımlar maçlara çıkmasın derim. Tek çözüm bu demiş Benkö. Hocam, o zaman ne anlatacağız biz? Biz de dükkanı kapatmak zorunda kalırız. Ekmeksiz kalırız. Takımlar çıksın. Az önce bir son dakika gelişmesi yaşandı. Sıcak bir haber. Trabzonspor Al İttihat forması giyen 32 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabinho'yu Türkiye'ye getiriyor. Saat 11.30'da Trabzon'da olacak Fabinho bugün. Saat 9.18, yani yaklaşık 2,5 saat sonra Trabzonlular havaalanına akın akın gidiyorlardır. Muhammed Salah'tan sonra şimdi Fabinho da Trabzon'da. İnanılmaz, Ertuğrul Doğan ve takımı müthiş işlere imza atıyor ve Fabinho dediğim gibi Trabzonspor'da az önce duyurdular. 11.30 gibi gelecek. Bunu sevgili dostum Derfin Yunus Dani üstadımız da yazmış. Ben de çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir reklama gideceğim. Reklamların ardından Faik abiye gideceğiz. Faik Gürses hocama gideceğiz. Filenin Sultanları'nın bugün maçı var. Onu da hemen hatırlatmak istiyorum. Kaçırmamanızı rica ediyorum. Filenin Sultanları Macaristan'la oynayacak saat 19'da. İlk iki maçını kazandı. Slovenya'yı mağlup ettik son olarak 3-1. Onun öncesinde Letonya'yı yenmiştik. Grupta 6 puanla zirvedeyiz. Şimdi Macaristan'la oynayacağız. Macaristan bir maçını kaybetti. Macaristan'ı da yeneriz gibi geliyor bana. İnşallah diyelim. Efendim, bir reklam arası. Reklamların ardından konuşmaya devam edeceğiz. Bu arada Asya'dan Avrupa'ya yüzme yarışları yapıldı. Cuma günü bununla ilgili bağlantı da yapmıştım. 38. Boğaz Kıtalar Arası Yüzme Yarışı dün İstanbul'da gerçekleşti. Kuruçeşme'de sona erdi. 6,5 kilometrelik parkurda 64 ülkeden 2500 sporcu mücadele etti. Yarışı erkeklerde genel klasmanda Selim Oğuz 51 dakika 13 saniye. Vay vay vay, 51 dakika yüzmüş. Ben şurada 5 dakika yüzdüm geçen gün. Oldum. Doğukan Ulaş ikinci, Mark Schroe üçüncü tamamlamış. Kadınlar genel klasmandaysa Su İnal 54 dakika 54 saniye ile birinci. Ece Güven ikinci, Gökçe Öztürk

0: üçüncü olmuş. Ve
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek. Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: İyi yayınlar sevgili Emre'cim. Yazılarını dikkatle ve zevkle okuyoruz. Okumaya da devam edeceğim. Güzel tespitlerim var. Tebrik ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum abi. Sesiniz yan balkondan geliyor gibi.
0: Yok, yan balkondan değil. Bir alışveriş merkezindeyim. Dışarı çıktım ve şu anda seni dinliyorum.
1: Ne güzel be. Gümbür süper bir enerjiksiniz abi. Sabah sabah alışveriş merkezinde.
0: Alışveriş merkezinde eve bir yiyecek kümesi alıyorum. Zannediyorum 2027'ye kadar devam eder. Eşimin şeyi. Ondan sonra böyle biz tasarrufla gittiğimiz için emekli maaşını direkt AVM'ye yatırıyoruz.
1: Abi harikasınız. Abi Beşiktaş deyip sustum, tamamlar mısınız?
0: Şöyle ifade edeyim. Evet, 6 maçta gol yememiş. Mükemmele yakın bir Beşiktaş'ı ve teknik direktörünü öve öve bitiremediğimiz ve bu durumda sürekli kendisine birkaç yıldır ters giden Alanya Spor önünde maçın favorisi olarak çıkmıştı. Ama görülüyor ki Joao Pereira, yani Alanya Spor teknik direktörü, eski Trabzonspor'un futbolcusu, Beşiktaş'ın MR'ını, röntgenini, ultrasonunu ve üstelik bütün iç organlarını görüntülü bir şekilde tespit etmiş. Ona göre bir sabırla rakibi karşılayan, sabırla bir kontratak üzerine geçen, sabırla iyi defans yapıp orta sahadaki Beşiktaş üstünlüğünü kıran bir oyun anlayışıyla Beşiktaş'ı yine Alanya deplasmanında sükutu hayale uğrattı. Şimdi buraya Joao Pereira'yı anlattıktan sonra netice itibariyle peki İtalyano ne yaptı? İtalyano Avrupa Kupası ve ligin ilk sürekli iki tane 11 deniyordu. Alanya maçındaki ikinci denediği 11'in içerisinde yegane değişiklik olarak da Endidi'yi koymuş. Endidi tabii Olayilka'nın şeyini yapamadı, görevini yapamadı. Kendinden de umduğunu bulamadı ama buna mukabil işte iptal edilen gol, Vlahovic'e yapılan hareketin sonucunda verilmeyen penaltı, Olayilka'nın şutları, Orkun'un şutları, kaleci Victor'un iyi yer tutup iyi zamanlamasıyla beraber birleşince Beşiktaş'ın böyle bir yüksek havayla geldiği Alanya'da, yüksek bir havanın, hani lastiğe hava basarsın da ondan sonra kontrol için böyle bir sibaba tıs diye bir ses gelir. İşte o tıs diye bir ses Beşiktaş'ın Alanya'daki havasını biraz söndürdü. Biraz diyorum çünkü bu bir yol kazası da desem değil. Beşiktaş'ın tabii sıcak hava iki takımı da etkiledi ama Beşiktaş'ın zannediyorum birazcık daha etkiledi. Ve Beşiktaş sanki rakibini nasıl olsa yenerim ben ya diyerek oynadığı bir görüntü tespit ettim. Tabii Olayilka'nın Lima ile eşleşmesi de bir talihsizlikti. Netice itibariyle Lima'yı rahatsız edecek kontrollü bir şarj bile yapamadan rakibine kafa vurma fırsatı verdi. Savunmada eğer böyle rakibinize karşı dişleciş, korakor bir mücadele yapamıyorsanız, veremiyorsanız sizin bu gol yemeniz işlem bile değildir. Tabii diğer eşleşmelerde de biliyorsunuz herhangi bir sıkıntı yoktu. Sadece Olayilka'nın Lima eşleşmesinde bir sorun vardı. Oradan da zaten gol yedi. Nubel'in de yapacak bir şey yok. En boş tarafa kafayı vurdu. Ha, Beşiktaş hafta içinde Zalgiris Kaunas önünde güle oynaya turu geçecektir. Önümüzdeki hafta Çorum Spor'la içeride oynayacaktır. Yine maçın favorisi Beşiktaş'tır. Zannediyorum bu psikolojik bir hava durumundan ötürü etkilenen bir oyun seyretti. Çok da kötü oynamadı ama yenilgiyi bir yerde de rakibinin kontrollü oyunu ve teknik direktörünün karşılaşmayı iyi analiz etmesi sonucu mağlup oldular. Ama şunu ifade edeyim, bir şey dikkatimi çekti. Golden önce Duarte bir kafa vurdu. O kafa vuruşu sırasında Vincenzo Italiano da kenarda o klasik hareketlerini yapıyordu. O kafa vuruşundan sonra birden sinirlendi. Oturdu ya da yardımcısını yolladı. Bak şunlara, bunlar ne yapıyor diye. Galiba o sırada hissetti Beşiktaş'ın gol yiyeceğini. İkinci kafa vuruşu da zaten gol oldu. O bakımdan Beşiktaş'ın kalan süre içerisinde artık o dakikadan sonra herhangi bir beraberlik bile bulması

0: Beşiktaş'ına bile yaramayacaktı. Çünkü maçın kesin favorisi olarak sahaya çıkmışlardı. O bakımdan ben bu yenilgiyi çok büyük yara olarak görmüyorum. Sezon başında bir yenilgi aldıkları için de bundan bir sonuç çıkartacaklarını tahmin ediyorum. Önümüzdeki hafta Çorum maçında bunu %99,9 ile telafi ederler diye düşünüyorum.
1: Peki bu acaba etkiler mi Avrupa mücadelesini?
0: Etkilemez. Yani Beşiktaş o zaman orada 4-0 yenilip rakibine karşı gruplara kalamıyorsa Avrupa Kupası'nda zaten artık ondan sonra söyleyecek bir şey yoktur. Biz demek ki çok büyük bir aldatıcı bir Beşiktaş seyretmişiz. Çok büyük aldatıcı bir teknik direktör izlemişiz durumuna geleceğiz ki bunu söylemem bile abesle içtikaldir. Böyle bir şeyi hatta söylememem lazım. Beşiktaş Zalgiris Kaunas önünde maçın tek favorisi, Avrupa kupalarında gruba kalma yolunda da zaten İstanbul'da 3-0 kazanarak büyük bir mesafe kat etmiş bir takım olarak tura en yakın isim olarak isim olarak görüyorum.
1: Olay İtalya'na başlamamayın. Çerni'de bu kadar ısrarcı oluşunu nasıl yorumlarsınız?
0: Olay İtalya değil de Çerni'de çok ısrar etti. Şimdi Beşiktaş uzun süredir biliyorsunuz bir sağ kanat oyuncusu arıyor. Ama Olay İlkan'ın bu kadar kenarda beklemesi. Entiti de oynayacak. Yani bu takımda 24 tane futbolcu var. 24 futbolcuyla zaten soktuğu zaman da bugün Alanya maçına kadar verim alıyordu. Hem Avrupa Kupası'nda hem ligde. Yani bu 90 dakika içinde şartlar değiştikten sonra acaba bu oynasaydı bu daha mı iyiydi yorumları sadece böyle yorum yapmaktan başka öteye gitmeyen bu yönde kurulan cümlelerle alakalıdır. Ben katılmıyorum o görüşe. Çerli'nin yerinde başka bir futbolcu olsaydı, onu koymasaydı ama onun elinde de öyle onun görevini yapacak herhangi bir futbolcu yok. Ama Endidi tercihin yerine belki Olay İlkan'la başlasaydı daha bir değişik bir sonuç elde edilebilirdi diye düşünüyorum. Bu da mağlubiyetten sonra işte gereksiz olan bir durumla beni karşı karşıya bırakıyor. Ne söylesek bundan sonra Beşiktaş'ın Alanya Spor önünde elde ettiği mağlubiyeti yerine getirmez. Karşı tarafı ütemediğin bileği öpeceksin derler. Karşı taraf güzel hazırlanmış, iyi analiz etmiş teknik direktörü. Beşiktaş'ta sayılmayan gol dahil eline gelen çok fırsatları da harcayamadı. İfade ettim. Kaleci Victor da iyi bir maç çıkardı. O bakımdan çok üzerinde durulacak. Beşiktaş eyvah bundan sonra güç mü kaybediyor diyecek bir durumla karşı karşıya olmadığımı da belirtmek isterim.
1: Fabinho'yu aldı az önce Trabzonspor, açıkladı 11.30'da Trabzon'da olacakmış. Muhammed Salah.
0: Evet, Beşiktaş'ın nokta transferleri devam ediyor dediğin gibi. Ama onlar da Başakşehir maçının son 15 dakikasında epey zorlandılar. Yani lig çok değişik sonuçlara gebe olarak başladı. Böyle de devam ediyor. Biliyorsunuz Göztepe içeride bileği kolay bükülen bir takım değil. Gençler Birliği gitti, Göztepe'yi yendi. Netice itibariyle Kasımpaşa gitti ve Galatasaray önünde berabere kalan Çorum Spor'u mağlup etti. Alanya Spor Beşiktaş'ı yendi. Yani böyle gidecek olursak bu sene yukarıya oynayan takımların daha kafadan çelme yemesi, Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray daha kafadan puan kaybederek başlamışlardı. Onların bazıları ikinci hafta başlarını telafi ettiler. Ama bazıları da işte Fenerbahçe yenilgisini Konya Spor önünde telafi etti. Beşiktaş Eyüp'ü yendi, gitti Alanya'ya yenildi. Galatasaray beraber kaldı Çorum'la, gitti Erzurum'u tek kale oynadığı maçta 4-0 yendi. Trabzonspor Kasımpaşa beraberliğinden sonra geldi içeride. Zor da olsa bir galibiyet aldı. Ama Trabzonspor'un altını Fabinho derken şöyle çizelim. Muhammed Salah tek başına Trabzonspor'un skorunu üstlenecek. Gol sorumluluğunu, galibiyet sorumluluğunu üzerine alan çok olağanüstü bir futbol sergiledi. Yani sayılmayan gollerine bakarsanız saha içinde sağ ve sola deplase olan koşulları. Yani ben onu seyrederken bir ara ben yoruldum. Ki bu Salah'ın daha bu sezon başındaki olayına çok daha yenileri eklenecek. Salah olarak ekleyecektir. Free kick

0: atacak, penaltı atacak, asist yapacak. Yani Muçi'den aldığı topla o köşeye atmış olduğu ayak içi onun tecrübesini taçlandıran büyük futbolculara ödenen büyük paraların da bir karşılığıdır. Yalnız maçtan sonra tabii Fatih Tekke bazı ahlaksızlarla mücadele etmek zorunda kalıyoruz demesi kafalarda soru işareti bırakıldı. Bakın Trabzonspor Salah'a büyük bir para ödedi. Hem bonservis hem de kendisine ödenen para. Bu içeride bir huzursuzluk yaratır mı? Elbette biraz yaratır. Medyada bunu kaşıyor. Bazı sosyal medyada da bunu kaşıyanlar var. Aynı durum Osimhen'de de var. Osimhen'i aldınız kardeşim, bütün golleri o atsın diyen Galatasaraylı futbolcular var. Onları da biliyorum. Trabzonspor'da da aynı mevzu var. Yani madem Salah aldınız, o da bütün işi görsün diyen oyuncular var. Kendi maaşlarına ek ücret isteyen oyuncular var. Tıpkı bizim hakkını alamayan emekli işçilerimiz, emekli memurlarımız gibi. O bakımdan şöyle ifade edeyim. Salah alıyorsanız ve Salah'tan herhangi bir beceri, deneyim ve galibiyet ustalığı kokan gol ve asistler bekliyorsanız işte buyurun. Salah sahneye çıktı. Trabzonspor puan kaybedeceği maçı, muhtemel puan kaybedeceği maçı galibiyette sonuçlandı, taçlandırdı. Fabinho da bu takıma Salah kadar bir güç katacak mükemmel bir transfer olduğunu ifade edelim. Ama Olay arıyor mu?
1: Var mı abi?
0: Var ona şuna bir sıkıntı. Çıkarken böyle alkışlaması bile bana çok manidar geldi. Yani şey çıkarmıyorum, bazı mesajlar çıkarmıyorum ama ona şuna herhalde zannediyorum içeride yönetim ve menajeri vasıtasıyla bir haber gönderdi. O da maaşın iyileştirilmesini istiyor. Yani yıllar evvel bakın çok kısa bir şey, bir örnek vereceğim. 16 yıl iktidarda kalan Süleyman abi, Süleyman Seba bu takım dengelerini çok iyi ayarlıyordu. Yani özellikle Metin Ali Feyyazlı kadroda, Gökhanlı, Kadirli, Sametli kadroda herhangi bir futbolcunun, herhangi bir yıldız futbolcudan daha fazla para almasını engellemek için çok büyük bir titizlikle bütçe yapıyordu. O bakımdan Metin Keşi de buna şahittir. Diğer yöneticiler buna şahittir. Yani Rıza'ya 1 lira veriyorsunuz, Gökhan'a da 1 lira veriyorsunuz. Metin Ali Feyyaz'ın arasında çok büyük rakamlar oynayacak, oynayan rakamlar yoktu. Ama günümüz futbolunda elbette iyi futbolcuya iyi bonservis, iyi para vereceksiniz. Tıpkı Salah ve Osimhen'e olduğu gibi. Ama bütün bunların yanında takım dengelerini içeride bozmamak için de içerideki oyuncuların da bu oyuncular geldikten sonra, pahalı transferler geldikten sonra onların adına da bir iyileştirme yapmanız kaçınılmazdır. Belki Sayın Başkan Ertuğrul Doğan da böyle bir iyileştirme konusunu yönetime getirecektir. Ama onun açısından da bir sıkıntı olduğunu tahmin ediyorum.
1: Galatasaray'da bu galibiyet suların durulmasını sağlar mı?
0: Yok. Yani biz de çıksak Erzurumsporlu bizi en az 2-0 falan yenerdi. Erzurumspor yani Galatasaray'ın kalibresinde, Galatasaray'ın futbol ölçüsünde bir takım değildi. Galatasaray bu maçta 4-0 kazandı, harikalar yarattı diyecek bir durumumuz yok. Galatasaray'ın geçen yılki o lezzetli futbolu şu anda gündeme gelmiş değil. Sadece 4-0 kazandılar, 2 tane Osimhen attı. İşte diğer oyuncular da galibiyete katkı verdiler ama Galatasaray'ın o ihtişamlı, o lezzet ve taraftara mükemmellik, bir dakika.
1: Sevgili Faik abiyle birlikteyiz. Faik Gürses hocam. Zamanı onunla paylaşıyoruz. O da zannediyorum şu anda alışverişte. Telefonla da konuşuyor. Aynı zamanda
0: yani
1: biz de kırmadı. Evet abi.
0: Şöyle söyleyeyim Emre. Nerede kalmıştık unuttum ya.
1: Galatasaray ile ilgili bir sıkıntı olur mu diye sormuştum size.
0: Evet. Yani olma ihtimali var. Şöyle ifade edeyim.
1: Bu galibiyet. Erzurum'u biz de yenelim dediniz.
0: Evet. Yani Galatasaray'ın o geçen yılki o ihtişamlı, o mükemmel futbolu ne yazık ki şu ana kadar gündeme gelmiş değil. 2-2'lik Çorumspor beraberliğinden sonra Galatasaray daha bu son transfer Batrakov galiba. Onun katkısıyla Osimhen'in de gol gücü. Çünkü Osimhen'de bir huysuzluk, bir çılgınlık söz konusu. Pas alamıyorum diyor. Sanki bu bir ben ayrılırım, böyle oynayacaksak ben giderim mesajımı veriyor. Bunu da anlamak şey değil, yani güç değil.

0: yüzünden bakarak Osimhen'in bu çılgınlığının ne zaman, çünkü Napoli'de de bu şeyin Conte'yi rahatsız eden bir durumdu. İnşallah Osimhen'in de gazını alır yönetimde Okan Buruk. Onu da geçen yılki o sakin ama sahadaki duruşuyla büyük oynayan Osimhen'in durumunda açıklığa kavuşturmuş olur Galatasaray.
1: Fenerbahçe?
0: Yani tabii o da şimdi 4-1'den sonra son dakikadaki golü çıkartırsak orada da bir Talisca var galiba. Bir sorun olarak duruyor. Ayrılacak mı gidecek mi? Ama Fenerbahçe'nin en büyük kaybı bana göre Osterwolde'nin Roma'ya gidişidir. Eğer Talisca'yı da kaybederlerse hakikaten hem savunma hem de...
1: Talisca gitmiş zaten öyle diyorlar.
0: İşte onu söylüyorum. Yani şu anda tabii yönetim yalanladı. Şunu söyleyeyim. Aynı Aziz Yıldırım yönetimi Roberto Carlos'un gelişini 17 defa yalanlayan, böyle haberlere itibar etmeyin diyen bir tutum sergilemişti. Şu anda Talisca'ya da böyle şeylere inanmayın diyor ama bence Talisca gitti.
1: Bence de gitti. Yani sen niye o zaman kadrodan çıkartıyorsun? Niye riske atıyorsun evet. Son maçı?
0: Evet. Yani buna mani olamıyorlar. Neden mani olamıyorlar? Bunu da yönetim yalanlayacağına gerçeği İsmail Kartal'la beraber açıklamasında yarar vardır.
1: Bu arada Asensio ile İsmail Kartal arasındaki gerginlik hala devam ediyor. Kerem ve Asensio Lyon maçında yoklar abi. Bu bir sıkıntı.
0: Yoksa büyük yok oynamayacaklar ve büyük kayıp. Şimdi Asensio'nun görevini yapacak futbolcu senle konuşurken aklıma geldi. Öyle bir oyuncu yok Fenerbahçe'de. Yani Kerem Aktürkoğlu tek pasla rakip ceza sahasına iniyordu. Yani belki ortası veyahut da asist yapma durumu takım arkadaşları buluşamıyordu ama orada pozisyon yaratacak güce sahip olarak takımı ateşleyen bir oyuncuydu. O yok. Asensio oyunu bir doktor olarak takımı idare eden ve yöneten bir oyuncu olarak sahada yer alıyordu. O da bir sıkıntılı bir dönemde. Asensio'nun durumunda sevgili Oğuz Çetin şey yaptı. Gündeme getirdi. Yani Fenerbahçe'de bir sıkıntı var. Bu sıkıntı acaba Lyon maçıyla açıklığa kavuşur mu? Bu soru işareti. Fakat Lyon maçını Toulouse deplasmanında Lyon takımını seyrettim. Fenerbahçe'nin için gerçekten orada çok zor.
1: Peki Faik Gürses hocamla birlikteyiz. Son iki dakika. Filenin sultanları.
0: Muazzam. Türkiye'nin gururu, Türkiye'nin propagandasını dünyada yapan yegane kızlarımız, kadınlarımız inanılmaz derecede bizleri sonsuz bir mutluluğa sevk ediyorlar. Yani Santarelli'nin gelişiyle beraber şahlanan, Mehmet Akif Üstünsoy'un başkanlığı döneminde erkeklerin dirilişi, kadın voleybol takımının zirve yapışı birlikte geldi. O bakımdan kızlarımız bizim medarı iftarımızdır. Onların arkasında da gelen inanılmaz bir jenerasyon var. Yani U17, U20, U23. Mükemmel bir yatırımın karşılığını alıyorlar. Yani şu oynadı mı, şu neden yok sorularına yanıt bulamıyorsunuz. Çünkü çıkan veya oynamayanın yerine gelen oyuncu Santarelli'nin istediği bütün oyun hakimiyetini yerine getiriyor. Voleybol milli takımını, kadın milli takımımızı, teknik kadroyu ve federasyonu uyguladıkları yenileme ve dünya voleybolunda bir numara geldikleri için ayrıca bir paragraf açıp saygı duruşunda bulunuyorum.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: İyi yayınlar diliyorum, iyi haftalar diliyorum.
1: Saygılar sunuyorum. Süper bir isim saygılar. Faik Gürses Üstad'dan reklamlar.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek. Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Efendim beraberliğimiz stüdyomuzuyla devam ediyor. Birlikteliğimiz Faik abiyle bu keyifli güzel sohbet gerçekten bütün takımlarla ilgili ayrıntıları aldık. Şimdi Zafer Büyükavcı hocama gideceğiz. Zafer hocamdan ayrıntıları almaya çalışacağız. Bakalım o bize neler söyleyecek ve Zafer hocam neler anlatacak. Biraz da ona gayret edeceğiz kulak vermeye. Onun için arıyorum bir 3-4 dakikadır. Ama bir türlü ulaşamadım zannediyorum. Sabah çok erken tabii, gece haber yapıyorlar, yayın yapıyorlar. Ve şu anda da hattımızda Zafer Büyükavcı hocam. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydınlar, iyi yayınlar.
0: Nasılsınız saygıdeğer hocam?
1: Hafta sonları bizim için yorgun geçiyor. yani yorgunuz ama işimizi yapmanın mutluluğu içindeyiz diyelim, ne diyelim.
0: Evet, bir de benim yani, yüzümden sabah saat 9'da uyanmak zorunda kalıyorsunuz. Gösterdiğiniz yakın desteğe teşekkürler.
1: Rica ederim ama ben genelde erkenciyimdir. Erken kalkıyorum oğlum okula gittiği için. Şimdi okul sezonu olmasa bile artık bir alışkanlık söz konusu. Ama tabii ki dostlar için de yaparız, biliyorsun Emre.
0: Cansınız. Zafer Büyükavcı Fanatik Gazetesi'nin haber müdürü, biliyorsunuz. Efendim, dilerseniz bu haftaki toplam hakemlere bakarak başlayalım. Bütün hakemlerde, bütün maçlarda ciddi majör hatalar, yani üst düzey hatalar vardı. Nasıl okursunuz?
1: Sevgili Emre, ben daha önce yani senin programında konuştuk mu bilmiyorum ama benim hakemlerle ilgili şöyle bir fikrim var. Bunu defalarca söyledim, YouTube'da da söyledim, diğer radyolarda da söyledim. Türk hakemliğini kurtarmak istiyorsak Türk hakemliğinden 3-5 yıl vazgeçmemiz gerekiyor. Başka türlü biz çözemeyiz bu işi. Ya bu çürümüşlük, bu kokuşmuşluk, bu tarafsızlık ilkesini hiçe sayan zihniyet ortadan kalkmadığı sürece Türk hakemliğinin düzelme ihtimali yok. Çünkü belki aralarında çok dürüst, çok idealist, işini layığıyla yapmaya çalışan insanlar da vardır. Onları tenzih ediyorum ama genel anlamda Türk hakemliği maalesef Türk futbol kamuoyu önünde tüm değerini, itibarını ve güvenilirliğini kaybetmiştir. Bu çok açık ve net. Ha, bunu nasıl yapmalıyız? Dediğim gibi yani biz ligimizi teslim edelim birkaç yıllığına bir yabancı ülke hakemlerine. Bu süreçte bu ülkenin bir sürü besyosu var. Orada okuyan çocuklar var. İdealist hakem olmak isteyen gençlerimiz var. Bu pırıl pırıl kuşaktan alalım, yetiştirelim. Ve ondan sonra 3 yıl sonra diyelim ki Türk futbolu Türk hakemlerine emanet. Ama bu zihniyeti değiştirmemiz şart. Çünkü hala aynı isimler. Şimdi yani hangisini söylesem bilmiyorum. En son hani dün Beşiktaş maçını izlediğim için söyleyeceğim. Yani Beşiktaş maçında bir yardımcı hakem gözündeki taç kararını doğru veremiyor mesela. Ya geçtim penaltı yorumunu, hani el yorumlamasını, onu bunu falan. Ya bu taç, yani taç nedir? Bir takımın oyuncusundan dışarı çıkartır top, diğer takım topu kenardan kullanır. Bu kadar basit kural. Ya bunu bile yanlış görüyor. Orta hakem diyor ki ben gördüm. Yani orta hakem diye bir kavram yok, özür diliyorum ama izah etmek açısından söylüyorum. Baş hakem diyor ki ben gördüm. Hayır diyor, bunu Beşiktaş kullanacak diyor, değiştirebiliyor. Yani artık taçı bile doğru veremiyorlar. Var diye bir destekçimiz var. Hani var, Türk futbola adaleti getirecek dedik. Ama bakıyoruz geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'nin isyanı var. İki pozisyonda tüm hakem yorumcuları tarafından penaltı olarak değerlendiriliyor. Var, çağırmıyor bile. Bu hafta Fenerbahçe'nin kazandığı bir penaltı var. Bu sefer de deniliyor ki var hatalı çağırdı. Biz yani teknolojiyi de doğru kullanamıyoruz. Çünkü zihniyetimiz doğru değil. Zihniyetimizi değiştirmek için de yapmamız gereken şey belli. Türk hakemlerini kurtarmak istiyorsak Türk hakemlerinden birkaç yıldığına vazgeçmek zorundayız. Başka türlü bu sistem düzelmez. Ve bence bugüne kadar Merkez Hakem Kurulu Başkanı olmuş bütün isimlerin de bundan sonra bir daha Merkez Hakem Kurulu Başkanı olmaması konusunda da kesinlikle bir karar alınması lazım. Yani %100 bu şekilde ilerlemek gerekiyor. Yoksa
0: Evet.
1: bu yani zihinlerdeki devrimi gerçekleştiremezsek biz Türk hakemlerinden hiçbir şey beklemeyelim. Onu söyleyeyim yani.
0: Zafer Büyükavcı hocamla birlikteyiz. Fanatik Gazetesi'nin çok değerli haber müdürü. Zafer hocam, herkesin merak ettiği maçlarla başlayalım. Üçlü bir soru olacak bu. Beşiktaş
1: Tabii ki.
0: kaybetti. Bunu hakeme mi bağlarsınız, oyuna mı bağlarsınız, teknik adam mı bağlarsınız? Galatasaray, Fenerbahçe kazandı Trabzonspor'la birlikte. Özür dilerim. Bunu özellikle teknik adamlar üzerinden mi okumak lazım, yeni transferlerle üzerinden mi okumak lazım? Ve üçüncü sorum da şu. Trabzonspor'a az önce açıklandı. Siz de zaten yazmıştınız bunu. İlk sizden haber
1: Evet.
0: yapmıştım. Fabinho geliyor. Bu Trabzonspor'u
1: Evet.
0: nasıl etkiler? Siz toplu cevap vermeyi seviyorsunuz. Topu yuvarlayalım size.
1: Teşekkür ederim. Yani şöyle, şimdi Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor zaten ilk haftadan kredilerini kullandılar. Yani işte Fenerbahçe kaybetti, Galatasaray, Trabzonspor berabere kaldı, sürpriz beraberlikler. Dolayısıyla bu takımların bu hafta kazanması elzemdi, yani kazanmak zorundaydılar. Ve bir şekilde kazandılar. İşte Trabzon'a bakıyoruz. Trabzon için sevindirici olan çok ekstra bir durum söz konusu. Bir dünya yıldızı getirdiler Mohamed Salah. Hani acaba dedik oynamaya mı geldi, uzanmaya mı geldi? Ama oynamaya gelmiş. İlk yani Kasımpaşa maçında yarım saatlik performansını gördükten sonra da ben bunu söylemiştim. Demek ki Mohamed Salah hakikaten futbol oynamaya gelmiş. Dün de bizi teyit etti. 4 gol attı. İkisi geçerli kazandı. Ama geçerli kazanmayan gollerdeki ustalık işini herkes hani atılan gollerle maç kazandı evet ama sayılmayan goller bana göre Muhammed Salah'ın nasıl bir oyuncu olduğunu gösteriyor aslında. Ya yani birisi kalecinin üzerinden plase, diğeri orta sahadan vurdu. Arda'nın golünü hatırlatan bir pozisyon. Yani Trabzonspor için çok büyük artı. Umarım Muhammed Salah'ın yanına artık diğerleri de yavaş yavaş destek verir. Özellikle de Onuachu. Çünkü yani Muhammed Salah da bir yere kadar götürebilir diye düşünüyorum herhalde. Diğer oyuncuların da destek vermeleri şart. Şimdi Beşiktaş'la Fenerbahçe'yi birlikte değerlendirmek istiyorum. Nedeni şu. İki teknik adam da rotasyonlarla ilgili sıkıntılar yaşadılar. Yani İsmail Kartal Fenerbahçe'de ilk hafta, İtalyano'da, Beşiktaş'ta ikinci hafta. Ben bu rotasyon işini çözemiyorum. Ya sezonun daha ikinci haftası. Neyin rotasyonu? Ha şu olur. Hakikaten atıyorum Muhammed Salah gibi bir oyuncu olur. Dersin ki sakattan beri riski var. Ben bunu oynatmam. Bunu anlarım ama yani 3-5 oyuncu birden rotasyon. Bunun için çok erken. Ya ligin 10. 15. haftası gelir. Sen Avrupa Ligi'nde ya da Şampiyonlar Ligi'nde grup diyorum ya. Lig aşamasına kalırsın. Çarşamba, cumartesi, perşembe, pazar başlarına başlarsın. Oyuncuların yorulur ve ondan sonra dersin ki ben bunu dinlendireyim. Ya şimdi dün gece üzerinde söylüyorum. Olaytan gencecik adam neyini dinlenecek? Ki bu oyuncular oynadıkları sürece mutlu olan adamlar. Bir de öyle bir şey var. İlhan Fakalı gencecik adam niye dinleniyor? Jalo sezonun belki de en formda savunması olarak başlamış. Kestiniz, Agbadu'yu koydunuz. İşte bir yani Agbadu yani benim gözümde Beşiktaş'ın son yıllarda yaptığı en kötü transferlerden birisi olabilir. Yani koşamayan, hareket edemeyen bir stoperden bahsediyoruz. Yani Jalo'yu kesti. Ben dün geceki sorucu hakeme, evet hakem hataları var. %100 katılıyorum. Fakat şunu da söylemek gerekiyor. İtalyanın da bence çok büyük yanlışları var. Ve Beşiktaş'ın bugüne kadar oynadığı en sert maçtı bu. Yani ilk sert maçta bu şekilde yenilgi alması düşündürücü. Gerçi de şimdi bizi dinleyenler şunu diyecek. Midilant kolay rakip miydi? Değildi ama iki Midilant maçında da rakibin eksilmesi Beşiktaş'ı çok rahatlattı. Bunu da kabul etmek gerekir. Ama dediğim gibi yani ya şu rotasyon aynı şeyi İsmail Kartal Fenerbahçe'de Gençler Birliği maçında yaşadı. Sol kanadı ve sağ koridoru komple değiştirdi. Ya bunları yapmanın bir gerekçesi ve yeri zamanı olmalı. Yani gerekçesi şu. Oyuncu grubunun yorgun olması lazım. Zamanı da şu. Takım artık o opsiyonları denemiş, alışmış ve başarmış olması lazım. Yani ligin ikinci haftasında hiçbir rotasyon tutmaz ki. Çünkü denenmemiş.

0: Yani Fenerbahçe'de sol koridoru komple değiştirdi İsmail Kartal. Sağ koridoru komple değiştirdi. Onun üzerine bir de orta sahada hamle yaptı. Kante'yi kesti, başkasını çalıştırdı. Zaten takımın yani 11'de 5, kaleci çık 10'da 5, yarısını değiştirdiğiniz zaman takım hangi pratiği yaptı ki bu 5 oyuncuyla birlikte? Yani bu kadroyla şu ana kadar hangi pratiği var ki rotasyona gidiyorsunuz? Ben yani en başta hocalara yazarım. Hem Fenerbahçe'nin hem de Beşiktaş'ın bugüne kadar yaşadığı puan kayıplarını. Ama sonrasında şu da var. Bu takımlarımızı bekleyen tehlike şu. Belli ki hepsi Avrupa'da yoluna devam edecek. Ama Şampiyonlar Ligi'nde, ama Avrupa Ligi'nde. Bu takımların artık haftada iki maç, daha doğrusu çarşamba, cumartesi, perşembe, pazar maçlarına alışkın hazır olmaları gerekiyor. Eğer ki hazır olamayacaklarsa bu lig yine çok başka seviyelere evrilebilir. Yani Fenerbahçe Beşiktaş'tan bana göre tehlikelerden birisi de bu. Galatasaray'a gelirsek bizim editörlerimizden birisi çok güzel bir haber yaptı. Bundan 2025 yılında zannedersem Ocak-Şubat zamanı yine bir Trabzon-Galatasaray maçı var. Bu hafta Galatasaray'ın sahaya çıkan 11'i Uğurcan haricinde birebir o maçla aynı. Yani 2025 yılı Ocak. Bundan kaç ay öncesinden bahsediyoruz? 17-18 yıl ay öncesinden
1: Hiçbir
0: bahsediyoruz.
1: şey değişmemiş yani.
0: Ki Uğurcan da o gün zaten rakip kalede. Yani sadece oradan Uğurcan almışlar, koymuşlar. Galatasaray'a bu açıdan şöyle bakabiliriz. İki aşamalı. Birisi istikrar. İstikrar güzeldir. Ben her zaman bunu savunanlardan birisiyim. Birisi istikrar, evet. Birincisi. Ama ikincisi de şu. Nereye kadar istikrar? Galatasaray'da şöyle bir sorun var. Galatasaray transfer yapamıyor. Yani Galatasaray yönetimi son 4 yılın şampiyonu. Bu kadar fazla ekonomik güç sahibi olmuşsunuz. Yani Şampiyonlar Ligi'nden o kadar büyük paralar kazanmışsınız. Sponsorlar peşinizde. Ekonominiz çok güzel ama transfer yapamıyorsunuz. Bunun da gerekçelerinin ne olduğunu herhalde bir açıklamaları gerekiyor. Galatasaray'da da işler yolunda gitmiyor. Yani tribünde bölünmeler var. Tribünün yönetime tepkileri var. Okan Buruk'un yönetime tepkileri var. Açık açık bunu basın toplantısı söylüyor. Ben diyor eksikleri görüyorum. Benim gibi herkes görüyor diyor. Bu tamamen yönetime bir mesajdır. Galatasaray'da işler yolunda değil. Kazansa da yolunda değil. Galatasaray'da önümüzdeki günlerde neler yaşanacak merakla bekliyoruz.
1: Sevgili üstadımız Zafer Büyükavcı ile birlikteyiz. Bir de Filenin Sultanları'na ve özellikle de Akdeniz oyunlarına bir parantez açalım. Önemli işler yapıyoruz orada da.
0: Olimpik sporları daha önce de konuştuk hatırlarsan. Sana demiştim ya, bir
1: Evet,
0: gün de
1: evet.
0: futboldan uzak olimpik sporlar konuşalım. Ya şimdi şöyle, ben artık bizim kızların voleybol maçları izlerken büyük keyif alır hale geldim. Yani hem öyle hem de şöyle. Yani kaybediyoruz, geriye düşüyoruz falan. Ama mesela içinde hep şöyle bir şey var. Ya kızlar düzeltir bu işi. Ya o şeyi aşıladılar bize, anlatabildim mi? Yani bizim kızlar 2-0 da geriye düşse sette biz bu maçı alırız havası hep hakim. Çok iyi bir jenerasyon. Çok iyi bir yönetim. İyi bir koç. Yani Santarelli. Müthiş bir hava. Ben yine onlardan çok ümitliyim. Ha, olurlar olmazlar o da başka. Ama hani derler ya, biz onlardan hep razıyız. Çünkü şunu biliyoruz. Bu kızlar Türkiye'de birçok insanın, hatta yönetici dediğimiz insanların bile beceremediği bir şeyi beceriyorlar. Sırtındaki formanın ağırlığını biliyorlar. Biz de hala milli takımın futbol maçını bile kulüpler üzerinden okumayı seven bir kitle söz konusu. Galatasaraylar olmasa milli takım ne yapar? Fenerler olmasa ne olur? Beşiktaşlar gol attı. İşte Trabzonlar kaleyi korudu falan filan neyse. Yani biz milli maçları bile kulüpler üzerinden okumayı seven bir kitleye sahibiz. Ama o bu voleybolcu kızlar kendi kulüplerini geride bırakıp buraya gelip hakikaten bir kulüp havasında milli takım formasını giyiyorlar. Ben bu açıdan da onları çok tebrik ediyorum. Dediğim gibi bundan sonrası şampiyon oluruz olmayız, final oynarız oynamayız hiç fark etmez ama biz onlardan razıyız her türlü. Akdeniz oyunlarına gelince bu ülkede çok ciddi anlamda olimpik sporlar konusunda inanılmaz bir jenerasyona sahibiz. Yani artistik jimnastikten tutun da trampolinine kadar her branşta şampiyonluk yaşayabilecek sporcularımız var. Yani yelkencilerimiz var, yüzücülerimiz var. Yani voleybol takımımız var. Kaç yıldır şampiyon oluyorlar ben artık hesaplayamıyorum. Yani bizim her alanda çok başarılı sporcularımız var. Umarım devlet teşvikleri de bu konuda daha çok artar. Çünkü amatör futbol dünyasında bir senelik kontrat bile belki bir insanın bütün hayatını geçirmesine, rahat geçirmesine olanak sağlayabilir ama amatör sporlarda bu iş böyle değil. O yüzden devlet desteğine, kulüp desteğine çok daha fazla ihtiyaç var. Umarım bu sporcularımıza geleceklerini düşünme kaygısı yaşamadan spor yapma imkanı sağlayabiliriz. Ve bu konuda da bakanlığımıza çok iş düşüyor. Onlar da gerekli düzenlemeleri mutlaka yapıyorlardır. Yani bu insanlar gelecek kaygısı yaşamadan idmanlarını yapsınlar, sporlarını yapsınlar ki zaten çok başarılılar. Çok daha fazla başarılı olabilirler. Yeter ki biz onlara bir gelecek vaat edebilelim. Huzurlu ve mutlu bir gelecek. Ve bunu da sonuna kadar hak ettiklerini düşünüyorum. Akdeniz oyunlarından her gün altın madalyalar kazanıyoruz. Biz de gazetemizde hala bir olimpik sayfaya yer vermeye çalışan bir gazetenin müdürü olarak söylüyorum. Gurur duyuyoruz. Onlar kazanmaya veya spor yapmaya devam etsinler. Biz de yazmaya devam edeceğiz. Bu düzen böyleydi. 30 yıldır böyle devam edecek bizim açımızdan.
1: Baba, son olarak şunu sormak istiyorum sana. Zafer Büyükavcı ile birlikteyiz. Son dönemde Link Reels işte sosyal medyada takipçi kasmak için çocuklarını Galatasaray, Fenerbahçe Store'un içerisine gönderip farklı takım formalarıyla slogan attıran ebeveynleri görüyorum ki dehşete düşüyorum abi. Bu konuda da birkaç kelam etmeni isterim çünkü senin muazzam bir akılcı bakış açın var.
0: Yani çok basit. Hani bir atasözü var, armut dibine düşer diye. Öyle anne baba olursa böyle çocuk olur, değil mi? Çocuklara yazık değil mi ya? Ya çocuklara yazık değil mi? Yani neden bunu yapıyorsunuz ki? Yani şimdi bakın daha çok yeni Türkiye'nin gündemine suça sürüklenen çocuklar diyoruz, değil mi? Yani ben bunu burada konuşmak istemem ama söylemek zorundayız. Mafya bile yaşı reşit olmayan 18'den küçük çocukları kullanıyor ki daha az ceza alsınlar, şu olsun bu olsun falan. Yani ülkede artık iş çığırından çıkmış durumda. Hal böyleyken bak devlet bu konuda önlem alıyor. Artık yasal düzenlemeler yapıyor. O çocukların suç işlemesini engellemek için kararlar veriyor. Sen anne babasın ya, bir anne baba bunu nasıl yaptırır çocuğuna? Ya nasıl olabilir? Ben de iki tane evladım var. Asla böyle bir şey yapmasını istemem, izin de vermem. Yaparsa da zaten karşısında beni bulur. Ayrı mesele. Ama bence çocukları suçlamaktan ziyade onların o ebeveynlerini bir şekilde bulmak ve cezalandırmak gerekiyor. Yani doğru yol değil, doğru iş değil. Anne babaların da bu konuda bana göre cezai yaptırım uygulanması gerekiyor. Yani çok basit. Anne baba teşvik ediyorsa buna çok saçma ve gereksiz bir iş.
1: Hocam harikasın ama süren bitti.
0: O zaman haftaya pazartesi görüşmek üzere diyoruz sevgili
1: Seni
0: Emre.
1: seviyoruz Zafer Büyükavcı.
0: Aynı şekilde görüşmek üzere, yayınlar diliyorum yeniden.
1: Efendim, veda vakti. Gidiyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Yarın yine birlikte olmayı diliyorum. Hoşçakalın.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
3: Reklam.
4: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
7: Trabzonspor Mısır'ın sultanını Trabzon'a getiriyor. Bordo Maviller Liverpool'dan ayrılan 34 yaşındaki Muhammed Salah'ı kadrosuna kattı. Adı uzun süre Beşiktaş'ta arılan ancak siyah beyazlı ekiple anlaşma sağlayamayan Muhammed Salah Karadeniz temsilcisiyle el sıkıştı ve Bordo Mavili formayı giydi. Sağ kanattan merkeze yaptığı koşular, sol ayağıyla ürettiği goller ve ceza sahasındaki bitiriciliğiyle tanınan Salah artık Bordo mavili formayla sahne alacak. Peki Muhammed Salah kimdir? Salah'ı inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Muhammed Salah 15 Haziran 1992'de Mısır'ın Negrin kasabasında dünyaya geldi. Futbola Makovlu'nun altyapısında başlayan Salah henüz 18 yaşındayken A takıma yükseldi. Mısır ekibiyle çıktığı 45 maçta 12 gol kaydeden genç kanat 2012 yılında Basel'e transfer olarak Avrupa'ya adım attı. İsviçre temsilcisinde 79 karşılaşmada 20 gol atan Salah 2 lig şampiyonluğu yaşarken 2013'te sezonun oyuncusu seçilmişti. Özellikle Avrupa kupalarında Chelsea'ye karşı sergilediği performans ona Premier Lig'in kapısını açacaktı. Ocak 2014'te Chelsea'ye transfer olan Salah, İngiltere'deki ilk döneminde beklediği süreleri bulamadı ve 19 maçta 2 gol attı. Bunun üzerine İtalya'ya kiralanan Mısırlı oyuncu Fiorentina formasıyla 26 maçta 9 gol kaydederek yeniden çıkışa geçti. Ardından Roma'ya giden Salah, burada geçirdiği 2 sezonda 83 karşılaşmaya çıktı ve 34 gol attı. Roma'daki performansını milli takıma da taşıyan Salah, 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda 2 gol ve 2 asist üreterek Mısır'ın finale yükselmesinde önemli rol oynadı. Kulüp ve milli takım formasıyla sergilediği futbolun ardından Liverpool 2017 yazında Roma'ya 42 milyon euro ödeyerek Salah'ı kadrosuna katmıştı. Aynı yıl Dünya Kupası Afrika elemelerinde de ülkesinin en önemli oyuncusu olan Salah attığı 5 golle 3. turun gol kralı oldu. Kongo karşısında biri uzatma dakikalarında gelen 2 gol kaydeden yıldız oyuncu Mısır'ı 28 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'na taşımıştı. Salah'ın Liverpool kariyeri ise daha ilk sezonunda tarihe geçti. Tüm kulvarlarda 52 maça çıkan sağ kanat 44 gol ve 14 asist üreterek Premier Lig'de gol kralı oldu. Everton karşısında attığı golle de 2018 FIFA Puşkaş ödülünü kazanmıştı. 9 senelik Liverpool kariyerine 442 maç, 257 gol ve 120 asistle tamamlayan Salah kulüp tarihinin en golcü 3. oyuncusu oldu. Bu süreçte 2 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi'nin de aralarında bulunduğu 8 büyük kupa kazandı. 4 kez Premier Lig'de gol kralı olan Salah, 3 kez de İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından yılın oyuncusu seçildi. Özellikle 2014-2015 sezonunda attığı 29 gol ve yaptığı 18 asistle 38 maçlık Premier Lig tarihinde bir sezonda en fazla gole doğrudan katkı sağlayan oyuncu olmuştu. Ancak Liverpool'daki son sezonunda önceki yılların gerisinde kalarak 42 maçta 12 gol ve 10 asist üretti. Patlayıcı sureti ve birebirdeki denemeleri azalırken oyun kurulumundaki ve son paslardaki rolü daha fazla öne çıktı. Salah'ın en büyük silahı sağ kanattan merkeze yaptığı koşular. Bunu hepimiz biliyoruz. Sol ayağıyla uzak köşeyi hedefleyebilen Mısırlı yıldız, savunma arkasına hareketlenme zamanlaması, pozisyon bilgisi ve bitiriciliğiyle az sayıda temastan gol çıkarabiliyor. Ancak 34 yaşındaki oyuncunun fiziksel yükünün doğru yönetilmesi gerekiyor. Eskisi kadar yoğun pres yapamaması ve süretini her maç aynı seviyede kullanamaması çevresindeki oyuncuların savunma dengesini korumasını daha önemli hale getiriyor. Trabzonspor açısından bakıldığında bu transferin katacağı profil oldukça net. Bordo Maviller hücum hattına gol ve asist katkısı yanında liderlik, büyük maç tecrübesi ve dünya çapında bir yıldız eklemiş oldu. Peki sizce Muhammed Salah Trabzonspor'da fark yaratabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
6: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu sabahlar, günaydın, iyi haftalar, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Gündeme dair konuları, ayrıntıları, bugüne yansıyanları, hafta sonunda yaşananları hepsini konuşmaya çalışacağız. Tabii ki Emre Tilev'in ardından bugün de özel bir gün. Mevlid Kandili idrak ediliyor. O yüzden kandiliniz mübarek olsun diyerek de açılışı öyle yapalım. Dualar eksik olmasın. Başkasına edilen duaların ne kadar daha kıymetli olduğunu herhalde duymaya alışmışızdır. Artık yakınlarımıza, sevdiklerimize öyle kopyala yapıştır mesajlar değil, bir telefon uzaklıkta arayarak canlı canlı sesleriyle, görüntülü mü artık neyse, bu iletişimi kurmaya çalışalım uyarısıyla başlayalım. Şimdi tabii tartışmalarla başlayan bir hafta. Hafta sonunda yaşananlar, alınan skorlar, oynanan oyunlar ve verilen kararlar, verilmemesi gereken ya da verilmeyen kararlar diye yaklaşık herhalde ligin son haftasına kadar devam edecek doneleri toplamış durumdayız. Heybemiz bayağı hani alışverişe çıkmış, listenin haricinde de bir şeyler almış, reyonlarda gezerken bu da ucuzlamış derken onlarla ilgili bütün malları toplayıp sanki savaş çıkacakmışçasına alışveriş yapmış, arabayı doldurmuş insanlar gibiyiz. Öyle ihtiyacımız kadar değil. Gerçi biraz sistem değişti. İnsanlara bakıyorum artık, bir domates, iki domates, bir biber, iki biber, ki Avrupalı gibi alışveriş yapmaya başladı. Biz kasa kasa aldığımız şeyleri artık teker teker tüketmeye çalışan bir toplum haline geliyoruz. Belki de o hale getiriliyoruz. O da ayrı bir konu. Neyse, bu kadar sıcak havalarda soğuk olan yerlerle ilgili mesajlar gelmeden biz devam edelim. Tabii gündeme dair konular konuşulurken bazı yıldızlar vardır. Öyle net havalarda, açık havalarda parıl parıl parlarlar. Ama bazı kara bulutlar, parçalı havalar, parçalı bulutlu havalar o yıldızların parlamasını engeller. Ki yıldızlar aslında yerindedir ve her defasında parlıyordur. Ve söndüğü zamanlarda olur. Onun için de çok uzun sürelerin geçmesi gerekiyor. Şimdi 5 Avrupa Ligi ve 1 Süper Lig maçını gol yemeden kazanmanın vermiş olduğu bir moral vardı. Ekstra parantez içerisinde bir havaya girilmişti. O yüzden Alanya konusu 7 senelik bir hasret. Daha önce kimler geldi, kimler geçti? İşte bu Alanya deplasmanı ile alakalı galibiyetle sonuçlanmayan maçlara çıktı. Teknik adam olarak, futbolcu olarak. Bir yenisi daha eklendi ki gelir gelmez dokunuşlarıyla, duruşuyla, tavrıyla, sistemiyle, her şeyiyle konuşulan bir teknik adam olarak Vincenzo Italiano ön plana çıktı. Burada maçın bazı kaderleri, ayrıntıları, detayları diye ön plana çıkartılabilecek hamleler var. Hakem üzerinden konuşulabilir. Diğer taraftan Deniz Kayatepe ile ilgili, Samet Çiçek ile ilgili, Salih Mazlum ile ilgili olabilir ki aslında belki ilk defa duyuyorsunuz. Samet Çiçek kimdir? Salih Mazlum kimdir diye. Onlar da maçın yardımcı hakemleriydi. Kenar yönetimindeydi. Ama çok da gündeme gelmez. Çünkü başrolde biri vardır. Onlar yardımcı erkek oyunculardır. İkinci başroldür, üçüncü başroldür, öyle devam eder. Ama değişmeyen asıl başrol yapımcısı ve sinemanın, filmin, dizinin kahramanı Ferhat Gündoğdu ile ilgili isyanlar da her defasında ligin ikinci haftasında, üçüncü haftasında, beşinci haftasında karşımıza çıkıyor. Sonuna kadar da gidecekmiş gibi gözüküyor. Çünkü tecrübemiz daha önceki yıllarda hep vardı. Bunları hep görüyorduk, görmüştük. Değişmesi için çaba sarf eden yöneticiler, takımlar ya da medya mensupları oldu ama kimse başarılı olamadı. Hatta buna federasyon başkanlarını da ekleyebiliriz. Çünkü 3 yıllık bir imza söz konusu olan konu Ferhat Gündoğdu ile ilgili olarak tarihinde bir ilk, Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın, müdürünün neyse, kendine 3 yıllık bir sözleşme imzalatması ve görev süresinin de bu sezon bitecek olması, yani Haziran'a kadar artık yerinde duracak, gönderirse tazminat gibi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalabilecek. Ki Ferhat Gündoğdu'nun tazminatı ne kadar, federasyon gönderemeyecek kadar bir meblağ ile mi karşı karşıya kalacak, orası ayrı bir konu. Ama diğer taraftan biraz tabii takımların biraz telafi haftası diye de adlandırabileceğimiz konuları, siz de görüşleri, önerileri, düşünceleri, sanıyorum ki maçların oynanmasının sonrasında bitiş düdüğüyle birlikte sosyal medya hesaplarınızdan yazmışsınızdır, bir yorumcu gibi, bir teknik adam gibi, bir yönetici gibi herhalde dile getirmişsinizdir. İsyanınızı dile getirmişsinizdir, şikayetlerinizi dile getirmişsinizdir ya da beraberinde tehditleri, hakaretleri sıralamışsınızdır. Bunlar bir şey değiştirmeyecek. Yani hakem kararından sonra etrafına üşüşen futbolcular gibi sadece sarı kartlarla, kırmızı kartlarla ceza alma gibi bir durumumuz olacak. Ama doymadım ben daha, bir şeyler söylemek istiyorum diyen varsa 0212-273-1010 üzerinden ilerleyen dakikalarda hem telefon hattımızı açacağız hem de WhatsApp üzerinden gelen mesajları okumaya başlayacağız. Dinleyicilerimizin görüşleri bizim için de kıymetli. Ama çok değişik bir yorum geleceğini sanmıyorum. Beni şaşırtan mesajlar varsa, hadi şaşırt beni, küçük küçük sürprizler yap bana falan diyen bir yorumcu da bir yayıncı da olmak istemiyorum aslında. Şimdi önce genel anlamda şöyle bir tabloya baktığımızda galip gelse de isyan eden takımlar var. Mağlup olunca da klasik olarak isyanını dile getiren takımlar var. Cuma günü perdenin açılışı işte bir telafi maçıydı. İlk maçta hiç ummadık bir puan kaybıyla karşı karşıya kalan geçtiğimiz sezonların şampiyonu Galatasaray'ın lige merhaba diyen yeni takımı Çorum karşısında almış olduğu skor. Sonrasında geçen sezonun birinci lige çıkmayı ilk garantileyen şampiyonu Erzurum karşısında güle oynaya kazanmış oluşu. Burada oyun anlamında, kadro anlamında bir toparlanma, bir düzelme mi var? Ya da Erzurum'un gerçekten keşke oynasaydı dedirten bir performansı mı var kısmına geliyor. Diğer maçlara bakınca işte bir Karadeniz derbisi vardı. Belki bölge için önemliydi. Çaykur Rize kendi evinde Samsun'a 2-0'la kaybetti. Maçın son dakikalarında ne kadar mücadele etse de, çabalasa da Samsun karşısında maalesef istediği skoru elde edemedi. Çorum'un o iyi başlangıcı Kasımpaşa karşısında 1-0'lık mağlubiyetle kendi sahasında sonuçlandı. Fenerbahçe'nin telafi maçına çıktığı işte Gençler Birliği mağlubiyeti sonrasındaki Konya maçında kendi taraftarı ve stadı önünde, Lyon maçı öncesinde ve Asensio'lu kadrosuyla desem herhalde burada aldığınız mesajın kenarda taslaklara kaydedilişini de hissedebiliyorum ben. 4-2'lik bir galibiyet, ki 4-1 bitmesi gerekiyordu ki o sonlarda biraz bocalama ve koy verme bir gole daha neden oldu. 4-2'lik bir skorla maçın bitmesi sağlandı. Trabzonspor'un birkaç oyuncusunun standby'a kendini alması, yani elektrik geliyor ama açık değil dediğimiz bazı oyuncularının bulunması, sadece Salah'la ilgili olarak aldığı paranın karşılığını bir maçta nasıl verebileceğini göstermesine uzanan bir süreci beraberinde getirdi. 2-1'lik bir galibiyet ki Başakşehir gibi bu ligdeki en önemli deplasmanda ya da diğer taraftan kendi sahasında oynadığı oyunlarla alakalı olarak bir sürü şey söyleyebiliriz bunlarla ilgili olarak. Biz de bu detaylara gidelim, bu ayrıntıları inceleyelim. İlerleyen dakikalarda Oğuz Altay'la bir bağlantı kuracağız. O da Galatasaray'daki detayları, ayrıntıları bize aktaracak. Ben de o bağlantıyı gerçekleştireceğim birazdan, eğer müsaitse, ki şöyle bir hazırlığımızı yapalım. Telefonu da çalıyor.
2: Evet.
1: Oğuz abi, günaydın, iyi haftalar diliyorum sana. Selamlar.
2: İyi haftalar, ne haber?
1: Teşekkür ederim. Sen nasılsın, iyisin?
2: Gayet iyiyim.
1: Toparlanma süreci dedik, telafi haftası dedik. Oynanan oyun, kadro biraz kenarda kalsın, keşke Erzurum'da olsaydı denilen bir mücadele. Bireysel hataların ön plana çıktığı, oyuncuların biraz fiyat yükseltmek için ara sıra performans gösterdiği ya da beş karı suratla oynadığı maçlar gibi adlandırılıyor ama Galatasaray'ın eski kültürünün o kol kırılır yen içinde kalır olayını artık rafa kaldırmaya başladığımız, yöneticilerle oyuncular, oyuncularla menajerler, menajerlerle yöneticiler arasındaki sıkıntılarını daha net gördüğümüz bir dönem içerisindeyiz. Ama şöyle bir gerçek var. Sürekli bir isteme durumu var camiada, taraftarda ve futbol severlerde. Rakip alıyorsa biz daha fazlasını alalım, daha iyisini alalım. Biraz muadilleri olsun, ikameleri olsun, işte alternatif oyuncularımız da olsun, yedek kulübümüz de güçlü olsun diye. Ekonomik anlamdaki problemleri de yaşar hale geldik. Galatasaray'da bir transfer haftası gibi gözüküyor. Temsilcilerimiz Avrupa arenasına çıkarken sarılar ne olacak derken, orta sahaya, stopere, forvet hattına transferler var mı derken, son gelişmeleri de senden alalım.
2: Tabii gelişmelere girmeden önce kandilimiz mübarek olsun. Bütün dinleyenlerimizin hepsinin kandilini kutluyorum. Onun dışında tabii Galatasaray'ın transferleri Galatasaray taraftarı tarafından rakiplerimiz alıyorsa biz de alalımdan ziyade, Galatasaray bu kadar çıtayı yükseğe çıkarmışken biz de Galatasaray'a yetişmeliyiz diye başlayan bir iki senelik serüven diye konuya girsek aslında geleceğimiz nokta çok daha iyi olurdu derken, tabii ki de senin olduğun yere geldik. Çünkü Galatasaray var olan 4 sene üst üste şampiyon olan kadrosunu daha Şampiyonlar Ligi'ni de düşünerek doymayan, daha çok isteyen, başarıya endeksi bir taraftar kültürüyle beraber takviyeler yapmak üzere yola çıktı derken çıkamadı. Çok uzun süredir bekledi. Camiada işte senin söylediğin kol kırılır yani içinde kalırı rafa kaldıran çatlamalar, yüksek sesli haykırışlar bu sebeplerle başladı. Evet, Galatasaray'da gelmiş olduğumuz noktada bu hafta dün akşam yapmış olduğum bazı telefon görüşmeleriyle beraber Galatasaray'ın bu hafta santraforu sar konusunda bitme noktası deniyor, bitti deniyor. Evet, çok önemli bir mesafe kaydedildi ama esas manşeti istersen sana vereyim. Galatasaray eğer Lemina'dan çıkarsa, Lemina giderse, hala unutulmuş olan, şu anda gündemde yer almayan Kamavinga Galatasaray'da kap görüşmelerine başlandı sesi duyulursa kimse şaşırmasın. Bu transfer haberi değildir. Bu bir konuşma üzerine bilgilendirme amaçlı yaptığım bir konuşmadır. Ama Galatasaray'da transfer tabii ki de bitmiyor. Bazı kapanmış gibi görünen defterlerin de kapanmadığını söyleyebilirim. Bir santrafor, bir kanat, zaten Batrakov'u aldı Galatasaray. Bir de mümkün olursa bir sol stoperle beraber Galatasaray zaten var olan güçlü kadrosunu, çok eleştirilen, şu anda da iki maç ama lider kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor açıkçası.
1: Aslında ayrılıklar da sevdaya dair diye devam edeyim mi? Yani Lemina'nın ayrılma ihtimali daha her geçen dakika daha da yeşeriyor. Diğer taraftan bu sezonun yapılan ama kabul görmeyen transferi Leslie Ogavuç'u beklenen etkiyi gösteremeyince belki beğenmediğin ürünü 20 gün içerisinde iade durumu var ya, o olabilir mi durumuna geliyor. Torreira'nın, Sara'nın üçlüsüne farklı teklifler var. Sara, Torreira, Lemina üçlüsü olarak düşünürsek, ki Torreira'yı takımda tutmak için her şeyi yapacağını düşünüyorum ben Okan Hoca'nın, ama Torreira da bir Güney Amerika vatandaşı ve onların böyle dönemlerde menajeriyle beraber bir fiyat arttırma politikası içerisinde olduğunu zaten diğer oyunculardan da tecrübe ettik. Onu da ekleyebiliriz, ki ne dersin bu konuda?
2: Valla Doğan, o kadar güzel özetledin ki konuları, söyleyecek bir şey de bırakmıyorsun. Ama Lemina transferi yani olabilir Galatasaray'ın, bir kere bir gerçek var. Yani bunu Galatasaray'ı övelim, öbürünü aşağı çekelim mevzusu değil. Burada gerçek olan bir şey var. Takımlara doğru tespitler yapalım, eksikler nelerdir veya var olanı çok daha iyi hale nasıl getiririz, bunu konuşabilmemiz lazım. Galatasaray orta sahasında Torreira'nın etkinliğini 4 senedir biliyoruz. 4 sene önce Arsenal'den Torreira diye bir adam getirdi Galatasaray. Adam çıktığı her maçta, geçen senenin son dönemi hariç, hiç yıkılmadan ayakta durdu. Bir aşk acısı mı çekti, yoksa başka sorunla babasıyla rahmetli oldu, onunla ilgili mi sorunlar yaşadı derken, evet bir sallandı. Her o insandır, böyle bir süreç yaşadı. Fakat Galatasaray'ın orta sahasını ayakta tuttuğu, bunların hepsi bir gerçek. Şimdi Lemina konusu, bazı maçlarda sakatlanıyor, iyi oynuyor, Galatasaray'a aidiyeti yüksek. Ama üst üste oynadığı maçlarda bir süre olamıyor. Olamadığı maçlarda da burayı İlkay'la dolduramıyorsun. İlkay zaten ortada yok. O, yani o Kartal Tibet gibi, Kadir İnanır gibi falan.

0: etmek istiyor. Bu Galatasaray'ı düşüncesi ne kadarını gerçekleştirir bilmiyorum ama bu hafta içinde birçok şeyin netleşeceğini biliyorum Doğancığım.
1: İki hafta
0: bu arada Doğancığım sana şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi Beşiktaş camiasının çok sevilen ismi ve önümüzdeki dönemlerde çok daha fazla isminin duyulacağı ve çok daha ön planda olacağını bildiğim, tahmin ettiğim bir dostumun yanındayım. Kendisi de Beşiktaşlı olduğu için sana ondan bahsetmek istedim. Şu anda da yanımda Ahmet Çağlar Beyefendi ile beraberim. Onun da şu anda hoparlördeyiz. O da seni duyuyor.
1: Beşiktaş sevgiler, saygılar, iyi haftalar, iyi kandiller diliyorum ona da.
2: Çok teşekkür ediyorum Doğan Beyciğim. Saygı, sevgi bizden.
1: Eksik olmayın. Sağ olun.
0: İster Beşiktaş konusuna geldiğin zaman ki Beşiktaşlıların Beşiktaş'a gelince konuşması ve biraz da sesini galiba yükseltmesi gereken bir gün diye düşünüyorum. Çünkü ben dün Beşiktaş maçını seyrederken konunun olduğu anda tweetini sosyal medyasından atan bir insan olarak bunları söyleme hakkım var. Osmanlı tokadına Trasuart'a kırmızı kart verilmedi dedim. Konudan konuya geçtim ama Ahmet Çağlar Başkanı olunca her yer siyah beyaz zaten.
1: Vallahi Ahmet Çağlar Başkan'a şöyle bir şey söylemek isterim. Ben Başkan Mecnun Bey'den randevu alabilir mi desem burada çok ince bir ironi de yapmış oluyorum. Federasyon evet, başkanıyla görüşemiyor zaten biliyorsunuz. Randevu alsa da çok fazla muhatap olmuyor, olamıyor. Mecnun Başkan da lütfen görüşmek zorunda kalıyor gibi gözüktü. Daha öncesinde yapmış olduğu isyanlar, sosyal medya hesaplarındaki o yüksek çıkışlar karşılığını da bulmuyor. Öyle düdük astırabilme bir gücü de yok sanki. Daha önceki icraatlarında da tepkilerinde de gördük. Bu konuda biraz pasif kalıyor gibi düşünebilir misiniz Beşiktaş yönetimini?
2: Doğan Beyciğim, öncelikle herkese merhabalar diliyorum. Haklısınız. Aslında pasif kalmak değil. Hani Beşiktaş'ın bir şiarı vardır. Efendilik. Efendi Beşiktaş diye. Süleyman Seba'dan Beşiktaş'a miras kalan. Ama aslında yani bu iş Beşiktaş özelinden çıktı. Yani şöyle söyleyeyim size, bu iş artık yani federasyon nezdinde Türkiye futbolunun yapısal bir problemi. Yani hakemler işini çözmediğimiz sürece Beşiktaş'ın, Fener'in ve Galatasaray'ın, herkesin daha doğrusu, bu kadar paralar, bu kadar emek, bu kadar çaba inanın çöpe gidiyor, günah. Yani bu işi sadece Beşiktaş özelinde düşünmeyin. Galatasaray'ın emeği de boşa gidiyor, Fenerbahçe'nin de gidiyor. Yani düşünün. Siz milyonlarca dolar para harcıyorsunuz, milyonlarca euro. Ondan sonra bir hakemin, artık ben bu işi iyi niyetten çıkartıyorum, kişisel ihtiraslar mı dersiniz, beceriksizlik mi, iş bilmemek mi? Yani dün gördünüz, yani sadece Türkiye'de değil, dünyada yankılandı bu iş. Yani Trossard'da yapılan hareket, eğer hakem ola ki atladı diyelim, orada bir kötü niyet yok. Var hakemi, bunu nasıl atlar? Burada yine söylüyorum size, bakın yapısal problem şu, siz ligin çıtasını yükseltmeye çalışıyorsunuz. Milyonlarca euro para, yüz milyonlarca euro para harcıyorsunuz. Türkiye futbolunun değeri, ligin değeri bugün milyar dolar seviyesinde. Ama futbolun kaderini bir iş bilmez hakem tayin edebiliyor. Burada federasyon ve merkez hakem kurulunun bu işe ivedilikle el atması lazım. Yani artık insanlar, tabii ki hani iyi niyeti suistimal diye bir kelime vardır. Ben artık burada ona inanıyorum. Siz toplumun, seyircinin ve futbol severlerin, kulüplerin iyi niyetini suistimal ediyorsunuz. Şunu söyleyeyim, kimseyi töhmet altında bırakmak istemem ama dünkü olay şunu gösterdi ki insanlar bir yere kadar tahammül edebilecek. Çünkü bakın, herkes para harcıyor bu işe. Seyirci para harcıyor, yönetimler para harcıyor, televizyonlar, yayın kuruluşları, sizler, radyo programları, bu işin bir endüstrisi var. Ve endüstrinin içinde olumsuzluklar çok yer almaz. Alır, belli bir oranda alır. Yani %10'u herkes tolere edebilir, %20'yi iyi niyet denebilir ama %80 daha ikinci haftada, üçüncü haftada bu hatalar, kusura bakmayın, burada insanlar artık sorgulamaya başlarlar. Bu benim şahsi kanaatim. Kimseyi de bağlamaz. Ama Doğan Beyciğim, yine şunu söylüyorum. Milyar dolar değerindeki bir ligi bu kadar çok çabuk çöpe atmamak lazım. İki tane iş bilmez hakemin eline bırakmamak lazım. Şahsi kanaatimi yine dile getiriyorum. Siz benden daha engin tecrübeye sahipsiniz.
1: Estağfurullah.
2: Oğuz Bey de öyle. Lütfen bu şekilde bir kamuoyu oluşturulsun. Burada kişilerin yapamadığını kamuoyu yapabilir. Toplum bir araya gelince, hani bir elin nesi var, iki elin sesi var mevzusu bence çok doğru. Bir anda bir feryat yükselirse buna insanlar kayıtsız kalmazlar. Federasyon da kalmaz. Ben Mecnun Bey'in iyi niyetinden

0: kesinlikle şüphem yok. Çok doğru işler yapabileceğini de biliyorum. Ama şu var. Eğer onların etrafındaki insanlar yetersiz ve kifayetsizse onlar da bir öz eleştiri yapmak zorundalar. Çünkü burada yine söylüyorum. Sadece camiaların emeği parası değil, Türk toplumunun parası çöpe atılıyor. Çok daha iyi bir yerde olacağımız birlikte bakın neleri konuşuyoruz. Daha üçüncü haftadan bunları konuşuyoruz. İkinci, üçüncü haftadan. Yani günah. Sadece hani derler ya günah. Bu kadar emeğe günah. Ben şimdilik size yani bu söze bu kadar fazla girmek istemiyorum.
1: Peki sizin çözüm olarak düşünceniz nedir? Çözüm olarak aklınıza gelen nedir? İstifayı falan geçin çünkü öyle bir şeyin olmayacağını 3 senedir kimsenin başaramadığı.
0: Ama şunu düşünelim. Ben gerçekten de şundan yanayım. Profesyonel yönetimlerde bakın eğer Türk futbolcunun yetersiz kaldığına inanıyorsak yabancı kontenjanı nasıl arttırıp yabancı futbolcu sayısını arttırıyorsak Türk hakeminin de eğer yetersiz olduğunu düşünüyorsak burada yabancı bir destek almak profesyonelliğin gereğidir.
1: Artık onu da aldık. Derbiyi bir yabancı yönetti. VAR hakemleri evet. Yabancı oldu. Bir merkez hakem kurulu kaldı. Onu bir yabancı mı yapmak gerekiyor?
0: Ben şunu söylüyorum. Bakın neresi değil. Yani şöyle hani bir doktora gittiğiniz zaman siz ona kendinizi teslim ediyorsunuz. Önce teşhisi kabul ediyorsunuz ki sonra tedavi olasınız. Yani teşhis olmadan tedavi olmaz. Burada futbolun akil adamları, bu ben değilim ama bizden çok yetkin, çok engin tecrübeye sahip insanlar var. Akil insanlar bir araya gelip bu işin, bu hastalığın bir teşhisini koyup ona göre de tedavi metotlarını ortak akılla, beyin jimnastiğiyle yani bir fikir üretmek zorundayız. Çünkü diyorum mesela bugün Türkiye'deki en önemli konuşulan güncel konu siyasetle beraber futboldur. Topluma yön verici, belirleyici güçtür futbol. Futbolun paydaşları, faydaları çok önemli. Bakın yani bunlar büyük STK'lar, Beşiktaş, Fener, Galatasaray, Trabzon dediğimiz zaman her birinin 20 küsür milyon kitlesi olduğu Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşları. Burada toplumların doğru yönlendirilmesi için doğru kararlar alınması lazım. Ben sadece şunu söylüyorum. Nasıl futbolda AŞ'ler var, anonim şirketler ki ben de Beşiktaş'ta AŞ üyesiydim. Şöyle yapmak lazım. Her şeyi, hayatın her mecrasını profesyonel şekilde yönetmek lazım. Burada da bu geçerli. Eğer MHK'ya doğru bir el atılması gerekiyorsa el atılsın. Hakemler konusunda yurt dışından destek alınması gerekiyorsa, danışmanlık alınması gerekiyorsa alınsın. Çünkü burada yanlış şeyler, bakın yanlış sonuçlara da getirilebilir. Yani futbol bilincinde fanatizm var Türkiye'de. Bu inkar edilmez bir gerçek. Toplum kutuplaştırılabilir. Taraftarlar bizim evet dediğimizde Fenerbahçe veya Galatasaraylar hayır diyebilir, hayır faul değildi diyebilir. Bu sefer kutuplaşma olur. Ortak akıllı ben dün bu sabah da izledim. Instagram'ımda gördüm ki Galatasaraylar Beşiktaşlar kadar tepki vermişler yapılan haksızlığa. Bunlar çok önemli şeyler. Aslında doğru bir yolun içindeyiz. Madem bu doğru yola girdik bunu doğru değerlendirmek
1: lazım. Bir de aynı zamanda en sevmediğim taraf ki Oğuz Altay da çok iyi bilir. Kıyastan evet. Ben nefret ederim. Çünkü evet. Hiçbir zaman çözüme götürmez bizi. Tartışmayı evet. Büyütür ve aynı zamanda uzatır. Bu işte zamanında Immobile'nin Barış'a yapmış olduğu bir hareket gündeme doğru. Getirildi Galatasaray tarafından. Ben önce kendi camiamı eleştirmeyi bileceğim ki başkalarıyla ilgili sıkıntıları da göreceğim. Siz bir Beşiktaşlı olarak İtalyano'nun rotasyonunu, oynanılan oyunu ya da sadece böyle fikstürü bu saatte veriyorlar, bu tarihte veriyorlar. Alanya'ya sürekli biz işte Ağustos'ta gidiyoruz. İşte ne bileyim Avrupa maçları ertelenmiyor, başkalarına yapılıyor gibi bakmadan kendi takımınızdaki gidişatla ilgili, yani bu hocaya 7 sezondur burada biz maç kazanamıyoruz. Rotasyonunu ona göre yap. Kazanmıyorsan bile kaybetmemeye yönelik biraz kontrollü bir oyun ya da golü at. İyi bir skora al, ondan sonra rotasyona git gibi bir uyarıda bulunması gerekmiyor muydu sizce?
0: Çok doğru, haklısınız. Hatta şöyle söyleyeyim size, bakın benim şöyle bir tezim var. Benim kendimce geliştirdiğim bir tez. Diyorum ki büyük takım yoktur, büyük camialar vardır. Takımların hepsi 11 kişi, sahada konuşuyor, anlatabiliyor muyum? Yani siz de 11 çıkıyorsunuz Alanya'da. Ben o bahanelere sığınmaktansa yani... Şu var, evet siz bu takımı kurarken önünüzdeki fikstürü de biliyordunuz, yol haritanız belliydi, 3 günde bir maç yapacağınız da belliydi. Ben çok bahanelere sığınmayı savunan bir insan değilim. Benim şahsi fikrim şudur, siz Alanya'dan üstün olursunuz, 4 tane atarsınız, bunlara vesile kalmaz, konuşmaya kimsenin haceti olmaz. Ama koşullar farklılık gösterebilir. Benim derdim şu, rotasyonda dediğiniz gibi bir, yani şimdi Italiano 2 aydır Türkiye'de. Ne kadar biliyorum dese Türk futbolunu %100 bilemez. Dediğiniz gibi burada bir üst akıl olmalı. Ben sizin ne demek istediğinizi çok iyi anladım. Doğru rotasyonda insanlar, işte biraz önce hakemler konusunda değil mi? Bir danışan veya bir danışmanlık olabilir. Burada da bir danışmanlık verilebilir hocaya. Bu ayıp değil, günah değil. Anlatabiliyor muyum? Ama şu var, büyük camialarda şunu bilirim. Bahaneye yer yoktur. Şimdi Alanya'nın futbol takımının değeri ne kadar? Beşiktaş'ın ne kadar? Doğru mu Doğan Bey?
1: Doğru, doğru.
0: Yani onun için burada bahaneye gerek yok. Kıyaslamak çok yanlış. O işte 20 derecede oynadı. Biz 40 derecede oynadık.
1: Valla oynanan oyunda ilk yarıda öyle bir istatistik karşıma çıktı. 4/1 kadardı.
0: Yani,
1: fiyat anlamında.
0: Yani, bakın ben size şunu söyleyeyim. Dünyanın en iyi futbolcuları Suudi Ligi'nde de oynuyor. Pro Lig'de oynuyor. 45 derecede oynuyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani bu sebep midir? Belki %10, %20 ama takım yorgun olabilir. Belki yanlış rotasyon olabilir. Bunların hepsi şeydir. Hocanın bu arada hocanın bireysel kabiliyetini ve başarısını çok takdir ediyorum. Onu da bir dipnot olarak söyleyeyim. İtalyan'ın Beşiktaş'a iyi gelmiş bir hocadır. Yani enerjisi de iyi geldi. Cismiyle, ismiyle, kanıyla.
1: Bu arada Türk futboluna iyi gelmedi mi? Yani çok Galatasaray'la Fenerbahçe'de zaten sıkılmadı mı rekabetten? Ya bir ortak
0: yani
1: gelsin.
0: Var, Türk halkı bakın heyecanlı insanı seviyor. O ne demek biliyor musunuz? Heyecanlı olmak demek sahiplenme duygusunun dışa vurumudur. Dışa göstermesidir. Onun için İtalyan kültürü Beşiktaş'ta biliyorsunuz. Yani Giuseppe Meazza'lardan bundan 60 sene öncesinden İtalyan kültürü Beşiktaş'ta var. İtalyan futbolun kültürün Beşiktaş'a etkisi vardır. Alman kültürü de var. Yani Avrupalı'nı şu var sadece. Gelip ellerini kavuşturup böyle sadece ruhsuz bir şekilde maç seyredeceğine, o olduğu yerde tepinmek bile Beşiktaş'a seyircisine bir sahiplenme duygusu veriyor. Bir heyecan katıyor. Onun için İtalyano futbol bilgisi olarak da karakter olarak da Beşiktaş'ın en doğru transferidir. Ben bunu her platformda söylüyorum. İyi gelmiştir Beşiktaş'a. Dediğiniz gibi rekabet o şartlarını oluşturma açısından Türk futboluna iyi gelmiştir. Yani rekabetin olmadığı bir yerde Galatasaray'ın da hiçbir anlamı yok. Fenerbahçe'nin de bir anlamı yok. Yani siz 10 senede üst üste şampiyon olsanız bir geçerliliği yok. Çünkü rakibiniz olmadığı zaman adı üstünde biz ezeli rakibiz.
1: Ahmet Bey, şöyle söylemek istiyorum. Rotasyon dediğimiz, hani futbol o kadar basit bir oyun ki aslında. Elindeki kadroyu da hoca kadar bilemesek de herhalde %70'ini biliyoruzdur. Sadece %30'luk kısmı performansa dayalıdır. Antrenmanlarda neler yaptıklarını hoca ve analiz ekibi daha iyi çözümleyebilir. Şimdi ben de izlediğim kadarıyla görebiliyorum. Mesela bir Fenerbahçeli Nene oyuna girdiğinde, abi bu Kerem'in yerinde bu adamı niye oynatmıyor ki deyip, ya da Greenwood varken babacım bu İrfan Can kahveci ısrarı nedendir deyip İsmail Hoca'ya yükleniyorsa rotasyon konusunda, ben İtalyano için de şunu söylüyorum. Ya kadroda senin etrafında değerli oyuncuların vardır. Rotasyona gidersin ki bu hoca ile ilgili hep bu söylendi zaten. Bu adam rotasyonu seviyor dendi. Ama sen işleyen bir çarkı, bir Calo Emirhan ikilisini bozup yerine farklı bir arayış içerisine girebiliyorsan, o zaman neden diğer oynattığın oyunculara rotasyon yapamıyorsun diye sorduruyor tabii.
0: Çok doğru. Doğru. Aslında hoca, yani işte diyoruz ya, hatasız kul yok. Hoca da hata yapmış olabilir. Hani bunu görmenin yeri belki bu maç değildi. Keşke yani işte çok erken şu Avrupa Kupaları, bu Konfederasyon Ligi ön elemelere girmeseydik, belki hazırlık maçları daha fazla oynasaydı hoca takımı daha iyi analiz edebilirdi. Yani hocaya da çok bir şey bulamıyorum. Geldiğinden beri Beşiktaş'a yaptığı katkıları düşündüğümüz zaman, Beşiktaş'ın en azından hani bir sinerjisi, bir enerjisi oluşturduğunu düşündüğümüz zaman çok kızamıyorsunuz. Ama dediğiniz gibi belki orada bir Jalo'yla Emirhan, dediğiniz gibi rotasyonu düşünen başka bir yerde. Orada da diyor mesela, hocanın yanındaki akıl da çok önemli. Futbolu bilmesi lazım.
1: Evet evet. Yani Önder yani, hocanın falan bunu uyarması lazımdı. Bu tarz yani, bir değişiklikle yani, alakalı. Bana göre mesela şöyle söyleyeceğim.
0: Girmesi lazım.
1: Mesela katılır mısınız? Bu arada bütün Beşiktaşlılara veya futbol severlere sormak istiyorum. Şimdi buyurun. Elindeki isimlere bakınca, vay hocanın dokunuşlara bak, onu bile toparlamış, buna bile bir şekilde bir şeyler katmış dediğimiz oyuncular oldu. Takım iyiken o defolar çok belli olmuyor. Ama takım da kötüyken, örnek veriyorum bir Taylan performansını izlediğinde, bir Ndidi'yi izlediğinde, o zaman şey diyorsun. Abi olmuyor yani, bu adam geçen sene de yoktu diye hatırlatıyor sana ister istemez.
0: Bir de Doğan Beyciğim şöyle bir analiz yapmak istiyorum. Doğruyu konuşmamız lazım. Beşiktaş bugüne kadar son 6-7 maçında bakın güçlü bir rakiple de karşılaşmadık. Şimdi takımların testi zorlu sahada belli olur. Yani biz bugüne kadar atıyorum bir Atletico Madrid'le, bir Bayern Münih'le, bir Borussia Dortmund'la oynamadık. Bizim oynadığımız takımlar Beşiktaş'tan düşük seviyede takımlar. Yani dolayısıyla evet bir havaya kalan
1: bir Mijlenti kenara koyarım. Bölüm sonu okay. Canavarı gibiydi.
0: Okey. Onlar da bir kondisyon, bir kondisyon performans ve fizik kuvveti olarak düşünebiliriz. Ama yine de Beşiktaş ismi onlardan çok daha büyük. Yani Beşiktaş'ın o klasman ligi orası değil. Dolayısıyla Beşiktaş'ın test sahası daha gelmedi. Yani Beşiktaş'ı biz ligin 6. 7. haftalarında Avrupa'da da yol kat ettikçe Beşiktaş'ı daha doğru analiz edeceğiz. Ha, kötü yolda ama hayır, yine söylüyorum. Beşiktaş geçen seneyle %100 farklılaşmış, olumlu anlamda, pozitif anlamda müthiş farklılaşmış bir takım. En azından bir ruh geldi. Bir kazanma, oynama isteği geldi. Ama yine söylüyorum, zorlu saha koşullarında test edilir. Bugünkü şartlar değildir Beşiktaş'ın testi. Yani Beşiktaş sahasında zaten o seyirci baskısıyla hangi takım olursa olsun yener. Beşiktaş'ın doğru tespiti deplasmanlarda, zorlu deplasmanlarda, bir Alanya deplasmanı, bir atıyorum işte Başakşehir deplasmanı, bu deplasmanlarda çıkacak eğer Türkiye Ligi'nden bahsediyorsak. Avrupa'da da inşallah ki Beşiktaş yol kat ederse bir sonraki gruptaki takımlarla rakiplerimiz de Beşiktaş doğru analiz edilecek.
1: Mesela bu iki maçta bu kesinlikle unutulacak. Mesela Zagris maçından sonra orada bir galibiyet, ki hocası bile bizim Beşiktaş'a 4 gol atmamız bekleniyorsa benden mucize bekleniyor gibi bir açıklama yaptı. O bile kabul etti, artık Konfederasyon Kupası'na bakmamız lazım dedi. Diğer taraftan pazartesi günü oynayacak 3. haftanın maçını Beşiktaş, Çorum'la oynayacak. Kendi sahasında kaybetmesi çok güç. Oynayacağı oyun, iştah, taraftarının vereceği destekle beraber oradan alınacak skorla da bu mağlubiyet unutulacak zaten. Ben bundayım.
0: Tabii.
1: Bu gerçekleri de konuşmak gerekiyor. Benim hocayı alaşağı etme gibi bir derdim hiçbir zaman olmadı. Olmaz da. Sadece daha iyi olabilmek adına zaten. O da biliyordu bunu ve söylüyordu zaten yani.
0: Doğru, çok doğru. Dediğim gibi Beşiktaş'ı doğru analiz etmenin yeri şu an değil. Ama takım çok iyi yolda, hoca çok iyi bir hoca. Takımın motivasyonu pozitif anlamda çok doğru ilerliyor, çok doğru bir enerji var. Dediğiniz gibi biz haftaya da galip geleceğiz. Bu galibiyet Beşiktaş'ın zaten iç sahasındaki gücü tartışılmaz, seyirci gücü, takımın gücü tartışılmaz. Ama dediğim gibi bu, şunu söyleyeyim size, hoca bakın üst üste 3 hafta değinirse taraftarıyla öyle bir bağ oluştu ki Beşiktaş'ta 10 hafta daha kredisi var. 20 hafta daha kredisi var.
1: Bence bir sezon var. Ya yani bir sezon, ikinci yani sezona bile daha yeni geldi, alıştı der yani.
0: Sahiplendiği insanı Beşiktaş taraftarı çok nevi şahsına münhasır bir taraftardır. Beşiktaş taraftarında o İtalyano gitmediği sürece Beşiktaş onu göndermez. Taraftar göndertilmez. Çünkü taraftar bu adamı satın aldı, sahiplendi. Yani satın aldı derken duygu olarak satın aldı. Yani Beşiktaş sevdi bu adamı.
1: Bu hoca yönetimi gönderir.
0: Yani evet doğru söylüyorsun.
1: Yani
0: doğru
1: söylüyorsun. O sevgi o ayrı bir konu. Yani bağrına bastı mı Beşiktaş taraftarının onun kopma ihtimali şeydir. Taraftar da takım için öyledir.
0: Kesinlikle öyle. Yani, ben İtalyanlı'yı Beşiktaş'taki yani iyi gelmiş hani böyle bir Quaresma ayarındaki bir böyle asi rolü bir futbolcunun teknik direktör versiyonu olarak görüyorum.
1: Valla çok sıcakta kalmış, can suyu yemiş çiçek gibi şu an Beşiktaş. Ben size söyleyeyim yani İtalyanlı'yı. Çok teşekkür ediyorum size
0: ben
1: de. Biraz Beşiktaş konuştuk.
0: Kıymetli dinleyicilerinize saygı ve hürmetlerimi sunuyorum.
1: Eksik
0: çok
1: olmayın. İyi
0: ediyorum.
1: Kandiller diliyorum tekrar. Sağ olun.
0: Sevgili abime veriyorum. Çok teşekkürler.
1: Oğuz Altay iyi bir Beşiktaşlı ile buluşturdun bizi. Sağ olsun. Onunla da biraz konuştuk. Ben isyan
2: çok
1: ettikçe.
2: Camianın içinden olduğu için yakın zamana kadar da Sportif AŞ'de görevlerine de devam ettiği için hatta bu Muhammed Salah transferlerinde de çok önemli katkıları olmuştu. Son anda başka konular oldu. Bir şey söyleyeceğim Doğan. Hatırlıyor musun? Geçen hafta daha çok uzun değil. Yaptığımız programda geçen hafta yaptığımız programda ben bir şey söyledim. Dedim ki Beşiktaş'ı şampiyon, yani şu ana kadar oynadığı maçlarda rakibin gücü gözetmeksizin oynadığı değil oynamaya çalıştığı futboldan dolayı şampiyonluğun bir numaralı adayı olarak göreceğim. Öyle görüyorum. 92 yılındaki Feldkamp'ın, Karl-Heinz Feldkamp'ın takımı gibi bir takım yaratma yolunda gidiyor ama Beşiktaş'ın bir sorunu var bana göre dedim. Sen de ne abi dedin? Keşke şu Beşiktaş'ta dedim. Ya zaten dün ben Trabzonspor maçını seyrettikten sonra gözümün önüne getirdim. Ben gözü oynuyorum çünkü kafamda maçları. Muhammed Salah Beşiktaş'ta olsaydı dün Alanya'ya yenilmezdi ki Beşiktaş. Beşiktaş'ın bir Rafa Silva gibi o bölgede pozisyonu üretebilecek, maçı çözebilecek bir oyuncu ihtiyacı var.
1: Ya Muhammed Salah da bence Rafa Silva da bu başlangıç süresince işte 6 maç üzerinden 3 günde bir maç yapıp daha sezonun ilk başında böyle sıcak bir ortamda ve iklimde aynı performansı veremeyebilirdi abi.
2: Şimdi bu bir görüş. Ben senin görüşüne saygı duyarım. Yani, ama
1: tabii ki düşünce dediğim, olarak söylüyorum. Abi bu böyledir, sen istediğini söyle, değişmez bu diye bir şey yok tabii ki yani.
2: Yok ama şöyle bir şey var. Bu söylemiş olduğun oyuncular ya performansı düşük gün olabilir insanların. Senin de olur, benim de olur. Rafa Silva'nın veya Muhammed Salah'ın da olur. Ben orasında değilim. Bu adamlar o kadar değişik oynadıkları mevkinin iyisi oyuncular ki yani oyuna kattıkları dün de Salah'ı seyrettikten sonra hatta Salah'ı Beşiktaş'taymış gibi hayal ettikten sonra neden böyle söylediğimi çok iyi biliyorum. Ben bir şey soracağım sana. Şimdi sevgili Ahmet Çağlar'la beraber iki Beşiktaşlı olarak çok güzel şeyler konuştunuz. Bana sadece şunu söyler misin? 4 sene önce seninle yaptığımız ilk yayınların bir iki tanesi, birinci ikincisi olabilir. Dedin ki Oğuz abi sen Türk hakemlerine güveniyor musun dedin. Ben sana kitabın ortasından hayır dedim. Şimdi şunu soruyorum. Barış Alper Yılmaz konusunu bu şeye, sosyal medyaya taşıyan Galatasaraylılar aslında orada bir şey söylüyorlar. Gördünüz mü siz diyorlar. Bak insan damdan düşenin halini damdan düşen anlar diye söylüyorlar. Burada Galatasaraylıları korumuyorum. Benim esas burada soracağım soru şu. Ahmet Başkan'a da sormadım daha. Yeni görüştük, sana da soruyorum. Ahmet Başkan'a da soruyorum. Bana öyle geçerli bir neden söyleyin ki Trossard'ın Osmanlı tokadı yediği pozisyonda maçın hakemi pozisyonu görmedi varsayalım. Gördü. Gördüğünü gördüm çünkü. VAR neden devreye girmez?
1: Art niyet, başka bir şey yok, bunun cevabı yok.
2: Ya şimdi bir şey söyleyeyim size. Gidin ben size yani o
1: ya
2: kadar
1: bir fikir belirtir. Görüşten ya dolayı kadar kitapta yazanı uygular. Olmadı, son hakem üzerinde bir uyarı yapar. Öneri tavsiyesinde bulunur. Çok böyle ayıp bir durum bak, vardır. Gel bak, izle der. Artık, kararını bak, sen ver der.
2: Bak ben bir Galatasaraylı olarak camiaya mal olmuş bir insan olarak sosyal medyamdan Galatasaray tarafından taraftarı tarafından abi sen niye karışıyorsun, niye bunlara koz veriyorsun denileceğini bildiğim ve bunu yaşadığım halde attığım tweet dün pozisyonun olduğundan 20 saniye sonra Trossard'a atılan Osmanlı tokadında kırmızı kart çıkmadı, Alanya'da tuhaf şeyler oluyor yazdım. Şimdi bunu niye yazıyorum biliyor musun? Haftaya Galatasaray'a bir şey olduğu zaman da konuşabilme hakkını insan olarak, kendimce düzgün bir insan olduğum için konuşabilme hakkını da elime alabilmeyi istiyorum. Beşiktaş'ın hakkını korumak istiyorum. Bana mı düşüyor? Beşiktaş'ın başkanı var, yönetim kurulu var. Hiç kimse yoksa Ahmet Çağlar var. Biraz önce konuştunuz. E kardeşim ben bu işin içerisinde, futbolun içinde hakkın yanındayım ben yani. Ben şimdi düşünüyorum. Mesela o kadar art niyetli ki insanlar. Erzurum'da oynuyor Galatasaray. Bu mevsimde Erzurum'da oynamak kolaymış. -18'de oynamak zor. E bu doğru. Lan fikstür çekildi. Fikstürü Galatasaray mı çekti? Ne yapalım? Yani Aralık ayını mı bekleyelim gitmeye? Fenerbahçe ile oynanan maçlarda Galatasaray'ın neden ikinci maçlar Samiyen'de oluyor diye. Bir de kurayı ellemeyen bir Galatasaray yöneticisi var. Kura çekiminde top en sona kalmış. Buna rağmen herkesin gözünün önünde olan şeylerde bile hep art niyet, art niyet, art niyet devam ediyor. Bu, bak bu iyi bir yere götürmez bu işi. Götürmüyor da. Şimdi Şusumgraz maçında Fenerbahçe rotasyon yaptı. İsmail Kartal Hoca eleştirildi. Tamam. Onun tercihi. Bu Şusumgraz dediğimiz takımı öyle bir anlattılar ki zannedersin ki Chelsea, Manchester City, 28,5 milyon euro kadro değeri olan, Bodo Glimt gibi bile takım savunması yüksek olan bir takım değilken bu şekilde sunuldu. Ama bunu yaptı, niye yaptı, niye yapmadıdan ziyade ben şunu yapacağım, 5 rotasyon yapmıştı, şunu söyleyeceğim. Bence Beşiktaş'ın yaptığı rotasyon doğruydu, kötü sonuç verdi. Çünkü Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın oynadığı futbol arasında anlayış olarak ciddi farklılıklar var. Beşiktaş o kadar yüksek tempolu maçlar oynadı ki, o kadar yüksek tempolu antrenmanlar yaptı ki, yani Vincenzo Italiano kendi sisteminde Jalo'yu alıp Agbadu'yu koyduğu zaman belki orada yanılmış olabilir ama dün anlamıştır. Aynı verimi alabileceğini düşünmüş olabilir ama Jalo ile Agbadu aynı değil.
1: Ya oyun anlayışında aslında takımın boyunu kısaltma çabalarını gördük. Stoperlerin orta sahaya kadar gelmesini izledik bu zamana kadar. Alanya gibi o uzun toplar veya defans arkasına atabilecek toplarla etkili olabilecek oyuncular varken böyle bir durumda tabii Agbadu gibi bir isimle çok daha çıkmadan oyunun sistemin değişikliğini de görebildik. Ona da anlam verebiliyorum ama ben bu rotasyonla ilgili hani önümüzdeki Avrupa maçı Fenerbahçe'nin Lyon maçı gibi olur. Ona göre derim ki ya zor bir maça çıkacağız. Hani biraz daha diyebilirim. Hani orada biraz anlam verebilirim kısmında. Sadece o değişikliği çok olumlu bulmadım diyeyim yani.
2: Ben anlıyorum. Buralarda iki tane önemli sebep söyleyebilirim aklımdan geçen. Birincisi, ne kadar söylemek istemese de teknik direktörler, artık 25 sene önceki gibi Feyyazlar, Metinler, Beşiktaş'ı konuştuğumuz için söylüyorum, Ali'lerin dönemi gibi değil, Rıza'ların dönemi, Şifo Mehmet'lerin dönemi gibi değil. Şimdi artık futbolcular çok zenginler. Futbolculara teknik direktör de yöneticiler de eskisi gibi gel bakayım buraya otur şuraya geç abi gibi baba gibi yaklaşma şansları çok fazla yok. Bu çocuklar çok küçük yaşlarda çok zengin olmuş insanlar. Şimdi onların da gönlünü almak için takıma koyuyorlar, biliyor musun? Rotasyon dediğin konular bazen de buralara geliyor. İkinci bir şekilde daha söyleyeyim sana. Bazı futbolcuların, bunları tabii iletişimden sorumlu kulüplerdeki, Beşiktaş konuşuyoruz ama kulüplerdeki iletişimden sorumlu kişilerin zaman zaman camiaları bilgilendirme amaçlı konuşmaları lazım Doğan. Mesela bazı futbolcuların kas yoğunluklarından, antrenmanlardan dolayı hangi bölgesinden sakatlanma riski olabileceğiyle ilgili artık son derece gelişmiş teknolojiler var. Belki böyle bir şey olmuştur. Bak belki diyorum.
1: Ya bilemeyiz belki. Tabii ki. Biz sadece eğer öyle bir şey varsa ben esame listesinde görmem. Yani görmemeliyim diye düşünürüm. O yüzden söylüyorum.
2: Ben de diyorum ki Italiano güzel işler yapıyor. Dün yenildi. Ya en çok Türkiye'de eleştirilen takım Galatasaray. Kaos bitmiyor. Her gün başka bir konu çıkıyor. Zaten Galatasaray'la başladık, Beşiktaş'a geçtik. Ahmet Başkan burada diye. Ya Galatasaray iki maç.
1: Vallahi dün öğrendik. Dün rotasyonda yapıldığında sıkıntı da yaşanabileceğini. Aa, Nübel gol de yiyormuş dedik. Anladın mı? Yani bunları yaşayacağız. Yedi, bunları yaşadıkça güzel oluyor zaten. Ayrı bir konu.
2: Yediği golde zaten kurtarabilmesi için üst direğin köşesine oturup orada durması lazımdı. Ya, ne yapsın? Sıfır noktasına gitti top yani.
1: İki tane Nübel olması gerekiyordu. Yani top öyle enteresan bir yere gitti ki zaten. Ya,
2: futbolda bunlar var. Nübel de gol yiyecek, hata da yapacak ama iyi kaleci bu. Onu değiştirmez.
1: Kesinlikle öyle. Lima zaten 10 tane kafa vuruşu yapsa bir tanesi bir daha anca oraya gider diye düşünüyorum ben.
2: Feci çok sıfır noktası tam çatalı deriz ya.
1: Kesinlikle öyle. Ya zaten oradaki şunu söyleyeyim. Az önce Faik abi de söyledi. İlk pozisyon bir kafa vuruşu daha oldu. Nübel çıkardı onu. Italiano'yu gösterdi ekranlar. Bir tepki verdi. Sanki ikinci gol, yani ikinci pozisyonda gol gelecekmiş gibi hissetti diye yorumladı Faik abi de. Oradaki eşleşme zaten, duran toplar günümüz futbolunda, modern futbolu çok kıymetli. O yüzden Olayta'nın biraz kısa kalması Lima'nın yanında veya timingini ayarlayamaması golü gösterdi. Zaten onu gördük.
2: Zaten İtalyano'nun oradaki birinci pozisyondaki tepkisi, niye vurduruyorsun, niye rakibi bozmuyorsun, bu kadar rahat pozisyon veriyorsun adı altındaydı. İkinci golü yiyeceğini tahmin etmemiş olabilir ama buna benzer pozisyonlara rakibi vurdurursan gol yersin diye de adam tedbir almaya çalışıyor doğal olarak. Yani tekrardan Galatasaray konusuna da döndüğümüz zaman ben ama bir daha üstünde duracağım, önemli. Ben hakemin gözünün önünde Trossard'a resmen tokat atılmasını, buna hakemin devam ettirmesini, VAR'ın devreye girmemesini, bir gün önce oynanan Fenerbahçe maçlarında olanları gördükten sonra, yani Doğan
3: Ya sana şöyle söyleyeyim. Osimhen'e ve Torreira'ya zemin hazırlıyor diye mesaj yazanlar varsa.
2: Şimdi ben böyle düşünen insanlarla aynı düşünüyorum.
3: Fenerbahçeli de böyle bir yorum yapsaydı mesela Konanç veya İrfan 25 olsaydı Şikrinyar'a zemin mi hazırlıyorsun diye mesajlar gelecekti mesela.
2: Anlıyorum. Ben mesela konuları böyle yorumlamıyorum artık. Diyorum ki ben burada Trossard'a gördün mü hakem? Gördün, görmedin ya da VAR devreye girsin versin. Niye vermiyorsunuz? Bir gün önce Fenerbahçe'nin maçında işte penaltı pozisyonu Şikrinyar'ın, ben iki seneden beri Şikrinyar'ın pozisyonlarını söylerim. Siz bana Torreira'yı örnek verirdiniz. Torreira'nınki bitti, Şikrinyar'ınki artarak devam ediyor. Artık bir eliyle değil iki eliyle falan itmeye başladı. Ya verin kardeşim.
3: Torreira isteksiz verin. Ondan kaynaklanıyor. İstese gene aynı şekilde yapar onları da.
2: Yapar.
3: Ya mesela Beşiktaş maçındaki VAR hakemini biliyorsun değil mi?
2: Evet.
3: Yani nasıl unutabilirsin ki offside tımsı olan hakem işte Bülent Birincioğlu diye geçiyor ya, o yüzden oraya döndü konu. Evet. Offside'i bilmeyen bir hakemi nasıl ödüllendirip de bu sezonda böyle önemli maçlara veriliyor gibi yorumlandı edildi. Tabii ben Bülent Uslu'yla da dün gece program yapınca hala daha bağırışları kulağımda, sağ kulağımda bir duyma bozukluğu falan hissediyorum yani.
2: Dünden ya Bülent Uslu eğer bağırıyorsa şu Trossard konusunda ilk defa haklı. İlk kez. Haklı çocuk.
3: Abi yani. Bak gece 2'de yayını bitirdik. 2.30'da hala da otoparka doğru giderken bana dedim ki bir sakin, Allah aşkına yatalım uyuyalım. Yarın sabah dedim enerji topladıktan sonra devam ederiz dedim ya.
2: Evet aynen öyle. Yani Galatasaray'da transfer konusu bu hafta içerisinde büyük ölçüde çözümlenecek. Galatasaray iyi bir santrafor alacak. Orta sahaya Lemina'nın gitmesi durumunda takviye yapacak. Kanat mutlaka alacak. Var olan kadrosunu zaten güçlendirmiş olacak ve 10 numara Batrakov'u da 8-10 diyebiliriz getirdi. Galatasaray'a faydalı olur mu? Olur. Yani özellikle ismi ön plana çıktıktan sonra sanki 20 senedir Batrakov'u seyrediyormuş gibi her şeyi bilen insanlardan değiliz. İsmi ön plana çıktıktan sonra, inceledikten sonra eğer Rusya Ligi Türkiye Ligi'ne göre daha hafif değilse mücadele gücü olarak, bu çocuğu iki maç seyrettikten sonra değil, ben ilk maçta söylüyorum zaten. Nasıl Leslie Ugo Çukwu için söylediysem ilk seyrettiğim maçta hemen geri gönderin mümkünse. Bundan hiçbir şey olmaz diye. Aynı kan tespitleri de yine yapacağım. Gördüğüm tek bir şey var. Oyun anlayışı olarak hala Galatasaray bir beraberlik, bir galibiyet sonuç üzerinden değil, oynadığı futboldan dolayı hala Galatasaray'ın çok avantajları olduğunu düşünüyorum. Ezber futbol oynayabiliyor. Bu takıma yapılacak takviyelerle ben Galatasaray'ın yine şampiyonluğun bir numaralı adayı haline geleceğini düşünüyorum.
3: Ama kim gelirse gelsin bir Osimhen'in yokluğunu kolay kolay dolduramayacak gerçeğini de unutmaman gerekiyor. Osimhen'li ve Osimhen'siz Galatasaray diye konuşmaya devam edeceğiz gibi bu sezonda.
2: Aynı şeyleri Beşiktaş'taki futbolcular için de söyleyebilirsin.
3: Bak hemen kıyas yapma bana. Hemen Osimhen dedim, Osimhen'den git.
2: Hayır, Osimhen o kadar değerli ki neler yaptığını biliyorum ama ben mesela Beşiktaş'ı değerlendirirken varsayım üzerinden o olmazsa, mesela Orkun olmazsa, Nübel kalede olmazsa demiyorum. Niye demiyorum biliyor musun? Var kardeşim, oynuyor. Olmadığı zamanı konuşuruz. Ama Osimhen'in değerini ben bilmiyor muyum sanki? Ben de biliyorum. Çok özel bir adam. Sadece oynamıyor. Oynatıyor da. Şimdi ben bu yorumları yaparken zaten belki son 2 aydır falan bazı şeyleri de dikkat etmişsindir. Bir rol değişikliğinden istemekten dolayı değil. Gerçekten gelmiş olduğum kendi seviyemde bakış açımdan dolayı artık bazı şeyleri yerinde tespit ederek konuşmak istiyorum. Galatasaray'ın aleyhine olursa onu da söyleyeceğim. Bak bunları söylemediğim zaman bana de ki Oğuz Altay sen söylemiyorsun de.
3: Söyleyeceğim. Söylerim tabii.
2: Söylersin. Onun için ben de diyorum
3: biz ki. Biz seninle Sütliman öyle şey kardeş can ciğer kusu sarması yayınlar yapıyormuşuz da ben neden Ahmet Konanç'a çok fazla yükleniyormuşum. Burada etkiye tepki durumu var. Burada işte az önce de söylediğim gibi Oğuz Altay da bir şey söylediğinde katılmıyorsam ya da gidişatı farklı yönlere çekiyorsa düzeltmesini de bilirim. Yani benim hani ya zaten birbirimizden çekinme gibi bir durumumuz söz konusu değil.
2: Ya
3: hani
2: niye, burada neden insanlar böyle yorumlar yapmak istiyorlar? İnsanlar hep böyle kavga eden ya da böyle birbirlerine hakaret eden insanlar mı görmek istiyor? Hayır öyle bir şey yok kardeşim.
3: Akıllı olmak lazım Oğuz Altay falan deyip hani öyle benim sana öyle konuşmam lazım. O hareketlerin o konuşmana biraz daha böyle bir yavaşlat, bir aşağı çek falan demem lazım sana sürekli.
2: Bu tür benim konuşmam üst değil ki sen bana alta çek diyesin. Öyle olursa dersin zaten Oğuz abi şu konuşmanı düzelt ya dersin. Yani burada ne var ki? Ben de sen de bana yapsın. Ama biz 4 senedir seninle program yapıp o kadar düzgün seviyeli şeyler konuşuyoruz ki yeri geliyor yükseliyoruz, yeri geliyor.
1: O tartıştığımız günleri hatırlarım seninle. Üçlü beraber combo yaptığımız Murat Aşık sen ben dönemlerini hatırlarım yani.
2: Ya tabii ki. Onun için insanların sürekli olarak bu tür şeyler beklemesi bilmiyorum.
1: Çok yani. Doğal ya, çok doğal. Yani değişen bir yapıda insanların genel anlamda bakınca hani her alanda zaten bunlar olabiliyor. İstiyoruz evet. ki artık mesela hani şeye baktık. Şunu gözlemlemeye başladık. Arabadan inen insanları seyrediyorduk. İşte eleştiriyorduk. Ne yapacak diye merak ediyorduk. Şimdi her inen kişiye oh gitti 180 gözüyle bakmaya başladık. Anladın mı? Bunun bir cezası olduğunu artık ben de inerken bir düşünürüm. Ulan çekerler mi? Kamera var mı? 180 vermeyelim şimdi. Otur oturduğun yerde demenin ne kadar caydırıcı olduğunu görmeye başladık ama tabii burada cezaların bir de ödül yöntemleri var. Bunu mesela gördük, bir kadının yediği dayaktan sonra karakola gidip de nasıl serbest kaldı diye düşündüğümüz insanlar, çocuklara karşı yapılanlardan sonra anlam veremediğimiz serbest bırakmaları falan görüyoruz. Buna nasıl şaşırıyorsak, hakemlerin de vermiş olduğu bu yanlış kararlardan sonra bir sonraki hafta ödüllendirilmesine de aynı şaşkınlıkla devam ediyoruz.
2: Peki Doğan, bunlara aslında sen biraz küçük ince bir plaseyle ironi yapıyorsun, ben bunları anlıyorum da bir şey söyleyeceğim sana. Mesela ilk hafta yabancı VAR kullanılırken Fenerbahçe mağlubiyetine bağlamayacağım. Fenerbahçe'nin mağlubiyetine bağlamayacağım. İkinci hafta yabancı VAR'ın kullanılmamasına ne diyorsun?
1: Abi ben biz kullanıldınız diye düşünüyorum. Ben hakemlerin verilmesi verilmemesi onlara demiyorum. Yani orada onu kullanıyorsun. Bu devam edecek yani. Bir gün gelecek ki Eyüp Spor Çorum maçı da çok önemli olacak. VAR'ı niye oraya vermedi diyeceğiz. Anadolu kulüpleri bunu söylüyor. Yabancıları niye sürekli olarak dört büyüklere veriyorsun diyor. O kadar elinde imkansızlık var ki. Anlatabiliyor muyum? Zaten bir kere yerli hakem utanmalı. Niye yabancı geliyor diye.
2: Ama şimdi sen gözünün önündeki pozisyonu vermezsen o zaman sana yabancı futbolcu getirdikleri gibi yabancı VAR, yabancı hakem de getirirler. Sen kendi işini yapamıyorsun ki, hakem olarak söylüyorum. Ondan sonra niye insanların senin üzerinde yaptırım yapmasından dolayı alınganlık gösterebilesin ya da hak iddia edesin? İşini yapmıyorsun oğlum sen.
1: Sen Deniz Kayatepe'nin ya da Bülent Birincioğlu'nun ne kadar görev almayacağını düşünüyorsun?
2: Haftaya alır.
1: Teşekkür ederim. Soru bu kadardı.
2: Tabii ikimiz de bu konuya hakim olduğumuz için haftaya alır.
1: Ama Galatasaray'a verseydi bu kararı 10 hafta yoktu. Bak hemen oraya geç konu. Şimdi hadi
2: ama
1: konuş.
2: Öyle bir şey,
1: hadi
2: Yo, Galatasaray'la ilgili kime öyle 10 hafta vermediler?
1: Kocaeli Spor maçından sonra bir mağlubiyetten sonra o maçı yöneten hakem 10 hafta görev alamadı. Dün akşam bunlar üzerinden çok konuşulduğu için aklımda kaldı yani.
2: Yani Beşiktaş'ın dün akşamki mağlubiyetinde Trossard'a gösterilmeyen pozisyonda kırmızı karttan dolayı Galatasaray'ı mı konuştunuz?
1: Tabii konu oraya geldi. Bir Ahmet Ercanlar sağ tarafında Bülent Uslu ile yan yana oturuyorsa konu oraya gelmesi çok doğal değil mi?
2: Ya şimdi o arkadaşlara günaydın desen Galatasaray, günaydın desen Fatih Terim diyorlar. Onlar belli...
1: Konuyu benim içimde nasıl çektiler? Sen Kocaeli'li değil misin diyerek beni de girdabın içine çekip diye içine aldılar beni de.
2: Sen o konulara gelmezsin. O konu Galatasaray, Kocaeli... Bir de Galatasaray Kocaeli maçında yenildi. Ondan sonra cezasını kendi gördü zaten yani.
1: Bu konuda gerekli cezayı Kocaeli Spor vermiştir zaten. Hakeme mi verdi, Galatasaray'a mı verdi bilmiyorum dedim ben de zaten. Ne diyeyim yani?
2: Yani bu kadar Galatasaray'ı da eleştirdiğim noktada o arkadaşların başka bir şey konuşmasını beklemiyorum zaten. Devam etsinler. Bu şekilde devam et. Bu bakış açısı... Bak, ikisi için söylemiyorum. Bu bakış açısı... camiaları ve insanları bazen konsolide ediyor. Seni beni edemeyebilir. Ama birçok kesimi konsolide ettiği için bu bakış açısıyla Fenerbahçe'nin şampiyonluk olamama sayıları artabilir. Artar ya. Arkasından Beşiktaş da bu şekilde devam eder. Şimdi Galatasaray maçlarından önce ve sonra ortaya çıkıp sürekli bas bas bağıran bir Beşiktaş kulüp başkanı var. Şimdi bugün bir açıklama yapması lazım. Resmi siteden yazıyla değil. Çıkıp açıklama yapması lazım. Bana gözümün içine bakın lan demesi lazım. Herkese.
1: Bir basın toplantısı Önder Hoca'yı da yanına alıp Trossard'ı da gerekli bir şekilde yanına alıp belki.
2: Yahu demesi lazım ki dalga mı geçiyorsunuz kardeşim? Ben Trossard'ı getiriyorum bu takıma. bir sürü yıldız futbolcu getiriyorum. Siz gözümüzün önünde bütün ülkenin gördüğü bir pozisyonda bir tek pozisyon. Ya transferde o pozisyonu versen ne olur, vermesen ne olur. Mesele o değil. Ama vermediysen Beşiktaş Kulüp Başkanı aynı Galatasaray maçları öncesinde olduğu ve sonrasında olduğu gibi çıkıp açıklama yapıp hesap sormalı. Sorsun kardeşim. Şey sormuyor, Mahmut Uslu sormuyor mu? Ödüllendirilmiyor mu? O zaman Beşiktaş da sorsun. Ha, bunu söylemek benim bana mı düşer? Düşmez. Ben kendi camiamla ilgili daha ağırlıklı düşüncelerim var. Galatasaray'ın çok ciddi sıkıntıları var kendi içinde. Onunla ilgili konuşmalarımız, telkinlerimiz oluyor. Oluyor diyeyim sana. Hatta dün Galatasaray'ı çok fazla şey yapan, ne derler, şu günlerde meşgul eden bir Serdar Güzel Aydın konusu var. Ben Serdar Güzel Aydın'ı hayatımda bir kere gördüm. Sadece dün telefon açtım ona. Ben açtım yani. Bazı şeyleri konuşmadan kendisiyle konuşmak istedim. Bu akşam da YouTube yayınım var. Orada bazı şeyler konuşacağım. Kimsenin de hakkını yemek istemedim mübarek gün. O açıklamaları da yapacağım. Galatasaray'da biraz sıkıntılar var. Ama futbol takımına bakıyorsun yine lider.
1: Peki. Teşekkür ettim sana da. İyi haftalar diliyorum. İyi kandiller diliyorum.
2: Doğancığım iyi kandiller. Selamlar, sevgiler tüm dinleyicilere de. Görüşürüz kardeşim.
1: Peki. Oğuz Altay'la beraberdik. Ahmet Ceylan'ın da yanındaydı. O da Beşiktaş yönetiminde AŞ'de görev alan yöneticilerimizden bir tanesiydi Beşiktaş'ın. Onunla da biraz takım üzerinden gittik. Ben eleştiri yaptım. Nasıl Beşiktaşlı olduğum sorgulandı. İşte yapılan yorumlardı. Ucuzdu, basitti. Öyle şeyler söylendi. Ama hocanın da söylediği gibi kaybetmeyi hak etmediği bir mücadele olduğunu söylüyor. Köşe yazılarına şöyle bir göz attım, onlara da baktım. İşte Güntekin Onay'ın Beşiktaş neden gol atamıyor sorusu. İtalyano'ya mutlaka bazı şeyleri söylemeleri gerekiyor. Çok rotasyonla ilgili, bu maçın ne kadar kıymetli olduğuyla alakalı, savunmacıların neden değiştiğiyle alakalı yorumlar yapmış. Az önce yaptığımız konuşmalara bakarken, hatta sabah da erken saatte işte gazeteyi aldığımda da programa gelmeden önce okudum. Ercan abi, Ercan Taner'de Sözcü gazetesinde bugün köşesinde Beşiktaş'ın döküldüğünü, Trossard'ın ve işte Aliti'nin yan yana, Trossard öne doğru hamle yaparken Alanyaspor'un kaptanının tokadını Trossard'a vuruyor gibi geldi bana, değildir herhalde derken, yavaşlatılmış gösterimde bir kez daha gördüm ki rakibe vurmak veya vurmaya teşebbüs etmek kırmızı kartı gerektirir diyor kural zaten. Bunu uygulamayan hakemler üzerinden yorum yapmakta fayda vardır diyor. Kaybeden takımın yöneticilerinin, teknik adamlarının ya da yorumcularının bu bakış açısıyla olaya yaklaşması çok doğaldır. Ama kazandıktan sonra da eleştirilere bakmak lazım. Bugün Fatih Tekke'nin, bugün Salah'ın, işte burada herhalde attığınız goller iki katını atmanız gerekiyor ki skorboarda yansıması için. İşte 4 gol attım, ikisi yazıldı. İşte 6 gol atsam 3'ü yazılacak gibi bir ironide bulunması. Bunlar çok kıymetli. Bugün dediğim gibi Trossard gibi bir oyuncunun çıkıp basın toplantısında, Salah gibi bir oyuncunun çıkıp Fatih Hoca'yla ya da Başkan Ertuğrul Doğan'la yan yana gelip bazı şeylerin değişmesi için dile getirmesi lazım. Tatlı dille rezil etmek diye bir gerçek vardır. Ama bunu anlayabilecek bir yönetim veya yapı var mı? Onu bilmiyorum. Buna biraz bakmak lazım, incelemek lazım. Saat başı siz de düşünceleri, görüşleri, önerileri daha kaliteli, daha dolu bir şekilde yapabilirsiniz. Mesajları yazabilirsiniz. Ben burada eleştirdikçe ben de eleştiriliyorum. Demek ki İtalyano'yu eleştiriyorum, sen kimsin ki deniliyor. Ben de eleştiriliyorum. Ben de kendimi İtalyano gibi görüyorum o zaman. İşimi iyi yapan biriymişim gibi hissediyorum. Buna katılan oluyor, katılmayan oluyor. Biz o yüzden aynı düşünceler üzerinde ya da farklılıklar varsa o saygı çerçevesinde burada onları konuşabilen bir kesime, bir kitleye ulaşmış durumdayız. Böyle 3 gün önce yayın hayatına başlayan da biri değilim. Nerede, nasıl, ne şekilde konuşması gerektiğini 92 yılından beri bilmiş. Oradan oraya, oradan oraya zıplamış, fırıldak gibi de kanal değiştiren biri de olmadım bu zamana kadar. Değiştirdiğim 2 tane radyo oldu. Yan kurumlarda da görev aldık. Öyle veya böyle devam ediyoruz hayata. 30 küsür yıl geçmiş üzerinden. Hayırlısı uğurlusu olsun. Yeri geldiğinde bırakmasını da biliriz. Ama
3: birileri istedi diye değil tabii ki. Onu da söyleyelim. Sonrasında bir saat başı yapalım. Telefon hattını açalım. Gelen mesajlara bakalım. Ne var ne yok diye şöyle bir gözden geçirelim. Ardından kalan bir saati beraber harcayalım.
4: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.
5: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
4: Reklam bitti.
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Reklam.
7: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Reklam bitti.
6: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
8: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
9: Beşiktaş santrafor transferini Dušan Vlahović ile tamamladı. Siyah beyazlar Juventus'ta sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki Sırp golcüyü kadrosuna kattı. Vlahović için bu transfer tanıdık bir isimle yeniden buluşma anlamını da taşıyor. Fiorentina'da kariyerinin en üretken dönemlerinden birini Vincenzo Italiano yönetiminde yaşayan Vlahović şimdi Beşiktaş hücumunun merkezinde yer alacak. Peki Dušan Vlahović kimdir? Vlahović'i inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Dušan Vlahović 28 Ocak 2000'de Belgrad'da dünyaya geldi. Çocukluğu Zemun'da geçen Vlahović futbolun yanı sıra basketbol ve tenisle de ilgilendi. İlk futbol antrenmanına 7 yaşına giden Dušan'ı Atina Zemun'a götüren kişi annesiydi. Buradan Beograd'a geçen Vlahović Kızıl Yıldız formasıyla da bir karşılaşmaya çıktı. Vlahović'in kariyerindeki ilk kırılma 14 yaşında Partizan'a katılmasıyla yaşandı. 15 yaşındayken profesyonel sözleşme imzaladı ve 1 yıl sonra A takımı yükseldi. Partizan'ın en genç profesyonel futbolcusu, en genç derbi oyuncusu ve en genç golcüsü olarak tarihe geçti. Partizan formasıyla 27 karşılaşmada 3 gol ve 1 asist üreten Vlahović, 1 lig ve 2 Sırbistan kupası kazandı. 2018 yılında Fiorentina'ya transfer olan Vlahović, önce Primavera takımında süre aldı. Gençler İtalya kupasını gol kralı olarak tamamladı ve takımının şampiyonunda rol oynadı. Vlahović'in asıl çıkışı 2020-21 sezonunda geldi. Serie A'da 37 karşılaşmada 21 gol ve 2 asist üreten genç golcü, sezonun en iyi 23 yaş altı oyuncusu seçildi. Bir sonraki sezon Vincenzo Italiano yönetiminde 24 resmi karşılaşmada 20 gol kaydetti. Ayrıca 2021 sezonunu 33 Serie A golüyle tamamlayan Vlahović, Cristiano Ronaldo'nun gol sayısını yakaladı. Bu performansın ardından Juventus, Ocak 2022'de Vlahović için 70 milyon euro bonservis bedeli ödedi. İlk maçında Hellas Verona ağlarını havalandıran Sırp oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında Villarreal'e yalnızca 33 saniyede gol attı. Sakatlıklar ve Juventus'ta yaşanan değişimler Vlahović'in aynı seviyede kalmasını zorlaştırdı. Buna rağmen 2023-24 sezonunda 38 resmi maçta 18 gol ve 3 asist üretti. Serie A'nın en iyi santroforu seçildi ve Atalanta karşısındaki İtalya Kupası finalinde şampiyonluğu getiren gol attı. Juventus formasıyla 168 karşılaşmada 68 gol ve 16 asist üreten Vlahović, yeni sözleşmenin ekonomik şartlarında anlaşma sağlayamayınca 2026 yazında serbest kaldı.
3: Ve sonrasında da Beşiktaş'a geldi. Beşiktaş'a gelince de bu detayları, ayrıntıları onun üzerinden incelemeye başladık. Biz de Taraftar Kulübü'ne devam edelim.
4: Taraftar Kulübü devam ediyor.
3: Gün içerisinde sık sık dinlediğimiz için böyle bir araya girdim. O yüzden size de söz hakkı verebileyim. Hem mesajları okuyalım hem de telefon hattını açalım diye. Şimdi en baştan şöyle başlayayım. Yeni gelenlerle, eskilerle, harmanlayıp öyle devam edeyim. Abi senin gözünde bu sene için şampiyonluk adayın kimdir? Şu olsa bu olsa mazeret olmadan şampiyon kim olur diye. Ya kim olur değil de bizim genelimizde ve genimizde artık yavaş yavaş bu olmaya başladı. Kronik bir rahatsızlık diye dile getiriyorum sürekli. Kimi şampiyon yapacaklar ya da yapmayacaklar diye konuşmak lazım aslında. Oraya gidiyor çünkü konu. Her alınan veya verilen kararda sığınılan liman bu herhalde. Onu ligden düşürecekler, bunu Avrupa'ya yollayacaklar, bunu da şampiyon yapacaklar diye belli ediyor zaten kendini gibi. Yorumlar her hafta biraz daha sıklıkla söylenmeye başlayacak. O yüzden bu sorunun cevabı yok. Yani bir öncesinde Eyüp maçında işte Costa'nın saçının çekilmesine verilmeyen kırmızı kartın işte ceremesi çekiliyor, onun telafisi yapıldı gibi yorumlayanlar da çıkıyor. Öbür taraftan gördün mü işte yaşayanın halinden yaşayan anlar mantığıyla yaklaşılıyor. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar, Mevlüt Kandiliniz mübarek olsun tüm İslam alemine, sevgiler saygılar. Yine hakemler iş başına geçti, hayırlı olsun. Beşiktaş iyi giderken durduranlar var şeklinde yorumlar yapılıyor. Zafer, hayırlı kandiller Doğan abi, yayınlar diliyorum. Oğuz abi bence polyanacılık yapıyor, bilmesek tanımasak inanacağız, bıraksın bu işleri. Batrakov kendini yere atma antrenmanlarına başlamış mı acaba, biraz onu incelemek lazım diyor. Geçen hafta Fenerbahçe Gençler Birliği maçında sonra da böyle konuştu mu acaba, o maçta Fenerbahçe'nin hakkını yendiler diye söyledi mi Oğuz Altay, bir sorsana diye yazmış. Dodo sen bizim kırmızı çizgimizsin, takma kafana bazı şeyleri demiş ki hiç öyle bir özelliğim olmadı. Kendi sorunlarımı bile ön plana çıkartmayı sevmeyen bir yapıya sahibim. Yoksa başkasının sorunlarıyla ilgili olarak kendi hayatımı da zehir edecek bir yapım olmadı. Selamünaleyküm, iyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Ercan İzmir'den yazıyor. Türkiye'nin 3 büyüklerinden sonra en fazla taraftarı olan Ahmet Kocaeli maçına başarılar diliyorum demiş. Kocaeli maçında bugün ne bekliyorsun? Beraberlik bekliyorum önce bugünkü mücadelede. Taraftarın coşkusu da takımı ateşleyecek unsurlardan biri olur. İnşallah maç öncesinde maç sonunda işte Erzurum'la başlayan bu gergin olmasın hamleleri Kocaeli'de de büyük bir ihtimalle protokol türbününde maç öncesinde alınacak güvenlik önlemleriyle gündeme gelecektir. İnşallah sadece saha içinde oynanacak olan oyunu konuşuruz. Abi kimseden korkmayacaksın, kendini öven adamlardan korkacaksın. Bence yorumcu hiç değil, iyi değil. Beşiktaşlılara biraz ayar vermeye çalışanlar, yalakalık yapanlar, Fener'e sallayanlar, cimboma sallayanlar şeklinde yorumlanmış. Tamam abi, Galatasaray'ı övülecek diye, kötülenmeyecek diye korkuları da artık söyleyemeliyiz. En yakın zamanda bu olay olmuştu konuşmasını örnek vererek devam ettirmek bence mantıklı değil demiş. Doğan abi kendi camiası başkanları çıkıp ligi bitirmediler, onları da söylesin. Başkanı televizyona çıkıp bilmediğim şeyler var, lig bitsin anlatacağım diyordu, bunları da söyle olur mu diye yazmış. Oğuz abi Fenerbahçe kaybetti var gitti diye kastediyor, o zaman ben de var yabancı olmamasını Galatasaray'ın Çorum beraberliğine bağlıyorum demiş. Oğuz abiye selamlar diye yazanlar var. Söyleyemez Osimhen boğaz sıkarken sesleri çıkmıyordu, bunlar komik insanlar demiş. Hayırlı kandiller Doğancım, ben İstanbul'dan Kurtuluş Galatasaray taraftarıyım. Italiano'nun yaptığı rotasyonu doğru buluyorum bu arada. 5 maçtır aşağı yukarı aynı kadroyla oynuyor. Yedek oyuncuları da hazırda tutmak için bu rotasyona şart vardı. Bu adamlar bize ne zaman oynayacağız diye sorar, hiç mi oynamayacağız diye düşünmezler mi? Zaten hocanın İtalya'da hiçbir maça aynı kadroyla çıkmadığı biliniyordu. Beşiktaşlı arkadaşlar bu duruma alışması lazım. Rotasyon yapmayıp aynı şekilde puan kaybetse bu sefer de bu adamlar artık yoruldu, turu da garantilemişsin, niye rotasyon yapmıyorsun denilecekti. Ki skora göre aslında bu yorumların gidişatı ve rotası belirleniyor. Burada bir galibiyet alınsaydı öyle veya böyle Beşiktaş kötü oynadığında da kazanmasını biliyor. Italiano bunu da yapmış. Rotasyon işte böyle yapılır gibi yorumları beraberinde getirecektik. Ama bazı görünen köy dediğimiz, kılavuz dediğimiz konu. Ben 2-3 oyuncu ile ilgili geçen seneki performanslarının kötü oluşu, bu sezon işte hocanın dokunuşuyla toparlanmaya başlamaları, buna Jalo da, buna Emirhan da, buna Rıdvan da dahil olabilirdi. Taylan'la ilgili olarak şunu söyleyebilirim. takım iyiyken çok fazla defosu ortaya çıkmayan bir oyuncu gibi ben görmüştüm. Düşünce olarak dile getirmiştim. Ardından da takım kötüyken de daha fazla ön plana çıkan bir oyuncu olarak karşımızda durur. Eleştiri okları ağırlıklı olarak ona yüklenebilir diye de bir hatırlatma yaptım sadece. Selamlar, transfer tahtası kapalı olan ve transfer yapmadı diye yangın çıkarılan Gençler Birliği ve Galatasaray ilk ikide, çok transfer yapan Fenerbahçe, Beşiktaş 9. ve 11. sırada. Bunlar çok garip sonuçlar değil mi demiş. Ligin ilk 3 haftasında böyle 5 haftası o demlenme sürecidir ki daha altına yeni su konmuş çay gibi düşünün diye hep örneğini gösteririm, veririm. O yüzden 5. haftadan sonra kimlerin oturup oturmadığını, kimlerin ayakta kalıp kalmadığını da konuşuruz. Kerem'in pozisyonunda neden federasyon ayağa kalkmamış bir sorar mısın acaba demiş. Onu geçtik ama Kerem'le ilgili hazır konu açılmışken bir bilgiyi zaten kulübü yaptı biliyorsunuz. Bununla alakalı Concussion protokolü biliyorsunuz gündeme geldi. Belki de ilk defa duyuldu. Concussion protokolü dün hafta sonunda oynanan, daha doğrusu Fenerbahçe'nin açıklamasında dün diye yazıyor çünkü. Kafasına aldığı darbenin ardından beyin sarsıntısı geçiren futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu'nun sağlık durumu FIFA tarafından önerilen o Concussion protokolü doğrultusunda yakından takip edilecektir. Uygulanacak protokolün en az 10 gün sürmesi öngörülmektedir. Oyuncumuzun sahalara dönüş süreci, protokol kapsamında yapılacak kontroller ve sağlık ekibimizin değerlendirmeleri doğrultusunda olacaktır diye de ekleniyor. Aynı zamanda bir de Asensio sıkıntısı, problemi doğdu. Hem kendi sponsor hastanesinde kontrol amaçlı gerçekleştirilen bir MR görüntülenmesinde sol bacak üst adalesinde zorlanma ve gerilme bulguları tespit ediliyor. Oyuncunun tedavisine başlanıyor. Beşiktaş derbisinde forma giyebileceği duruma gelmesi hedefiyle tedavi ve rehabilitasyon programı sağlık ekiplerimiz tarafından titizlikle sürdürülecektir şeklinde açıklaması var Fenerbahçe kulübünün. Asensio ne kadar kıymetli, ne kadar özel, ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu da oynadığı oyunla zaten göstermişti. Bir Asensio depremi diye yorumlanmış ama Oğuz Çetin'in, Matador'un, Lyon'un yanı sıra Samsun maçında da oynayamayacağını açıklaması, Beşiktaş derbisine yetiştirilmeye çalışılacak olması bilgisi gündemi belki de Fenerbahçe'de buraya çekmiş durumda. Osterwolde'nin sözleşme yenileme görüşmelerinde Skriniar ve Ake'yi örnek gösterip 6 milyon euro ücret istemesi, Fenerbahçe'de Hollandalı futbolcu 3 milyon euroya Roma'ya kiraladığı bilgisi geldi. Osterwolde'nin 15 maç oynarsa 15 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu devreye giriyor ve transferin toplam bedeli 18 milyon euroya ulaşıyor. Osterwolde'de 2031'e kadar Roma forması giyecek anlamına geliyor bu açıklamayı da yapalım. Diğer taraftan telefon hattını da açalım, sizlerle de buluşalım. Konunun ilerleyişi, rotanın belirlenmesi dolayısıyla biz de bildiklerimizi ya da gazetelerde yansıyan detayları sizlerle paylaşmaya başlarız. Tabii biraz daha uzun süredir bağlanmayan ya da ilk defa bağlanacak olan kişilere şans vermeniz dileğiyle diyeyim. Çok konuları uzatmadan hızlı hızlı geçmek hedefindeyim. Onu da söyleyeyim. 07:20 ile de başlangıcı yapalım hayırlısıyla. Hayırlı kandiller dileyelim kendisine. Hoş geldiniz. İyi haftalar.
10: İyi haftalar Doğan abi. Hayırlı kandiller.
3: Hepimize sağ olasın.
10: İlk başta seni objektif yorumlarından dolayı tebrik ediyorum. Objektif konuşmalarından dolayı çok seviyorum seni ve dinliyorum da.
3: Sağ olasın.
10: Ben sadece aslında bir Fenerbahçeliyim ama Beşiktaş hakkında yorum yapacağım. Şimdi Beşiktaş'ı çok övdüler. İtalyano'yu çok övdüler. Fakat Beşiktaş hangi bir zorlu bir takımla karşılaştı? Midyat maçlarını yaptığında Midyat iki maçında da kırmızı kart gördü. Öğüt maçında kırmızı kart gördü. Yani Beşiktaş'ın bunu çok abarttılar bence.
1: Ya haksız bir abartı değildi aslında. Çünkü geçen sene oynanan oyundan çok farklı bir oyun. İşte stoperlerin yarı sahaya kadar gelmesi, takımın boyunun kısalması, sürekli olarak baskıyla bir oyun anlayışına geçmesi, kaybettiği topu 3-4 saniyede tekrar kazanması gibi şeyler görünce iştah kabanır. Yani her camiada bu heyecan yaşanır.
10: Yaşanır, evet, çok güzel yaşanır ama yani kırmızı kart bir zorlu bir rakiple karşılaştık. Her neyse, Trossard'ın pozisyonu net bir kırmızı kart. Buna hemfikiriz. Net bir kırmızı kart.
1: O zaman yani, burada da maçın nedeni değişiyordu yani. Eyüp dakika 9'da 10'da 10 kişi kalacaktı. Onun sonrasında belki de işte Ohun biliyorsun aynı zamanda pozisyonu da aynı oyuncuyla girdiği mücadele biliyorsun.
10: Ona bakarsan Beşiktaş da 10 kişi kalabilirdi. Saçından çekti Beşiktaş'ta.
1: O da olabilir. Futbolcuyu. Tabii ki örneğidir o da. Evet. Ya da maç içerisinde yani benim, ona 10 da kalabilirdi. Bu arada Agbadu'nun dirseğini de unutmayalım diye de hatırlatılır.
10: Aynen Doğan abi. Bir de bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe yöneticileri çıkmış demişken biz VAR'a iki yönetici birden istiyoruz. Doğru mu? Hı hı. Peki neden bunları kulüpler kabul etmedi? Şimdi hiç kimse şeylik yapmasın. Ne güzel, iki yönetici VAR'a gidecek, her pozisyona itiraz edecek. Çünkü Türk hakemlerine güvenmiyoruz. Türk hakemlerine güvenmiyoruz. VAR'a da güvenmiyoruz, hakemlere de güvenmiyoruz. Ya adam İngiltere'den gelmiş, Arsenal.

0: Fenerbahçe'nin yediği bütün gollerde hatası var.
1: Valla Fenerbahçe'de oynanan oyunu, kadroyu falan biraz geri planda koyduk. Camianın tek problemi...
0: Beğenmiyorum Fenerbahçe'yi.
1: Fenerbahçe'nin tek problemi locaymış gibi. Acun Ilıcalı ve Aziz Başkan arasında bu gerginlik yaşanıyor. Ya bu kadar dışarıda konuşulacak bir konu mudur? Bunu içinize çözemiyor musunuz? Kişisel anlamda birbirinizden bu kadar mı uzaksınız? Bir telefonla bu halledilemeyecek bir sorun mu yani?
0: Fenerbahçe zaten başarısızlığı bu yüzden geliyor Doğan abi. Başarısızlığı içteki kavgadan geliyor. Ali Koç, Aziz Yıldırım, Saadettin Saran, Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım. Fenerbahçe'nin başarısızlığı zaten bunları çözememezlikten geliyor.
1: Ya Aziz Başkan'ın daha gelmeden önce kendi locasıyla ilgili de isyanı vardı. Biraz hani loca sıkıntılarıyla gündeme geliyor Aziz Başkan ki eski Aziz Başkan nerede ilgilendiği konular, şimdiki başkan nerede ilgilendiği konular gibi geliyor bana.
0: Eseri yok. Eseri yok Doğan abi. Bir de Oğuz Çetin'in açıklamalarına hiçbir zaman inanmıyorum. Çünkü Oğuz Çetin bir açıklama yapmıştı. Lukaku 4 veya 6 hafta çalışmalarına devam edecek. Ondan sonra hazır olacak. Lukaku bir hafta, iki hafta içinde oyuna giriyor. Yani mantıksız bir açıklamalar geliyor bana. Fenerbahçe bu sene yine hüsranlara uğrayacak. Galatasaray'la Trabzon, Beşiktaş arasında geçer Doğan abi. Kendine çok iyi bak. Hayırlı kandiller.
1: Çok teşekkür
0: ederim. Seni beğenerek, izleyerek dinliyorum.
1: Eyvallah. Sağ olasın. Eksik olma. Ben de sevgiler, saygılar yolluyorum. 21.68 ile devam etme hedefindeyim. Beni duyuyorsa eğer. Hayırlı kandiller. Buyursunlar.
2: Abiciğim hayırlı kandiller. Çok teşekkür ederim. Nasılsın? İyi misin Doğan abi?
1: Teşekkür ederim. İyi olmaya çalışıyoruz. Devam ediyoruz. Mücadele devam.
2: Abiciğim ben... Abi ben fazla uzatmayacağım da ben bir Galatasaraylıyım. Ben yönetimden Okan Hoca'yı göndermelerini, başka bir hoca almalarını istiyorum. Çünkü Okan Hoca Fenerbahçe'de ekmeğini yiyor. Fenerbahçe şampiyon olamıyor. Biz şampiyon oluyoruz. Bize altın tepsi de ikram ediyor. Okan Buruk'ta 4 sene üst üste şampiyon oluyor. Eğer gerçekten 4 sene üst üste şampiyon olduysan sen o zaman Avrupa'da başarılı olmak gerekiyor. Geçmişte bunu yaşadık. 4 sene üst üste şampiyon olduktan sonra UEFA kupasını aldık. Süper kupayı aldık. Hadi ben kupadan da vazgeçtim ya. Çeyrek finale çık Şampiyonlar Ligi'nde. Avrupa'da sıfır. Hiçbir şey yok. Sen tutmuşsun İK'yı tutuyorsun. Doğulandı gönderiyorsun. Abi sen Doğulandı niye gönderiyorsun ya? İK'yı niye tutuyorsun sen? Ya Okan Hoca başarılı bir teknik direktör değil abi. Başarılı teknik direktör olan Türkiye'de her sene seriye bağlı. İstersen 10 sene sizde şampiyon ol. Sen Avrupa'da bir şey yapamıyorsan sen başarılı değilsin abi. Ben bunu söylemek istiyorum. Sana da çok teşekkür ediyorum abi.
1: Ben de saygılar sunuyorum. Eyvallah. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar olsun. 4099 günaydın.
3: Günaydın Doğan Bey. Hayırlı kandiller.
1: Hepimize inşallah. Buyursunlar.
3: İnşallah. Şimdi Beşiktaş taraftarıyım, adım Okan. Hemen onu da belirteyim. Vincenzo İtalyano'nun tek bir problemi vardı dün. Takımın dün enerjisini doğru kullanamadı. 45'den sonra takımın pili bitti. Zaten ikinci yarı geri çekilmesiyle bunu da gördük zaten maç içerisinde, ama günün sonunda hani söylemekten artık çok yorulduk. Yani 18 takımın 17'si bunu söylüyor. Türk hakemleri gerçekten çok kötü. Yani ya Trossard'ın pozisyonu size göre bize göre bir pozisyon olabilir. Sana göre penaltıdır, bana göre değildir. İşte o müdahaleyle düşülmez. İşte hızlı attı kendini vesaire denebilir, ama yani Trossard'ın pozisyonunda size göre bize göre olan bir pozisyon yok. Bunu eğer çalmıyorsan, bunu eğer vermiyorsan, bunu eğer vardan döndürmüyorsan, bunda art niyet aranır. Bunun daha söylenebilecek hiçbir sözü yok. Onun pozisyonu hadi sana göre bana göre, ama Vlahovic'in pozisyonu 3 kişi indiriyor daha. Ne yapsın adam? Sırtını alıp mı götürsün? Ayhan Akman'ın pozisyonu aklına geliyor insanı ya. Bu ülkede Ayhan Akman'ın pozisyonu var. Van Spor'da Van maçında elle kesilen top var.
1: Metin
3: bu
1: Tokat.
3: İşler art niyet artık.
1: Nasıl hatırlıyoruz değil mi hemen bunları? Ayhan Akman'ı hani o pozisyonu şey incelemesi lazım. Hani hakem değil de Güreş Federasyonu falan incelemesi gerekiyordu mesela. O pozisyonu.
3: Sergen Yalçın'ın frikiğinde Van Spor maçı var. Rasim Karan'ın.

0: önünü kestilen, belki bugün yanlış anlamayan, hani Galatasaraylılar beni yanlış anlamasa, Fatih Terim yerine Rasip Kara'yı konuşuyorduk Türkiye. Realist olalım biraz da. O sezon Galatasaray'da kapışıyordu Beşiktaş ve o maçta o iş bitirildi. Ondan sonra karşımıza Fatih Terim diye bir efsane çıktı. Yani efsane, evet, onu kabul ediyoruz, o ayrı, ama realist olalım biraz ya. İşin içinde gerçekliğe bakalım. Kötüler ve ilk maçlarda yabancı var hakemi kullanılırken bir anda yerliye dönüyoruz. Yani biz her dereyi geçerken at değiştiriyoruz. Anlamıyorum ki. O zaman bir kararsızlık var. Her şey şundan oldu, bundan oldu. Biz sebeplerle ilgilenmiyoruz, sonuçlarla ilgileniyoruz. Forma alıyoruz, maça gidiyoruz, şey, yayıncı kuruluşa para ödüyoruz. Bu işin içinde bir ticaret var. Bir ekonomi var. Bu ekonominin de karşılığı var. 7,5-7 milyon euro Vlahovic'e veriliyor. İşte Trossard'a 8 veriliyor, ona 10 veriliyor. Galatasaray 20 milyon Osimhen'e veriyor. Fenerbahçe gidiyor, Lukaku'ya 7-8 milyon euro veriyor. Bunlar ağzımıza kolay ama bizim gibi normal standart maaşla çalışanlar için çok büyük rakamlar.
1: Şimdi mesela yani şunu söylemek istiyorum. Affınıza sığınarak araya şöyle girmek istiyorum. Bazı testler yapabiliyoruz hayatımızda. Örnek veriyorum, bir altyapıdan yetişmiş oyuncunuz vardır ama tecrübe kazanabilmesi için biraz oynatmak lazım ama bu kadroyu da bozmak mümkün değildir dediğinizde, bir Anadolu takımına ya da bir alt lige gönderme ihtimaliniz ya da Avrupa'da forma şansı bulabileceği bir tecrübe kazanması için transferiniz mümkün olabilir kiralama yöntemiyle. Tamam da şimdi bazı takımlar var, orası test yeri değildir, orada kullanamazsın. Süper Lig'de de hakemleri test edebileceğin bir yer değildir. O yüzden
0: şimdi sen,
1: ama burada biz dün Tahir Kum'la şunu konuştuk. Bu hakemlerden şikayet eden kulüpler aslında biraz şapkayı çıkartıp önüne koyması lazım. O tecrübesiz yani diye veya şikayet ettiğimiz hakemleri mumla arar hale gelmemizin sebebi, zamanında Kulüpler Birliği Vakfı'nda bu hakemlerin 13 tanesinin görevden alındığında kimsenin gıkının çıkmamasıdır. Bu hatırlatmayı da yapayım. Aynen isterim öyle. Yani. Nerede o Fırat Aydın Uslar şimdi? Bak gördün mü deyip hemen bir şey yapılıyor. Bak ne diyor Fırat Hoca? Bak ne diyor Deniz Ateş Bitnel? Bak ne diyor Bülent Yıldırım? Bilmem ne deyip örnek gösteriliyor şimdi. E zamanında sen bunları kötülüyordun.
0: Günün sonunda baktığın zaman hani federasyonu kötülüyoruz, onu kötülüyoruz, bunu kötülüyoruz da sonuçta bugünkü federasyon başkanı da oy çokluğuyla geldi yani baktığınız zaman. Ama kötünün iyisi de geldi, kötünün kötüsü çıktı. Benim anlatmak istediğim konu şu. Yani artık Şenol Güneş'in dediğine geldik. Yani adalet olmadığı sürece var da yok olur. İstediğimiz kadar konuşalım yani.
1: Peki, teşekkür ettim
0: günün
1: size de. Sağ olun.
0: Adalet yok.
1: Sağ olun. İyi kandiller diliyorum. İyi yayınlar. Sağ olun. Eksik olmayın. Nereye gittik şu telefon? 88-51'miş. Öyle gördüm.
2: Alo.
1: 88-51. İyi haftalar diliyorum. İyi kandiller. Buyursunlar.
2: İyi kandiller. Ben hakemlerle ilgili konuşmak istedim.
1: Buyurun.
2: Nasıl futbolda yabancı kuralı varsa hakemlerde de yabancı kuralı olsun. Yerli 5 olsun. Diğer yabancılar serbest olsun. Yani bu da türlü çözülecek bir şey değil bu. Yani her hafta aynı şeyleri konuşuyoruz. Yok hakem böyle yaptı, hakem şöyle yaptı. Futbol olarak sürekli geriye gidiyor. İleriye giden bir şey yok. Sadece söyleyeceklerim bu kadar.
1: Peki, teşekkür ettim size de. Sağ olun. Bir başka telefon 64-56. Sana da günaydın.
3: Selamünaleyküm, günaydın.
1: Aleykümselam, hoş geldiniz.
3: Doğan Bey, ben daha önce de aramıştım Beşiktaş taraftarım bu arada. Yani şunu söylemiştim, evet transferler yapıldı Beşiktaş'ta, bazı transferler, ama bu Muhammed Kutlar'ın Beşiktaş'a gelmemesi yönetimi okları öyle böyle çevirecek. Beşiktaş'ın birkaç maç kaybetmesiyle, ki dünkü maçı kaybettikten sonra paylaşımları görüyoruz biraz. Beşiktaş taraftarı yavaş yavaş sesini çıkarıyor. Muhammed Salah'ı diyoruz. Ben Beşiktaş taraftarıyım Doğan Bey. Hı hı. Beşiktaş'ta Trabzon'un maçı aynı gün olduğunda ben Trabzon'u izliyorum. Neden? Çünkü Salah orada. Beni heyecanlandıracak bir Beşiktaşlı bir futbolcu şu an yok. Bir Muhammed Salah gibi. Ya bu yönetimin bunu almaması, bence yönetim kendi ayağına da sıktı. ve denildiği kadar bence Muhammed Salah bir pahalı değildi. Ya Beşiktaş Trabzon'dan daha büyük bir kulüp değil mi? Alamıyorum yani. Ve Trabzon Muhammed Salah alıp bu parayı bence fazlasıyla çıkaracak. Yani dolu olmayan tribünler dolmaya başladı Doğan Bey. Hı hı. Taraftar mutlu, bir ateşlilik var. Yani Trabzon taraftarı mutlu. Evet, bir maç berabere kaldı, UEFA'da yenildi ama en azından bir Muhammed Salah izlemeye gelen taraftarlar var.
1: Bugün İnsanlar bir de Fabinho transferi gerçekleşecek. 11.30 gibi Trabzon'a geleceği söyleniyor oyuncunun. Bazı isimler çıkıyor 36, 34, 38 yaşlarında. Yıldız isimlerin Salah'la daha önce oynamış. İşte Benzema gibi isimlerin gündeme gelişi var ki. Dün Ertuğrul Doğan'ın ve Fatih Tekke'nin açıklamalarına bakıyorum. Biraz daha Trabzon üzerinden gidersek kazanmasına rağmen hakeme bir tepki vardı. O sinir uçlarıyla oynamanın bir anlamı yoktur. Biz kimseyle kavga etmek istemiyoruz ama etmek isteyen varsa da hazırız diye. Öyle bir açıklaması oldu. Sert bir açıklama aslında. Çok yumuşak gibi gözüküyor da. Fatih Hoca'nın söylemleri daha önemliydi. Mesela Fatih Hoca öyle bir şey söyledi ki dün kendi camiasıyla ilgili, buna yerel basın mı dersiniz, Trabzon'un içindeki insanlar mı dersiniz, Trabzon'da kriz çıkarmaya çalışan bir güruh var dedi. Bir de art niyetli bir güruh var dedi, yeteneksiz bir güruh var dedi. Bazı yöneticilerden ve yönetimlerden rahatsız derken Merkez Hakem evet. Kurulu'nu, hakemleri dile getirdi. Yani Fatih Hoca mutlu ya, mu sizce Doğan Bey, mesela bu transferlerden?
3: Doğan Bey dünkü VAR hakemi nereliydi?
1: Trabzonlu.
3: Trabzon maçını yönetti. Trabzon. VAR hakimi.
1: Nereye? İskoç muydu? İngiliz miydi?
3: Trabzon maçını VAR hakim nereliydi? Yabancı olan.
1: Vallahi bilemedim. Net bir bilgim yok şu an.
3: Ben size söyleyeyim, Macaristanlı.
1: Macar hakemdi.
3: Peki,
1: pardon.
3: Trabzon. Evet. Trabzon bu hafta kimle maç yapacak? Hangi ülkenin takımıyla maç yapacak?
1: Ferencvaros'la yapacak. Macar takımıyla yapacak.
3: Evet. Yani bu.
1: Vay,
3: size,
1: güzel
3: yani
1: senaryo.
3: Yani?
1: Oradan oraya dediniz.
3: Yani bu adam yani burada duyguları yok mu mesela? Bu Macar sonuçta ve Muhammed Salah'ın bence yani bildiğim kadarıyla penaltıydı. Mesela penaltı vermedi ve bir de sarı kart gördü sınavda.
1: Salah hakemi de mi yendi?
3: Ya bilmiyorum. Evet. Yani burada Macar hakem olması, yani Futbol Federasyonu Başkanı gerçekten hangi kafada? Yani bir ülkemizin takımı var. Macaristan'a gidecek. Macar takımıyla bir maç yapacak. Ve bu hakem yurt dışından gelen hakemde ve Macar oluyor ve Trabzon maçına veriliyor. Ya gerçekten çok enteresan. Yani gerçekten çok beceriksizlik bu ya. Ya bu ülkenin takımını biraz koruyun ya. Bu Macar sonuçta ya. Ben yapsa duygular yok mu bu adamın? Ya art niyetiyse ki penaltı vermedi bir pozisyonda. Varda çağırmadı mesela hakemi. Hakem görmeyebilir. Macar hakem sen görmüyor musun? Kör müsün yani?
1: Peki.
3: Böyle Doğan Bey.
1: Peki,
3: teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ettim. İyi haftalar diliyorum size de. Sağ olun. Eksik sağ olmayın. 0307. Günaydın, iyi haftalar.
4: İyi haftalar. İyi kalpler Doğan abi. Nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Sağ olasın. Seni sormalı.
4: Çok sağ olun. Ben Antalya Spor tutuyorum. Ne Fenerbahçe, ne Beşiktaş, ne Galatasaray, ne Trabzon. Söylemek istediklerim şundan. Hani maçları seyrediyorum. Aboneliğim de var. Bütün maçları seyrediyorum. Yani bu hakemleri sadece beceriksiz, sadece kabiliyetsiz demek bence az kalır. Bu seneki Galatasaray'ın en büyük rakibi Beşiktaş benim gözümde. İkinci büyük rakibi Fenerbahçe, üçüncü rakibi de Trabzonspor. Ne tesadüftür ki Fenerbahçe ilk başta doğrandı. Beşiktaş dün doğrandı. Ben her zaman şöyle söylüyorum, çoğu yorumcu buna katılmıyor. Ben hala diyorum yapının olduğu %100 kanıtlayamam ama kesinlikle eminim. Bu kadar art niyet olamaz yani. Yani bu kadar da tesadüf olamaz. Teşekkür ederim. Sözcüklerim bu kadar.
1: Ben teşekkür ettim. Bu arada Antalya Spor'la ilgili en son gene kaybetti galiba değil mi? Kendi sahasında.
4: Evet.
1: Kime? Pendik'e mi yenilmişti? Öyle hatırlıyorum galiba.
4: Pendik'e
1: yenildi galiba. 3-2'lik bir skor.
4: Evet.
1: İyi gitmiyor işler.
4: İyi gitmiyor Antalya Spor'da da durumlar, çünkü para yok, destek yok. Bize de elimizden gelen desteği yaptırız ama
1: Vallahi sadece otellere sırtını dayamamak gerekiyor. İşte turizmde biz burada işte olan derken orada birçok başkanın beklentisi hep o. Bize neden işte dünyanın en büyük otelleri burada, bize niye destek vermiyorlar modundaydı. Aynısını zaten kardeş takım Kocaeli Spor'dur. Kocaeli'de yıllardır fabrika şehrinde yaşıyoruz ama İstanbul'da yönetiliyoruz. O yüzden Kocaeli burada ceremesini çekerken, desteği alması gerekirken almıyor denildiğinde haklıydı aslında o da. Oradan bir zaten kardeşlik var Antalya Kocaeli arasında. Sevgiler, evet. Saygılar yolluyorum size de.
4: Çok da sağ olun, teşekkürler.
1: Peki. 37-26, sana da günaydın, iyi haftalar.
5: Doğan abi günaydın.
1: Hoş geldin.
5: İyi yayınlar, iyi hayırlı Ramazanlar. Abi
1: hayırlı
5: ben
1: Ramazanlar falan geldik. Oo.
5: Tuttum bu 4-1 takımların çilesinden, hakem itirazlarından. Abi gel menemen yapacağım. Buyur gel menemeni, soğanlı mı yapayım, soğansız mı yapayım, onu ya soracaktım.
1: Hiç fark etmez, her türlü yenir.
5: Tamam abi, çok teşekkür ettim.
1: Pişmiş
5: abi,
1: soğandan zarar gelmez, yok kokuyormuş, ediyormuş falanmış filanmış, sıkıntı yok.
5: Abi ben sıkıldım, yoksa İsmail Hoca'ya soracaktım, yoksa tribünlerimi sorayım, Fenerbahçe tribünlerimi.
1: Menemeni İsmail Hoca'ya soracağına, Samet Hoca varken menemeni başka hocaya sorulmaz yalnız.
5: Abi teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Hani hocaların hocası menemenin de hocasıdır. Samet Hoca'ya soracaksın menemeni. Peki. Gelelim diğer telefonlara. 55-55.
6: Alo.
1: Alo, hoş geldiniz.
6: Abicim merhaba, Doğan abi merhaba.
1: Hoş geldin.
6: Hiç bu kadar çabuk bağlanacağımı beklemediğim için.
1: Öyle mi?
6: Telefon yan taraftaydı. Öyle bir sarıldım ki telefona. Özür dilerim. Herkese merhabalar.
1: Eyvallah.
6: Herkesin hayırlı kandilini kutluyorum. Güzel bir gece. Güzel geçer inşallah. İyi. Bir Galatasaray taraftarıyım. Sizi de çok sık dinliyorum. En son işte ligin ilk haftasıydı. Sesim geliyor bu arada değil mi?
1: Geliyor geliyor, sıkıntı yok.
6: Ligin ilk haftasıydı. Galatasaraylılar bir 3-5 arkadaş toplandık. Hadi ligin ilk maçına gidelim dedik. Çorum maçına. Şimdi Galatasaray stadını bilenler bilir. Bu altta bir metro girişi vardır. Biz metro girişi değil de o Çeliktepe, Sanayi Tepe'nin olduğu yerden
1: köprünün
6: yürüyerek
1: oradan,
6: girdik.
1: Aynen, aynen. Merdivenlerden
6: maç sonu aşağı. Aynen. Maç sonu şöyle bir yorum vardı. Ya biz o stada inmek için o kadar merdiven indik ki tüm maç boyunca Barış Alper bu kadar performans sergilememiştir bizim kadar 90 dakika boyunca. Okan hocamız ona
1: iniş kolay da bir de onun çıkışı vardır aynı yoldan geliyorsun.
6: Zaten şöyle bir olay oldu. Biz şimdi ligin ilk haftası puan kaybını beklemiyoruz. Çorum'dan da hiç beklemiyoruz. Eski futbolcumuz Uğur Uçar'dan. Yani lig sonuçta yeni lige yükselmiş bir ekip. İlk kez bildiğim kadarıyla birinci ligde.
1: Hoş geldin diyelim diyorsun yani.
6: Ya biz şimdi o moral bozukluğuyla tribünden çıkıyoruz. Arkadaşlar arasında konuşuyoruz. Şimdi takım motivasyonunu kaybetmiş durumda. Halbuki ilk sahaya çıkan ilk 11 geçen sene ilk 11'iyle aynı. Ama mental olarak baktığımız zaman hiçbiri maçta değil. Onu hissediyorsunuz. İner yukarı çıkarken dedik ki böyle ya Barış Alper bizim kadar performans sarf etmemişti. Zaten ölmüşüz, bitmişiz. Orada kendimizi köfteciye zor attık.
1: Tabii yolda arkadaşlar uzar orada mola vermek. Susurluk'ta bir durmanız gerekirdi yani yol. Çünkü bir de mağlubiyet beraberlik olunca yolda uzar yani.
6: İnanılmaz canımı sıkın köfteciye attık. Arkadaşlarımın biri dedi vallahi herhalde bu sene Fenerbahçe şampiyon olur. İnternette yorum okudum, şöyle diyordu. Allah diyor Galatasaraylılar üzülmesin diye Fenerbahçe'yi yolladı. Onlar bir hafta sonra, bir gün sonra takılınca bizim için inanılmaz motivasyon oldu. Ama bizim sol kanat inanılmaz aksıyor ya. Kim gelirse gelsin hiçbir şey işlemiyor oradan. Ve Okan Hoca 90 dakika boyunca Barış Alper hakikaten sabretti. Bunu biz mesela tribünde çıldırdığımız halde.
1: Bak mesela biraz futbol sever birisin. Aynı zamanda takip de ediyorsun öyle veya böyle göz ucuyla da olsa dört gözle de hepsine bakıyorsun. Şimdi şöyle bir gerçek var. Bazı krizler fırsata çevrilebiliyor ya. Kerem'in sakatlığı yürekleri ağza getirdi, ayrı bir konu. Ama mesela sence İsmail Hoca bir şey olmasaydı Lyon deplasmanında da Kerem'le başlamayacak mıydı?
6: Şimdi şunu söyleyeyim. İlk gittiğim maç 1992 yılı Galatasaray Werder Bremen maçıydı. Çocukluğumda hatırlıyorum, 17 yaşındaydım. Hı hı. Top kara takılmıştı. Biz Werder Bremen'i orada o top Rotaryon'un topu Ali Sami'nin de kara takılmasaydı 1-0 alıp turu geçecektik. 2-1 olacaktı. İlk maç 2-1'de deplasman gol kuralı vardı. Çünkü Werder Bremen o sene Avrupa Kupa Galipleri Kupası aldı. Şimdi bu kadar eski bir taraftarlığım aslında benim. Bir Galatasaray taraftarıyım.
1: 0-0'lık maç değil miydi o?
6: Evet evet 0-0. Rotary Ali Sami'nin de o gün, evet. İnönü Stadı'nda günlük güneşlik hava varken 1992 yılında.

0: maçtı herhalde, Allah alem. Tam olarak hatırlamıyorum. Rotary'nin topu kara takıldı. Biz 0-0 bittik, hepimiz ağlıyorduk. Ben lise 3'e giden bir çocuktum o gün. Hı hı. Hepimiz ağlıyorduk. O gün de inanılmaz kar yağmış. Hatta top kırmızı bir topla oynanmıştı, öyle hatırlıyorum. O zamandan bu zamana Galatasaray maçlarını takip edeyim. Galatasaray maçlarına giderim. Ara ara bulursak kombine de alırız. Şimdi çok ilginç bir şey bulacağım. Hayır, mübarek bir gündeyiz. Şöyle der Peygamber Efendimiz. Kişinin diyor kendi rızası dışında başına gelen her şeyde hayır vardır diyor. Hani bizim klasik bir şeyimiz var ya, bazı hayırlarda şer, bazı şeylerde hayır olabilir diye. Biz İsmail Hoca'ya da bağlayacağım bu olayı. Aslında herhalde biz Arabistan takımı Barış Alper'e 50 milyon verdiği zaman onu satmalıydık herhalde. Çünkü birinin iyi bir bedeli çıkarsa, hakikaten iyi bir talih çıkarsa satılma taraftarıyım ben bu arada. Şimdi Kerem Aktürkoğlu bizden gitti, İsmail Hoca'ya bağlayacağım. Onlar için de bir hayır olabilir. Çünkü Kerem Aktürk internette çok güzel yorumlar var maçlarla ilgili. Çünkü bizler genelde şeyleri takip ediyoruz, spor yorumcuları. Ama standart taraftarlar o kadar güzel yorumlar yapıyor ki internette bazen şaşırıyoruz yani. Kerem Aktürkoğlu için şöyle bir yorum okudum internette. Diyor ki taraftar, bunun Galatasaray'dan geldiği için Kerem Aktürkoğlu ıslıklanmıyor. Hani aslında Kerem Aktürkoğlu'na sabrınız ne zaman bitecek diye bir yorum okumuştum. Hakikaten böyle bir şey görüyorum Kerem Aktürkoğlu'nda. Belki onun sakatlaması, tabii ki Allah'ım şifa versin. Çocuk baba oldu inşallah, tez zamanda iyileşin. Bir Galatasaray taraftarı olarak söyleyeyim. Acil şifalar, çok iyi olarak şeye dönsün isterim hayata. Ama hakikaten biz Kerem Aktürkoğlu'ndan çıktığımız için çok şanslı olduğumuzu hissediyorum. Belki Fenerbahçeliler de onun sakatlanması futbol sahası olarak onların hayrına olabilir. Ya olsun ister misiniz, olsun istemem.
1: Bak mesela bir Fenerbahçeli olarak şunu yazıyor, diyor ki Asensio sakatlandı diye İsmail Hoca ne rahatlamıştır diyor mesela.
0: Şöyle söyleyeyim, aynı bu Icardi'nin sakatlanmasıyla işte bizim şeye dönmemiz, Osimhen'le dönmemiz. Çünkü ikisinin aynı anda iki tane marjinal ya da çok iyi bir adam oynatmamız çok zor olacağı için.
1: Kesemiyor diyorlardı ya Okan Hoca için, Icardi'yi alamıyor oyundan diye.
0: Aynen ona döndü. Şimdi ben aslında şöyle bir tercih, hani çok futbol bir kalazı yapmak istemiyorum. Fenerbahçe teknik direktörü olsam Asensio'yu çağırırım. Asensio, sen nasıl oyun oynamak istiyorsun derim. Onu başa yazarım. Diğer hiç kimseyi yazmam. Ben Greenwood'u ayırıyorum. Belki yeni geldi, çok sükse yaptı ama Asensio gibi bir adamın kesinlikle Galatasaray'da olmasını isterdim. İnanılmaz bir futbol aklı var adamda.
1: Ama bu kadar 10 numara eksikliği yaşadığım bir dönemde tabii ki Asensio'dan başkası da gelmez akla. Şimdi uzaklarda aramayın, yakınında Asensio gibi bir yıldız
0: var. Aynen. İşte biz mesela sizden giden, Beşiktaş'tan giden kim var dilim ucunda? Bize de gol atmıştı. Rafa mı? Bir sezon önce 10 numara. Rafa Silva mesela. Rafa Silva'nın inanılmaz Galatasaray'da oynamasını isterdim. Ben, şimdi biz Hacı'yı statta Türk binlerce, onlarca kez canlı izledim ben Hacı'yı. Bir hiç unutmuyorum, bir pozisyonu var. Topu aldı. Ümit Davala'ya koşsana lan dedi. Aynen böyle eliyle işaret ederek. Sahayı inanılmaz yönetiyordu. Ben takımın içinde bir tane bir adam olmasını ve o adamın takımı yönlendirmesini istiyorum. Biz dışarıdan teknik direktörün elini kolunu sağa sola sallayarak, işaretleri yaparak kendini motivasyon ettiğine inanıyorum. Aslında hiçbir futbolcu onu dinlemiyor sahadaki.
1: Peki takım içerisinde abilik yapan, yönlendiren bir isim olarak Hakan Çalhanoğlu'nu Galatasaray'da görmek ister misin?
0: Asla abi ya.
1: Ama takımın içerisinde böyle bir isme ihtiyacım vardı.
0: Yok abi, Allah'ım kaderde yazdıysa bozsun, kurban olayım ya.
1: Yok, hatırlatayım dedim de o yüzden.
0: İstemiyorum yani, asla. İstemiyorum, hakikaten istemiyorum yani. Bunun Galatasaray'la arasında anket yapın. Galatasaray'ın birçoğu da bunu istemeyeceğini farkına varacaksınız. Bakın ben şöyle bir şey yapıyorum. Biz şimdi televizyonlardan spor yorumcularını izliyoruz. İnternet üzerinden eski futbolcuları, spor yorumcularını izliyoruz ama hakikaten hiç kimsenin bilmediği inanılmaz sosyal medya yorumcuları var. Taraftar, no name isimler bunlar. O kadar güzel tespitlerde bulunuyorlar ki, o kadar güzel ya, anlatamam. Ya bunu diyorum ki neden? Hatta ben birçok spor yorumcusunun o sosyal medyadaki taraftarın yazdığını okuyarak reyting yaptığını inanıyorum. Çünkü o kadar güzel yakalıyorlar ki futbol sahası içinde şeyleri.
1: Siz doğruları söyleyenin ya da güzel şeylerden bahsedenin takip edildiğini gördünüz mü çok fazla? Yoktur yani. Ya belki, daha çok ya kaosla belki beslenen, daha çok tartışan insanlar daha popülerdir.
0: Ya benim aklıma sabah araba kullanırken radyo açtım. Saat 10 civarıydı. Senin sesini duydum. Ben bu arada devamlı seyahat ediyorum, dinliyorum. Bu arada Cihan'da selam var. Onu da çok iyi dinliyoruz bu arada.
1: Cihan da geldi. Ayrıca içeride.
0: Selamlar. Ayrıca evet. Mesela Ahmet Konaş'ta bir gün canlı yayına katıldım. İlk kavgayı da benle etmişti. Hatta beni şeyden almışlar canlı yayından. Sonra Cihan, Ahmet Konaş Cihan'dan sıkıldı, senin yanına geldi. İnanılmaz yanında ona laf sokmalarım var ya, beni kendimden geçiriyor ayrıca. Bu arada Ahmet Konaş'a da selam olsun. Hani kişilik olarak bazı huylarını inanılmaz seviyorum. Taraftar olarak çok tasvip etmediğimiz yanları var bu arada. Ama senin o ince dokunuşların, stand-up'ta da dokunuşların da çok iyi derecede dinliyoruz bu arada. Aslında Cihan'a da özelden yazmışım. Cihan, ben bir canlı yayına katılmak istiyorum demiştim. Ya Doğan abi, sana nasipmiş bu bugün ayrıca. Böyle işte. Sizi dinlemeye devam ediyoruz.
1: Teşekkür ederim. Detaylar ben... Sağ olun. İyi, güzel bir sohbetti.
0: Uzattım. Uzattım. Özür dilerim ya. Hakkınızı edin. Hayırlı kandiller.
1: Sağ olasın. Görüşmek üzere. 17.30. Sana da günaydın.
0: Uzattım. Özür dilerim ya. Hakkınızı edin. Hayırlı kandiller.
1: 17. Sana da
0: günaydın.
1: Günaydın.
2: Alo.
1: Hoş geldin.
2: Günaydınlar. İyi yayınlar abim.
1: Tanıyalım.
2: Kandiliniz mübarek olsun. Tüm
1: sağ olun. Halinin. Hepimize.
2: Deminki arkadaş çok uzattı da bana göre hep boş konuştu.
1: Peki. Sen doldur.
2: Hep böyle kendi açıdan doğrularını anlattı ama gerçekleri anlatmadı. Bu son 5 seneyi anlatmıyor. Kendi takımında her şey ortada, yargılananlar falan filan, detaylara girmeme gerek yok. Bunlar hakkında da konuşmuş olsaydı çok sevinirdim. Teşekkür ederim. İyi.
1: Ben teşekkür ettim. Sağ olun. O da bir şikayet telefonu gibi oldu. 0908.
3: Alo, merhaba. İyi günler abi.
1: Hoş geldin.
3: Doğan abi, nasılsın? İyisin inşallah.
1: Teşekkür ederim. Çok şükür.
3: İstanbul'dan bağlanayım. Galatasaray taraftarıyım Doğan abi.
1: Biraz telefona yakın olman, ben... hoparlörden çıkartmak ya da kulaklıktan değil de biraz normal konuşma şansın varsa daha net. Kısa sürecek zaten iletişim. Peki. Teşekkür ederim.
3: Ben Galatasaray taraftayım. İstanbul'dan bağlanıyorum. Bence çok erken başladık bu hakem yorumlarına. Yani bu işte ligi etki.
1: Biz başlamadık bu arada. Onlar başlattı. Hani var ya, biz tamam. Bir şey yapmadık. Onlar yaptı abi ilk defa falan diyerek. Tam kavga ondan çıktı yani. Tamam.
3: Ben Beşiktaş arkadaşlarım var, sürekli birbirimize reyetler atıyoruz. Yani gözde güçle bile atıyoruz yani, öyle düşün. Şimdi ben bu olayı görür görmez hemen barışım pozisyonuna attım arkadaşıma, Beşiktaş arkadaşıma. Dedim ki o gün neden ses çıkartmadınız? Yani o gün ağır bir şekilde yenildik ama bu kadar yaylara kopartmadık. Yani arttırdık, sahada durduk, Beşiktaş'ı alkışladık, tebrik ettik. Yani bunlar futbolun içinde olan şeyler. Dün akşamki pozisyonda bence kırmızı karttı. Yani yüze resmen tokat atıyor. Mesela Fenerbahçe maçında Osterwalde Icardi'ye yüzü şişirdi. Yani tokat atarsa Icardi yüzü şişirdi. Bunlar oluyor bence Doğan abi. Öyle demek istiyorum. İyi şeyler diliyoruz size.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Çok uzuyor konuşmalar diye yazmış. Bir fırsat yakalayınca sonuna kadar kullanmak istiyor bazen dinleyicilerimiz. Ben de biraz eveleyim şey yapıyorum yani, meyle ediyorum ama 30.46, sana da günaydın.
4: Günaydın Doğan abi, iyi yayınlar diliyorum. Kısa tutuyorum.
1: Peki.
4: Doğan abi, benim bir önerim var. Mesela ligde sadece bir sezon yabancı hakemler yönetse nasıl olur?
1: Yani o da kötü olur. Onu da eleştiririz.
4: Yani ikinci sorun da sizde Fenerbahçe'de lider oyuncu kim olmalı? Hani şuraya koş, şunu yap falan.
1: Ya elinde Asensio gibi bir isim varken başkası gelmez aklı.
4: Aynen. Bir de dün Beşiktaş'ı yani doğradılar diyor ya. Hamdi içeride doğramayadı. Aynı öyle o şekil oldu bence.
1: Peki. Senin de yorumların böyle. İyi sana da teşekkür diliyorum. Ettim. Sağ olasın.
4: İyi yayınlar diliyorum Doğan abi.
1: Eksik olma. 37.20. Günaydın.
5: Günaydın. İyi yayınlar diliyorum. Hayırlı kandiller öncelikle.
1: Yönlendirmem iyi oldu mu? Bunu ara, şunu yap, böyle yap demem. Biz de sadece bak ne kadar şey, mesela mesajdan da sana attım. Telefonda gittin. Dedim ki ilk defa bağlanacaksın herhalde. İnanç değil mi?
5: Evet.
1: Peki.
5: Evet, doğrudur. Evet. Ben sizin programınızı dinliyordum bayağıdır. Ben size de bağlanmak istedim ama çok hızlı bir geri dönüş oldu sizden.
1: Yok, sen de hemen arayınca zaten, hani şöyle söyleyeyim, programda bitmeye yakın tecrübeli olanlar şey yaparlar. Almayacak galiba beni diye düşünürler. Öyle bir niyetim olmuyor. Gerçekten bazen böyle hani birden ona kadar bir rakam söyle deyip neredeyse öyle basıyorum. Görmeden bastığımı okumaya çalışıyorum. Sen de tam o esnada mesajı attın. Nasıl katılabilirim bu yayına diye. Demek ki bilmediğin için ilk defa olduğunu anladım İnanç'ım. O yüzden ben de yazdım bu numarayı arayarak diye mesaj attığın numarayı. Aradın, aldık. Evet, seni tanıyalım. Hangi takımlısın, yorumun ne olur?
5: Ya ben Galatasaraylıyım. Yani ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani tamam şimdi ikinci haftadayız da hakemler evet kötü mü kötü ama sonuçta bunun çaresi var mı yok. Türk hakemleriyle biz devam etmek zorunda mıyız? Zorundayız. Ya biraz daha işte güvenmek lazım. Çok tartışmalı şeyler oluyor. Bütün ekranlarda hakemler aşağı çekiliyor. Şimdi bu adamlar sonuç olarak hani evlerine gittiğinde bu programları izliyorlar. Psikolojik olarak baskı altında olabilirler vesaire. Ben biraz daha hani olumlu taraftan bakmak istiyorum. Çünkü daha kaç hafta var? 30-35 haftaya yakın süre var. Hani biraz daha bence şey yapmak gerekiyor. Ama sadece atamalarla alakalı biraz daha federasyonun iyi atamalar merkez hakem kurulunun yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz katılır mısınız?
1: Ya tabii ki katılırız. Bunu ilk defa katılmıyoruz böyle bir şey ya da bu teklifi ilk defa sunmuyoruz zaten. Yaklaşık 3 senedir Ferhat Gündoğdu yönetiminin olduğu dönem içerisinde bu sözleşme imzalandıktan sonra da aynı şeyleri söyledik. 13 tane hakemin gittiği o 6 Mart operasyonuyla alakalı da 8 Mart operasyonuyla alakalı da bunları konuştuk, dile getirdik. Değişen çok fazla bir şey olmuyor. Yönetim de değiştiremiyor. Yani Türkiye'de güçlü 3 isim say deseniz bir tanesini Ferhat Gündoğdu derim. Bu kadar şikayet edilmesine rağmen görevinde ve koltuğunda hala kalıyor olması arkasının ne kadar sağlam olduğundan başka bir şey düşündürtmüyor bana. Desem katılır mısın?
5: Evet, kesinlikle katılıyorum size.
1: Yani başka bir şey söyleyemem çünkü. Ya bu kadar yeteneksiz, yani benim... bu kadar kötü yönetim, bu kadar hataların üst üste gelmesi ve inadına mı şeklinde devam etmesi bu raddeye getiriyor zaten konuyu.
5: Evet, yani kesinlikle abi bu da şundan kaynaklanıyor. Yani ya biz hepimiz çocukluğumuzdan beri bir takım tutuyoruz, doğru mudur? Hakemlerin de tutmuş olduğu bir takım tabii ki var ama hani bunun önüne nasıl geçilir? Yani
1: nasıl geçilir biliyor musun? Bilmiyorum, daha önce duydun mu hiç? İngiltere'de nasıl bir sistem var biliyor musun? İngiltere Federasyonu hakemlere sezon öncesinde yeni gelecek hakemler varsa eskilere de soruyor hangi takımlısın diye.
5: Evet.
1: Onlar da söylüyorlar. Yani orada şey yok ya, ben şimdi Galatasaraylıyım ama Fenerliyim desem acaba beni o maça verirler mi vermezler mi, beni Galatasaray maçlarına verirler bari diye. Tuttuğu takımın maçlarına vermemeye gayret gösteriyor. Ya bu şeyin önlemez aslında. Ya rakibiyle oynanacak maçı alırsın, orada doğrarsın, yapacak bir şey olursa her yerde yaparsın yani ama gene de tartışmaların evet. önüne geçebilmek için hiç olmazsa bir adım atılmış, bir şey yapılmış yani.
5: Kesinlikle öyle. Yani yabancı hakemin de ben hani gelse geldiği zaman da gördük bizim ligimize. Onlar da hata yapıyor. Ama bilmiyorum yani nasıl bu lig böyle devam edecek bu şekilde. Yani güvenelim diyoruz. Biz de hani olumlu taraftan bakmaya çalışıyoruz ama şimdi yarın bir gün Galatasaray maçında öbür hafta mesela bir hatalı bir karardan mağlup olsak, berabere kalsak bu sefer tabii ki biz de taraftar olarak parlıyoruz. Ve yani bunun sonu var mı yok mu bilemiyorum. İnşallah hayırlısı olur yani Türk futbolu için. Ne diyeyim?
1: Valla senden önce hocan çıkıyor zaten konuşuyor deyip öyle söylesem andan sonra o ağır oldu falan diye söylenecek. Teknik adamlar da yöneticiler de ilk sığındıkları liman hataları kendi tarafından bakmak yerine yönetimsel olarak 1-2 pozisyon üzerinden gidiyor. 88 dakika veya 80 dakika eğer bir çözüm üretemediysen biraz da kendi açından bak hocam kısmına geliyor tabii. Bunu aynı şekilde Italiano için de söylemek lazım. İsmail Hoca için de, Fatih Tekke için de, Okan Hoca için de, hepsinin için söylemek gerekiyor. Bitti mi? Teşekkür ettik mi? Sağ olun mu?
5: Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim yayına aldığınız
1: için. Ben teşekkür ettim. Görüşmek üzere. İyi haftalar diliyorum. Bir kez daha söyleyelim. İyi de kandiller dileyelim dinleyicilerimize. Nübel'de gol yiyormuş be. Valla Lima'da öyle bir yere vurdu ki hani iki Nübel olsa zor çıkacak bir toptu. O da bir şans. O fırsatı vermemek gerekiyordu. Merak ettiğim için, okumadığım için sadece üzerinden geçeceğim ki bu tartışmalar devam edecek. Bu arada Brezilyalı yıldız Fabinho Trabzon'a geldi. Birazdan haber kanalları bağlantıları yapacak, görüntüleri vermeye başlayacak ekranlara. Sosyal medyadan da takip ediliyor uçağın gelişi gidişi falan diye yorumlanmıştı. Ama Ercan Taner'in bir köşe yazısı vardı. Böyle hızlı bir şekilde geçmek istiyorum. Ne dedi diye çok merak ettim çünkü. Trossard ve Aliti'nin yan yana, Trossard öne doğru hamle yaparken işte Alanyaspor'un kaptanının tokadı Trossard'a vuruyor gibi geldi bana. Değildir herhalde derken yavaşlatılmış gösterimde bir kez daha gördüm. Rakibe vurmak veya vurmaya teşebbüs etmek de kırmızı kartı gerektirir diye söylüyor kural. Kırmızı kartı gerektiriyor diyor kural. Vuruşun yumuşak veya sert olmasının hiçbir önemi yok. VAR odası herhalde istemeyerek olmuş, bir daha yapmaz diye düşündü. Tabii ki kart verilmemesi kabul edilebilir gibi değil. Oyun Alanyaspor'un yarı sahasında oynandı. Beşiktaş bir an önce golü bulmak istiyordu. Solda Rıdvan, hücumda Trossard'la beraber olumlu işler yaparken sağ kanatta Taylan savunma olarak iyiydi ama hücumda vasat kalıyordu. Çerni maça iyi başladı fakat ilk yarının sonlarına doğru oyundan düştü. Oh, dün akşam hücumda çok top kaybetti ve girdiği önemli pozisyonları değerlendiremedi. Endidi, Salih ve Orkun orta sahayı hiç fena gözükmedi ama kapanan Alanyaspor savunmasını merkezden aşamadılar. Olaytan ve Vlahovic oyundaydı ama sıcak ve aşırı nem temponun yükselmesine asla izin vermiyordu. Duran topta hata yaparsanız golü yersiniz. Lima'nın golü korner sonrasında gelmişti. Sonraki bölümlerde dökülen ve etkili olamayan bir Beşiktaş izledik. Italiano'nun öğreneceği en önemli husus şu: zirveye oynamak istiyorsa bu tarz maçları kaybetmeyecek. Yoksa her şeye çok yazık olur diye de yorumlamak istiyorum. Demiş ki bunu Güntekin Onay da şöyle tamamlıyordu. Onu o şekilde söylüyordu. Acaba Önder Özen ve Beşiktaş yönetimi Italiano'ya bu maçtan önce kazanması gerektiğini söylemedi mi? Bu tip deplasmanlarda kazanamıyorsan zaten asla şampiyonluk yarışında olamazsın diyor. Bunu köşe yazılarında da sert bir dille dile getiriyorlar. Bana göre kredisi çok fazla olan, yönetimi bile görevden alabilecek güce sahip bir teknik adam. Bir kere uyum var, frekans tuttu, aşı yapıldı, kimyası uyuştu hocayla tribün arasında. O yüzden hamlelerine öyle veya böyle bazen sessiz kalınabiliyor. Ama 1-2 olur, 3 olur, onun sonrasında bazı şeyler güç olur diyerek de bağlayalım. Bir yol kazasının erken vakitte olmuş olması çok kıymetlidir. Galatasaray'ın unutmayın ki sezona 5-0'lık bir Beşiktaş mağlubiyetiyle başlamasından sonra bazı şeylerden ders çıkartması ve beraberinde gelen şampiyonluğu hatırlatıyor. Tıpkı İspanya'nın Dünya Kupası'na, Arjantin'in bir önceki Dünya Kupası'na başlangıçlarında da kayıplarla ya da yol kazalarıyla başlamış olması bazı şeylerin önceden yaşanması, tedbirin alınması anlamına gelir. Bunlar iyi tarafından da bakmak lazım. Pereira'yı, Alanyaspor'u tebrik etmek lazım. Bu büyüklüğü de göstermek lazım. Çünkü taktikleriyle Italiano'yu iyi analiz etmiş. Beşiktaş'ı güzel, çünkü topla çıkmaya çalışan bir Alanya olsaydı belki aynı tuzağa düşecekti. Uzun toplarla oyunu açarak, takımın boyunu genişleterek, enini genişleterek iyi bir oyun sergiledi. 7 maçlık, daha doğrusu 7 sezonluk bu sistemin ve aynı zamanda geleneğin değişmemesi, 7 maç sonrasında kalesinde gol görmesi, bunlar yaşanacakmış, kader kısmet, federasyon başkanı gibi söyleyeyim, nasip değilmiş diyelim. Ama ola da bilirmiş. Olmadı, niye olmamış? Yürüyebilirmiş, yürüsün o zaman gibi yorumlanabiliyor. Konya rahatsız. Trabzon rahatsız. Galatasaray rahatsız. Merkez Hakem Kurulu'nun istifaya davet konusunda da kulüplerden resmi bir açıklama da gelmiyor. Biz de rahatsızız. Herkes bir şeyler söylüyor ama kulüpler sessizliğini koruyorlar. Ya da Kulüpler Birliği Vakfı içerisinde sesin ortak bir şekilde çıkmaması, bir şeylerin istenmemesi anlamına mı geliyor ya da birileri mi engelliyor gibi senaryoları yazdırıyor bize. Ama bugünün en güzel senaryosu şeydi mesela, ben bunu Ethem'e söyleyeceğim, Ethem Özışık'a, çocukluk arkadaşım, can ciğer, kan kardeşim, işte en son Eşref Rüya'yı yazdı, Poyraz Karayeli yazdı falan. Söz möz falan bir sürü eseri var. Eteme söyleyeceğim bunu. Federasyon Merkez Hakem Kurulu Trabzon maçına Macar var verdi diye onu söyleyeceğim. Oradan galip geldi ama French Varoş maçı öncesi vay falan deyip orada biraz şey oldum yani, yok artık kısmına geldim ama öyle düşünceye de saygı duyuyorum tabii, katılmak zorunda değilim. Cihan Bey, en sonunda senelik izninin bir kısmını kullanıp biraz rahatlamış, biraz dinlenmiş, gözler şişmiş fazla uykudan, ondan sonra biraz kilo verilmiş, düzen bozulmuş, hareketlilik yüzmüş müzmüş, kaslar çalışmış, bunları net bir şekilde görebiliyoruz. Biraz ırk değiştirmiş, hafif böyle daha şey Afrika kökenli amatör futbolcular gibi öyle bronz tenine geldi. Hani Fabinho nasıl Trabzon'a aynı indiği renkte ise Cihan da Radyo Gol Stüdyosu'na aynı renkte indi arkadaşlar. Fabinho ile aynı renkte şu an. Yani Cihan Yo diyerek yayın hayatına devam edecek. Hadi ona bırakalım mikrofonu, yarın kısmetse hazırsanız eğer tehlikeye, Ahmet Konaş'ta saat 10'da buradayız, bekleriz efendim.
6: Taraftar Kulübü sona erdi. Reklam.
7: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet Tekno Club'a özel 13.999 lira. Teknolojik Teknosa'da güzel.
6: Reklam bitti.
8: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
9: Sizin de bildiğiniz gibi kendi takımımla sözleşmem sona erdiği için hazırlıklarımı kendim sürdürmekteydim. Kondisyonlarımla birlikte gayet iyi hazırlandığımı ifade edebilirim aslında. Bütün çalışmaları en iyi şekilde yaptım ama elbette takım antrenmanlarıyla birlikte kendimi daha iyi hissedeceğimi söyleyebilirim. Ama şu an itibariyle takıma yardımcı olmak için tabii ki her şeyimi vereceğim ama takımla beraber antrenman yaptıkça mutlaka hem gelişmeye hem de fiziksel olarak daha iyi hissetmeye başlayacağımı söyleyebilirim.
10: Eu queria perguntar sobre a sua posição aqui na equipe, conforme você falou, se você falou com o treinador.
11: Sobre posições, a minha posição é 6, claro que eu estou aqui para ajudar e, como eu disse, ainda vou ter a oportunidade de conhecer, treinar, conversar e...
9: Hocamızla görüşeceğiz, konuşacağız, oturacağız. Nerede ihtiyaç var, ne yapmam gerekiyor, bana ne türde bir görev verecek hocamız. Bunu değerlendirdikten sonra hangi nerede olursa olsun elinden gelen en iyisini yapmaya çalışacağım takıma yardımcı olmak için.
10: Eu queria perguntar sobre o Salah, uma estrela do mundo, ele está no Trabzonspor, você também é uma estrela do mundo, você está no Trabzonspor agora, depois de algum tempo, alguns anos, você outra vez está junto com o Salah, como você está se sentindo por jogar com ele?
11: É especial, ele é, além de ser um grande jogador, um grande homem que eu tive a oportunidade de jogar durante 5 anos no Liverpool.
9: Salah'la beraber tekrar oynayacak olmak gerçekten çok özel bir duygu, çok özel hissettiriyor beni. Harika bir oyuncu olmasının yanı sıra bence belki de daha önemlisi harika bir insan, harika biri olduğunu ifade edebilirim. Çünkü kendisiyle 5 yıl boyunca Liverpool'da beraber oynadık. Beraber oynama fırsatı buldum aslında. Çok saygı duyduğum birisi. Hem yaptıklarına hem yapacaklarını. Çünkü bu kadar büyük şeyler başarmış olmasına rağmen hala en iyi olmaya, takım için en iyisini vermeye devam etmeye çalışıyor. Gerçekten saygı duyulacak birisi kendisi. Çok iyi oyuncu olmasının yanı sıra çok da iyi bir insan olduğunu ifade etmeliyim. Ve sizin de bahsettiğiniz gibi yine uzun süre sonra Trabzonspor'da beraberiz. Onunla beraber yine aynı takımda olabilmek, aynı mücadeleye vermek yine benim için de çok özel bir duygu. Avucuma pek unuttum.
12: Takım arkadaşlarım.
9: Bana bu şey çok alınmıyor. Değil mi? Bu
12: elektrikli süpürge.
9: Bu kotumun tavada zeyni. Bu seyre bu seyre bu bak bu seyre tavar. Fazenin todo com o time. Todo estava dizendo que você era uma máquina elétrica, sabe? Eu estava ajudando tudo. E o que é que você quer dizer sobre isso, sobre esse estilo também? O que é que você quer dizer? Sobre o que é que você... Como que vai ajudar o Trabzonspor?
13: Dentro de campo, tentar ajudar com o meu esforço, claro, né? Com as minhas qualidades de roubo de bola, de criação. Mas é principalmente com muito esforço. E nesse momento também, o que eu puder ajudar com experiência e de liderança também, vou tentar ajudar nisso também.
9: Saha içerisinde takıma yardımcı olabilecek her şeyi yapmaya çalışıyorum ama uzun yıllardır oynamış olmanın ve tecrübe kazanmanın bana getirdikleriyle birlikte, yani top kazanabilme yeteneği, oyun kurulumunda yer alma becerisiyle birlikte takıma nerede yardımcı olabileceksem hepsini göstermeye çalışacağım. Ama bunun yanında tabii ki her zaman çaba ve emek bunun yanında eksik olmayacak. Ne kadar gücüm varsa, neye gücüm yetiyorsa onun en iyisini yapmaya çalışacağım. Ama yine aslında bahsettiğim gibi uzun yıllar oynamış olmanın getirdiği etkiyle tecrübe ve liderlikle birlikte yine takım arkadaşlarıma olabilecek en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışacağım her zaman.
12: Uma foto agora.
8: Radio Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
7: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
14: Dostlar, herkese merhabalar. Sokak Futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyifler yerindedir umarım diyerek programı açalım. Yokluğumda çok dedikodu mu yaptınız mı, arkamdan konuştunuz mu, atıp tuttunuz mu, hepsinin haberlerini alıyorum. Bugün üstümde de şöyle bir şey var, yani hepimizde olur ya, hani ilkokuldayken veya işte lisedeyken okul zamanlarını hatırlayın, böyle pazar akşamları üstünüze böyle bir kasvet çökerdi. Bir kasvet olurdu ya, onun gibi bir şey var şu an üstümde. Hem mutsuz muyum? Asla değilim, ben sizlerle buluşmaktan çok keyif alıyorum. Desem de çok inanmayın bana. Hani bir de şey var mesela, benim de bugün başıma geldiği gibi yıllık izinden döndükten sonra başka bir arkadaşının yerine bakacak olmanız da biraz işin cilveli tarafı. Neyse ki Doğan Öncel 8 Eylül'de gidiyormuş, dedi ki sana, dedi, çok güzel bir haberim var, dedim sakın ha, yarın gitme sakın ha. O da bir 8 Eylül'de gidiyormuş. Hani fiziken masadayız ama ruhen hala şeznoktayız, o moddayız. Az önce kahve makinesinin önünde, hatta ben bu olamam, bu bir simülasyon herhalde deyip öyle bakıştık makineyle falan. Hani böyle izinden sonra aslında böyle çalışmak çok güzeldi, ben özlemişim falan diyen birini görürseniz çalışma arkadaşlarınızdan, ondan böyle fıtı fıtı yavaşça uzaklaşın. Ya tatilde çok sıkılmıştır, ya şirket ortağıdır, ya da başka bir açıklaması olamaz. 0212-273-1010 WhatsApp hattımız, buradan mesajlarınızı atabilirsiniz. Fabinho geldi Trabzonspor'a. Az önce havalimanında da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 11.40 sularında kente indi. Şimdi de işte ardından da bir 20 dakika sonra da hemen açıklamasını yaptı. Fabinho 36 kez Brezilya milli takımında forma giymiş arkadaşlar. Yani aslında şimdi bu transferi kıskanıyormuşum gibi olacak bu söylemim ama hiç alakası yok. Yani Trabzonspor'dan bağımsız olarak bunu söyleyeceğim. Yani takımlarımız resmen böyle artı 32 oyuncu doldu. Yani bu adamlar 2-3 sene sonra buradan böyle tırnak içinde balyayı indirip gidecekler. Yani belki bir iki senede bir Amerika yapıp oradan da bir emeklilik yaparlar. Evet doğru, bonservisler falan verilmeden alınıyor. Kabul bazı oyuncular, ama bu işte imza parası vesaire cidden bir maliyet ve ciddi bir maliyet. Bu maliyetin altına imza atıyorlar kulüpler. Sırf taraftarlar böyle büyük isim istiyor diye. Hani şu 10 artı 4 kuralı var ya, buradan belki işte federasyondan falan birileri bizi dinliyordur. Hani bu 10 artı 4 kuralındaki o 4'ü var ya, şey yapalım yani, 30 artı adamlara ayıralım bence. Yani takımda böyle kontratı olan 30 artı oyunculardan böyle maksimum 4 kişi kalabilsin. 26-27 yaşında alınan diğer oyuncular en azından böyle bir transfer daha yapıp böyle kulüplerin batmasını engelleyecek ekonomiyi sağlarlar diye düşünüyorum. Yani Salah alındı, Salah alınır tabii ki. Yani müthiş bir PR. Hani inanılmaz, 40 ülkeden canlı yayınlanıyor Trabzonspor'un maçları, ki dün olduğu gibi Başakşehir karşısında iyi bir galibiyet aldı Trabzonspor. Ben böyle Trabzonspor'un yeni olaylar falan bulması gerektiğini düşünüyorum. Biraz böyle tarzından evrildi. Evet, hani Olay'ın ekolinden Pinalar var, Batakovlar var, işte Kavrallar var. Trabzonlu arkadaşlar daha iyi bilir. Yine Aral Şimşir. Hani birkaç kişi daha vardı aklıma gelmeyen. Yani belki de bunlar yeter deyip Fabinho'lara, Salah'lara yönelmiş olabilirler. Ama ben Trabzonlu eski işte Olay'lar, Vivo'lar falan bunlara gitmesi gerektiğine inananlardanım. Cihan Trabzon gibi demiş. Sıradan bir Karadeniz şehrinde bu paraları harcamak sana mantıklı geliyor mu? Trabzon çok sıradan bir Karadeniz sahili değil, şehri değil ama ya yani tam bir futbol şehri. Futbolu çok severler. Kazanıyorlar. Olay'ı falan sattılar. İşte geçen sezon Uğurcan'ı falan iyi paralara sattılar. Trabzonspor evriliyor yavaş yavaş. Yani gençleri de alıyorlar. Gençlerin yanında böyle işte bir tık tecrübeli oyunculara da yavaş yavaş yönelmeye başladılar. Müslüm yazmış. Merhaba Müslümcüğüm. Galatasaraylı yöneticiler gibi tatil yaptın demiş. Sardan Mardan haber var mı diyor. Ugacukva hazırlık maçlarında az çok gördük demiş. İyi kötü diyemem ama sen Çorum maçında galibiyet için yürümeye mecali bile kalmayan İlkay'ı oyuna aldın. 20 maç oynarsa zorunlu satın alma opsiyonu olan, bonservisi 23 milyon euro olan adamı neden Çorum maçında oyuna almadın da Erzurum maçında maç 3-4 olmuş oyuna alırsın demiş. Dur bir yavaş gel. Ugocuklu'ya nereden geçtik? Hani bir anda Galatasaray'a nereden geçtik? Trabzonspor konuşuyorduk. Hani bir anda Galatasaraylı dostlar hani üzerime saldırdılar. Vallahi tamam, onunla başlayalım. Ben Beşiktaş'la başlayacaktım. Beşiktaşlı arkadaşlarla böyle dün falan da çok konuştuk. Bayağı bir isyandalar, hakkımız yendi diye, ama madem Galatasaray'la başladık, Erzurum maçında çok bir şey yoktu ki ya. Yani Galatasaray için tam böyle bir şey oldu. Tipik sezon başı maçı oldu. Beni çok tatmin etmeyen bir oyun vardı bu arada. Ama şey güzeldi mesela, tüm oyuncular böyle oyunu falan ciddiye almıştı. Çorum maçından bir tık farklıydı. Herkes koştu, efor sarf etti. Hani bu işte geçen sezonki veya ilk maçtaki nasıl olsa kazanırız düşüncesi yoktu oyuncularda. Bir tık böyle Çorum beraberliği yaramış. Böyle gelecek 10 numarayla atlar biraz daha bağlanır, işte Batrakov falan geldi. Hani Çorum, Erzurum açısından bakıyorum. Erzurum cidden çok kötü ya. Yani Erzurum'dan bizi dinleyen veya böyle Erzurum'u yakından takip eden arkadaşlarım varsa, zaten hani Ahmet maçını da izlemiştim Erzurum'un. O zaman da demiştim ki ya bunlar diyeceğim özür dileyerek. Ya bunlar küme düşer demiştim ekran başına, hani kendimle konuşuyorum ya. Yani transfer yapmazsalar ligde puan almaları gerçekten çok zor. Takım fazlasıyla kötü. Yani düşünün, bu takım dostlar geçen sezon birinci ligde şampiyon olmuş bir takım ya. Ya ne yaptınız arkadaş? Koca Biyaz okey mi oynadınız? 101 mi attınız ya? Batak falan mı çevirdiniz? King falan mı oynadınız? Tamam, hani karşısındaki son şampiyon Galatasaray, anlarım ama ya sen de biraz mücadele edersin ya. Ya bir tık bir şey yapmaya çalışırsın. Geçen sezonun birinci lig şampiyonu Süper Lig'de ilk iki maçta 7 gol yiyor. Ve bir tane bile gol atamıyor. Bence bir tık Çorum'a örnek almalılar. Hani biraz Kasımpaşa'yı ya karşı bu hafta kaybettiler, biraz derken kaybettiler ama yani nasıl kaybettiler, izlemeyen varsa açıp izlesinler, inanın ben bile bilmiyorum. Adeta Kasımpaşa'yı böyle domine ettiler, 41 orta açtılar, Kasımpaşa'dan 4 katı fazla pas yaptılar, %75 topla oynadılar, 20'ye yakın şut çektiler. Demek ki bazen olmayınca olmuyor. Buna Emre Belözoğlu balı diyoruz. He? Argo mu oldu bal? Şansı. Uğur Hoca'nın da şanssızlığı diyebiliriz. Yani bence Erzurumspor, tekrar söylüyorum, ligin açık ara en kötü takımı şimdilik. Yani acilen böyle 3-5 tane iyi transfer yapmazlarsa hani rekorla falan düşecekler bir alt lige. Yani Galatasaray bu maçı rahat aldı ama yine de bence böyle oyun çok böyle skora göre değildi. Mesela Barış Alper'in bir pozisyonu vardı, hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Görüyorum mesajları, döneceğim arkadaşlar. Ha böyle üçüncü bölgede bir ara mantıklı paslar falan atıyordu, hatırlayın. Oha dedim, bu çocuk gelişti ya. Olmuş, bu çocuk kendine geldi falan diye düşünüyordum ki yanılmışım. Huylu oyundan vazgeçer mi? Geçmiyor. Yani böyle geçen hafta da baktım, bu hafta da baktım. Böyle bir koordinasyon ve konsantrasyon sorunu var gibi. Koordinasyon deyince şey, Emre Belözoğlu gibi hissettim kendimi. Ya böyle doğru düzgün çıkamıyor. Çocukta bir şey var. Yine böyle bir transfer dedikodularından mı etkilenmiş?

başka bir şey mi olmuş bilmiyorum ama rakibinden çok uzakta kalıyor. Evet, düzeltecektir bunları. Çok fazla sorun yok. Çok fazla maç oynadı Galatasaray'da geçen yıl. Bu da kabul. Yani dönüşüm süreci, bu da eyvallah, bu da kabul. Mesela diğer tarafta bir de Sara var. Ya bu çocuk asist yapmasına rağmen Sofa'da en düşük reytingi nasıl almış ben çok anlayamadım. Onun da sorunu bence Barış'la aynı. Onda da böyle koordinasyon ve konsantrasyon sorunu var. Hani geri kalan bütün oyuncular bence ortalama üzerinde oynadı. İşte bakıyorum Torreira'ya falan kızmışlar. Aa işte bu çocuk işte sıkıldı falan, bir bombalıyorlar Torreira'yı. Gerçekten mükemmel bir oyuncu. Çok iyi bir profesyonel. Bence takımın en iyisiydi. Dönen topların hepsini topladı. Neden bu kadar kızıldı Torreira'ya onu da anlamakta zorluk çekiyorum. Sara böyle 8 numarada çok olacak gibi durmuyor ya. Ama mesela Lemina oradayken öyle olmuyor. O hem stoperleri üçlüyor hem de diğer taraftan böyle bekleri falan çıkartıyor. Bir de üstüne üstlük gidiyor rakip sahaya da baskı yapıyor. Bir de Barış var. Tekrar döneceğim Barış'a, o kadar kızgınım. Ya hayatta şey yok mudur ya arkadaşlar? Ya siz de benim gibi düşünüyorsunuzdur diye ortak arıyorum kendime. Şimdi benim gibi düşünün diye zorlayacağım sizi. Ya hayatta basit bir mantık yok mudur? Şimdi ya bir şey yapamıyorsan, değil mi? Ben bir şey yapamıyorsam yapmak için diğer insanlara göre böyle ekstra çalışırım. Yani çabalarım. Yani buna rağmen olmuyorsa hani ben vazgeçerim. Belki vazgeçmeyenler vardır Barış gibi ama hani ekstra da çalıştım. Onu da yaptım. Ben hala beceremiyorsam, hani bu işe demek ki bir yatkınlığım yoksa ben vazgeçerim. Yani belki şey olacak, hani böyle çok ilkel gelecek. Ama böyle son derece açık ve net değil miyim yani? Hani belki Barış böyle antrenmana falan giderken bizi dinliyordur. Ya gidip son vuruş çalışacaksın. Böyle şut çekebilenlere yamanıp öğreneceksin onlardan. Yok, olmuyor mu? Olmuyorsa da şut çekmekten sürekli kaçınacaksın. Ya bunun başka bir ihtimali yok, değil mi ya? Deniyor. Hep aynı. Demek ki bu gelişebilen bir şey değil ya. Olmuyor demek ki bu, yani herhalde doğuştan gelen bir yetenek. Ha? Olur ya, çalışarak gelişir bir şeyler ama demek ki denemiyor. Ha? Denemiyor ya da deniyor, olmuyor. Deneyip olmuyorsa daha kötü. Hiç denemiyorsa o daha da kötü. Bence birazcık daha tarzını değiştirmesi lazım. Selamünaleyküm, iyi yayınlar diliyorum demiş. Merhaba, aleykümselam Ercan'cığım. Hoş geldin diyor, iyi yayınlar demiş. Sağ olasın. İlyas Akkuş'cum, teşekkür ediyorum. Barış'ta ne demiş? Eurozasyon sorunu var diyor. Heh, para mı istiyor diyorsun? Anlamadım, öyle bir kelime mi var yoksa beni mi trolledin? Eurozasyon. Evet, olabilir. Yani bir para problemi olabilir. Hocam yine formundasın, herkes her yerden vur. Vallahi kimseyi vurmadım. Vallahi şimdi maçı izledik yani. Beşiktaş maçına da döneceğim. Şimdi Beşiktaşlar bekliyordur. Allah, getir şu Adnan'ı bize Cihan. Şu Adnan'ı bize bir getir, adama tokat attılar. Kırmızı çıkmıyor. Golümüz iptal oluyor falan diye. Ona da döneceğim. Çünkü Galatasaray maçında çok bir olay yoktu. Fenerbahçe de bu kadar gol yerse şampiyonluğu falan unutsun. Ona da geleceğim. Ya İsmail Hoca'nın da takım savunması falan yok. Ya iki maçta da patır patır goller yeniliyor. Evet, Ake falan buldu deniliyordu. Ha, iyi stoper falan diyorduk. Ama bu çocuk da böyle bir hayal kırıklığı çıktı yani bana son iki maçtır. Bitti mi çocuğum, selam olsun. Mirza Tünaydın, Erzurum kesin Fenerbahçe'ye çelme takar demiş. Biz o kadar bağımsız bir takımız diyor. Bu kadar kötü kadro olabilir. Bir şey söyleyeyim Muhammed. Bak, öyle bir şey olursa bu mesajın aklıma gelecek. Hüseyin Mecit'ciğim selam olsun. Şimdi dönelim Beşiktaş'a, geliriz Galatasaray'a tekrar. Alanyaspor Beşiktaş. Şimdi 6 maç 0 gol 6 galibiyet, değil mi? Hani nasıl övüldüyse bence Beşiktaşlı dostlarımın, evet hakem, bak hakeme zaten geleceğim ama yenilince de bence bir öz eleştiri yapmaları gerektiğine inananlardanım. Yani şimdi bu mağlubiyeti hakem üzerine yıkmak, hani yıkalım mı yıkalım ama sadece hakem üzerine yıkarsak bir tık yanılgı olur ya. Şimdi bakıyorsun Galatasaray'a Osimhen var, Fenerbahçe Greenwood falan, Trabzon Salah, tamam mı? Yani bireysel olarak takımı öne geçirebilecek oyuncular bunlar. Şimdi Beşiktaş'ta diyeceksiniz ki ya Trossard'ı aldık, evet ama adam şu an formsuz. Ya benim adamımdı. Mesela gol yene kadar geçen sürede bir gol bulsa bu noktada belki işler farklı olabilirdi. Ben Beşiktaş'ın çok sağlam bir kanat alması gerektiğini düşünüyorum. Ya da 10 numara oynayabilecek üstün meziyetli bir oyuncu alması gerektiğine inananlardanım. Hani yoksa bu kadro ile yine başarılı bir galibiyet yüzdesi yakalar ama maçı da dünkü gibi ya 0-0 biter ya 1-0 biter. Yani İtalyan hocaya güvenip
bence tam böyle istediği kanat oyuncusunu bulması gerekiyor Beşiktaş. Ya bir hakemin tarzı olabilir, tamam mı? Herkesin bir tarzı vardır. Pozisyonları da görmezsin. Olur yani. Gelir bir hakem, sertliğe izin verir, vermez. Tamam mı? Bu hakemin tarzıdır. Çok kart kullanır, kullanmaz. İşte otoriterdir, değildir. Tamam mı? Bu hakemin tarzıdır. Ama yani maç içinde bir pozisyonla ilgili karar verip başka bir pozisyonda bunu uygulamıyorsan bence o işi yapmayacaksın.

kartı bunu var da vermedi. Yani ortağıken pozisyonu göremedi zaten. Yani bunları söylüyoruz doğru. Bu arada Alanya tarafına da gelelim. Alanya'nın da onların da bir penaltısı verilmedi. Hani bu yeni oyun kuralları falan gelmişti. Ne oldu? Hani hızlanacaktı oyun falan. Beşiktaş maçında 48 dakika oyunda kalmış. Yani oyunu hızlandıran yeni kurallara rağmen bir devresi maçın hiç oynanmamış arkadaşlar. Şunu tartışsak kabulüm, tamam mı? Hani sürekli var ya hakemler, işte gri alan dedikleri bir yer var. İşte gri alan, işte parmak ucuyla, tırnak ucuyla falan. Offside mıdır, milimetrik offside mıdır, gri alan mıdır falan. Bunları konuşsak argo tabirle eyvallah, tamam. Ya adam diğerine tokat çakıyor ya. Hakem 3 maymun oynuyor. Hani vardı herhalde 6 nokta körler derneği başkanı oturuyor. Kimseden de ses çıkmıyor. Bu arada ama arkadaşlarımdan özür diliyorum bu örneği verdiğim için. Ya 10 değişiklik olmuş ve oyun 6 kez durmuş. Bir gol atılmış. Sırf Orkun'un yerde kaldığı ve Murillo'nun kullandığı frikikte oyun en az zaten 1,5-2 dakika oynanmamış. Ve maçın sonuna sen artı 3 ekliyorsun. Ya delirirsin ya. Kafayı yersin. Değil mi ya? Beşiktaş'ta olsam herhalde ben kafayı yerdim ekran başında. Tamam. Hani hakemi de bombalayalım ama Beşiktaş'ta bir şey oynamadı ki be kardeşim. Yok yani. Ha sen diyeceksin ki 10. dakikada kırmızıyı verseydi başka bir Beşiktaş izlerdik. Sen de bu taraftan haklısın. Nereden baktığına da bağlı. Ama eksikleri de görmek lazım işte. Yoksa Beşiktaş bence kendisinden fersah ya düşük takımlarla oynadı. Zaten böyle işte erken form tutan takımların da bu sınavı genelde böyle Eylül ayında falan oluyor. İşte Eylül ayında falan böyle fikstür falan sıkışıyor ya. Hani kadrosu geniş olmayan veya işte böyle geniş olsa bile doğru ekleme çıkarmalar yapamayan hocalar hemen böyle tık bıçak sırtı durumuna düşüyor. Ya aynı 11'le devam edecek. Yani hoca çok İtalyan'ın da etmediğini biliyoruz. Rotasyonu çok seviyor. Ya onunla devam edecek, yıpranmayı göze alacak. Ya da böyle geniş kadro olmadığı için ekleme çıkarmaları yani düzgün yapacak, o ahengi bozmayacak şekilde ayarlayacak hoca. Ama Beşiktaş sanki dün gece bu ekleme çıkarmaları çok yapamadı gibi ya. Bu ikincisinden müzdarip oldu gibi gözüküyor. Bolu'dan Vedat yazmış. Senin sesini duyabildik Cihan Hocam demiş. Merhaba Vedat'cığım. Toprağın suyu beklediği gibi, kartelenlerin karı beklediği gibi, oruçlu birinin iftarı beklediği gibi demiş. Vay vay vay Vedat'cığım. Yani birazcık daha böyle benzetmeler yapsaydım bana yürüdüğünü falan zannedecektim ama selam olsun. Cihan'cığım şunu Beşiktaşlara verir misin? Atsınlar diyor. Ha, havlu atmış. Kızdır Beşiktaşlı arkadaşlar ama güzeldi. Yok ya o kadar erken olacağını ben düşünmüyorum. Mesela Salih Özcan'ın bir 90 dakika çıkaracak hali yoktu bence. Evet devrede çıkması doğru karardı ama işin gerçek yüzü şu ki mesela Endidi ile birlikte başladığı maç zaten yani böyle diyordu ki üretecek kimse yok. Biz Endidi ile başladık. Yani üretecek birilerini ey ruh getir diyordu. Takım dirençli miydi? Dirençliydi. Alanya'da bence biraz böyle kontrol altında tuttu. Yani oynatmadılar Beşiktaş'ı bu noktada. Ama yani bu medyanın şişirmesi falan bu işte bir tık böyle oynadığı takımlar bence Beşiktaş'tan hani fersah geride olan takımlar, yine söylüyorum, peş peşe maçlar yaptı. O maçlarda alınan galibiyetler, yapılan paslar, yani zaten seni yenmek için sahaya çıkamayacak takımlar bunlar. Yani çıkmaz o takımlar. O futbolculara karşı oynandı. Hani bu izlediğimiz fiziksel, taktiksel ezici üstünlük biraz da bizlerin ya da işte medyanın diyeyim. Bence bir tık böyle aşırı gereksiz güzellemeler yapması sebebiyle oldu. Ki Beşiktaş da kendini farklı bir noktaya koydu. Gelinen nokta burası oldu. Benim görüşüm tabii sadece. Bence çok ciddi eksikler var. Ve çekirge bir noktada zıplamayacaktı. O da herhalde dün gece hepimiz aşikar bir şekilde görmüş olduk. Selamünaleyküm kuzu, hoş geldin diyor. Delfin Yunus Tane. Merhaba Delfin Bey. Geçen sene küme düşen Gençler Birliği ile yeni çıkan Ahmet Spor bile lider oldu. Fenerbahçe kaç senedir lider olamıyor. Tweet bu kadar demiş. Geçen sezon oldu ya sanki. Bir gün oldu diye hatırlıyorum. Maçı erken oynamıştı. Orada bir liderlik yaşadı. Sağ olasın, ben de seni özledim. Türk futbolunda yaşların bir an önce elini kolunu çekmesi lazım. Olmuyor abi demiş. Ne futbolcularda heyecan var ne taraftarda. Bak... Ne enteresan, 12 senedir Fenerbahçe şampiyon olamıyor. Galatasaray'ın düştüğü duruma
düştüğünü hiç görmedim demiş.

düşmüştü Galatasaray'a. Var ya popüler 14 yıl 13 yıl şampiyon olamadığı dönem var. Hani Galatasaray da o duruma düşmüştü. Cihancığım merhaba. Seni severek dinliyorum ama sana katılmıyorum demiş. Buyur. Neymiş? Fikstür şikesi yapılıyor. Bunu da Galatasaray'a yapıyorlar. Ha. Yaz ayında Alanya sıcağında boğdular bizi demiş. 25-26 sezonunda 31 Ağustos'ta oynadık. Ondan önce Mayıs'ta bu sezon demiş yine Ağustos'ta oynadık demiş. Ya kim isminiz nedir? Ya Hüseyin'cim bak şimdi bu söylediğim bence çok absürt bir şey. Beraber bakalım tamam mı? Ben şu an canlı yayında bakacağım. Yani bakalım Galatasaray mesela Antalya'ya veya Alanya'ya ne zaman gitmiş? Elbet oynamıştır. Fenerbahçe'de oynamıştır. Şimdi birileri çıkıyor tamam mı bu Beşiktaşlı yorumcular, bu çok fanatik yorumcular. Böyle dostlarımıza bunu ne derler? Dikte mi ediyorlar, deklere mi ediyorlar artık? Hani kafalarına yerleşmesini sağlıyor. Mesela açtım. Evet, bakıyorum. 2022-2023 sezonundan açtım şimdi. 7 Ağustos tarihinde Galatasaray Antalya ile oynamış. Şampiyon olduğu sezon. 7 Ağustos'ta Antalya ile oynamış. 18 Nisan'da da Alanya çok sıcak olur. Alanya ile oynamış. Sonra ne yapmış? 29 Aralık'ta Sivas'ta oynamış. 2-1 kazanmış. Soğuktur. Ertesi sezon 11 Ocak'ta yine Sivas'ta oynamış. Berabere kalmış. Yine ondan sonraki sezon 24-25'te Ağustos'ta Adana'ya gitmiş. Tamam mı? Hatay'a gitmiş. Yani oralarda biliyorsun güzide ülkemizin en sıcak yerleri. Yine Aralık ayında Sivas'ta oynamış. Yani birileri bir yerlerde oynamaya çalışacak onu diyorum ya. Herkesin keyfine göre fikstür olmuyor ki ya. Kim? Kesin bunu BU attı ortaya bir fen. Beşiktaşlı yorumcu var ya. Alanya sıcağında hep bizi atıyorlar Ağustos ayında. Orada pişiyoruz biz orada oynayamıyoruz ya. Ya oynamış işte Galatasaray'da oynamış beraber baktık. Hani sen söyledin diye ben de belki şimdi ben de burada belki kontrpede kalabilirdim. Ama o kadar eminim ki oynadığını o yüzden baktım. Şimdi açıp şey de olabilirdi. Allah Allah ya. Hiç oynamamış mı Galatasaray falan? Bak bunu riske ederek açtım biliyor musun fikstürü? Ama biliyorum ya oynamıştır. Fenerbahçe'de oynamıştır. Bu çok şey bir bahane. Kötü bir bahane. Bence söyleme bir yerde. 2022 Antalya maçı var abi. İlk maç Komisin demiş. Hayırlı kandiller diyor. Evet arkadaşlar hayırlı kandilleriniz olsun. Selam olsun. Sağ olun çok sağ olun eksik olmayın. Ali Yağızan. Trossard'a atılan tokat oyuncunun şahsına değil tüm Beşiktaşlara atılmıştır diyor. Vallahi Kazım ben Beşiktaş'ın çok böyle düzgün bir tepki verdiğini düşünmüyorum ya. Yani daha sert bir tepki verebilirdi. Açıklamaları falan böyle kim yönetiyor sosyal medya ekibini şimdi tanıyoruz falan ayıp da olur belki bilmiyorum ama daha böyle kurumsal bir şekilde o tepkiyi verebilirdi diye düşünüyorum. Yani zor bir deplasmandı. Hakem saçmalıklarını da geçiyorum. Ya şimdi hocayı da bir tık eleştireyim ya. Ha? O kadar da hakkımız olsun mesela. Elinde zaten hani yaratıcı oyuncu kıtlığı var bana göre Beşiktaş'ta. Sen Murillo'yu kesiyorsun. Olaytan'ı da kesiyorsun. Zaten 3-0'ın rövanşında. Ha, istediğin kadar rotasyon yap ama yani zaten Alanya maçının zor olacağı her halinden belli. Bütün sezonlarda. Elinde de 3 forvet var. Israrla tek forvetle maçı bitirmeye çalışıyorsun. Evet maçın başında o kırmızı kartı alsa, hani Oğun attığı golü verse, tamam bunları az önce de söyledim. Yani bambaşka bir senaryo olacaktı maçta. Evet, bunu da kabul ediyorum. Hakem verdiği kararlarla maçın gidişatına da etki etti. Bunu hem de ayan beyan şekilde yaptı. Bence yani hakemin dün geceki performansı herhalde profesyonel hakemlik adına kabul edilebilir bir performans değildi diye düşünüyorum. Yani inanılmaz rahatsız edici. Ya herkesin rahatsız olduğu bir maç olmuştur ya. Bu maç hakkında yorum yapmak için hani Beşiktaşlı falan olmaya gerek yok. Bir futbol sever olsanız zaten şey yapılabilir. Hani Alanya'ya verilmedi. Daha dakika 10. Hadi onu geçtim. Gol verilmedi. Sonra net penaltı verilmedi. 3 pozisyonda da Aliti vardı. En acısı söyleyeyim mi? Bak bunlara takılıyorsunuz ya. Buna kimse söylememiştir bence. Ben görmedim. Dikkatimi çekti. Bu kadar şeyin olduğu maçta 90 dakikada bir tane sarı kart yok. Israrla baktım. Allah Allah dedim ben mi kaçırdım falan. Sonra açtım orayı burayı falan. Hiçbir tane sarı kart çıkmamış o maçta. Az önce bahsettiğim maçta.
Ne demiş? Zonguldak'ta işçi kardeşlerime yönelik ırkçı saldırı şiddetle karışkınıyoruz demiş. Ne olmuş vallahi, hiç takip edemedim Mehmet. Ya inan, tatildeyken böyle spor dışında hiçbir şeye bakmadım. Olur mu Ciğer Reis? Biz Antalya'da oynadığımızda bu kadar sıcak değildik. Küresel ısınma bu kadar etkili olmamıştı demiş. Gökhan Yılancı. Sar gelecek mi diyor. Vallahi Galatasaray'ı ben üst üste açıklayacak diye bekliyordum transferleri. Yine böyle parça pinçik ettiler. Normalde plan oydu. Üst üste açıklayacaklardı Batagov'dan sonra ama herhalde bir şeyler eksik kaldı. Yediğin içtiğin senin olsun demiş. Neler yaptın? Hangi ülkenin hanımefendileriyle tanıştın diyor. Yok, ben sadece tatilime baktım Serkan'cığım. Hayır, benden neden böyle bir vibe alıyorsunuz? Ya bu radyo golün çapkını ben miyim? Ben gayet üst gruplu, edepli. Gerçekten de yani tatilde kafamı bile çok kaldırmam. Kulaklık olur kulağımda. Gözlüğü takarım. Uyursam uyurum. Uyumazsam gezerim. Yani öyle hiç böyle sağa sola bakmam ya. O kadar edepsiz zaten. Bakanları da edepsiz demiyorum. Yanlış anlaşılmasın tabii. Yani bekar olan hanımefendiler, beyefendiler tabii ki bakacaklar birbirlerine ama... Yani ne bileyim, öyle insanlar hiç salça olan bir tipim yoktur ya. Buna hep Doğan Öncel'in altından çıkıyor, başının altından. Önceki dönemlerde Melih Şendil başlatmıştı. Ben Galatasaraylıyım diyor Enes. Evet, Fenerbahçe'nin kadro yapılandırması zor, takımı oturtması zor. Ama şu anki psikolojik olarak oyunu Galatasaray'dan üstün demiş. Ya bence çok, Fenerbahçe'nin de çok üstün değil ya. Ben öyle düşünüyorum yani en azından. Mesela adam paylaşımı çok yapamıyor. Kademe anlayışı yok. Mevkilerde ve oyuncu dağılımı bence Fenerbahçe'nin çok sorunlu. Yani savunmada organizasyon namına zaten bir şey yok. Hani sağ bek gerçekten orası otobana döndü. Sol bekte daha iyi oyuncu var aslında orada. Levent falan, ona da yeteri kadar vakit verilmiyor. Mesela top rakibe geçiyor ya Fenerbahçe'de. Açın özellikle 90 dakika izleyin. Özetle falan çok anlamazsınız. Anlaşılmaz yani. Özette hızlı geçtikleri için, pozisyonu göstermediği için. Mesela savunmayla orta saha arası bomboş kalıyor. Böyle çok kopuk oynuyorlar. Hani mesela biraz böyle ilk hafta olduğu gibi bu boşlukları değerlendirmeye çalışan takımlar çok gelip rahat bir şekilde gol atıyor. Gerçi dün de o boşluklardan gol buldular ama ilk maçta hem golü bulup hem de alan kapattılar. Oyuncular çok hata yapıyor mesela Fenerbahçe'de. Yine söylüyorum, mesela Aki, o dedim Fenerbahçe tam buldu dedim ama bence savunmadaki bu stoper ikilisinin daha iyi performans vermesi gerekiyor. Yani İsmail Hoca'nın çözmesi gereken çok sorun var gibi, böyle ilk iki maç, yani Avrupa maçlarına falan da bakınca bana bir tık bunu düşündürdü. Yani özellikle takım savunması hiç yok ya Fenerbahçe takım savunması. Yani rakipler böyle elini kolunu sallaya sallaya geliyor. İki defans beki sanki yok yani. Bekler sanki şeyde, çarşıya çıkmışlar gibi yani. Rakip geliyor rahat rahat orta açıyor. Yani ortaya birinden biri de bir şekilde gol oluyor. Yani öyle olunca da mesela çok, mesela ben Fenerbahçeli olsaydım bu takım savunmasına çok güvenmezdim. Mesela tribünde izliyorum ya takımı. Ay yine mi gol yiyeceğiz? Her an gol yiyecek takım görüntüsü veriyor. Yani takım savunmasını çözerse bence İsmail Hoca bir şekilde bu işi halleder. Mesela Gençler Birliği maçında olduğu gibi yine çok pozisyon verdi bu maçta da Fenerbahçe. Mesela bu verilen pozisyonlardan biri gol olsa sonuç çok farklı olabilirdi diye düşünüyorum. Evet, sezon başı, tamam anladım, takıma zaman lazım, buna da okey, kabul. Mesela Lyon maçında özellikle, mesela zaten bunu analiz etmişlerdir ama mesela set oyununda Lyon'un ben gol bulabileceğini hiç zannetmiyorum. Onlar böyle tamamen kontra ve geçiş oyunu üzerine kurulu bir sistemleri var. Diyeceksin ki ya Cihan, kendi evinde adam niye kontra arasın? Öyle oynuyorlar. Bir tık böyle geçiş oyunu üzerine kurulular. Ben öyle çok gol atabileceklerini düşünmüyorum. Yani Fenerbahçe Lyon'u eleyebilir. Ama çok da böyle Lyon'u eledikten sonra takım hazır algısına bence kapılmamaları lazım diye düşünüyorum. Ne demiş? Cihan, sence o penaltı mıydı diyor. Şey mi? Fenerbahçe'ye verilen mi? Açık mı konuşayım? Ben öyle penaltı olacağını düşünmüyorum. Yani çünkü bir el daha ne kadar doğal pozisyonda olabilir ki? Yani var olmasa bir şey demeyeceğim de, var da tekrar izleyip penaltı kararı verebiliyor, onu anlamıyorum. Hakemler kötü. Ya zaten hani trio falan da penaltı değil dedi. Hatta açalım bakalım ne demişler. Ben bakmıştım. Fırat Hoca'yı ben görüyorum ya. Diğerlerine bakmıyorum. Fırat Hoca benim için okeydir. Hani adam ne diyorsa, mesela şey değil bu. Hani ben Galatasaraylıyım ya. Mesela Fırat Hoca Galatasaray'la ilgili
Yani benim düşüncemin dışında bir şey söyleyeyim.

Bence ben gidip ne bileyim Deniz Şoban'a örnek almıyorum. Ben de sadece Fırat Hoca var. Hani bazıları öyle ya. Hani kendi lehine bir şey olunca o Erman Toroğlu diyor. Erman Hoca da böyle söyledi diyor. Ama mesela Erman Hoca onun yerine bir şey söyleyince bu sefer diyor ki ama Bünyamin Gezer öyle dememişti. Bak Seçim Demirel de öyle demedi. Aa Deniz Şoban daha farklı söylemiş. Ben de Fırat Hoca tektir. Fırat Hocam ne derse benim için okeydir. Mesela Deniz Şoban ne demiş? Bu arada konuyu bilerek uzattım ki site açılıyordu o yüzden. En çok tartışılan pozisyonlar el pozisyonlardır demiş. Bana göre hakem ve VAR'ın tutumu temelden yanlış. Adil kafaya çıkmışken doğal kolumdaki eline geliyor. Bırakın VAR müdahalesini, sahada da penaltı olmadığını düşünüyorum demiş. Bülent Yıldırım, adil doğal konumda üst düzey bir hakemin de bunu vermemesi gerekirdi. VAR'ın bu pozisyona girmemesi gerekirdi. Hakem penaltı verse bile girmemeliydi demiş. Seçim Demirel de kafa topuna yükselirken doğal aksiyon gereği kolu açılıyor. Kısa mesafeden gelen bir top koluna temas ediyor. VAR müdahalesini hatalı buluyorum. VAR'dan izleyen hakemin penaltı vermesini daha da hatalı buluyorum demiş. Bunlar hakem yorumları. Bizim bir şey söylememiz çok da doğru olmaz. Hani ben penaltı desem de yani. VAR mı penaltı diyen hakem? Olabilir. Hata yapıyorlar. Kötüler kötü. Ben at niyetli olduklarını vallahi düşünmüyorum. Adamlar beceriksiz yapamıyorlar ya. Beşiktaş maçında da gördük. Ben Fenerbahçeliyim. Çarşamba günü Fenerbahçe böyle oynarsa Lyon bizi mahveder demiş. Eleyebilir ya Fenerbahçe. Yani oyun tarzına göre. İki tane sarı aldık mı diyor. Bir de Leao'yu aldık mı? Yedeğe de Demirovic'i aldık mı? Tamam bu iş demiş. Leao'yu bir kanada koymuş. Sarı bir kanada koymuş. Batrokov'u 10 numaraya atmış. Diğer sarı orta sahaya almış. Yanına Torreira'yı koymuş. Jakobs'la Şalai'yi beklere koymuş. Ya Şalai de ne kadar kötü oynadı Erzurum maçında ya. Ben Şalai'nin kötü oynamasına alışkın değilim. Hiç beğenmedim. Singo ile Sanchez'i de stoper yapmış. Singo sezonu tamamlayabilirse olur. Güzel kadro. 3 hafta sonra yine sakatlanır. Galatasaray şampiyon. Mersin yanıyor Cihan hocam. Selamlar Soner Aksan demiş. Ne demiş İzmir'den Ahmet Derya. Fenerbahçeliyim. Oğuz Altay'ın benim Fenerbahçe'ye bir lafım yok derken ince ince giydirdiği az önceki yayını dinledim demiş. Beşiktaş maçını izledim. Trossard tokatı yemeden önce iki eliyle defans çekiyor. Defans kendini kurtaramıyor. Bu arada şahsi fikrim Trossard bu ligin başına öyle veya böyle sıkıntı olacak. İyi niyetli olduğunu düşünmüyorum demiş. Şey mi diyorsun? Bilerek mi tokat attırdı kendine? Onu mu diyorsun Derya? Ahmet Derya. Yok be. Bilmiyorum ya. Hiç o açıdan bakmadım. Adamı bildiğim vurdular ya. Ya da ben mi yanlış anladım mesajı bilmiyorum. Cihan'cim gel istersen tribünde Fenerbahçe maçına davet edelim seni kardeşim demiş. Vallahi Acun Ilıcalı ile Aziz Yıldırım arasında bir loca kavgası vardı. Acun Ilıcalı'nın şimdi locası çok iyi bir yerde, tamam mı? Direkt yani çok muazzam bir yerde. O locayı da Aziz Yıldırım yani kendi almak istiyor. Orayı vermişler Acun Ilıcalı'yı, kiralamış herhalde belli bir süreliğine. İşte bu dava açılmıştı, böyle birbirleriyle öyle bir şey yapmışlardı, çekişmişlerdi. Acun Ilıcalı'nın locayı var ya, şey yapmışlar, barınağa çevirmişler. Adamın locayı darma duman yapmışlar, her yeri kırmışlar, dökmüşler falan böyle. Ama Aziz Yıldırım kaybetmiş davayı, vallahi Acun Ilıcalı kazanmış. Adam o kadar para verdi. Hani Aziz Yıldırım demiş ki bu locayı ben burada ben istiyorum demiş yani. Acun Ilıcalı olmayacak falan, o tartışma falan mahkemece. Acun Ilıcalı haklı bulunmuş. Acun Ilıcalı locasına kavuşmuş. Ama locayı bayağı bir tarif etmişler ya. Boyaları falan sökülmüş. Ne yaptınız siz? Şey var. Hani hiç yazlığım olmadı da böyle. Hani, reislerden falan görüyorum. Bazıları böyle hani 10 yıl sonra yazlığın kapısını açıyorlar. Üstten böyle örümcek ağları falan dökülüyor ya. Ya bu locayı siz ne yapmış olabilirsiniz? Ya burası da sizin stadyumunuz. Hani herhalde adam gelmesin izlemesin diye yıkmışlar. Şeye dönmüş. Cihan abi Salah 4 attı, 2 saydı, penaltı vermedi, üstüne Salah'a sarı verdi. Adam Premier Lig'de toplam 10 sarı görüyordu bir sezonda. Burada 2 maçta 2 kart gördü demiş. Kim yazmış? Nur Bozdemir. Vallahi Nur, şimdi şöyle bir şey diyeceğim sana. Tamam mı? Bence pozisyonların hepsi doğruydu ya bu arada.
Hani Salah ceza sahası içinde temas almadı halde şimdi kendini yere bıraktı, tamam mı? 4 atıldı, 2 sayıldı falan.

0: deniliyor. Maçı izlemeyenler de hani pozisyonların gerçekten öyle olmadığını düşünüyor olabilirler. Belki ofsayt pozisyonunu tartışırım seninle. Ama bence hakem orada doğru kararlar verdi ya. Adam çok Trabzon maçında bir şey yapmadı. Hakemi aldatma yönelik hareket. Cezası da sarı kart yani. Karar doğru. Yine ceza sahası yayı önünde rakip defans oyuncusunu koluyla itti mesela Salah. Kendine avantaj sağladı. Gol attı. Gol iptal karar. Tamam, şimdi biz bu adamları dünya yıldızı diye şey mi yapalım yani? Yani kural dışına mı çıkalım? Ben de isterim Salah'ın gol atmasını. Ha, essin Salah rüzgarları. Anladın mı? Mısırlı yıldızın golleriyle coşsunlar falan, ama kural herkese kural. O yüzden ben çok katılmıyorum. Yani belki ofsaytı tartışabiliriz. Yani orada çok böyle çizgiye falan inanmadım gibi, böyle benim bir zihnimi karıştırdı. Zaman zaman iyi anlar da çıkardı mesela Trabzonspor. Vivu falan çok özgüvenle oynadı. Uğur hocama bir arayayım. Hocamı unuttuk. Hocamı unuttuk. Buradayız, buradayız. Döneceğim tekrar mesajlara. Bende de böyle bir şey var. Yayına daldım mı? Konukları unutuyorum. Çok konuk almadığım için. Evet. Bakalım bir Uğur hocama bir merhaba diyelim. Uğur hocam selamlar. Duyabiliyor musunuz beni?
1: Duyuyorum.
0: Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız, iyi misiniz? Nasıl
0: Sa
1: gidiyor
0: sağ olun hocam. Ben de galiba B12 eksikliği var hocam. Bunu nasıl giderebilirim? Ben böyle konukları, yani özür dileyerek söylüyorum, affınıza sığınarak,
1: Estağfurullah.
0: unutuyorum ya. Neden böyle bir şey var hocam bende? Reklamları falan da unutuyorum. Bir B12 eksikliği var. Doktor falan dinliyorsa, doktor arkadaşlarımız bana bir öneride
1: Şimdi
0: bulunabilir.
1: genelde yapılan çalışmalarda, araştırmalarda çok zeki olan insanlar çok unutkan olan insanlar olurmuş.
0: Oo,
1: Sen de
0: çok
1: zeki olduğundan dolayı büyük ihtimalle unutkanlık oluyor sende
0: İnşallah öyledir hocam, yani vitamin eksikliği ileride hafıza kaybına neden oluyormuş. İnşallah sizin dediğiniz gibidir. Öyle olsun.
1: de.
0: Sağ ol.
1: İnşallah öyledir. Yani şöyle, eğer orada vitamin eksikliği varsa da tamamlanır. Problem olacağını zannetmiyorum ben.
0: İnşallah, inşallah canım hocam. Kimle başlayalım hocam? Beşiktaş'la başlayalım isterseniz. Biz şimdi Salah'ı
1: Yine
0: konuşuyorduk. Salah'ı, aslında Trabzon'u konuşuyorduk. Oradan da başlayıp devam edebiliriz.
1: Beşiktaş'la başlayalım
0: Olur,
1: bence.
0: olur.
1: Yine ülkemizin ne yazık ki hakem kaosu, hakem sıkıntısı hala devam ediyor, değil mi? 2026-2027 sezonu. MHK'ye birçok şey söylendi. TFF bununla alakalı gerekli aksiyonlar alınacağı söylendi. Hatta Hacı Osmanlı'nın bununla, Sayın Hacı Osmanlı'nın bununla alakalı açıklamaları vardı. Ama Cihan, görüyoruz ki hala biz hakem konuşmaya devam ediyoruz ne yazık ki. Yabancı hakemlerden bahsettik, bir dönem o olmadı. Sonrasında genç hakemlerle ilerleyelim. Onlar biraz daha böyle hata yapmaktan çekinirler. Belki o diğer türlü durumlar olmaz diye söylediler, ama görüyoruz ki ne yazık ki biz belli bu sene de hakem konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi biz Beşiktaş üzerinden ilerleyelim. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde güzel ilerledi. İlk haftayı iyi geçirdi. Alanya maçında da kötü oynamadı. Biliyorsun Alanya maçı her zaman tüm takımlar için zorlu bir deplasmandır. Bu Galatasaray için de geçerlidir. Fenerbahçe için de geçerlidir. Seni dinlerken de bir dinleyenimiz bir şey yapmıştı, yorum yapmıştı işte. Galatasaray fikstür avantajı uygulanıyor diye. Hiçbir takıma fikstür avantajı uygulanamaz. Uygulansa bile ne olursa olsun dönem dönem işte Sivas deplasmanı, Alanya deplasmanı, diğer tarafa geldiğimizde belki Güneydoğu tarafındaki o sıcaklarla beraber işte Antep, Diyarbakır, burayla alakalı deplasmanlara gidiyor takımlarımız. Can, doğru mudur?
0: Tabii, ben de ona baktım özellikle, hani patlama ihtimali %0 diye baktım yani, elbet oynamışlardır diye düşündüm.
1: Ki oynamış da, bunu sen zaten
0: Evet,
1: orada
0: evet, evet.
1: söyledin. Ya burada fikstür avantajı durumu olmaz, ama Alanya Antalya deplasmanı her zaman için, Fenerbahçe'de de bu gerçekleşmiştir. Biliyorsun Fenerbahçe Alanya'ya gittiği dönemlerde hep sorun yaşamış. Sivas'a gittiğinde sorun yaşamış. Bunlar kaçınılmaz bir son aslında baktığımız için takımlarla alakalı, ama bizim burada konuşmamız gereken takımlar bu deplasmanlara gittiklerinde göstermiş olduğu performanslar çok önemli. Ama bu performansların yanında da hakem performansı çok önemli. Şimdi biz Beşiktaş maçına gelecek olursak şu. Trossard'a yapılmış olan bir hareket var. Alit'in yapmış olduğu, takım kaptanı. Orada sarı kart görse, ki bence kırmızı kart. Çünkü kural dışı, fair play dışı olan bir hareket, ağır bir hareketti. Şimdi orada oyuncular içerisinde can her zaman şu vardır, ikili mücadeleler mutlaka olur ki olması da gerekiyor. Ama siz eğer kural dışı bir hareket yapıyorsanız bunun cezası var, sarı kart veya kırmızı kartla cezalandırılırsınız. Orada yapılan Alit'in yapmış olduğu hareket %100 kırmızı kart. Bir kere bunu şey yapmamız lazım, netleştirmemiz lazım. Yani maçın başı olmasına rağmen hakem bunu kırmızı kartta cezalandırması gerekiyordu. Onun haricinde geldik oh pozisyonunda çekmeden dolayı onun attığı golü iptal ediyor. Ama ilerleyen dakikalarda, maçın son dakikalarda Vlahovic'e yapılan yine çekme hareketi var. Penaltıyla netçilendirmiyor. Burada bir art niyet arar baktığımızda Beşiktaş taraftarı haklı olarak. Eğer çekmeden dolayı iptal ediyorsanız yine bir çekmeden dolayı penaltıyla cezalandırmanız gerekiyor.
0: Aynı örneği verdim. Vlahovic'le aynı örnek.
1: Evet. Kesin
0: katılıyorum. Ya bir de mesela hakemsiniz değil mi hocam? Anlarsınız yani bu Aliti mesela, şimdi Alanyalı dostlarım da beni dinliyor ama Aliti yani biraz böyle nefretle oynadı. Zaman zaman böyle oyuncular vardır işte, oynarlar işte. Galatasaray'da bir ara Melo vardı. Bazen sinirlenince yapardı. Fenerbahçe'de Emre nefretle oynardı işte. Bazen Quaresma Beşiktaş'ta oynadığı zamanlar böyle çirkefleşebilirlerdi. Ya Aliti de dün nefretle oynuyor belli yani. Hakem buna belki bir sarı kart verseydi, dediğiniz gibi müsamaha göstermeseydi başka yerlere gidebilirdi. Oyun bu kadar sertleşmezdi.
1: Ve böyle olmazdı. Biz bunları konuşmuyor olurduk. Alanyaspor'un burada galibiyetin önüne geçiyor. Galibiyeti gölgeliyor. Yani her seferinde, her sezon içerisinde hakemlerin yapmış olduğu hatalar Cihan ne yazık ki bize hakem konuşturuyor. Biz bunları artık istemiyoruz. Biz oyun konuşalım istiyoruz. Beşiktaş burada kompakt oyunda ne yaptı? Birinci bölgeyi doğru geçebildi mi? İşte beklerde, açıklarda doğruyu yapabildi mi? Bunları konuşalım istiyoruz. Alanya müthiş oynadı, muhteşem oynadı. Siz bugün yapmış olduğunuz bu hatayla beraber Alanyaspor'un oynamış olduğu bu oyunun önüne geçiyorsunuz. Biz şuna gelemiyoruz. İşte burada baktığımızda İşte Alanya güzel oynadı diyoruz. Bununla beraber duran topları iyi organize etti. Duran topları organize etmeyle beraber defans hattında müthiş markajla oynadılar. İşte Blaovic'e yapılan markajlar, Çerni'ye yapılan markajlar, Oha yapılan markajlar harikaydı. Ama siz bunu yaparak önüne geçiyorsunuz. Futbol basit bir oyundur aslında. Her iki takım içerisinde de. Yani deplasmanda oynayan takım içinde, ev sahibi olan takım içinde Cihan. Hakemin de bu basit oyunda yapması gereken aslında basit kuralları vardır. Şimdi hakemler ne oluyor? Öncesinde, sezon öncesinde belli başlı periyotlardan geçiyorlar. İşte bunlar ne oluyor? Spor periyotlar oluyor. İşte burada eğer performans bazlı o periyodu geçiyorlarsa sonrasında geliyorlar. Bununla alakalı kural eğitimi alıyorlar. Kural eğitimlerini aldıktan sonra kural eğitimine bazı FIFA'nın belirlemiş olduğu kararlara istinaden orada işte sana göre bana göre pozisyonlarına geliyorlar. Hakemin pozisyonuna bıraktığı durumlar oluyor. Ama siz bu kuralların dışına çıkamazsınız. Sana göre bana göre pozisyonlar, eğer bir pozisyon kırmızı kartsa burada sana göre bana göresi yok. Burada eğer o penaltıyı vermiyorsan golü vereceksin. Eğer golü vermiyorsan penaltıyı vereceksin. Burada da sana göre bana göre pozisyonu yok. Evet, gri pozisyonlar vardır. Örnek veriyorum, işte oyuncu gelmiştir, sert müdahale yapmıştır ama orada işte sen dersin ki ya işte sert müdahale değil. Bu aslında kırmızı kart değil de sarı kartla netleştirilmesi gerekiyor. Hakeme bırakılmış olan bir pozisyon ama orada yumruk var. Bu yumruğu, sert müdahaleyi, çirkefleşen müdahaleyi sen cezalandırmakla mükellefsin. Orada hakemsin, sen bunu yapmıyorsan böyle oyunun önüne geçiyorsun Cihan.
0: Evet.
1: Beşiktaş kötü oynamadı. Beşiktaş iyi oynadı bence ama dediğim gibi hakemin işte bu vermediği pozisyonlarla beraber ne yazık ki maçın önüne geçti. Alanya da iyi oynadı. Alanya iyi direndi. Duran topları doğru kullandı. İşte dediğimiz gibi bölge geçişlerini ve birebir markajları çok iyi yaptı. Belli çalışılmış bir şey, müsabaka. Beşiktaş'ı iyi çözmüşler ve senin söylemine geliyorum ben. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncüsünde ne yazık ki tozlar. Bu da öyle bir durum oldu. Özetleyecek olursam, Alanyaspor'un galibiyetin önüne geçmiş olan, gölgelemiş olan bir hakem performansı çok kötü bir performans. Beşiktaşlılar ne söylerse söylesinler haklılar. Ben bir teknik direktör olarak aynı serzenişte ben de bulurdum bir taraftar olarak söyleyecek olursam. Ama dediğim gibi Alanya gerçekten Beşiktaş'a iyi hazırlanmış. Beşiktaş'ı çok iyi çözmüş. Cihan, Beşiktaş özelinde Alanya Spor'u da böyle özetleyebiliriz.
0: Evet, Uğur Dalkıran hocamla beraberiz. Hocam şimdi bizde şey var bir de.

0: Bu hep böyle hatalı pozisyonların ardından bir şey olduğunda kulüplerin böyle açıklama yapmasını bekleriz. İşte başkan çıksın, as başkan çıksın, konuşsun falan. İşte çok da yani az çok bir çevremiz var. Beşiktaşlı arkadaşlarım da var. İşte birçok yorumcu da var. Şey diyorlar yani. Ya başkanın ne yazık ki ağırlığı yok. Yani bu tarz durumlar olmaya devam ederse biz Beşiktaş'ın hakkı yenmeye devam edecek falan. İşte Fikret Orman'dan bahsediyorlar. İşte Fikret Orman'ı güzellemeyi çok sevmeyiz ama hani hakemler konusunda Fikret Orman'ın biliyorsunuz ağzı amiyane tabiri laf yapardı. Hani diğer başkanlara falan da sallardı Fikret Orman, öyle ağırlığı olan bir başkandı. Ama Serdal Başkan'ın böyle ağırlığının olmadığını düşünen herkes demeyeyim de benim çevremde arkadaşlarım var. Yani sizce böyle bir durum var mıdır? Yani bu açıklamalar federasyonun aklını başına getirir mi? Ya Beşiktaş çıkıp tak tak tak böyle konuşsa, biraz böyle Hacı Osmanoğlu'na sallasa Serdal Adalı. Yani Beşiktaş'ın hakkı daha mı az yenir size göre, yoksa hiçbir işe yaramaz Cihan'cığım, hakemlerimiz zaten yeteneksiz, beceriksiz mi dersiniz?
1: Yani şöyle söyleyeyim, genelde öyle oluyor Cihan. Biz başkanların bu tür serzenişte bulunmalarını isteyen taraftarlar var ki bunları biz de görüyoruz sezon boyunca. Ama burada aslında Serdal Adalı'nın değil, kulüp sözcüsünün çıkıp konuşması gerekiyor. Şimdi Önder Özen baktığımızda transferlerle alakalı doğru transferler yaptığında çıkıp açıklamalarda bulunuyordu. İşte bu transferi biz doğru yaptık, bu transferde olmaması gerekiyordu, yapmadık diye açıklamalarda bulunuyordu. Ama burada önemli olan Serdal Adalı'nın değil de kulüp sözcüsünün çıkıp önce bir konuşmasını yapması. Burada onu yaptıktan sonra Serdal Adalı'nın çıkıp doğru açıklamayı yapması. İşte biz gerekli olan kulüp sözcüğümüzde, kulübümüzün sosyal mecrasıyla açıklamalarda bulunduk ve bu açıklamalara istinaden ben de başkana şunları şunları iletiyorum diye söylemesi gerekiyor. Eğer bunu yaparsa doğru bir durum olur aslında. Ama Serdal Başkan direkt çıkıp orada işte serzenişte bulunsa bu doğru olmuyor. Ne oluyor orada? Siz işte kendinizi haklıyken haksız duruma düşürmüş oluyorsunuz. Önce kulüp sözcüsü açıklamasını yapacak, sonrası sosyal medyaya bunu taşıyacak. Sosyal medyaya taşıdıktan sonra da başkan çıkıp açıklamasını yapacak. Bunu yaparsa doğru bir açıklama olur. Ama senin söylemine geliyorum, kesinlikle her kulüp. Fenerbahçe geçen hafta açıklamasını yaptı biliyorsun. Biz de gerekli olan durumları bundan sonra yapacağız diye söylediler. Fenerbahçe neticede maçını kazandı. Evet, iyi oynadı, maçını kazandı ama orada Fenerbahçe lehine de aslında çalınmaması gereken birçok düdük çalındı. Veya aleyhine çalınması düdükler de çalınmadı.
0: Şunu gördünüz mü? Demek ki, buyurun, buyurun.
1: Demek ki burada başkanların veya kulüp sözcülerin veya başkan yardımcılarının çıkıp konuşmaları, serzenişe bulunmaları kulüp için gerçekten etkili oluyor Cihan.
0: Peki şunu gördünüz mü hocam, hiç mesela kendi takımı lehine başkanın mesela hakem hatalı bir karar verdiğinde genelde bu işte başkanlara veya işte maç sonu röportaj yapan yöneticiye sorulduğunda genelde ben görmedim şeklinde cevap veriyorlar. Ama işte böyle aleyhlerine olduğunda, bu arada Beşiktaş özelinde söylemiyorum. Şu an Beşiktaş'ı konuştuğumuz için söylüyorum. Şimdi mesela arkadaşlarım da mesaj atıyor bana. Ya işte geçen sene kupa finalinde Immobile Barış Alper'i tekme tokat döverken hem dövdük hem yendik diye Beşiktaşlılar paylaşım yapıyordu. O zaman bir şey demezseniz şimdi biz de size destek çıkmayız diyorlar. Yani taraftarlar arasında böyle bir kutuplaşma da olmuş mesela. Güzel hatırlatmış. Ben o kadar eskiye gitmeyeyim de mesela geçen hafta Eyüp Spor maçında Jalo da mesela rakibinin saçını çekmişti. Orada da Jalo'ya verilmeyen bir kırmızı evet. kart vardı. Mesela başkanlar kendi lehlerine olduğunda da çıkıp konuşsa bana samimi gelir ama bu aleyhine olduktan sonra çıkıp kim konuşursa konuşsun. Mesela Galatasaray'da da Metin Öztürk konuşurdu. Pek Galatasaraylılar hani konuşma tarzını sevmiyor ama bana çok böyle samimi gelmiyor ya bu açıklamalar. Bilmiyorum, katılır mısınız?
1: Cihan, şöyle, Radyo Gül dinleyicileri gerçekten harika dinleyiciler. Ben buradan bir kez daha senin aracılığına teşekkür ediyorum onlara. Arşive baktığımızda gerçekten harika pozisyonları, harika golleri hatırlıyorlar ve hatırlatıyorlar. Buradan teşekkür ediyorum. Sana da teşekkür ediyorum aslında. Baktığımızda şimdi orada biz şuna gelmeyeceğiz ama ne olursa olsun. Evet, bir başkan çıkıp kendi takımının yaşamış olduğu problemde işte lehine verilen durumlarda çıkıp serzenişe değil de biraz daha hani şey yapmıyorlar. Ya işte bizim de aslında burada bu pozisyon faul değildi ama hakem faul verdi, vermemesi gerekiyor diye söylemiyorlar. Veya bu hiç gol değildi ama gol verdiler, bu olmaması lazımdı diye konuşmaları yapmıyorlar. Dediğin gibi bunları yapmış olsalar gerçekten bu diğer tarafta bulundukları serzenişlere bize samimi gelecek. Diyeceğiz ki ya adam haklı, normalde

0: bak bunu söyledi ama bunu da söylemeye yüzü var, işte hakkı var, bunu da söylüyor doğru olarak. İşte o Barış Alper'in pozisyonunda da biz söyledik, orada konuştuk bir teknik ekipte. Biz şunu söyledik, dedik ki eğer bu pozisyon kırmızı kartsa verilmesi gerekiyor. Çünkü kural belli, kuralın dışına çıkamıyorsunuz. Ondan dolayı biz ne olursa olsun aslında maçı eğer bir taraftar gözüyle değil de bir holigan gözüyle değil de normal kuralları çerçevesinde izlersek zaten biz bu tür durumları konuşmayacağız hiçbir zaman. Ama biz ne yazık ki bunları konuşmaktan dolayı futboldan zevk alamıyoruz. Taraftarlar hep böyle birbirlerine giriyorlar işte. Ne oldu? Biz hem dövdük hem yendik durumu oluyor. Veya işte siz zamanında bunu söylediğinizden dolayı da şimdi biz size destek çıkmıyoruz oluyor. Taraftarlar arasında bir kutuplaşma oluyor aslında. Başkanın kendi tarafında yapılan durumlara eğer yorum yapmıyorsa ne yazık ki bu tarafta geldiği yorumlara da biz ne diyoruz? Samimiyetsiz geliyorsunuz bize diyoruz. İşte taraftarlar da destek vermiyorlar. Futboldan zevk almıyoruz biz. Cihan en basiti bunu söyleyelim biz. Biz işte bak şu an ne diyoruz? Alanya'nın oynamış olduğu oyunu bir tarafa bıraktık. Biz diyoruz ki Beşiktaş'a işte yapılan hakem hataları, Beşiktaş taraftarı hakem hatalarından bahsediyor. İşte Beşiktaş'ın belli başlı dönemlerde kötü oyununu görmüyorlar. Böyle olunca da sıkıntı yaşıyoruz biz. Ama ne yazık ki bu durumun olması, bu kaos ortamının olması birilerinin aslında ekmeğine yağ mı sürülüyor diyelim veya birilerinin hoşuna mı gidiyor diyelim. Artık yani reyting durumuna mı geliyor, böyle mi olmasını istiyorlar? Orada ben hala 2026-2027 sezonundayız. Yıllardan beridir bunları konuşmaya devam ediyoruz. Ben gerçekten anlamış değilim. Biz hala futbol konuşamıyoruz. Biz hala ülkemizin yaşamış olduğu altyapı problemlerini konuşamıyoruz. Biz hala işte üst yapı problemlerini konuşurken belli başlı şeylerin düzelmediğini görüyoruz Cihan. Yani işte başkanların konuşmadığı samimiyetsiz durumları konuşuyoruz. Bak seninle şu an bakıyorum 16 dakikadır konuşuyoruz. Hep böyle bir serzenişe bulunuyoruz. Hep böyle bir kaos durumunu konuşuyoruz. Ben bunu konuşmak istemiyorum Cihan. Ben seninle konuşurken Galatasaray burada şunları şunları yapmadı, şunları yapması gerekiyor diye konuşmam gerekiyor.
1: Şunu
0: İşte
1: yapalım.
0: Okan Hoca...
1: Şunu yapalım hocam o zaman. Şimdi ben tekrar düşmemek açısından sizinle Beşiktaş Trabzon'u konuşayım dedim. Az sonra Yunus'la da Galatasaray Fenerbahçe'yi konuşurum diye. Mesela Trabzonspor'a az önce Fabinho geldi. Artı 32 yaşında. İşte Muhammed Salah yine dün şovunu yaptı. Yani
0: Evet.
1: ben şöyle bir şey söyledim yani. Yani Trabzonspor'u eski ekolüne işte Cabrallara, Folcarellilere, işte ya Pinalara, Batakovlara, onlar şu an oynayan oyuncular, işte Olay ekolinden gelen oyuncular. Bunlar süper. Bence müthiş işleri imza atıyorlar. Sanki bu ekolden bir tık evrildiler. Yani altyapı deyince siz aklıma geldi. Onlar da şimdi Salah'a, işte ne bileyim Fabinho'ya dönmeye başladılar. Bu sizce ne kadar sağlıklı bir düşünce? Ya da şey mi dersiniz ya, diğer takımlar yapıyor. Şampiyonluğa giden yol bu oyunculardan mı geçiyor dersiniz?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim Cihan, ne yazık ki bizim ülkemizde taraftarlar biraz sabırsız olduğundan dolayı ve altyapıyla alakalı herhangi bir düşünceleri veya kaygıları olmadığından dolayı bu denli taraftarları taraftar istiyor. Taraftar da isteyince ne yazık ki kulüpler de buna doğru evriliyor, buna doğru yöneliyor. Geçen bir araştırma yapıldı. Can 2018-2019 sezonunda Galatasaray'ın şampiyon olduğu ve rekorlar kırdığı dönem içerisindeki U19 takımındaki oyuncuların hiçbiri Galatasaray'da değil. Ve bu 2018-2019 döneminde şampiyon olmuş takımın 7 tane futbolcusu futbolu bırakmış Cihan. Ve diğerleri de 3. ligde, bölgesel amatör ligde oynuyor. Sadece 2 tanesi 1. ligde oynuyor. Bu ne kadar acı bir durum. Biz Trabzonspor'a geldiğimizde ise Trabzonspor'un biliyorsun U19 takımı UEFA Şampiyonlar Ligi oynadı U19'da. Barcelona ile finalde oynadı. O oyuncuların hiçbir tanesinin esamesi okunmuyor şu an. Doğru mudur?
1: Kesinlikle.
0: Baktığımızda işte neden? Çünkü taraftar U19'daki oyuncuların üst tarafa çıkmış çıkmamış umurlarında değil. Sadece iyi yıldız oyuncular gelsin, işte Muhammed Salah gibi, Fabinho gibi oyuncular gelsin, şampiyon adayı olsun. Biz bunu istiyoruz diyor taraftar. Bunu isteyince yönetim de ne yapıyor? Çünkü neticede baktığımızda bu transferlerin belli bir bütçeleri var. o bütçeler olduğundan dolayı senin de daha önce konuştuğumuzda Muhammed Salah transferi mutlaka olsun. Neden olsun? Çünkü yönetim için bu çok karlı duruma geçiyor. İşte forma sponsorluğu tarafına geçiyor. Forma satışları tarafına geçiyor. Yine sponsor desteğine ihtiyaç duyuyor ve sponsorlar oluyor. Ondan sonra işte bilet gelirleri artıyor. Şimdi U19'dan bir oyuncu geldiği zaman taraftar bakıyor. Bu kim? Bu oyuncu neden geldi? Neden Salah'ı almadınız? Neden Fabinho'yu almadınız? İşte Vlahovic'in gelmesi durumu Beşiktaş üzerine. Salah gelmedi. Hep hala kafa Salah'ta baktığımızda. İşte taraftar sabırsız olduğundan dolayı bununla alakalı hep bu tür sıkıntılar yaşanmaya devam ediyor ve baktığımızda işte takımlarda ne yapıyor? Bu denli transferleri yapmak zorunda kalıyor Cihan.
1: Evet, Uğur Dalkıran hocamla birlikte olduk. Hocam, Arnavutköy Belediye Radyosu'ndan da size çok selam yollayan dostlarımız var. Oradan da dinliyorlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Yayınlar devam ediyor herhalde. Bir problem, bir sıkıntı yok orada da.
0: Devam ediyor. Her cuma saatler 19'u gösterdiğinde biz yayında oluyoruz. Mikrofonda oluyoruz.
1: Muazzam.
0: Yerel bir yayın yapıyoruz biz hala. İnternet üzerinden bu yayınımızı yapıyoruz.
1: Olsun.
0: İlerleyen dönemlerde inşallah Cihan büyük ihtimalle güzel konuklar da almaya başlayacağız. İşte geçmiş dönemde futbol oynamış, futbolu bırakmış değerli teknik direktörlerimizle beraber ilerleyeceğiz. İşte sen gibi değerli yayın yapan kıymetli yayın konuklarını alacağız.
1: İnşallah.
0: İnşallah güzel bir yayınımız devam edecek. Yakında da Allah'ın izniyle bir YouTube kanalımız olacak. Bununla alakalı bir açıklamamız olacak. Coş Uğur Dalkıran sayfasını takip etsinler Instagram'dan. Bir de yayınımızı dinlerlerse çok mutlu olurum, sevinirim Can.
1: Uğur Dalkıran hocam, teşekkür ediyorum. Dikkat edin kendinize.
0: Ben teşekkür ederim. 2026-2027 sezonunu inşallah hakem kaosunu konuşmadan güzel bir oyun izleyerek güzel bir sezon geçer bizler için. Dinleyenlere buradan çok teşekkür ediyorum. Sana teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi haftalar diliyorum.
1: Sağ olasın. Hoşça kalın. Sağ olun.
0: Saygılar, görüşmek üzere.
1: Evet, 0212-273-10'a gelen mesajlar var. Biliyorum, bakacağım ama konukları böyle biraz sıkıştırdım. O yüzden bir Yunus'a gideyim, Yunus'a da bir merhaba diyeyim. Ardından döneceğim mesajları. O da çünkü ders veriyor, boşluktan yararlandı. Yunus Aydın bizle beraber. Yunus, nasılsın? Hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi, selamlar. İyiyim, sen nasılsın?
1: Sağ olasın. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor'u falan soracağımı düşünüyorsan yanılıyorsun. Haaland'ın yeni saçlarını beğendin mi? Buradan gireyim ben, ne diyeyim? Yani yeni saçları aklıma böyle Zlatan'ı falan getirdi. Ya bilmiyorum.
2: En son bir santrafor'da bu hatayı Fernando Torres yaptı.
1: Necati Ateş var. Yok mu?
2: Doğru. Necati Ateş de yaptı. Doğru. Necati Ateş de yaptı. Yani hani ya yakışmamış mı yakışmış ama bence uzun saçlı hali çok daha ikonikti. Tabii yeni sezona başlarken de hani mutlaka hani imaj maker'ları böyle bir değişiklik yapalım dedi büyük ihtimalle ama ben uzun saçlı halini daha iyi buluyorum Erling Haaland'ın.
1: Evet, bence de hani biraz böyle o köfte dudakları var ya. onlar falan böyle çok ön plana çıkmıyor. Bir de dünya kadar param var değil mi yani? Demek ki bazı insanların saç yapısı çok düz, böyle kaba duruyor. Ben çok beğenemedim yani, bilmiyorum. İyi bir berbere...
2: Ben de yani uzun saçlı bence çok daha iyi.
1: Yani iyi bir berbere kısa ama böyle modelli falan kestirebilirdi. Yani bildiğin böyle şeye vurmuş. Yani merdiven altı bir yere gidip vurdurmuş gibi duruyor saçları. Neyse Yunus, Fenerbahçe'yle girelim o zaman. Az önce Uğur Dalkıran hocamla Trabzonspor Beşiktaş yaptık. Şikrinyer'le başlayacağım. Bu çocuğa ne oldu? Yani maçta çok fazla hata yaptı. Hani çok iyi hamleleri de var, kabul ediyorum ama mesela ilk golde hani sağ bekte yakalandı. Çok, bence çok saçmaydı. Birkaç pozisyonda da böyle çok kolay falan çalım yedi. Yani ilk müdahalelerde böyle rakibin ayağından öyle yani tereyağından kıl çeker gibi aldığı toplar da var. Eyvallah, kabul ama mesela dördüncü golde orta sahada kaptığı topu da mesela hızlı bir şekilde gitti, Vedat'a verdi, asist falan yaptı. Bunlara eyvallah ama bir tık böyle sallantıda gibi olduğunu düşünüyorum. Hani Şikrinyer'le bağlayıp Fenerbahçe-Konya maçına oradan evrilebiliriz.
2: Ya aslında dediğin gibi abi, yani evet, söylediğin hani çok ikonikleşen bir müdahalesi var zaten, hani sosyal medyada herkesin paylaştı, hani gerçekten takviye aldı topu herkesin ayağından ama şimdi yani Kadıköy'de 4 gol atarak kazanmak güzel ama bu kadar arkaya koşu yiyerek 2 gol yemekte hani sonuçta negatif net bir şekilde yazılacak. Yani Beşiktaş'a baktığın zaman, yani dün Beşiktaş ligdeki hatta profesyonel şu an çıktığı maçlardaki ilk golünü yedi. Hazırlık maçlarını baz almazsak Fenerbahçe kendi evinde bir maçta 2 gol yedi. Ya burada hep Şikrinyer için şeyi söylüyoruz. Yani ağır bir stoper. Yani bunu hep söyleniyor. Yani evet, Fenerbahçe yaşça büyük bir takım. Yani gerçekten Avrupa ortalamasının çok üstünde. Yani sadece

0: %9 altyapı oyuncusu ve 28.7 yaş ortalaması çok yüksek Fenerbahçe'de. Skriniar'da bu yaş ortalamasını artıran oyunculardan birisi zaten. Yani Fenerbahçe'nin savunması çok ciddi bir şekilde alarm verdi Konya maçında. Bunu net bir şekilde gördük. Yani Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sene itibaren Tedesco da bunu söylüyordu. Çok rahat gol yiyoruz. Yani hani her maçta da 4 gol atmak ya zaten çok mümkün değil. 3 gol atmak da hani mümkün değil yani. Ve baktığın zaman Ederson'un çok kritik kurtarışları var. Konya maçı özelinde söylüyorum. Yani bu sebeple Fenerbahçe'nin savunması hem Ake'de hem Skriniar'da hani büyük bir alarm verdi. Yani Skriniar evet bu takımın bel kemiği, yani gönderilmesi falan hani bence söz konusu dahi değil. Ama bu ağırlık konusunda, bu yavaş kalma konusunda hani Kim Min-jae de Fenerbahçe'ye ilk geldiği zaman da çok ağır olduğu için eleştiriliyordu. Bireysel idmanlarla ne seviyelere geldiğini gördük. Yani Skriniar'ın da bence bu konuda ekstra çalışması gerekiyor. Çünkü yani zaten Türkiye'deki futbolda Anadolu takımları yani topun arkasına geçip bir geçiş oyunu kovalıyorlar. İlhan Hoca bunu yapmadı Konya'da. Kendi oyununu oynamaya çalıştı. Zaten bu sebeple bu fark oluştu. Ama yani genel olarak oynanan bu oyunda dediğim gibi Skriniar'ın çok ağır kalması Fenerbahçe için dezavantaj olacak.
1: Şu loca kavgalarına ne diyorsun? Fenerbahçe ve Acun Ilıcalı arasında hakim misin bilmiyorum. İşte Fenerbahçe açıklama yaptı. Acun Ilıcalı'nın dedi listesinde 10 kişilik listesi var. Lojaya gireceklerdi dedi. Hani bunların hiçbiri Pasolik sahibi değil. İki kişinin de Galatasaray taraftarı olarak Pasolik kartına sahip olduğu tespit edilmiştir şeklinde. Hani Galatasaray aidiyeti taşıyan kişiler bu yöntemle bizim tribünlere dahil edilmek istendi tarzı bir açıklama yaptı. Acun Ilıcalı da sert bir cevap verdi. Hani önceki yalanları mahkeme kararıyla tescillenmiş olan Aziz Yıldırım'ın yeni algı operasyonu bu dedi. Oraya gelen Galatasaraylı Pasolik olan kişiler hani hakimler ve savcılar dedi. Avukatlar dedi, özür diliyorum. Böyle bir tartışma yaşandı ve Acun Ilıcalı locayı geri aldı. Diyor ki Fenerbahçe burada diyor Galatasaray aidiyeti taşıyan isimler de var bu 10 kişilik listede. Acun Ilıcalı da bunu yalanlıyor.
0: Yani şimdi ben şöyle bakıyorum olaya. Baktığında kağıt üzerinde bu konuyu konuştuğu zaman sanki Aziz Yıldırım daha önceki Acun Ilıcalı ile olan gerginliğinin, çünkü hatırlayalım Ali Koç Aziz Yıldırım seçiminde Acun Ilıcalı Aziz Yıldırım karşısına çıkamaz ki Ali Koç'un, konuşamaz ki gibi bir söyleme oluştu Acun Ilıcalı'nın canlı yayında.
1: İntikam
0: Biz
1: mı
0: 2 gün
1: alıyor?
0: sonra, yani baktığın zaman intikam alıyor gibi gözüküyor. Ama ben bir de şöyle bakmak taraftarıyım. Yani şimdi bu locayı Aziz Bey kendi üzerine almıyor. Burası Fenerbahçe başkanlık locası olacak. Burası Fenerbahçe'nin başkanı bugün Aziz Yıldırım. Önümüzdeki sene başkası olursa, yarın öbür gün Acun Bey olursa Acun Bey'in olacak bu loca. Şimdi bu locanın Aziz Yıldırım tarafından geri alınmasının aşamasına bence bakmak lazım. Evet, kağıt üstüne baktığında Acun Bey'den intikam alıyor gibi duruyor ama stadyumun en net locasını, 217 numaralı loca, yani stadın direkt santra çizgisini gören locayı Acun Bey kendi döneminde, kendi as başkanlığı döneminde aldıysa Fenerbahçe'nin iddia ettiği gibi, burada bir sıkıntı var. Yani çünkü stadyumun en güzel locası. Yani Fenerbahçe'ye ait olmalı, Fenerbahçe'nin ağırlayacağı gerek Devlet Erkan'dan insanlar olabilir, gerek başkası olabilir. Buralara dikkat etmek lazım. Şimdi Galatasaray'ın insanların lojaya girmesi olayı. Şimdi bir kere Aziz Yıldırım'ın işte kardeşi zaten Galatasaraylı. Hani defalarca kez de Fenerbahçe statta maç izlemiştir. Loja sahibi istediği kişiyi ağırlayabilir. Bunda bir problem yok. Yani alemi bir Galatasaray tribününe dönüştürmediği sürece bence bunda bir problem yok. Ama Acun Bey bu konuda Fenerbahçe hassasiyetini defalarca kez gözetmeden davrandı. Mesela buna nasıl bir örnek verebilirim? Sosyal medya artık günümüzün insanlar arasındaki iletişimin en kuvvetli ağı. Şimdi Okan Hoca'yla Fenerbahçe arasında bir gerginlik olduğunu, şimdi Okan Buruk'la Acun Ilıcalı'nın biz çok yakın arkadaş olduğunu biliyoruz. Bence bunda hiçbir problem yok. Ama Okan Hoca Galatasaray taraftarının isteği üzerine Acun Ilıcalı'yı sosyal medyadaki bütün hesaplarından çıkarttı. Ama Acun Bey Fenerbahçe taraftarının isteği üzerine Okan Hoca aynı hareketi yapmadı. Şimdi Fenerbahçe taraftarına bu kadar kulak kapatmak, locanıza Galatasaraylıları almak, yani bu bence artık bir yerde taraftarın sabrını zorluyor. Aziz Bey eğer bu locayı kendi locası yapsaydı net olarak haksız olurdu, ama Fenerbahçe'nin başkanlık locası olduğu için ve 10 ay sonra Fenerbahçe zaten şampiyon olamazsa Aziz Yıldırım'ın seçim kazanma ihtimali yok. Ve muhtemelen Ali Koç, işte Mehmet Ali Aydınlar, başka bir başkan gelecek ve bu loca onun olacak. Bu locayla alakalı

0: Fenerbahçe'nin tavrının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Acun Bey'in tavrına göre ki Fenerbahçe'nin sadece 3 gün sonra, hatta artık 2 gün var. Çok önemli bir Şampiyonlar Ligi sınavı var. Yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye bu kadar yakın Fenerbahçe. Daha çok işi karıştırmamak lazım bence. Acun Bey de tabii ki hakkının yendiğini düşünüyordur bu konuda. Sonuçta bir mahkeme kararı da var. Ama hani hafta içerisindeki yaratılan algı gibi işte loca işte mahvedildi, işte her yeri yıkıldı gibi bir durum yok. Zaten bireysel bir locadan kulüp locasına geçecekse stadyumda tadilat yapılıyordu. Ve bunun bilgisi Acun Medya'ya verildi, Acun Bey'e verildi. Buna rağmen 10 kişilik bir liste yazdırılma sonra zaten loca kullanılmaz halde. Bunu herkes biliyor. Neden 10 kişilik bir liste oraya yazdırılır? Bence bu çok mantıklı değil. Galatasaraylı insanların locaya alınması konusunda da şöyle. Daha önce bunu Erol Bilecik zamanında da yaşadık. Bu da hani direkt Galatasaraylıların girip sevindikleri de oldu Fenerbahçe locasında. Bence burada bir numarada dikkat edilmesi gereken şey şu. Yani Galatasaraylı olup olmaması değil de yani Fenerbahçe aleyhine locada bir şey olup olmaması olmalı. Ya ben Acun Bey'in misafirlerinin de bu şekilde bir hani zaten gerginlik yaratacağını düşünmüyorum. Ama dediğim gibi locadaki esas problem şu. Acun Ilıcalı bu locayı kendi as başkanlığı döneminde stadyumun en güzel locasını kendisi aldıysa Fenerbahçe yönetimi gelip bu konuda el koymakta bence haklı.
1: Evet, diğer taraftan Galatasaray'da bir transfer hareketliliği var. İki tane Sarıç'ın Galatasaray'ın İngiltere'ye çıkartma yaptığı söyleniyor ama ya bu haberleri kim ortaya atıyor acaba? Şimdi Okan Buruk'u biliyorum ben. Yani orta saha istemiyor yani önceliği değil. Ya zaten yabancı sınırı var. Hani Torreira da gitsin istemiyor, maaşına zam yapılıp sözleşmesinin uzatılmasını istemiş. Yani sence bu transferlerin olma ihtimali nedir? Ben Pape Sar için söylüyorum. İki Sar için gittiler ama işte biri Crystal Palace'da, biri Tottenham'da ki oradan da talipleri var bu oyuncuların. Ama ben Okan Hoca'nın önceliğinin orta saha olmadığını biliyorum. Sen ne düşünürsün bilmiyorum. Sende bilgi var mı?
0: Ya mutlaka. Yani hani ben de orta saha önceliğinin olmadığını düşünüyorum Okan Hoca'nın. Torreira bence maaşın zam istemekte çok da haklı. Ya bu sene Lemina'da da bu yaşandı. Hani Torreira senelerdir bu takımın hani ana parçalarından birisi. Ve hani sonuçta oynadığı maaşlara baktığında şu an takıma aynı katkıyı vermeyen birçok oyuncudan daha az para alıyor. Hani Pape Sarr konusu bence şöyle. Ya iki Sarr'dan birini mutlaka bence indirecekler. Artık hani bu noktaya geldi bence transfer. Ama Galatasaray'ın mutlaka bir santrofor, Osimhen'in arkasında bir transfer yapacağını düşünüyorum. Zaten stoper eksiği çok net bir şekilde ortada. Bir stoper alacaklar. Yani minimumda iki maksimum üç transfer daha yapacak bence Galatasaray tarafı. On numara sorununu zaten çözdüler. Bence çok da iyi bir transfer oldu. Ama halen taraftarın beklediği o yıldız ismi, yani bir starı indirebilmiş durumda değiller. Yani bu konuda mutlaka bir star transferi yapacaklarını düşünüyorum. Leao konusunda yani işte Milan tarafı artık bonuslarla 45 tarafına da indi. Biraz daha Dursun Özbey'in bu sabre şu an itibariyle işe yaramışa benziyor. Bir star mutlaka alacak Galatasaray ama hani senin de söylediğin gibi abi iki sarın birden inmesini çok mümkün bulmuyorum. Dediğim gibi oyuncuların Premier Lig'den de çok fazla talipleri var. Ama şu süreçte Galatasaray'da hep konuşulan bir şey var. Yani sadece Okan Hoca'nın istekleri olmuyor ki. Mesela Lemina tamamen Dursun Özbey'in inisiyatifiyle Galatasaray'da kaldı. Yoksa gidecek isimlerden bir tanesiydi. Yabancı sınırı ve Fenerbahçe'nin olduğu gibi Galatasaray'ın da fazlasıyla elini kolunu bağlıyor ama taraftarın sabırsızlığı bir yıldız oyuncu inmeden yani bitmeyecektir diye düşünüyorum. Hani Sar, Ugo Çukwu ya da Şabatlagov bu isimler bence değil.
1: Yani sanki böyle bir ilginçlik var gibi duruyor. Mesela geçen sezon Galatasaray Bissouma'nın peşinde çok koşmuştu yani almaya çalışmıştı. Şimdi bu çocuk mesela hani dünyanın en iyi orta sahalarından biri falan deniliyordu. 30 milyon falan Galatasaray bonservis veriyordu. Şu an çocuk boşta mesela. Alan yok. Yine aynı sözleşme işte Goretzka'ya falan da yapılmıştı. Hani söylenmişti. O da 3 aydır takım bulamadı. Ona da bulamıyorlar. Ya şimdi hani Sarda da mı acaba böyle bir şey var? Hani Tottenham tırnak içinde çakmaya mı çalışıyor sence? O da 20 milyon istiyor.
0: Yani evet maaş beklentileri ve bonservis beklentileri çok yüksek ve dediğin gibi ya yani hani birçok oyuncuya hani Fenerbahçe Galatasaray geçen sene çok büyük ilgi duymasına rağmen bu sene hiçbir şekilde aynı ilgi yok. Fenerbahçe'de mesela Arjantinli bir orta saha için geçen sene çok böyle ortalığı ayağa kaldırmıştı. Bu sene hiçbir şekilde bir talip yok. Galatasaray'da da Bissouma keza aynı şekilde söylediğin gibi. Jadson Fernandes ismi bu arada az önce Fenerbahçe'de unuttuk. Fenerbahçe için konuşuluyor orta saha demişken söyleyebiliriz ama yani Galatasaray'da kimin istediği olacak tartışması bence var. Yani Dursun Özbek'in bir transfer listesi var. Okan Hoca'nın bir transfer listesi var. Diğer yönetici gruplarının bir transfer listesi var. Yani sürekli bir belirsizliğin içinde Galatasaray çok ciddi vakit kaybetti. Ligin artık 3. haftasına gireceğiz. Yani çok az da bir zaman kaldı. Yani 4 Eylül'de artık transfer dönemi kapanacak. Minimumda 3 transfer Galatasaray'ın ben. Yani minimumda 2, maksimumda 3 transfer yapması lazım. Bu oyuncuların takıma adaptasyon süreci de var işte. Beşiktaş'ta Tolos artı Vlahovic'i görüyoruz. Fenerbahçe'de Lukaku'yu görüyoruz. Herkes Mason Greenwood gibi çok hızlı adapte olamıyor. Ya da dünkü Salah performansını da baz alarak söyleyelim. Yani Galatasaray'ın önünde az bir zaman var ve bu oyuncuların adaptasyon süreci de yani Galatasaray'ı bir süre bekletecektir. Yani büyük takımların hepsi puan kaybederek başladı sezona. Bu da Galatasaray'ın tabii bir nefes almasını sağladı ama yoksa Çorum maçındaki puan kaybı yani direkt yönetime yazacaktı ama herkesin puan kaybetmesi de yönetime biraz nefes aldırdı tabii.
1: Evet, Yunus Aydın'la birlikteliğimiz sürüyor. Yunus, son olarak da şu Asensio İsmail Kartal arasındaki yani uyumsuzluk mu diyeyim ya da taraftar mı öyle gösteriyor, bir problem yok mu bilmiyorum. Şimdi Asensio'nun da sol bacak üst adalesinde bir zorlanma ve gerilme oldu. O yüzden hani Lyon kadrosundan da çıkarıldı. Yani İsmail Kartal hala hazır değil, yavaş yavaş alıştırıyoruz derken haklı mıydı sana göre? Yani hocanın işine mi karıştı taraftar, oyuncuyu sahaya atmak zorunda kaldılar ve sakatlandı, böyle mi oldu? Yoksa olacağı mı vardı? Bence bir tık böyle oldu sanki.
0: Bence de biraz öyle oldu. Yani çünkü Asensio'yu çıkarttığı dakika, ki Asensio sadece çıkmak istiyor, kenara çıkmak istediğini işaretini yapıyor, çıkartmıyorlar. Sonrasında Vedat'a gidip söylüyor. Vedat 10 numarayı çıkart diye kenara gösteriyor İsmail Hoca'ya. Vedat da herhalde İspanyolca bildiği için mi bilmiyorum artık. O da İspanya'da oynadı. Direkt gidip Vedat'a söylüyor bunu, ya da yakın pozisyon diye. Sonra çıkartıyor. Yani Asensio'yu ilk oyundan çıkaran olmamak için bir mücadele etti İsmail Hoca bu sefer. İlk onu çıkartmayayım diye bir mücadele bulundu. Bu çok net. Bu da belki oyuncunun zorlanıp sakatlanmasına sebep oldu ama ya ben ikili arasının problemin sosyal medya ya da basının tırnak içinde uydurduğu bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü İsmail Hoca'ya soruyorsun, Lukaku diyorsun, çok iyi niyetli bir çocuk, çok iyi bir çocuk diyor. Ederson'la ilgili bir soru soruyorsun, çok duygusal bir çocuk, çok iyi bir çocuk, konuşuyoruz diyor. Asensio'yla ilgili soru soruyorsun, 24 oyuncumuzdan biri diyor. Şimdi kimse yani niyet okumaya çalışmıyor ama bazı şeyler de belli. Ama kameralar önünde İsmail Hoca Asensio'ya gidip sarılmaya çalışıyor. Asensio da Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları olan çok profesyonel bir futbolcu. Ya tabii ki o sarılmayı kabul etmedi oyundan çıkarken. Hepimiz de bunu gördük. Yani net bir şekilde bir arada problem oldu ortada. Bence yani Lyon maçında çok çok ihtiyaç vardı Marco Asensio'ya. Ve Vedat Muriç ve beraber oynadıkları zaman gerçekten Fenerbahçe'nin bir oyunu olduğunu net bir şekilde gördük. Çok iyi oynadılar beraber. Yani Lyon maç öncesi çok büyük bir eksik. Kesinlikle Asensio. Ama işte talihsizlik, yani Kerem de şu an sıkıntıda. Aynı şekilde Asensio da sıkıntıda. Bence net bir şekilde İsmail Hoca ile Marco Asensio arasında çok ciddi bir gerginlik var.
1: Yunus Aydın, çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın, ağzına sağlık. Maçları çok konuşamadık ama zaten yayının başında ben biraz değinmiştim. Onu da başka zamana saklarız. Lig uzun.
0: Tamamdır abi.
1: Dikkat et kendine. Kolaylıklar diliyorum.
0: Sağ ol abi. İyi yayınlar.
1: Görüşürüz. Sağ olasın. Evet, hani bir tık da biraz böyle oradan buradan girelim dedik. Zaten hani programın girişinde maçlarla ilgili konuşmuştuk. Çünkü mesajlar da bir hayli birikti. Yunus Aydın'a da tekrar teşekkür edelim. Cihan kardeşim demiş, Erzurum maçında Lemina'nın ve Sara'nın hali neydi abi? Lemina ve Sara'yla Şampiyonlar Ligi'nde Kevgir'e döneriz demiş. Batrakov'la beraber oynayınca performansı bir tık daha artar Sara'nın, öyle söyleyeyim. Yani dönüşleri biraz zayıf. Onu biraz düzeltse, yani çok ağır dönüyor yani. Ben dönüşleri bu kadar zayıf çok böyle 8-10 arası bir oyuncu görmedim. Onun dışında hani bileklerine falan çok hakim zaten Sara. Ama hani ben Sara'yı oynatacaksam 6'da rotasyona sokarım. Yani 8'de olmuyor bu çocuk. Maalesef olmuyor yani. Israrla bazen deneniyor ama mesela Erzurum maçında izlediğim bence en kötü performanslarından birini sergiledi. Uğur Meleke'ye falan baktım, böyle bayağı bir övüyordu Sara'yı. Çok anlayamadım ama belki farklı bir şeyler görmüştür. Rıdvan Dilmen, İsmail Kartal'ın hatası şurada. Lukaku çok iyi çocuk. Fred bizde kalacak, çok iyi çocuk. Asensio'yu soruyorlar, 24 oyuncudan bir tanesi. Oyuncu cin gibidir demiş. Ha, şey mi diyorsun? Yunus'un yorumuna istinaden. Yani Rıdvan hocam doğru söylemiş. Yani oyuncular takip ederler teknik direktör.

aktörlerin demeçlerini. Yani biri o oyuncu takip etmese bile birileri oyunculara senin hakkında bak hoca böyle söyledi der. Hocalar da biraz dikkatli konuşmak durumunda kalırlar. Mesela Fatih Tekke'nin de ilginç bir açıklaması var. O da işte başkana gidip demiş ki ya bugün bize yine çok büyük bir yıldız gelecek diyor. Bugün için bahsediyor. Geldi Fabinho, ondan bahsediyor. 2-3 tane bayağı yıldızımız var diyor böyle.

konuşuyorum şeklinde bir ifadesi olmuş Fatih Tekke'nin. Yani haksız da sayılmaz değil mi? Düşünsene yani, Salah geliyor şimdi. Yani Fabinho geliyor. Senin elinde bu kadroyu verdiklerinde sen başarısız bir performans sergilersen, ya hoca sana bunları aldık. Hani Okan Buruk'u anlayabiliyor musun şimdi nasıl zor şartlarda çalışıyor? Oradan ona bağlayayım, ne bileyim, hani Osimhen, Sané falan gelince. Ama bence müthiş ifade kullanmış yani. Kovulmalık bir kadro kurduk. Hani böyle genç ve ucuz bir takımla kupa alır. Hani ligi üçüncü bitirirsin. Herkes ne dersen, o helal olsun hocam falan der. Hani böyle yıldızlı ama pahalı bir kadro kurarsın. Yine üçüncü bitirirsin. Hani bu sefer seni tık diye kovarlar. Bu işler maalesef böyledir. Ya Fatih hocam aşırı homurdanıyor ya. Çok böyle şikayet ediyor. Her şeyden şikayetçi. Yani normalde iyi bir lider, yani lider olan insan çok fazla homurdanmaz. Yani o özelliklere sahip değildir. Biraz daha böyle toparlanır. Ya Fatih Hoca yok saçım beyazladı, yok kilo verdim, aşırı bir zor iş, nelerle uğraşıyoruz biz, yıprandık falan. Yani bence Fatih Hocam'ın iyi bir mentorla falan çalışması lazım. Bu cümleleri söylememesi lazım. Yani sürekli bir şeyi var yani. Bahanesi var, saçım beyazladı, kilo verdim, işte antrenmanda bunu yapıyoruz falan. Bakalım neler olacak. İnşallah yanılırım. İnşallah. Yani Trabzonlar için. Ben çünkü başarılı olmasını isterim ya. Bütün kulüplerin savaşçı olmasını isterim. Yani çünkü ligin kalitesi artarsa Avrupa'da da başarımız bu denli artar diye düşünüyorum. Yaşlanmış topçular zam istiyor. Şaka gibi demiş. Kimden bahsediyorsun? Torreira'dan mı bahsediyorsun? Az önce konuşurken öyle bir cümle kurdum. Herhalde sen de ona istinaden. E ister. Şey de istiyor şimdi. Trabzonspor'un santraforu da istiyor. Onaçu. Şimdi sen diyor aldın Fabinho'yu. Sen diyor aldın Salah'ı. Çocuk oyundan falan çıkarken nasıldı yani, gördünüz mü? Yüz ifadesi falan böyle. Hiç iyi değildi. İster istemez bu oyuncular da bu paraları istiyorlar. Torreira da Galatasaray'ın yani şampiyonluklarında emeği geçmiş. Herhalde değil mi? Üç oyuncu sayın desem. Herhalde böyle tam hepsinin emeği vardır. Diğer oyuncuların hakkı yenmesin ama herhalde o 3 oyuncudan Torreira'yı direkt listenin başına yazarsınız diye düşünüyorum. Ama böyle her sene yaptı işte, gittim gideceğim, gittim gideceğim, ay bana zam yapın falan. Şey gibi yani, beyaz futbolda Sinan Engin işte, Ertem Şener, Abdülkerim abi falan, böyle onlar her yaz beyaz futbolu bırakıyorlar, tamam mı? Hani oradan herhalde zam almak için. Sonra bir anda böyle bir ay sonra tekrar ekip toplanıyor yani. Şeyde Torreira da bunu baz almış ve her yaz böyle bir şey çıkıyor yani. Sürekli böyle bir transfer söylentileri çıkıyor. Her transfer döneminde çıkıyor zaten. Bence Galatasaraylı taraftarlar bu duruma alışmıştır da. Ama mesela hani bu sefer de transfer olmazsa, tamam mı? Ve sahada kötü bir performans verirse taraftar siler. Evet, Torreira'yı çok seviyorlar. Hani Torik Morik diyorlar böyle adama. Hani tatlı falan. Icardi'yi de çok seviyordu taraftar. Ama yani Galatasaray taraftarının acıması yok. Durum ciddi. Yani ona göre düşünüp karar vermesi lazım. Hani kalacaksa da sahada bunu bence taraftara göstermesi lazım. Çünkü her sezon aynısını yapıp iyi performans veriyor. O yüzden çok bir şey demiyor taraftar ama yine aynısını yapıp kötü performans verirse bence bu sefer işi zor. Onaçu 2-3 net gol kaçırdı demiş. Evet ya, oyundan falan çıkarken de bir garipti çocuk. İlginç. Icardi'ye de verselerdi o zaman zam, Cihan Bey demiş. İstemedi Galatasaray. Kalmasını isteseydi verirdi zaten. Son dönemlerde falan performans çok düşmüştü. Fiyatını düşürmeye çalıştı. Yani yarı yarıya dedi. Icardi de yok dedi. Hani %25 düşürürseniz kabul. Yok dediler. Öyle oldu, böyle oldu. Adaya veda etti. Kovulma ile ilgili bir cümlede Gençler Birliği Teknik Direktörü Metin Diyedin'den geldi. Tam hoca kovduran fikstürle başladık lige. Fenerbahçe, Göztepe, Trabzonspor, Başakşehir çok şükür iki galibiyet demiş. Yani hocalar da alıştı. Yani onlar da her sezon, hani Metin Hoca zaten daha fazla alışmıştır da, Metin Diyedin Hoca. Ya Yılmaz Vural'ın hep aklımda kalan bir cümlesi var. Bağlandığında her yere söyler benim diyor, işte Türkiye'de işte bilmem kaç milyon TL param kaldı, kulüplerden alamadım falan diye. Hocalar da bazılarını alıyor, bazılarını bırakıyorlar falan. Metin Hoca'yı ben beğenirim ya, iyi hoca. Yani ligin iyi hocalarından bir tanesi. 2'de 2 gidiyor. Kendisinin de söylediği gibi. Hani geçen sezon gençleri de son haftalarda düşmekten kurtardı diyebiliriz. İyi hoca. Ama ülkede hiçbir başarı karşılıksız kalmaz. Bunu inşallah biliyordur Metin hocam. Hani bakarsın kovarlar.
Yaparlar yani.

İyi ama talihsiz bir hoca ya. Yani umarım şeytanın bacağını kırar yani. 23-24 milyonluk bir kadrosu var. İçeride Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe falan. Güzel işler. Uzak olmayan bir gelecekte yerine yine Volkan Demirel gelir diye çok korkuyorum yani. Fatih Tekke ilerisi için çalışıyor demiş. Mazeretleri biriktiriyor. Şenol Güneş gibi diyor. Şey mi diyorsun? Hani ben söylüyorum önceden. Bakın haberiniz olsun. Ben bunu demiştim demek için mi konuşuyor diyorsun? Olabilir. Demirovic geliyor mu diyor. İnşallah. Yani hiç kimse için bir şey söyleyemiyorum Galatasaray ile ilgili. Ama Yunus'un dediğine katılıyorum. Yani Pape Sarı almaz Galatasaray. Hani orada çok ihtiyacı yok Okan Buruk'un ama hani diğer Sarı transfer edecektir. Herhalde orada çok bir problem olacağını düşünmüyorum. Hani Stuttgart'la falan da Demirovic konusunda bugün bir karar çıkacaktı. Şu an için herhangi bir bilgi de yok. Gelen bir şey de yok bize. Yani oyuncuyla anlaştığını biliyoruz ama işte kulüp herhalde bir pürüz çıkarıyor. İşte izin istiyor, ben işte beni bırakın ayrılayım falan diyor. Ama Stuttgart da buraya çok yanaşmıyor. Beklemedeyiz hepiniz gibi. Eskişehir'den Özkan. Her sene zam isteyen Torreira Lemine barış artık kabak tadı verdi. İstemeyen gidebilir demiş. Öz mesajını atmış. Her yaz dönemi barış 80, Torreira 40, Sanchez 50 milyon euroya satılıyor. Ne hikmetse hepsi Galatasaray'da demiş. Ya Barış gidiyordu, ben sana söyleyeyim. Yani Barış'ı biliyorsun zaten, bırakmadılar. Sanchez de Como çok istedi. Sen anladım demek istediğini. Yani Galatasaray bu kadar şampiyon oluyor, bu oyuncuları neden satamıyor? Yani bu transfer dedikodularını havadan çıkarıyorsun demeye getiriyorsun ama tamam, bazıları haklısın. Yani spekülasyon yapıyorlar bazılarında ama bazıları da gerçek ya. Çünkü yani yönetimin ve teknik heyetin işte Barış'la, kimi saymışsın başka, işte Davinson'la, işte Lucas Torreira'yla, hani bu gibi omurgayı oluşturan isimleri kolay kolay bırakmak istemiyor. İşte böyle resmi ya da ne bileyim böyle sözlü teklif gelse bile böyle astronomik bonservis bedelleri verirse ancak öyle bırakıyorlar. Mesela Barış Alper için 40 milyon euro bandı bence iyidir ya. Ben hemen bırakırım Neoma. 40 milyona değil mi? Arkama bile bakmam. Bırakmayan var mı? 40 iyi para ya. Bulunur. 40 milyon Barış gibi futbolcu bulunur. Sanchez'i mi? Bırakırım Sanchez'i de 30 milyona. Hiç problem yok yani. Bırakmayanlar olabilir. Ben bırakırım. Ama işte şey de var. Yani oyuncu sevgisi de var Galatasaraylı taraftarlarda. Mesela İstanbul'da bir düzenleri var. Taraftar sevgisi var. Şimdi şampiyon oluyorlar sürekli. Evet, gelen teklifleri değerlendiriyorlar ama yani kulüpte kalma seçeneği böyle bir tık daha ön plana çıkıyor. Şimdi diyorsun Okan Buruk niye gitmiyor? Başka bir yere neden transfer olmuyor? Niye gitsin ki? 4 yıldır şampiyon oluyor. Burada aldığı maaş. Yani geçenlerde de 3 ay önce de sezon biterken de söylemiştim yani Inter'in hocasından daha fazla kazanıyor. Orada vergiler de var. Şampiyonlar Ligi'ne de gidiyor. Kendi memleketi. Neden bırakıp gitsin ki? O yüzden çok ondan bahsediyorum. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Ben olsam ben gitmezdim yani. Vizyonsuz muyum? Neden vizyonsuz olayım ya? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Bunlar da büyük kulüpler yani. Şey mi oluyor? İlla Avrupa'ya mı gitmemiz lazım? Açılmamız lazım. Teknik direktör yapabilir. Ha, oyuncu olsaydım bak giderdim. Oyuncu olsam o vizyonumu kullanırdım mesela. Arabistan'dan 30 milyon alacağım ama Premier Lig'den 15 milyon alırdım. Bunu böyle bir 24-25 yaşına kadar yapardım. Baktım olmuyor. Chelsea'de Oscar var ya, Oscar. Oscar'ın yaptığı gibi hop hemen Çin'e giderdim. Ha, hadi baba bana eyvallah. Ha, 25 yaşına kadar süperstar olamamışsam kazanacağım ortalama ücretler Avrupa'da belli. 6 milyon maaş, 7 milyon maaş. Adam Çin'e bir gitti. Oscar diyor ki ben maaşıma bile bakmadım diyor. Ailemi sadece gelen primlerle geçindirdim. Yani sezon bittiğinde hesabıma baktığımda gözlerime inanamadım diyor. Yani atıyorum artık bilmiyorum da açıklaması bu şekilde. Çok para kazandığını ima etmek için söylüyor. Hatırlayın bu çocuk Wonderkid'di Chelsea'de, Oscar falan herkes biliyordu. Gitti işi bitirdi. Yani Merih mesela Arabistan'a gitmese Merih Demiral ortalama bir Avrupa ülkesinde. Juventus'ta Kenan Yıldız bile 6.7 mi alıyor? O kadar Merit de alacaktı. 4 milyon, 3 milyon maaş. Hop stoperde. Arabistan'da kaç alıyor şimdi bilmiyorum yani. Cihan, Sara gibi melez olmuşsundur. Nerelere gittin? Deniz, kum, güneş, bırak futbolu biraz demiş. Valla yayının başında söyledim. Yani kahve makinesiyle böyle baş başa falan kaldık, anladın mı?
Bu ben olamam, bu bir simülasyon dedim ben. Nereden nereye geldik? Anladın mı yani? Şezlonglardan yani deri koltukların olduğu böyle bir binaların arasına falan geldik. Yapacak bir şey yok. Buradayız. Ruhen hala tatildeyiz. Daha alışamadık. Hani böyle garson bir bakar mısınız modundayız hala. Yavaş yavaş geçecek. Ya çok bir yerlere gitmedim ya. Buralardaydım arkadaşlar. Her yer zaten şey olmuş. İnanılmaz pahalı. Çıldırmışlar. Yani gerçekten kafayı yemişler. Ben yakın yerdeydim o yüzden. Yani 3 gün avşa yaptım. 3 gün kilyos yaptım. 2 gün beleş tatil yaptım. Alaçatı'da bir arkadaşımın yanına gittim. O bedavaydı. Öyle yani. Bir Atakan Kurt değiliz tabii ama bir şeyler yapmaya çalıştık. Büyük kulüplerimize kimler geldi, kimler geçti. Değerini bulan futbolcu satılır, satılanın yeri de dolar. Hiç öyle ekstra gönül bağlayarak edeceğin kardan vazgeçmemek gerekiyor demiş. %100. Tam benim kafa. Alırsın oyuncuyu değil mi? Biraz yenil. Ama bazı oyunculardan vazgeçemiyorsun işte. Mesela Torreira'yı. Evet şimdi gitti gidecek gitti gidecek dedikleri için yani bir tık artık taraftarın da canı sıkılmış gibi. Mesela Sasha Boy değil mi? 30 milyon hemen sattın. Oh Arda Güler. Bence ucuza gitti ama adamın mecbur yani şeyi 20 milyonu basan alırdı. Artı bonusları da var tabii 25'e falan geldi. Yine Kim Min-jae'ye sattı. Napoli'ye, Fenerbahçe bence güzel sattı. Başka kim var? Cenk Tosun bence herhalde. Ya Beşiktaş'ın en iyi transferlerinden biriydi. 22 milyona falan satmıştı. Yine Elif Elmas'ı satmıştı Fenerbahçe, Napoli'ye falan. Galatasaray şeyi satmıştı değil mi? Stoperi. Markao muydu? Maicon muydu? Markao. Maicon muydu ya da? Onları da hep karıştırıyorum. Buralardayken Sarıyer'deki 800 TL girişli plajda değildin yani demiş. Hafta içi 600, hafta sonu 800. Niye ya? Güzel Sarıyer'in plajları. Sarıyer'i mi kötüleyemezsin? Ya bazıları kirli ama mesela bu Demirciköy tarafındaki plajlar çok güzel. Böyle M ile başlayan var. Böyle o N ile bitiyor. Orası güzel biçtir. İleride Uzunya var. O da güzeldir. T ile başlayan var bir tane. O da güzeldir. S ile başlayan var. Oraya gençler gitsin. Evli çiftler falan. Çok şey değil. Biraz hareketli bir yer. Böyle halk plajının yanında olan bir yer. Halk plajı var. Orası da fena değil. Orası da güzel. Sarıyer'in plajları güzel. Fena değil. Ama bu birazcık daha böyle işte tuvaletleri falan temiz tutsalar süper olacak. Yani. O da işletmeyle alakalı. Yapacak bir şey yok. Gördüm. Sarıyer plajları Sarıyer'lere bedava demiş. Her plaj bedava değil işte. Biliyorum onu Rıfat'cığım. Sarıyer kart diye bir şey var. Çıkartıyorsun, giriyorsun. Ama her plaj değil o. Belli plajlar bedava. Cihan abi sen böyle konuşunca konuştuğun şeylerle ilgili haberler görüyoruz. Bakalım neler göreceğiz demiş. Bu sene yıllık izni... sohbet mi edelim? Sıkıldınız mı futboldan? Bu sene yıllık izni ve zammı en çok hak edenlerden biri de sensin. Az çektirmedik sana da. Hoş geldin. Tekrar yanıp gelseydin bari demiş. Yenal'cığım sağ ol. Teşekkür ediyorum. Abi yılda 100 milyona... ne demiş? Vallahi anlayamadım ya. Yılda 100 milyonu tüm kıllarımın istediği renge dönmesine razıyım. 100 milyon TL mi? Dolar mı? Bence sen bir şey söyleyeyim sana. Bence sen 2 milyon, 1 milyona falan da tamamsın bence. Ha, çıtayı yükseltme 100 milyonla. Galatasaray taraftarının isyan ettiği takım Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin aylardır öve öve bitiremediği takımın bir puan önünde demiş. Ha. Nihat Kahveci mi söylemiş bunu? Galatasaray'ın taraftarı diyor bu kadroyu beğenmiyor ama Beşiktaşlı ve Fenerbahçeliler kendi takımını övüyor ama bu takım onların bir puan önünde demiş. Güzel söylemiş. Yani bence Fenerbahçeliler çok öve bitiremiyor. Orada hata yapmış. Ya Beşiktaşlar çok övdü. Bak katılırım. Mesela Beşiktaş'ı inanılmaz övdüler. İşte uçuyor, kaçıyor, daha gol yemedi falan. Muazzam İtalyan hoca falan diye. Ama ben Fenerbahçelilerin çok öyle uçtuğunu, kaçtığını düşünmüyorum. Hatta eksiklerin olduğunu falan söylüyorlardı. Yani bir Greenwood'da tam o kadar da olur. Sonuçta adam Premier Lig'den falan gelmiş. Ama hep söylüyorlardı işte İsmail Kartallı olmaz. İşte hatta bazıları bölgeleri transferleri falan dile getiriyorlar. Talişka'yı beğenen var, beğenmeyen var. Ama Beşiktaş konusuna katılırım. Ama Beşiktaş da medya şişirdi ya. Taraftarın da suçu yok ki. Medyada.
Ha, Fatih Tekke saçların beyazladı diyor ya ona.

Hani ona istinaden söyledin. Doğru, tamam. Şimdi çok konudan konuya atladığım için anlamadım. Diyorsun ki bana o kadar para versinler, tüm kılların beyaza dönsün. Haklısın, doğru söylüyorsun. İbrahim abim yayına bağlanabilir mi? Yorumlarını merak ediyorum demiş. Çarşamba günü beraberiz. Sarıyerlilere mecburen bedavadır. Zaten para alamayınca meşrulaştırmışlardır demiş. Öyle bir alıyorlar ki nasıl alamıyorlar? Alıyorlar. Ya şöyle bir şey, aslında sahillerden hani para almak normalde, sahiller yani Türk insanının herkese ücretsiz. Ama işte orada işletmeyi alan kişi diyor ki ben diyor şezlong, şemsiye, efendim söyleyeyim kafe diyor. Bunun diyor sana hizmetini veriyorum. Ben de diyor senden deniz parası değil, bunun parasını alıyorum diyor. Anladın mı? Biz dolaylı yoldan her şeyin yolunu bulmuşuz yani. Hani bir ara telefonları taksitle satmak yasaktı ya, hala yasak herhalde. 3 taksit falan yapıyorlar diye biliyorum. Ya yani adamlar telefon kabını 12 taksit yapıp öyle satıyorlardı. Gerçi güzel bir şey. Ya alamayanlar için güzel bir şey yani. Burada bir düzenbazlık yok. Bence bunu, bu uygulamayı bu şekilde yapanların düşünmesi lazım. Yani adam şimdi ya 3 taksit veremeyebilir. 12 taksit parasını da veriyor. Bırak 12 taksitse yap ya sen. Niye yapmıyorsun yani? Niye bu adamı 3 taksitle almak için zorluyorsun ki? Sonra böyle katakuller çıkıyor piyasaya. Altınkum özel eğitim ne demiş? Özel eğitim komutanlığına gidiyoruz biz, orası güzel demiş. Ha, sen yakına gidiyorsun. Şeye, Kavak tarafına gidiyorsun. Altınkum, Elmaskum. Oralar da güzel. Oralar da güzel. Ben biraz da uzaklara kaçıyorum, Demirciköy taraflarına. Fenerbahçe ne demiş? Ha, Fenerbahçe oyuncu sattığı için şampiyon olamadı. Galatasaray oyuncu tuttuğu için şampiyon oldu. Fenerbahçe sattığını geri aldı. 10 milyon fazla bonservis verdi ve 5 milyon fazla maaş verdi demiş. Anlamakta çok zorlanıyorum Fenerbahçe'yi diyor Ali Esen. Porto'da oynayan Vega, Celta Vigo'dan Arabistan'a gitti 22 yaşında. O bu sene Real Barça yapabilirdi, istiyorlardı. O Arabistan'a gitti. Neden gittin dediklerinde, orada 2 senede kazanacağım para İspanya'da 10 senece kazanacağım paraya eş değerdi demiş. Yani evet, bu bir tutku. Ben mesela futbolu oynarken süper amatörde falan, işte ikinci amatör, birinci amatör, tutkuyla oynardım. Güzel bir şeydi ama mesela işin içine İbrahim abi diyor ya, ulan diyor işte geçen sene simitli peynirli beslenirken bir sene sonra eline bir para geçiyor ki 18-17 yaşında. Ne olduğunu şaşırıyorsun diyor yani, adam futbolcu burada anlatıyor. Ya bu da şimdi bu adamlar da o parayı duyunca ister istemez gidiyorlar ya, finansal gerçeklik ve gelecek kaygısı diye bir şey var arkadaşlar. Ya Oscar'a da eşi yapmış. Sen demiş işte oynarken ayağın kırılsa ne olacak? Hani bizim kazancımız burası. Öyle öyle adamın aklına girmiş. Hani dediğin gibi Vega'da daha 21 yaşında değil mi? 21-22 yaşında. Doğru söylemiş yani. Ona şey kızmıştı. Madrid'in efsanesi. Aa, adamın aklı aklıma gelmedi. Kroos. Evet, Kroos'u nasıl unuttum ya. Kroos ona kızmıştı hatta. Çok utanç verici falan filan demişti. Hani senin yaptığın iş değil falan demişti ama Kroos'cum öyle olmuyor bu işler ya. Ben de Vega gibi yapardım yani. Normalde işte ya eskiden ne yaparlardı 30 yaşından sonra, işte o zaman Çin popülerdi, Çin'e giderlerdi. Bu 2-3 yıldır işte Arabistan popüler. Bizim Süper Lig'e gelirlerdi falan. O zaman gelirlerdi. Ama şimdi artık genç yaşta bu işleri yapıyorlar. İşte John Duran falan yaptı bunu. Yine Vega yaptı, Oscar yaptı. Çok genç yaşta Arabistan'a giden futbolcu oldu. Yani Orta Doğu'yu seçiyorlar. Futbolun ruhuna zarar veriyor mu? Bana göre veriyor. Ama ben futbolcu olsaydım ben de aynısını yapardım. Yani tamamen profesyonel bir kariyer yönetimi yani. Direkt hiç düşünmem. Düşünsene ya. Bana şu an birisi burada kazandığımın 5 katını veriyor. İlhan abi, İlhan Uzundur. Abi görüşürüz. Hani aileydik? Hani seviyordun falan diye. Abi gidersin ya. Ya gidersin, gerçekçi olalım. Burak Yılmaz'la İlhan Mansız da yapmıştı aynısını diyor. Evet, evet. Ama onlar çok kısa kaldılar ya. Zafer. İlhan abi çok kazanamadı da Burak Yılmaz iyi kazandı. Sevgili Cihan, 3 taksit BDDK kararı demiş. Eğer 12 taksit olursa bu sefer talep artıyor. Bu da enflasyona sebep oluyor. İnsanlar gereksiz harcama yapıyor demiş. Bence şu yüzden yapıldı o Kenan. İnsanlar çok fazla hattının üstüne, insanlar döndüremiyor tamam mı kendisini. Kredi puanları falan da düşük.
Hattının üstünde

Telefon alıyor, gidiyorlar bu telefonları işte yok pahasına ucuz yollu telefonculara satıyorlar. Herhalde bunun önüne geçmek için falan yaptılar. Ya telefonculara satıyorlar ya da işte böyle sanal satış siteleri var ya oradan satıyorlar. Bence bunun önüne geçmek için yapmış olabilirler. Bilmiyorum, belki iyi bir şeydir. Kısırkaya candır. Ha, git git Kısırkaya git de denize girebiliyor musun? Bu arada çok tehlikeli. Arkadaşlar yani can kurtaran arkadaşları dinleyin. Adamcağızlar sürekli uyarı yapıyor, tamam mı? İpi geçmeyin, ipi geçmeyin. Yani o ipi geçince ne oluyor? Ben de çok iyi üzerim bu arada. Hani Sarıyer biraz böyle şey semte döndük ama hani Sarıyer'de sağlıkta falan böyle Faço'da çok atlamışlığım var. Kireçburnu'da, Tarabya'da. Ama mesela plaja gittiğimde hiç öyle yüzme hevesim gelmiyor. Suya giriyorum, çıkıyorum, oturuyorum. Yani amaç orada serinlemek. Hani ne oluyor? İpi geçince birine hava mı atıyoruz? Oradan bir hanımefendi, vay ne güzel yüzüyor be. İpi de geçti. Ulan ne güzel sırt üstü yüzüyor. Böyle mi diyor acaba? Şey gibi mi bu? Hani yüksek sesle müzik dinleyince hani biri size bakar gibi bir şey mi? Geçmeyin arkadaşlar lütfen ya. Yani can kurtaranlara da yazık. Yani onlar da yüz sürekli uyarıyor, sürekli bağırıyorlar. Git yani ip de... Maksat serinlemek, kafayı sok, bir şey yap, çık. Zaten hani çok yüzmek için denize de gidin. Sarıyer'de de çok yüzemezsiniz. Çok dalga vardır. Çok yüzmek isteyen havuzlara gidebilir. Havuzlarda aşağı yukarı denizlerle aynı para. O ipi geçtiğinde sahildeki bütün kızların kendine baktığını düşünüyordu. Evet evet, öyle oluyor gibi. Hoş geldin kardeşim. Yeni sezonda bomba gibi açalım. İlhami Korkmaz mesajını atmış. İlhan valla çok spor konuştuk. Biraz böyle dedikodu yapıyoruz. Sohbete geçiş evresine geldik. Erzurum maçı için düşüncelerime katılır mısın? Ha dur, biraz ara spor da yapalım, yayın kaydı tekrar da şey demesinler. Barış'a kesinlikle alternatif lazım. İki maçtır çok kötü. Sara Allah'a emanet demiş. Stoper eksiğimiz var. Çok arkaya kaçırıyor Abdülkerim ya. Evet, onu zaten yıllardır yapıyordu da. Erzurum maçında Şalay'a asker olarak evet. Ama bir bek oyuncusu olarak hayır. Bir de Osimhen herkese... Bağırmayı bırakması lazım. Eren topa vurdu, ona bağırdı. Ben televizyon başında baka kaldım demiş. Ya şimdi Erzurum maçı, ya Erzurum çok kötü gerçekten yani. Ben bu kadro, yani Galatasaray maçı için bir şey değil yani. Gerçek Galatasaray'ı görebileceğim bir maç değil. Bence Erzurum tarafından birazcık bakmak lazım. Bence Erzurumlu taraftarların, Erzurumlu futbol severlerin, ya kardeş biz geçen sene birinci çıktık. İki maçta 7 gol yedik. Bu nasıl oluyor? Bu takım ne yapıyor demesi lazım. Ben böyle Süper Lig tarihinin, özür dileyerek söylüyorum. Erzurum'u da çok severim. Çok dadaş arkadaşım falan da var. Ama özür dileyerek ve üzülerek böyle rekor. Yani Süper Lig tarihinin rekoru olacak bence Erzurum'un düşüşü. Hani bu yeni yediği attığı falan var ya. Ben öyle düşeceğini düşünüyorum. Temennim bu değil. İnşallah olmaz. Ama oyun anlamında, Erzurum'un oynadığı oyuna baktığımda iki maçtır bunu görebiliyorum. Çorum 10. falan bitirir. Çorum fena değil, güzel oynuyor. Vallahi dün Beşiktaş'ı doğradılar hakemler. Cumartesi Konyaspor'u doğradılar. Vallahi konuştuk. Beşiktaş'ı mahvettiler. Ama bu yeni kurallar da çok işe yaramamış ya. Hani bu oyunu hızlandıracakları falan, yine 47-48 dakika oyunda kalıyor top yani. Taça çıkma, işte duran top, kale vuruş falan derken 48 dakika 49 dakika oyunda kalmış. Aynısını Tugay Kerimoğlu yapmıştı. Tugay Kerimoğlu'na da yapmıştı bizim taraftar demiş. Burak Yılmaz istemeye Çin'e gitmişti. Bizim taraftar onu beğenmediği için diyor. Kerem de öyle. Kerem de böyle çok isteye Benfica'ya gitmedi yani. Şu Kerem Aktürkoğlu. Galatasaraylı taraftarlar arasında böyle bir toksik ilişki olmuştu yani. Abi taraftarla çatışmayacaksın ya. Gol falan atıyordu. Dönüp işte benim falan diyordu böyle. Ama Fenerbahçe'de çok yapmıyor onu. Yaşı da büyüdü biraz. Olgunlaşmıştır. Olabilir. Cihan, yüzmek ve doğayla iç içe olmak istersen seni mutlaka Sinop'a beklerim demiş. Özellikle Hamsilos koyuna kesinlikle gitmeni tavsiye ediyorum diyor. Vay vay vay vay. Ne zaman geleyim Sinop'a? Vallahi böyle çok cazip geldi teklifin. Gittim Sinop'u biliyorum. Çok güzel bir yer gerçekten de. O mesela Hamsilos'un orada o fiyort gerçekten müthiş. Oraya da gittim de çok eski ya. Hatırlamıyorum şu an yani. O işte tam yeşille mavinin birleştiği nokta var ya, tam orası oluyor.
Aklıma soktun da yeni geldim. Senin inşallah. Ama katılıyorum yani, Karadeniz'in en özel noktalarından birisi. Yılmaz Vural bir Erzurum yapar bu sene demiş. Ya yapsın, oradan da parayı alamasın bir Yılmaz hocam. Abi Barış arkadaki beklerden birini oynasın. İnan çok faydalı olur demiş. Ha, beklerden birinde. Sol bek veya sağ bek mi oynasın diyorsun? Bekte de fena değil de pozisyon alamıyor ki. O mevkide çok oynamamış ya. Evet, fiziğiyle falan oynuyor ama pozisyon bilgisi zayıf. Çok offside falan bozuyor. O işleri yapamıyor. Ya zorda kalınca olabilir mi? Olabilir. Cihan, sen bize İstanbul plajlarını anlatıyorsun da sana çok benzeyen birini Tayland'da görmüşler. Demek ki insanlar çift yaratılmış diye. Yok yok, ben Phuket'teydim. Seneye bu zamanlar inşallah demiş. Tayland mı? Yok ya, Tayland'a gitmem. Ne çıkacağı belli değil, sıkıntı. Gerçekten problem yani. Neyin ne çıkacağı? Doğanın ne çıkacağı belli değil yani. İnsanları tehlikeli, ondan bahsediyorum. Beşiktaş maçının 4. hakemi Hacı Osmanoğlu'nun manevi oğluymuş. Ne diyorsun bu konu hakkında diyor. Ya işte Beşiktaş açıklamasını yaptı. Ben dedi istemiyorum dedi. Bu arada bir sıcak gelişme vereyim. Herhalde yöneticiler bizi duydu. İşin espri kısmı tabii. Beşiktaş'ın ikinci başkanı Hakan Bey, Hakan Daltaban, saat 17'de arkadaşlar açıklamalarda bulunacak. Bu hakem kararlarıyla ilgili olarak Radyo Gol'den de an be an canlı olarak aktaracağız size. İkinci başkan Hakan Daltaban saat 17'de hakem kararları için açıklamalarda bulunacak. Evet, ben de biraz hafif kaldığını düşünmüştüm. Güzel hareket. Abi Trabzonspor'da doğradılar. Baktığımızda 4 attı, 2 saydılar. Ayrıca bir penaltıyı da vermedi hakem. Üstüne üstün sarı kart verdi Salah demiş. Ya Akın, az önce de böyle bir mesaj geldi. Belki sen dinlemiyordursun o arada radyoyu. Hani saat 12'den beri dinleyecek olanlar için de özür diliyorum. Belki tekrar düşeceğiz ama yani ben hakemin orada çok hatalı bir karar verdiğini düşünmüyorum. Temas yok mesela ceza sahası içinde. Salah kendini gitti yere attı. Ne diyor kural? Beni aldatırsan, hakemi aldatırsan sarı kartı yersin. Bence bu karar doğru. Burada bir doğrama yok. Yine ceza sahası hemen yayın orada. Gidiyor rakip defans oyuncusunu koluyla itiyor mesela. İtince ne oluyor? Omuz falan değil. Kendine avantaj sağlıyor. Golü de iptal etti hakem. Bu da doğru. Bence Salah'ın pozisyonlarında bir şey yok. Aa bak, Beşiktaş'ı doğradılar. Offside'ı yine söylüyorum. Offside'ı bir tık tartışırım Akın. Yani onu söylersen eyvallah ama diğer pozisyonlar doğru bence ya. Cihan, ailece hangi plaj var Sarıyer'de gidilecek demiş. Vallahi hiç bilmiyorum ki, ben ailece hiç gitmedim. Hani böyle iki arkadaş gideceğimiz deseydin sana önerirdim. Dört harfli S ile başlayan var bir tane, tamam mı? O hareketlidir ama aileyle gidecek olan T var herhalde ya. Böyle Mata ile bitiyor. Orası aile plajı herhalde, böyle. Evli çiftleri falan da ayırıyorlar diye biliyorum. Onlar böyle sol tarafta, yeşillik alanda. Normal gelenler sağda. Öyle biliyorum. 800 lira falandır girişi. Hafta içi, hafta sonu 1000 galiba. Bazı yerler hafta içi 600, hafta sonu 800 falan. Öyle değişiyor. Ona bir bakman lazım. Gitmeden ara. Cihan, Greenwood'u izleyip biraz kıskançlık oluyor mu sende? Ümraniye'den Ertuğrul mesajını atmış bize. Yok vallahi, hiç olmuyor. Ama iyi oyuncu. Form tutsun. Beğendim. Penaltıyı kaçırdı ama sonrasında işte bir şekilde dönen topu gole çevirmesini bildi. Bence Vedat'la falan uyumları da güzel ha. Adam saf yetenek ya. Neyini kıskanayım? Top tekniği güzel, bitiriciliği güzel. Bence her şey üst düzey. Yani bence her futbol severim. Mesela sen Osimhen'i kıskanıyor musun? Bence izlerken zevk alman lazım. Mesela değil mi? Messane. Adam mesela bazen evet kayboluyor sahanın içinde ama yaptığı inanılmaz hareketler var. Gidiyor mesela iki tane stoperin arasından böyle bir anda patlayıcı hızıyla falan çıkıyor. Zevk alıyorum ben. Mesela Greenwood'a da ben bir futbol sever olarak izlerken maçı ya diyorum, şu ayak kalitesi her takıma lazım diyorum yani. Ama iş böyle kıskançlık boyutuna gelince durum biraz değişiyor yani. Yani bakıyorsun Osimhen var, işte Sané var. Onlar da bitiricilik ve dinamizm konusunda iyi oyuncular. Güzel yani, rakipleri izlerken keyif almak lazım. Cihan selamlar, dün Young Boys bitirdi bizi demiş. Herkesin derti başka. Ne yaptın he? Gel bakayım, iddia mı yaptın? Oo, ama bir şey söyleyeyim mi? Çok kötü kaçmış.

Emin misin sadece 4 maç olduğuna? 333 lirayı 343 bin lira vermez 4 maç. Aa, ama oranlar yüksek. 7.67, 5.12, 5.76. Aman aman aman, çok kötü kaçmış. Ne yapmış? PSV Groningen'e birinci yarı demiş 5-1. Oo, çok güzel yakalamışsın yalnız. Vallahi çok güzel yakalamışsın. Geçmiş olsun. 350 bin lira gitmiş. Şeye at bunu. Efe Uysal at. O yardımcı olur. Cihan Erzurum maçında Barış Alper ceza sahasında 3 takla attı ama sarı kart görmedi demiş Osman Topçu. Müdahale vardı Osman da, o biraz abarttı. Katılıyorum sana. Ama müdahale vardı. Beşiktaş Alanya'nın da hakkını savunur umarım demiş. Ha, Alanya'nın da bir penaltısı verilmedi. Onu da söyler inşallah. Bence söyler. Yani mesela ben olsaydım şu an iletişim sorumlusu, Beşiktaş'ın tak tak tak bütün her şeyini söylerdim, tamam mı? Hatalı kararları. İşte hakem, bir tane hakem arkadaşı alırdım eski hakemlerden. Derdim ki şu şu hatalar vardı. Alanya'nın da bir penaltısı verilmedi derdim, böyle arada hani şey olsun. Şirin gözükelim, anladın mı? Hani şey derim mesela, bunu kesin söylerdim. Mesela uzatma konusunda kimse değinmiyor. Herkes hakemin kararlarına değiniyor. Ya 10 tane değişiklik olmuş. 6 kez oyun bu değişiklikler için durmuş. Bir gol atılmış. Orkun, Murillo yerde kalmış. Hani sen maçın sonunda 3 dakika uzatma eklemişsin ya. Tamam, yani 3 dakikada belki gol atamayacaksın ama bence maçın sonuna en az bir 6 dakika eklemesi lazımdı hakem. Hani bana kalsa 7 de eklesin de, hadi abartmayalım, 6 eklesin. Ya buna da değinmesi lazım. Hakan Dal tabana bakacağız saat 17'de neler söyleyecek 3 saat sonra. Melih Şendil senin hakkında parası çok, lüks restoranlarda yemek yiyor diyor, ne diyeceksin demiş. Ya Melih abi benim adımı çıkarmış, yalan söylüyor arkadaşlar. Melih Şendil'e bakmayın siz. Ben gayet üst truplu, hatta böyle paramı da çok dikkatli harcayan birisiyim. Şöyle bir yer çok pahalıysa girmem, oradan çıkarım. Herhalde yani Melih abinin bahsettiği o lüks lokantalar sanırım böyle maç çıkışı gittiğimiz esnaf lokantalarıyla köfteciler ondan bahsediyor olabilir ya. Yayıncılık stresi, ya maç trafiği falan derken hani iki lokma sıcak çorba içiyoruz. Adı lüks yaşam oluyor. Ey gideyim ya. Ama madem Melih Şendil öyle diyor, bir sonraki lüks yemek ısmarlama sırasını ona ayıralım. Hesabı seve seve ona uzatırım. Klasik işte, kıdemli spiker şakası, ne yapacaksın ya. Gündem yaratıp topu bana atmış. Melih Şendil. Özledim ama Melih abi valla. Eski günler. 13.57 yapmışız. Yavaş yavaş veda edeceğiz arkadaşlar. Ben yaklaşık 2 saattir reklamsız gidiyorum. Evet, tam 2 saat olmuş. Tatil çıkışı. Herhalde çok konuşamadım oralarda. Hızımı alamayıp gitmişim. Hızlı hızlı hiç yorum yapmadan okuyayım o zaman. Beşiktaş geçen hafta saç çeken futbolcunun kırmızı kart görmesi için maç anında tweet olarak atsaydı demiş. Evet, ben de söyledim bunu az önce. Keşke onu da atsaydı. Ya öyle tweet değil de. Tweet atamaz tabii ki canım. Kendi takımın taraf şeyleri var. Taraftarları var, hayırdır falan der de, hani maç sonunda bir röportajda diyebilir yöneticinin bir tanesi, ya bak işte bizde de hakem hatalı karar veriyor, bak saç çekti falan. Herhalde diyemiyorlar bunu ya. Öyle kolay bir şey de değil gibi, biz buradan söylüyoruz ama öyle bir şey dediğinde de bütün kendi taraftarlarını da karşısına alabilir yani. Bu nasıl yönetici kardeş bizim pozisyonlar için falan. Bir şey bulurlar. Berlin'den Yalçın selamını iletmiş. Galatasaraylı yöneticilerden bir haber var mı? Diğer kulüpler maç sonu çıkıyor, açıklama yapıyor, röportaj veriyor demiş. Bizimkiler nerede diyor. İşler kötü gidince çıkarlar. Şu an sorun yok. Ne demiş? Torreira niye dondu bu ya? 5 sezonda ulaşamadığı kart sayısına Salah 2 haftada ulaştı demiş. Cihan Şampiyonlar Lig kuralları ne zaman çekiliyor? Ben 3 gün sonra diyebiliyorum. 27 Ağustos'ta. Yanlışsam bakabilirsin. Monaco'da çekilecekti. Hoş geldin diyor. Vallahi gidiyorum. Siz de hoş geldiniz ama. Şenol. Az sonra şeye bırakacağız yerimizi. Çağatay Çıtlak'a bırakacağız. 4 Büyük Gündem programında sizlerle beraber olacak. Okuyamadıklarım hakkınızı helal edin. Herkese tekrardan hayırlı kandiller diliyorum. Sevdiklerinizi arayın. Onlarla sohbet etme şansınız varken sohbetinizi edin. Belki daha sonra sohbet etme şansı bulamayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Kimsenin sizi üzmesine izin vermeyin. Sosyal medya Cihan Dişli. Takip ederseniz ben de sizi takip ederim. Ama mesajı okumadın diye ne olur orada.

0: Buradan sitem etmeyin. Okuyabildiğimi okuyorum. Okuyamadığımı maalesef bırakıyorum. Ama bir dahakine biraz daha vakit ayırırız bu mesajlara. Görüşürüz, hoşça kalın.
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu devam edecek.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
3: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Vivo Y21 5G 120

0: Reklam bitti. Reklam.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yalnız biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
0: Turkcell'le bağlan hayata. Reklam bitti.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Güzel insanlar, size iki Vlahović göstereceğim. Fiorentina'daki Vlahović'in rakamları zaten 17 gol, yani çok iyi dönem. Ve sonra Juventus dönemi, sert düşüş. Beşiktaş'ın Vlahović hamlesini anlamak için önce nereye bakılması gerektiğini bilmek lazım. Şimdi gol dönüşüm oranı yaklaşık %28, yani her 4 şutundan birinde gol çıkarıyordu bu adam. En dikkat çekici veri ise Recep Reis'in bana verdiği XG performansı. 12.23 XG'ye karşı 17 gol. Yani kendi beklenti modelinin yaklaşık 4.77 gol üzerinde bir üretim. Bu sadece golcülük içgüdüsünü değil, doğru pozisyonda, doğru anda doğru kararı verme kapasitesini de ölçüyor. Şimdi Total Futbol Analiz gibi, The Breaking the Lines gibi Avrupa'nın önde gelen taktiksel analiz platformlarına baktığımızda bu dönemdeki, yani o prime diyorlar ya, o dönemdeki Vlahović'i birinci temasa sahip elit bir bitirici olarak tanımlıyor. Ve ben de şahsen Fiorentina dönemini yakından takip ederdim. İtalyano'nun sisteminde de tam bu dönem parlayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Juventus'taki o 4 sezonluk tabloya baktığımızda farklı bir hikaye karşılıyor bizi.
2: 2022-23 Juventus'u 27 maç, 10 gol, 9.73 beklenti, 24-25 Juventus'unda da performans düşük biliyorsunuz. Bu tablonun söylediği şey şu: Vlahović Juventus'ta XG'sini aşma kapasitesini yitirdi. Oysa Fiorentina'da XG modelini oldukça üzerinde üretim yapan biri olarak karşımıza çıkmıştı. Bu düşüşün tabii birden fazla nedeni var. Thiago Motta'nın sistemi, oyuncu ceza sahasına yakın değil, çok daha geniş alanlarda.

çalıştırmıştı. Bu da bunun etkinliğini düşürdü. Juventus'un hücum kurma planlaması ve kanat forvetlerin dahil oluşuyla Fiorentina'da da farklılıklar vardı elbette. Büyük takım sonuçta. Ve 2024-25'te 49 şuttan yalnızca 18'i isabetli çıktı. %37'lik bu oran dönüşüm anlamında çok yetersiz. Sonrasında ise sakatlıklar başladı. Öte yandan bazı veriler tutarlılığını korudu. Yani hava topu kazanma oranı %46.3 seviyesinde seyretti. 29 maç 25 hava topu kazanma var. Şimdi bu Beşiktaş için doğrudan ve somut bir katkı anlamına geliyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki verim de çok önemli. O not edilmesi gereken bir nokta. 2025-26 sezonunda 4 maç 3 gol 1 asist var. Borussia Dortmund'a karşı zaten tek bir maçta 2 gol 1 asist yapmıştı. Yani büyük sahnede de küçülmedi. Aksine belirginleşen bir oyuncu profili yani Vlahovic. Yoksa bütün şimdi bu iki takımı, iki kulüpteki performansını kıyasladığımızda biri daha düşük gelebilir de bir sürü verisi de iyi. Yoksa kötü oyuncu mu Vlahovic? Yani el alem ne diyor bakın. Total Futbol Analiz'in Vlahovic analizlerinde en çok vurgulanan özellik oyuncunun ceza sahasındaki hareket zekasıdır. Klasik 9 numara gibi sadece yerinde bekleyen değil, önce sahte bir koşuyla stoper grubunu çeken, ardından ters yönde patlayan bir profil. Buna double movement hareketi stoperlerin onu takip etmesini güçleştiriyor. Beşiktaş'ın kanat üzerinden kuracağı oyunda bu kritik bir kaldıraç. Trossard ya da Selni topla gelirken Vlahovic stoperini taşıdığında ceza sahasına boşluk yaratır. Sonra başka kaynak, Breaking the Lines. Onun Vlahovic profilinde de altı çizilen ikinci bir özellik var. Blindside pozisyonlanması. Yani Vlahovic stoperlerin görüş açısının dışında tam onların arka köşesinde saklanarak topu bekliyor. Bu pozisyonlama klasik yüz yüze markajla kapatılması neredeyse imkansız bir tehdit yaratıyor diyor. Beşiktaş o zaman çizgiden içeri dönen toplar ürettiğinde ya da korner bölgesinden kesilen paslar geldiğinde Vlahovic'in bu köşelerdeki varlığının tehlikeli olduğunu öngörebiliriz ki bunu İtalya gibi savunmasıyla ön planda birlikte yapıyor. Gerçi son 2 yıldır İtalya Ligi de eskisi gibi değil ama Fiorentina yıllarında yaptıkları bile farklıydı bu isimle, onu söylemek lazım. Eğer Italiano'nun sistemi ona uygun zemin sağlarsa ve oyuncu Fiorentina'daki formunun %80'ine bile ulaşırsa var ya, yani adam 1.90 stoperlerle güreşebiliyor. Hatta Breaking the Lines dedik, o bu özelliği şöyle tarif etti. Fiziksel baskı altında denge ve kompozörünü koruyarak doğru köşelere yönlendirme yeteneği diyor. Yani Vlahovic için şutları çoğunlukla kaba güçten değil, hassas yerleştirmeden geliyor. Sol ayağı dominant ama sağ ayakla da bitirebilme esnekliğine sahip. Yani hani dedim ya, Italiano'nun sistemine uyum sağlarsa diye. Şimdi Italiano sisteminin santrafordan talep ettiği kritik özellikler şu, görebildiğimiz kadarıyla tabii. Topu tutmak, ilgili oyuncuyu çekmek ve boş alan alana komşu oyuncuyu yönlendirmek. Vlahovic Fiorentina'da bu döngüyü en yüksek tempoda yaşadı. Top geldiğinde sırtını dönerek takımını ileri çekebilen, ardından topa dönüp şut ya da pas seçeneğini değerlendirebilen bir isim. Hoca onu Fiorentina döneminde 4-3-3'te hedef santrafor olarak kullandı. Topun önce santrafordan çevrildiği, orta sahanın onun gerisinden geldiği ve kanatların ona göre açıldığı bir oyun. Beşiktaş'ta bu düzen 4-2-3-1 görünümünde daha dikey ve daha kanat odaklı bir versiyona evriliyor gibi duruyor. Ve bu kanat oyununun olgunlaşacağı en kritik figür Trossard tabii. Trossard içe kat edebilen, keskin ortalara ve ceza sahasının yakın çevresinde inanılmaz bir pas kalitesine sahip, yaratıcı bir oyuncu. Sol kanattan içeri girdiğinde, onu hayal edin ne olur, Vlahovic'in ceza sahasını çaprazlamasıyla orada tehlikeli bir kombinasyon hayal ettiriyor. Trossard'ın içeri kat ettiği anlarda Vlahovic bu sefer stoperi çekerek sahte koşuyla o çevre oyuncusunu serbest bırakması ya da tam tersine sahte koşunun ardından gelen ortayı doğrudan bitirmesi, her iki senaryoda sahada çok yüksek, kaliteli pozisyonlar üretebilir. İşte Mourinho'nun ceza sahası koşulları olduğunu biliyoruz mesela. Beşiktaş'ın Mourinho'yu da ceza sahasına soktuğu anlarda Trossard'ın ortaları her takım için can yakıcı bir silah dönüşür. Ve en önemlisi hocanın oyuncuyu tanıması. Oyuncunun da hocayı tanıması, onu da söyleyelim. Yani Italiano, Fiorentina döneminde Vlahovic'i medyaya karşı çok korudu. Transferi gündeme gelse bile çalışmaya devam ediyor, %100 odaklı falan diyen bir isimdi. Bu güven ilişkisi zaten bu hikayeyi yaratan bu güven oldu bence. Vlahovic için hem teknik direktörün talepleriyle uyumlanma sürecini kısaltır hem de
Beşiktaş soyunma odasına motive, kararlı bir isim olarak

0: Başlamasına da zeminini hazırlar. Böyle oyuncular güven ortamında yeniden kendine gelir. Yani daha doğrusu böyle çok hikaye okuduk, izledik, seyrettik. Dahası 26 yaşında bir oyuncu ve 2 yıl, 3 yıl çalıştırdıktan sonra Beşiktaş yani bu oyuncuyu kar elde ederek satabilir. Yani bu kulübün hem sportif hem de mali anlamda elde edebileceği iyi bir senaryoyu da hayal ettiriyor. Risk yok değil yani. İmza parası, maaş yapısı kafa karıştırıcı olabilir. Ve oyuncunun son 2 sezonu performans tartışmalarını beraberinde getiriyor olabilir. Geçen sezon sakatlıkları da var. Ama ortada da şu gerçek var. Italiano, hani telefon açıp ikna etmeye çalıştığı bir oyuncu nihayetinde Beşiktaş'ı seçiyor. Bu hem hoca için hem de kulüp için bence güçlü bir motivasyon sinyali. 26 yaşında Vlahovic'den daha iyi bir santraforu da hani liglerin başlamasına da günler kala getirmek kolay olmayacağı için Beşiktaş'ın bu transferine fırsat demek bence yanlış olmaz. Ama hep ne diyoruz? Sahaya çıkarlar, düdük çalar, maç başlar, oyunu seyrederiz. O zaman senaryoyu yeniden değerlendiririz. Şimdilik ne diyeceğiz? Hayırlı uğurlu olsun.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem başlıyor.
3: Türkiye'nin Spor Radyosu 92.2 frekanslarından İstanbul stüdyolarından Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programından hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar. Çağatay Çıtlak ben. Umarım iyisinizdir. Umarım keyifleriniz yerindedir. Umarım hafta sonunuz iyi geçmiştir. 0212 273 10 10 0212 273 10 10 Tarih 24 Ağustos 2026 yeni haftanın hepimize sağlık, huzur, bereket ve gönlümüzden geçen güzellikleri getirmesini diliyorum. Bugün aynı zamanda Mevlid Kandili, kandiliniz mübarek, dualarınızın kabul olduğu, gönüllerinizin huzurla dolduğu, sevdiklerinizle beraber geçireceğiniz nice güzel günler, nice güzel kandiller daim olmasını temenni ediyorum. Bugün biliyorsunuz sizlerin dört gözle beklediği, sizlerin iple çektiği telefonlara bağlantı günü ve Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'de Söz Milletin köşesi için mikrofon sizde olacak. Bugün futbol konuşulacak. Bugün türbünün sesi duyulacak. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonsporlu taraftarları şu andan itibaren 0212 273 10-10'da seslerini duyurmaları için bekliyorum. Eğer bağlantıya katılmayıp Instagram üzerinden mesajlarınızı da yollamak isterseniz Çağatay Hoca adresinden, tekrar ediyorum, Instagram'da Çağatay Hoca adresinden bana mesajlarınızı iletebilirsiniz. Sevgili dostlar, bu programın en güzel yanı sizsiniz. Her pazartesi Türkiye'nin ve Avrupa'nın dört bir yanından aynı mikrofonda buluşuyoruz. Sizlerden de ricam, her zaman olduğu gibi saygı ve sevgi çerçevesinde hiçbir takıma, hiçbir renge hakaret etmeden lütfen kendi takımınızla ilgili görüş ve düşünceleri bizimle paylaşırsanız çok daha mutlu oluruz. 0212 273 10 10'da şu andan itibaren telefonlarımızı almaya başlıyoruz. Bakalım bugün Galatasaray taraftarlar, Beşiktaşlı taraftarlar mı, Fenerbahçe taraftarlar mı, yoksa Trabzonsporlu taraftarlar mı daha çok olacak? Hep birlikte göreceğiz. 2 saat boyunca sizlerin fikirleriyle, sizlerin düşünceleriyle, takımlarınızla ilgili yorumlarınızla hiç zaman kaybetmeden ilk bağlantımızla başlayalım ve sonu 31 olan dinleyicimize merhaba diyelim. Hoş geldiniz, iyi haftalar olsun.
4: Hayırlı yayınlar Çağatay Hocam. Hayırlı kandiller.
3: Teşekkür ediyoruz. Sizlere de iyi kandiller diliyorum.
4: Eyvallah. İsmim Hüseyin Mecid. Ben aramayacaktım bugün, sadece kandil için aradım. Bir de bak, ben futbol severim bak. Ben futbol severim. Bak ben bir karar söyleyeyim. Ama bak bu hafta hakemleri gördük. Dün Beşiktaş'ı resmen andoradılar. Cumartesi günü 10 yıl andoradılar. Ya böyle bir futbol olmaz. Olmaz Çatayca. Çatayca bütün radyo gol çalışanlarına, dinleyenlerine hepsine selamlar olsun. Herkesten Allah razı olsun. Hayırlı kandiller.
3: Çok teşekkür ediyoruz. Aradığınız için Hüseyin Mecid, iyi günler, iyi haftalar diliyorum. İyi kandiller diliyorum. Sıradan devam edeceğiz. Bu arada tabii telefonlar o kadar çok yavaş yavaş birikecek, onun da farkındayım ama mesajları da okumam lazım. Çanakkale'den Borahyan'a çok teşekkür ediyorum.

0: Hoş geldin mesajları var. İyi programlar mesajları var. Alp Türkmen'e çok teşekkür ediyoruz. Yine buradan başladık. İltuğ Bey, ona da sevgiler olsun. Hatta Fenerbahçe maçında da bana Instagram'dan da mesaj atmıştı. Göztepe maçına gittik ama ne yazık ki yenilgiyle ayrıldık sahadan. İzmir'den İltuğ Güler yollamış. Ona da sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. İltuğ Bey, ama benim anlamadım aslında, Göztepe Gençler Birliği'ni yenebilirdi. Ben de maçı izledim 90 dakika boyunca. Fakat Göztepe'nin en iyi iki adamı, biliyorsunuz, forvetteki Yuan'la Janderson vardı. Neden onları sonradan aldı? Eğer onları alsaydı bence Göztepe galip gelirdi. Yani çok enteresan. Bazen teknik direktörleri de anlayamıyorum. Amerika'dan tabii ki her zaman olduğu gibi Muammer Bey gene yollarda. Gene programdan 4 saat önce beni beklemekle geçirmiş vaktini. Yaşar Kut, hocam hoş geldin. Bu hakemlerle olmaz. Birilerinin müdahale etmesi lazım. Yoksa işin içinden çıkamayacağız demiş. Valla her sene aynı şey oluyor. Ama biliyorsunuz ki hiçbir zamanda bir çözümü, bir sonuca ulaşılmıyor. Çünkü memnun olan hiçbir takım daha görmedim ben. Çağatay hocam İstanbul'dan Nurul'da daha 4-5 gün önce Fenerbahçe'nin ne kadar talihsiz olduğunu konuşmuştuk. Siz de evet, sürekli ilk kalesine gelen top gol oluyor demiştiniz. Fark ettiyseniz Konya maçında gene aynısı oldu demiş. Evet, haklısınız Nurullah Bey. Ben de Fenerbahçe-Konya maçını tribünlerden izledim, takip ettim. Gol yendikten sonra ilk yorumum Fenerbahçe'nin yine kalesine gelen ilk top gol olduğu yorumuydu. Teşekkür ediyorum mesajınız için. İsimlerinize yazarsanız zorlanmam. Eyüp Bey diyor ki, hakemi stada kilitleyen bir federasyon başkanı ve onu seçip kulüp yöneticileri var. Ligde 18 takım var. Hepsi hakem kötü. Onlar çok mu iyi? Çok baskı var. Hakemliği bitirdiler demişler. Instagram mesajlarına ayrı bakacağım ama sıradan gidiyorum sizlerin WhatsApp mesajlarıyla. Orhan Bey, tüm İslam aleminin Mevlid Kandili mübarek olsun demiş. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz Sayın Hocam. Kandilin mübarek olsun demiş. Beşiktaşlı Ahmet Yürük, Beşiktaşlı taraftarlar da üzgünler. Adem Bey iyi yayınlar diliyor. Ben de iyi kandiller dileklerimi iletiyorum. Senin de kandilin mübarek olsun güzel insan, kalbi güzel insan demiş. Sedat Aydın, her zaman olduğu gibi çok ayrı tuttuğumuz insanlardan bir tanesi. Yunus Bey de Radyo Gol ailesinin kandilini kutlamış. Çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar erken beklemiyordum. Fenerbahçe maçına kadar giderler diyordum diyor. Tarih tekerrürden ibarettir. Ben bir Galatasaraylı olarak bunları söylüyorum. Barış Alper'e yapılan pozisyonda kırmızı kart değil. Bunu da lütfen diğer takımlar taraftarları da bu şekilde baksınlar demiş Sezgin Bey. Tabii okuyabildiğim kadarıyla okuyorum. Çağatay abi hoş geldin. Sen ve inanmayacaksın ama Ahmet Konanç dışında Radyo Gol ekibinde diğer tüm takımları seven yok galiba. Vardır, niye olmasınlar ki? Akın Bey çok teşekkürler. Onlar da arkadaşlarımız, onlar da yorumlarını yapıyor. Twitter kullanmıyorum Serkan Demirci. Sadece Instagram kullanıyorum. Çağatay Hoca adresinden bana ulaşabilirsin. Her zaman da mesajını atabilirsin. Hakemin kötü olması ayrı bir şey. Beşiktaş maçının hakemi maalesef tam bir operasyon yaptı demiş Öcal Bey. Yine devam ediyoruz. Furkan Aslan, hocam ilk haftalardan hakemleri konuşmaya başladık. Bunca yıldız geliyor, biz yine de hakem konuşuyoruz demiş. Her zaman söylüyoruz. İzmir'e yine sevgiler, saygılar. 0212 273 10 dinleyicilerimizi asla bekletmek istemiyorum. Az sonra Instagram mesajlarıyla da devam edeceğim ama sıradaki dinleyicilerimize devam edelim. 0212 273 10'da işte ikinci dinleyicimiz, sonu 11 ile biten dinleyicimiz. Hoş geldiniz yayınımıza, iyi haftalar.
1: Selamun aleyküm Çağatay abi, hayırlı yayınlar, nasılsın? Herkesin kandili mübarek olsun.
0: Çok teşekkür
1: ediyoruz dinleyicilerimize, senin de abi.
0: Çok teşekkür ediyoruz bilmukabele. Mikrofon sizde, buyurun.
1: İstanbul Gazi Osman Paşa'dan Galatasaraylı Ahmet abi. Abi maçı izledim ben, her sana bağlandığımda sürekli Barış Alper Yılmaz'ın ne kadar yeteneksiz ve yani pas vermeyi bilmeyen, orta açmayı bilmeyen, ne yaptığını bilmeyen bir futbolcu olduğunu her defasında söylemiştim abi, sana hatırlıyorsan.
0: Evet.
1: İşte yani ya haklı çıktığımı da görüyorum abi, son maçta adeta saç baş yoldurdu gene. Ya abi sana bir şey söyleyeyim mi, Barış Alper'i ben bile çözdüm yani, bana bile çalım atamaz. Niye biliyor musun? Çünkü çizgiye doğru topu atıyor abi, ileri doğru koşuyor. Ben o koşmadan önce maçlar mı abi koşmaya, onu zaten oraya atacağını biliyorum. Giderim kayarım, topu taca atarım. Hiçbir özelliği yok. Osimhen çıldırdı orada. Ateta dedi ki, Barış dedi, sen dedi orta yapmayı bilmiyor. Sen dedi geç içeri. Osimhen kanada geçti. 10 numara bir orta yaptı. Onda gitti. Kafasının tersiyle böyle abuk subuk bir topa vurdu. Ya anlamadım ben. Bu Barış'la işimiz yani var abi, anlamadım. Nasıl olacak? Gönderilmesi lazım abi Barış Alper'in. Oraya iyi bir ayak tekniği olan, iyi bir kanat oyuncusu almamız lazım. Sara'nın da gönderilmesi lazım abi. Ben öyle düşünüyorum. Hiçbir özelliği yok. Yani maçta var mı yok mu belli değil. Abdülkerim için de söylemiştim abi. Yani çok kilosu var, koşamıyor. Erzurum maçında da yani gördük, adam gene 10 metre arkadan geldi. Gene önüne geçti. Az daha gol yedirdik. 10 kilo fazlası var. Zayıflaması lazım. Bir abi Doğan abinin yanına, yayınına bir arkadaş bağlandı. Ya bana benim için dedi, ya sürekli dedi bağlandı böyle yani dik duruyor dedi. Öyle dedi konuşmasın dedi. Eleştirisi için teşekkür ediyorum. Kendimi düzeltmeye çalışacağım. Ama şunu söyleyeyim abi, ben lise okumadım. Lise mezunu değilim. Üniversite mezunu değilim. Diksiyon eğitimi almadım. Aklım yettiğince konuşmaya çalışıyorum. Ya gene de eleştiriniz için teşekkür ederim. Canı sağ olsun abi. Yapacak bir şey yok. Hayırlı yayınlar dilerim.
0: Ahmet Bey teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ne güzel konuştun.
1: Teşekkür ederim abi. Beni eleştirdi biraz da. Yani sonuçta ben buraya bağlandığımda kimseye bir yani radyo golü zor duruma düşürecek bir şeyler kullanmadım. Bizim yani takımlarımızı zor duruma düşürecek kelimeler de kullanmadım. Zan altında bırakacağım. Aklıma yettiğince yorum yapmaya çalıştım. Sizi de çok sevdiğim için bağlanıyorum. Rahatsız olanlar varsa da bağlanmayabilirim abi. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Görüşürüz abi.
0: Görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum sevgili Ahmet Ertaş'a da. Yine 0212 273 10 sizlerin telefonlarıyla devam edeceğiz. Puan durumu da evet söyleyeceğim. Dinleyicilerimizden geliyor. Programı isteyenler de oluyor. Puan durumunda Gençler Birliği lider. 2 maçta 6 puanla. Tabii ilk haftalarda bu takımlar lider olabiliyor. Önemli olan sonrasını getirebilmek. 2. Galatasaray 4 puanla. 3. Samsunspor'u görüyoruz. Yine 4 puanda. 4. sırada da Trabzonspor var. Yine 4 puanda. Dinleyicilerimize devam edelim. Sonu 95 ile biten dinleyicimiz var. Hatta merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Sonu 95'e biten. Merhaba, buyurun tanıyalım sizi. Hangi takımın taraftarsınız? Nereden arıyorsunuz?
2: Selamlar. İstanbul'dan Amasya yolundayım. Melis Yetiş ismim. 19.640 nolu kongre üyesiyim aynı zamanda. Hayırlı kandiller diyorum.
0: Çok teşekkürler. İsminizi alabilir miyiz? Bir de hangi takımın kongre üyesiniz? Onu anlayamadım.
2: Fenerbahçe taraftarıyım ve Fenerbahçe kongre üyesiyim. Fenerbahçe kongre üyesiyim yaklaşık 10 yıllık. Lig yine klasik hakem söylemleri, sıkıntıları ile başladı. Yani benim naçizane önerim gerçekten yabancı merkez hakem kurulu başkanlığı ve yabancı hakemlerin getirilmesi. Çünkü futbolcunun ve teknik direktörün milliyeti yoksa iyi kötü futbolcu veya iyi ve kötü teknik direktör diye yorum yapabiliyor isek aynı şekilde kanımca hakemlerimizin de yurt dışından nitelikli hakemlerin de tecrübeli hakem kurulu başkanlığı getirmesinde ben bir sakınca görmüyorum. Bir süre bence bu bir çözüm, ara çözüm yolu olabilir. 2 sene belki 3 sene 4 sene bir ara çözüm yolu olarak değerlendirilebilir, süreç yönetilebilir. Yeni genç hakem yetenekli hakemler yetiştirilebilir. Akabinde 4 sene sonra, 5 sene sonra belli bir süreç sonrasında tekrar Türk hakemleri ve yönetimleriyle Türk futboluna yeniden bir yeni bir başlangıç yapılabilir. Gerçekten takıma yetmeden hakemleri konuşuyoruz, tartışıyoruz. Ya ligin başında sıkıntılar yaşanıyor. Hiçbir takım ayırt etmeden ben bunu söylüyorum. Bu vesileyle Avrupa'da mücadele eden Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş tüm takımlarımızla gönülden yürekten başarılar diliyorum. Sonuçlarla hepsi ülkemizi temsil ediyorlar. Puan getirecekler ülkemize. Başarılar diliyorum. Güzel birlik olsun. Kavgasız, gürültüsüz. Sevgi ve barış yolundan ayrılmadığımız ülkenin gerçekten buna ihtiyacı var. Barış bir futbol bir barış elçisi olsun temenni ediyorum. Güzel bir lig temennisiyle sevgiler ve tekrar sayılı

Çok teşekkür ediyoruz bağlandığınız için. 0212 273 10 10 biliyorsunuz bugün sizlerin günü. Bir hafta boyunca telefon bağlantısı istiyordunuz. İşte o gün bugün. O yüzden arayın, 2 saat boyunca sizler de takımlarınızla ilgili neleri beğenmediniz, neleri beğendiniz, neler olmalı, hangi transferler gerçekleşmeli, yönetim ne yapmalı, teknik direktör ne yapmalı, bunların hepsini sizler

0: Sana çok teşekkürler. Çağatay Hocam, cumartesi günü gelemedim, inşallah telafi ederiz. Bu sefer kahve ısmarlarım inşallah demiş. Sevgili Uğur, seni 1,5 saat boyunca Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadında, Çoban stadında bekledim. Biliyorsun mesaj da attım sana, mesajlarıma da cevap vermedin ama olsun. Tabii ki sağlık daha önemli. Geçmiş olsun inşallah bir dahaki maça da olabilir ama artık programa göre hareket edeceğiz. Bakalım. Yine teşekkür ederim demiş. İsimlere bakalım. Ramazan Karakaya, sevgiler olsun benden. Merhaba Çağatay Hocam, Galatasaray'ın transferde son durumu nedir? Bilgi verirseniz sevinirim. Saygılar. Hayati Kaya demiş. İsmail Sarr'la ilgili görüşmelerin yapıldığı bilgisi ve yüksek ihtimal, bana gelen bilgiler şimdilik böyle. Vinçiç geldi, ona da kulp taktık. Bizim yabancı hakeme değil, zihnimiz yabancılar gibi olmalı bence demiş Tunç Bey. İsimlerinizi de lütfen yazın. Hattımızda dinleyicilerimiz var, onu da bekletmeyeceğiz. Ercan Ediz de diyor ki, İzmir'den Ercan, Türkiye'nin 3 büyüklerinden sonra en fazla taraftarı olan Ahmetspor'da Kocaelispor maçında başarılar diliyorum demiş. Bugün de biliyorsunuz Kocaeli Ahmetspor maçı var. 41 sene önceki ruh çarşamba günü Fransa'da olur inşallah demiş dinleyicimiz Sayın Güler. Hocam Mustafa, ben hakem bizi gerçekten doğradı kabul ama elimizde bizim rotasyon yapacak oyuncu yok, bunu cahil halimle ben görüyorum demiş. Estağfurullah. Bizim yönetimimiz nasıl görmez, Taylan'la Endidi ile yapamazsın, Çerni ile olmaz, inşallah artık bir şeyler değişir bu sene demiş Mustafa Bey. Hep söyledik bunları, hep de söylüyoruz ama yani Beşiktaş'ın şu anda en az net iki tane transfere muhakkak ihtiyacı var. Her zaman söylüyorum. Takımlar neden bu kadar yatırım yapıyor? Böyle bir hakem topluluğu yönetimi varken nasıl bu işin içinden çıkacağız? Çözüm var geldi dediler. Tam tersine daha kötüye gidiyor. Bence takımlar maçlara çıkmasın derim. Tek çözüm bu. Saygılar, sevgiler demiş Yılmaz Bey. Valla ben de VAR kararlarında bu kadar beklenmesini anlayamıyorum. O kadar net olan karar neden 3 dakika bekleniyor? Neden bu kadar uzun sürüyor? Yani teknoloji var, bu kadar kamera kullanıyorsunuz. VAR'da, AVAR'da insanlar var. Bu kadar bakıyorlar, bu kadar net varken hem maç soğuyor hem 5 dakika 6 dakika uzuyor, inanılır gibi değil diyoruz. 0212-273-10-10'da sonu 73 ile biten dinleyicimiz var. Hoş geldiniz yayınımıza, iyi haftalar.
1: İyi haftalar Çağatay abi. Ben Yunus Balyer.
0: Hoş geldiniz.
1: Balıkesir'den arıyorum.
0: Hoş geldiniz. Nasıl Balıkesir, iyi mi?
1: Balıkesir iyi abi. Dün Ayvalık'taydım. Suda çok güzeldi. Sarımsaklı tarafı. Şu an merkeze geldim. Evet. Bir hafta önce de aramıştım abi. Hı-hı. Ya Dursun Özbey'in planı var. Galatasaray taraftarlar sakin olsun demiştik. Ama bence bir plan yokmuş. Biz biraz karambole gidiyormuşuz. Yani lig başladı. İkinci haftalar bitti. Hala transfer yapamadık. Bunu söylemek istiyorum. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Galatasaray olarak biraz şansımız şöyle yaver gidiyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe sağ olsun puan kaybedilmeyecek haftalarda puan kaybettiler. Bir daha Galatasaray böyle bulamazlar. Galatasaray buradan da toparlanır diyorum. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Piyasa gerçekten şu an çok bağlandı. Yani futbolculara 6-7-10 milyon dolar maaş veriyoruz. Herhalde bunu bir Suudi Arabistan yapıyor, bir Türkiye yapıyor. Evet. Hadi Suudi Arabistan'ı anlarım. Adamlarda petrol geliri var, hepsi zengin. Biz neye güvenerek bu kadar futbolculara para verdik, piyasayı yükselttik? Bunu anlamıyorum. Normalde 10 milyonluk oyuncu Türk takımları kapıyı çaldığı zaman 35, 40, 50, 60 milyon eurodan açıyorlar. Ya ben Osimhen'in piyasayı bu kadar pahalandırdığını düşünüyorum. Mesela şimdi Torreira diyor ki, Simon'un 3 milyon aldığı yerde ben niye daha ucuza oynuyorum? O oynamıyor, ben niye oynuyorum diyor. Habire maaşını her zaman bekliyor. Ya piyasayı da bozduk. Bence bunun toparlanması lazım. Hadi Çin'in ekonomisi iyi, Suudi Arabistan'ın yeraltı zenginlikleri var. Biz nasıl bu piyasayı bu kadar arttırdık? Bunu söylemek istiyorum abi. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz Yunus Bey. Katıldığınız için, programımıza da renk kattınız. Görüşmek üzere. 0212-273-10-10'da reklam arasına gitmeden sonu 91 olan dinleyicimiz. Merhaba, hoş geldiniz. Radyo Gol'desiniz şu anda. Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde söz milletin köşesinde, mikrofon sizde.
2: Merhaba, iyi haftalar. Hayırlı kandiller.
0: Çok teşekkürler. Buyurun, tanıyalım lütfen sizi.
2: Ben Kocaeli'den arıyorum.

0: Ben Beşiktaş taraftarıyım. Dün akşam malum yine başladılar. Erken başladı. Bizim için 26-27 sezonu Beşiktaş için hayırlı olsun Beşiktaş taraftarına. Çünkü dün akşam oynanan maçta renk sarı kırmızı ya da sarı lacivert olsaydı. Sarı lacivertte bir iki pozisyon lehine veririz ama sarı kırmızı olsaydı bütün Beşiktaş'ın lehine verilmeyen bütün pozisyonlar hepsi verildi. Aleyhine verilmeyen. Penaltı Osimhen o hareketi yapsaydı Osimhen'e direkt penaltı verirlerdi. Yapılan.
1: Kendi takımınızla ilgili lütfen görüş ve düşüncelerinizi bizimle paylaşırsanız beni de zor durumda bırakmazsınız.
0: Düşüncelerimizden söylüyorum. Dün akşam yani Nizami gol verilmiyor, penaltı verilmiyor. Devam ediyor. Lig kaldığı yerden Beşiktaş'ın üstüne yine oynanmaya başlıyor. Şunu da söyleyebilirim. Yani Türk futbolunda ne sağ kanat ne sol kanat. Dört büyükler de dahil buna. Türk oyuncusu yok. Ne Barış'ı, ne Yunus'u, ne Taylan'ıydı yok. İşte Rıdvan'ıydı. Bir Caner Erkin, bir Gökhan Gönül yok. Yani çıkartamadık, çıkmıyor da. Onun için yabancıya da fazla para deniyor. Osimhen'i satacağız diyor bak Galatasaray'la. Aman satmasınlar. Çünkü Osimhen'i 150'ye de versen 4 senelik kontratı var o adamın. 150 milyon değil 300 milyon harcarsın yine Osimhen'i bulamazsın abi. Biz dün akşam gördük. Ne Semih'le ne ondan bundan olacak işler değil abi. Tabanca gibi adamı alacaksın koyacaksın. Ne hakem mahkem konuşmayacaksın. Biz kötü oynadık. Ayrı konu. Hiçbirimiz sahada yoktu yani. Kelli menli hikaye. Sallak konusuna da geliyorum. Beşiktaş, Serdar Adalı Beşiktaş'a camiasına çok büyük kazık attı. Bu sallağı almayla almamakla çok büyük kazık attı. Adam tek başına takımını yükledi gidiyor. Atar 20 gol üstüne çıkar. Herkesten de iddiaya giriyorum. 20 gol üstüne Sallah çıkar. Fenerbahçe'nin de sağ kanat oyuncusu. O da 20 gol üstüne çok rahat çıkar abi. İyi yayınlar. Kendinize iyi bakın. Durum bundan ibaret. Tüm Türk futbolunun ne sağ kanadı var ne sol kanadı var. Defans bile yok abi. Acil. Yani yetiştirmek lazım dersen de yetişmez bu saatten sonra. Zor abi.
1: Görüşmek üzere. Hadi. İyi günler diliyoruz. Yine reklam arasına gitmeden sonu 92 mi bu sefer? Bir daha 91. Evet. 91 ile olan bir dinleyicimiz daha var. Denk geldi demek ki. Buyurun hoş geldiniz yayınımıza.
2: Alo iyi yayınlar.
1: Buyurun.
2: Ben İstanbul Beşiktaş'tan arıyorum. Beşiktaş taraftarıyım.
1: İsminizi adım alabilir Sercan. Miyiz? Hı-hı.
2: Benim tek eleştirim Türk hakemlerine. Yani şöyle özetleyeyim olayı. Evimde Dücü Türk var. Kombinam var. Aslında bir Beşiktaş taraftarıyım. Abi bizi krize sokuyorlar ya. Yani yapmasınlar bize de yazık. Seviyoruz yani bize de yazık. Sesimizi duysunlar artık.
1: Bu kadar
2: ayıp
1: mı Sercan
2: yani Bey? Ya, bu kadar şeyler ayıp değil mi abi sizce yani? Eleştiriyi hak etmiyorlar mı? Bir sistemi hak etmiyorlar mı yani? Kötü oynarız kaybederiz tamam. Kendi öz eleştirimizi yaparız. Ama hakkımız yenildiği zaman... Hiçbir yerde de bir ses seda yok. İlla başkalarının başına da mı gelsin? Bu konuda bir sitemim vardı. Sesimi belki buradan böyle bir ufak da olsa duyurmak istedim. Size çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler Sercan Bey. Tekrar görüşmek üzere. Kısa bir araya gideceğiz ama bir tane daha mesaj var. O da Almanya'dan Kemal Bey'den gelmiş. Çağatay Hocam yayını çok kaliteli buluyorum. Hiç şov falan da yok. Full objektif, alışık değiliz. Trabzonspor'u nasıl buldun diyor. Folcarelli, Batagov ve Fabinho ile çok daha iyi olacak gibi duruyor. Evet Kemal Bey'e katılıyorum. Yani Trabzonspor'un da eksikleri var ama Folcarelli bu takımın olmazsa olmazı. Batagov, Vivo ikilisiyle inanılmaz arkası sağlam olur ve Fabinho da bu lige geldiği zaman gerçekten kalite katar. Çünkü Fabinho'yu da ben bir zamanlar Beşiktaş'taki Atiba Hutchinson'a benzetiyorum. İnanılmaz yararı olacaktır. Muhammed Salah için de aynı şeyleri söylemiştik ama gördüğünüz gibi hani 4 gol attı, 2'si sayıldı ama kalite olunca asla tesadüf olmuyor. Çok teşekkür ediyorum. Güzel yorumunuz beni çok mutlu etti. Umarım bundan sonraki yayınlarda da aynı keyfi yaşatabilirim sizlere diyoruz. 0212 273 10 kısa bir araya gidelim. Kısa aranın hemen ardından yine sizlerin telefonlarıyla devam edeceğiz. Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'den lütfen ayrılmayın.

0: Kulakla dört büyük gündem devam edecek.
1: Yarış başlıyor.
2: Yarış başladı. 2 numaralı Provala 2-2,5 boy gibi gecikti. Liderlik mücadelesinde Linto Cable, Finally It's Time Ulubey arasında mücadele vardı ki enişte 2-1 numaralı Finally It's Time önde. 4 numaralı Ulubey ikincilikte, ortalarındaki Linto Cable ise üçüncülükte 2,5 boy kadar geride. Dış kulvarda Aybar Fırtınası yer tutuyor. Aybar Fırtınası'nın yarım boy içinde 3 numaralı Harp, 2 boy kadar geride 2 numaralı Pro Bala, içinde de 7 numaralı İşin Aslı var. İlk virajı önde dönen 1 numaralı Finally It's Time, fark 2 boy. İkincilikte Ulubey var. Ulubey'in yine 2 boy kadar gerisinde 6 numaralı Elinto Cable yer tutuyor. Elinto Cable'nin 2 boy kadar gerisinde dış kulvarda 5 numaralı Aybar Fırtınası yarım boy geride 3 numaralı Harp, onun 2 boy gerisinde 2 numaralı Probala ve içinde 7 numaralı İşin Aslı. 1200 metre startına doğru 1,5 boy farkla 1 numaralı Finally It's Time yarışın lideri. 4 numaralı Ulubey ikincilikte. Dış kulvarda 6 numaralı Elinto Cable var, o ikinciye giriyor. 1 boy kadar geride 5 numaralı Aybar Fırtınası, yine onun 2 boy kadar gerisinde. Ortada 2 numaralı Probala, içeride 3 numaralı Harp. Daha sonra 7 numaralı İşin Aslı. Son 800 metreye doğru 1 numaralı Finally It's Time yarıştaki liderliğini korumaya çalışıyor. Ortada 4 numaralı Ulubey var, dışarıda 5 numaralı Aybar Fırtınası, bariyer dibinde 6 numaralı Elinto Cable, 2,5 boy geride 3 numaralı Harp, 2 boy geride 2 numaralı Probala, içeride 7 numaralı İşin Aslı. Son 600 metreye doğru da 1 numaralı Finally It's Time yarıştaki liderliğini koruyor. 6 numaralı Elinto Cable ikinciye girip arayı azaltmaya çalışıyor. Dışını 4 numaralı Ulubey, daha sonra 3 numaralı Harp sırasıyla viraj dönülmeden 6 numaralı Elinto Cable geldi. Finally It's Time'ın liderliğine son verdi. Düz lider çıktı bu safkan. Dıştan Ulubey, bu safkanın içinden de Harp'in atakları var. İçerideki Finally It's Time da mücadeleyi bırakmama çabasında. Son 200 metreye doğru dışarıdan şimdi 3 numaralı Harp geldi ve Elinto Cable ile başa baş oldu ama liderliği aldı bu safkan. Son 100 metreye de yarım boy farklı 3 numaralı Harp önde geliyor. İçerideki Elinto Cable de tazelemeye çalışıyor ama 3 numaralı Harp 1 boy yapıyor farkı. Koşuyu da kazanıyor. 6 numaralı Elinto Cable 2. 7 numaralı İşin Aslı 3. 4 numaralı Ulubey 4. 5 numaralı Aybar Fırtınası da 5. oldu. 3 numaralı Harp Mahmut Turan'la kazandı.
1: Reklam.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
8: Turkcell'le bağlan hayata.
1: Reklam bitti.
9: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor.
10: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol 92.2 frekanslarında Türkiye radyolarının kendi saat diliminde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde devam ediyoruz. Uğur hocam hakkınızı helal edin demiş, telafi edeceğim demiş. Ne demek her zaman? Bence yabancı hakem değil, yabancı TFF başkanı gelmeli demiş Furkan Bey. Yine devam ediyoruz. Varda hakem varsa Beşiktaş maçında neredeydi acaba diyor dinleyicilerimiz. İsimlerinizi lütfen yazın. Vallahi çok zorlanıyorum çünkü inanın nickname'lerimize bakmak zorunda kalıyorum. Çok uzun bir mesaj var. Ben Özer Tekin demiş. 46 yaşındayım. 38 senedir futbolu takip ediyorum. Milyonlarca devam da varmış. Euro yatırım yapılan bir sektörün kontrolü ne olduğu belirsiz, yeteneğinden şüphe duyduğu birkaç hakeme teslim etmek bana göre çok yanlış. Zihniyetlerin değişmesi lazım. Biz de istemiyoruz. Hakkımız neyse o olsun. Bu mübarek Mevlid Kandili'nde Allah tek dileğim kim kimin hakkını yiyorsa ona iki cihanda da bunu göstersin demiş. Saygılar.

0: yollamış. Yine devam ediyoruz. Bir Alanyasporlu olarak hakem tartışması galibiyetimize gölge düşürüyor, içimize sinmiyor demiş. 3 puan hakem maç başında iki Beşiktaş futbolcunun sarı kartında es geçti demiş buradaki BARB, ama isim yok. Yine devam ediyoruz. Sarıyer'den Ercan, biraz önce söyledik, bu bir hakem hatasıdır. Geçen hafta Beşiktaş'ın saçı çeken futbolcusuna kırmızı kart verilmedi. Beşiktaş maçı kazandı. 1-0 niye böyle yorum yapıyorlar? Yok Fenerbahçe olsa verirdi. Türk futbolunda bir hakem problemi var demiş Ercan Bey. Çağatay Hocam teşekkür ediyorum. İyi ki müdahale ettiniz. Mesajı var. Yine dünya radyo tarihinde küfür olmadan eleştiriye karışan ilk radyocusunuz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yine buradan devam ediyoruz. Taksici Bülent Bey, daha ilk haftaları hakem konuşuyoruz. Ne Muhammed Salah konuşabiliyoruz, ne futbolu, ne transferleri. Yine hakem, yine hakem. Bu lige 10 tane Salah transfer olsa da yine bir işe yaramayacak diyor Bülent Bey. Yolunuzda açık olsun. 0212-273-1010'da Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı ve Trabzonsporlu taraftarları, hatta Göztepe'li, Samsunsporlu, Sivassporlu, Bursasporlu, tüm taraftarları bekliyoruz. Takımınızla ilgili lütfen görüş ve düşünceleri bizimle paylaşın. Çünkü biliyorsunuz bu fırsat haftada bir kez geliyor. Aynı overlockçunun ayağınıza geldiği gibi Çağatay Çıtlak da ayağınıza geldi. Dört büyük gündemde pazartesi günleri sizleri telefona bağlıyor. En kısa zamanda da biliyorsunuz görüşleri sizlere teslim ediyor. Eyüp maçında neredeydi demiş Sarıyer'den Zafer Bey. Hattımızda dinleyicimiz var mı? Evet var. Sonu 47 ile biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Ardı arkasına telefonları da almaya başlayalım. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Çağatay abi. Tüm İslam aleminin ve sizin kandilinizi tebrik ediyorum. Hayırlı kandiller diliyorum.
0: Bilmukabele Çağatay, çok teşekkürler. Tanıyalım sizi.
1: İsmim Osman Erdem.
0: Buyurun Osman
1: Ankara,
0: Bey.
1: İstanbul'dan arıyorum. Çağatay abi. Beşiktaş maçını hepimiz seyrettik, siz de seyrettiniz. Ben Galatasaray taraftarıyım ama Beşiktaş'a yapılan bu, ben artık buna bir zulüm diyorum. Sebebi şöyle açıklamak istiyorum. Bir tarafta 150-200 milyon dolar, euro para harcamış bir kulüp. Diğer tarafta sadece 90 dakika maç yönetip 40 lira 50 bin lira karşılığı alıyor mu da tam bilmiyorum. Bir
0: geçen sene 83 bin lira alıyorlardı.
1: 83 bin. 100 bin diyelim abi. 100 bin lira alan bir abimiz çıkıyor. Bir maçı katlediyor. Arkasından bir taraftar grubunu kendine düşman ilan ediyor. Ondan sonra da ligimizde kalite, golde kalite bekliyoruz. Abicim ya, bu hakem abilerimiz Allah rızası için maçın sonucuna etki etmesin. Başka bir şey istemiyoruz biz sporsever olarak. Burası, yani bunu ben söylemek istedim. Sizi seviyoruz. Sizi zevkle dinliyoruz. Allah'a emanet olun Çağatay abicim. Hayırlı kandiller. İnşallah bundan sonra hakem konuşmayız.
0: İnşallah Osman Bey, çok teşekkürler. Sizler de Allah'a emanet. Görüşmek üzere. 0212-273-1010. 11 ile biten dinleyicimiz var. Hoş geldiniz yayınımıza diyoruz.
2: Hoş bulduk. Buyurunuz. Merhaba Çağatay Bey.
0: Merhabalar, buyurun.
2: Ya ben sadece şunu söyleyeceğim.
0: Her İsminizi alabilir miyim hitap edebilmek adına?
2: Benim ismim Ercan, Sarıyer'den.
0: Buyurun Ercan Bey.
2: Herkes hakem konuşuyor. Bundan 4 yıl önce Galatasaray neredeyse küme düşecekti. Hakemler için imza toplayalım dedi. Hakemdir hata yapan diyen insanlar şu anda nerede? Ben sadece bunu söylemek istiyorum. Hakem Galatasaray yapılınca hakem yapı, ama onlara yapılınca devam. Öyle bir şey yok yani. İnsanlar canı yanınca ayağına basılınca zaten bağırmaya başlıyor. Benim söyleyeceğim bu kadar.
0: Teşekkür ediyoruz Ercan Bey. Görüşmek üzere. İyi günler diliyoruz.
2: İyi günler. Hayırlı çalışmalar.
0: Sağ olun. Sonu 66 mıdır o? 66 ile biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Hoş geldiniz Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündeme Söz Millet'in köşesine.
3: Merhaba. İyi günler.
0: İyi günler. Buyurun tanıyalım sizi lütfen.
3: İsmim Atalay Demir. İstanbul'dan arıyorum. Beşiktaş taraftarıyım. Aynı zamanda kongre üyesiyim.
0: Nasıl buldunuz Atalay Bey Beşiktaş'ı?
3: Valla Beşiktaş aslında güzel başladı lige. Avrupa kupalarında da güzel oynamaya başladı. Aslında güzel gidiyorduk. Ama dünkü maçta malum her zamanki gibi artık alıştık. Yani çok da şaşırmıyoruz bu hakem hatalarına. Ama artık bitmesi gerekiyor. Yani olay Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray değil. Yani kim hak ediyorsa bence hakemler artık işini yapmalı. Ya bu kadar hani yoruma bile kapalı hakem hataları olmamalı. Ama siz de gördünüz koskoca Dünya Kupası'nda bir tane hakemimiz dahi yer almadı. Bence bu hakem camiası için bir utanç verici bir durum. Yani üzülmekten yorulduk, şikayetlenmekten yorulduk ama hakemlerimiz sağ olsun bizi şaşırtmamakta devam ediyor. Ya yazık Beşiktaş taraftarına yazık, yarın Galatasaray olsa Galatasaray taraftarına yazık. Yani varın olduğu bir yerde ya bu kadar hata nasıl yapılır ben anlamlandıramıyorum. Yani var olmasa hadi diyeceğiz ki görmedi etmedi ama vara rağmen dünkü tokat yumruk arası bir şeyi ya nasıl uyarmazlar? Yazık ya vallahi artık futboldan soğuduk. Yani ben maçlarda kombinemde var yani maça gitmekten artık itina ediyorum. Yani futbol konuşmaktan itina ediyorum. Yazık acıyorum ya vallahi hani Avrupa'ya özeniyoruz artık. Avrupa'da bu kadar bariz hatalar olmuyor. Ben bir Beşiktaş taraftarı olarak artık bunların bitmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama biteceğine olan inancım da inanın sıfır.
0: Umutlu değilsiniz yani Atalay Bey.
3: Hiç umudum yok ya. Çünkü Çağatay Bey hani bir hata olur. Hani yoruma açıktır. Hakemin yorumu deriz kapatırız. Ama yani dünkü hatalar yani yorumla alakasız. Yani yumruk hadi penaltı yorum bir şey demiyorum. Yani, ama yumruğun yani yorumu yok ya. Yumruk bir kere hani... Kavgada vursanız bir kere hukuken cezası var. Yani bırakın maçı. Siz bunu nasıl görmüyorsunuz ya da gördüğünüzü VAR'da nasıl veremiyorsunuz? Ne talimatlar gidiyor? Yazık. Yani olaya bir de şuradan bakın. Bugün rakama takılmamak gerekiyor ama bugün bir maç galibiyeti birkaç milyon TL. Ya bir de kulüplerin kazancını da etkiliyor. Milyon dolarlık yatırımlar yapılıyor. Ya bunlar biz hakemler keyfek eder, gönüllerini eğlendirsin diye kulüpler bu yatırımları yapmıyor. Bugün Alanya hak ediyorsa Alanya'ya ver. Yani Ahmet hak ediyorsa Ahmet'e ver hakkını. Renge bakma ama renge bakarak yorum yapıyorsanız o zaman bu sene Fenerbahçe şampiyon yapacağız deyin. Diğer takımlar yatırım yapmasın. Seneye Trabzon diyorsanız diğer takımlar yatırım yapmasın. Bari borçtan kurtulalım. Yazık ben üzülüyorum. Bir Beşiktaş taraftarı olarak zaten 5 senedir ciddi anlamda kötü yönetim, kötü sonuçlar, beklentimizi karşılamayan bir süreç. İlk defa ayağa kalkacağız dedik. İkinci haftasında bu kadar kötü bir hakem yönetimi. Yani bence bunu da çözmeleri gerekiyor. Yani bu hakem bir daha maç almamalı. Bu kadar kötü yönetim bir hakemin bu işi yapmaması gerekiyor. İşte bunu siz iki hafta sonra yine iyi bir maça verirseniz bu hakemi ödüllendirmiş olursunuz. Yazık yani bu süreç inşallah bizi şaşırtacak şekilde, olumlu şekilde düzelir. Söyleyeceklerim bu kadar. Türk futbolunun kurtuluşu için bence hakem mekanizmasının %100 değişmesi lazım A'dan Z'ye. Yoksa biz bunu 5 sene sonra da konuşuruz, 10 sene sonra da konuşuruz, konuşur dururuz. Çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz Atalay Bey yayınımıza katıldığınız için. Görüşmek üzere.
3: Çok sağ olun.
0: 0212 273 10 10'da yine sizlerin telefonlarıyla devam edelim. Bakalım sıradaki dinleyicimiz kimmiş? Sonu 1907 ile biten dinleyicimize de merhaba diyelim.
4: Merhabalar Çağatay Hocam. Sesinizi duyduk. Enerji dolu yine her zaman gibi.
0: Siz de öylesiniz.
4: Size de o enerjiyi getiriyorsunuz. Teşekkür ederim bunun için de. İsmim Özcan. Şimdi tabii ben arkadaşları dinliyorum. Bu Türk futbolunun en büyük probleminin hakemler olduğunu ima eden bir takım konuşmalar dinledim ben. İşte dinlediğim sıradan bu yana. Biz yani hakemleri eleştirmekten başka hiçbir şeyden anlamıyoruz gibi geliyor artık. Hakemler hata yapıyor. Ben 50 yaşındayım. Ben kendimi bildim bileli Türk futbolu hep hakemleri konuşuyor. Maçlar bitimindeki programlar başladığında. Hakemlerle başlıyorlar, hakemlerle bitiriyorlar. Bu böyle çok program dinledim. Evet doğru, böyle bir problemimiz var. Ama en büyük problemimiz bizim hakemler değil ki. Yani bizim en büyük problemimiz...

0: problemimiz klasik oldu artık. Gerçekten klasik oldu. Bizim altyapı sorunumuz var. Biz bir kere futbolcu yetiştiremiyoruz. Yani bizim Türk futbolunun dünya futbolunda belli bir yere gelebilmesi için hakemleri konuşmaktan bırakmamız lazım bize. Çünkü biz yenildiğimiz zaman sorumlu hakemler, berabere kaldığımız zaman da sorumlu hakemler, hatta 2-0 kazandığımız ama muhtemelen 5-0 bitirecek bir maçın 5-0 bitmemesini sağlayacak olanlar da hep hakemler oluyor nedense. Yani artık bunu bırakalım. Beşiktaş dün kaybetti. Rakibin de bir tane sanırım bir penaltı pozisyonu vardı ama diğer kırmızı kartta bir daha erken olduğu için insanlar Beşiktaş'ın hakkı yenmiş gibi algı yapıyorlar. Ya bu böyle değil. Yani bu işin gerçeği bu değil. Bırakalım biz bu iç çekişmelerimizi. Bence en büyük sorunumuz bu. Bir de Çağatay Bey, ben kaçırmış olmalıyım. Bir iki arkadaş söyledi. Bizim Asensio sanırım Lyon maçında oynamayacakmış. Evet, doğru bir haber mi?
1: Doğru haber. Çünkü sakatlandı.
0: O zaman bizim,
1: evet.
0: O zaman bizim tur için değil mi? Yani elimizdeki büyük bir avantajı, avantaj demeyeyim, doğru ifade edeyim derdimi de, yani Asensio gibi büyük bir kozumuzu Şampiyonlar Ligi yolunda kaybetmiş olmak turun da büyük ölçüde gitmesi demek anlamına geliyor benim açımdan.
1: Ama Talisca oynayacak bu sefer. Takım... Konya maçında Talisca yoktu. Bu sefer de Talisca oynayacak.
0: Ama bir Talisca Asensio değil ki. Hani bir Alex değil ki gibine şey döndü ama yani Talisca başka bir oyuncu. Asensio oyunu daha çok yönlendiren, oyuna yön veren, belki bir iki pasıyla 3-4 oyuncuyu oyun dışı bırakabilecek çapta bir meziyette bir adam. Ben Asensio'nun oynamayacak olmasına çok üzüldüm. Yani şansınız %50 ise bu, yani benim açımdan, bu benim görüşüm, %20'lere %30'lara düştü. Gerçekten bunu duyduğuma çok üzüldüm. Umarım tabii yine takımımız, bizim temsilcimiz Fenerbahçe'miz ya çocuklar canı gönülden oynarlar da belki uzatmalarda, belki penaltılarda da olsa umarım turu geçeriz.
1: İnşallah tüm takımlarımız galip gelsin.
0: Tüm takımlara da başarılar diliyorum. Size de beni aldığınız için teşekkür ederim.
1: Estağfurullah Özcan Bey, görüşmek üzere. 0212 273 10 Tevfik Bey demiş ki Çağatay Hocam bu seneki galibiyet ne kadar alıyor biliyor musunuz demiş. 2025-2026 sezonunda her galibiyet için 9.66 milyon lira, beraberliğe de 4.83 milyon lira bir galibiyet primi vardı. Ama zam yaptılar mı yapmadılar mı? En son bilgiler bunlardır. Bendeki güncel rakamlar. Hüseyin Bey'e teşekkür ediyorum. Allah ne muradım varsa versin demiş. Metin Gürhan, çok teşekkür ediyorum. Instagram'dan gelen mesajlarınıza da bakıyorum. Çok çok teşekkürler. Hepsine bakıyorum. İstanbul'dan Muhammed, dün akşam evet Beşiktaş'ın maçını hakem yedi ama Alanya'nın sanki penaltısını vermedi diyor. Bu hafta iki golü hakem attı. Konya'ya yorumu yapmış. Serhat Bey, Serhat Gülşen diyor ki bakalım, uzun bir mesaj. Lakin geçen hafta Fenerbahçe maçı sonrası iki penaltı verilmedi. Fenerbahçe camiası haricinde kimseden ses çıkmadı diyor. Senelerden beri süre geliyor bu durum diye görüşlerini iletmiş. Beşiktaş bence çok iyi oynamadı. Bir aydır söylediğim gibi Beşiktaş eski Beşiktaş, bir şey değişmedi diyor. Bakalım dinleyicimiz, nickname'i ama Galatasaray'mış. Peki. Süper Lig için şarkı yazdım hocam. Arkası gelmez hatalarım, bıktım illallah. Biri biterken öbürü de başlar. Vermesin Allah. Fesubhanallah şarkısından yararlandım demiş. Sevgili Aykut Yakut, aranjesinde söz, müzik, beste, güfte hepsi Aykut Yakut. Yine bakıyorum tabii, Serkan Bey'e de teşekkür ediyoruz. Yani okuyabileceğim mesajlar da geliyor, okuyamayacağım mesajlar da geliyor ama önceden böyle bir göz gezdirmek tabii ki gerekiyor, takdir edersiniz. Papua Yeni Gine'de Hakemler Federasyon Başkanı getirmemiz gerekiyor. Bunun başka yolu yok. Tabii ki bunun üzerine takımlarda eksik ve zayıf kalıyorlar demiş Yılmaz Bey. 102 dakika futbol oynanmış. 5 saniye pozisyon konuşuluyor. Geri kalan 101 dakika 55 saniye yok sayılıyor. Diyor dinleyicimiz Ahmet Vahap. Yine sıradan çok var mesaj. Nurullah Bey, bu hakem hatalarının çoğunun sebebinin bahis olduğunu düşünüyorum demiş. hakemin elinde sonuçta çok önemli bir kriter olduğunu düşünüyorum.

0: demiş. Valla ona göre de o riski alırlar mı almazlar mı ben de bilemiyorum. Çünkü her şeyi kontrol ediliyor biliyorsunuz böyle durumlarda. Bursa'dan selamlar Çağatay Hocam. Kandiliniz mübarek olsun. Cuma günü Kasımpaşa Bursa Spor maçını izleyebildiniz mi? 6 dakika VAR inceledi. Evet yanlış karar verdi. Her sezon hakemler kötüye gidiyor. Evet ben de inanamadım Rıdvan Bey ya. İnanılır gibi değil. Dün bir tane Muhammed'in maçı var sandım ama iki Muhammed'in maçı vardı. Herhalde abi Sivas'ı da saydın ama Sivas birinci ligde demiş. Çok teşekkür ediyorum bu aydınlatıcı bilgi için. Ama Sivaslı dinleyicilerimiz çok olduğu için ben Sivaslı spor severler de arasın dedim. Herhalde Trabzonspor Başakşehir maçını söylüyorsunuz. Çünkü bir yerde Muhammed Salah, Başakşehir'in kalesinde de Muhammed Şengezer vardı. Çağatay abi takımdan memnun değil, federasyon memnun değil, MHK memnun değil, hakemlerden peki kim memnun? Nur Bozdemir yollamış. İşte biz de bunu anlatmaya çalışıyoruz. Kimse memnun değil. Beşiktaşlar evet böyle eleştirili yapıyorlar ama bence Emrah Bey bir oynadıkları topa baksınlar bence çok iyi oynamadılar demiş. Dünkü Trabzon Başakşehir maçını izlemeye vaktin oldu mu? Trabzonspor'u nasıl buldun demiş Çağatay Hocam. Evet izledim Akın Bey. Trabzonspor iyiydi ama bence orta sahada yine çok boşluk verdi. Trabzonspor'un 1-6'ya, 1-8'e ve 1-10 numara ihtiyacı çok ama çok fazla. Ama Fabinho çok iyi transfer. Bora Bey'e selamlarımızı söyledik. Doğruyu söyleyince okunmuyor mu abim? Bu mesajı anlayamadım. Eğer isminizle birlikte tam açıklayabilirseniz çok mutlu olurum. Sırada dinleyicilerimiz var. Çok biriktiler. Çok özür diliyorum hepsinden ama ardı arkasını alacağım. Sonu 903 ile biten dinleyicimize merhaba diyelim. 0212 273 10 10'da hoş geldiniz canlı yayınımıza.
1: Hoş bulduk Kenan Bey'im. Hayırlı saatler diliyorum.
0: Sağ olun Kenan Bey. Buyurunuz.
1: Beşiktaş taraftarıyım. Yani dünkü maç için ne söyleyeceğimi vallahi bilemiyorum. Yani Beşiktaş çok çok iyi oynamadı açık söylemek gerekirse. Kötü oynamadı ama çok çok iyi de oynamadı.
0: Beğendiğiniz isim var
1: Ama
0: mıydı Kenan Bey Beşiktaş'ta?
1: ben
0: Özellikle
1: efendim
0: beğendiğiniz bir isim oldu mu Beşiktaş'ta?
1: Özellikle beğendiğim yani çok çok ön plana çıkan birisi olmadı.
0: Ben Olaytan'a çok şaşırdım ilk 11'de çıkmadığı için.
1: Evet, kesinlikle ben de şaşırdım. Ama şöyle bir şey var. Yani hakemin ya kardeşim yani bu kadar sert oynanan futbolda hadi kırmızı kartı geçtim. Yani bir tane sarı kart göstermedi. Bugün maçın başındaki sertlikte bir tane sarı kart göstersen oradaki stoper tekrar aynı şekilde giremez oyuna. Kendine çeki düzen verir. Yani hakemlerin bu kadar oyuna etki etmesi inanılır gibi değil. Yani Beşiktaş fırtına gibi sezona başlamış. Bugün çok iyi oynamasa da pozisyonlar bulmuş. Gol atmış. Yani golde öyle aman aman faul diyeceğim bir şey yok. Golünü vermiyorsun. Dediğim gibi kartları göstermiyorsun. İnanılır gibi değil. Geçen hafta Fenerbahçe'nin iki tane penaltı verilmemişti. Bu hafta hakemler telafi etti. Bence penaltı olmayan pozisyonu penaltı göstererek Fenerbahçe'yi tekrar şeyin içine aldı. Efendime söyleyeyim maçın içine aldı. Penaltı kesinlikle tartışmalı bir pozisyon. Bir de Salah'la ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Yani Beşiktaş'a gelecek ki gelmedi. İşte insanlar ilk Trabzonspor maçında baktım biraz mırıldanmaya başladılar. Ama o kadar komik istatistiklere baktığımda adam 77 defa topla buluşmuş. 77 defa yani inanılmaz bir pozisyon, inanılmaz bir oyun ahlakı var. Adamın her tarafı futbolcu yani tartışmaya açık bir şey değil. Beşiktaş'a gelmiş olsaydı bugün çok müthiş. Başka bir transfer yapmasına gerek yok. Yani Beşiktaş sadece şu kadronun içine Salah'ı eklemiş olsaydı yani ben %100'e yakın şampiyon diyebilirdim. Stoper de almasına gerek yok. Artık orta saha da almasına gerek yoktu bence. O kadar etkili bir futbolcu. Ama görüyorsunuz Trabzon'da yaptığı işler. Hayırlısı oluyor. İnşallah Trabzon'da faydalansın. Ama söylemek istediğim şey şu. Ne Fenerbahçe'ye ne Beşiktaş'a ne Galatasaray'a. Ya hakem bıraksın. nasıl oynanıyorsa, kim hak ediyorsa, kim mesela yani ben Beşiktaşlı olarak bu hafta bize telafi edecek ki hakemler, etmesinler kardeşim. Biz hakemlerden hiçbir şey istemiyoruz, gözge etmesinler, başka insan istemiyoruz. Yani adil olsunlar. Bu kadar kötü yönetim varın olduğu bir ortamda, hadi eskiden hata oluyordu, görülmüyordu, Beşiktaş'a neler yapıldı yıllarca biliyoruz. Başka takımlara da olmuştur muhakkak. Yapılması kesinlikle art niyet. Yani bunu iyi niyetle yaptıklarını söylemek mümkün değil. İyi yayınlar diliyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum.
0: Çok teşekkürler Kenan Bey. Görüşmek üzere. Yine devam ediyoruz. 0212 273 10 10'da oldukça fazla telefonumuz var. Hiç vakit kaybetmeden, kimseyi de bekletmeden herkes eşit sürelerde konuşsun istiyoruz. Sonu 78'de bir tane dinleyicimiz var. Kendi sesimi de duymadan radyonun sesini kapatırsanız çok mutlu olurum. Buyurunuz efendim, hoş geldiniz. Evet. Bir kere daha rica edeceğim. Radyonun sesini kapatırsanız şu anda çok sağlıklı bir şekilde sizinle konuşabiliriz.
2: Merhaba Çağatay Bey. İyi günler diliyorum. İlyas ben İstanbul'dan.
0: Buyurun İlyas Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. Şöyle söyleyeceğim. Şimdi her seferinde her maçta hakem hatalarından bahsediyoruz. O evet oluyor. Her takım fark etmiyor. Büyükten hepsine oluyor. Haksızlık yapılıyor. Bu bizim merkez hakem başkanı hangi torpille acaba orada oturuyor? Yani buna rağmen hala orada oturan bir merkez hakem başkanı var. Yani bu nasıl olacak bu böyle? Çağatay Bey, yani hakemler belli ki kendini bir türlü düzeltmiyor ya da düzeltmek istemiyorlar. Ama o şahıs da orada oturuyor. Kimin torpiliyle oturuyor acaba? Ben bunu sormak istiyorum size. Bir de şey söyleyeceğim. Ben Fenerbahçe taraftarıyım. Deniz Türünç bize karşı her zaman ne zaman oynarsa böyle düşmanca davranışlar yapıyor. Diğer takımlara gelince bunu yapmıyor. Nedenini Fenerbahçe'de oynayamadı, Fenerbahçe'de beceremedi. Fenerbahçe'den gönderildi. Bundan mı şey yapmak istiyor acaba? Fenerbahçe'de oynasaydı zaten Fenerbahçe taraftarı onun arkasında dururdu. Gitmezdi. Beceremedi. Her pozisyonda hakemin üzerine, her pozisyonda hakemin yanında, her şeye itiraz eden bir kişi. Fenerbahçe düşmanlığı yapıyor bu adam. Yazıklar olsun diyorum. Başka bir şey demiyorum. Fenerbahçe'nin ekmeğini yedi sen. Fenerbahçe'den gidenler hepsi aynı yapıyor. Fenerbahçe'ye düşmanlık yapıyorlar. Neden yapıyorlar bilmiyorum. Kendilerinde arasınlar. Fenerbahçe'de değil hatayı. İyi günler diliyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Görüşmek üzere İlyas Bey. Yine sizleri bekletmemek adına, hatta at yarışından bile vazgeçebiliriz. Çünkü siz ya, o kadar çok telefon olunca ben de empati yapıyorum. Dolayısıyla at yarışını bence bu saatte vermeyelim. Son 17 ile bir tane dinleyicimiz var. Ardı arkasına dinleyicilerimizi alalım ki onlar da bütün hafta boyunca böyle bir fırsatı değerlendirsinler. Hoş geldiniz yayınımıza. Sonu 17 ile biten dinleyicimiz.
3: Merhaba Çağatay Bey.
0: Buyurunuz.
3: Alo.
0: Dinliyoruz biz sizi.
3: İstanbul'dan Ayhan Kılıç ben. İlk defa bağlanıyorum size Çağatay Bey.
0: Hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun Ayhan Bey. Ne kadar güzel yapmışsınız.
3: Teşekkürler. Çağatay Bey, ben bu YouTube kanallarının çıkalı doğruluğun, düzgün yorumların yapıldığına inanmıyorum. Hani şaşırıyorum hatta. Şimdi 2,5-3 yıldan beri bir fikstür kavgası yapılıyordu. Özellikle 4 büyük takımlar arasında. İşte Galatasaray hep ilk maçı Kadıköy'de, son maçı İstanbul'da oynuyor. Yok işte Avrupa'dan geldikten sonra işte Galatasaray hep içeride oynuyor tarzında açıklamalar yapılıyordu. Bu sene tam tersi oldu. Galatasaray işte fikstürler değişti. Fenerbahçe istediği fikstürü aldı. Şimdi bunu bile yapan yılların gazetecileri, yılların işte eski futbolcuları, işte yok Galatasaray Erzurum'da sıcak havada oynadı. İşte Beşiktaş Alanya'ya işte sıcak havada gitti. İşte ama işte bu sefer de istediği topu çekince de işte bundan çıkıyor karşınıza. Yani Bunu bir de diğer eski futbolcular, eski hocalar, işte eski büyük gazeteciler

0: Yani ne yapılması gerekiyor o zaman? İşte versin büyük takımlar federasyonun eline bir tane fikstür. Desinler ki biz Erzurum'da yazın, Adana'da kışın, Alanya'da kışın, buna göre bir fikstürünü ayarlasınlar. Yani mağlubiyetlerin sebebini işte Erzurum'daki kötü hava koşullarını, Alanya'daki sıcak havaya hani bağlıyorlar. Ben şaşıyorum kalıyorum, bir de bunu söyleyenler bu camianın içerisindeki insanlar. Sizin bu konu hakkında bir düşünceniz nedir? Yani çok mu önemli fikstürün bu şekilde olması?
1: Aslında her futbolcu eşit ve aynı havada oynuyorlar. Aynı antrenmanı yapıyorlar. Öyle değil mi? Bir de öyle bakmak lazım.
0: Evet.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Yani ben şaşırıyorum. Mağlubiyetleri, puan kayıplarını böyle bu kadar hani sudan sebeplere bağlanmaması gerekiyor. Sonuçta sen Fenerbahçe'sin, Galatasaray'sın. Yani bir kaçırırsın, hakem sana bir yanlış kart verir ama sen o maçı alman lazım. Alamazsan bile iyi oynaman lazım diye düşünüyorum. Vaktinizi aldım. Çok teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz biz de. Ayhan Bey, görüşmek üzere. İyi günler diliyoruz. 0212-273-1010 Instagram Çağatay Hoca adresinde çok kısa bir reklam arası, ardından son bir saatte yine sizlerin telefonlarıyla devam edeceğiz. Lütfen hiçbir yerlere ayrılmayın.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam edecek.
3: Reklam

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
7: Reklam bitti.
8: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
9: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor.
10: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de yine sizlerin telefonlarıyla devam edeceğiz. Bugünkü Kocaeli Ahmet maçını tekrar hatırlatalım saat 21.30'da. Evet, puan durumunu verdik. Önümüzdeki haftanın programına da bakalım. 28 Ağustos Cuma akşamı saat 21.30'da Gençlerbirliği Erzurumspor karşılaşması var. 29 Ağustos Cumartesi saat 19 Konyaspor Kocaelispor. 21.30 Gaziantep Rizespor. Yine aynı saatte Galatasaray'la Göztepe oynayacak. 30 Ağustos Pazar Zafer Bayramı'nda saat 19'da Eyüp Alanya, 21.30'da Başakşehir Kasımpaşa ve yine aynı saatte yani 21.30'da Samsun Spor'la Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. 31 Ağustos Pazartesi 21.30'da iki karşılaşma var. Trabzonspor Ahmet deplasmanında ve Beşiktaş'ta Çorum Spor'u ağırlayacak deyip 0212 273 10-10'da sizlerin telefonlarıyla devam edelim. Sonu 02 ile başlayan, pardon, biten dinleyicimiz var. Hoş geldiniz yayınımıza.
11: Merhaba, ismim Ali Cemal benim.
10: Hoş geldiniz Ali Cemal Bey.
11: Ben, hoş bulduk. Ben Galatasaray taraftarıyım. Ya ben gerçekten şaşırıyorum ya. Şimdi herkes hakemden şikayetçi, herkes... maçları hakemlere bağlıyor falan da. Şimdi büyük takımlara bakıyoruz. 300-400 milyon dolarlık takımlar, yani karşılığındaki rakipler 10 milyon 20 milyon. Yani onda biri 20'de biri bütçeye sahip takımlar. Yani bunlara karşı sen hakem

0: penaltı vermemiş, 3 penaltı vermemiş, yok kırmızı kart göstermemiş gibi mazeretleri üretiyorsan sadece biz sevdiğimiz şeye toz kondurmama gibi bir huyumuz var. Bunu yapıyoruz diye düşünüyorum. Herkes hakemlerden şikayetçi ama herkes de hakemlerin bu hataları yapmasını istiyor. Çünkü yöneticiler sığınma limanı olarak bunu kullanıyor. Taraftarlar yenildiği zaman sığınma limanı olarak bunu kullanıyor. Yani takımına ben benim takımım kötü kardeşim diyemiyor. Bilmiyorum yani futbolumuz bu şekilde nasıl gelişecek, nasıl ilerleyecek onu da pek anlamıyorum. Bir rotasyon diyoruz, şu diyoruz, bu diyoruz. Ya Lyon'a baktık, Fransa'nın en zor deplasmanlarından biri Toulouse'da 11 farklı futbolcuyla gittiler, yendiler, geldiler. Yani bu adamlar rotasyon yapabiliyor da biz niye yapamıyoruz? Ya da onlar da sorun olmuyor da bizde niye sorun oluyor? Çok garip geliyor bana bunlar. Bizim öncelikle takımlarımıza bakmamız lazım. Takımımız ne oynuyor, nasıl oynuyor? Takımlarımız Avrupa'da başarılı olması için daha genç, dinamik, atletizme önem veren futbolculara mı önem göstermemiz gerekiyor? Bunlara dikkat etmemiz lazım gibi bir durum var. Ama biz bakıyoruz ki sabahtan akşama hakem şöyle, hakem böyle, hakem yüzünden yenildik falan. Ya Alanya, sonuçta Alanya yani Beşiktaş'ın onda bir bütçesine sahip takım. Evet, sıcak olabilir, şu olabilir, bu olabilir ama sen de yenmen gerekiyor yani. Alanya'yı yenmen gerekiyor. Bunu sadece hakeme bağlamak çok şey, garip. Sonra gençler birliğine bakıyoruz. Transfer tahtası kapalı bu takımın ya. Sen de Lukaku'lar, ne bileyim, Akeller, Greenwood'lar havalarda uçuşuyor. Sen tutuyorsun, hakem penaltı vermedi, yenildik. Yani çok tuhaf geliyor bana. Galatasaray'da mesela Çorum'a berabere kaldı. Kimse hakem demedi. Yönetimi istifaya çağırdı. Ne bileyim, Galatasaray eksik dediği transfer yapması lazım falan diye takımını suçladı. Yani aslında biz biraz da şeyi kaçırıyoruz gibi geliyor bana. Yanlış yerlere odaklanıyoruz gibi geliyor. Takımlarımız da bu yüzden gelişmiyor. Sonra sezon sonu hüsranla bitiyor. Başka takımlar, yani bu işi en iyi yapan ya da stresi en iyi yöneten takımlar şampiyon oluyor sonuç olarak.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar mı görüş ve düşünceleriniz?
0: Evet, bu kadar. Yani biraz da şeye bakalım diyorum ben ya. Sahalara dönelim, futbolumuza bakalım, kendi takımlarımızın eksiklerini görelim, onları eleştirelim, onları tartışalım. Yoksa hakemleri eleştirmekle falan biz futbol takımlarımıza kar vermiyoruz yani, ya da yöneticilerimize şey yapmıyoruz. Onların yanlışlarını kapatıyoruz sadece. Başka da bir şey değil. Bu şekilde de takımlarımız düzelmez diye düşünüyorum açıkçası. İyi yayınlar diliyorum.
1: Görüşmek üzere. Biz de teşekkür ediyoruz. Sıradan devam edelim. Dinleyicilerimiz hatta beklemeye devam ediyorlar. Hoş geldiniz yayınımıza diyor ve sonu 04 ile biten dinleyicimize de merhaba diyelim.
2: Merhabalar. Merhaba Çağdaş Bey. Ben bir Fenerbahçe taraftarıyım. Öncelikle kulübün adı bu sezon şampiyonluk biliyorum. Ancak Aziz Başkan'ı anlamaya çalışıyorum. Büyük hedefler, bir yıl başkan, bir yıl sonra başkanlığı bırakıyor. Ama bunun karşılığında bizim hocamız İsmail Kartal. İsmail Kartal'ın ben çok bilgili bir hoca olduğuna inanmıyorum. Takımın yönetebileceğine inanmıyorum. Ondan dolayı da başkanın teknik direktör tutmaya çok büyük hata yaptığını düşünüyorum. Arkadaşları kimseyi bekletmek istemiyorum. Herkese kolay gelsin. Bütün Fenerbahçe taraftarlarına bu sezonda sabır diliyorum. Kolay gelsin.
1: Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. 0212 273 10 10 ve sonu 44 ile biten dinleyicimiz var herhalde. Şu an hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Buyurun, tanıyalım lütfen sizi.
3: Ben Mehmet Nuri Akkurt, Galatasaray taraftarıyım da bu hakemlerden dolayı hani şikayetler çok oluyor. Ya o Sadık Deda diye bir hakem vardı, hatırlıyor musunuz? Eskişehir Fenerbahçe maçını yönetiyordu.
1: Hatırlarım.
3: 4-0'lık biten maçta 4 tane penaltı vermişti. Hatta o zaman Galat demişti, elini uzatmıştı, işte buna da penaltı ver diye kırmızı kart göstermişti. Ta o zamanlardan bu zamanlara gelelim. Hep hakemlerden yana şikayetler var. Bu böyle devam eder. Çünkü futbolu bilenler yönetmediği müddetçe böyle devam eder. Yani ben diyorum bu o dönemdeki futbolcular Rıza'sı, Ali'si, Feyyaz'ı, Fatih Terim'i, Raşit'leri, Mustafa Deniz'i, bunlar yorum yapacaklarına futbolun başlarına geçmeleri lazım. Bu işler olmuyor. Türküyle, demirciyle, inşaatçıyla bu işler böyle olduğu müddetçe işte olan taraftara oluyor, halka oluyor, vatandaşa oluyor. Her zaman vatandaşa oluyor. Böyle insanlar isyan eder, dururlar yani. Boşuna isyan etmeyelim. Bu böyle gelmiş, böyle gider. İsimler değişir, insanlar değişir ama beyin değişmez yani. Böyle bu şekilde devam eder. Söyleyeceklerim bu kadar. Hayırlı kandiller diliyorum. Kolay gelsin.
1: Teşekkürler Mehmet Bey'i de. Uğurladıktan sonra Sadık Deda'dan bahsetti. Hatta hakemlik müessese de babadan oğula devam ediyor. Çünkü Sadık Deda'nın oğlu da kendisi gibi eski futbol hakemi olan Cem Deda vardı. Sonra Metin Tokat vardı. Hatırlarsanız yine baba oğul hakemlerden. Şimdi o zamanlara gittim de hatırlayabildiğim kadarıyla. Ve bakalım dinleyicilerimize devam edelim. Mesajlara geçmeden ona baktım. Sonu 43'e biten dinleyicimiz var. Bekletmeyelim sizleri. Hoş geldiniz yayınımıza. Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'ta 4 büyük gündemde Söz Millet'in köşesindesiniz. Merhaba.
4: Alo.
1: Buyurun.
4: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler, tanıyalım lütfen sizi de.
4: Cem benim ismim. Fenerbahçe taraftarıyım.
1: Buyurun Cem Bey.
4: Şimdi biraz önce beyefendi hakemleri anlamıyorum. İşte biri 300 milyon, biri 30 milyon gibi yorum yapıyor beyefendi. Biraz atladığı bir konu var. Şimdi futbol düdük çaldı, maç başladı. O gün futbolcular kötü olabilirler. Çok da iyi de olabilirler. Ya benim penaltımı vermiyorsa hakem ve ben o maçta puan kaybediyorsam hakem diyeceğim. Başka ne diyebilirim ki? Başka söyleyecek bir söz var mı? 30 tane pozisyona girersiniz. Bir tane pozisyon penaltı verirse kazanırsınız. Atamaz oyuncunuz o gün. Bu Fener olur, Galatasaray olur, Beşiktaş olur. Ya burada hakemler eleştiriliyor. Niye eleştiriliyor? Benim takımım, hani kim hangi takımı tutuyorsa tutsun. Fenerlisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Samsunlusu. Hakemi yenmek zorunda değil. Ya ben hakemi yenmeye çıkmıyorum o sahaya. Ben rakip takımı yenmeye çıkıyorum. Penaltıysa verecek o hakem penaltıyı. Fener'in aleyhine de verecek, lehine de verecek.
1: Bu kadar mı?
4: Benim söylemek istediğim şey bu. Yani burada hani hakem algısı yapılıyor tarzı konuşmalara gerek yok. Dediğim gibi çıkarsınız 30 maç, 29 maç kazanırsınız, bir maç kaybedersiniz, şampiyonluğu kaybedersiniz. Adaletli yönetsinler, gördüklerini çalsınlar. Ya geçen hafta Beşiktaş maçında rakip oyuncunun saçını çekmedi. Kırmızı kart görseydi Beşiktaş belki kazanamayacaktı. Bu hafta Beşiktaşlı oyuncuya vuruldu. Rakip takımın oyuncusu atılsaydı belki Beşiktaş 3 puan alacaktı. Evet, artı eksi puanlar gidebilir. Ama adaletli yönetsinler. Yani bir oradaki hakemin görevi gördüğünü çalmak. Artık teknoloji de var. Hadi eskiden diyorduk ya hakemler ya göremedi. Nabız 180, görüşü kapandı, önüne oyuncu geldi. Hadi bunları da kabul ettik de artık var. Var bile artık göremiyorsa bu işin arkasında İnsanların bir şey araması gayet doğal. Ve bunu arayan gruba da karşı taraftarların söz söyleme hakkı yok. Çünkü sürekli böyle iki penaltınız verilmediği zaman, üst üste dört maçınızda aleyhiniz hatalar olduğu zaman art niyet arıyorsunuz. Yapacak bir şey yok. İnsanın doğası bu çünkü. Söylemek istediklerim bu kadar.
1: Çok teşekkürler Cem Bey. Görüşmek üzere. 0212 273 10-10'da mesajlarınızı unuttuk. Tabii bayağı bir gelmiş. Nasıl, nerelerden başlayacağız bakıyoruz. Hemen bakalım. Köksal Baba'yı yollamışlar bana. Ramazan Bey, teşekkür ediyorum. Çanakkale'ye sevgilerimizi yollamıştık. Allah kolaylık versin demiş. Satılmış. Çınar, çok teşekkürler. Satılmış Bey, nereden

0: yazıyorsunuz, bana da bir söylerseniz çok mutlu olurum. Benim de çünkü edebiyat öğretmenim vardı da onun adı da satılmıştı. Çağatay Hocam, hakemler Dünya Kupası'ndaki gibi dikkat etmedim, faydası olur mu? Evet, hakemler hata yapıyor. Futbolcular ne demeli? Yöneticilere gerçekçi olmak lazım. Bir adım ileriye gitemediler. Herkes elini taşın altına koyması gerekmez mi? İşin en zoru hakemlerde, hem de Türkiye'de herkes suçlu arıyor demiş Eyüp Kaya. Yine devam edelim. Sizlerin mesajlarıyla silinmiş... Abi bağlanan çok konuşur her zaman demiş Hasan Bey. Sonra da mesajı silmiş. Evet, kendi gönül verdiğiniz renklerle ilgili yorumları yaparsanız daha çok okumak isterim. Bu yorumcuların çoğu, hepsi değil tabii ama hani bir taraftar olduğu takım 2-3 maç kazansın yerlere göklere sığdıramıyorlar. Beşiktaş 5'te 5 yapmış, gol yememiş, oynanan oyuna bakıyoruz, rakibine bakıyoruz falan gibi uçuyorlar kaçıyorlar diyor. Ama Beşiktaş'a minimum 4 tane üst düzey oyuncu lazım. Stoper, kanatlar ve orta saha yoksa Beşiktaş yine Ocak'ta havlu atabilir demiş Mete Bey. Çağatay Hocam hoş geldiniz. Kulaklarımıza, gönlümüze, sessiz çoğunluktan Miço Tamer'e sevgiler olsun. Problem hakem eğiticisi değil, adaylar, zekalar diyor yine Serkan Karataş. Sizlerin mesajlarıyla... Hepsini okuduktan sonra da telefonları alacağım, hiç merak etmeyin. Biz Galatasaray'dır, Fenerbahçe, Beşiktaş'tır diye ayrım yaparsak, benim takımıma yapılınca senin hoşuna gider, senin takımına haksızlık yapılınca benim hoşuma giderse bu hakemle hiçbir zaman düzeltemeyeceğiz. Çünkü bugün bana lazım olan adalet yarın sana da lazım olacak. O yüzden hep birlikte ses çıkarmamız gerekiyor bu hakem hatalarına karşı demiş Nurullah Bey. Bence Nurullah Bey'in söylediği genelleme adına doğru bir yorum olmuş. Nedim Kalın, hocam öncelikle kanalınızı kutluyorum, sizleri severek dinliyorum, takip ediyoruz, iyi yayınlar diliyorum demiş. Sağ olun, iyi ki varsınız Nedim Bey. Merhaba, ben Harun. Süper Kupa'da da bir pozisyon olmuştu ama hakem bir şey vermedi diye hatırlıyorum demiş. İsimlerinizi de lütfen yazın. Himmet Bey, Deniz Aytekin gelmiş, gelsin demiş. Eğitimci olarak son 3 senede bakalım Gökhan Bey diyor ki rakipleri en az penaltı kazanan takım, en az kart gören takım, en çok kart gören rakipleri Fenerbahçe, Türkiye'de böyleyken diye bir yorum yapmış. Bakalım, evet, Mersin'e de çok selamlar. Öyle bir var performansımız var ki vara var gerekiyor neredeyse Çağatay Hocam. Bu konunun üzerine gidilirse olay çözülür ve hakemler de rahat eder ve daha rahat yönetirler demiş. İsminize bakalım, Gürcan Ercan. Teşekkür ettik mesaj için de, iyi yayınlar, kolay gelsin. Salah'ın attığı uzaktan gol, offside verilen yayıncı kuruluş neden tekrar yayınlamadı, çizgi çekmedi demiş Hüseyin Bey. Doğru söylüyor. Ben de maçı izledim ama offside çizgisini göremedim. Sonra zaten maç bitti. 0212 273 10 10. Instagram'da da bakalım sizlerden gelen mesajlar var mı yok mu? Evet, mesaj gelmemiş Instagram'dan maalesef. Her zaman da gelecek diye bir kaydı yok. Çağatay Hocam, hep böyle futbolcuların maç esnasında nabız diyoruz, nabzı şu kadar diyoruz ama bu işin doğrusu nedir biliyor musunuz demiş. Profesyonel futbolcuların maç esnasında ortalama nabzı dakikada 160 ile 175 atım arasında değişiyor. Bilmiyorum bu bilgiyi ne yapacaksınız ama 90 dakikalık maç için ortalama da 165 civarıdır. Bu bilgiyi de alın. 08 ile biten dinleyicimiz var hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Biz sizi duyabiliyoruz. Alo. Sonu 08 ile biten dinleyicimiz. Hoş geldiniz. Buyurun, tanıyalım lütfen sizi.
1: Alo.
0: Sesimi duyabiliyorsunuz değil mi?
1: Evet. Siz beni duyuyor musunuz?
0: Gayet net duyuyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza. Lütfen tanıyalım sizi.
1: Hoş bulduk. İsmim Cihan. Fenerbahçe taraftarıyım. Şey diyecektim, demin bir arkadaş şey söyledi de o yüzden aradım. İşte 300-400 milyonluk takım kuruyorlar. Yok iki tane penaltı verilmedi şu bu.

Ya şimdi hani sen kötü oynayabilirsin. Sen gününde de olmayabilirsin. Sen o penaltıyı ver. O zaman iyi oynayan 3 puan alsın. Öyle değil mi yani? Ya ben öyle düşünüyorum.

0: gerçekten hani nasıl şampiyon olduklarını onlar da biliyor. Yani diyeceklerim bu kadar.
1: Görüşmek üzere, iyi günler diliyoruz. Kendi takımlarınızla ilgili lütfen yorumlarınızı rica ediyorum. Türkiye'de hakemlik baba oğlu kutsal ruh üçgeninde gibi. Ayrıca yorumcularda da aynı sorun. Bence çoğu taraftar boyutunda. İzmir'den Derin demiş. Kendisine de sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Şu anda aklıma da geldi. Dün kıtalar arası yüzme yarışı vardı. Ben de oradaydım ve dün bir hanımefendi geldi. Özellikle ödül töreninde. Kendisi her gün beni dinlediğini söylemişti, Sayın Kasapoğlu. Radyo Gol'de her gün dinliyorum, ben de ona yarın size selam yollayacağım demiştim. İnşallah dinliyorsunuzdur. Çok teşekkür ediyorum övgü dolu sözleriniz için de. Benim için de harika bir motivasyon oldu. Hocam mesaj beğenmediniz galiba, o yüzden okumadınız. Vallahi çok mesaj geldiği için Gökserin Bey, gözden kaçırmış olabilirim, özür dilerim. Ama tabii kendi takımınızla ilgili yorum yapmadığınız için belki okumamışım ki, o yorumunuzu gördüğümde evet başka bir takım olduğundan dolayı, hani iş karşılıklı soru cevap, karşılıklı cevaba gelmesin diye işin açıkçası okuyabildiğimi okudum. Bildiğim kadarıyla Anthony Taylor hakem direktörlüğüne getirildi. Nasıl oluyor da işler daha kötüye gidiyor, ben anlamıyorum. Demek ki o adama hiçbir yetki verilmemiş demiş. Dinleyicimize bakalım, Ahmet Bozok. Kendisine de buradan selamlarımızı yolladık. Tatar Ramazan, Beşiktaş 12-11 oynamasını öğrenmesi lazım demiş. O da mesajını iletmiş. 0212-273-1010'da sizlerden gelen mesajlarla devam edelim. Ama önce telefon diyelim ve sonu 79'da biten dinleyicimiz var. Araya gitmeden dinleyicimize de merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba.
1: Buyurun, tanıyalım lütfen.
2: Merhaba, nasılsın?
1: Sağ olun.
2: Salim ben.
1: Salim Bey, buyurun. Hoş geldiniz.
2: Ben genelde sabahları katılıyorum programa ama maalesef ben diyorum ki çok erken başladılar bu sene. Yani lig daha ikinci haftasında maalesef Beşiktaş taraftarıyım. Bunu sinirli olarak söylemiyorum. Yıllarca top oynamış bir arkadaş olarak söylüyorum. Ben de futbol oynadım. Ama dün akşam kör olsaydı, bakın inanın kör olsaydı, zil sesinden kulağına vurduğunu anlardı. Ama maalesef Türkiye'de, ben bir isim vermeyeceğim ama çok güzel bir yorumcu. Daha önceleri o yorumunu beğenmiyordum ben. Yanlı yapıyor diye şey yapıyordum. Ben kendisini gördüğüm zaman da özür dileyeceğim. Çok güzel bir şey söyledi. Türk futbolu ilerlemiyor. İşte Türk futbolu bu yüzden ilerlemiyor. Puan kaybetmek hiç önemli değil abi. Puan kaybedersin, alırsın, sorun değil. Eğer taraflı davranıyorsam namert evladıyım. Ama eğer bu Beşiktaş'a değil başka bir takım olsaydı şu an ayağa kalkmıştı ortalık. Maalesef Türkiye'de bu senin adamın, benim adamım, sencilik, bencilik, işte gördük Dünya Kupası'nda. Dünya Kupası'nda gördük. Maalesef böyle olduğu zaman çok erken başladı. Çok üzülüyorum. İnanın maç seyretmek dahi istemiyorum. Bir futbol sever olarak. Yazık ya. Verilen penaltılar, böyle abuk subuk penaltılar. Maça etki edecek kararlar. Bu ne ya? Bıktık ya. Ben kendi oğlum geliyor. Oğlumla futbol konuşamıyorum. Niye? Çünkü öyle sinirliyiz ki. Güzel bir şey yok yani. Ben bunu söylemek istedim. Çok vaktinizi almayacağım. Diğer arkadaşlara da saygım var. Ben taraflı davranmıyorum. Ama bundan sonra kesinlikle Türk futboluna da inanmıyorum. Bitmiştir benim için.
1: Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. 0212-273-1010 araya gitmeden hızlı hızlı sizlerin telefonlarıyla devam edelim. Var mı telefonumuz? Şu anda bakalım araya gidecek miyiz? Araya gidelim, kısa bir ara verelim. Arkasından da son yarım saatte yine sizlerin telefonlarıyla, görüş ve düşünceleriyle devam edelim. Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündeme.
3: Reklam.
4: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek sefer

0: kartlarda yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Reklam bitti. Yarış başlıyor.
2: Yarış başladı değerli yarışseverler. Bakıyorum rakiplerinin 5 boy kadar gerisinde çıktı 8 numaralı Şankut Hatun. 1 numaralı Aydın Efes'i liderliği aldı. İkinciliğe 12 numaralı Garipler Bey girdi. İçeride 3 numaralı Hızlı Eren 3.lükte. Ortada şimdi Abuzer Baba vardı. Onun dışında 5 numaralı Beşir Çavuş. O 4.lükte Abuzer Baba 5.likte gidiyor. 2 boy kadar geride 9 numaralı Berkemal içeride. 2 numaralı Avcıoğlu var. Onların dışına gelense 4 numaralı Havzalı. 1 numaralı Aydın Efes'i son 800'e yaklaşırken yarışın lideri fark 4 boy kadar çıktı. 12 numaralı Garipler Bey ikincilikte 1.5 boy kadar geride 5 numaralı Beşir Çavuş, içinde 3 numaralı Hızlı Eren, 2 boy geride 4 numaralı Havzalı, onun içinde 11 numaralı Abuzer Baba, 2 boy geride 2 numaralı Avcıoğlu ve dışta 9 numaralı Berkemal. Son 600 metreye farkların azalmasına rağmen önde geldi 1.5 boy farklı 1 numaralı Aydın Efes'i. 12 numaralı Garipler Bey ikincilikte dışına gelmeye çalışıyor 3 numaralı Hızlı Eren. Bu sırayla viraj dönülüyor. 1 numaralı Aydın Efes'i düzey lider çıktı. Ortada 12 numaralı Garipler Bey, bariyer dibinden 2 numaralı Avcıoğlu, dışarıdan 3 numaralı Hızlı Eren. Geriden 5 numaralı Beşir Çavuş'un atakları var. Aydın Efes'inden liderliği Garipler Bey aldı. Bariyer dibinden ortaya doğru geldi Avcıoğlu. Dışta 3 numaralı Hızlı Eren de var. Son 200'e girildi. 12 numaralı Garipler Bey önde. Avcıoğlu'nun Hızlı Eren'in atakları sürüyor. Garipler Bey liderliğini koruyor. Avcıoğlu geliyor. Hızlı Eren geliyor geriden. Abuzer Baba'nın atakları var. 12 numaralı Garipler Bey direniyor. Hızlı Eren geliyor. 3 numaralı Hızlı Eren aynada yakalıyor rakibini. 12 numaralı Garipler Bey ile beraber geçti fotoyu Hızlı Eren. 2 numaralı Avcıoğlu 3. 11 numaralı Abuzer Baba 4. 5 numaralı Beşir Çavuş da 5. oldu. Geldi 3 numaralı Hızlı Eren tam aynada 12 numaralı Garipler Bey ile birincilik için fotoyu beraber geçti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor.
5: Zaman ilerlemeye devam ediyor. 0212 273 10.10'da Türkiye radyolarının kendi saat diliminde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde sizlerden gelen mesaj ve telefonlarla devam edeceğiz. Manisa'dan Yenal Bey diyor ki Çağatay abi iyi haftalar, iyi kandiller. Çipli toplarımız nerede abi? Sen radyoda mı saklıyorsun orada, yoksa belli bir maçtan sonra mı devreye sokacaksın demiş. Çağatay kardeşim bize bakacak olursan biz yakında yabancı Çağatay da isteriz. Çok takılma. Altyapılarda, torpil ve statlarda zemin problemlerimiz çok daha ciddi demiş. Katılıyorum valla. Yenal Bey doğru söylüyor. Bence biz taraftarlar tüm yayıncı kuruluşa dekoderleri iade edelim. Taraftar olarak maça gitmeyelim ki hatta o zaman görsünler demiş Çağatay abi diyor. Bakalım Serkan Bey dinleyicimiz. O zaman da olmuyor işte futbolun. Bence en güzel tarafı seyircinin olması, taraftarın olması. Bakın seyirciyle taraftar arasında fark vardır. Taraftar gibi olacak yani, taraftar ki sana maçı aldıracak. 1-0 önde başlayacaksın. Selahattin Bey demiş ki Çağatay Bey şampiyonluk oranı nedir size göre? şampiyonluk oranı Galatasaray 2,04, Fenerbahçe 2,14, Trabzonspor 7,60, Beşiktaş'ta 10 diyorum. Çünkü Süper Lig'de şampiyonluk oranlarını size güncellenen rakamlarla vermiş olayım. Ancak böyle bilgi verebilirim, fikir verebilirim en azından. Yine bakalım buradan. Ahmet Bey diyor ki Çağatay Hocam kolay gelsin. Bildiğim kadarıyla Anthony Taylor hakem direktörlüğüne getirildi. Nasıl oluyor da işler daha kötüye gidiyor? Ben anlamıyorum. Demek ki o adama da hiçbir yetki verilmemiş. Evet, demek ki yetkisi olsaydı bence çok daha farklı olurdu. Ben de aynı şeyi düşünüyorum sizin gibi. Ömer hocalar, abi ben yönetim olsam lig maçlarına PAF takımla çıkıp UEFA ve Türkiye Kupası'na odaklanırım. Lig olmazsa bu kadro ile bir ihtimal UEFA'yı kazanabilirsem Türkiye Kupası'nı alıp seneye tekrar UEFA'yı garantilersem diyor. Zaten ligden düşmem bu takımlarla demiş. Teşekkür ediyorum.

0: 0212 273 10 10'da bir dinleyicimiz var. Onu da bekletmeyelim diyoruz ve merhaba diyelim kendisine. Hoş geldiniz yayınımıza. Sesimizi duyabiliyor musunuz? Son 57 ile biten dinleyicimiz.
1: Merhaba Çağatay Bey. Kolay gelsin.
0: Çok teşekkürler. Buyurunuz.
1: Ben Yusuf, İstanbul'dan arıyorum. Kendim Galatasaraylıyım. Sadece şunu söylemek istiyorum. Hani hepimiz Türkiye futbolu bir yere gelemez diyoruz ya. Şu an bütün Beşiktaşları da anlıyorum. Hakları yendi. Ama aynı Beşiktaşlara şunları da sormak istiyorum. Geçen hafta neredeydiniz? Sizin de bir kırmızı kartınız vardı. Verilmesi gerekiyordu. Verilmedi, saçı çekildi diye. Bu yüzden belki biz bir yere gelemiyoruz. Ne zaman canımız yanarsa bağırıyoruz. Asıl canımız yanmadığı zaman bağıracağız ki bir şeyleri düzeltelim. Yoksa hani bu benim takım A, B falan değil. Herkes için, bu Galatasaray taraftarları için de geçerli. Fener taraftarları için de geçerli. Yani sadece canımız yandığı zaman, geçen hafta Fenerbahçe yöneticileri elimizden ne geliyorsa yapacağız dedi. Sesleri çıkmıyor. Şimdi Türk futbolu nasıl düzelsin? Buna mantıklı bir açıklama var mı? Kimse buna bir cevap verebilir mi acaba? Teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için.
0: Görüşmek üzere. İyi günler diliyoruz. Hattımızdaki dinleyicilerimize yine devam edeceğiz ama sizlerden gelen sorularla da fikirler, düşüncelerle de devam edelim. 0212 273 10 10'da sizler de arayabilirsiniz. Acele edin çünkü programın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Son telefonları da alalım. Sizlerin görüş ve düşünceleriyle daha sonra da programı kapatalım. Orhan Bey mi, Yılmaz Bey mi? Evet, Yılmaz Bey diyor ki takımlar maça çıkmazsa ne olur? Ne olur yani, eğer maça çıkmazsanız bir kere hükmen mağlubiyet alırsınız. Bir para cezası alırsınız ki 100 milyona kadar para cezaları var. Bir de onu takip eden sezonda benim bildiğim kadarıyla 9 puan silme ve ikinci tekrarında da alt lige düşürülme cezaları uygulanıyor benim bildiğim kadarıyla. Emin Yıldız, hocam iyi yayınlar, sizi severek dinliyorum, hayırlı kandiller olsun, kolay gelsin demiş. Ben de kandilinizi kutluyorum. Instagram Çağatay Hoca adresinden gelen mesajları da gördükten sonra yine dinleyicilerimize devam edelim. 0212 273 10 10'da sonu 82 ile biten dinleyicimiz, hoş geldiniz yayınımıza ve hızlı hızlı telefonları da almaya başlayalım. Merhaba.
2: Merhabalar hocam. İstanbul'dan Eren ben. Nasılsınız?
0: Sağ olun Eren Bey. Siz nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Ben deyim. Ben de Galatasaray taraftarıyım. Sadece kendi takımımı eleştireceğim. Biz taraftar olarak sürekli neden transfer gelmiyor, neden transfer gelmiyor diye eleştiri yapıyoruz ama benim haftalardır en büyük eleştirim biz neden satış yapamıyoruz? Bizim neden bir tane futbolcumuza bir kulüp gelip de böyle iyi bir talip olmuyor? Biz uğraşıyoruz, kiralık gönderelim. Bu Yelat mesela neden satılamıyor? Nelson neden satılamıyor? İşte Osman neden büyük bir teklif alamıyor? Ben bu taraftan bakıyorum, bu taraftan eleştiriyorum takımımı. Yani bence gelmesinden önce gitmesi gereken topçular var. Ama doğru düzgün bir teklif yok. Yönetimi bu yönden eleştiriyorum. Transfer yapmadıkları için değil, gönderemedikleri için.
0: Bu kadar mı düşünceleriniz? Çok teşekkür ediyoruz.
2: Sağ olun, hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere, hoşçakalın. Yine sıradan dinleyicilerimize devam edelim. Bakalım kim varmış sıradaki dinleyicimiz. Sonu 96 ile biten. Merhaba, hoş geldiniz.
3: Hoşçakalın. Yine
0: sıradan dinleyicilerimiz. Yine Çağatay'dan sesini duyuyorum. Evet, buyurunuz.
3: Alo, merhabalar.
0: Merhaba, radyonun sesini kapamanız gerekiyor. Sağlıklı.
3: Ben İstanbul'dan Barış.
0: Barış Bey, rica etsem radyonun sesini kapatır mısınız? Yankı yapmasın.
3: Tamam.
0: Buyurun, şimdi son dinliyoruz kapattım. Sizi. Buyurunuz.
3: Ben öncelikle teşekkür ediyorum size bu yayın için.
0: Estağfurullah.
3: Beşiktaş olsun, Fenerbahçe olsun, diğer X takımlar olsun. Bunların hepsi ya senelerdir hakkı yiyiliyor zaten. Hepsi sadece bariz bir takıma çalışıyor. Hakemlerin hepsi. Hepsi sadece bir takımın şampiyon olması için çalışıyor. Ve senelerdir de o takım şampiyon oluyor 1987'den beri. Bu sistem böyle. Hiçbir şekilde değişmiyor ama ne hükümet, ne devlet, ne futbol federasyonu, ne hakemler, yani hiçbiri bir şekilde sanki körler sağırlar, birbirini ağırlar arkadaş. Hiç

0: bir şey demiyor. Bir Allah'ın kulu bir şey demiyor. Ya bu olmaz arkadaş, olmaz ya. Adil bir futbol olsun. Hakemler, şu anki hakemler, eski hakemler, şimdi bakıyorum spor programlarına hepsi çıkmış. Ulan hepiniz senelerdir zaten bir takımı kayırıyorsunuz. Ne açıklamaları yapıyorsunuz? Ne para kazanıyorsunuz? Kazandığınız her kuruş haram zaten. Olmaz arkadaş, adil olacaksın ya. Yani hakemler özellikle ya bir takımı şey yapıyor, savunuyorlar. O takımını söylememe gerek yok. Herkes biliyor zaten. Senelerdir de bedavadan hakemler sayesinde şampiyon oluyorlar.
1: Barış Bey, kendi takımınızla ilgili bir yorum yaparsanız ben de dinlemek isterim.
0: Yanı, komik yanı o. Hala mazlum oynuyorlar. Saygılar sunuyorum.
1: İyi günler diliyoruz. Yine sıradan dinleyicilerimize devam edelim. Sonu 67 mi? Evet, son 67 ile biten dinleyicimiz var. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar Çağatay Bey, hoş bulduk. İstanbul'da Mikail Bey.
1: Mikail Bey, buyurunuz.
2: Şöyle, ben aslında sizin neslinize, Radyo Bol dahil bütün spor basınını, spor radyolarını, spor yorumcularını, hani tamamını bir konuda eleştirmek istiyorum. Ben Trabzonspor taraftarıyım. Futbolu çok seven bir Trabzonspor taraftarıyım ve günümün çoğu arabada radyo dinleyerek geçiyor. Radyo dinlemeyi çok seviyorum. Genelde de spor radyoları dinliyorum. Ya bütün ülkenin derdi, anlıyorum reyting, para kazanma, popüler olma, etkileşim alma, ama sadece üç büyük, peşine de bir kısım Trabzon konuşuluyor ve sadece bu takımlar üzerinden bir lig algısı oluşturulmaya çalışıyor. Altlikler yok. Mesela Radyo Gol'u çok sık dinliyorum. Hatta kanallarımda direkt birin numarada Radyo Gol'dur ve her gün dinliyorum ben Radyo Gol'u. Sabahtan akşama kadar, o kestere kadar, ya sadece 3 takım artı Trabzonspor özelinden, ki Trabzonspor konuşulmasına rağmen eleştiriyorum. Sadece 3 takım konuşuluyor ve ya malzemecinin belki de giydiği ayakkabı numarasına kadar bu takımlarda bir şey konuşma ihtiyacı hissediyor bütün radyo spor kanalları. Ya bu ligde bir sürü takım var. Ben diğer takımların hiçbir bilgi alamıyorum. Ben ligi takip ediyorum. Kocaeli Spor'la ilgili, Göztepe'yle, Başakşehir'le, işte Samsun'la, şehir takımlarıyla ilgili. Kimi transfer etmiş? Ekonomik durumu nedir? Altyapıdan bu sene kaç tane kadrosuna oyuncu katmış? Hangi oyuncusunu satmış? Hangi oyunculara almış? Hangi sisteme göre oynuyor? Yani Türkiye futbolunda bunların yeri yok. Türkiye futbolunda sadece 4 tane takımın olgusu dönüyor. Ya Türkiye futbolu böyle olduğu sürece hakemlerden de ağlayabilirsiniz. Bir takımı koruyor da diyebilirsiniz. Federasyon da ağlayabilirsiniz. Siz zaten Türkiye futbolu olarak, Türkiye'deki spor medyası olarak, spor yorumcuları olarak diğer takımlara sahip çıkmıyorsunuz ki. Sizin böyle bir kaygınız yok. Basının böyle bir derdi yok. Ya bu futbol sadece 4 takım üzerine kurulmuş bir lig değil. Onların da taraftarı var. Onların da sevenleri var ve futbolu gerçekten futbol gibi izlemek isteyen, onları da takip etmek isteyen binlerce taraftar var. Çok kısa bir anıklık anlatayım. Vaktinizi alayım. Ben küçükken bir radyo, bir televizyon podcast programında Manchester United'ın tarihini şey yapmıştım. Ta Ferguson'dan itibaren. Çok ciddi derecede Manchester United'a karşı böyle bir sempatim olmuştu. Şimdi bunu neden anlatıyorum? Ya siz bu ülkenin takımlarını, Kocaeli Sporu, Bursa Sporu, Göztepe'yi anlattığınızda, bunlarla ilgili haber olduğunda belki o tribüne giden veya bunun hikayesiyle etkilenip o yörenin insanı belki bu takımları destekleyecek ve lig 4 tane takımın hegemonyasından kurtulmuş olacak. Buna ihtiyacımız var. Futbolu bu şekilde konuşmamız lazım. Biz sadece 4 tane takım üzerinden bir olgu oluşturduk. Ve ligi bunun üzerinden, bunlara yapılan hakem hataları, bunlara yapılan basımlar, bunlara yapılan veya yapılmayan şeyler. Diğer takımlar ne olacak? Bunların taraftarı ne olacak? Bunlara taraftar olmak isteyen insanlar ne olacak? O kadar gözlerine sokuluyor ki bu 4 takım. Artık popülist yaklaşmak zorunda kalıyorlar. O yüzden ben sizin üzerinizde fırsat verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum, ama bütün spor camiasını ve yorum yapanları açıkçası bu konuda eleştiriyorum. Çok teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ediyorum Mikail Bey de. Ben üzerime düşeni aldım. Çok teşekkür ediyorum. Sıradan yine dinleyicilerimize devam edelim. Programı kapatacağız ama onları da hatta bekletmek istemiyorum. Sonu 67 olabilir mi? Yok, 34'müş. Sıradan gidelim. 34'te biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Hoş geldiniz, buyurunuz.
3: Merhaba.
1: Buyurun, hızlı hızlı tanıyalım sizi hemen.
3: Pardon, sesimi alabiliyor musunuz?
1: Gayet net alıyoruz. Biz sizi de duyuyoruz. Lütfen tanıyalım sizi.
3: Tamam. Ben Gezze'den Erdoğan Aydın. Öncelikle biraz önceki arkadaşın bütün konuşmalarının altına imza atıyorum. Çok doğru bir şeyi değindi bir futbol severi olarak.

0: yani ülkemizde diğer takımlara, büyük takım dediğimiz bir takımların diğer takımlarla oynadığı zaman yabancı takımlarla oynuyormuş muamelesi yapılıyor. Bu da, buna katılıyorum. Bir de bu hakem konusunda dinlediğim kadarıyla, programı mümkün olduğunca dinlemeye çalışıyorum. Zaman zaman kesiklikler de olsa. Hakem konusunda ülkemizde aşırı derecede hakem üzerinden futbol okuma olayının olduğunu düşünüyorum. Yani bir maç sonuçta 90 dakika. 90 dakikanın içerisinde anlık bir takım oluşan hatalı durumlar da olmuş olsa, onun haricinde onu telafi edebilecek, oyun olarak telafi edebilecek bir sürü zaman dilimi var iken, bu zaman diliminde problem çözülemediği noktalarda geriye dönük o anlık olan hatalı da olsa, dediğim gibi tırnak içinde söylüyorum, hakem hatalı da olmuş olsa, o an dilimlerine bina edilerek 90 dakika ya da maçın tamamı üzerinden bir yorumlama kültürüne sahip olduk maalesef. Bundan uzaklaşmak lazım diye düşünüyorum. Yoksa diğer türlü her takım taraftarı kendi takımının lehine ya da yani kendi takımı için olan durumlara göre yorum yapacaklar. Böyle de gidecek bu iş. Öyle gözüküyor ama oralardan çıkmak lazım. Özellikle futbol yorumcusu olan sizler ve medya buna çok canak tutmaması lazım ama bakıyorum spor programlarında da gördüğüm kadarıyla hakem kararları üzerinden programın uzun süreli devam ediyor olması zaman zaman bizleri çok sıkıyor. Yoksa bugün işte Trabzonspor'un dün, ben Galatasaray'dayım onu başlayayım işte, Trabzonspor'un dün oynamış olduğu oyunda Muhammed Salah'ı seyretmek müthiş bir keyif verdi bana şahsen. Efendim şimdi Beşiktaş'ta Trossard seyretmek, efendim yeni gelen golcüsünü seyretmek, Fenerbahçe'de diğer yeni gelen oyuncuların, hani kaliteli oyuncuları seyretmek büyük keyif veriyoruz Galatasaray'da olarak şahsen bana. Biz buraları konuşabilsek, diğer takımlarda da böyle ortaya çıkabilecek futbol gösteri olarak hoş olan şeyler var, hareketler var. Bunlara zaman ayırsa bizim medyamız valla çok sevineceğim. En azından saat önce siz yıllardır anladığım kadarıyla bu futbol sektörünün içerisindesiniz. Onların yapmadığını sizler inşallah biraz daha eklem yaparak işin hakem tarafından daha çok diğer taraflarını sizlerden radyodan dinlediğimiz zaman duymak istiyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başınızdan fazla ağrıtmak istemiyorum.
1: Çok teşekkürler Erdoğan Bey. Ağzınıza sağlık. Görüşmek üzere. Yayınımıza katıldığınız İnşallah. İçin de teşekkür ediyoruz.
0: Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.
1: Diyor ki Orhan Bey, programın adı Dört Büyükler Hocam. Diğer takımları zaten Berk Sayar program yapıyor demiş. Yine bakalım. Dursun Meral, Çağatay Hocam boşuna gırtlak patlatıyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı zamanında hakemleri koridorlara, odalara hapsetmedi mi demiş. Evet ben takip ettim demiş dinleyicimiz Gökser'in Özbayrak, Erman Toroğlu'nun yorumu. 91'le biten dinleyicimizle bağlanalım, sonra programı da yavaş yavaş kapatalım. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba, iyi günler.
1: Buyurun, tanıyalım efendim sizi.
2: Ben Şükrü Yılmaz ismim, İstanbul'dan arıyorum.
1: Hoş geldiniz Şükrü Bey.
2: Şimdi... biraz önce de dinledik, bazıları işte dört büyükler mi sadece, o hep herkesin yıllardır söylediği, hatta sizin gibi spor medyasında çalışanların da hep söylediği şeyler ama sonuçta bu iş nasıl futbol endüstriyel olduysa, para pulsa, aynısı medyada da dönüyor. Yani bunu eleştirilecek bir tarafı yok, kimse bedava hayır kurumu olarak yapmıyor bu işi. İşin doğrusu futbol halı sahada futbol olarak oynanıyor. Onun dışında kimse şey olarak ne diyeyim, diğer hep parayla. Biraz önceki arkadaş ne dedi, niye Galatasaray futbolcu satmıyor? Galatasaray futbolcu satacak bir kulüp olarak çalışmıyor ki. Galatasaray şampiyon olmak istiyor, Fenerbahçe şampiyon olmak istiyor. Ha o arada biraz paraya sıkışınca Arda Güler'e çok para verirlerse satayım da gideyim yerine ondan daha iyisini alayım derdi. Satmak için değil maksat. Onu kim yapar? Şimdi bir de hakemler konusuna gelince ben şunu anlamıyorum. Galatasaraylıyım ama ben özellikle yorumlara bakıyorum. Geçen seneki maçları tekrar izliyorum. Ya da birinci haftada Beşiktaş

0: Beşiktaş'la şimdi çok sistemkarlar ama birinci haftada da bütün dünyadaki korilerin bile gördüğü saç çekme olayına hiçbir Beşiktaşlı yönetici, taraftarı, ya burada da Konya'nın şey kimdi o rakibi unuttum şimdi de, hakkı yenildi, kazandık diye bağıranı görmedim. Ama bu hafta haksız yere kaybettik, haksız yere kaybettik. Hakemler şöyle, diyorum ki milyonlar, yüz milyonlarca doları yabancılara verenler neden yabancı hakem gelmesine, böyle bütün kulüpler, ben anlamıyorum. Ne kadar yabancı kontenjanı varsa doldurmak için bütün paraları harcayanlar yabancı hakemleri de getirtirsinler. Bıktık artık yani. Ben Türk hakemliğinden bir hakem olsaydım şerefim, namusum adına bir maçı yarıda bırakır çeker giderdim. Hangi adli ceza vereceklerse, hangi suç vereceklerse verse, Türkiye'deki hakemlerde biraz böyle onur, şeref takıntısı olsa bir hafta karar alırım. Bütün maçların 60. dakikasında çıkıyorum gidiyorum. Hadi size kalsın. Buyurun. Atıyorum. Ben Galatasaraylıların yerinde olsam, kulüp başkanı olsam şunu derim. Galatasaray'ın maçı dahil, Fenerbahçe'nin maçı dahil, maçı Aziz Yıldırım yönetsin. Bütün maçları. Varım. Kabul ediyorum. Hatta hakemleri siz atayın. Ben derim bunu. Olmayayım bir sene de şampiyon. Nasıl olacaksa olsun. Buyurun derim. Ha, hepsi aynı kafadan olduğu için biz futbolu küçüklükten sevmeseydik, açıkça söyleyeyim, şu anda izlenecek hiçbir tarafı yok futbolu. Küçüklükten sevdik, artık mecburen izliyoruz gibi. Maalesef yani ülkemizde futbol izleme değil. Açıyoruz koca koca spor yorumcusu bilmem ünvanları var. Böyle deli gibi bağırıyorlar, konuşuyorlar. Ya mesela hiç izlemeyen adam için hiçbir kıymeti yok onun konuşmasının. Hiç futbolla alakası olmayan. Bilemiyorum yani niye böyle, ne haldeyiz. Ha, popüler olmak istiyoruz. İşte popüler olmak istediğimiz için de reklam lazım, gelir lazım. Nasıl işte futbolcu almak için para lazımsa kulüplere, medyaya da reklam lazım. Onun için gerekirse bazen biz de saçmalarız gibi, bu hakları herkes görüyor. Diyorum ya ama bazen diyorlar ben İngiltere Ligi'ni de izliyorum. Orada da oluyor aynı saçmalıklar. Ama kimse orada haksız ya da tarafsız demiyor. Acil olarak Futbol Federasyonu 2 yıldır yönetiyor. Tamamen Galatasaray karşıtı görüntüsüne rağmen 2 senede de Galatasaray bununla şampiyon olduysa, bu saatten sonra kimsenin konuşacak hiçbir hakkı yoktur. Açıkça hakemleri istedikleri gibi atadıkları halde, bütün hakemler değiştirildiği halde hala Galatasaray kullanıyorsa, o zaman niye o kadar para harcıyorlar? Yazık, günah değil mi yani milletin parasına? Sonuçta diyorlar ya işte forma satışı. Formayı kim alıyor? Ben alıyorum, o alıyor. Tribüne ben gidiyorum. İşte yayıncı kuruluşa ben para ödüyorum. Sen de benim paramı alıyorsun. Bir Galatasaraylı olarak söylüyorum. Osimhen'e yedirttiriyorsun. Yani ya da ne bileyim Sané'ye yedirttiriyorsun. Hatta biraz ben futbolda tamamen şeyim, yerli ve milliciyim. Ben altın orducuyum esasca. Ama o takımı hep beraber yedik. Birinci lige çıkacaktı. Kimse sahip çıkmadı. Hatta kulüp başkanı bile çıkmak istemiyorum dedi. Niye? Yerli devam edecek. Yani ben istiyorum ki Messi'yi yeneyim. Messi'yi satın alıp da herkesi yenebilirsin. Ronaldo'yu satın alıp herkesi yenebilirsin.
1: Toparlamanızı rica edeceğim
0: Ronaldo'yu
1: sizden.
0: Ronaldo'yu kim yenir? Ronaldo'yu ne zaman yeneceğim ben? Yani Osimhen'i yenebilecek mi Galatasaray? Çünkü kendinde zaten. Evet. Bu manada tamamen %100 yerliciyim. Madem o kadar futbola yatırım yapılıyorsa, hakemlerin de gelecek haftadan itibaren tamamen yabancı hakem olmasını istiyorum. Hatta ben Galatasaray başkanı olsam, Beşiktaş ve Fenerbahçe başkanları benim maçımı yönetsin. İstediği gibi yönetsin. Penaltımı veriyor, korner nasıl isterse versin. Bu rahatlıkla çıkmasını isterim bir kulüp başkanının. Ne yapıyorsanız alın siz yönetin derim. Hakemler de olsam, ben de olsam, alın yönetin, ne haliniz varsa görün. Ama hiç kimse dünyalık menfaatinden vazgeçemediği için boş boş konuşup duruyoruz. İyi günler diliyorum herkese.
1: Görüşmek üzere. Biz de sizlere iyi günler diliyoruz. Mehmet Uzunoğlan demiş ki selamlar, hayırlı kandiller size ve dinleyenlere. Bizim ülkemizde hakem müessesesi iyi yapılmadığını herkes biliyor. Neden futbolumuz gelişmiyor belli. MHK istifa etmedikçe en iyi dünyada nam yapmış hakemler eğitici olsa bile kabiliyeti olmayan hakemler oldukça boşuna, açıkçası hakemlerimiz iyi değil demiş. Kendisine de buradan sevgilerimizi yollayalım. Başka mesaj kaldı mı acaba? Okumadığımız diye şöyle bir baktım. Çok doğru söylüyor demiş Orhan Bey. Yine gelen mesajlardan ancak teşekkür edebiliyoruz. Sayın

0: Özbayrak'a, Ümit Bey'e ve süremizin de sonuna geldik. Bugün Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem programında Söz Millet'in köşesinde mikrofon sizdeydi. Radyo Gol'de telefonlarımızın susmamasının mutluluğunu yaşadık. Yayınımıza gösterdiğiniz bu olağanüstü ilgiden, bizim için sadece bir dinleyici ilgisi değil, emeğimize verdiğiniz değerin, gönlünüzde bize ayırdığınız yerin ve Radyo Gol'le kurduğunuz güçlü bağında en güzel göstergesiydi. Her aramanızda da ayrı bir mutluluk, her sesinizde ayrı bir heyecan yaşadık. Bizi arayan, görüşlerinizi paylaşan, selamını gönderen, programımıza gönülden eşlik eden tüm kıymetli dinleyenlerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Yarın saat 14'te yine Türkiye'nin radyosu Radyo Gol'de görüşmek üzere. Hepinize mutlu, keyifli, huzurlu bir Kandil akşamı diliyorum. Hoşça kalın efendim.
1: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem sona erdi.
2: Kim ne dedi?
3: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Aydın abi hoş geldin.
4: Hoş bulduk Muzaffer, herkese iyi pazarlar.
3: Selamlar. Herkese iyi pazarlar, iyi hafta sonları dileyelim. Maçın ardından bir canlı yayın yapalım dedik. Tekrar hoş geldin abi, izleyenlerimize de hoş geldiniz diyelim. İstersen maçla başlayalım.
4: Başlayalım.
3: Ligde alınan ilk mağlubiyet sonrası ilk galibiyeti de almış oldu Fenerbahçe 4-2'lik bir oyunla. Tabii oyuncu özelinde de konuşacağımız çok fazla şey olur. Vedat Muriç'li Fenerbahçe, Vedat Muriç'siz Fenerbahçe, Greenwood'un artık olaya dahil olması, Asensio'nun beklediğimiz performans bu maç özelinde göstermesi ama savunma zafiyetleri, konuşacağımız birçok şey var. İstersen maçın genel değerlendirmesiyle bir başlayalım, sonrasında adım adım ilerleriz.
4: Yani Gençler Birliği maçı Fenerbahçe açısından bir kırılmaydı. Bu kırılma bir hafta boyunca Fenerbahçe'de birçok konuyu, başta hocanın geleceği dahil olmak üzere tartışırdı. Bu vardı, bu hocanın geleceği konusu böyle çok sürpriz bir şey değil. İşler kötü giderse
3: tabii,
4: şampiyon olmak için geldim diyen Aziz Yıldırım gerekeni yapar. Bu kadar açık. Kimse de kötü gidişata ya olur böyle şeyler demezdi. Ancak bütün bunların tartışılmasının nedeni Muzaffer Gençler Birliği maçı abi. Tamam, bu bir kırılmaydı. Bak, Fenerbahçe bir haftadır oyuncu hoca meselesi. Hoca kalacak mı, gidecek mi? Niye oldu bütün bunlar? Gençler Birliği mağlubiyetinden ötürü
3: tabii
4: oldu. Şimdi sen o maçı kapatsan, işi bitirsen, ki bunu hep konuştuk. Abi ligin son maçında aldığın 3 puan da aynı. Ortasında aldığın 3 puan da aynı. Birinci haftasında aldığın 3 puan da aynı. Ama Fenerbahçe'de şöyle bir durum var. Yılların birikimi. Yani Galatasaray'ın kaybettiği haftalarda Fenerbahçe öyle yerlerde puan kaybetti ki, hele geçen seneyi düşünürsek Fenerbahçe buralarda şampiyonluğu kaybetti geçen sene ve geçen sene özelinde, özellikle önceki yıllarda da aynısı da İsmail Kartal döneminde de evet, aynı şeyler oldu ama özellikle geçen sene Galatasaray'a en büyük yardımı Fenerbahçe yaptı, geçen yılı hatırla. Şimdi camia bunalmış, daralmış. Sen gidiyorsun Gençler Birliği'ne, yeniliyorsun. Yeni bir takım çıkarıyorsun. Bu rotasyon meselesine de birazdan gelelim bir tane. Çünkü Lyon'da çok anlatılıyor.
3: Evet.
4: Yeni bir takım çıkarıyorsun. Yani takımın yarısını değiştiriyorsun. Oyuna iyi başlıyorsun. Sonra oyunu tutamıyorsun. Adamlar atıyor. Zafiyetlerin belli. Onları iyi kullanıyorlar. Hareket ediyorlar. İşi bitiriyorlar. Ve bir hafta boyunca hoca da tartışılır, başkan da tartışılır, oyuncular da tartışılır. O niye oynuyor da bu niye oynamıyor diye tartışılır. Çünkü Fenerbahçe'nin bu ve buna benzer şeylere sabrı yok. Ve İsmail Kartal özelinde de en temel konu şuydu. Şimdi bu dünkü maça bağlayacağım. Kardeşim, kazan bitir. Çünkü Fenerbahçe'nin özellikle Galatasaray'ın puan kaybettiği haftalarda yenilgiye tahammülü yok. Ya bu çok normal bir şey abi.
3: Doğal olarak.
4: Şimdi her yıl bu oluyor, bu oluyor, bu oluyor ve bunda da İsmail Kartal'ın tecrübesi var. Yani bunu da yaşamış bir insan. Hatta ben son Spor Dijital'deki radarda da onu anlattım. Aynı şeyi söyleyeyim. Fenerbahçe'nin örneğin 2023-24 değil mi İsmail Kartal'ın görevi? 24, evet. 23-24-25 evet. İsmail Kartal'ın görev aldığı dönemde abi en başarılı derbi hocası İsmail Kartal. Yani o 99 puanlık sezon var ya.
3: Evet abi.
4: Galatasaray'ın 102 aldığı, Fenerbahçe'nin 102, 99 aldı. Şimdi bakıyorsun o sezona. Fenerbahçe 6 tane derbi oynamış. 4 galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet var. Trabzon'a mağlup oldu hatırla. Galatasaray'la içeride berabere kaldı. Ki o maçta çok eleştirilmişti. İki hoca da üstüne gitmedi aman kaybetmeyeyim diye, yenilmeyeyim diye. Çok sıkıcı bir maç olmuş hatırlarsın.
3: Evet.
4: Beşiktaş'ı iki kere yeniyorsun. Trabzon'u yeniyorsun. Fenerbahçe o yıl nerelerde kaybetti? İçeride Kayseri, içeride Samsun maçı beraberlik. İçeride Alanya maçı beraberlik. Deplasmanda Sivas maçı beraber gol, çok meşhur bir Mane'ye bir müdahale vardı. VAR'ın gelip de penaltı verdiği, yabancı VAR'ın penaltı verdiği pozisyonu hatırla ama sonuç itibariyle beraberlikle ayrıldın. Sonra Konya beraberliği ve bunların hepsi ligin ikinci yarısında oldu. Bu arada eksik bıraktığım bir şey var tabii orada. Keşke baksaydım. Acaba bu haftalarda Galatasaray ne yaptı? Yani Galatasaray'ın puan kaybettiği haftalarda mı yine Fenerbahçe o puanları kaybetti diye, ama o sezon çok az puan kaybı vardı. Her neyse, sonuç itibariyle sen buralarda derbiler 3 puan, derbilerin psikolojisi çok farklı, güçlü, önemli, ama derbilerde aldığın 3 puanla Gençler Birliği maçında aldığın 3 puan arasında fark matematik olmuyor. Hesabı ve şampiyonluk hesabında hiçbir fark yok. Şimdi ben nasıl olsa kazanırım duygusuyla çıkıyorsun, yeniliyorsun ve Fenerbahçe bir girdabın içerisine sokuyorsun. Doğru mu kardeşim?
3: Tabii.
4: Doğru. Sonra Lyon maçı ve işte basın toplantısında yaşananlar, Asensio meselesi vesaire. Burası toptan doğru güçlü şekilde yönetilemediği için iş bu hale geldi. Şimdi insanlar da Fenerbahçe'de şöyle bir kırılma, bu Gençler Birliği maçındaki kırılma sezona yansıyacak mı, yansımayacak mı? Kazandığın sürece sorun.
3: Yansımaz. Şimdi
4: geliyoruz düne. Dün Fenerbahçe net bir skor aldı ama çok da pozisyon verdi.
3: Çok.
4: Yediğinden fazlasını attığın sürece Fenerbahçe açısından bir sorun yok. Ama hep atabilir misin? Mesele bu. Çok sayıda gerçekten pozisyon verdi. 4-2 bitti maç. 2 golde de Fenerbahçe savunmasının ciddi hataları var.
3: Evet.
4: Oraya mutlaka müdahale edilecektir. Buradaki temel unsur da özellikle Fenerbahçe'nin önde ve baskılı oynaması meselesi. Şimdi önde ve baskılı oynarsan savunman daha o baskıya gelmek durumunda. Dolayısıyla arkada açıklar vereceksindir. Bu çok normal. Stoperler ya da savunma elemanları yerlerini kaybedeceklerdir. Orada da genelde teknik olarak ne anlatılır? Yani bunu yapıyorsan arkaya koşan oyuncuların, yani oyuncu kaçacak, sonuçta birileri kontra atakta senin arkana doğru hareket edecekler.
3: Evet.
4: Oradaki stoperlerin gücü, hızı burada belirleyici. Bu çözülmesi gereken bir mesele. Ama şunu da altını çizelim. Bak şimdi abi, 2023-24 sezonunda olduğu gibi şimdi şu ana kadar evet Gençler Birliği Fenerbahçe'ye kazandı ama ya takımlar arasında çok büyük bir denge farkı var. Katılıyor musun?
3: Kesinlikle.
4: Yani Anadolu takımları
3: kesinlikle.
4: Özellikle bu sene Beşiktaş'ın atakları,
3: tabii,
4: Trabzonspor'un ataklarıyla birlikte ya bu dört takımla diğer takımlar arasında çok büyük bir şey var. Fark var. Maliyet farkı var. Kadro kalitesi farkı
3: var.
4: Yani gülü oynaya bu takımlar kazanabilecek pozisyona doğru ilerliyorlar. Şeyi hatırla abi. Galatasaray'ın Erzurum maçına bak mesela.
3: Evet.
4: Galatasaray gitti.
3: O kadar rahat,
4: rahat
3: bir
4: kazandı,
3: oyun.
4: Tabii. Geldi. Fenerbahçe dün çok pozisyon verdi. Bak yine söylüyorum.
3: Bence
4: bu
3: de.
4: Çözülmesi gereken mesele ki Fenerbahçe'nin transfer planlamasında da özellikle şimdi onu konuşacağız. Oraya doğru hamleler yapılacaktır. Savunma hariç Fenerbahçe taraftarı biraz daha içeriye çekti. Asensio'nun oynadığı oyun beklentileri ne kadar karşıladı sorusuna yanıt verirse işte Asensio bu deniyor. Bu. Yani bu adamın burada olması lazım. Greenwood'dan zaten beklenti büyüktü. Geldiğinden beri Fenerbahçe'de iyi işler yapıyor. Sturm Graz maçı, Lyon maçı
3: ve buradaki
4: dünkü maç.
3: Evet.
4: Sonuç itibariyle çözüm üreten bir oyuncu ve Fenerbahçe'den uzun süredir hani beklediği tarzda bir oyuncuydu. Daha
3: kesinlikle
4: da ileriye gidecektir muhtemelen. Fiziksel açıdan bunların parametrelerini değerlendirecek olanlar işin uzmanlarıdır,
3: evet,
4: hocalardır. Sonuç itibariyle abi galibiyet önemlidir. Moral verir, güçlendirir. Lyon maçına giderken İsmail Kartal'ın üstündeki yükü de aldı ama şimdi Fenerbahçe'nin önünde çok önemli bir sınav var.
3: Çok.
4: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne girmek gibi bir amacı var. Bu çok kritik bir eşiktir, psikolojik bir eşiktir. Şöyle deniyor, yani şimdi böyle giderse Şampiyonlar Ligi'ne bu savunma hattıyla doğru Fenerbahçe'nin bir an önce buralara da müdahale etmesi lazım ama gitsin. Ama gitsin.
3: Kesinlikle abi.
4: Gitmesinde Fenerbahçe'nin hiçbir beis yok. Gitmesi zaten UEFA Avrupa Ligi'ne gidiyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağın maçlar, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağın maçlar arasında elbet
3: bir güç farkı
4: bir savunma
3: vardır ama.
4: Farkı var ama şunun da altını çizmek lazım. Sorun her yerde aynı sorun. Savunmanda sorun varsa orada da sorun var.
3: Tabii.
4: Şampiyonlar Ligi'nde de sorun var. Bu da çözülmesi gereken bir şey. Mesela zihinlerden şey atmak lazım. Gidersek ne olur? İşte oradan yorgun dönersek ne olur? Hayır. Hedef büyük olacak abi. Olmak zorunda zaten. Ve
3: katılıyorum.
4: Bak ben 2023-24 sezonu gibi bir sezon açıkçası bekliyorum. Farklar gerçekten çok büyük. Gerçekten.
3: Ama 4 takım arasında mı geçer bu sefer?
4: Evet evet,
3: o
4: ama şu açıdan söylüyorum. Yani Anadolu maçları, bak burada alçık ve ne söylüyorum. Şampiyonu Anadolu maçları belirler. 28 tane maç oynanacak.
3: Evet.
4: 28 yok. Kaç oluyor abi? 34 hafta değil mi?
3: 34
4: doğru.
3: 34 hafta.
4: 28 tane maç oynanacak. Bak bu 28'de 28 hep şampiyon olursun abi ligde.

0: Çok yani şöyle çok ekstra tabii durumlar olabiliyor. Ama esas mesele tabii ki derbiler önemli ama burada bu Anadolu maçlarında kaybetmeyeceksin abi.
1: Tabii abi.
0: İçeride dışarıda. O yüzden zaten özellikle bir haftadır İsmail Kartal'a karşı tepkinin nedeni sadece Asensio meselesi değildi. Gençler Birliği maçındaki büyük hayal kırıklığı, büyük sorun. Fenerbahçe Konya maçında galip geldi. Savunmasında gerçekten de büyük hataları vardı Fenerbahçe'nin. Bu eşikleri de aşağı aşağı gitmek zorunda. Başka çaresi yok.
1: Peki şimdi maç özelinde konuşacak olursak tabii Fenerbahçe'nin uzun zamandır aradığı ve beklediği oyun stili santraforlu oyun sistemiydi. Vedat Muriç'in gelişiyle birlikte de bu oyunu artık yavaş yavaş önde top tutan bir santrafor olduğunu görüyoruz ki Greenwood'un attığı golde de Vedat Muriç'in rolünün ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk.
0: Şöyle şimdi Fenerbahçe'nin zaten ön hattı çok şey etkili
1: Çok
0: biraz
1: etkili evet.
0: gerçekten. Dün ben Serdar Çelikleri izledim. Serdar abi güzel bir değerlendirme yaptı. Dedi ki Fenerbahçe bu kadrosuyla herkese gol atar.
1: Evet.
0: Bak çok yetenekli önde bu işi çözebilecek oyuncuları var. Bu baskı meselesi, güç meselesi ise oyuncunun özelliğine göre değişkenlik gösteriyor. Fenerbahçe'nin zaten ön hattı bu kadar güçlü kılmasının nedeni ne? Geçen yıl Fenerbahçe'nin yaşadığı bir tecrübe vardı. Geçen yıllarda yaşadıkları tecrübeler vardı. Bu ön hat Fenerbahçe'de oldukça değerli. Beklentide zaten bunu Fenerbahçe yapacaktır. Lukaku da yani o da hazır görünmüyor. Ya, o beklentileri henüz karşılamaz ama mesela oyuna girdikten sonra böyle bir ara bir
1: Sırtına aldı.
0: ilk 5 dakika falan yani adamın böyle yüzünden gözleri çıkacak gibiydi. O kolay bir şey değil. Bir an hani uzun süre sonra tekrar sahaya girmek hazır olmadan oynamanın sonuçlarını bence gördük ama adam da bir süre sonra açıldı. Dolayısıyla burada Fenerbahçe'nin de değerli oyuncular var. Bunları çok daha iyi noktaya doğru götürecektir. İşi çözecektir. Yani ön hatla ilgili Fenerbahçe'de sorun yok abi. Burası güçlü ve değerli bir ön hat.
1: Peki abi Asensio İsmail Kartal krizi aşıldı mı? Şimdi orada yine doğal olarak sosyal medya özelinde yine spekülasyonlar kaldığı yerden devam ediyor ama tabii şunu belirtelim. Asensio bir sakatlığı olduğunu İsmail Kartal'a iletiyor. İsmail Kartal da oyundan alıyor. Oyundan çıkarken sadece bir görüntü var. Orada Asensio İsmail Hoca'nın elini sıkıyor. Tam gitmek isterken İsmail Hoca geri tutuyor, bir şeyler söylüyor ve devam ediyor. Buradan da doğal olarak insanlar bir
0: Şimdi
1: şey çıkartmışlar. Sence bu kriz çözüldü mü?
0: bütün
1: Nedir
0: bunlar
1: durum?
0: vücut diliyle anlatılıyor. Nasıl ki
1: Evet.
0: biz İsmail Kartal'ın gülüşü üzerinden meseleyi geçen
1: Anlatıyorsak.
0: hafta insanlar tartıştıysa burada da bu olur. Bak krizi çıkaran kim?
1: İsmail
0: İsmail
1: Hoca.
0: Hoca ile Asensio.
1: Evet.
0: Çözecek olan kimler?
1: Yine ikisi.
0: Yine ikisi. Bu arada bu Samandıra ziyaretinde biliyorsun maçtan önce Aziz Yıldırım yöneticilerle birlikte Samandıra'ya gidiyor. Burada bir takımla bir konuşma yapıyor. Onu da aktarayım sonra bu kriz çözüldü
1: Buyurun
0: meselesine
1: abi.
0: gelelim. Belli ki yani oraya bir müdahale edildi. Yani yapmayın kardeşim ne yapıyorsunuz gibi. Konuşmalarla ilgili çok fazla benim elimde bir detay yok. Çünkü benim bildiğim kadarıyla Aziz Yıldırım bazı isimlerde birebir toplantı yapıyor bu Samandıra'ya gittiğinde. Yani takıma genel bir konuşma yapıyor. Moral verici bir konuşma yapıyor. Evet Gençler Birliği maçı kaybedildi. Lyon maçı var. Yani orada olması gereken konuşmayı değerlendirmeyi yapıyor. Bu iş zaten böyledir. Böyle bir sorundan sonra önce sen akıllı uslu meseleyi anlatırsın. Hedefleri anlatırsın. Moral ve motivasyon verici. Onları anlayan, onları destekleyen bir konuşma yaparsın. Aynı haltları yemeye devam ederlerse bu sefer elinde baltayla girersin. Bu iş böyledir yani. İş hayatında da böyledir. Bu da bir iş hayatı ya. Bu iş böyledir. Aziz Yıldırım buraya gittiğinde özellikle Konyaspor maçından hemen önce zaten biliyorsun basına da yansıdı.
1: Evet.
0: Bu ziyarette dediğim gibi takıma destek veren, onları destekleyen...
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol. Berk Sayar'la Parantez başlıyor.
3: Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Parantezden mutlu günler. Ben Berksayar. Parantez programında gündemi konuşacağımız bir programda daha buluştuk. Saatlerimiz 16.10'u gösteriyor ve Nazım Türkmen'le yaklaşık bir saat boyunca konuşacağız. İstiklal Gazetesi'nden, TV Spor'dan, asist analizden var mı unuttuğum farklı bir şey diye hatta Nazım Türkmen'e mikrofonu bırakayım ve sorayım. Hoş geldin diyeyim Nazım Türkmen.
1: Hoş buldum sevgili Berksayar. Uzun zamandır gerçekten evet. Ben de özlemişim hem radyo golü hem de seninle yaptığımız o güzel bağlantıları. Herkese, tüm dinleyenlere selamlar, saygılar, hürmetler sunuyorum.
0: Var mı unuttuğum bir kurum Nazım Türkmez? TV bu dedik, İstiklal Gazetesi dedik, diğer tarafta asist analizden bahsettik. Senin vardır yine böyle son dakika belli olacak bir kurumun daha vardır.
1: Vallahi şöyle söyleyeyim lazım. Geçen yıldan beri Nesine TV'de İkincilik yorumları yapıyorum. Nesine TV'de diyebiliriz yani.
0: Peki. Dedik Nazım Türkmen her yerde dedik. Kaldı ki her takımı konuşabileceğimiz, her takımı takip eden. Öyle ki Esenler maçına gittim, sadece basın tribününde ben vardım diyen. Bunu geçen yıl 2-3 maçta daha örneklendiren. Yeri geldiğinde basın tribününde sadece o olduğunda ondan rica edilen. Nazım abi biz şuraya gidelim, hadi gel bu maça girmesen şuradaki maça gidelim, orada da biz görevliyiz deyip görevliler tarafınca oraya götürülen öyle bir Nazım Türknas'tan bahsediyoruz. Necmi Kadıoğlu'nda benzer bir hikaye yaşamıştın Nazım Türknas. Doğru mu hatırlıyorum?
1: Ya bak, aslında İstanbul'da gitmediğim stadyum yoktur. Yani evet. Şimdi irili ufaklı. Hatta Büyükçekmece Şenol Güneş Stadyumu'na daha gitmişliğim vardır. Tepecik'te, Tepecik semtinde. Yani İstanbul'da irili ufaklı tüm stadyumlara gittim. Gitmeye devam ediyorum. Türkiye'deki bütün stadyumlara gitmeye devam ediyorum. Futbol seviyorum sevgili Berksayar. Türk futbolu seviyorum. Ama programı biraz böyle nahoş bir şekilde başlamak istiyorum izin verirsen. Şöyle tabii. Dün akşamdan beri gerçekten sosyal medyayı karıştırdığım zaman yani Türk vatandaşlığı olmamdan dolayı veya Türkiye'de futbolla alakalı uğraşmamdan dolayı gerçekten ciddi manada üzüldüğüm bir konu var. Ya dün akşamdan nedir? Beri bütün özellikle dünya çapındaki sosyal medya siteleri Beşiktaş Alanyaspor maçındaki Adnan Deniz Kayatepe isimli hakemimizin vermiş olduğu rezillikleri, aynı zamanda Ali Şansal denen hakemimizin de Muhammed Salah, dünya ünlü Muhammed Salah vermiş olduğu hareketler ve vermemiş olduğu gollerle alakalı gerçekten rezil rüsva durumlarıyla alakalı karşı karşıyayız. Yani Türk futbol adına dün akşam gerçekten utanç gecesi oldu. Bu hani biliyorsun Alanyasporlu stoper oyuncum Ali Tin'in tokatı, işte penaltı pozisyonları, iktirmesi, kaktırması, yapmış olduğu bütün hareketler, ki ben Beşiktaş değilim biliyorsun, ama gerçekten de insanın böyle artık kanına dokunuyor. Bütün dünyadaki siteler bunu göstermiş. Bakın bütün dünyadaki futbol siteleri bunu göstermiş. Hakem kim? Adnan Deniz Kayatepe. Yani nedir siz kimsiniz abi? Yani ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bu Türk futboluna Anthony Taylor gibi bir adam geldi. Uzman hakim. Biz hatta sezon başında MHK'yı bizi davet etti. Gerçekten işinin sahiplerine belki dünyada bir ya da iki olan bir hakem. Gelmiş eğitmenlik veriyor. Herhalde kafasında saç yok sevgili Anthony Taylor'ın. Yani saç yok kafasında. Olsaydı şu anki haline giderdi. Ya gerçekten şu iki hakemin yapmış olduğu hareketler bir dünyayı rezil etti sevgili Berk'cim. Ben anlayamıyorum. Bu hakemlerin amacının ne olduğunu çözemiyorum.
0: Yani hakemlerle girmediğimiz bir sezon yok. Hakem konuşarak girmediğimiz bir sezon yok. Ben geçen hafta sonuna dek acaba sanki bu sezon daha farklı mı olacak? Hakemleri sanki biraz daha az konuşacağız, konuşuyoruz gibi düşüncelere gitmiştim ama onlar çok orada pozitif kalan düşünceler olmuş. Çok masum düşünce.
1: Orada kalmak istemiyordu. Yani
0: bir de çok masum düşünceler olmuş bizimkisi yani.
1: Ben şimdi mesela şu iki hakemin, sevgili Berk'cim, şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Yani iki hakemin de ben dürüst bir şekilde maç yönettiklerini düşünmüyorum. Kendilerinde değillerdi. Bence bunları bir test yapılması gerekiyor. Çünkü bu iki hakem hakikaten şimdi mesela Muhammed Salah abi dünya yıldızı değil mi? Dünya yıldızı. Trabzonspor çok ciddi rakamlara imza attırmış, gelmiş. Bütün dünyanın gözü önünde bir hareket yapıldı ceza sahası içerisinde. Çelme takılmış düşmüş. Bak çelme takılmış düşmüş. Yani kendini attırmıyor, kendini böyle sahtekar düşmek yok, şunu bunu yapmak yok. Şak diye sahtekar gösteriyor. Adam gülmeye başlıyor yani. Sen şimdi bütün dünyayı bizi neden rezil ediyorsun? Kendi kötü hakemliğini, kendi berbat hakemliğini, belki de egonu. Yani Muhammed Salah bu işin baş aktörü. Sen figüransın. Yani sen figüransın ama bizim hakemlerimiz figüranını kabul etmiyor. O zaman Ali hocam, vakti zamanında sen de iyi futbolcu olsaydın, oradaki bele baş etseydin. Ama sen figüransın. Hakemler figürandır ama hakemlerimiz maalesef sevgili Berkçim figüranlıktan baş aktörlüğe yükselmeye çalışıyor. Diğer tarafta Adnan Deniz Kayatepe. Yani Trossard'a resmen böyle bir Osman Tokadı gibi kulaktan, enseden gelen bir şaplak var. Yani bütün dünyanın gözü önünde. Nasıl görmüyorsunuz, neden görmüyorsunuz veyahut da görüp de niye vermiyorsunuz? Yine aynı şekilde bakıyoruz, yine aynı oyuncu Aliti, Arnavut kökenli oyuncu biliyorsun zaten Alanyaspor'da. Burada sadece Aliti için ben demiyorum, yani sizin göreviniz Aliti gibi oyuncuları cezalandırmak. Yani bunların bir daha yapmasını engellemek. İktiriyor, kalktırıyor, penaltı yaptırıyor, şunu bunu yaptırıyor. Ya bütün dünyayı rezil olduk ya. Bütün onları paylaşıyorlar. Sevgili Berkçi, biraz Twitter'a, Instagram'a, sosyal medyaya bakarsan devamlı bütün dünyada bu şekilde hakim paylaşılıyor. Yazık günah. Bu ligimiz bizim dünya yıldızı değil mi? Salah geliyor, Trossard geliyor, işte Lukaku geliyor, Galatasaray'da Osimhen var. Yani şimdi Patrikov yine oyuncular geliyor. Yani yazık değil mi? Paralar harcanıyor. Hakikaten ben üzülüyorum ya. Ya şu iki tane hakemin yapmış olduğu rezillik biz hakikaten dünyayı rezil etti. Ne gerek var? Kimsiniz siz? Neden bunları yapıyorsunuz?
0: Yani hakemleri konuşuyoruz tabii ama Nazım Türknaz, futbola dair hiç mi bir şey yok diye böyle soruyoruz. Orada da fikstüre dönüyoruz. Seninle asıl konuşacağımız noktaya geliyorum yavaş yavaş. Erzurum tarafıyla, Galatasaray tarafıyla başlayacağım. Haftayı Erzurum Galatasaray maçıyla açmıştık ama hakemler haricinde sen ligin başlangıcını, ilk iki haftayı nasıl gördün? Öyle başlayayım, sonra özeline ineyim maçların. Tek tek maçları konuşalım.
1: Biraz böyle benim de tansiyonum yükseldi zaten hakemler
0: konuşuyor. Abi evet, o yüzden oradan kurtaralım seni biraz. Nazım Türknaz'la birlikteyiz. Enteresan diyeceği yani, noktalara geldik. Nazım Türknaz'ın çok kullandığı bu programda enteresan kelimesi yerleştirmesi bulunmaktadır diye. Hani bu programda ürün yerleştirme olur ya, öyle diyelim. Bol bol enteresan duyacağız Nazım Türknaz'tan. Bakalım hangi maçlar ne kadar enteresan.
1: Sosyal medyada enteresan kelimesinden ziyade özellikle dijital platformlarda tüylerim diken diken ve şaştım kaldım deyimlerini kullanıyorum. O da gerçekten şimdi şu bir hatta zaman içerisinde yine bunları da fazla kullanırsam hiç şaşırma sevgili Berkçim. Benim şimdi Erzurumspor Galatasaray maçıyla alakalı enteresan düşüncem şu. Şimdi lig iki haftada bitti mi acaba? Veya ikinci hafta itibariyle lig kapandı mı? Veya dükkanı kapattık mı biz? Hayır, kapatmadık. Ama ben bakıyorum şimdi Erzurumspor noktasında, evet Erzurumspor 4-0 mağlup oldu. Gerçekten kolay goller yedi. Basit goller yedi tabiri caizse. Ama ben bakıyorum şu 6 yıl dönem içerisinde, yani Süper Lig'den düştükten sonra bu takım ne yaptı, ne etti, ne oldu bu takıma veyahut da bu takım hangi evlerden geçirmiş diye soran eden yok. Tamamıyla Erzurumspor düşsün, batsın, bitsin. Resmen Erzurumspor'u böyle çiğneyen bir yapı gördüm ben. Özellikle spor yazarlarında, ama maalesef bizdeki spor yazarlığı mesleği çok kolay meslek. Maç izlemek yok, maç takip etmek yok. Ama bol dedikodu var. Gerçekten uzak bir meslek grubu. O yüzden de salla başa al maaşı oluyor. Hani Erzurumspor yasaklarla uğraşmış mı? Hani 3 yıl boyunca, 4 yıl boyunca transfer tahtası kapalı olmuş mu? O stadyumun her tarafı kapalı kalmış mı? Stadyum kapalı kaldığı zaman bu takım diğer diye dolaşmış mı? Ya da bu takımın bütçesi nedir noktasında? Tabii soran yok, sadece yenilen gollere bakılıyor. O biraz da bana enteresan geliyor. Tabii şimdi Galatasaray'da özellikle bakarsak Osimhen isimli Süperman bir kahraman var. Galatasaray'da her derde deva. Yani her noktada kilidi açıyor. Her noktayı çözüyor. Her noktada işini çok güzel yapıyor. Icardi'den sonra Galatasaray'ın bir ikoni o oldu. Özellikle biliyorsun o gözlüğüyle beraber. Gerçekten farklı bir isim. Farklı bir hareket var ama Galatasaray'da da baktığımız zaman iki tane ismi de transferde görebiliyoruz. Bir tanesi işte bu gelen yeni Rus Batrakov. Gerçekten o da çok farklı bir isme benziyor sevgili Berkçin. Biraz onu araştırdım. Yani Rusların Wonderkid'i. Çok çok enteresan bir oyuncu. Alexey Batrakov, lakabı Loşa. 21 yaşında ama şu ana kadar Lokomotiv Moskova'da muazzam işler yapmış. Hı hı. Hani hem 10 numara, hem forvet, hem kanat. Gerçekten 25 milyon euro. Bana göre az bir rakam. Galatasaray bu işte bence çok güzel bir kar edecek gibi gözüküyor birkaç yıl içerisinde. Hep beraber göreceğiz. Diğer tarafta ise şimdi tabii Torreira Galatasaray'ın devir başı. Yani Galatasaray'a baktığın zaman belki de bir motoru, belki de bir dinamosu Torreira. Onun yanı hep böyle bir sıkıntılıydı. Yani Sara tam oldu olmadı, Lemina oldu olmadı. Şimdi oraya bir Leslie Ugovuşu ilavesi gelebilir. O Ugovuşu gerçekten, o da farklı bir isim. 22 yaşında. Fransa U21, U23'te görev alan tam bir merkez orta saha oyuncusu. Torreira ile beraber iyi bir ikili oluşturabilirler.

0: şu ana kadar kariyerinde kendisine 56 milyon euroluk bir bonservis bedeli verilmiş. Kim vermiş bunları? Bir tanesini Chelsea vermiş, diğerini de Burnley vermiş. Zaten kiralık 3,5 milyon civarında kiralama bedeli var. Bir de zorunlu satın alma durumu var. Yani ilerisi için Galatasaray bu oyuncudan da para kazanabileceği bir durum var. Ama Hugo Buço'da şöyle bir detay var sevgili Berk'cim. Oynadığı son iki takım küme düşmüş. Böyle enteresan bir durum var. Yani Burnley ve ondan önceki Southampton takımlarında küme düşmüş. Bu da farklı bir anekdot. Galatasaray Erzurum'da evet beklendiği gibi rahat kazandı.
1: İlk transferi ama, olması da tabii Galatasaray'ın o da evet, çok konuşulmuştu bununla beraber.
0: Çok konuşuldu, söylediğin detayla. Kesinlikle. Ama Galatasaray'a şöyle söylemek lazım. Çorum'a karşı beraber kalmasaydı Erzurum'u bu kadar önemsemez diye düşünüyorum. Çünkü orada bence gerekli dersleri çıkarttı sarı kırmızılar ve Erzurum maçına daha dikkatli, daha odaklanmış şekilde çıktılar. Ama Çorum'da mesela alabilecekte bir galibiyetle beraber Erzurum'a bu kadar dikkatli şekilde çıkmazlar diye düşünüyorum.
1: Peki Galatasaray'ı konuştuk. Erzurum Galatasaray maçını değerlendirdik. Biraz böyle oraya değindik. 4-0 Galatasaray'ın galibiyetiyle başlamıştı ligin ikinci haftası. Cumartesi günü 19'da Çaykur Samsun Spor'la karşılaştı. Samsun 2-0'la geçti. Oraya döneceğim ama şöyle hızlıca Nazım Türknaz, sana sevgiseli var. Sana birçok mesaj var. Örneğin Turgay Bey der ki, Berk Bey kolay gelsin. Hayırlı yayınlar. Ben İstanbul'dan Turgay. Nazım Bey'i çok özlemişiz. Radyoda program yaparken onu dinlemeye başladığımda gülüyordum. Program bitiyordu, hala gülüyordum. Spora kendi mizahını katarak çok neşeli, mükemmel programlar yapıyordu. Saygılar, sevgiler demiş. Siz Turgay Bey bu cümleleri kurarken arkadan duymuşsunuzdur. Nazım Türktaş yine gülüyordu mesela. Öyle bir enerji. Evet.
0: Ya şimdi gelen güzel bir yoruma karşı yani reaksiyon göstermek lazım.
1: Güzel abi. Bak ne güzel frekans bu işte. Radyo işi frekans işi. O frekans tutmuş Nazım Türktaş. Nazım Türktaş Fan Club burada buluştu, onu söyleyeyim.
0: Şu ana kadar var ya, hiçbir sosyal medyamdan da paylaşım yapmadım yani. Onu da sana söylemek tabii istiyorum yani.
1: Yani diyorsun şey ki oldu. Diyorsun ki bir de yapsaydım neler olurdu. Bak belki onun da altını çiziyorum yani diyorsun.
0: Artık
1: orada şey orada mütevazilikten de ödün vermiyorsun yani Nazım Türkmez. Peki işin esprisi. Hüseyin Mecit, ben hoş geldiniz, selamlar. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin Berk Saya kardeşim demiş. Hayırlı kandiller dilemiş. Hayırlı kandiller dileyelim aynı zamanda.
0: Evet, tüm İslam aleminin de kandilini tebrik ediyorum. Hayırlar getirmesini diliyorum.
1: Amin. Geçen hafta saç çekilirken keşke yine kıyamet koparsaydınız demiş bir Galatasaraylı dinleyicimiz. Ramazan Kabak saç çekildi geçen hafta demiş. Bu da şeye benzedi. Bizim taç hırsızlığı yapıldı. O Aykut Kocaman'ın yıllar önce yaptığı bir açıklama vardı ya Beşiktaş maçında. Bizim taç hırsızlığımız yapıldı. İşte bunu kimse konuşmadı, buna kimse değinmiyor diye.
0: Ama hani bu kadar birden majör bir hata değildi yani. Tamam, o da vardı evet. Aklı doğru söylüyor.
1: O kadar gündemin içinde yani. Evet.
0: Ama şimdi yani bu kadar bariz değildi şimdi. Bütün dünyaya yansımış ya. Ben onu şaşırdım yani sevgili Berk, şimdi baktım şimdi bütün yurt dışındaki siteler o tokadı koymuşlar. Ya da Salah'a yapılan hareketi koymuşlar. Ben buna şaşırıyorum yani. Ben bir Türk vatandaşıyım. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bir insanım ve Türk futbolunu çok seviyorum. Ülkemi çok seviyorum. Ülkemin iki tane hakem müşavirisi tarafından da rezil olmasını istemiyorum arkadaş. Bu kadar basit yani.
1: Hani derler ya, omurgan sağlamsa iyi takımsındır diye. Yani Galatasaray'da şöyle bir şey var. Tabii ki Erzurum'un seviyesi ayrı bir şey var. Ayrı bir şey. Victor ve Lucas Torreira yani o gün gününde ise iyi oynuyorlarsa Galatasaray'ın yenilmesi zor Türkiye Ligi'nde demiş.
0: Kesinlikle.
1: Mete Bey.
0: Kesinlikle.
1: Mete Bey, kelimeler karışık. Yorumlarınız çok kıymetli, çok güzel. Ben bazı dinleyicilerimizin yorumlarını özellikle ön plana çıkarırım. Çok kıymetli bulurum. Sizin yorumlarınız da öyle Mete Bey ama böyle sesli yazmayın da daha güzel okuyabilelim mesela mesajlarınızı. Bazı şeyleri sesli yazdığınız için çok karışık oluyor. Nazım Türknaz, ne olursun selamlarımı sunar mısın Nazım Türknaz'a demiş. Çok severim demiş. Delfin Yunus'ta ne?
0: Oo, benim çok çok eski bir dinleyicimdir kendisi. Evet. Delfin Yunus'ta ne? Demek şimdi benden sana geçmiş vaziyette selam olsun kendisine.
1: Hepimize.
0: Delfin abinin şöyle bir özelliği vardır. Şimdi gün 24 saat ya sevgili Berkçim. 24 saatin 23,5 saati radyo dinler.
1: Dinler abi. Uyku arasında dahi açar onu.
0: Uyku arasında dahi. 23,5 saat radyo dinleyen bir insandır kendisi. Tam bir radyo canavarıdır. Buradan selam olsun kendisine. Darıca'ya.
1: O da zor iş bu arada. Yani ben onu yeni yeni böyle radyo golü dinlerken, radyomuzu dinlerken şimdi böyle çok kısık sesle hep evimin bir köşesinde küçük radyomda, o siyah bir radyom var abi küçük. Antenini de uzatıyorsun onun eski usul. İşte orada onu

Dinlerken hep böyle alttan böyle bir alt fon ses o geliyor sürekli. Hatta bazen uykudan uyanınca insan diyor ki ya kim konuşuyor böyle falan diye alışana kadar. Ama zaman zaman onu böyle kapatmadan uyurum. O da iyi olur. Radyoyu öyle severim ki Zeki Kayan Coşkun'dan gelir. Zeki Kayan dönemini çok dinlemiştik. Zeki Kayan'ın Matraks'ta olduğu dönemlerde. Tabii spor radyosunun başka. Evet. Devam ediyoruz. Çaykur Rizespor Samsun spor maçıyla 2-0'la geçti Samsun.

0: bir oyun kültürü olan bir kulüp olmaya başladı. Şimdi bu tür takımlara karşı Samsunspor galip geliyor. Geçen hafta bana göre çok güzel bir futbol resteri verdiler Göztepe ile beraber. 3-3'lük sonuç. İzleyenleri çok mutlu eden bir maçtı. Bol gol, aksiyon, heyecan. Orada zaten ikinci adı özellikle Göztepe'yi tamamıyla yarı sahasını hapsetmesi orada bir sinyaller vermişti Samsunspor'la alakalı. Bu maçta da derler ya, siklet farkı var Rize ile Samsun arasında. Ben Samsunspor'un bu maçta kolay bir galibiyet aldığını düşünüyorum. Yalnız şöyle bir anekdot var. Almanya 3. liginden gelip de Türkiye Süper Ligi'nde Bismillah deyip de gol atan bir Fatih Kaya'yı da es geçmemek lazım. Bizim ligimiz mi acaba süper, yoksa Alman ligi mi 3. sırada veyahut da kaliteler mi aynıdır? Onu tam çözemiyorum ama dediğim gibi Alman 3. liginden gelip de hemen Türkiye Süper Ligi'ne adapte olup gol atan da bir isim Fatih Kaya. Onu da kutluyorum. Diğer gol de zaten Mendes'ten gelmiş. Sağ bek. Bu arada sağ bekler çok popüler olmaya başladı yani. Sağ bek, kanat bekleri, sağ bekler. Gerçekten şimdi Antep'e geleceğiz. Orada da Soresco faciası var gerçekten. Yani şu anki mesela sağ bekler, sol bekler, sağ kanatlar, sol kanatlar günümüz futbolunda çok ciddi bir skor katkısı vermeye başladı sevgili Berk.
1: Tabii yeni futbol düzeni, yeni dünyada yeni futbol düzeni. Önceden ne beklerdik sol bekten, sağ bekten?
0: Orta yapısı yeter.
1: Ya da en azından defansif anlamda daha çok şey beklerdik değil mi? Orada.
0: Orta şimdi öyle değil. Adamını kaçırmasın.
1: Şimdi öyle değil. Şimdi sağ bekte sağ kanadın uyumunu yeri geldiğinde sağ kanadın sağ beki beslediği pozisyonları konuşuyoruz ya da izliyoruz. Bu böyle mi olmak istiyor da bunu böyle izliyoruz bilmiyorum ama çoğu taktikte, çoğu şeyde Süper Lig'de son haftadan bile birçok örnek verirsin yani burada. Kanat eşleşmesinde beklerdi. Nazım Türknas'la konuştuğumuz noktada tabii Samsunspor'u konuşarak son kısmı. Rize maçını konuşarak geçtik. Nazım Türknas, Çorum, Kasımpaşa. Çorum iyi başladı ama Kasımpaşa karşısında 1-0'la mağlup oldular. Tabii sürpriz sonuçlar devam ediyor. Mesela 4 büyüklerde Beşiktaş bu hafta hayatta kaybetmez dediğim bir Beşiktaş. En azından beraberlik, en azından galibiyeti konuştuğumuz Beşiktaş. Hatta öyle ki Emre Eren'le konuştuk. Emre Eren dedi ki Anadolu takımları kolay kolay 4 büyüklere bu sezon çelme takamayacak dedi. Dakika bir, gol bir. Hemen bu hafta böyle bir şey oldu. Emre Eren'i de dört gözle bekliyorum yayında bu konuyu konuşmak için. Çok inatlaşmıştı. Yani bence Anadolu takımları çok zorlayacak burada. Onu söyleyeyim yani.
0: Hiç katılmıyorum. Bir kere evet. Şunu şimdi Alanya-Spor Beşiktaş maçı özelinde şunu konuşmak lazım. Senin şimdi hafızan kuvvetlidir. Beşiktaş şimdi bu maçta, bu arada şunu söylemek lazım. Vincenzo.
1: Tabii İtalyan... konuyu dağıttım ama oraya geçmiş olalım. Doğru diyorsun. Güzel olur. Evet.
0: Tamam. Evet. Vincenzo Italiano Beşiktaş'a çok ciddi bir ivme kazandırdı, bir kimlik kazandırdı. Hı hı. Beşiktaş uzun yıllardan beri bu savunma ve yüksek mücadele gücü yoktu sevgili Berkçin baktığın zaman. Zaten son zamanlara bakarsan son yıllarda Beşiktaş rakipleri olan Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor'dan her zaman için daha fazla gol yiyen bir ekipti. Ama bu sene ben iddia ediyorum mesela Beşiktaş hem Fenerbahçe'den hem Galatasaray'dan hem Trabzonspor'dan daha az gol yiyecektir. Ha, daha da az gol atabilir bu arada. Çünkü Vincenzo Hoca'nın ilk temel prensibi savunma. Yani savunmanın iyi yapılmasını istiyor. Zaten baktığımız zaman da Beşiktaş bu aşamada Alanyaspor maçının dışında 6 maçta 6 galibiyette ve 6 maçlı kalesini gole kapatmıştı. Şimdi bu maç özelinde şunu söylemek lazım. Vincenzo Hoca daha önce takımlarında rotasyon uygulamasını seven bir hoca. Rotasyonu seviyor. Yani rotasyon çünkü gerekli olduğunu da düşünüyor. Bunu hatta sormuşlardı basın toplantılarında. Yalnız senin hafızan kuvvetli. Beşiktaş en son Alanya'da ne zaman galip geldi sevgili Berkçim?
1: Beşiktaş Alanya'da ben hatırlayamıyorum ya. Var
0: evet,
1: mı?
0: Evet, hafızanı zorlaman lazım. Çünkü en son 2020 yılının Şubat ayında yaklaşık 6,5 yıl önce Beşiktaş Alanya'da galip
1: geçen
0: geldi.
1: Geçen yıl da... ters gelmişti mesela, onu hatırlıyorum az çok ama evet. Dediğin gibi evet. Çok da detay hatırlayamadım.
0: Yani 6-7 sezon önce o da Burak Yılmaz'ın 87. dakikada attığı golle kazanmıştı Beşiktaş. Yani çok zor kazanmıştı. Yani bir kere şunu söylemek lazım. Alanya Spor maçı Beşiktaş'ın rotasyon yapacağı bir maç değildir. Bir kere bunu Vincenzo Hoca'ya yardımcılar ya da mesela Türkiye'deki o sportif direktör ya da mesela Türk Ligi'ni bilenler hocaya bunu söylememişler. Hoca muhtemelen sevgili bizim Emre Eren abimiz gibi ya kolay maç kıvamında görmüştü ama Beşiktaş dediğim gibi 6-7 yıldan beri Alanya'da takılıyor. Kazanamıyordu ve ekseride de mağlup oluyor. Zor maç, sert takım, farklı takım ki Alanya biliyorsun zaten. Evet. Hocası da yabancı, Pereira, oyuncuların da büyük çoğunluğu yabancı. Farklı bir kulüp, farklı bir camia. Şimdi bu maçta bir kere kesinlikle rotasyon yapılması gerekiyordu bir. Tamam yapıldı ama şunu söylemek lazım.

0: benim kendi şahsi fikrim bu sevgili Berkçin. Trossard Kearney ikilisi kanatlarda, yani sol kanatla sağ kanat ikilisi. Ben Türkiye Ligi için bu iki kanat oyuncusunu biraz zayıf buluyorum. Biraz kibar buluyorum. Biraz bunları biraz light buluyorum. Yani bu iki ikili yani diğer Trossard'da Kearney'de gerçekten adaptasyon sıkıntısını, yani Trossard'ı görüyoruz zaten bir kere. 3 maçtır ilk 11'de. Daha suya sabunu dokunmadı. Ne gol var ne asist var. Tamam, Kearney geçen hafta galip gol atmıştı ama ben bu iki ismin daha aktif olmasını beklerim ama daha aktif olabilecekler mi? Sonuçta burası sert bir lig. Şimdi bak gördün işte adamlar sana Osman Tokat'ı indiriyor, devam ediyor. Böyle bir lig burası. O yüzden aynı sertlikte cevap vermesi lazım Beşiktaş'ın. Yani madem Beşiktaş savunma takımı, madem başında İtalyan, sert bir İtalyan var, Vincenzo Italiano, o şekilde oynaması lazım. Savunma bunu yapıyor ama ön taraflarda bu agresifliği göremiyoruz. Yani hücum agresifliğini göremiyoruz. Yani oh, belki sempatik bir isim ama Beşiktaş'ın maalesef santraforu değil. Bunu artık 2-2 daha 4 koymamız lazım. Vlahovic ikinci yarıda girdi. İlk 11 başlayabilir miydi? Ben böyle maçlarda şeye bakmıyorum sevgili Berkçin. Bir adam iyiyse ilk 11 oynar. Yani 10 dakika, 15 dakika, yarım saat oynatmaz. Ben direktman Vlahovic'le başlardım. Çünkü sert maç. Kolay maçtı. Yani atacağım bir gol belki oyunu çözecekti. Ki atamadı Beşiktaş. İlk yarıda bulduğu pozisyonlarla. Alanyaspor ilk yarıda burada 0. Ya sıfır şut, sıfır pozisyon, sıfır aksiyon. Orada Beşiktaş işi bitirmesi lazımdı. İşi bitirmediği için bir anda roller değişti. Alanyaspor ikinci yarıda derler ya kuzuyken kurt oldu. Saldırmaya başladı. Nitekim de golünü buldu. Tabii agresif ve sert bir oyun tarzıyla da 3 puan aldı. Ben de maçtan önce Beşiktaş'ın en azından burada mağlup olmayacağını düşünmüştüm ama bu mağlubiyet herkes için başta Beşiktaşlı olmak üzere şaşırtmıştır. Ama tabii ki de maçın hakemi Adnan Deniskaytepe'nin de bence bu maçtaki bu mağlubiyette %100 oranında etkisi vardı diye düşünüyorum.
1: Tabii biraz düne dönerek devam ettik. Alanya Beşiktaş maçını konuşmadan geçemedim. Çünkü bir sürprizdi bu benim için, hepimiz için hemen evet, hemen. Kesinlikle. Fenerbahçe'nin Gençler Birliği mağlubiyeti de sürprizdi mesela. O Gençler evet. Birliği'ni de konuşacağız. Yine dün çok güzel bir karşılaşmaydı bence evet, Göztepe karşısında. Evet. Sen hakem kararlarını ön plana çıkarsan da yine diğer tarafta Gençler Birliği açısından iş öyle değil. Oradan da evet, baktığımızda farklı bir penceremiz olacak gibi Nazım Türknes ama Çorum Kasımpaşa maçıyla geldik bu sürprizlere. Sürpriz evet, gibi görme sebebim işte Galatasaray karşısındaki performansı Galatasaray'ın iyi olamayışından mıdır bilinmez. Çorum tarafında biraz farklı şeyleri düşündürdü. En azından futbol sever olarak hayal ettirdi. Kasımpaşa karşısında 1-0 mağlup oldu Çorum. Cumartesi günü oynanan maçta, 19'a başlayan maçta. Karşılaşma için neler söylersin? Senin öne çıkardıkların nelerdi Nazım Türknes? O hem analizci karakterine hem de diğer tarafta Anadolu takımlarını da çok yakından takip eden sana sorayım.
0: Şimdi ben tabii Çorum Futbol Kulübü'nü başka bir mecrada bizim asistanımızda yorumluyorum ve onlara demiştim ki hem Çorum taraftarlarına hem de Çorum yönetimine bu şimdi toplamı bir takım. Hatta geçen Galatasaray maçı çıkmadan önce 5 tane oyuncusu yeni gelmişti. 5 tane oyuncu yeni gelmişti. Daha oyuncular isimle birbirini tanımıyorlar da. Şimdi mesela bir işle başlarsın değil mi? Ben şimdi atıyorum bir yerde işe başlayacağım. 2-3 yıl olmuş da insanların bir ismini bulabilir miyiz? Bulamazsın. Hani Ahmet miydi, Mehmet miydi, kimdi, neydi, hocam dersin, işte beyefendi dersin, hanımefendi dersin, o şekilde toparlamaya çalışırsın. Şimdi bir takımda da böyle bir sıra baktığın zaman, şimdi ismini dahi bilemediğin oyuncuyla beraber oynayıp verim almaya çalışıyorsun. Kolay bir şey değil. Ve ben demişim ki bununla alakalı Çorum FK taraftarına ve camiasına, bekleyin. 8, 9, 10, 11 bu haftaları bekleyin. Çünkü toplama takımların hemen kaynaşma özellikleri olmuyor. Bu kemik gibi biliyorsun. Kemik de kırıldığı zaman hemen kaynaşmaz. Belli bir zaman lazım. Bu da aynı şekilde böyle. Yani bu haftalarda her türlü enteresan sonucu imza atabilir Çorum FK. Evet, Galatasaray maçında Çizilidis'in golü muazzamdı. Ramirez'in takibi ki Davison Sanchez yapmış olduğu hatadan dolayı kazanan bir gol vardı. Muazzamdı. Ama aynı Çizilidis gitti, kırmızı kart gördü. Yani performanslar bir anda böyle dalgalı gidiyor. Şimdi bu maçta da mesela böyle baktığın zaman kazanmaya yakın gözüküyor ama burada da mesela yapılan ciddi hatalar da var baktığın zaman. Özellikle sol stoperde Smolcic. Şimdi Kasımpaşa'dan geldi, Kocaeli'den geldi, iddialıydı. Şöyleydi böyleydi ama çok fahiş hatalar yaptı mesela. Bir kere oyuncu kaçırdı. Benercik'e mesela golü attırdı. Kasımpaşa'nın süperstar santraforuna. Bunu yapmaman lazım. Mesela bir stoper asla adamın kaçırmaması lazım. Ondan sonra başka hatalar da gördüm ben Smolcic'te. Yani tam manası hazırlanmamış veya tam manası

0: odaklanmamış bu oyuncu bu maça. Ama diğer tarafta Kasımpaşa'da ben şunu gözlemliyorum sevgili belki katılması bilmiyorum ama Kasımpaşa'da bir kültür var. Yani Süper Lig kültürü var. Çıktığı yıldan beri düşmedi ve kendi stadyumunda oynuyorlar biliyorsun. Kendi muazzam tesisleri var Kemerburgaz bölgesinde ve hakikaten Türk futboluna da farklı bir yöne gitmeye çalışıyorlar. Genç oyunculara yatırım yapıyorlar. Özellikle birincilik, ikincilik, üçüncülükteki genç oyuncuları alıyorlar. Onları yetiştirmeye çalışıyorlar. Onlardan faydalanmaya çalışıyorlar. Farklı bir yoldan gitmeye çalışıyorlar. Bunun yanında Benazic gibi gerçekten enteresan bir isim var. Belki de onu çok iyi bir rakama satacaklar. Sözünüz şu sevgili Berkçin. Çorum FK aslında Kasımpaşa'nın futbol kültürüne ve süper deneyimine mağlup oldu diyebiliriz.
1: Şimdi Benazic'i konuşurken oraya ayrı parantezimde olacak. Kasımpaşa bu işi hakikaten yapıyor. Nazım Türknes, Nuno da Costa'lar. Haricinde ben Nuno da Costa evet, dedim ama sen farklı bir isim daha sunarsın mesela. Kanatta bir isim daha konuşuyoruz.
0: Yani Bayacak ne? Biliyorsun Kasımpaşa'daydı. Hani mesela. Hemen aklıma geldi ve o zaman hatırlıyorum. Sen de hatırlarsın. Galatasaray'a ihtiyacı vardı bir santrafora ve o zamanın parasıyla 10 milyon dolar. Bakın 10 milyon dolar cash yatırmıştı Kasımpaşa'nın kasasına. O şekilde almıştı. Embayacak neydi tabii. O Embayacak ya da Galatasaray'ı şampiyon yapmıştı. İşte böyle adamları bulmak lazım. İlla böyle 21-22 yaşındaki gençler değil. Bakın yani illa scout demek mesela birkaç takım oynamıştır. Başarılı olmamıştır ama 25'ten 26'dan sonra 27'den sonra parlayan yıldızlar da var. Belki o zamana kadar istediği hocayla çalışamadı, istediği oyuncu grubunu bulamadı ama oradan sonra patlama yaptı. Böyle çok oyuncu var. İşte burada bir tanesi dediğin isim. Bravo. Tebrik etmek lazım Kasımpaşa'yı.
1: Tabii Koyta'yı konuşuyorduk ama Koyta biraz da orada geride kaldı bu konuştuğumuz isimlerin yanında. Kasımpaşa'da söz konusu örneğin 2023 yılına rastgele açtım ve kadroya bakıyorum şu an önümde. Mamadou Fall mesela ön plana çıkıyordu, evet. Kanat forvet. Evet. Ve galiba Japonya'dan mı Çin'den mi bir yerden bir isim daha gelmişti, onu hatırlayamadım sadece. O da tutar
0: mı? Var çok var. Evet. Jackson Muleka. Muleka. Bir satmışlardı. Evet, hala doğru. Oynuyor şu an Konyaspor'da. Bir Arabistan çöllerine gitti geldi. Çok isim var Kasımpaşa'da böyle getiriyorlar. Parlatıyorlar, cili alıyor, satıyorlar. Muazzam bir iş.
1: Bir isim daha vardı ama onu bulabilseydim iyiydi. Bulamadım. Tabii biraz daha geriye gitmek gerekiyor galiba. Çin'den gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Kasımpaşa'da tuttu mu tutmadı mı onu da mesela hatırlamıyorum ama böyle öne çıkan bir isimdi. Bu konuştuğumuz isimlerden de çok farklı bir isim değildi açıkçası. Doğru. Onu da hatırlatmak gerekiyor. Ve devam ediyoruz Nazım Türknas'la konuşmaya. Birçok da mesaj var. Mesajları son kısımda eriteceğiz, hızlıca değerlendireceğiz. Fenerbahçe aynı gün, cumartesi günü Konyaspor ağırladı. 4-2 ile geçti. Maç özelinde hem Fenerbahçe hem Konyaspor için neler söylersin Nazım Türknas?
0: Şimdi tekrar ediyorum ben. Benim şöyle bir teorim var. Bu teori zaten benim teorim değil aynı zamanda ama ben bunu ortaya ön plana çıkartmayı seviyorum. Türkiye liglerinde, sevgili Berk'cim, Türkiye liglerinde şampiyon olmak istiyorsanız çok gol atmaktan ziyade az gol yemeniz gerekiyor. Yani çok gol atıp şampiyon olmuyorsunuz. Az gol attığın zaman, az gol yediğin zaman şampiyon oluyorsun. Galatasaray'ın son 4 yıldaki şampiyonluğuna bakarsan sevgili Berkçim, Fenerbahçe'den daha az gol yemiş. Fenerbahçe çok gol atmış ama çok gol yemiş. Yani savunma noktasında Galatasaray bu işi çok daha iyi yaptığını söyleyebiliriz. Bunları şimdi neden söylüyorum? Bundan söylüyorum. Şimdi Fenerbahçe, şampiyonluğa giden Fenerbahçe, şampiyon olmayı hasret ve hararetle bekleyen bir Fenerbahçe ama bakıyorsunuz ligde 2 maçta kalesinde 4 gol yemiş, 5 gol atmış. Bu şekilde şampiyonluk olmuyor. Yani şampiyonun formülü bu şekilde gelmiyor. Şampiyonun formülü 2-0 kazanacaksın, 4-0 kazanacaksın. Yani gol yemeden buraları geçmen gerekiyor. Savunma zafiyetini göstermemen gerekiyor. Şimdi bunları çok rahat bir şekilde Fenerbahçe'de görebiliyoruz bir. İkinci konu. Şimdi transferler, gelenler gidenler var. Hala gidenler var. Bugün de galiba Osterwolde Roma ile galiba anlaşmış. Daha önce Fred gitmişti. Yani kadroda çok ciddi bir sirkülasyon başladı Fenerbahçe'de. Gelenler var, gidenler var. Şöyle var, böyle var. İşte geçen senenin çok ümitli oyuncusu Siziki Şerif gitti. İşte Musaba'yı aldınız Samsun'dan bir şekilde Samsun oradan çökerttiniz ama bu sene şu an kiralık gitti. Fred yılların oyuncusu gönderildi veyahut da satıldı diyelim biz onu baktığın zaman. Böyle bir dönüşüm içerisinde olan bir Fenerbahçe var. Şimdi tabii ki de ben Fenerbahçe taraftarının bu iki maçta mutlu olduğunu düşünmüyorum. Şimdi gençler bile özelinde konuşacağız gerçi ama gençler bir sezon başında kesin küme düşer

0: eline takılmadığım birkaç tanesiydi. Gidip şimdi Ankara'da Gençlerbirliği'ne Fenerbahçe 2-1 mağlup oldu ki en formda zamanıydı Avrupa Kupaların esnasında. Ardından işte Lyon'la beraber kalınan bir pozisyon. Yine Şampiyonlar Ligi'nin kapısına kadar gelinmiş ve kendi evinde bir türlü galibiyet alınamayan bir pozisyon. Konyaspor karşısında mutlu eder mi veya tatmin eder mi bilmiyorum. 4-2 bir sonuç var ama çok böyle aman aman bir futbol noktasında görülmüyor veya da biz göremiyoruz. Veya da görenler varsa saygı duyuyorum ama çok böyle tatminkar eden bir futbol göremiyorum. Bazı sorunlar duyuluyor Fenerbahçe noktasında. Yani oyuncularla İsmail Kartal'ın ilişkileri bazında. İsmail Kartal'ın farklı şekilde açıklamaları var. Diğer tarafta biliyorsunuz bir futbol saha dışarısında bir loca bir lobi kavgası var. İşte daha önceki eski as başkan Acun Ilıcalı'nın şimdiki locası, eski locası, başkanlık locası noktasında orada gelen bir hırgür var. Yani aslında Fenerbahçe şampiyonluğu çok isteyen, şampiyonluğu çok bekleyen, şampiyonluğu ciddi mantıksamış bir cami olmasına rağmen ciddi sıkıntılarla, ciddi sorunlarla boğuşan bir kulüp olmaya başladı. Şimdi Kerem'in sakatlığı, Archie Brown'un sakatlığı da bunlara eklendi. Buralara bir parça gelecek mi? Buralara bir ekleme gelecek mi? Transfer devam edecek mi? Orası bilinmiyor. Lukaku alanında dünya yıldızı sakat mı değil mi tartışılıyor. Vedat Muriç bu performansını devam ettirecek mi? Orası biraz tartışılıyor. Greenwood sol ayaklı diyoruz ama çektiği şutlar sağ ayaklı. O da gerçekten farklı ve enteresan bir durum oluşturabiliyor. Yani Fenerbahçe her haliyle gerçekten farklı, değişik bir camiye. Kaosu seven bir camiye. Ve bu camiye bu şekilde bir galibiyet bir mağlubiyete lige başladı. Şu aşamada da zaten böyle derler ya, çok keyif vermesini kendi evinde bir şekilde Konyaspor yenmeyi başardı. Tabii burada Atilla Karaoğlan ismi bu maçta da ön plana çıktı ama tabii diğerleri kadar majör hatalar yapmadı. Burada mesela bir penaltı pozisyonu var ama bütün hakem yorumcuları ve Fenerbahçe dışındaki bütün yorumcuların penaltı diye bir pozisyon var. Biliyorsun sevgili Berk'cim. O pozisyon biraz %50-%50 gibi geliyor bana. Tabii o da tartışılan bir pozisyon. Dediğim gibi diğerleri majör hataydı. Atilla Karaoğlan'ın böyle ciddi bir majör hata gibi gözükmüyor bu pozisyon. Ama Fenerbahçe bir şekilde kazandı. Konyaspor üzerinde ise Konyaspor İlhan Palut'la şu 3 büyüklerden 4 büyüklerden İstanbul deplasmanları bir türlü puan kopartmayı başaramadı. Yani açık futbol oynamaya çalışıyorlar. Başa baş mücadele etmeye çalışıyorlar ama tabii ortada bir kalite farkı devreye giriyor. Kalite farkı devreye girince de zaten direktman bu da skora yansımış oluyor. Fark ettiyseniz Konyaspor İlhan Palut'la İstanbul deplasmanlarında her zaman böyle farklı skorlara yemiş bir kulüp. Ben olsam biraz daha böyle defans yönü ağırlıklı, defans daha kalabalık, daha açık sahada oynamayı seven bir 11 ile sahaya çıkardım sevgili Berkçin.
1: İlhan Palut hoca takımı, İlhan Palut takımlarına hoca takımı diyorduk hep genellikle. Bu sezon evet, biraz bundan uzak bir Konya mı görüyorsun? Yoksa İlhan evet, Palut'un bu karakterini hala sürdüğünü mü, futbol karakterini hala sürdüğüne mi inanıyorsun?
0: Ya İlhan Palut hoca enteresan bir isim. Türk futboluna gerçekten son yıllarda damgası vurmuş da bir isim. Açıklamalarıyla biliyorsun basın toplantılarında farklı bir üslubu da var. Biraz böyle gerginleşebiliyor hoca basın toplantılarında. Farklı farklı cümleler kullanabiliyor sevgili İlhan Palut hocamız ama başarılı bir isim. İlk takımlarda görev aldı. İlk kendisine Süper Lig şansını Mehmet Sepiz zamanı Göztepe vermişti. Sonra Konyaspor'da Avrupa Kupalarına kadar giden, hatta Bozkır'da belki de Şampiyonlar Ligi'nin müziğini dinleyecek kıvamı getirmişti Konyaspor'u. Ama bir sonraki sezonda istikrar sağlayamamıştı ve erkenden yollar ayrılmıştı. Daha sonra Rize Spor'da yine bir 2 yıl düzenli bir başarı, yani 9. 10'unculuk mertebesinde ki Rize Spor futbol severler iyi hatırlar. Biraz böyle asansör takım kıvamındadır yani. Hani 1. ligin iyi takımı ya da şampiyon takımı ama Süper Lig'in hep böyle küme düşmeme takımıydı. Evet. Ama bir şekilde İlhan Palut'la beraber Rize Spor orta sahada oynayan takım hüviyetini kazanmış vaziyetteydi. Yani İlhan Palut'un biraz da hırsları var. Büyük takım çalıştırmakla alakalı. Tabii daha zaman var ama işte dediğim gibi büyük takım çalıştırmak istiyorsanız mutlaka büyük takıma karşı biraz böyle onları acıtacak, onları biraz böyle sıkıntıya sokacak formüller üretmeniz gerekiyor. Bu şekilde hani rahat bir tempoda rahat şekilde çıkarsanız büyük takım zaten klas ayaklarla işi erkenden bitiriyor sevgili Berkçin.
1: Peki ben pazar gününü 19'a döndüm. Yani düne döndük. 2-1 ile Başakşehir galibiyeti aldı Trabzonspor Başakşehir karşısında. 4 gol vardı ama ikisi gol değeri kazanmadığı için gol diyemiyoruz işin neticesinde. Salah'ın golleri. Kaldı ki ben o hani ittiğini söylediği, karşılaşmanın hakeminin ittiğini söylediği Salah'a ve o yüzden işte golü iptal ettiğini belirttiği bir pozisyon vardı. Hadi ona eyvallah diyorum. Yine biraz böyle daha samimi konuşacak olursak Nazım Türkmez, ama şeyde offside olduğunu düşünmüyorum ya. O son dakikada Muhammed Şengezer'in dahi, kalecinin dahi ceza alanına kadar gelip köşe vuruşunda gol katkısı sağlamaya çalıştığı pozisyonda bir kontra atakla işte Salah'ın topla buluşup uzaktan topu ağlara göndermesi orta sahadan, o pozisyon son gole ilişkin ben hemfikir değilim hakemle. Ama bilmiyorum tabii, benim en fikir olmam çok önemli değil. Neticesinde bu işin uzmanları var. Onlar ne dedi ne demedi, onlara da bakmak gerekir, onlara da konuşmak gerekir. Ama sen Trabzonspor'un galibiyetine ilişkin neler söylersin? Salah yatmaya geldiciler biraz üzüldü orada. Onu da böyle net dobra dobra konuşmak gerekiyor ya.
0: Kesinlikle evet. Bir sloganla başlayalım. Trabzonspor'un da taraftarların gönlünü kazanalım. Ne demişti taraftarlar? Ya Allah, Bismillah, Muhammed Salah.
1: Dün de dediler.
0: Evet, dün dediler. İki defa dediler hatta. İki gol attığı için. Evet, Muhammed Salah ligimize hoş geldi. Sefalar getirdi gerçekten. Güzel bir başlangıç yaptı. İki tane kendine has, kendi stiline olan golünü attı. İki tanesini de maalesef futbolu bilmeyen, futbolu sevmeyen, futbolun aktörlerinden rol çalmaya çalışan Ali Şansal tarafından kesildi. Aynı Ali Şansal'ın saçma sapan, tuhaf bir şekilde, futbol kurallarına aykırı bir şekilde kendisine de sarı kart gösterdi. Buradaki amaç tamamen şey, kardeşim sen dünya starısın ama bu çöplükte ben varım noktasında hareket ediyor bizim hakemlerimiz, Ali Şansal'ın başta olmak üzere. Halbuki kendisinin FIFA kokartları çoktan kopartıldı. Sadece ve sadece normal bir hakemlik statüsünde takılan bir vaziyette. Muhtemelen de bu sezon sonu veyahut da birkaç sezon sonra da aşağılara doğru gidecektir. En kötü ihtimal kendisini belki tarafından masaya doğru, yani vara doğru atılacağını ben düşünüyorum. Çünkü hakemlik performansı berbat. Ben bunlarla alakalı bir açıklama yaptım. Birkaç tane futbolcu kardeşim bana yazdı. Bu Süper Lig ve birinci ligde oynayan futbolcular. Tamamıyla oyunculara üst paydadan bakan, emir kipiyle konuşan, suratı beş karış asık olan bir hakem bu Ali Şansal'ın. Yani Türk futboluna derler ya, beş karanlık faydası olmayan bir şahsiyet kendisi. Yani şu an mesela futbolumuz Ali Şansal olmazsa ne olurdu? Çok daha güzel şeyler olurdu ama maalesef Türk futbolumuzda Ali Şansal'ınlardan olduğu için dünyaya rezil rüsva alıyoruz. Bütün dünyaya göstermiş olduğu sarı kartları, vermediği goller konuşuluyor. Muhammed Salah'ın büyüklüğünden bir gram eksilmez ama Ali Şansal'ın küçüklüğünden daha fazla küçüklük gelebiliyor böyle durumlarda. Çok kızgınım gerçekten. Çok kızgınım sevgili Berkçim. Yani yapamazsınız. Yani bir kere ülkemizin tanıtımına katkısı var. Ülkemizin futboluna katkısı var. Ülkemizin ligine katkısı var. Marka değeri diyoruz ya, işte marka değerini böyle Adnan Deniz Kayatepe'ler, Ali Şansal'ınlar bitiriyor aslında. Oralara biz kaçırıyoruz. Yoksa marka değerine Trabzonspor Salah'ı getirmiş. Bugün de Fabinho'yu getirmiş değil mi? Bunlar Liverpool'da şampiyon armadayı oluşturmuşlardı. Jürgen Klopp zamanında. Çok önemli isimler. Şimdi getirtiyorsunuz ama maçlarınızda maalesef Ali Şansal yönetiyor. Böyle bir şanslı içerisindeyiz. Ben Trabzonspor bu maçta iyi gördüm. Ama Ferencvaros maçında da gerçekten özellikle Fatih Hoca'yı çok eleştirmiştim. Çünkü Muhammed Salah'ı getirdiğin zaman sevgili Berkçim, onun da arkalarının yanlarına İyi isimler doldurmanız lazım. Şimdi Fabinho transferi bu yüzden önemli. Şimdi Melih Kabasakal kardeşim yanlış anlamasın. Kesinlikle onda futbol seviyorum ama Salah gibi galaksi yıldızı getiriyorsam arkasına Melih Kabasakal olmaz. Arkasına Fabinho olur. Çünkü onunla beraber aynı frekansta olacak, onunla beraber aynı şeyi düşünecek isimler lazım. Onu kaldırabilecek isimler lazım. Hani derler ya böyle evliliklerde bazen der mesela kadına ya da erkek taraf beni kaldıramadı. İşte benim ünlümü, şöhretimi çok fazla benimseyemedi gibi bir cümleler kullanırlar çiftler kendi arasında. Bu da bence bu durum böyleydi. Fabio'nun transferi de bence Trabzonspor iyi olacaktır ama orada tek bir sıkıntı var. Onuaçu biraz böyle huysuzluk yapıyor. Yani nedense anlayamadım. Bu sezon
1: zam istiyor, zam istiyor yorumları yapılıyor mesela Onuaçu için de.
0: Abi oynayacaksın, iyi oynayacaksın, zam öyle alacaksın. Şimdi Salah'a bakıp da ya da Fabinho'ya bakıp da zam istemek olmaz.
1: Salah mı bozdu? Şey. Salah mı bozdu dengeyi orada?
0: Şimdi ama senin şimdi kriterin Salah'sa belki de daha az para alman lazım. Adamın kariyeriyle, yaptıklarıyla ona için yaptıkları eşdeğerdi. Hatta eşdeğer demeyeyim de yani üzerinden geçmez. Şimdi Salah'a bakıp da ben para istiyorum, ben zammı istiyorum demek bana biraz mantık dışı geliyor Berkçim.
1: Peki. Nazım Türknas'la Trabzonspor'u konuşuyoruz. Tabii orada da farklı bir gündem var. Salah'ın gelmesiyle beraber Fatih Tekke'nin yaptığı açıklama da bir yıldız daha gelecek şimdi galiba dedi. Şimdi bu böyle yerler, böyle yıldızlı takımlar bir teknik direktörün en kolay olacağı yerler dedi Fatih Tekke samimiyetiyle beraber.
2: Doğru.
1: Ertuğrul Başkan'a da bunu söyledim dedi hatta. Güldü orada. Şimdi diğer tarafta da Fatih Tekke'nin gündemi buyken, Fatih Tekke bunu samimi bir şekilde dile getiriyorken bir diğer Trabzonlu bir isim, Metin Diyedin. Trabzonlu ama Fenerbahçe geçmişi olan, farklı takımlarda geçmişi olan bir isim. Hatta öyle ki Metin Diyedin'le alakalı Gençler Birliği için çok farklı şeyler konuşuluyor son 6-7 aydır. Orada yaptıklarıyla ve hala yapıyor olduklarıyla. Oraya şöyle geleceğim. Göztepe Gençler Birliği maçını konuşalım. Onunla geleyim belki ama Fatih Tekke'nin bu sözüyle oraya bağlayayım. Metin Diyedin de galiba dünkü yine basın toplantısında Göztepe'yi 1-0 yendikten sonra Fenerbahçe ve Göztepe 6-7 iyi takımdan biri ve baktığınızda bu fikstürde çok zor dedi. Sadece bu maçları değil Gençler Birliği'nin diğer haftalardaki zor maçlarını da saydı. 5-6 haftalık zorlu fikstürünü ve tam da kovulmalık bir fikstür aslında bir teknik direktör için dedi. O da güldü. Böyle şeyler bence iş yapıyor ya da böyle şeyler samimi geliyor biz futbol severlere ya da medyada bana mesela, sana mesela Nazım Türknas. Bu iki açıklamayı nasıl değerlendiriyorsun? Nasıl bakıyorsun? İki farklı açıklama aynı günlerde, aynı günde gelen açıklamalar teknik direktörlerden.
0: Bu arada şunu ilave edeyim. Sevgili Metin Diyedin hocamız hem Fenerbahçe'de hem de Göztepe'de futbolcu kariyerinde oynamış bir isim.
1: Doğru.
0: Hatta Fenerbahçe'de şampiyon olmuştu. Hı hı. Göztepe'de de çok ciddi emekleri vardı. Hatta Göztepe'de teknik adamlık da yaptı. Hı hı. Sevgili Metin Diyedin. İkincilik şampiyonluğunu da Metin Diyedin de olmuştu Göztepe. Bunu da bir ilave olarak yapalım. Evet, sezon başında kağıt üzerinde baktığımız zaman Fenerbahçe, arkası Göztepe dediği çok doğru. Gençler Birliği'nde de taraf taraf herkes 0-0 yazardı. Yani hem Fenerbahçe maçına 0 hem de Göztepe maçına 0 yazardı. Ve o zaman derlerdi ki ya kardeşim 2'de 0 çektin. Bak geçen sene demek ki tesadüfen kümede bırakmışsın derlerdi adama. Ama Metin Diyedin adam gibi adamdır. Gerçekten belki biraz böyle sert mizaçlıdır ama kalbi ve yüreği altın gibidir. Kendisini de tanıyorum. O yüzden bunları söyleyebiliyorum. Geçen sene mucizevi şekilde kümede tuttu Gençler Birliği'ni ki biliyorsun gelen giden çok fazla hoca vardı. Gol dahi atamayan hocaların takımıydı Gençler Birliği. Bakınız burası önemli. Bırakın galibiyeti puanı. Gol dahi atamayan hocaların takımıydı Gençler Birliği. O Gençler Birliği'ni kümede tuttu. Çok mucizevi bir şekilde. Sezon başlangıcında o çok formda Fenerbahçe'yi yerden geldi. 2-1 mağlup etmeyi başardı. Ardından her sene Stanley Mestorio'da kafayı oynayan 6. 7. sınıftan 5. sınıftan aşağı inmeyen Göztepe'yi kendi evinde 1-0 skorla ve çok da fazla pozisyon vermeden kazandı. Ve Göztepe'yi de daha bismillah sezon başında ilk mağlubiyetini tattırdı kendi evinde. Çok büyük iş. Gerçekten büyük iş. Ve oyuncu kadrosuna bakıyorsunuz böyle aman aman hani böyle derler yıldız mı efendim söyleyeyim böyle uzay mı galaksi mi öyle oyuncular yok. Tam tersi mücadele gücü yüksek oyuncular var. İyi oyuncular var. Çalışkan oyuncular var. İşte demek ki başınızda iyi bir hoca varsa, iyi analiz yapabiliyorsa, takımına inanıyorsa, güveniyorsa ve gerçekten de Gençler Birlikliyse, buraya altını çiziyorum, gerçekten o takımın bir üyesiyse bir şekilde başarı kazanabiliyorsunuz. Ligin en baba takımı dediğimiz iki ekibi mağlup edip bir anda 6 puanla lige başlangıç yapıyorsunuz. Ki bu Gençler Birliği'ni hala söylüyorum, kağıt üzerinde herkes küme düşer takımlardan bir tanesi olarak gösteriyordu. Bravo Metin Hoca. Bravo Metin Diyedin Hoca. Derler ya ellerimiz patlayana kadar alkışlamak lazım. Hakkını vermek lazım Metin Diyedin Hoca'nın.
1: Bunu konuşuyorken Göztepe Gençler Birliği maçına ilişkin ekleyeceğim farklı bir şey var mı diye söyleyeyim. Konuşayım, sorayım. Göztepe tarafını değerlendirmeden geçmeyecek bir Nazım Türknas var çünkü bende.
0: Evet. Evet. Valla Göztepe'de bence bazı şeyler iyi gitmiyor. Sevgili Serhat'cığım. Sevgili Berk'cığım. Serhat beni andı. Benim platformdaki moderatör kardeşimiz.
1: Evet.
0: Şimdi neden
1: oralarda Neymar olurdu falan. Oraya geldi işte değil mi abi? Oralarda abi, Berk var.
0: Evet. Şimdi Göztepe'de işleri iyi gitmiyor. Şöyle iyi gitmiyor. Şimdi Göztepe satış konusunda belki Türkiye'nin en iyisi. Bak satış konusunda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş hepsinin soldan yana rakamlara sahip. Muazzam bir satış kabiliyeti var. Yani oyun satmada çok çok iyi. Yalnız bu oyuncu satmalardan sonraki gelen ikinci, üçüncü nesiller, yani onları doldurmaya çalışan isimlerde sıkıntı yaratmaya başladı. Onlardan bir eski performans görmemeye başladık. Şimdi genç Göztepe'nin derler ya medarı iftiharı savunmaydı. Bu savunmanın da temel oyuncusu 2,5 yıldan beri bu takımın hem kaptanlığını yapan hem de savunma kahramanlığını yapan hem de savunma lideri olan Heliton'du. Namı değer Helitao. Anlamadığım bir şekilde, ben bunun çünkü menajeriyle de görüşmüştüm sevgili Berkçim, anlayamadığım bir şekilde Heliton Göztepe ile yollar ayrıldı. Bir takımı transfer de olmadı. Bonservis de kazanamadı Göztepe. Takımı transfer olmadığı için. Şu an hala boşta gözüküyor. Gözüken bir Heliton var. Şimdi ben şunu anlayamıyorum. Sizin 2,5 yıl savunmanızda başrol oynayan bir isme niye biraz daha para vermekten bu kadar çekindiniz ki? Çünkü Heliton sizin her şeyiniz. Şimdi savunma pandemi ve savunma üçlüsü çok önemli Göztepe'de. Çünkü Göztepe 3-4-2-1 3-4-1-2 şeklinde fantastik ve Avrupa'yı bir stille oynuyor. Ve bu stilin de en önemli parçaları orta saha ve savunma oyuncuları. Çünkü herkes ciddi manada müdafaa yapmak, savunma yapmak zorunda Göztepe'de. Şimdi oraları bozulduğu için, oraları yıkıldığı için, oraları biraz böyle istikrar kaybolduğu için, çünkü Heliton gerçekten kalıplı ve Türkiye Ligi içerisinde de gerçekten başarılı bir isimdir. Şimdi onunla yolları ayırıyorsunuz. Yeni getirdiğiniz adam Noah Sturmberg. O da Sivasspor'da daha önce küme düşmüş. Geçen sene Yunan Ligi'nde oynayan bir oyuncuydu. O da şu an sakat vaziyette. Alan Godoy maçta sakatlandı. Uzun süre yok gözüküyor. Bokele tam formunu bulmadı. Yine enteresan bir şekilde Göztepe 3 yıldan beri daha penaltısını bulamamış vaziyette. Yani 3 yıldan beri bu takımın penaltısı yok. Yani bir stoper oyuncu penaltı atar mı? Ben çok nadir görüyorum sevgili Berkçim. Sen de bol bol maç izliyorsun. Ne, genelde baktığın zaman ya orta saha oyuncuları ya da 10 numaralar atar penaltı ya da santrafa forvetler atar. Yani stoperler genelde
1: macera aramaya girer ya. O penaltı vuruşlarının farklılığından penaltıyı kullanan oyuncuya çok eleştirilir yani. Büyük risk alırsın. Kaptan karar veriyorsa kaptan ya da işte penaltıcı başka birine veriyorsa penaltıcı. Teknik rektör, artı, teknik heyet.
0: Artı şu var, diğer bir tehlike de şu var Göztepe'de. Göztepe'de herkes satılmayı bekliyor. Şu an mesela Juan satılmayı bekliyor. Janderson belki satılmayı bekliyor. Hani performanslar bu yüzden düşük Göztepe'de. Şimdi Deniz geçen hafta itibariyle bana göre gene düşük bir rakam. 5 milyon civarında bir rakama. Arabistan'a galiba satılmış. Arabistan takımlarının bir tanesi satılmış galiba. Bana göre rakam düşük çünkü bu kadar genç, bu kadar enerjik bir oyuncunun çok daha yüksek rakamlara gitmesi lazımdı. Yani Göztepe'de biraz kafalar karışık. Evet. Göztepe'de biraz keyifsizlik var. Gelen gideni aratır mı? Evet aratır. Ya maalesef gelenler gidenleri aratıyor. Taraftarı heyecanlandıracak bir isim bakıyorsun sevgili Berkçim. Yani diyorsun ki mesela ya şu adamın ben formasını alayım. Şimdi Göztepe'de bir Romulo vardı, taraftarı heyecanlandırıyordu. Sonra Juan vardı, taraftarı heyecanlandırıyordu. Şu an mesela Göztepe'de gidip şunun formasını alayım diyeceğim bir Armstrong gözüküyor ama dünkü maçta Armstrong'un ağası yoktu. Yani şey gibi oldu bu. Astronot Armstrong gibi oldu yani. Devamlı uzaya galaksiye gitti vaziyette. Yani böyle sıkıntılar var Göztepe'de. Şu aşamada bu hafta da biliyorsun Galatasaray'ın oynayacaklar.
1: Doğru.
0: Burada da olası bir mağlubiyetle beraber 3 maçta 1 puanla belki de ligin diplerinde başlayacak bir Göztepe var ki şu 3 yıl periyot içerisinde hiç alışkın olmadığı bir yerden başlayacak Göztepe lige. Bakalım ne olacak, hep beraber göreceğiz.
1: Peki konuşmadığımız maçlar var. Konuşmadığımız maç var. Eyüp Gaziantep maçı ama Beşiktaş'ta da Hakan Daltaban, ikinci başkan Sayın Daltaban az sonra açıklamalarda bulunacak. Bahsettiğin hakem kararlarına ilişkin o da mesela açıklamalarda bulunacak. Ben oraya gitmeden önce Eyüp Gaziantep maçını da şöyle sorayım isterim. Gaziantep 1-0'la geçti Eyüp'ü deplasmanda.
0: Soru eski diyorum.
1: Peki. Net konuşuyoruz.
0: İki haftadır gerçekten Gaziantep FK'nın bana göre taşıyor. En iyi oyuncusu. Yani kilidi açıyor. Çok güzel işleri imza atıyor. Golleri de sol ayağıyla yapıyor. Sağ ayaklı ama sol vuruşlarla yapıyor. Tebrik etmek lazım. Büyüklerimiz başka yerde macera alacaklarına böyle oyuncuları niye almazlar, niye bulmazlar? Bu da gerçekten soru işareti kafamda.
1: Peki. Nazım Türk'ten teşekkür edeceğim. Eklemek istediğin farklı bir şey yoksa son bölümde.
0: Buradan tüm Radyo Gol dinleyicilerine, parantez dinleyicilerine selam olsun. Bol mesajlar bekliyorum Berk'in programına. Ve Berk'cim çok... seni de inşallah en kısa zamanda tekrar görüşmek üzere diyelim.
1: Tekrar görüşelim. Hazır buraya da geliyorsun. Çok yakına geliyorsun Nazım Türkmaz. Ama mesajları hızlıca okuyayım ben. Mesaj dedin ya bak, unutuyordum az da. Nazım hocama selamlar. Lyon maçını sorar mısın demiş. Aklında kalanları sonunda cevapla lütfen. Erzurum'un kalecisi Gaz... 4 Galatasaray 0 demiş dinleyicimiz, tepki vermiş. Selamlar, merak ediyorum. İlk 2 hafta lige yeni çıkmış takımlarla oynamak sadece tesadüf müdür? Nazım Bey'e selamlar demiş. Selam, iyi yayınlar diliyorum. Kazandıran Saatler programı bu haftalık yok. Murat Bey, bilgisini verelim. Anadolu futbolunun gür sesi Nazım Hocam, Göztepe'nin halinin ne olacak demiş. Göztepe'yi konuştuk. O isim Trezeguet'ydi demiş. Peki, Kasımpaşa'daki ismi arıyorduk. Çin'den gelen mi diyorduk, öyle bir yerden gelen diyorduk. Hakemi odaya kapatırken hiç rezillik yoktu değil mi demiş. Onu söylemiş. Gençler Birliği kaldı 34 diyordur demiş. Puan olarak galiba. Peki. Kıymetli insan, güzel insan Nazım Türkmaz'a selamlar olsun. Özlemişiz kendisini demiş Gürbüz Önder. İrfan Can Eğribayat Gençler Birliği'nde kendini bulmuş. Ne der Nazım abi demiş. Hem İrfan Can'ı hem de o zaman Fenerbahçe tarafında Lyon maçını sormuş olayım. Anadolu futbolunun profesörü Nazım Bey hangi şehirde yaşıyor merak ettim demiş. İstanbul'da. Berk Bey, Nazım Bey Ali Şansalan konusuna katılıyorum. Kabahat Ali Şansalan'da mı yoksa Ali'ye şans veren de mi demiş. Orada o da kelimelerle yürümüş konuda.
0: Bravo, peki. Mükemmel.
1: Peki. O zaman aklında kalanları sana söyleyeyim. Sana sormuş
0: abi,
1: olayım.
0: Lyon maçından ümit değilim. Peki. Fenerbahçe'nin maalesef Lyon'a eleneceğini düşünüyorum. Orbanic konusunda katılmıyorum. Yani şimdi Orbanic geçen sene bu takımı şampiyon yapan adam bir tanesiydi. Yani şimdi heyecanlandı bence. Hani bu kadar beklemiyordu. Hata üstüne hata yaptı. Galatasaray'ın ilk defa çıkan takımlarla oynaması tesadüf mü? Bence tesadüf ya. Şimdi ben kura çekiminde oradaydım bu arada. Hani kesinlikle bir aksiyon, atraksiyon olmadı. Adam topu çekenler belli. O yüzden hani tamamıyla tesadüf olan bir durum diye düşünüyorum. 3 tane soruyu da bu şekilde cevaplamış oldum.
1: Peki. Nazım Türkmaz, ağzına sağlık diyeceğim. Teşekkür edeceğim.
0: Kolay gelsin, iyi akşamlar,
1: selamlar. Görüşmek üzere, selamlar, saygılar abi. Sağ ol, var ol. Nazım Türknas'la konuştuk, kıymetli isim. Nazım Türknas'la şöyle detayları değerlendirdiğimiz bir bölüm oldu. Ve bunun yanında Nazım Türknas'la konuştuğumuz bölümde sizlerin de mesajları kıymetliydi. Teşekkür edeyim her birine. Hızlıca reklama gideyim, reklamın ardından şöyle görmeye çalışıyorum orayı. Evet, henüz gelmemiş Hakan Daltaban. Az sonra gelecek. Beşiktaş'ta ikinci başkan Hakan Daltaban'ın açıklamaları olacak. Birazdan açıklamalarda bulunacak. Oraya döneceğiz.
2: Berk Sayar'la parantez sona erdi.
3: Reklam.
4: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Reklam bitti. Reklam.
5: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
9: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i7 işlemcili Casper Nirvana

0: Reklam bitti.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Son dakika. Son dakika.
3: Beşiktaş'ta hakem tepkisi. İkinci başkan Hakan Daltaban hakem kararlarına ilişkin açıklamalarda bulunacak. Bu bilgi gelmişti. Hakan Daltaban konuşuyor.
4: Yeni bir basın toplantısının başındayız. Hepinizi tekrar selam ve sevgiyle selamlıyorum. Evet, nereden başlayacağımı çok bilmiyorum ama biraz hikayeyle başlamak istiyorum. Futbol aslında çok basit bir oyun. Ama içinde o kadar ruh barındıran, o kadar camilerin kendine göre kutsal olduğu değerleri barındıran bir olgu ki, insanları gerçekten beraber, birlik beraberliğini sağladığı, mutlu olduğu, evlatlarıyla bir şeyleri paylaştığı, kol kola kenetlendiği bir oyun, bir kültür. Özellikle uzun dönemde camialarda bu başka bir dünya. Ben bu camianın içinden gelen, bu camianın evladıyım. Sonradan yöneticiyi öğrenen biri değilim. Ben Anadolu'daki Beşiktaşlığın ne olduğunu da bilirim. Kapalı tribün ruhunu da bilirim. Eski açığa insanların hangi şartlarda geldiğini de, ne hissettiğini de, neyi sevinip neye öfkelendiğini de çok iyi bilirim. Burada konuşmamın bir nedeni var. Yani camiamız bizi açıkçası şunun için görevlendirdi. Beşiktaş'ı doğru yönet. Beşiktaş'ın haklarını savun. Beşiktaş'ın parasını çarçur etme. Ve bizi mutlu et. Camiaların, sadece kendi camiam için söylemiyorum, bütün camialar için söylüyorum. Semt kültürü olan camialar için de söylüyorum. Taraftarlık bu demek arkadaşlar. Bizler ekran önünde olmamaya çalışan bir geleneğe sahibiz. Ekranda şov yapmak bizim işimiz değil. Biz hizmet etmeye geldik. Biz Beşiktaş'ın haklarını savunmaya, Beşiktaş'a doğru değerler üretmeye, başkanımız ve yönetim kurulumuzla beraber Beşiktaş'ın arzu ettiği takımı kurmaya geldik. Bizim amacımız bu. Bizim hedefimiz de bu. Yani biz burada oturup farklı şeyleri konuşacak bir kültüre sahip değiliz. Çünkü bizim kültürümüzde şerefli şampiyonluklar, şerefli ikincilikler var. Ve bizim jenerasyon, benim en azından yönetim kurulu için söyleyeyim, ben 25-30 senemi kapalı tribünde geçirmiş, her penaltı, kazandığımız penaltı sonrası gerçekten penaltı mıydı diye düşünüp sorup sonra sevinen bir kültürden gelmiş bir nesiliz. Arkadaşlar, Türk futbol adına ve Beşiktaş adına yapmaya çalıştığımız mücadele bu. Biz bu değerleri yaşatarak bir camia yönetmeye çalışıyoruz. Maalesef elimizde olmayan şartlardan dolayı bunu beceremiyoruz. Hani biz şerefli olmak, hak yememek ve hak ettiğimizden fazlasını almamayı yeni jenerasyona öğretemiyoruz. Dün maalesef yaşanan bir futbol skandalından sonra yine ben bu camianın ikinci başkanı olarak ve bu camianın evladı olarak konuşmak zorunda olduğum için konuşuyorum. Biz kimseyle kavga etmek istemiyoruz. Biz spor yapmak istiyoruz. Biz hakkımız olanı almak, hakkımız olmayana da eyvallah etmek istemiyoruz. Ve bunu sadece kendimiz için istemiyoruz. Kimse bize mal bağışlamasın. Kimse bizim hakkımız olmayanı bize vermesin. Bizim böyle bir çabamız ve arzumuz yok. Ama arkadaşlar, bizim hakkımızda kimse yemesin. Yönetim kurulu olarak bir karar aldık. Oturup senelerden beri Türk futboluna bakıyoruz. Maçtan sonra adrenalinle çıkıp verilen demeçler. Dolayısıyla spor basınının ve diğer insanların maçtan sonra adrenalinde yöneticiler konuşuyor. Belki haklı eleştirileri. Dedi ki bütün futbol yapısına, futbol spor direktörümüze, hakemle ilgili maç sonrası konuşmayın. Ya bir hafta sürdü arkadaşlar ya bu kararı alalımız. Bir hafta sürdü. Şimdi daha doğru bir yerdeyiz. En azından maçtan sonra bir adrenalin de çıkıp konuşmamış. Pozisyonların kamuoyu olarak nasıl algılandığını ve bizim de sakin kalarak nasıl algıladığımızı bildiğimiz bir kültürden geliyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın, önce bir taraftarlığı anlatmam lazım, sonra konuya girmem lazım. Bizim aslında yöneticiler olarak, sadece kendi kulübüm için söylemiyorum, biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bir holding yönetiyoruz. Ama biz burayı sadece holding yönetir gibi yönetemeyiz. Bir de camia yönetiyoruz. Sadece camia gibi yönetirsek de herkes herkesi istiyor, o zaman kulübü batırırız. Çok önemli çizgide bir iş yapıyoruz ve camiamıza hesap veriyoruz. Camiamız bizi başarısız bulduğu yerde gerekirse protestolarla, gerekirse kongrede gönderiyor. Fakat ne hikmetse ortada bir MHK denilen bir kriz var. Özellikle geçen sene yaşadığımız kabusun üzerine defalarca nazik dilde uyarmamıza rağmen bir aymazlık söz konusu. Ya geçen sene çok büyük bir kriz yaşadık. MHK başkanını bir yerde gördünüz mü arkadaşlar? Biz buralarda hata yaptık. Bu işleri bundan sonra böyle düzelteceğiz. Ve bundan ilgili planlamamız budur. Eğitim vermek değil bunun adı. Ben bu arkadaşlara koltukta oturmakla yönetmek arasındaki farkı anlatmak zorundayım camiam adına. O koltukta oturuyor olmak yönetmek demek değildir. Yönetmek başka bir şeydir. Ve buradan geçmiş Türk hakemlerine sesleniyorum. Ya arkadaşlar, Türk hakemliği elden gidiyor. Sadece kendi kulübüm adına konuşmuyorum. Oraları şimdi konuşacağım. Önce bir Türk hakemliğinin nereye geldiğini bir farkına varalım da. Ya hep beraber Dünya Kupası seyrettik. Hakemliğinin ne olduğunu hep beraber orada gördük. Bu sene 5 tane Avrupa Ligi maçına çıktık. Ya bir tane hakem konuşuldu mu arkadaşlar ya? İyi oynadık, kötü oynadık. Performansımız iyiydi ya da kötüydü. Biz bunun hesabını vermeliyiz. Biz camiamıza Beşiktaş formasıyla, ruhuyla mücadele eden bir takım sözü veriyoruz. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Başkanımız ve yönetim kurulumuz gecesini gündüzünü bu işe ayırarak geçiriyor. Biz ne zaman bu takıma bu ruhu verdiğimizi gördüğümüzde enteresan işler oluyor. Neler oluyor hep beraber bakalım. Dünkü maça döneceğim. Arkadaşlar çok basitten gireyim ya anlayabilmemiz için. Bizim oyun felsefemizde herhalde Türkiye'de bilmeyen kalmamıştır herhalde. Tam sahada pres yapan, basan, forma için terinin son damlasına kadar mücadele eden bir takım yaratmaya çalışıyoruz. Hocamız, Önder hocamızla beraber. Bu da ikili mücadeleyi gerektiriyor. Dünkü maçta 28 adet faul vardı. Bir tane sarı kart çıkmadı arkadaşlar ya. Maçın başından sonra bütün ikili mücadelelerde rakibin formadan çekmesini bütün cümle alem gördü. Hakem görmedi. VAR görmedi. Bakın buradan Alanyaspor'a asla atıfta bulunmuyorum. Futbolun içinde itme var, çekme var, tekme var. Ahlaksız hareketler de var. Futbolun içinde bunlar var. Alanyaspor alnının teriyle mücadele etti. Buna izin vermeyecek olan Türk hakemliğidir. Otoritedir. yargıdır. Her işin bir cezası var. Siz bunu onay vermezseniz kimse yapamaz. Verirseniz herkes yapar. Ne oldu? Ya artık ya gerçekten bunları konuşmaya utanıyorum. Pozisyon pozisyon konuşmak da artık bana biraz garip geliyor. Türk futbol kamuoyunun en fikir olduğu bazı şeyler var. Trossard'a yumruk atıldı veya tokat atıldı veya ne derseniz deyin. Herhalde tribünde bu olsa adli süreç başlamıştı. Yani tribünde bir taraftar diğer taraftara kamera görüntüleriyle sabit bu eylemi yapmış olsaydı adli süreç başlamıştı. Bu bir saldırıdır ya. Şimdi ne oldu Trossard'a yumruk veya tokat adına ne derseniz deyin. Bu eylemden sonra ben size söyleyeyim. Türk futbolu adına bundan sonra hangi yumruğa kart vereceksiniz? Emsali oluşturdunuz. Hangi tokata kart vereceksiniz? Peki bu kartı verdiğinizde biz şarlamayacağız mı abi? Ya bakın artık futbolun içinde biz diyoruz ki her zaman şunu söylüyoruz. Dün belki hissedilen 50 derece sıcak vardı. Nemle birlikte. Orada 22 tane oyuncu mücadele etti. Terinin son damlasına kadar. Hakem de belki bunlardan biriydi. Görmemiş olabilir mi? Evet, olabilir. Ya kardeşim vardaki ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun arkadaşlar? Hani bunun yorumlanacak herhangi bir pozisyona değil ki. Ne olmuş? Futbolun marka değeri. Dünya basınında rezil olmuşuz. Bakın dünya basınında çıkan haberler. İspanya, İngiltere, Kore, İngiltere, Almanya. Ya arkadaşlar elbette tartışılacak pozisyonlar vardır. Penaltı mı değil mi? Öyle mi böyle mi? Ya bu konuşulacak şeyler değil. Zaten sakin kalıyor olmanın ve en azından adilini atlattığımız bugün konuşuyor olmanın en büyük faydası tüm futbol kamuoyu bu konuda hemfikir. Hemfikir olmayan birkaç kişi var. Şimdi merak ediyoruz bununla ilgili. Enteresan bir şeyler anlatayım arkadaşlar. Var da ne konuşuldu biz merak ediyoruz. Hani hakemle VAR odası yaklaşık 1-2 dakika boyunca ne konuşmuş olabilirler biz merak ediyoruz. Bunu öğrenebilir miyiz? Öğrenemeyiz. Çünkü prosedürler bize öğretti ki VAR hakemi çağırdığı zaman ses kaydını bizimle paylaşabiliyorlar. Geçen sene istediğimiz hiç pozisyonu hakem VAR'ı çağırmadı diye bizden bu pozisyonu ses kaydını paylaşmadılar. Biz bunu istiyoruz arkadaşlar. Bu işler bu kadar basit değil. Biz bunu istiyoruz. Ne konuştu? VAR hakemiyle hakem ne konuştu arkadaşlar? Bir tokat, bir yumruk eylemiyle ilgili VAR odasıyla hakem ne konuşmuş olabilir? Önünde her açıdan pozisyonu izleyebilecek bir VAR'da bir hakem varken ne konuşulmuş olabilir? Verilmeyen golümüz, verilmeyen penaltımız. İşte sakin kalmanın en önemli şeyi bu ya. En azından bir bilenlerle, futbol otoriteleriyle, bu işin üstadlarıyla pozisyonu, ya arkadaş biz çok duygusal bakmadan da müzakere edebilme sorumluluğumuz var yönetici olarak. Biz bir taraftarlıktan öteyiz, biz yöneticiyiz. Biz yönetmek için buradayız. Biz taraftar gibi davranamayız. Öyle olduğu için gün boyunca neredeyse bütün bildiğimiz futbol otoriteriyle, hatta bu herhalde sosyal medyada yansıdı, rakiplerimizin bile hemfikir olduğu pozisyonlar bunlar. Şimdi biraz evvel gelirken çok enteresan, umarım doğrudur. Hakem camiasının içinde olan önemli bir gazetecinin paylaşımına dayanarak veriyorum. Umarım doğrudur dediğim o. Eğer doğru değilse muhataplarından özür dilerim. Federasyon başkanının bir demeci. Pozisyonda kart gerekiyor ama neden var devreye girmedi? Bariz bir tokat hamlesi, bariz bir kırmızı kart yok. Sıyırdı mı, tokatladı mı? İşin yorum kısmı devreye giriyor. Yeni talimatlarda UEFA yorum arz eden hamlede VAR devreye girmez diyor. Bu nedenle VAR müdahale etmedi. MHK başkanının açıklaması olarak bir gazetecinin beyanı bu. Arkadaşlar, umarım doğrudur derken yanlış bilgi vermemek adına söyledim. Umarım doğru değildir kısmını da bir MHK başkanının bir pozisyonda bu yorumu yapmaması gerektiği konusunda temennilerimi sunmak istiyorum. Federasyon başkanına sesleniyorum. Bizler yönetici olarak başarısı olan her arkadaşımızı görevden alırız. Kötü oynayan futbolcumuzla mukaveleyi feshederiz. Eğer kulüp içinde çalışan başarısız personelle de sözleşmemizi feshederiz. Federasyon başkanından ki delikanlı tavrını biliyorum, artık bu iş federasyonu da etkileyecek duruma geldi. Derhal bir açıklama ve federasyon başkanını, MHK başkanını görevden aldığını artık zikretmesini istiyorum. Çünkü Türk futbolu artık başka yerlere gidiyor. Daha ligin ikinci haftasındayız. Bunu kendim adına söylemiyorum arkadaşlar. İki haftadan beri rakiplerimiz dahil yaşanan kepazelikler ortada. Biz kendimiz için konuşmuyoruz ki, bu ligi nasıl götüreceğiz? Ya futbolu güzelleştirelim diye ne yapmamız gerektiğini biz bilmiyoruz. Premier Lig'in şampiyon takımının sol kanadını aldık, adam dayak yiyor. Eğer o da yanlış davranıyorsa cezasını verin. Kimse dokunulmaz değildir. Ama Türk futbolu adına gereğini yapın. Ben rakiplerimin de mağdur olmasından rahatsızım. Türkiye'de özellikle 2 seneden beri 3 tane kulübün sinirlerine basan bir anlayış var. Anlayamıyorum. Anlayamıyorum. Bakın arkadaşlar, tribünden gelmiş birisi olarak size şunu söyleyeyim. Tüm futbol camiasına söylüyorum. Tüm kulüplere söylüyorum. Beşiktaş tribünlerini kimse bağırtıramaz abi. Kimsenin öyle bir gücü yok. Kimse de susturamaz. Ya dün akşamdan beri insanların vermeyi düşündüğü tepkileri, devletçi anlayışımız, sakin ruhumuz, efendi duruşumuz adına abi frenlemek için elimizden geleni yapıyoruz. Arkadaşlar, tamam, düzelecek. Ya birisi çıksın nasıl düzeleceğini söylesin ya. Birisi çıkıp nasıl düzeleceğini söylesin. Ya da biz yatırım yapmayalım. Ya yazık, bu biz bir ülkenin takımıyız. Türkiye'nin parasını yurt dışına gönderiyoruz. İnsanlar güzel futbol izlesin diye elimizden gelen her

Biz bunu burada tutarız, kimse konuşmasın. Yok öyle bir dünya arkadaş. Ben buraya hizmet etmeye geldim. Hizmet edemezsem de bu koltuklarda oturmanın anlamı yok. Biz bu koltuğa yapışmaya gelmedik. Beşiktaş'a hizmet etmeye geldik. Türk futboluna hizmet etmeye geldik. Size hangi kültürden geldiğimi söylüyorum. Biz kimsenin mağdur edilmesini, oradan da bize avantaj sağlanmasını istemiyoruz abi. Kimse bize böyle bir şey yapmasın. Ama kimse de bizim hakkımızı yemez. Kimsenin böyle bir gücü yok. Ya milyonlarca, ya arkadaşlar. Ya herkes herhalde, şimdi ben size şöyle anlatayım. Biraz daha size futbolu sokaktan gelmiş birisi olarak anlatayım. Amatör futbol endüstriyel futbola geçtiği zaman, ne zaman sistemler cebinde paralı, boyunda kravatlı insanlara ihtiyaç oldu? Türk futbolunu bunlar yönetmeye başladı. Ama asıl gerçeğin sokak olduğunu, asıl gerçeğin ruh olduğunu kimse unutmasın. Kimse için söylemiyorum, kendimizi dahil ederek söylüyorum. Anadolu'da Beşiktaşlık nedir bilen var mı? Anadolu'da Fenerbahçe, Galatasaray taraftarı veya Trabzon tarafı taraftar olmanın ne demek olduğunu, her maç deplasman. İnsanlar bununla yatıyor, bununla kalkıyor. İnsanlar bir şey istiyor ya. Kulübüm iyi top oynasın, Türk futbolu doğru yönetilsin. Arkadaşlar yargı dağıtıyorsunuz. Kime sorsam MHK başkanı ile ilgili iyi bir insan diyor. Bize ne abi iyi olmasından? Biz liyakatlı yöneticiler arıyoruz. Ben kötü demiyorum ki kimseye. Herkesin iyi olma zorunluluğu var. Her insan özünde iyi olmak zorundadır. Ama liyakat başka bir şeydir. Görevini doğru yapamazsan bedelini ödemek zorundasın. Ligin ikinci haftası, dehşet bir kadro kurmaya çalışıyoruz. Taraftarlarımız akın akın tribünlere geliyor. Konuştuğumuz şeylere bak arkadaşlar. Camilere verdiğimiz hesaba bak. Biz kötü oynanan, kötü yöneten bir kulübün hesabını vermek için buraya gelmişken, elimizde olmayan nedenleri çıkıp konuşuyoruz. Camiamız adına konuşmak zorunda olduğumuz için konuşuyoruz. Çünkü bizler konuşmazsak camiaların konuşması tehlikeli olur arkadaşlar ya. Bakın bu kitleleri konuşturmak zorunda kalmayın. Biz konuşmazsak, rakip takımın yöneticileri konuşmazsa, ya arkadaşlar sosyoloji denilen birim var ya. Dünyanın en güzel şeyi futbol, kirletmeyelim. MHK başkanını herkesin söylediği gibi iyi bir insan olarak kalmaya ama görevini bırakmaya davet ediyorum. Federasyona da artık gelinen noktada bu işi yönetemeyen federasyon başkanı olma sorunundan kurtulmak için MHK başkanını görevden almaya davet ediyorum. Birileri çıkıp şu pozisyonu konuşmak zorunda. Türk futboluna kötü emsaller getiremeyiz. Hiçbirimizin böyle bir lüksü yok. Dediğim gibi yarın öbür gün bir tokat, bir yumruk oturup bu pozisyonla kıyaslanacak. Maalesef üzgünüm, olacak. O yüzden bu işi tekrar söylüyorum, eski hakemleri, bugüne kadar hakemlik camiası için mücadele eden herkesi bu işin doğru yönetilmesi adına popülist olmadan, lütfen popülist olmadan, kimseye iyi görünmeye çalışmadan, hiçbir tarafa iyi görünme, hakemlik bu demektir zaten. Hakemlik camiasını kurtarmaya davet ediyorum. Aksi takdirde işi egzecere edeceksek

0: Arkadaşlar Dünya Kupası'nda Gabon'dan, Moritanya'dan hakem vardı. Ha beceremiyorsak oralara gönderelim birilerini. Nasıl yaptınız, nasıl becerdiniz diye. Ya arkadaşlar artık ya bu işin geldiği yer ironiyle anlatılacak bir halde. Ligin başı bu sene bu anlayış devam edemez. Bunun nereye gideceğini ben görüyorum. Biz kötü oynadığımız futbolun, atamadığımız gollerin hesabını vermek istiyoruz sadece. Çok üzgünüm. Beşiktaş camiam adına yapmam gereken konuşmayı yaptım. Halkımdan özür diliyorum. Bu kadar güzel bir futbol dünyasının içinde böyle bir konuşmayı yapmak zorunda kaldığım için özür diliyorum. Gelişmeleri en kısa zamanda sonuçlanmasını bekliyoruz. Bakın yargı, ya ben MHK başkanının çıkıp bir yerde arkadaşlar buralarda yanlış yaptık da düzeltmek için bunları yapıyoruz falan gibi bir çabasını da görmüyorum. Ya arkadaşlar Türkiye'de yargıyı dağıtan Adalet Bakanı her hafta ekranlarda neyi yaptığını, nasıl yapacağını, neleri açıklama yapıyor. Yargı anlayışı adına yapıyor. Bizim MHK başkanı konuşmuyor abi. Hani nasıl düzeleceğini bize anlatmıyor. Neyi planladığını anlatmıyor. Hatta pozisyonlarla ilgili tekrar söylüyorum. Umarım doğru değildir. Ben yanılmış olurum. Kendisine özür dilerim. Beyan bana ait değil diyorsa. Umarım böyle bir yanda beyan da vermemiştir. Sıyırdı mı? Orada var devreye girmez falan. Komik olmayalım. Futbolu artık futbol çok zor bir oyun değil. Türk futbolu herkes biliyor. Arkadaşlar daha çok doluyuz. Daha fazla pozisyonlara girmek istemiyorum. Girmenin anlamı da yok. Biz sadece ilke, anlayış, duruş adına ne yaptığımızı, ne beklediğimizi, neleri arzuladığımızı dile getirdik. Sorusu varsa, sorusu olan varsa istediği soruyu istediği şekilde cevaplayabilirim. Barbaros Bey buyurun. Evet.
1: Daha öncesinde örnekler oldu Levan Cakir'le ilgili. Beşiktaş kulübünün bu kapsamda federasyonda bir talebi olacak mı?
0: Barbaros'um, sevgili kardeşim. Hepimiz samimi olalım. Tiyatroyu bırakalım. Camiamızı mutlu etmek adına çıkıp yabancı hakem istiyoruz. Ya arkadaş samimi olalım ya. Ortada bir sorun var. Beraberce bu olayları oturup çözelim. Bunun adı yabancı hakem mi olur, uzaylı hakem mi olur, farklı bir anlayış mı olur, farklı felsefe mi olur? Yani işi sloganlaştırmak ve popülizm yapmak istemiyorum. İlke. İlke abi. Bizim istediğimiz tek şey adalet. Kendimiz için değil, rakipte. Ben görüyorum abi, rakiplerimizde de geçen hafta verilmeyen abuk subuk kararlar var abi. Nasıl veriyorsunuz bunları ya? Arkasında camiler olan takımlara bunu nasıl yapıyorsunuz? Bu ne aymazlık, bu ne rahatlık? Merak ediyorum, gözlemcinin bu hakemle ilgili notu ne olacak? Hatırlarsınız, ben ekranları çok seven biri değilim. Bir Galatasaray maçı sonrası çıktım. Bariz verilmeyen bir kırmızı kartımız vardı. Pozisyonun kırmızı kart olmadığını söyleyen 4 kişi vardı, biliyor musun? Maçın hakemi, MHK başkanı, o zaman 2 tane Portekizli vardı, ekrana çıkarttılar. Bu pozisyon kırmızı kart değil diye. Türkiye'de 4 kişilerdi. Arkadaşlar samimi olalım, samimi. Samimi olacaksak her şeyi çözeriz abi. Biz ayrıcalık istemiyoruz. Farklılık istemiyoruz. Birilerinin oyun kurmasına izin vermeyiz. Vermeyiz abi. Biz hakkımız olanı istiyoruz. Tekrar söylüyorum, Alanya maçında çok ikili mücadele, ya kaç tane, ya bir maçın 10. dakikasında bir sarı kart göstersen o müdahaleler olmaz, ama bak ne diyorum, Alanya'yı tenzih ediyorum. Futbolun içinde var bu. Futbolun içinde tekme de var, tükürme de var. Hakem buna izin verir ya da vermez. Vermezse yarın öbür gün benim oyuncular da başlar aynısını yapmaya. O yüzden arkadaşlar, bu işleri çözeceksek, eski hakemler orada, bu işte tecrübeliler orada, federasyon başkanımız orada, kulüpler burada, kulüpler birliği burada. Dün herhalde kulüpler birliği başkanının da oturup serzenişi vardı. Haklı. Abi nasıl yöneteceğiz ya? Birisi bize nasıl olacağını anlatsın. Tamam, bugüne kadar böyle oldu ama bundan sonra böyle olacak desin. Konuşan yok. Açıklama yapan yok. Türk futbolu böyle yönetilmez abi. Olmaz. Bakın. Hepimizin yaşayacağı bir dünya var. Görevi bıraktığımızda veya bu hayattan gittiğimizde kimse bana ikinci başkan da demeyecek. Şöyle adamdı, başarılıydı ya da başarısızdı diyecek. Hepimiz bu koltuklarda hizmetliyiz. Ben Beşiktaş'ın ikinci başkanı benim adım olabilir ama ben Beşiktaş'ın hizmetlisiyim. Ben hizmet etmeye geldim buraya. Kurumlarda oturanlar da hizmet etmeye geldi. Türk futbol adına. Bizim ricamız, olağanüstü hal masası mı kuruyoruz abi? Hep beraber çözelim. Yani yabancı yerli beni çok ilgilendirmiyor. Var mı başka sorular arkadaşlar?
2: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu görevi bırakmaya davet ettiniz. Hem de Sayın İbrahim Hoca Osmanoğlu'na MHK Başkanı'nı görevden almaya davet ettiniz. Bu durumlar gerçekleşmezse Beşiktaş'ın reaksiyonu ne yönde olacak?
0: Önerin ne? Türk futbol adına beraber mücadele ediyoruz. Sen basın tarafındasın. Ben idari taraftayım. Ben bir tablo koydum ortaya. Bir farkındalık sundum. Camiaları anlattım. Camianın ne olduğunu anlattım. Refleksleri anlattım. İtibar anlattım, önerinle. Arkadaşlar, biz Türk futbolu adına olması gerekenleri anlatalım. Biz kimseyle kavga etmeye gelmedik arkadaşlar ya. Bizim öyle bir derdimiz yok. Kavga bizim işimiz değil. Tekrar söylüyorum. Biz camiamıza hizmet etmeye, Türk futboluna hizmet etmeye geldik. Yarın öbürsü gün bizimle ilgili bir eleştiriler varsa hepsini alıyoruz. Türk futbol adına yaptığımız yanlışlar varsa düzeltiriz. Beşiktaş camiası adına yaptığımız yanlışlar varsa da ders alırız, düzeltiriz. Oyun çok basit. Oyunun 3 bilinmeyen bir denklemi yok ki. 20 sene evvel hakemlik gibi de değil ki bu olay. Bu işler düzelsin diye UEFA bir sistem getirmiş. Ne yapmış? Arkadaş demiş ya, bu Türk futbolunda çok haksız kararlar alınıyor. Bir kişi çayını kahvesini içsin, ekrandan baksın, sağdaki hakeme yardımcı olsun demiş. Doğru mu? Var bu değil mi abi? Şimdi bana ne olursun bir hepiniz kendiniz empati yapın. Ekrandan seyrettiğiniz bir pozisyonla ilgili biraz objektif olmayı becerebiliyorsanız, yanlış karar verdiğiniz kaç konu var? Bunların hepsi yanlış. Hani bahsettiğimiz konu, hani şiddetli bir hamle falan değil ki ya, tokat yumruktan bahsediyoruz ya. Bunun neyini tartışıyoruz ki? Bakın, şeylere girmedim. Verilmeyen penaltımız, iptal edilen golümüz, ya bilerek girmedim. Neyi tartışıyoruz? Size söyledim, Türk futbolunda artık bir emsal oluşmuştur. Yumruğun sıyırdı mı, sıyırmadı mı, tokat sıyırdı mı, sıyırmadı mı, değdi mi, ne kadar değdi falan. Ya bakın, bu çok ayıp ya. Dünya basını. Biz dünyanın en ünlü futbolcularını Türk futbolunun gelişmesi, marka değerinin artması adına Türkiye'ye getiriyoruz. Yarın öbür gün kimi getireceğiz? Kimi getirebileceğiz? Biz bu insanları Türkiye'ye gelmeleri için ikna etmek için nelerle uğraştığımızı biliyor musunuz? Oralara girmeyeceğim. Başka soru soran var mı arkadaşlar?
3: Hakan Bey, dün akşamdan bu saate kadar TFF ile herhangi şifahinde olsa bir görüşme gerçekleştirdiniz mi? Bir ek daha yapacağım. Beşiktaş taraftarı aslında enteresan ve saygıdeğer bir tepki veriyor. Cimer'e şikayette bulunuyor. Taraftara da bir şey söylemek ister misiniz?
0: Ya arkadaş, taraftara ne söyleyebilirim ya? Ya taraftarın, ben taraftarım zaten. Ben o camianın içinde Anadolu'da Beşiktaşlığı öğrenmiş. Ve şimdi İnönü Stadı'na bağlanıyoruz diye radyonun o güzemli güzel zamanlarından gelmiş. Sonra eski açığa ve kapılıya girebilmek için mücadele etmiş biriyim. Taraftar. Arkadaşlar, camia olmak başka bir şeydir. Beşiktaş Türkiye'nin en büyük camiasıdır. Kimseyi eleştirmek veya birilerine laf atmak adına söylemiyorum. Kendi inandığım değerleri, ki onun mücadelesine veriyorum. Öyle bir camiadır. Taraftara söyleyecek hiçbir şey yok abi. Taraftar bir şeyler söyleyelim diye bizi buraya seçti. Biz de diyoruz ki ya arkadaşlar, taraftar bir şey söylemesin, biz söylüyoruz. Gelin beraber oturalım, taraftarın söylemesine izin vermeyelim. Çünkü kitle, bakın taraftarlık ne demek? Aynı anda üzülen, aynı anda sevinen, aynı anda öfkelenen 10-20 milyondan bahsediyoruz. Ve yaşama tarzı olan, ona göre işiyle olan ilişkilerini düzenleyen, iş hayatında ve hayatta mutlu olan veya mutsuz olan. Taraftarlığı önce bir bilelim, anlayalım. Bizim anlamamız yetmiyor. Koskoca camiaları olan çok büyük kulüpler var. Onların camiası da farklı değil ki. O forma aşkıyla yanan insanlar var. Biz diyoruz ki bu kadar güzel bir atmosfer, bunu doğru yönetelim diyoruz. Federasyonla biz kopuk değiliz ki, başkanımız vesaire falan. Biz kurumsal sonuç bekliyoruz abi. Biz kurumsal çözümler bekliyoruz. Kimseyle iyi arkadaşlık, kötü arkadaşlık derdinde değiliz. Camiamızın haklarının yenmemesini istiyoruz. Bundan daha doğal, daha insani bir anlayış olabilir mi? Söyleyin yani. Evet, teşekkür ederim. Arkadaşlar, geldiğiniz için bütün basın emekçilerine, izleyenlere teşekkür ediyorum. Saygılarım.
4: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Son dakika. Son dakika.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Reklam.
6: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Reklam bitti. Reklam.
4: Radyo Gol.
5: Reklam.
7: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
8: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
9: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Reklam bitti.
10: Kim ne dedi? Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Aydın Cingöz'le beraberiz.
11: Burada Fenerbahçe'nin de değerli oyuncular var. Bunları çok daha iyi noktaya doğru götürecektir, işi çözecektir. Yani ön hatla ilgili Fenerbahçe'de sorun yok abi. Burası güçlü ve değerli bir ön hat.
10: Peki abi, Asensio İsmail Kartal krizi aşıldı mı? Şimdi orada yine doğal olarak sosyal medya özelinde yine spekülasyonlar kaldığı yerden devam ediyor. Ama tabii şunu belirtelim, Asensio bir sakatlığı olduğunu İsmail Kartal'a iletiyor. İsmail Kartal da oyundan alıyor. Oyundan çıkarken sadece bir görüntü var. Orada Asensio İsmail Hoca'nın elini sıkıyor. Tam gitmek isterken İsmail Hoca geri tutuyor, bir şeyler söylüyor ve devam ediyor. Buradan da doğal olarak insanlar şimdi, bir şey çıkartmışlar. Sence bu kriz çözüldü mü? Nedir?
11: Bütün bunlar durum? Vücut diliyle anlatılıyor. Nasıl evet. Ki biz İsmail Kartal'ın gülüşü üzerinden meseleyi geçen hafta insanlar tartıştıysa burada da bu olur. Bak, krizi çıkaran kim? İsmail Hoca'yla Asensio. Evet. Çözecek olan kimler?
10: Yine ikisi.
11: Bu arada bu Samandıra ziyaretinde biliyorsun maçtan önce Aziz Yıldırım yöneticilerle birlikte Samandıra'ya gidiyor. Burada bir takımla bir konuşma yapıyor. Onu da aktarayım, sonra bu kriz çözüldü meselesine gelelim. Belli ki yani oraya bir müdahale edildi. Yani yapmayın kardeşim, ne yapıyorsunuz gibi. Konuşmalarla ilgili çok fazla benim elimde bir detay yok. Çünkü benim bildiğim kadarıyla Aziz Yıldırım bazı isimlerde birebir toplantı yapıyor bu Samandıra'ya gittiğinde. Yani takıma genel bir konuşma yapıyor. Moral verici bir konuşma yapıyor. Evet, Gençler Birliği maçı kaybedildi. Lyon maçı var. Yani orada olması gereken konuşmayı, değerlendirmeyi yapıyor. Bu iş zaten böyledir. Böyle bir sorundan sonra önce sen akıllı uslu meseleyi anlatırsın. Hedefleri anlatırsın. Moral ve motivasyon verici. Onları anlayan, onları destekleyen bir konuşma yaparsın. Aynı haltları yemeye devam ederlerse bu sefer elinde baltayla girersin. Bu iş böyledir yani. İş hayatında da böyledir. Bu da bir iş hayatı ya. Bu iş böyledir. Aziz Yıldırım buraya gittiğinde özellikle Konyaspor maçından hemen önce zaten biliyorsun basına da yansıdı. Evet. Bu ziyarette dediğim gibi takıma destek veren, onları destekleyen, motive eden bir konuşma yapıyor. Hedefleri tekrar vurguluyor. İsmail Kartal'la burada bir toplantı yapıyor. Ve İsmail Kartal'la yapılan toplantı da şu minvalde bir değerlendirme yapıyor. Telaş yapmaya gerek yok. Buradasın. Hedeflerimiz var. Ona göre çalışılması gerekiyor.
10: Hocaya rahatlatıyorlar yani.
11: Evet, yani hocaya da telaş yok. Sakin. İşler bazen kötü bile gidebilir ama bu işlerde telaş yapmadan işleri toparlamak gerekiyor. Ve aynı zamanda burada başkanın benim bildiğim kadarıyla seçim döneminde de bunu söylüyordu. İsmail Kartal'la yapılan bu toplantıda da özellikle Fenerbahçe'den beklenti neyse takım olarak o beklenti tekrar vurgulanıyor. O da neydi? Hatırla, Oğuz Çetin'in Lyon maçından sonraki basın toplantısında nasıl bir Fenerbahçe sorusuna verdiği bir yanıt vardı. Önde oynayan, baskı kuran, rakibi boğan, 30 metrede oynayan bir Fenerbahçe beklentisi vardı. Aziz Yıldırım da bunu seçim döneminde ifade ediyordu. Bu toplantıda özellikle, ya illa bu arada bu böyle çok özel bir şey değil zaten bu. Yani beklenen bu, Aziz Yıldırım da söylediği buydu. İsmail Hoca ile yapılan toplantıda da beklenti tekrar vurgulanıyor. Ama tekrar altını çizelim. Bak, burada tekrar altını çizelim. Bu beklentiler vurgulanıyor. Ona göre yani Fenerbahçe önde oynayacak, baskın oynayacak, 30 metrede oynayacak. Mesafe ne kadar açık olursa Fenerbahçe açısından o kadar büyük problemdir. O yüzden ona göre de Fenerbahçe'nin çalışması gerekiyor. Hı hı. Şimdi İsmail Hoca o eldeki oyuncularla bunu yapabilir mi? Yaparım, yapamam der mi? Bu artık onun uzmanlığında olan bir şey. Ama şunun altını çizmek lazım. Burada da İsmail Kartal göreve gelirken bu görevi kabul etti mi? Etti. Şimdi ben Aziz Yıldırım açısından meseleye baktığım zaman, şimdi İsmail Kartal seçim dönemini takip etti mi? Etti.
10: Muhakkak.
11: Aziz Yıldırım söylemlerini etti mi? Takip etti mi? Etti. Evet, eldeki malzemeye göre bir oyun kurarsın. Fenerbahçe'nin de değerli bir kadro var. Defoları da var. Birazdan özellikle bu savunma meselesindeki hamleleri konuşacağız. İsmail Kartal'ın bir yükümlülüğü var. Fenerbahçe'de ona göre zaten oyuncular aldı. Şimdi Lukaku'yu getirdi. Vedat'ı getirdi. Greenwood'u getirdi. Niye? Fenerbahçe önde daha baskın oynayabilsin diye ve elinde zaten böyle oyuncular da var. Bu hocaya söyleniyor. Yani Fenerbahçe 30 metrede rakipleri boğan, o yıllardır beklenen oyunu ki İsmail Kartal da özellikle
10: öyle oynatıyordu.
11: Bunu zaten şeyde oynatıyordu.
10: 23-24'te
11: oynatıyordu. Tabii. O referansla bakarsan bu oyunu kim oynatabilir?
10: İsmail
11: Kartal oynatabilir mi? Oynatabilir. Şimdi burada bu dağınıklık olursa eğer bu kabul görmez. Ama bu oyunun risklerini de görüyoruz. Bu kadar baskın oyun oynamanın, çünkü bu bir enerji meselesi, aynı zamanda savunma hattında da zafiyetler yarattığı çok açık. Buna da mutlaka bir çözüm bulunacaktır. Özetle İsmail Kartal'a telaş yapma. Burada hedefler var. Zaman zaman hatalar olur ama önemli olan bu hataların ortadan kaldırılması. Ve bildiğim kadarıyla Aziz Yıldırım Asensio'yla da bir şey yapıyor. Birebir toplantı yapıyor. Yani bazı isimlerle birebir, bazı işte takımla bir toplantı yapıyor. Bazı isimlerle birebir toplantı yapıyor. Kerem Aktürkoğlu meselesi, Kerem'le aynı şekilde daha öncesinde de bence çeşitli toplantılar yapıldı. Kerem her ne kadar son vuruşlarda etkili olamasa da bu sezon özellikle o savunma açıklarını kapatmak için adamın çok çalıştığını söylemek lazım. Geçen yıllara göre Kerem bu yıl çok daha çalışkan ve savunmaya çok yardım ediyor. Hatta onun bedeli olarak da eskiden beri böyle çok olağanüstü gol vuruşları olan bir oyuncu mu yeri geldiğinde bu işi yapıyor. Onun bedeli olarak da finalde bazı işler yapamıyor. Onu da yapmaya başladığında Kerem başka bir oyuncu olacak. Tabii. Vay bu Kerem neymiş dedirtecektir. Dedirtmekte zorunda. Ondan beklenti de ona da geçmiş olsun. Bu arada dün yöneticiler de hastaneye ziyarete gitmişler gece. Bugün işte bugün tomografiler çekiliyormuş. Onunla ilgili de bugün yarın detaylı açıklama yapılacaktır. Umarım protokol gereği 10-15 gün oynamamak durumunda
10: İnşallah
11: kalmaz.
10: İnşallah olmaz.
11: Fenerbahçe'nin önünde Lyon maçı var ve bu enerjisiyle Fenerbahçe'nin ona ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Eğer bütün oyuncu Fenerbahçe'ye lazım. Bu toplantılarda Fenerbahçe'de vurgulanan şeylerden bir tanesi bu. Orada özellikle yönetimin işte Konya maçı öncesi o işte ziyareti, burada yapılan değerlendirmeler, takıma yüklenen sorumluluklar, onlardan beklentiler. Yani işi idare etme konusu, doğru zamanda doğru hamleler, doğru uyarılar yavaş yavaş sonuç veriyor gibi görünüyor. Ama çok erken konuşmamak lazım.
10: Tabii.
11: Beklentileri karşılayacak oyun, beklentileri karşılayacak oyunu oynatacak teknik adam motivasyonu. Ona göre planlama en önemli unsur.
10: Şimdi İsmail Hoca ile görüşüldüğünü söyledin. Telaş yapmaması konusunda kendisinin uyarıldığını da söyledim. Biz İrfan abiyle burada yaptığımız bir yayında İrfan abinin şöyle bir söylemi olmuştu. İsmail Hoca birazcık sosyal medya tarafına da takılı kalıyormuş açıkçası. Şimdi geçtiğimiz haftaları da göz önünde bulundurduğumuzda hakikaten İsmail Hoca'ya inanılmaz eleştiriler vardı. Hatta bir yerden sonra eleştiri çıktı. Şimdi, itibar suikastine gitmeye başladı
11: o
10: iş.
11: Sosyal medyada.
10: Burada demek ki hocayı biliyorlar ki telaş yapma, sakin ol, bak biz senin arkandayız mesajını vermiş yönetim.
11: Tabii yani devam ediyorsan o güveni vereceksin. Ona göre hareket edeceksin. Yani burada telaş yapma vurgusu bence önemli.
10: Önemli. Sosyal
11: Şimdi,
10: medya diyorsun.
11: Sosyal medya meselesine gelince bu şeyi ayırt etmek lazım bir kere. Meseleyi ayırt etmek lazım. Bir kere bak. İşin bu noktaya az önce en başta girişte anlattım. İsmail Hoca konusunda işin bu noktaya gelmesinin sebebi kendisi. Gençler Birliği maçı bunun zirvesi oldu abi. Doğru mu?
10: Evet.
11: Doğru. Bu Asensio meselesini en başından itibaren doğru şekilde ifade etseler, bir öyle deseler, bir öyle demeseler, bir öyle diyorlar, bir böyle diyorlar. Öyle olmasa bu iş bu noktaya gelmeyecekti. Yani buralarda bu kadar tecrübeli insanların kamuoyu önünde meseleyi bu noktaya getiriyor oluşunu da benim aklım almıyor. Şimdi ama sosyal medya meselesine gelince yani gerçekten de geçmişten bugüne İsmail Kartal'la ilgili ne varsa her şey patır kütür ortaya çıkıyor. Ve bu aynı zamanda İsmail Kartal'la ilgili bir konu ama Fenerbahçe Teknik Direktörlük koltuğunun da itibar açısından çok sarsıcı bir durum. Bunun önüne kim geçecek? Bunun önüne İsmail Kartal geçecek. Ne yapacak? Çıkacak. Çatır çutur kazanacak gidecek. Yenecek bitirecek işi. Hele de bu sosyal medya meselesinde. Abi kimsenin ağzı torba değil ki büzesin. Tamam mı? Herkes eline geleni yazıyor. Ağzına geleni söylüyor. Bu ne gibi? Ha, iyi oldu. Bak onu da söyleyeyim. Şimdi bu hocanın gülüşü meselesi var ya.
10: Evet.
11: Onu da bu arada yeri gelmişken anlatayım. Niye o gülüş yapıldı? Neden o gülme var hocada? Ya tahminimi söyleyeceğim. Bir olay oluyor. O soru üzerine de o gülme konusu oluyor. Ama o TRT meselesi doğru. Bir kere geçen hafta konuşmuştuk.
10: Evet evet.
11: TRT muhabirine çıkışması meselesi. Siz benim aleyhime bu Asensio meselesini siz yukarıya çekiyorsunuz. Bu krizin sebebi medya gibi tavırları doğru. Bu maçtan sonra, Lyon maçından sonra özellikle hocaya şu söyleniyor. Yani bu, şimdi belli 3 aşağı 5 yukarı gelecek sorular var. Hazırlıklı olmak lazım. Neye hazırlıklı olmak lazım? Asensio sorularına hazırlıklı olmak lazım. Dün de Asensio sorusu soruldu. Ne dedi hoca? Çıkarmamın nedeni göz göze geldik.
10: Bir sıkıntısı olduğunu söyledi bana.
11: Bir sıkıntısı olduğunu söyledi ki bu arada ekrana da geldi. Sonra adamın üst kaldığına bir şey tampon yapılıyordu.
10: Evet.
11: Orada bu arada özellikle ki öyle bir şey olmasa bence Dur Asensio oynayacak. Bir de hani idman oyuncuların gelişmesi için önemliyse maç da en önemli unsurlardan bir tanesi. Zaten skoru almışsın. Bu arada o yenen ikinci gol abi savunmanın uyuması falan kabul edecek durumda değil. Onu da söyleyeyim. Deniz Türüç vuruyor.
10: Tabii.
11: Doğru mu?
10: Şey diyorsun değil mi? Yedikleri son gol. Son evet, dakika evet. Yediği yani golü söylüyorsun. Kramer vuruyor.
11: Savunmanın evet, yapar savunmanın gibi. Orada,
10: Deniz'in önünde kalıyor.
11: Ederson da iyi maç çıkardı.
10: Bayağı iyiydi.
11: Orada hocaya bu söyleniyor. Ve özellikle Greenwood şey meselesi de Asensio meselesi de söyleniyor.
10: Hı hı.
11: Ya şu şöyle bir soru gelebilir gibi bir değerlendirme de yapılıyor.
10: Peki.
11: Yani taraftar tepki gösteriyor. Acaba o tepkiden ötürü mü şey oldu siz oyunu aldınız gibi birkaç farklı şekilde bu sorunun gelebileceği hocaya söyleniyor. Ya zaten en tehlikeli konu o değil miydi? Oydu.
10: Tabii.
11: Üç aşağı beş yukarı tahmin edersiniz. Hocanın o gülüşü de aslında şu. Yani hani bu konuşuluyor böyle bir soru geliyor.
10: Gelecek yani nereden gelecek?
11: Ama zaten gelir.
10: Yani böyle nereden gelecek zaten şimdi?
11: Yani Asensio'yu
10: oyunda
11: neden oynatmıyorsunuz? Neden böyle oyuna aldığınız soruları gelecektir. O yüzden hani orada biraz aslında bu soru kalıpları konuşuluyor. Aynı şekilde bir soru gelmesi üzerine bir tepki olarak. Yani sorunun sorulmasına, sorunun tam olarak böyle sorulmasına bir tebessüm olarak değerlendiriliyor.
10: Serdar Ali Çelikler de onunla alakalı detay vermiş.
11: Bir saniye abi dur. Gelelim şeye.
10: Neye?
11: Bu sosyal medya meselesi.
10: Buyurun.
11: Bu gülme konusu var ya. Burada yayını senle yaptık biz.
10: Evet.
11: Ben şunu anlattım. Şimdi zaten başına bela olur demenin bir mantığı var.
10: Hı hı.
11: O anlık bir şeydi. Şöyle ben burada seninle yayın yapıyordum. Dedim ki maçtan sonra bizim çocuklarla biz maç bitti basın toplantısını izliyorum. Bu soru geldi. Hatta ben de bizim çocuklara dedim ki bak bu adamın başına bela olur bu gülmesi. Vay bu nasıl gülmedir? Kibirli diyecekler, dalga geçiyor diyecekler, öyle diyecekler, böyle diyecekler. Başına bela olur bu gülmesi. İşte oldu mu olmadı mı?
10: Oldu.
11: Bu bir tecrübedir. Ben yıllardır bu işi yapıyorum. Ve sosyal medyanın da neye tepki gösterip göstermeyeceğini bilen bir insanım. Hangi reaksiyonun ne zaman iş yapacağını da bilen bir insanım. Çünkü bunu da ciddi söylüyorum. Samimi söylüyorum. Ben yıllardır bu işin içerisindeyim. Hangi videonun hangi şekliyle nasıl etkili olacağı ve etkisi olacağını bilirsin. Ya da hangi davranışın ne zaman daha zirvede olacağını, ne zaman daha dipte olacağını bilirsin abi. Çünkü günün sonunda koşullara göre, o günün koşullarında meseleyi ele alıyorsun, ona göre hareket ediyorsun. Sonra bizim Rıdvan, bu arada Rıdvan'a da bir uyarı yapmış olayım.
10: Rıdvan
11: arkadaşı
10: Aksu
11: olarak, abisi olarak evet, herkese dalıyor. Herkese, ben mesela burada konuşuyorum ya, benim de eleştirme hakkım var. Başkasının da gelip beni eleştirme hakkı var, ben nasıl eleştiriyorsam. Bunlara da en iyi tanıyanlardan biri sensin. Hiç şey de olmam, kırılmam da üzülmem de ben nasıl eleştiriyorsam
10: İnsanlar da beni eleştirebilir.
11: İnsanlar da beni eleştirme hakkına sahiptir. Nasıl konuşuyorsun? Öyle bakılır mı meseleye? Bu çok doğal. Yani bu normal bir şey. Adam der ki iyi de sen eleştirirken iyi de biz sana bir şey söyleyince mi böyle oluyor? Samimiyet de miyank taşı da budur. Yani ben eleştireceğim ama sana insanlar bir şey söyleyince vay sen ne yaparsın? Yanlış tavırdır. O yüzden ben buralarda hiç böyle gocunan insan değilim. Ama şu da değilim. Şimdi birisini sevmemek bizim mesleğin içinde olmaması gereken bir şey. Yani ben İsmail Kartal'ı çok seviyorum. O yüzden İsmail Kartal'ı seviyorum. O yüzden ona gelen her şeye karşı dururum. Nefret ediyorum. O yüzden vurun. Ya da Aziz Yıldırım'a. Ya da başkasına. Çünkü bu böyle bir dünya yok. Böyle bir dünya yok. Bu arada geçmişte bu arkadaşlarımızın çoğu Aziz Yıldırım'dan da nefret ediyorlardı. Aykut Kocaman'la da nefret ediyorlardı. Şimdi konuşturmasınlar beni. Ben biliyorum, ben yaşadım. Ama o günün koşullarında mavi gözlü dev geldi diyorlardı. Ali Koç için. Evet. Hatırlıyorum o günleri. Mesela bir Serhat Akın meselesi. Aziz Yıldırım giderken o yayınları falan ben çok iyi hatırlıyorum neler söylüyordu. Sonra iş döndü. Nasıl Ali Koç muhalifliği, destekçiliği yapıyordu. Evet. Sonra iş döndü. Hatta ben bir gün demiştim ki bunu dedim siz yarattınız. Bu canavarı Ali Koç ekibi yaratmıştı. Ali Koç ekibi yaratmıştı derken Ali Koç'un kendisi açısından söylemiyorum.
10: Destekleyenler.
11: O gün, o günlerde Aziz Yıldırım'a ağzına geleni söyleyen bu adam alkışlanıyordu. Sonra döndü seni vurdu. Bu işler böyle olmaz. Bu işler nefret ve sevgi noktasında değerlendirmez. Bu işler objektif bir şekilde alabildiğin kadar olgulara dayanarak hareket edersin. Dolayısıyla geliyorum tekrar Rıdvan'a. Şey yazmıştı lan bana.
10: Özelden mi Twitter'dan
11: mı? Yok ya
10: mı?
11: Twitter'dan yazmış.
10: Görmedim.
11: Fatih hocası olsaydı böyle. Rıdvan'cığım derim. O gün hatta ben o gün burada bunu konuşurken ya dedim aslında meseleye bakınca adamda şey de görüyorsun. Kardeşim ne anlatıyorsunuz siz? Ben bu kararları veririm, hareket ederim. Ama bir cümleden yola çıkarak burada insanları sevgi ve sevgisizlik üzerinden değerlendirmenin bir manası yoktur. Kendinize zarar verirsiniz. Onu özellikle söylemek istedim. Yoksa Fatih Terim bu hareketi yapsa başka. Doğru, her hareketin de her davranışın da o insanla birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Doğru mu kardeşim?
10: Evet.
11: Doğrudur. O insanla birlikte değerlendirilmesi gerekiyordur. Burada tekrar altını çiziyorum. Sevgi ve sevgisizlik üzerine tavır alınamaz. Yayıncılar açısından temel konu budur. Ben seviyorum, o yüzden her şeyini savunayım. Sevmiyorum, eğriye doğruya doğru yok. Her şeyi eleştireyim. Siyaseten de böyle. Türkiye'de böyle bir iklim oldu abi.
10: Var var.
11: Böyle bir iklim oldu yani. Hiç kimse doğruya doğru demeyi, eğriye eğri demeyi net bu zeminde değerlendirmek istemiyor. Neye göre? Seviyor mu sevmiyor mu? Hayır, böyle bir dünya yok. Böyle bir dünya yok. Onu da yeri gelmişken söylemiş olayım.
10: Peki. Buradan transferlere yani, geçmeden önce.
11: Yani onu söylüyorum. Söyle. Yani bu iş doğru mu değil mi?
10: Ya abi olur mu öyle şey?
11: Hayır, hayır, şunu söylüyorum. Yani İsmail, o gülüş İsmail Kartal'ın başına bela oldu mu olmadı mı?
10: Oldu tabii, bütün hafta o konuşuldu.
11: Konuşuldu.
10: Eğer bu maçta Asensio'ya bir performans sergilemeseydi vesaire.
11: Konuşuldu. Bu bir tecrübe. Buradan öğrenilmesi gereken şeyler var. Geçiyoruz mesela. Ben bu hafta insanlar, ya bu yorum meselesidir de yani bu da kafanın çalıştığı kadar oluyor zaten. Ben Murat Aşağı bu hafta bir soru sordum. Dedim ki Spor Sicilya'daki yayında. Fenerbahçe'de dedim. Fenerbahçe kendi adamlarına daha çok saldırıyor. Mesela Galatasaray bunu yapmıyor. Koruyor. Doğru mu kardeşim?
10: Evet.
11: Doğru. Niye böyle? Bu çok doğru bir soru bu. Bence Fenerbahçe'nin bunu tartışması lazım. Şimdi bunu bazıları Murat Aşık'ın oradaki değerlendirmesine katılırsın katılmazsın. Bu soru beni bağlar. Bazıları çanak olarak değerlendiriyor. Yani ne olarak değerlendirirseniz değerlendirin. Son dönemde Fenerbahçe'deki en doğru sorulardan bir tanesi. Fenerbahçe bütün kendi adamlarını darmadağın etti. Fenerbahçe'nin kendisi yaptı bunu. 2018'de Aziz Yıldırım'a yaptılar bunu. Demediler mi abi? Aziz Yıldırım'a neler söylediler giderken? Yuhlamalar, onlar bunlar. Çıkıp demedi mi? Üzülürsünüz. Burayı ben yaptım. Demedi mi? Yıllarca Aziz Yıldırım'a karşı büyük itibarsızlığı yapan kimdi abi? Fenerbahçe'nin kendisi. Ali Koç konusu. Aykut Kocaman konusu. İsmail Kartal konusu. Emre Belezoğlu konusu. Var mı başka aklına gelen isimler? Arttırabiliriz.
10: Evet.
11: Kim abi kim? Fenerbahçe kendi adamlarını, yani bir bağışıklık sistemi düşün, kendine saldırıyor. Böyle bir gerçek var. Bunu ister kabul edeyin ister kabul etmeyin. Yani bu sosyal medya üzerinde şunu söyleyeceğim. Abi isteyen istediği her şeyi yazabilir. Tamam mı? İsteyen istediği her şeyi yazabilir. Bu algı lafına da gelince zaten peynir ekmek gibi oldu. Herkes algı. Vallahi isteyen istediği kadar algı yapabilir. Ama gerçek en önemli şeydir. Tıpkı Emile Zola'nın Suçluyorum kitabında yazdığı gibi. Çok meşhur bir savunmadır o. Makaledir. Diyor ki gerçek toprağın altında olsa bile su gibi ortaya çıkar. Yürür ve çıkar ortaya. Bunların ne geçemezsiniz. Bunların Fenerbahçe'ye faydası var mı yok mu? Bak, eleştiri Yapılmalıdır zaten.
10: Bence de.
11: Yapılmalıdır, olmalıdır. Güzellemeyle hayat geçmez. Eğriye eğri, doğruya doğru. Ama Fenerbahçe'de bu, bütün bu özellikle sosyal medya üzerinde söylüyorum. Hı-hı. Herkesin hayata baktığı kadar gazetecilik bir bakış açısıdır. Ben bir bakış açısıyla bu haberleri yansıtıyorum. Kendi bakış açımla yansıtıyorum. Başkası da başka türlü yansıtır. Ben böyle soru soruyorum. Aynı konu hakkında sen farklı soru sorarsın. Bu bir bakış açısıdır. O yüzden insanların bakış açılarını doğrudan amaç, niyet hep böyle mi yaşanıyor abi hayat?
10: Abi, ben bunu anlamıyorum ben mesela. De...
11: Ya gerçekten onu merak ediyorum. Bu böyle var. Mi yaşanıyor ya?
10: Bu var. Mesela ben ya de bir şey yazıyorum.
11: Gidin, dümdüz gidin. Ama en önemli sınav şudur abi. Toplum günün sonunda bir şey karar veriyor.
10: Evet.
11: Toplum günün sonunda bir şey karar veriyor. Ama orada sorduğumu tekrar söyleyeyim. Şeye.
10: Murat Aşağı.
11: Murat Aşağı tekrar söyleyeyim. Ben bu konuda netim. En çok Fenerbahçe'nin adamlarını en çok saldıran Fenerbahçe'nin kendisi. Bitti gitti.
10: Abi vallahi sosyal medyada böyle bir durum var. Ben de mesela atıyorum takım içerisinde ya da hocayı eleştiren bir şey yazdığımda hemen Fenerbahçe'nin haini olarak değerlendiriliyorsun. Hemen hain. Sana şey yapıyorlar, saldırıyorlar. Yani eleştiri diye bir şey de bu hayatta vardır. Kimse tuttu takımın kötülüğünü istemez günün sonunda. Peki şuraya geleceğim Aydın abi. Transfer konusuna.
11: Şunu özür dilerim. Şimdi bir izlenimci alın. Rıdvan nasıl? Ya bu özellikle Rıdvan meselesi. Rıdvan'ı severim de yani.
10: Evet, ayrı. İletişiminiz de var.
11: Neredeyse elimizde de büyüdü yani. Benden yaşça da biraz daha küçüktür. Rıdvan'ı da severim de. Şu, ben de zaten onu söylüyorum ki. Yani koşullar değişiyor, hayat değişiyor. Bu kadar tutucu olmamak lazım. Nefretle bak. Hayata nefretle bakanlar kaybeder abi. Bak çok net olarak söylüyorum. Hayata ve olaylara ve kişilere nefretle bakanlar kaybederler. Özeti bu.
10: Peki.
11: E o gün kaybettiler.
10: Transfer konusuna geçmeden önce bir takım içerisini konuşmak istiyorum. Özellikle gündeme meşgul eden konulardan birisi Talişka ayrılacak mı kalacak mı? Talişka'ya işte Arabistan'dan teklifler olduğu söyleniyor vesaire. Talişka gidiyor mu abi? Sende orada bir bilgi var mı?
11: Bu konuyu Fenerbahçe'de ayrılacaklar meselesini biz çok uzun süredir doğal olarak konuşuyoruz.
10: Tabii. Önemli
11: Fenerbahçe'de 20-21 Haziran tarihlerinde karar şuydu. Karar değişmezse, yani karar dediğim yabancı kuralı değişmezse Fred'le Talişka dışarıda kalıyor. Tamam. Şimdi Fenerbahçe alelacele neden Vedat Muriç transferini yaptı?
10: İşte golcü sorunu vardı Fenerbahçe'nin zaten.
11: Seçimlerde vaatler vardı.
10: Seçimlerde vaatler vardı. Neden hemen bunu golcüyü yaptı? Bitirdi.
11: Çünkü Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde 21 Temmuz ya da 22 Temmuz'da başlayacak elemeleri vardı. En büyük eksik ne?
10: Golcü.
11: En büyük eksik golcü. Biz hemen hızlıca golcü işini çözelim. O maça hazır olsun ki biz buraları geçelim. Çünkü hedef Şampiyonlar Ligi'ydi. Ama orada ne oldu? Muzo ne oldu? Şu oldu. Vedat sakatlanınca.
10: Tabii.
5: Reklam.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Reklam bitti. Reklam.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Reklam bitti.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
13: Berk Sayar'da Haber Masası başlıyor.
14: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Haber Masası'ndan mutlu akşamlar. Ben Berk Sayar. Haber Masası'nda buluştuk sizlerle birlikte. 0212 273 10'dan gelen mesajlarınız, tüm mesajlarınızla, görüşlerinizle, fikirlerinizle birlikte ilerleyeceğiz. Ve ilerlediğimiz noktada ilk etapta İrfan 25 ile Fenerbahçe'yi konuştuğumuz bir bölüm olacak. Sonrasında diğer konu başlıklarını da şöyle masaya yatıracağız. Haber Masası adı üstünde dedik. Fenerbahçe ile başladığım yerde Osterwolde'yi konuşurum. İstanbul'dan ayrılışını konuşurum. Böyle oyuncular işte derbilerde Fred gibi, Osterwolde gibi giden işte diğer oyuncuları da lütfen hatırlayın. Sessiz sedasız örneğin bir işte günümüzün pazartesi gününün 24 Ağustos pazartesi gününün kiminin iş saati, kiminin iş dönüş saati, kiminin işte işten çıkmak için yarım saati 40 dakikayı kovaladığı, 10 dakika önce işten çıktığı, evinde dinlediği sessiz sessiz usul usul dinlendiği günlerden birinde böyle sessiz sedasız giden oyunculardan biri oldu. Osterwolde'de an itibariyle havalimanında o da İstanbul'dan ayrılıyor. Onu hatırlatalım. İrfan 25'te onu konuşup başlayacağım. Sonrasında Kerem Aktürkoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin detaylar var. Olumsuz bir bulguya rastlanmadı. En kısa zamanda daha güçlü geri döneceğim dedi. Kerem de açıklamayı kendi yaptı. Diğer tarafta sadece Kerem de değil, Asensio da merak ediliyor. Lyon maçı merak ediliyor. Çarşamba günü 22'de oynanacak Türkiye saatiyle Fransa'daki karşılaşma ve tüm bunların detaylarını, Fenerbahçe'nin gündemini İrfan 25'te konuşacağız. İrfan 25 hoş geldin, selamlar.
1: Selamlar, iyi yayınlar Berk'im.
0: Teşekkür ediyorum. Önce Osterwolde ile başlayalım. Detaylar neler? Onunla beraber kimler gidecek? Ne olacak? Ne bitecek? Burayı biraz merak ediyoruz.
1: Tabii Osterwolde artık Roma'nın oyuncusu diyebiliriz. Bugün saat 19.20 itibariyle İstanbul Havalimanı'ndan İtalya'ya hareket edecek ve Roma için sağlık kontrolünden geçecek. Fenerbahçe ile Roma arasında uzun süren pazarlıklar yapıldı ve Fenerbahçe ile Roma arasında 3 milyon euro kiralama, 15 milyon euro satın al, şarta bağlı satın alma opsiyonuyla Roma'ya transfer oldu. Fenerbahçe buradan 3 milyon euro kiralama ücreti kazanacak. Tabii şart da şu, eğer Osterwolde Roma'da 15 maç ve üzeri forma giyerse 15 milyon euro satın alma opsiyonu devreye girecek. Roma ile yapılan pazarlıklarda zaten ilk başta Roma bunu 20 maç üzerinden pazarlıklar başladı ama Fenerbahçe 15 maç üzerinde 15 maça indirmek için pazarlıklar sürdürüyordu ve Fenerbahçe ile Roma arasında bu konuda da uzlaşma sağlandı. Ondan sonra artık iş imzaya kaldı. Saat 19.20 itibariyle İstanbul'dan ayrılacak. Osterwolde ve Roma'ya, Roma'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak. Roma'da bir yıllık kiralık sözleşmesinin ardından 4 yıllık, yani 1+4 yıllık bir anlaşmaya vardı Osterwolde ile. Artık bunun resmi olarak bu transferin açıklanmasını bekliyoruz. Tabii Fenerbahçe'de artık ayrılıklar, yani yabancı kontenjanı biliyorsunuz Fenerbahçe'de oldukça fazla, yabancı kontenjanı oldukça şişkindi ve sıkıntı yaşıyor yabancı kontenjanda. Ama bu kısa süre içerisinde Fenerbahçe peş peşe ayrılıklar yaşadı. Önce Şerif'le yollar ayrıldı ve 25 milyon euro bonservis geliri elde edildi buradan. Yine Osterwolde gitti. Fred Atletico Mineiro'yla yollar ayrıldı. Ömer Fayet ayrılmıştı. Musaba ile Norwich City'ye kiralık olarak gitmişti. Ondan yollar ayrıldı. Şimdi sırada Livakovic var. Livakovic de Barcelona ile Fenerbahçe arasında anlaşma sağlandı. Artık son detaylar konuşuluyor. Orada da Fenerbahçe'nin yine kiralama artı satın alma opsiyonuyla bir bonservisiyle de gönderilmesi söz konusu. Burada da 2 milyon euro bonservis artı 2 milyon euro da bonuslar, kolay bonuslar alarak 4 milyon euro bir paket halinde Livakovic'in de Barcelona'ya transferi söz konusu olacak. Önümüzdeki günlerde bunun da resmi olarak açıklanmasını bekliyoruz. Diego Carlos için de hem Parma kulübüyle hem de Como kulübüyle görüşmeler devam ediyor. Burada da oyuncunun yıllık ücretinin tamamının karşılanması karşılığında bir kiralık olarak gönderilmesi söz konusu olabilir. Fenerbahçe yönetimi geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi oyuncuları göndermek istemiyor. Göndermek istediği kiralık gönderdiği oyuncuların ise ücretlerin tamamının ya da büyük bir bölümünün, önemli bir bölümünün kulüp tarafından, yani kiralanan kulüp tarafından ödenmesini istiyor ve bu doğrultuda da aslında görüşmeler devam ediyor. Önümüzdeki günlerde yine Cengiz Ünder transferi söz konusu. Cengiz Ünder de Alvahta kulübüyle görüşmeler devam ediyor. Onun da Alvahta kulübüne imzası an meselesi. Ardından Bekao'yla da Süper Lig ve Brezilya'dan isteyen kulüpler var. Onunla ilgili de önümüzdeki günlerde gelişme olmasını bekliyoruz. Tabii bu ayrılacak futbolcunun ardından bir de Amrabat var. Onu söyleyelim. Amrabat'ta Real Betis için, Real Betis Amrabat konusunda görüşmeler devam ediyor. Fenerbahçe oyuncuyu bedelsiz bırakmak istemiyor ve oyuncudan minimum zararla maksimum bonservis geliri ederek çıkmak istiyor. Bu konuda temasların devam ettiğini söyleyebiliriz. Tabii bu oyuncular ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'de yabancı kontenjanda yer açmak için yine bir oyuncuyla daha yoldan ayrılmak zorunda. Ya burada da artık Ederson Semedo, Talisca üçlüsünden bir tanesi olacak gibi gözüküyor. Burada da Ederson Semedo'nun takımda kalma ihtimali oldukça yüksek. Semedo bu sezona çok iyi başladı. Tüm maçlarda ilk 11'de forma giydi ve iyi de performans sergiliyor. Yönetim de Semedo'nun performansından oldukça memnun. Teknik tabii bu nedenle de Semedo'nun kalma ihtimalinin olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan Ederson aslında sezon başında belki de istenmeyen adam ilan edilmişti Ederson. Ancak o da hem Sayın Aziz Yıldırım'ın, Başkan Aziz Yıldırım'ın kendisine olan güvenliği, inancını seçim sürecinde de dile getirmişti. Seçildikten sonra da kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdi ve ona inancını ve güvenini bir kez daha tekrarladı. Tabii Ederson da son iki maçta gösterdi ki aslında geçtiğimiz sezonlardaki bu durgun görüntüsünden uzaklaşmış, tamamen Fenerbahçe'ye odaklanmış bir Ederson var. Son oynanan Konyaspor maçında da o sahanın bence maçın en iyi maçın adamı olarak öne çıktı. Kurtarışlarla dikkat çekti. Dolayısıyla Semedo ve Ederson'un kaldığı bir senaryoda ise bu kez belki de kimsenin sezon başında beklemediği Talisca'yla yollara ayrılmak zorunda kalacak. Talisca'yla şu anda sözlü teklifler var ama bu teklifler resmiyete dökülmüş değil. Ama Talisca'yla önümüzdeki günlerde, özellikle Lyon maçından sonra ki günlerde hareketli saatler yaşanması muhtemel.
0: Tabii Talisca'da da bunu bekliyoruz ama Asensio'nun sakatlığının olduğu noktada o da çok ilginç denk geldi. Fenerbahçe'de bu tarz olumsuz denk gelişleri sezon başlarında olsun ya da kırılma anlarında. Hatırla lütfen, örneğin son 5 maça girerken Fenerbahçe tam da yarışın içinde derken çok yaşadı Fenerbahçe. Çok hatırladık, çok hafızayı zorladığımızda oralara bir gittik. Onlara benzetiyor musun Talisca-Asensio ikilisinin bu kadar tartışılıp Talisca'nın gideceği anda Asensio'nun tam da forma aldığı anda sakatlanması? Ve işte o sakatlandığı karşılaşmada da, kısa süreli sakatlık olsa da, her ne kadar sakatlandığı karşılaşmada da neden oynatılmaz bu adam işte denilişini, artık Talisca'ya doyduk denilişini, işte Instagram storylerinde birçok Fenerbahçe taraftarının Talisca fotoğraflarını paylaştığı, yazılarda birçok yorumcunun, köşe yazarının, spor yazarının Asensio'dan bahsettiği Talisca Asensio ikileminden de buraya gelen gündemde, burayı nasıl yorumluyorsun? Bir sence, İrfan 25 toparlayacak olursam uzattım, özetle şöyle toparlayayım. Sence buradaki bu ikilem geçmişteki o problemleri, şanssızlıkları hatırlatıyor mu?
1: Yok, hatırlatmıyor. Yani şöyle söyleyeyim, yani şimdi biz Asensio'nun sakatlığı tamamen şanssızlık ama diğer taraftan şimdi Fenerbahçe'nin yabancı kontenjanı dolu. Şimdi yabancı kontenjanında yönetim daha transfer yapmadığı dönemlerde, transfer yapmadan, kulübe takviye yapmadan çok ciddi bir, yani 20 yabancı oyuncuyla sezona başladı. Yani hiç transfer yapmasa da Fenerbahçe'nin 20 tane yabancı oyuncusu vardı. Dolayısıyla bunlardan bazılarıyla transfer yaptıktan sonra da bazılarını yollarına ayırmak zorunda kalacaksın. Bazı oyuncularla da istemeyerek de olsa yollarına ayrılacaksın. Şimdi kalan kaç, şimdi bugün ayın kaçı? 24. Avrupa'da transfer dönemi 1 Eylül itibariyle bitiyor. Türkiye'de 4 Eylül itibariyle bitiyor. Şimdi bu kadar kısa süre içerisinde şimdi Ederson'u yoldan ayırdığın takdirde bu bölgeye çok iyi kaliteli, Ederson kalitesi bir kaleci bulamazsın. Yani o yüzden Ederson'u ben kalacağını düşünüyorum. Diğer taraftan Semedo da iyi başladı ama Talisca'nın pozisyonunda oraya alternatif isimler var. Evet, Talisca sezona formda başladı. her an skoru değiştirebilecek bir oyuncu, kalitede bir oyuncu. Ama diğer taraftan da yani orada artık belki de kadro içerisinde alternatif olan ve onun yerini doldurabileceğin oyuncular arasında Talisca'yı sayabilirsin. Diğer taraftan tabii Fenerbahçe'de aslında tartışması gereken noktalardan bir tanesi çok fazla sık adalet ve kas sakatları yaşaması. Yani bunlar darbeye bağlı olan, darbeye bağlı sakatlıklar değil. Şimdi Fenerbahçe'ye bakıyorsunuz sezon başından bu yana. Yani Vedat Muriç sezon başı kampında sakatlık yaşadı. Adalet kas sakatlığı. Neredeyse bir ay sahalardan uzak kaldı. Ve iki sezon başı, iki hem topuk yaylası kampını hem de Avusturya kampını kaçırdı. Şimdi Osterwold'e Adel'de sakatlık yaşadı. Ya o da bir ay, 6 ile 8 hafta sağlığından uzak kalacaktı. Onun tedavisi devam ediyor. Şimdi Roma'ya gitti. Mert Günok Adel'de yine Adel ve kas sakatlığı yaşadı. Asensio Adel'de zorlama ve ödem. Çağlar Söyüncü Adel'de yırtık. Hatırlarsanız Şerif Sturmgraz oynanan rövanş maçındaydı yanılmıyorsam. Adel'de ağrı hissettiği için, sertleşme ağrı hissettiği için kadrodan çıkartılmıştı. Şimdi Ake ilk maçında oynadı, orada Adel ağır hissetti ama sonradan tabii oyuncuda sıkıntı yok. Levent son Gençler Birliği mücadelesinde 90 dakika yani sahada kalmıştı, o da maçı son bölümünde Adel'sini tutmuştu. Şimdi baktığınız zaman yani Fenerbahçe'de daha 7. resmi maçta geride bıraktıktan sonra ama bu kadar sık adalet kas sakatlığı yaşaması, sezonun hemen başında bu kadar sık adalet kas sakatlığı yaşaması aslında düşündürücü noktalardan bir tanesi. Yani bunun Fenerbahçe'nin belki de sezon içerisinde en fazla sıkıntı yaşayacağı noktalardan bir tanesi bu olabilir. Yani buna bir çözüm bulması gerekiyor. Eğer yani bu futbolcular antrenmanda da yeterli yükleme yapılmıyor mu? Veya antrenman sonrası yeterli dinlenme zamanları, periyotları uygulanmıyor mu? Oyuncular özel hayatlarına dikkat etmiyor. Yani bunların konuşulması lazım. Yani bu kadar sık adale ve kas sakatlığı yaşamaması lazım Fenerbahçe'nin. Yani şimdi sezon erken açtı diyorsunuz. Evet sezon, ama Beşiktaş da sezon erken açtı. Yani Beşiktaş da veya diğer oyun takımlarda bu kadar darbeye bağlı olmayan sakatların yaşanması bence düşündürücü. Fenerbahçe'nin teknik heyetinin buna eğilmesi gerekiyor.
0: Şimdi gidecek oyuncuları konuşunca bizler orada şunu söylemek gerekiyor ki dinleyicilerimizden de birçok isim konuşuluyor, birçok isim mesajı geldi. Örneğin bir dinleyicimiz der ki Çağlar'ı da gönderselerdi keşke demiş. Hatta onu da şöyle bir ittiremiyorlar mıydı git diye demiş.
1: Kime?
0: Çağlar için bu sözleri söylüyor.
1: Yani şöyle diyeyim, Çağlar Söyüncü'de aslında kulüp bulması istenen bir oyuncu. Şimdi Çağlar evet kulüp bulması isteniyor. Kendisine de aslında kadro planlamasına düşünülmediği de iletildi. Ama diğer taraftan bu oyuncunun da yıllık ücreti 4 milyon euro civarında. Yani şu anda Süper Lig'de hiçbir kulüp bunu ödeye, yani Galatasaray, Beşiktaş haricinde ödeyecek kulüp yok. Diğer taraftan Avrupa'da da aslında bu net rakamları ödeyebilecek rakam şey yok, takım yok. Ama Fenerbahçe oyuncuya bir kulüp bulmasını istedi. Tabii oyuncu bunun bir sakatlığı vardı. Sakatlığı nedeniyle şu anda takımla ayrı bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor. Tabii Çağlar'ın da yani geldiği durum üzüntü verici. Çünkü gerçekten kariyerli bir isim. Milli takımın stoperlerinden bir tanesi. Avrupa'nın üst düzey takımlarında forma giymiş ama özellikle Fenerbahçe'ye geldikten sonra performansından ziyade yaşadığı sakatlıklarla gündeme gelen bir isimden bahsediyoruz. Yani hatta bazı maçlarda yani maçlara çıkıp antrenmanda adale kastı sakatlığı yaşıyor. Maçlara çıkıp evet, geçen sezon belki en kritik bir maç öncesi hemen maçın başında sakatların boyunu terk etmişti. Şimdi Çağlar'a güvenerek bir sezona devam etmek zaten intihar etmek gibi bir şey olur. Hı hı. Dolayısıyla zaten yönetim de o noktaya bir yerli transfer yapmayı planlıyor, onu söyleyeyim. Ama şu aşamada görüşmeden devam ettiğini söyleyelim.
0: Peki. Tüm bunlarla beraber Fenerbahçe tarafını konuşmaya devam edeceğiz ama Lyon maçını da merak ediyorum. İrfan 25. Oyuncuların hazır olma durumunu, son durumu konuşmaya devam edeceğiz dediğim noktada Lyon maçı öncesinde Fenerbahçe'de son durum nedir? Merak içindeyiz. Daha da detaylandıralım orayı. Biraz değinmiş olsak da oyuncuların gelişimiyle alakalı kısımda.
1: Yani şöyle söyleyeyim. Tabii Lyon maçı çok önemli bir maç Fenerbahçe adına. Yani çünkü yani bu maç sadece en prestij anlamında hem de kulübe önemli bir maddi gelir kaynak sağlaması adında çok büyük önem arz ediyor. Fenerbahçe tam 17 yıldır Avrupa'nın bir numaralı kupasında lig ve grup aşamasında yer alamıyor ne yazık ki. Tabii 17 yıl içerisinde iki kez hak etmesine rağmen TFF tarafından gönderilmemişti. Dolayısıyla burada Fenerbahçe'de bu asete son vermek için artık önünde tek bir maç kalmış durumda. Bu en son Fenerbahçe hem 2008-2009 sezonunda lig aşamasına kalmıştı. Şimdi Lyon engelleşerek Şampiyonlar Ligi asetine son vermeyi hedefliyor. Tabii teknik heyet ve futbolcular da Lyon maçına odaklanmış durumda. Tek düşünce Lyon'u eleyip bu asete son vermek. Tabii Fenerbahçe yönetimi de bu maç için özel bir prim belirledi. Tabii bu maç özelinde futbolcular ve teknik heyete turun geçirmesi halinde lig aşamasına kalınması halinde galibiyet primi verilecek. Önemli bir galibiyet primi olacak bu tabii. Fenerbahçe playoff aşamasına kalarak 4.3 milyon euro geliri garantilemişti. Şimdi eğer Lyon'a elip de Şampiyonlar Ligi'nde kalması durumunda 18.62 milyon euro gibi bir ödülün sahibi olacak ki bu da kulübün finansal anlamda rahatlaması adına önemli bir kaynak. Tabii bu gelir orada elde edeceğin hasılatlar, işte reklam gelirleri artı alacağın galibiyetlere göre alacağın galibiyet ödül primleriyle beraber 40 milyon euroya kadar Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nden gelir elde edebilir. Yani bu yüzden Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe adına

0: bir beraberlik bir mağlubiyet almıştı. İşte en son 16 Eylül 2021 tarihinde Eintracht Frankfurt maçını yönetmiş, 1-1 berabere kalmıştı Fenerbahçe. 17 Şubat 2022 tarihinde Fenerbahçe'nin Slavia Praha'yı 3-2 yenildiği maçı yönetmişti yine Mariani. Son olarak da 26 Şubat 2026 tarihinde Nottingham Forest'ı Fenerbahçe'nin deplasmanda 2-1 yendiği maçı da Mariani yönetmişti. Fenerbahçe'nin yakından tanıdığı bir hakem Mariani. Diğer taraftan UEFA açısından da bu maça UEFA çok büyük önem veriyor. Şampiyonlar Ligi playoff rövanşındaki karşılaşma güvenlik seviyesi olarak işte 5 üzerinden 4 yani yüksek riskli olarak ilan edildi. Karşılaşma günü ne stadyum girişinde ne de stadyum çevresinde bilet satışı yapılmayacak.
1: Bu sezon hangi temsilcimize bir maçta da böyle yüksek risk olayı konuşulmuştu ama yine
0: Beşiktaş olabilir ama yani burada Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçı olabilir. Çünkü Sturm Graz'da da orada rakip biraz daha şeydi ama burada yüksek riskli maç olarak 5 üzerinden 4 yani yüksek riskli olarak ilan edildi.
1: Polonya'da da bir şeyler olmuştu, o geldi aklıma şimdi. Böldüm diyeceklerini. Ahmet Konancı'nın Polonya fethi vardı, bir hatırlarsın, orayı bir fethetmişti.
0: Herhalde Sturm Graz maçında da ceza nedeniyle Fenerbahçe cezasız mı? Kornik sabitse de mi cezası taraftar gitmemişti, yani öyle olabilir, onu söylemek lazım. Bir de şimdi tabii Lyon yönetimi Fenerbahçe taraftarlarının ev sahibi tribünlerine bilet almasını engellemek için de olan bilet satış sistemini değiştiriyor. Ve kulüp ilk aşamada biletleri yalnızca kombine kart sahiplerine çıkardı. Ardından da kulübün veri tabanında kayıtlı ve düzenli olarak maçlara giden taraftarlara bilet veriyor. Ve bu biletlerin üçüncü kişiye devredilmesi ve yerinden satılmasını da yasakladı. Yani burada da aslında ev sahibi tribününde Fenerbahçe taraftarının olmasını istemiyor Lyon. Çünkü Lyon da bu maça çok önem veriyor. Onlar için de Şampiyonlar Ligi çok önemli. Çünkü hatta Fonseca son lig maçında 11 oyuncusunu birden değiştirmişti. Yani 11 oyuncu, yani tüm kaleciden başlayan Fenerbahçe maçında oynayan 11 oyuncuyu rotasyona tabi tutmuştu. Dolayısıyla onlar da bu maça çok önem veriyor. Tabii Fenerbahçe açısından şu önemli. Yani özellikle takım savunmasına çok dikkat etmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Çünkü özellikle ilk maçta Fenerbahçe'nin Konya Spor maçında Fenerbahçe'nin savunma anlamında özellikle takım savunmasında sıkıntılar yaşadığını gördük. Tabii Lyon gibi bir rakip karşısında eğer böyle hatalar yaparsa Fenerbahçe tabii böyle büyük önemli rakipler en küçük hatayı affetmez. Özellikle defansın arkasından atılan toplara ve duran toplara çok dikkat etmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Takım savunmasını çok iyi uygulaması gerekiyor. Tam konsantrasyonla savunma yapması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Çünkü Konya Spor maçında yapılan hatalar, her ne kadar Fenerbahçe Konya Spor maçını kazansa da özellikle orta sahayı çok çabuk geçmişti rakip ve çok fazla rakibe şut ve şut imkanı vermişti. Çok fazla pozisyon verdi Fenerbahçe. Dolayısıyla bu anlamda Fenerbahçe'nin savunma anlamında yaşadığı problemler aslında Lyon maç öncesi biraz endişe veriyor. Özellikle Konya Spor maçında savunmadığı birçok pozisyonda rakip oyuncuya yeterli temas vermemesi, rakibi hem alan hem de zaman bırakması, rakibin rahat hücum etmesi, aslında Lyon maçı öncesi burada Fenerbahçe'nin dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle savunmayla orta saha arasında mesafenin çok dar olması gerekiyor. Takım halinde baskının yeterince ve etkili yapılması gerekiyor. Yani bunlar da Fenerbahçe'nin geliştirmesi gereken yönler ama takım savunması anlamında Fenerbahçe'nin çok iyi bir performans ortaya koyması gerekiyor Lyon karşısında. Onlar evlerinde çok etkili bir performans sergiliyor ama Fenerbahçe'nin de kaliteli ve güçlü bir kadrosu var. Greenwood gibi son maçlarda gerçekten iyi performans ortaya koyan bir yıldız var. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin hücum anlamında bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum ama savunma anlamında Lyon karşısında çok dikkatli olması gerekiyor.
1: Peki. İrfan Yılmaz, sana gelen mesajları okuyacağım. Sana gelen mesajlara döneceğim. Orayı da konuşalım isterim. Bu arada haftanın kapanışını Konya Spor maçıyla Fenerbahçe tarafını konuşurken Fenerbahçe 4-2 ile geçti Konya'yı ama oradan haftanın kapanışını Kocaeli Ahmet maçıyla yapacağımızı, saatler 21.30'u gösterdiğinde başlayacak maçın keyifli bir maç olacağını düşündüğümüzü de söyleyelim. Ahmet

0: Elbette tabii gelir gelmez Kocaeli ile Erzurum'la karşılaşması. Bu iki haftanın, ilk iki haftanın da böyle farklı maçlara sahne olması Ahmet tarafında. O da farklı bir fikstürü beraberinde getirdi. Farklı bir gündemi beraberinde getirmiş oldu. Hafta Körfez'de kapanıyor demek doğru herhalde burada. Manşetlerin, başlıkların böyle atıldığı gibi bugün özelinde medyada. İrfan 25 Fenerbahçe özelinde verdiklerine ekleyeceğin farklı bir şey yoksa şöyle bir dinleyicilerimizin mesajlarına döneyim. Johnson İrfan abi seni seviyoruz demiş bir dinleyicimiz mesela. İrfan 25. Erdem Bülent peki. İrfan Bey Şampiyonlar Ligi hak ediş dönemi gidemedik. Şike operasyonu döneminde gidemedik. Federasyon göndermedi. Bu arada şike dönemi demişsiniz ama şike dönemi demeyin mesela. Gidemedik deyip kumpas, bir Fenerbahçeliyseniz kumpas. Aynen öyle. Nurullah Bey yani 1907 Fenerbahçe tişörtüyle bir profil fotoğrafınız var ve işte Fenerbahçelisiniz. Diğer tarafta gidemedikler, edemedikler, federasyon göndermedilerle takımınızı savunmaya çalışıyorsunuz ama buradaki asıl olan savunulacak nokta ki bu bir örneğin ortadan bakmaya çalıştığını çalıştığım bir yayıncı tarafında dahi böyle anılıyorsa mesela bir taraftar böyle yapmamalı, bakmamalı. Şike dönemi
1: dönmek lazım. Ben yayında da zaten söyledim. Yani Fenerbahçe hak etmesen ama iki kez de gönderilme dediğini özellikle vurguladım. Özellikle
0: göndermedi dediniz. Hak ediş hangisi onu bilemedim demiş. Hatırlatır mısınız demiş. Açıklar mısınız demiş.
1: Ya Türkiye Futbol Federasyonu tarafından biliyorsun 2010-2011 sezonu Fenerbahçe şampiyon olmuştu. Ve o şampiyon olduğu sezonda da TFF tarafından gönderilmedi. Trabzonspor gönderilmişti. Yani o mevzular zaten geride kaldı ama o süreci herkes çok yakından biliyor zaten.
0: Peki. Abi iki haftada yapılmayan hakem hatası kalmadı. Bu Ferhat Gündoğdu niye istifa etmiyor? Hala Türk futbolu rezillik içinde
1: vallahi
0: demiş.
1: Vallahi bir şey söyleyeyim. Ben Ferhat Gündoğdu'nun nasıl bir yani kelimeyi seçiyorum. Torpili var anlamış değilim. Yani öyle söyleyeyim. En azından amiyane tabirle. Yani bu hakemler onun döneminde inanılmaz hatalar yapıyorlar.
0: Evet.
1: Ve Türk hakemliği onun döneminde tamamen dibe vurdu. Allah aşkına bizim ne dünya şampiyonasında maç yöneten hakemimiz, dünya şampiyonası hakemimiz vardı. Ne de başka böyle Avrupa'nın üst düzey takımlarında artık maçlarını yöneten hakemimiz de kalmadı.
0: Peki.
1: Gerçekten onun döneminde Türk hakemliği artık yani ne diyeyim can çekişiyor.
0: Hangi MHK başkanını doğru andık ki geçmişe baktığında? Demek ki artık onun da zamanı doluyor.
1: Hiç söyleyeyim bunun kadar kötüsü gelmedi ya.
0: Diyorsun.
1: Enteresan yani başkanlar değişiyor bu kalıyor yani. Çok enteresan yani nasıl bir güç nasıl bir şey varsa adam bu kadar hakem hatalarının olduğu fahiş hakem hatalarının olduğu bir dönemde adam hala
0: özellikle düne döndüğünde
1: ya dün ben mesela Beşiktaş maçını izlemedim.
0: Trabzon maçında tekrar,
1: Beşiktaş maçının pozisyonunu tekrar izledim. Adama resmen tokat atıyor yani futbolcu yani bunu hadi hakem görmüyor ondan sonra VAR'dan mı uyarmıyor? Şimdi bazı yerlere açıklama yapıyorlar kendisini kurtarmak için. İşte VAR işte orada vurup vurmadığı belli değilmiş. Hı hı. İşte net olmadığı için de VAR devreye girmiyormuş.
0: Peki.
1: Kardeşim açıkça çıkın net bir şekilde söyleyin hata yaptık deyin yani. Adam resmen tokat atıyor yani bunun ötesi falan var mı? Gelmiş mi? Sıyırmış mı?
0: Peki İrfan Yılmaz. Teşekkür edeceğim. Eklemek istediğin farklı bir şey yoksa İrfan abi. Biraz bölmüş gibi oldum ama diğer konuğumun da saatinden çalmış oldum. O yüzden hızlıca oraya döneceğim.
1: Ben teşekkür ederim. Aslında sağ olun. Yayınlar diyorum.
0: Selamlar
1: saygılar. Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun bir an önce istifa etmesi gerektiğini de son olarak ekliyorum.
0: Hashtag'i de açarım öyle giderim diyorsun İrfan Yılmaz.
1: Evet, evet.
0: Peki tamam. Ağzına sağlık. Sağ ol, var ol. İrfan 25 gibi düşünmeyen var mı mesela? İstifa etmemeli diyen var mı mesela? Dört büyük takımın dört büyük taraftarını, büyük taraftarını birleştiren bir MHK başkanı var diyebilir miyiz? Ama bu birleştirmeleri de son zamanlarda hep, bu birleşmeleri de son zamanlarda hep kötü konularda konuşur olduk. Mesela dikkatimi çekmedi değil. Az önce Sayın Hakan Daltaban açıklamalarda bulundu. Belki programın sonunda zamanım yeterse, çok konum var. Ama zamanım yeterse tekrar size bir bölümünü hatırlatırım. Sayın Hakan Daltaban son 2 yılda özellikle 3 farklı kulübe, 2 farklı kulübe, büyük kulübe yapılan hakem hataları var dedi ve diğer taraftarları da, 4 büyüklerden diğer taraftarları da yanına çekmeye çalıştı gibi okudum iletişim diliyle o açıklamayı. Birleştiğini gördük mesela burada ya da birleşme çağrısını ya da ne bileyim birleşme adımını gördük burada nasıl atarsak başlığını. Bunlar da işte neden hep böyle kötü konularda oluyor o da ayrı konu. Neden hep böyle zamanlarda oluyor o da ayrı konu. Bir derbi olduğunda neden bunu unutuyoruz mesela bunları o da ayrı konu. O da ayrı sorgulanacak bir kısım. Hızlıca devam ediyorum. Galatasaray

0: Ay gündemiyle devam ediyorum. Galatasaray'ı Fanatik Gazetesi'nden, Fanatik.com.tr'den Burak Özdemir'le konuşacağız. Burak Özdemir, selamlar, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, iyi günler.
0: Biraz zamanından çalmış oldum, 8 dakika kadar. Evet. İrfan 25'te evet dedin ve senin de böyle biraz zamanından çalmışken herhalde orada çok bekletmişiz ki direkt evet diye girmiş oldun konuya Burak Özdemir.
1: Maalesef bir sizi dinliyordum ben de.
0: Evet, diğer tarafta Fenerbahçe'yi konuşurken kusura bakma biraz uzattık orada konulardan dolayı. Galatasaray gündemini merak ediyoruz. Galatasaray gündemindeki tüm detayları senden almak isteriz. Zira iki sar da Galatasaray tarafında böyle bir heyecan yarattı ama ne oldu ne bitti uzatmadan onunla başlayalım.
1: Şimdi ben oraya girmeden önce sizin konuştuğunuz konunun aslında bir ekleme yapmak istiyorum. Hı hı. Bu Ferhat Gündoğdu ve MHK konusunda.
0: Mesela.
1: Galatasaray ve Beşiktaş MHK'yi isim vererek istifaya davet ederken Fenerbahçe'nin ve Trabzonspor'un ben hiç böyle bir hamlede bulunduğunu, hatta Fenerbahçe'nin hiçbir şekilde böyle bir istifaya davet ettiğini görmedim. O yüzden Ferhat Gündoğdu nasıl orada duruyor ben de çok anlamış değilim ama Fenerbahçe'nin hiçbir şekilde istifaya davet ettiğini ben görmedim. Ferhat Gündoğdu'yu. Ama tabii ki de tarihin en kötü, yani Futbol Federasyonu kurulduğundan beri bence en kötü MHK başkanı, en kötü hakem kadrosu.
0: Şu an sence birleşmedi mi hepsi? İşte ilk haftadan orada
1: ben istifaya davet ettiklerini görmedim. Ben önemli, ben onun
0: Mahmut Uslu'nun açıklaması.
1: Yani. Mahmut Uslu'nun açıklaması. İstifaya davet etsin. Mahmut Uslu MHK'yi falan hedef alarak bir şey söylemedi yani. Hakemleri mesela.
0: Peki kime hedef aldı?
1: FIFA, Mahmut Uslu bilmeyen kimi? FIFA. Bir dakika. Peki. İngilizce bilmeyen, FIFA kokartı bile olmayan bir hakem geçen sene bütün maçları yönetirken kim ses çıkardı mesela?
0: Ben bu haftadan bahsettim. Mahmut Uslu, yani Mahmut Uslu kimi hedef aldı geçen hafta?
1: Bu hafta başlamıyor. Bunlar geçen seneden. Bunlar hep bir süreçten gelen olaylar.
0: Tamam, şuraya getiriyorum Burak Özdemir.
1: Yani dün
0: Burak,
1: yaşanan şeyler değil yani.
0: Konuyu şuraya getiriyorum. Mahmut Uslu geçen haftaki açıklamalarıyla kime hedef aldı? Nereye oku çevirdi?
1: Valla ben kime hedef aldığını çok anlayamadım ya Mahmut Uslu'nun. Çünkü yani Ali Koç döneminde
0: İki
1: de
0: penaltımız verilmedi diyen bir
1: ben hiçbir şekilde Fenerbahçe'nin MHK'yi de TFF'yi de istifaya çağırdığını duymadım. Eğer
0: peki,
1: duyan varsa
0: geleceğim.
1: Fenerbahçe böyle bir açıklama yapmışsa bizi hatırlatsınlar, biz de bilelim o zaman.
0: Bana kalırsa bu tarz açıklamalar ilk haftalardan yersiz açıklamalar, ama hatta Mahmut Uslu'ya da yaptığım bir eleştiri vardı buradan. PFDK'dan ceza alan bir Mahmut Uslu var. Aklınıza ne gelirse yaparız diyen bir Mahmut Uslu vardı geçen hafta. İki penaltımız verilmedi diyen bir yönetici kime hedef almış olur?
1: İşte ben sana onu söylüyorum.
0: Işte. İçişleri Bakanlığı'na mı ya da ne bileyim?
1: Ben de sana onu söylüyorum.
0: İşte bu nereyi hedef alıyor ona? Onu merak ediyorum ben de. Fenerbahçe geçen, hedef almıyor dedin ya oradan soruyorum.
1: Bir gün Türkiye Futbol Federasyonu'nu istifaya davet etmiş mi Fenerbahçe? İbrahim Hacı Osmanoğlu göreve geldiğinden beri.
0: MHK'den yürüyoruz
1: davet etmiş. Bakın, tepki göstermek evet. Farklı, istifaya davet etmek farklı.
0: Peki.
1: Her takım her hafta tepki gösteriyor. Samimiyet varsa bence istifaya davet etsinler.
0: Peki her sezon başında Fenerbahçe'ye böyle hakem konusunda yüklenip her sezonun sonunda da Fenerbahçe'nin yine hakemlerden dert yanarak bitirdiği ve son 4 sezonundur da Galatasaray'ın şampiyonluğunu gördüğü bir ortamda bunu ne kadar inandırabilirsin?
1: Şampiyon olmuş olması, yani sen şunu mu demek istiyorsun? Galatasaray
0: hayır,
1: şampiyon
0: hayır.
1: Oluyor.
0: Galatasaray şampiyon oluyor konuşmasını demiyorum.
1: Hani, öyle bir şey hakemler demiyorum. Hakemler böyle bir kollama sayesinde Galatasaray şampiyon şey, yapıyorlar 4 senedir falan.
0: Şey
1: Galatasaray'ın
0: bak, öyle bir şey demiyorum. Bu ortamda Fenerbahçe'nin durumunu
1: Galatasaray'ın mevcut federasyonu.
0: Bir dakika dedim, ben de bir dakika diyeyim. Şimdi bir dakika dedin az önce.
1: İzin ver. Diyorum ki Galatasaray'ın mevcut federasyonla da MHK'yle de yaşadıkları zaten ortada.
0: Tamam, ben de işi şuraya getiriyorum işte. Mevcut durumda her senenin böyle başladığı ama sene sonunda Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da benzer noktalardan, benzer yerlerden MHK ve TFF'den hakem kararlarından ortak dert yandığı ama neticesinde Fenerbahçe'nin hep kaybeden tarafta olduğu bir ortamda buna ne kadar inandırabiliriz? Oraya gelmeye çalışıyorum, onu anlatmaya çalışıyorum. Burak Özdemir.
1: Ha, ben diyorum ki mevcut federasyon ve MHK sizi bir şeylere inandıramıyorsa yaptıklarıyla ve söyledikleri ya da icraatlarıyla istifaya davet edersiniz.
0: Tamam, o yönetimin bileceği
1: iş. Galatasaray istifaya davet ediyor. Federasyonu da davet ediyor. Yönetimin MHK'yi de. Beşiktaş
0: tamam.
1: Da ediyor.
0: Oradaki tepkini.
1: Trabzonspor edip etmediği çok belli değil ama ben Fenerbahçe'den hiçbir zaman öyle bir açıklama görmedim. Mesela Fenerbahçe'nin de bence bu konuda destek olması lazım diğer kulüplere.
0: Ya bu Fenerbahçe ve Galatasaray arasında hiç zaten iki kulüp arasında süren bir yarışta hiç böyle bir ortak görüş, ortak netice olmamıştı. Galatasaray davet ederken Fenerbahçe etmez. Galatasaray davet etmezken Fenerbahçe eder. Bu zaten işte işin doğası esasında baktığında. Yani senin tepkini anlıyorum ben. Tamam, sen kulüpten de bir şey gelsin, samimiyetinizi anlayalım diyorsun. Ama ben de diğer tarafta genel çerçeveden son 4-5 yıllık süreci hatırlatmaya çalışıyorum. Yani son 4-5 yılda Fenerbahçe ne zaman zaman böyle iyi başlasa ya da kötü başlasa hiç fark etmez. Bu yıl kötü başladı mesela. Benzer şeyler konuşulmaya çalışılıyor ve benzer şeylerin işin sonunu farklı yere getiriyor. Az önce de şunu söyledin. İşte Galatasaray hakemlerle mi kullanıyor diyorsun dedin. Yayınları Burak Özdemir yaptığımız yayınlar haricinde dinlemiyorsundur mutlaka. Dinlemiyor olabilirsin, çok doğal, ama hani oralarda da bu yapı olaylarına vesaire Fenerbahçeli taraftarların yaptığı yorumlara da en karşı çıkanlardan biriyim, ayrı konu. Bunun yanında bunu savunuyorum. Hatta geçen hafta dahi ilk haftadan neyi bu kadar konuşuyorsunuz? Gençler Birliği karşısında ne oynayabildiniz, neyi savunuyorsunuz diye eleştirimi yapmıştım, ama senin girdiğin nokta Fenerbahçe niye işte tepki vermiyor? Fenerbahçe niye istifaya davet etmiyor noktası? Yönetimin bileceği iş. Ben de orada iki penaltımızı vermedi noktasında gelen tepki neyi işaret ediyor? Gelen işte hak mahrumiyeti cezası, gelen PFDK cezaları nereye götürüyor kulübü de? Bunu konuşuyoruz demek istedim sana. Ama senin zamanın azdı. 10 dakikaydı. 10 dakikanın 6-7 dakikasını böyle yedik. Burak Özdemir. Galatasaray'a evet. İlişkin merak ettiklerimiz var açıkçası.
1: Evet.
0: Galatasaray tarafında sarı sordum ama iş buraya geldi. Söz sende tekrar. Eğer şimdi, serzenişin orada bittiyse Fenerbahçe tarafına.
1: Galatasaray'ın sol kenar için hamlesi aslında ilk planı Rafael Leao. Ama Milan yani bunundan kıl aldırmıyor. 50 milyon euronun altına inmiyor. Yani Rafael Leao bizzat Galatasaray'da oynamak istediğini Milan'a bildirmiş olmasına rağmen Milan'ın inadı bir türlü kırılmadı. Galatasaray'da alternatif plan olan İsmail Sarı devreye soktu. Ve İsmail Sarı şu an Rafael Leao'ya göre daha sıcak. Daha o çünkü bir de yani Premier Lig'de aldığı maaş gerçekten hani Süper Lig'de dört büyüklerin özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadrosundaki oyuncuların çok altında. Yani onu bence biraz da maaş konusu da cezbetti. Ama orada Crystal Palace'da en değerli oyuncusu olarak görüyor. Yani İsmail Sarı bırakmak gibi bir düşüncesi yok onların da. Ama İsmail Sarı'nın kulübe bir baskısı var, ben Galatasaray'a gitmek istiyorum diye. Galatasaray işte sol kenar için ya Rafael Leao ya da İsmail Sarı transfer edecek ama ben bu kendi şahsi düşüncem, ben İsmail Sarı'nın olmasını daha çok isterim. Çünkü Rafael Leao'yu transfer etmek bir risk transferidir. Çünkü çok büyük bir yıldız olmasına rağmen şu an bence hani ne vereceği de çok belli olmayan biri. Yani geldiğinde taraftarların sevgilisi de olabilir. Ama öbür taraftan taraftarların nefret ettiği bir kişiliğe de dönüşebilir Rafael Leao. Ben o yüzden İsmail Sarı'nın biraz daha Galatasaray'a uygun olduğunu düşünüyorum. Ve forvet olarak da oynayabilmesi, zaman zaman Osimhen'in arkasından oyuna işte forvet olarak devam edebilecek olması, Okan Hoca'nın elini rahatlatması açısından da çok önemli. Ama işte dediğim gibi Crystal Palace'ın bir kere çok yüksek bir beklentisi var. Oyuncu her ne kadar Galatasaray'da oynamak istese de, ama oyuncunun da antrenmanlara çıkmadığını da biliyoruz. İngilizler bunu sakatlık sebebiyle olduğunu söyleseler de benim aldığım bilgiler çok da öyle olmadığı yönünde. Oyuncu yani kulübe Galatasaray'a gitmek için baskı yapıyor. Rafael Leao da dediğim gibi en son yapılan teklif gene reddedildi. Milan 50 milyon euro peşin ve bir şekilde tek seferde, yani taksit falan da yapmak istemiyor. Anca öyle bırakacağını söylüyor Rafael Leao'yu. Diğer taraftan Pape Matarsar var Tottenham'daki. Yani şimdi bence eğer böyle bir transfer gerçekleşirse Galatasaray'ın orta sahasını 1-2 seviye yukarı taşıyabilecek bir oyuncu. Yani ben ama orada söylenen bu 25 milyon euro rakamı benim biraz kafamı karıştırıyor. Yani Tottenham'ın Pape Matarsar gibi yani hepimizin izlediği bir oyuncu. Gerçekten geçen sene gene mesela 26 maça çıktı Premier Lig'de ama düzenli ilk 11 oyuncusu değildi. Ama gene de 26 maça çıktı. Ondan önceki sene zaten düzenli oynuyordu. Yani bence Pape Matarsar için 25 milyon euro çok uygun bir rakam. Yani ben Galatasaray yönetiminin hiç bu konuda bir pazarlığa bile gerek olmadan Pape Matarsar'ı getirebiliyorlarsa, oyuncu da Türkiye'de Galatasaray'da oynamayı tercih ediyorsa bu transferi yapması lazım. Galatasaray'da Pape Matarsar da Galatasaray'da bu arada oynamak istediğini kulübüne bildirdi. Tottenham'da görüşmeler devam ediyor. Tottenham'da zaten orta sahaya biliyorsun transferler yaptığı için Pape Matarsar'ın gidişinde çok da fazla zorluk çıkarmayacaktır. O yüzden o transferin ben kısa süre içerisinde açıklanmasını bekliyorum. Şu an bu 3 oyuncu ile ilgili
0: Galatasaray'da haricinde farklı bir gündem var mıdır diye sorayım. Gidecek olanlar, gelecek olanlar çok uzun süre bekledi Galatasaray taraftarı, camiası.
1: Ya Galatasaray'da bir süre Osimhen'i aslında yokladı, Arsenal hala da devam ediyor ama ne Osimhen'in...
0: Orada rakam ne? Var mı sende bir rakam Burak Özdemir?
1: Orada Arsenal'ın teklif ettiği, ya teklif resmi teklifi yok ama Arsenal'ın kafasındaki Galatasaray'da bunu bildirdiği rakam 70 milyon euro civarı düşünüyor ama Galatasaray'ın ne 70 milyon euroyu Osimhen'i bırakır ne Osimhen bu maaşı ve Galatasaray'ı bırakıp gider ne de Galatasaray o rakama düşünür. Zaten Arsenal'ın da çok da fazla hani üstüne düşmedi çünkü hani Galatasaray'ın tamam diyebileceği bir rakama geleceklerini ben de düşünmüyorum. Barış Alper için Everton'ın bir sözlü yoklaması oldu. Ama orada Galatasaray'ın 35-40 milyon euroluk bir bonservis bedeli talep etmesi onlara biraz geri adım attırdı. Onun dışında Como, Davinson Sanchez'i uzun bir süre yokladı. 30 milyon euroya kadar çıktılar ama Galatasaray bırakmadı. Bence mantıklı olanı da yaptı aslında. Bazı insanlar Davinson'un sezona kötü başlamasından dolayı keşke satsaydık düşüncesinde ama ben çok katılamayacağım. Çünkü Galatasaray'ın transferi için gündemindeki oyuncu Bremer'di Davinson satılması halinde. Şimdi Bremer'in Juventus'taki maaşı bonuslarla beraber 7 milyon. Galatasaray'a gelmek istese en az 9-10 milyon euro isteyecek. 4 yıllık sözleşme isteyecek. Üstüne bir de bonservis eklediğiniz zaman yani Davinson'u satmış olmanın çok bir anlamı kalmıyor. O yüzden Galatasaray da orada bence Davinson'dan çıkmayarak doğru bir hamle yaptı ama stopere bir hamle gelecek. Yerli de olabilir bu. O 23 de olabilir. Matisse Tel olayı var biliyorsun Tottenham'da. Ben duyduğum Matisse Tel'i Tottenham çok geçen sene çok büyük ümitlerle transfer etmiş olsa da aslında bekledikleri verimi alamadılar. Hem sol kenar oynatıyorlar hem forvet olarak oynatıyorlar ama çok da hani verim de vermedi bence Matisse Tel. Galatasaray'ın ama alternatiflerinden biri yani ilk hedeflerinden biri değil Matisse Tel. Bu saydığımız isimlerde olası bir negatif bir durumda rotayı Matisse Tel'e çevireceklerdir. Oyuncu da Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya sıcak bakıyor.
0: Peki. Mesajlarla devam edeceğim. Mevlüt Kandili'ni kutlayan bir dinleyicimiz var tüm dinleyenlerimizin. Hayırlı kandiller diliyorum.
1: İslam aleminin Mevlüt Kandili'ni mübarek olsun.
0: Hayırlı kandiller dilemiş olalım tekrar tekrar. Mübarek olsun diyelim. Ve mesajlara bakıyorum. Vallahi müthiş profesyonellik. Tebrik ederim sakinliğinizi Berk Bey demiş. Ya neden sakin olmayalım? Konuşuyoruz Burak Özdemir'le. Burak Özdemir farklı düşünür. Ben farklı düşünürüm. Sakin neden kalamayalım ki? Yani ayrı konu ama benim buralardaki sakinliğim biraz da şuradan geliyor. Dön dolaş aynı yere geliyorsun mesela. Ben bir örnek veriyorum. Burak Özdemir mesela bugün dedin ki az önce işte Mahmut'u neden istifaya davet etmiyor dedin. Benzer bir örneği de Mehmet Büyükekşi döneminden veririm. Fenerbahçeliler de aynı şekilde Galatasaray'ın karşısındaydı. Şimdi sen oradan 10 yıl önceye gidersin. Bana dersin ki X isme neden tepki koyamadı Fenerbahçe dersin. Aa bak haklısın sen de kendine göre derim. Çünkü dön dolaş bir bumerang gibi biz dön babam dönelim geliyoruz aynı yere diyor ya Cem Karaca. Bu döngü kısır döngü başı vardı sonu yoka geliyor. Ama günümüzü konuştuğumuzda da çok en çok da günümüz konusunda böyle net oluruz. Böyle birbirimize fikrimizi kabul ettirmeye çalışırız. Bu doğaldır, bu normaldir. Onu da hatırlatalım. Hızlıca diğer mesajlara bakacağım. Ekleyeceğim bir şey yoksa.
1: Şunu ekleyeyim. Mehmet Büyükekşi Galatasaray 2024 yılında tarihin en kötü TFF'si ve başkanını istifaya davet ediyoruz diye resmi bir açıklamayla istifaya davet etti.
0: İşte o zamanlama da önemli. Ne zaman istifaya davet etti? O da ya önemli. Şimdi Fenerbahçe'de yarın
1: var ya Mehmet Büyükekşi yani evet. Mesela insanlar şey diyebiliyorlar aslında öyle bir şey yok mesela. Mehmet Büyükekşi Türkiye'deki şurada 10 tane adam çağır 9'u Galatasaray genel kurulu üyesi zanneder ama Mehmet Büyükekşi'nin Galatasaray genel kurulu üyeliğiyle falan alakası yok.
0: O bakış açısıyla ilerleriz. O zaman şöyle derim. Ferhat Gündoğdu'ya da bu kadar tepkinin olduğu bir haftada örneğin yarın istifa edeceğini varsaydığımız bir akşamda bu gece Fenerbahçe'den tarihin Ferhat Gündoğdu hakkındaki en ağır açıklaması gelir ki Aziz Yıldırım yönetimi de bunlarla hatırlanır. Görürüz bunu. Çok da yabancı olmayız buna bence. O zaman da işte yarın öbür gün Aziz Yıldırım yönetimi Ferhat Gündoğdu'ya en büyük tepkiyi veren yönetim diye konuşuruz. Senin bugün dediğin mesela biraz vallahi olsaydı
1: bence,
0: takılır.
1: Ben
0: gibi görürüz. Biraz sonra zamanlama önemli o konularda. Oraya getirmeye çalışıyorum.
1: Kesinlikle. Mesela Fenerbahçe yani sen dedin ya sen ne oynadın ki? Yani ben orada mesela çok katılamayacağım. Eğer Fenerbahçe gerçekten inanıyorsa hakkının yendiğine Fenerbahçe iyi oynar kötü oynar. Sen Fenerbahçe'nin penaltısı varsa vereceksin.
0: Ama o biraz o etkiliyor. Bana kalırsa ne oynarsan oyna. Kötü oynadığında özellikle taraftara, camiaya biraz da kötü oynadığın kısmı unutturup saha dışındaki olayları kabul ettirip onu satmaya çalışıyor yöneticiler. Özellikle bunu Fenerbahçe'de oradan ilerledik. Oradan örnek vereyim. Mourinho çok yaptı yıllardır. Onun çünkü kucağına verdiler bu bahaneyi ve Mourinho sürekli kullandı. Galatasaray'da da problemler olduğunda Okan Buruk'un çok sık kullandığını gördüğüm açıklamaları oldu geçen yıl. Bu yıl da olacaktır. Kaldı ki bir hazırlık maçı sonrasında Abdullah Avcı'nın tekrar Allah rahmet eylesin. Bir cenazesi vardı. Annesinin, kıymetli annesinin cenazesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Orada iyi niyetli değiller dediği bir durum ve 4. dakikada kırmızı kart gördüğü bir ortam. O da Okan Buruk'un ve oyunun esasında çok da hoş olmadığı, Okan Buruk'u da rahatsız ettiği noktada işi farklı noktaya çekmeye çalıştığı bir durum olarak yorumladığım bir şeydi mesela. Bu tarz şeyler çok oluyor takımlarda. Ben böyle bakıyorum, buradan görüyorum.
1: Ya senin o tabii senin kendi yorumun ama yani takımın iyi oynayıp kötü oynamışsa da yani sen ne oynadın ki hakeme diyorsun da hakeme yer hatası varsa vardır yani takım işte Fenerbahçe mesela.

0: geçerli. Evet, ben de katılıyorum sana, kötü oynadı ama ya adamın penaltısına verilmediğini düşünüyorsa da ona da hak, yani ona da ben de ona da hak veriyorum. Ben iyi oynarım, kötü oynarım. Sen benim penaltımı ver. Kaçacaksa kaçsın ya da ben atayım golü, sonra yiyeceksem gene yerim. O Fenerbahçe'nin açısından bakarsan da Fenerbahçe haklı.
1: Peki. O zaman Galatasaray'a ilişkin ve gündeme ilişkin söyleyeceğin farklı bir detay yoksa teşekkür edeceğim. Yavaş yavaş
0: bırakıyorum. Yok, teşekkür ediyorum. Ben de iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. İyi çalışmalar. Sağ ol, var ol. Fanatik Gazetesi'nden kıymetli isim Burak Özdemir'le birlikteydik. Onunla birlikte Galatasaray'ı konuştuk ki detaylandırdığımız bir meaki gündemi de oldu. Ama bu meaki gündemini özellikle şuraya saklıyorduk. Ömer Faruk Ünal'la TFF ve MHK gündemini konuştuğumuz bölüme saklıyorduk. Orada Ömer Faruk Ünal'la değerlendirdiğimiz bölümler olacak. Tabii yine girdiğimiz, buraları konuştuğumuz İrfan 25 olsun, Burak Özdemir olsun, onlarla değerlendirdiğimiz bölümler de oldu farklı farklı yerlerden. Şöyle söyleyeyim, çok güzel laf söyledin. Ve ağzına sağlık Berk demiş. Neye çok güzel laf söyledim? Ya bu böyle mesajlarla gelmeyin. Bir şeye güzel laf söylediğimiz yoksa, Fenerbahçe'nin holiganlığını yapıyorsun diyen de var mesela. Sizin bu mesajlarınızla o taraftaki mesajlar güçleniyor, kuvvetleniyor. O düşünceler kuvvetleniyor. Herhangi bir tarafın holiganlığını yaptığımız ne Burhan ne benim ne de İrfan 25'i kimsenin yok. Yani konuşuyoruz, geçiyoruz. Sağ olun, var olun. Berk'cim gerçekten senin bu oyunu seviyorum. Teşekkürler sakinliğiniz için. Yayında çok güzel bir yayın oldu demiş. Yine aldınız reytingi diyen bir dinleyicimiz var. Yani tamamen bir konu, tamamen bir konu üzerine buraya geldi konu. İyi yayınlar kardeşim, bu Galatasaraylı arkadaşlar neden böyle yapıyorlar demiş. Gelen mesajlara bakıyoruz. Çok güzel profesyonellik diyen bir dinleyicimiz daha, Erkan Bey. Ben seni kadar sakin kalamadım. Ya... Neden sakin kalamıyorsunuz? Bak yine bir mesaj. Erkan Bey, taraftarsınız, hak veriyorum, tamam. Fenerbahçe Büyük Ekşi yönetimini istifaya davet ettiği zaman Galatasaray desteklemiş mi? Bundan bir haber verin lütfen demiş. Belki yayınlar okur musun bilmiyorum ama Beşiktaş Başkanı'nın açıklamalarını ben isyan olarak bağlarım demiş. Kim isyan etmiyor ki? Berk Bey, Şikrin yarım pozisyonunda gol oldu. Saçma sapan penaltı verildi. Mahmut Uslu neredeydi bu hafta demiş. Mahmut Uslu cezalıydı bu hafta, hatırlatayım. Ama tabii cezalı olan bir Mahmut Uslu çıkıp da Şikrin Yar'a da yanlış penaltı verildi der mi? Öyle sizin gibi düşünse bile, onu bilmiyorum. Kolay ama, ne kadar kolay ya böyle şeylerde. İşte örneğin bir Fenerbahçe taraftarı da iyi niyetli değiller kısmını, Okan Buruk'un iyi niyetli değiller sözünü Fenerbahçe aleyhine yapılmış bir hatada işte bekler sözünü Okan Buruk'tan, ama sizin gibi tıpkı nasıl ki Mahmut Uslu'dan bekliyorsanız o da bulamaz. Onu ne yapacağız? Ben sürekli buradan bakmaya çalışıyorum ama bir yerlere çekmeye çalışıyorsunuz. Huyunuz, yapmayın. Birinci haftadan sonra yabancı varların gitmesini TFF'ye kim emretti demiş. Ataşehir'den Fatih, Fenerbahçe 2-3 yıldır bağırıyor her yere yabancı hakem gelmeli. Yani evet, yabancı hakem hata yapabilir ama en azından art niyet aramayız. Fenerbahçeliyim, Beşiktaş doğrandı dün demiş. Beşiktaş'ın doğrandığını görmek için Fenerbahçeliyim, Trabzonsporluyum yazmak zorunda kaldığımız, inandırıcılığı olsun ya da en azından bakın ben bile böyle düşünüyorum olsun diye böyle şeyler yazmak, böyle girmek zorunda kaldığımız, yani hakikaten bir ortamda ne kadar bir şey konuşabiliriz? Sana boşuna Radyo Gol'ün gururu demedim demiş. Ne oldu da öyle dediniz? Abi seviyoruz seni. Tavırların, davranışın, kaliten. Seni dinlemeye bayılıyorum demiş. Kimdir bunu yazan? Onur Sarak. Teşekkür ediyorum Onur Sarak. Sağ olun. Selamlar Berk kardeşim demiş. Beşiktaşlı olarak hakem facialarının en büyüklerini yaşadık. Dün akşamki maçta bunlardan biri maalesef. Bu kadar olmaz mı? Oluyor işte. Ayhan bizdeyken uçan tekmeyle durdurup bırakın penaltıyı, faul bile verilmemiş. Bir takımın taraftarıyız bizler. Acı olan bunlar geçmişte kalıyor ama akılda kalan istatistikler oluyor. Şampiyonluk sayıları öne çıkıyor. Şimdi her takım bize de oldu der. Evet, yapıldı, haklılar ama bu kadar olanı yok. Yani yazık. Beşiktaş bu ülkenin takımı değil mi? Hangi amaçla yapılıyor bilinmez. İnsan düşünmüyor değil. Yazık oluyor demiş. Bunu aktarmış, bunu söylemiş. Peki şöyle hızlıca mesajlara bakmaya devam edelim. Galatasaray yorumcularını gerçekten tebrik etmek gerekiyor. Olayı o kadar güzel çeviriyorlar ki demiş. Demeyelim öyle. Abi Galatasaray transferleri bitti mi? Peki kulübe yapılanması yok hala demiş. Peki bençten bahsediyor, yedekten bahsediyor. Bir de şu Yayınlarda gün ve saat yayınlansa arada demiş. Peki. Gelen mesajlara bakıyorum. Gelen mesajlarda ne var ne yok. Teşekkürler demiş dinleyicimiz. Neye teşekkür ettiniz? Mesajınızı okuduğumuz için. Peki, teşekkür ediyorum. Yusuf Akçiçek söylentileri doğru mu? Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor Yusuf Akçiçek demiş. Yusuf Akçiçek Fenerbahçe'ye dönsün, o kadar çok isterdim ki şu an. Yani Fenerbahçe tarafında böyle bir şeye ihtiyaç bence var. Sizi çok haklı buluyorum bu konuda. Haklı bulduğum noktada da Yusuf Akçiçek konusunun Fenerbahçe'de gündeme gelmiş ve olmamış olması biraz düşündürüyor. Yusuf Akçiçek'in Fenerbahçe'de ihtiyaç olduğunu düşünen taraftayım. Gelecekse ki gelmesi ihtimal, kaldı ki oradaki durumu da az çok biliniyor. Gelmesine müsait bir durum olduğunu biliyorum. Ama bu konuda, bu konuyu gündeme getirdiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek ihtiyacı olduğunu düşünen taraftayım. Ya da Yusuf Akçiçek gibi arkadan gelen genç sayılabilecek genç oyunculardan Fenerbahçe'de iş yapabilecek oyunculardan ağır kalan defansı da düşündüğünüzde zaman zaman yine önemli bir ihtiyaç olduğunu düşünen taraftayım. Abi takımlar her sene boşu boşuna 150-200 milyon dolar harcayıp güzel takım kurmaya çalışıyorlar ya, direkt hakem satın alsınlar ya da nasıl şampiyon olmayacağız deyip, nasıl olsa şampiyon olamayacağız deyip o paraları en azından sermaye olarak kasada tutsunlar demiş. Aklın yolu bir valla, Yusuf çok güzel yedek olur ve ayakları çok düzgün demiş. Bak Yusuf mesajına bir dinleyicimizin, kıymetli bir dinleyicimizin, hemen farklı bir noktada farklı bir kıymetli dinleyicimizden gelen yorum böyle. O da aklında bir yaşa demiş. Yani Yusuf, evet, hatırlayınca değil mi, böyle bir Fenerbahçe'de neden olmasını konuşturuyor. O zaman hızlıca şöyle bir Ali Aydın'a gidelim. Ali Aydın'la konuşalım. Hızlıca telefonu elime almaya çalışırken de sağa sola vurarak aldık elimize o telefonu. O yüzden bir ses geldi. O ses için özür dileyim. Beşiktaş'ı konuşacağız Ali Aydın'la. Beşiktaş'taki durumu değerlendireceğiz Ali Aydın'la. Onunla değerlendirdiğimiz bir nokta olacak. Ali Aydın, selamlar, hoş geldin.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Keyfin yerindedir umarım.
2: Yani tek yerinde sayılmaz dünkü maçtan sonra.
1: Maçtan sonra ve aynı zamanda günün gündemini Beşiktaş stadında Hakan Daltaban'dan dinledikten sonra diyorsun.
2: Yani. Ama yani bu sadece bu dünkü olay, sadece dünün olayı değil. Yani yaklaşık ben 32 yıldır bu işin içindeyim. Aynı senaryolar devam ediyor.
1: Yani ne olacak çözüm peki? Ne olacak?
2: Yani bir şey olması için çok keskin, radikal kararlar alınması lazım.
1: Ne karar mesela?
2: Yani artık onu da ben nasıl söyleyeyim bunu, Beşiktaş'ı idare edenler, Beşiktaş'a talip olanlar, camianın büyükleri, camia artık, ben dün akşam bununla ilgili bir tweet attım. Artık treni kimse kaçırmak istemiyorsa, Beşiktaş gerçekten büyük bir camia olduğunu düşünüyorsa artık herkesin tek vücut olmak zorunda. Eğer olmayacaksa, bunun içinde başkan adayları, muhalif olanlar, herkes, ama herkes bir fiil bu konuda dışarıya karşı tek vücut olmak zorunda. Bu yaptırımları yapmak zorundalar. Artık Beşiktaş'ın sesi daha çok gür çıkmak zorunda. Yani sadece kapının kapılar ardından bir ziyaret ettiklerle olmuyor. Yani bunu yaklaşık bir 10 senedir görüyoruz olmadığını. Yani dolayısıyla ceza almaktan korkmayacaksınız. Versinler ceza. Önemli değil ama Beşiktaş'ın sesinin duyurulması, bunlar artık yani çok önemli şeyler diye düşünüyorum. Ben yazık, yani hakikaten yazık. Yani onu, o dün hakimin ismini bile söylemek istemiyorum. Yani hani bize de diyorlar ya işte hepimiz aynı gemideyiz falan. Yok kardeşim, ben onlarla aynı gemide falan değilim yani. Böyle futbola ihanet eden hakemlerle ben aynı gemide olmak istemiyorum. Kimse kusura bakmasın. Biz bu işimizi yaparken doğrularını kamuoyuna aktarmak zorundayız. Böyle bir şey yok. Hakem hata yapar diye de bir şey de, kelime de kullanmak istiyorum. Dünküler hata falan değil. Dünküler resmen Beşiktaş'ın önünü kesmek için yapılmış bariz Beşiktaş'a karşı oynanan bir operasyondur bu. Net söylüyorum bunu. Bu hakem zaten daha önce de sabıkalıydı. Hani bir de kendinden emin tavırlarla düdük çalmalar falan. Bunlar çok ayıp şeyler. Türk futboluna da yakışmıyor. Ortada zaten gözükmeyen bir tane bir MHK başkanı var. Ne yaptığı da belli değil. İstediği gibi at koşturuyor. Yani bunlara izin vermemek adına bir takım şeyleri artık camia olarak, sadece bunu Beşiktaş başkanından, yönetiminden bekleyemezsiniz. Ha, tabii ki de onlar da bir adım atacaklar ki camiaları da, camiasının arkasında sürükleyecekler. Bu ne kadar demokratik bir hakkı varsa Beşiktaş'ın bunda kullanacağı, hepsini kullanmak zorundalar. Yapmak zorundalar. açıklama yapsınlar. Ceza almaktan korkmasın kimse. Korkmasın yani. Bu işler hani ceza almakla bir şey olmaz. Ama bu işlerin düzelmesi için çok somut adımlar atılması lazım. Bence bununla ilgili Beşiktaş camiası bir arada bir kongre yapıp bir çalıştay yapıp bunun üzerinde çalışması lazım artık. Türbündeki insandan kongre üyesi olan insana kadar, en ufak zerresinden en büyük zerresine kadar Beşiktaş'ın herkesin bu konuda bir çalıştay yapması lazım artık. Yeter. Hakikaten yeter. O zaman Beşiktaş başkanı transfer yapmasın. Trossard almasın, Vlahovic almasın. Dünya kadar para ödeniyor. Almasınlar. Almasınlar eğer böyle yapacaklarsa ki Beşiktaş o zaman altyapıdaki çocuklarla oynasın. Bu nedir ya? Yani bu kadar Beşiktaş'a karşı yapılan bu düşmanlığın sebebini artık birileri çıkıp ya konuşacak, anlatacak ya da bununla ilgili çok ciddi yaptırımlar yapılması lazım. Yani dün o oyuncunun sahada kalması futbol adına bir skandaldır yani. Yani bunu uzaydan da baksan, Mars'tan da baksan, hani ayda gözüküyormuş ya dünyanın, evet, belli yerlerinde.
1: Ya dünyada da birçok yerde de hani manşet oldu.
2: Aya çıkınca gözüküyormuş yani, Çin Seddi falan filan, böyle bir sürü Nil Nehri falan gözüküyormuş ya. Yani bunu aya çıksan, ayda da görsen bunu kırmızı kart olduğunu görürsün. Şimdi
1: mesela
2: yani.
1: Bir dinleyicimiz Güngör Bey der ki, Berk Allah aşkına dünkü maçta ne olmuş? Bir kırmızı kart yüzünden mi bunlar oluyor demiş. Öyle değil Güngör Bey. Kart, yani.
2: Beşiktaş'ın verilmeyen golü ne olacak?
1: Ne olmuş dediğinize göre izlemediniz herhalde. Onu söylemek lazım.
2: Verilmeyen penaltıları ne olacak ya? Bak penaltısı da demiyorum, penaltıları. Ya, ne olacak bunlar? Hadi bunları söyleyeyim. Bak biz öyle bir şeyiz ki ben geçen hafta bas bağırdım ya, Fenerbahçe'nin Gençler Birliği maçında iki tane penaltısı verilmedi diye. Ama ne oldu? Geçen haftaki telafisini olmayan bir penaltıyı verdiler Fenerbahçe maçında. Fenerbahçe'nin buna ihtiyacı var mı? Yok. Hakemler hep böyle yani, bir de hakemlerin biri birine tutmuyor. Konyaspor maçında verilen penaltıdan sonra yazdım onu da tweet'in altına. Bundan sonra bütün bu pozisyonlarda penaltıyı vermek zorundasınız artık. Abi devamlı bir kural uyduruyorlar ya. Devamlı bir şey uyduruyorlar.
1: Şimdi
2: ya.
1: Mesela dinleyicilerimizden birçok mesaj geliyor, okuyoruz ama bir de radyonun kıymetli isimlerinden İbrahim Yavuz, radyomuzun yorumcularından. O der ki Immobile tokat atınca oluyor ama ona ne dersiniz der.
2: Kardeşim o da kırmızı kartsa, bak o da kırmızı kartsa kırmızı kartı verecek. Ben Immobile niye atılmadı demiyorum. Bakın eskiden geçmişten verilmiş örneği, o zaman ben de Osimhen olayını mı konuşayım? Osimhen'in Emirhan'ın olayını mı konuşayım? Bakın arkadaşlar, geçmişte yapılanlar bizi kurtarmaz. Eğer Immobile'nin pozisyonu kırmızı kartsa ben kırmızı kart vermeyen hakemi de eleştiririm. Hadi buna var mısınız? Ama artık geçmiş gitmiş kardeşim. Geçmişten örnek vermeyin. Geçmişten örnek verirsek çok örnekler çıkar karşımıza. Yani her seferinde bir yeni sayfa açacağız diyoruz. Bırakın artık geçmişten örnekleri vermeyin. Osimhen'le Emirhan'ın pozisyonunu konuşalım mı o zaman? Geçen sene.
1: Yani geçmişten örnek verirsek, az önce de benzer bir konuda benzer bir noktaya geldik. Geçmişten örnek verirsek sonu gelmez zaten Ali Aydın. Orada
2: yani o yüzden bu geçmişi irdelemenin bir tonu, Immobile'nin tokadı kırmızı kartsa verecek kardeşim hakem. Ben Beşiktaş olarak intibas istemiyorum zaten. Hak neyse, hukuk neyse o olsun diyorum. Orkun Kökçü geçen sene Fenerbahçe maçında kırmızı kart gördüğünde kim yanlış karar dedi? Hangi Beşiktaşlı çıkıp yanlış karar dedi? Hatta üstün üstlük Orkun'u belki de eleştirdiler. Ya dediler topa öyle girilir mi dediler. Haksız mıyım? Yani bunların içinden kalkamayız arkadaşlar. Kalkamayız yani. Aynı şey Galatasaray'ın da başına gelir, Trabzon'un da gelebilir, Fenerbahçe'nin de gelebilir. Ama bir önceki hafta yapılan hatayı bir sonraki hafta telafi edeceğiz diye olmaz. Ben buna eminim. Onun da tweetini attım.
1: Şimdi diyorlar ki neden o gün konuşmadın diyorlar mesela aynı şekilde.
2: Nereden biliyorlar konuşmadığını?
1: Yönetici neden konuşmadı diyor mesela. Neden beyaz sayfa oluyor öyle olunca diyor. Neden senin canın yanınca beyaz sayfa oluyor?
2: Kardeşim niye yönetici konuşacak orada? Niye konuşacak mesela? O anlamı
1: örneği yok mesela. Bir yöneticinin kendi takım lehine yapılmış bir hata.
2: O zaman Osimhen bu olayında niye Galatasaray yöneticisi konuşmadı? Mesela hadi onu da konuşalım. Ya bak bunlar bizi bir yere getirmez arkadaşlar. Ya siz o pozisyon, bir kırmızı kart olayı. Ya işte o bir kırmızı kart olayı çok önemli. İşte o Oğun attığı gol verilmediği zaman çok önemli. Çünkü senin sahada hakkın yeniyor. Hakkın yeniyor güzel kardeşim yani. Bu yani siz eğer bu hakemlerden memnunsanız tamam, yarın öbür gün başınıza gelince de o zaman bizden de bir şey beklemeyin.
1: Şimdi bir mesaj daha var, buna da katılmıyorum mesela, ama dinleyicimiz yazmış, hatta adını göremiyorum dinleyicimizin, adını görürsem daha keyifli olacak okuması. Gurur yazıyor, peki adını yazmamış, Rumuz var. Konuşan arkadaş, konuşan yorumcu neden kendini otoriter sanıyor? Geçen hafta Fenerbahçe'nin penaltısını vermediler, bu hafta olmayan penaltı verildi diyor. Haklıdır veya haksızdır ayrı konu, ama kendi gördüğü kararları doğru görecek kadar üstten bakmak biraz garip geliyor demiş. Ya ben şöyle söyleyeceğim. Ben bir şey söyleyeyim Ali Aydın, sonra sözü sana bırakayım. Tamam. Üstten görmek değil, Ali Aydın'ı bilirim. Ali Aydın, Ali abi çok kıymetlidir, değerlidir Beşiktaş camiası içinde. Benim için de keza öyle, radyodaki programlarımız özelinde de ayrıca. Ama yani siz ne bekliyorsunuz tam olarak? Geçen hafta Fenerbahçe'nin penaltısını vermediler, bu hafta olmayan penaltı verildi demeyecek de bir eleştirmen, bir yorumcu, bir spor yazarı. Ya geçen hafta benim için o penaltı değildi, bu hafta bir penaltıya daha yakın. Teşekkür ediyorum, iyi günler, iyi geceler, iyi akşamlar deyip çıkıp gidecek mi yayından? Ne bekliyorsunuz yani? Ne yapalım? Sessiz sakin. Sessiz sakin ne yapalım? Nasıl gitsin? Her yayında, her konuda sessiz sakinliği nasıl koruyacak insan?
2: Üstten görmek nedir kardeşim? Ben evden
1: mesela
2: çıkarken,
1: oraya nasıl bağlıyorsun konuyu?
2: Ben evden çıkarken portmantaya egolarımı asıp çıkıyorum. Bu işi yapıyorum. Tam o işi yapıyorum. Ben üstten falan bakmıyorum. Ben olay neyse onu söylüyorum. Kardeşim, Türkiye Cumhuriyeti'nde, Türkiye Ligi'nde hakemler kötü. Futbolu da bilmiyorlar ve çoğu da art niyetli. Ve bilerek yapıyorlar. Bunu söylüyorum. Anlatıyorum, söylüyorum. Fenerbahçe Konyaspor maçındaki penaltı penaltı değil. Bana göre değil. Çoğu insana göre de değil. Ama Fenerbahçe'nin Gençler Birliği maçında ondan daha net %1 milyon olan iki tane penaltısını vermediler diyorum. Yani daha ne diyeceğim, ne anlatacağım ben? İşte olay şuna geliyor. Yarın öbür gün aynısı Beşiktaş'ın da başına gelecek. Ne olacak biliyor musun? Beşiktaş bir maçta 2-3 farklı önde olacaklar. Dün doğru olup da vermedikleri kararları o Beşiktaş öndeyken verecekler. Ne diyecekler biliyor musunuz? Aa bakın, biz Beşiktaş'a da veriyoruz. Beşiktaş'ın hakkını yemiyormuşuz. Za gelecek iş. 30 yıldır aynı senaryo bu. Ben Beşiktaş özelinde konuşuyorum ama bu diğer kulüplere de aynısı oluyordur. Olduğunu da gördük zaten.
1: Ali Aydın ayrıcalık istiyor demiş farklı bir dinleyicimiz.
2: Ne istiyormuş?
1: Ali Aydın ayrıcalık istiyor demiş.
2: O arkadaşlar bilerek yazıyorlar onları. Yani şey yapmak için. Ortamı germek için. Ben ayrıcalık falan istemem.
1: Ben Fenerbahçe'yi konuştum, Galatasaray'ı konuştum. Beşiktaş tarafında da hakeme bu kadar dalmak istemem açıkçası. Beşiktaş tarafında hafta içi oynanacak. Daha ne kadar dalacağız gerçi. O da aklımdan geçiyor bunları konuşurken, kurarken ama. Ali Aydın, Beşiktaş'ta hafta içi önemli bir karşılaşma daha var. 3-0'ın rövanşında rahat bir maç. Hızlıca, çok keskin, net bir geçişle, sert bir geçişle oraya geçeyim. Maça döneyim. Maç özelinde neler söylersin?
2: Bence Beşiktaş artık turu geçti.
1: Geçti.
2: Yani bir aksilik olmazsa Beşiktaş artık bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek. Doğru dilerim.
1: Estağfurullah.
2: Tabii bu önemli olduğu kadar da mesela yarın da Fenerbahçe'nin maçı var. Ben hakikaten bunu çok içtenlikle söylüyorum. İnşallah Fenerbahçe yarın gelecek. Fenerbahçe de Şampiyonlar Ligi'nde bizim ülkemizi temsil edecek. Trabzon'da mağlup oldu ama onun da geçmesini çok istiyorum ki bu dört takımın en büyük sükseli liglerde ülkemizi temsil etsin istiyorum. Hayırlısı olsun artık. Beşiktaş bana göre bu işi bitirdi. Artık bundan sonra UEFA Avrupa Ligi'ndeki hedefi yani ilk 8 olmasa da ilk 24'ün içinde yer alıp bir üst tura çıkmak olacaktır diye düşünüyorum. Bu sene çok farklı bir Beşiktaş izliyoruz. Tabii yapılacak olan transferler de, takıma katılacak olan takviyeler de çok önemli. Onların da artık bir an önce Beşiktaş'a ilave edilip takıma katılıp Beşiktaş'ın biraz daha bu rotasyonlu kadroda geniş kadroya sahip olması. Dün mesela gördük yani Beşiktaş'ta Salih oyundan çıkınca Beşiktaş'ın oyunu tamamen kilitlendi. Ve yerine de oynatacak bir adamınız yok. Yani Endidi ile bu iş olmayacak gibi gözüküyor. Yani en azından hocanın bu sisteminde Endidi ve Çenli'nin çok fazla sağlıklı, verimli olacağını düşünmüyorum. O yüzden transferin bitmesine çok az bir süre kaldı. O süre zarfında Beşiktaş gerekli olan takviyeleri, iyi takviyeleri yaparsa hem Avrupa Ligi'nde hem de Türkiye Ligi'nde çok farklı bir konum yaşayacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki. Beşiktaş'a ilişkin eklemek istediğin, transfer sezonu da henüz devam ediyorken gidecek kalacak kısmında belki biraz daha sakin taraf Beşiktaş burada ama
2: gidecekler,
1: bir şey var mı diye sorayım.
2: Gidecekler belli ama gitmemek için de direnenler de belli. Gelecekler konusunda da işte dün Miretti olayı çıktı. Daha önce de Miretti gelmek istemiyordu. Ama hoca devreye girmiş. Hoca kendisiyle görüşmüş. Birazcık galiba düşünceleri değişmiş. O konuyla alakalı Beşiktaş'ın Juventus'a yaptığı bir teklif var. İşte bunun içinde kiralama opsiyonları da olduğu söyleniyor. eğer bir şeylik olmazsa o oyuncunun Beşiktaş'a gelebileceği yönünde bilgiler var. Onun dışında da bir sağ kanat oyuncusu bakılıyor. O sağ kanat oyuncusunda da birkaç isim var ama o isimlerden hangisinin olacağı da henüz şu an için net değil. Herhalde önümüzdeki hafta başında Beşiktaş'ın özellikle bir iki transferi bitireceğini düşünüyorum ben.
1: Kendi peki. Ali Aydın, teşekkür edeceğim.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ ol, var ol. Ağzına sağlık. Ali Aydın'la konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Birçok mesaj var. Tabii bu mesajlar haliyle nasıl sakin kaldın? Nasıl işte Fenerbahçe holiganlığı yaptın gibi gibi mesajlar. Şimdi bunları tek tek okumayalım. Ama bunun yanında sizi rezil ettik. İşte siz şöyle Fenerbahçe savunucususunuz. Siz şöyle Galatasaray düşmanısınız. Siz böyle Fenerbahçe düşmanısınız mesajları da çok. Onu da söyleyeyim. Gebze'den Mustafa Kum. 30-40 yıldır sistemi ve bu düzeni kuranlar kaymağını da yiyor. Olan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor oluyor diyen var. Bir sistem olduğunu, bu sistemin Galatasaray lehine olduğunu savunan var. İddia eden var. Bu arada abi benim adım Gurur. Rumuz falan değil o demek. Gurur, özür diliyorum. Adamın adını Rumuz diye okuduk ya. Özür diliyorum. Hakikaten sağ ol, var ol. Senin mesajların önceliklidir artık benim için. Adın unutulacak bir isim değil çünkü. Adın unutulacak bir ad değil çünkü. Selamlar, saygılar diyeyim. Sağ ol, var ol. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi takımı değil. Bu kadro ile bizi rezil ederek geri gelir demiş Halit Doğan. Bak şimdi işler böyle sıkıntılı noktaya gidince nasıl rezil eder vesaire buralara gidiyor. Nasıl farklı noktaya çekiyoruz konuları, telaffuzları görüyorsunuz değil mi? Bütün takımlar artık tahammül seviyesi sıfıra inmiş durumda. Kesinlikle yabancı var ve orta hakem gelmeli. Yoksa bu kavga asla bitmez ve hakemler hep baskı altında maç yönetecekler demiş. Mehmet Ersan diyor bunu. Tüm hakemleri neden gördükleri penaltı ve kırmızı kart vermiyor? Türk hakemleri demiş. Özür diliyorum, ben yanlış okudum bu defa. VAR'ın müdahale etmesini bekliyorlar. Son zamanlarda kendi inisiyatifiyle direkt penaltı ve kırmızı kart veren hakem hatırlamıyorum. İşin kolayına kaçarak VAR hakemlerine topu atıyorlar demiş. Hatırlayan varsa evet, dediği gibi kendi inisiyatifiyle veren böyle direkt bir kırmızı kart penaltı gördüğümüz hakemleri hatırlayan varsa böyle bir hatırlatsın bize lütfen son zamanlar üzerinde. Penaltıyı hatırlarız belki de kırmızı kart sanki biraz zor gibi. 4 senedir ortada olmayan Beşiktaş bu sene 4-5 maç kazandı diye bir yere konumlanmıyor. Bence bu sene serzenişleriniz o nedendendir demiş. Bir hata varsa da burada Beşiktaş'ı 4 sene yoktunuz, bu sene işte 3-5 maç kazandınız, sesinizi yükseltmeyin hemen, size hata yapılabilir, susun, oturun oturduğunuz yerde dememek gerekiyor. Bakmamak gerekiyor o açıdan. Çünkü geriye götürür o açı bizi. Abi çoğunlukla Beşiktaş'a yapılıyor. Hangi birini sayalım? Hakemden gol yemiş futbolcusu, televizyon görüntülerinden 6 maç ceza alan bir takım. Bunun ötesi yok bu abi demiş. Peki. Alanya'nın kaptanı maçı kartsız tamamladı demiş Müslüm Bey. Buraya götürmüş bizi. İstanbul'dan Müslüm ben. Beşiktaş'a yapılan hataları artık bir yerde dur denilmesini istiyorum. Kesinlikle ve kesinlikle art niyet arıyorum. Ve artık kulüp başkanlarımızdan bir açıklama istiyorum demiş. Riva ise Riva'ya yürüyelim, Ankara ise Ankara'ya yürüyelim demiş. Durun durduğunuz yerde Müslüm Bey. Yani yaptı Hakan Daltapan açıklamaları. Onun için ne düşünüyorsunuz? 0212 273 10'dan mesajları gönderin lütfen. Soru şu. Hakemlerimiz çok kötü. Dört büyükler ve diğerleri hepsi şikayetçi. Neden yabancı gelmiyor o zaman? Orta hakeminden yabancısına kadar neden gelmiyor demiş. Ona da karşı çıkıyorlar çünkü. Orada da senin gibi düşünmeyen farklı takım taraftarı var. Bak, takımını bilmiyorum mesela. Ama senin gibi düşünmeyen farklı takım taraftarı çıkıyor karşına. Biz istemiyoruz kardeşim diyor. 10+4'te yaşadık en son bunun örneğini. Biz birleşemeyiz bu konularda. O yüzden konuşur konuşur dururuz. Ben de okurum mesajlarınızı böyle. Çok mu keyif alıyorum? Bu tarz yayınlardan hayır. Ama yeri geldiğinde, yeri gelen konuda da işte konuşmam gerekeni konuşurum. Merhaba yayınlar. İmobile kırmızısının atlanması tarihi bir fark ve kupaya mal oldu. Onu nasıl düzelteceğiz? Barış Demircan'la demiş. İmobile pozisyonu için savunma yapan arkadaşlar Sanchez'in Rafa'ya kavala tekme ve karna yumruğunu da söylesinler demiş. Bak gidiyor oralara, gördün mü? Bumerangın içindeyiz şimdi. Gideriz. Ricardinho'ya kadar gideriz. Kleberson'a kadar gideriz biz. Senelerdir bu hakem konuları konuşuluyor. Bir futbolcu 50 milyon euro bonservis verilirken hakemlere de maç başına 80 bin TL verirsen sen nasıl bir kalite bekliyorsun ki bir sezonda hakemlik sektöründe? Acaba 1 milyon dolar ayrılıyor mu? Maalesef hayır. Bu çok büyük bir tezat değil mi sizce demiş. Yahu Ali Aydın doğruları söylüyor. Bir şekilde kendisine, yarasına dokunulanlar cevap verme yarışına girdiler. Doğru üstü kare demiş. Ağzına sağlık, dediğin gibi artık birilerinin dur demesi gerekiyor Ali Aydın demiş. Ali Aydın'a sorun lütfen demiş. Galatasaray hangi maçta hakem tarafından linç edildi? Bir maç var mı böyle bir maç aklında? Benim yok demiş. Beşiktaş linç ediliyor hep demiş. Berk, Yusuf Akçiçek'in ne kadar maaş aldığını biliyor musun demiş. Maaşta da tabii diretmemek gerekiyor. Orada böyle bir durumda Yusuf Akçiçek oynamıyor ve gelecekse, kaldı ki böyle bir gündem yok. Bir dinleyicimizin hatırlatması üzerine buraya girdik ama yani çok da neden girdik diye sorgulamadığımız bir konu oldu. Neden olmasını konuştuğumuz bir konu oldu. Ama işte yani orada da maaşta da tabii oldu. O aynı maaşın burada da ödeneceği bir ortamın oluşmaması. Onu da kulübün istemesi halinde orta yolu bulması tabii bekleniyor. Ya baksanıza, Galatasaray bir oyuncunun hem maaş hem de bonservis tutarı için ne kadar süre bekledi ve neler konuşuluyor? İşte 50 milyon eurodan 25-30'lara inilmesi bekleniyor, 60'tan 40'ı görmesi bekleniyor gibi birçok başlık var. Birçok uzun süredir, birkaç aydır anılan futbolcularla ilgili, hatırlayın lütfen. O saati 19.20 yapmışız, ne ara yaptık diye de şöyle bir düşündüm, programın sonuna yaklaşmışız ya. Konuşacağız ama değerlendireceğimiz birçok konu var, henüz gitmiyoruz. Mesajlarınız getirdi bizi buraya. Ve açıklama çok soft oldu demiş. Hakan Daltaban koskoca Dünya Kupası'nda bir tane hakemimiz yok demiş. Hakan Daltaban'a ne diyeyim demiş. Galatasaraylıyım Berk kardeşim demiş. Peki. Ve gelen mesajlarda şöyle okuyamadığımız mesaj var mı yok mu? En azından farklı bir şey var mı yok mu diye biraz daha sorgulamaya devam ediyorum açıkçası. Kulüpler altyapılarda Osmanlı tokadı nasıl atılır öğretsinler. Nasıl olsa ceza yok yani demiş. Gelen mesajlar böyle. Araya gidiyorum. Aranın ardından kaldığımız yerden MHK gündemini ve TFF gündemini konuşmaya devam edeceğiz. Değerlendirmeye devam edeceğiz. Ömer Faruk Ünal bizlerle olacak. Oradaki haberleri ondan alacağız.
3: Berk Sayar'da haber masası devam edecek.
4: Reklam. Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Reklam bitti. Reklam.
6: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
7: Kerem abi.
8: Hayrola çocuklar?
7: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
9: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
8: Turkcell çözüm gücü.
10: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
8: Turkcell çözüm gücü.
7: Vallahi bravo Turkcell'e.
8: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
11: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
12: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
4: Reklam bitti.
13: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
14: Kulağınızdan gol sesi
4: reklam
14: eksik olmasın.
15: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
16: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
17: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
18: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
19: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
20: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
21: Paytr. Reklam bitti. Reklam.

0: Reklam.
1: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
2: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
3: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Vinov Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
4: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
5: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam bitti.
7: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türkiye Gazetesi spor yazarı Ömer Faruk Ünal burada çok değindiği, çokça çalışmaları, araştırmaların olduğu, haberlerin olduğu bir noktayı konuşacağız Ömer Faruk Ünal'la ki MHK ve aynı zamanda hakemler konusunu, diğer tarafta TFF'yi MHK'den gelecek bir adımı ya da adım gelmeyecekse dahi gelmeli mi, gelmemeli mi? Tüm detayları konuşacağız. Mutlaka gelmeli de detayları değerlendirip konuşacağız Ömer Faruk Ünal'la. Ömer Faruk Ünal, Türkiye Gazetesi spor yazarı bizlerle birlikte. Hoş geldiniz, selamlar.
1: Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum.
0: Yazılarınızı kıymet vererek takip ediyorum. Sadece yazıları da değil, yayınları da diğer tarafta. Gerek Doğan Öncel'le, Doğan abiyle yaptığınız, o güzel kadroyla yaptığınız yayınlar da geçmişten bugüne. Tüm bunlarla beraber orada da ben böyle bir teşekkürü borç bilerek başlayayım. Çünkü bu alan çok farklı bir alan ve aynı zamanda burada da bu tarz değer verilen, kıymet verilen yazıları, kıymet verilen detayları, haberleri bizlerle paylaştığınız için ben ayrıca teşekkür edeyim.
1: Sağ olun, ben de çok teşekkür ederim bu hassasiyetinizden dolayı. Çok sağ olun.
0: Ama gündem biraz sizi çağırıyordu. O yüzden aradım, evet. Ömer Faruk Ünal. Ne dersiniz?
1: Ligin ikinci haftası, yani genelde böyle istatistiklere bakarsak 8. haftalarda tansiyon çok yükselir.
0: Bu hafta yükselmiş gibi.
1: Ama şimdi daha henüz ikinci hafta. Düşünün ki bir merkez hakem kurulu, 2 yıldır aynı merkez hakem kurulu, aynı görevde. 2 yıllık federasyon var. Yani ikinci haftada tansiyon anormal yüksek. Hiçbir kulüp merkez hakem kurulundan memnun değil. Ben açıkçası bu kadar erken bu işin böyle patlayacağını tahmin etmiyordum. Şimdi bunlar 2 yıl önce göreve geldiklerinde biz burayı temizleyeceğiz diye geldiler. Yani hakemleri büyük bir ölçüde tasfiye ettiler. Defalarca klasman yaptılar. Defalarca talimatları değiştirdiler. Yani kendilerine göre bir sistem, bir ortam ortaya, meydana getirdiler. Fakat bir netice yok. Yani sonuçta mesela bizim bunlar gelmeden önce bir VAR kadromuz vardı yerli. Bunlar Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde, Konferans Ligi'nde veyahut da Avrupa Milli

0: Sevgili dinleyicilerimize. Yani 2 yıl önceden bugüne düzelen, iyiye giden, olumlu, pozitif hiçbir şey görüyor musunuz hakemlik üzerine, hakemlerin tayini, yönetimi üzerine? Bana bize desinler ya, biz abi, düzeldi ya, bir şeyler düzeldi. Bir %5 düzelme var. Her şey daha kötüye gitti. Her şey eskisinden daha kötü oldu. Şimdi bir işte Süper Lig'e direktör getirdik. Anthony Taylor'u. Taylor da yani geldi ama tabii çok az bir süre oldu. Henüz daha bir ay bile dolmadı ama yani bir kere bizim Merkez Hakem Kurulu Topal. Niye Topal? Merkez Hakem Kurulu 9 kişiden oluşur. 3 tanesi PİMİK denir ona. Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu. Bizim Merkez Hakem Kurulu 1,5 yıldır 7 kişiyle görev yapıyor. Tayinleri kim yapıyor? VAR'ın tayinlerini kim yapıyor? Gözlemci tayinlerini kim yapıyor? Hakemlere yani bunun tayinler manuel mi yapılıyor? Bir algoritması var mı yok mu? Bunları hiç bilen yok. Bir kere talimatlara aykırı bir Merkez Hakem Kurulu var ortada. Yani talimatlara uymayan bir yapı var. Bu konuda yarın bir kulüp tahkim kuruluna gitse, tahkim kurulu nasıl bir karar verecek? Dese ki biz bu sezon küme düştük veya şampiyon olamadık ama talimatlara aykırı bir sistem bizi hakemlerimizi tayin etti diye tahkim kuruluna başvursa acaba nasıl bir karşılık alabilir? Şimdi ikinci hafta bakın bu kadar sıkışıklık olmaz. Yani bakın 25-26. haftalara gelirsin. Çok sıkışırsın. O hakem oraya uymaz, o hakem oraya uymaz, o hakem orada yıpranmıştır, elinde hakem kalmaz, şu olur, bu olur. Biz birinci haftadan yabancı VAR getirmeye başladık. O yabancı VAR dendi ki sadece dörtlüklerin maçına çıkacak. Biz bu ikinci haftada gördük ki sadece dörtlükler değilmiş, karışık gidiyor. Bir tane Macar VAR bulduk. Ya dünyanın hiçbir yerinde, bu memleket 86 milyon. Bir Macar VAR cumartesi, pazar pazartesi 3 gün VAR görevi yapıyor. Dün Trabzon Başakşehir maçının VAR'ıydı. Ortalık yangın yeri. O var, aynı o Macar var. Bugün Kocaelispor Ahmet Sportik maçına çıkıyor. Yani bizim bu memlekette 9 tane Süper Lig maçı oynanıyor bir haftada. 3 tanesini bir Macar VAR'a veriyoruz. Yok mu memlekette 86 milyon içerisinde bu kadar, bu kadro 2 yıldır görevdesiniz, bu kadar klasman yaptınız. Burada bir Türk VAR'ı, yani Kocaeli Ahmet Sportik maçına bir tane Türk VAR bulup veremiyorsunuz. Onun için nereden tutsanız elinizde kalıyor. Çok tuhaf bir tabloyla karşı karşıyayız. Ve ben az önce sosyal medyada paylaştım. Bakın Adnan Deniz Kayatepe ikinci hafta itibariyle bir daha Beşiktaş maçı alamaz bu sezon. Gel öbür tarafa yani öyle bir hakim
1: Damgalandı, nemlendi diyorsun.
0: tabii şimdi Beşiktaş zaten Merkez Hakem Kurulu istifasını istiyor. Yani Adnan Deniz Kayatepe'nin sezonun 34 haftanın içerisinde bir daha bir Beşiktaş maçı, belki önümüzdeki sezon da dahil olmak üzere Beşiktaş maçına çıkma şansı kalmadı. Yani geçen hafta Oğuzhan Aksu Gençler bir Fenerbahçe maçındaki performansıyla Oğuzhan Aksu da bence bu sezon bir Fenerbahçe maçı alamayacaktır. Alması çok çok zayıf bir ihtimal gözüküyor. Peki Alişan Sağ'la siz bir daha bir Trabzonspor maçı verebilir misiniz? Onu da veremezsiniz. Yani ne oluyor? Her hafta bir kulüple bir hakeminiz vedalaşıyor. Ve bunlar sizin elinizde yani böyle üst düzey hakemler, tecrübeli hakemler. Yani Ali Şansal'dan çok şey bekliyorsunuz. Geçen sene yıldızı parladı. İşte Adnan Deniz Kayatepe'den çok şey bekliyorsunuz. Oğuzhan Aksu'dan çok şey bekliyorsunuz. Ama bunlar ligin birinci, ikinci haftasında çıktıkları maçlardaki o büyük takımla vedalaştılar. Bir daha o kulübün o stada gidemezler, giremeyeceklerdir. O yüzden yani tayinlerde korkunç bir dengesizlik, bir tutarsızlık var. Eğitimde bir tutarsızlık ve dengesizlik var. Zaten kadro ve klasmanlar tamamen adamcılıkla dolu. Hiçbir şekilde bir liyakat yok, bir kalite yok. Hiçbir şekilde bir yani bilgi, birikim, tecrübe değil de tamamen senin benim adımım. Ve biz bunu defalarca söylemiştik. Merkez Hakem Kurulu geldi 2 yıl içerisinde. Buraya çok büyük bir tahribat bıraktı. Ben daha da acı söyleyeyim. Buraya bugün dünyanın en iyi sistemini kursanız 10 yılda düzelmez burası.
1: Peki ne bekliyoruz o zaman?
0: Tabii tansiyon yüksek yani. Beşiktaş'ın çok büyük bir tepkisi var. Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'ın hem Trabzonspor'u temsilen dün yine çok sert açıklamaları vardı. Konyaspor'un yazılı açıklaması var. Geçen hafta Fenerbahçe'nin çok büyük bir öfkesi vardı. Yani ikinci haftada bu şekilde bir tablo, biz zor gideriz bu şekilde. Yani zaten federasyonun kredisi kalmadı. Yani geçen dönem federasyonun şöyle bir hani milli takımdan dolayı bir kredisi vardı. Şimdi milli takım kredisi de yok. Federasyonun şu anda ne milli takımdan dolayı ne de hakemlerden dolayı bir kredisi yok. Ve çok önümüzde bir yıldan az bir süre kaldı. Yani 10 ay kadar var normal genel kurula, seçimli genel kurula. Futbol Federasyonu burada bir karar almak zorunda. Yani bu Merkez Hakem Kurulu'nun arkasında daha ne kadar durabilir? durursa bu iş

0: var. Bu iş böyle gitmeyecekle benziyor. Yani her ne kadar böyle duracağız deseler de ben revizyon bekliyorum Merkez Hakem Kurulu'nda. Yani bu Taylor'u Merkez Hakem Kurulu Başkanı yapabilirler. Veyahut da içeride bir revizyona gidebilirler. Çünkü bu kulüplerin bu tepkisini mutlaka dikkate almak zorundasınız. Yani siz ilk geldiğinizde bir takım vaatlerde bulundunuz. Onlar bir karşılık bulmadı. O günlerde çok insanlara sempatik geliyordu. Bu düzeni temizleyeceğiz, hakemleri temizleyeceğiz. O temizledik dediğiniz hakemler şu anda kulüplerin şikayetçi olduğu hakemler. Yani onlar hani o eskiler gitti, sizin getirdikleriniz hemen 2 yılda kilometreleri doldu, çok aşırı yıprandılar. Bir de milli takımda da bir başarı olmadı. Dolayısıyla federasyon ne yaptı? Federasyon işte zaten milli takım ve hakemlerden sorgulanır. İkisinde de bir başarı yok. O yüzden federasyonun bir zaman kazanması veyahut da bir nefes alması için bir Merkez Hakem Kurulu'nda çok radikal, çok acil bir değişikliğe gitmesi gerekir. Bunu zaman içinde göreceğiz.
1: Peki. Gelen mesajlar var. Gelen mesajlarda tabii mesela bir dinleyicimiz demiş ki Ömer Faruk Ünal'ı dilinin kemiğinin olmaması ile biliriz demiş. Farklı bir dinleyicimiz atamaları TFF başkanı yapıyor. MHK başkanını görevden alamaz ki demiş. O yapıyorsa demiş.
0: Bence haklı bir
1: Evet.
0: soru. Yani şu var. Bir kere biz bu atamaları mesela açıklama yapıyordu. İşte algoritmayla yapılıyordu, manuel yapılıyordu. Bu atamaları kim yapıyor ve nasıl yapıyor? Hangi sisteme göre yapıyor? Yani bir kişinin iki dudağı arasında bir iş olmamalı. Bir kişi iki dudağı arasında hakemlerle ilgili bir rajon kesiyor. Bu olmaz. Yani bu işin bir standardı, talimatı, hak, hukuk, düzeni olması gerekir. Şimdi bakın. Bugün Merkez Hakem Kurulu kendisine yakın bir takım gazeteciler vasıtasıyla kamuoyuna şöyle bir bilgi yaydılar. Efendim, Merkez Hakem Kurulu hakemleri raporlayacakmış. Bu raporlar sonucuna göre dinlendirme kararı alınmış. MHK hakemleri raporlanacakmış ve böyle çok yeni bir buluşmuş gibi, çok hiç kimsenin şimdiye kadar aklına gelmemiş gibi bunu sundular ve bizim maalesef medyada bunu atladı, çok büyük bir habermiş gibi. Ya kardeşim, bir hakem bir maçı yönetirken bu maçın gözlemcisi olur. O gözlemci maç sonunda kodlamayla bir rapor doldurur. Gerek hakemin, gerek yardımcı hakemlerin, dördüncü hakeminin, VAR hakeminin performansını rapor eder. Ve bu rapor birkaç saat sürer. Hatta 4-5 saat sürdüğünü söylerler gözlemciler. Ve Merkez Hakem Kurulu bu rapora bakar. O hakemiyle ilgili gelecek hafta görev verip vermeyeceğini veyahut da puanının yeterli olup olmadığına bakar. Yani bu bugün değil, bu 60 senedir böyle. Ben bu meslekte 40 yıldır varım. 40 yıldır böyle. Yani Dilmoklar, Bülent Yavuzlar düşünün, Ertuğrul Bilekler, Doğan Babacanlar hepsinin döneminde. Bu böyledir yani. Şimdi bugün bunu böyle sunuyorlar ki sanki bu tarihte ilk defa yeni bir buluş, yeni bir projeymiş gibi. Ya saçma sapan bir şey. Dünyanın her yerinde hakem iyi performans gösterdiyse haftaya maç alır. Daha zor bir maça çıkar. Eğer kötü performans gösterirse dinlenir. Belki bir alt ligde görev verilir. Belki birkaç hafta, belki bir ay dinlendirilir. Dünyanın her yerinde böyledir. Bu böyle bir yeni buluşmuş gibi, yeni bir projeymiş gibi böyle insanlara soruyorlar. İnsanlar da buna inanıyorlar. Belki büyük bir radikal, çok bir köklü bir değişiklik yapılmış gibi. Çocuk kandırıyorlar. İnsan böyle hep maket projeler. Geldi gelip bir onlarca maket proje sundu. Hiçbir hayata geçmedi. Hani şirkette şuydu Merkez Hakem Kurulu. Hani hakemlik şirkette şuydu. Kulüpler Birliği'yle federasyon ortak şirket kuruyorlardı. Bu şirket yönetecek hakemliği. İşte bir ara VETAS çıktı. Yani onlarca böyle maketten projeler var ya, böyle batık müteahhitlerin ortaya sürülüyor. Aynı onlara benzeyen böyle maket projelerden avutuyorlar kamuoyunu. Bakalım bu kulüpler ne kadar bunu avutmaya eyvallah edecekler. Bunu zaman içinde göreceğiz.
1: Peki, Ömer Faruk Ünal, eklemek istediğiniz farklı bir şey var mı diye
0: Yok.
1: sorayım. Hakem konusuna ilişkin, MHK
0: Sağ olun.
1: konusuna ilişkin. Yakın dönemde bir istifa bekliyor musunuz diye son sorum olsun. Daha net, özet
0: Yani
1: şeklinde
0: genel müdür
1: soruyorum.
0: istifa
1: Konuştuk
0: etmez.
1: ama.
0: Merkez Hakem Kurulu genel müdür istifa etmez. Çünkü talimatlara göre de siz onu görevden alamıyorsunuz. Kendisi istifa etmesi lazım.
1: Evet.
0: Kendisi istifa etmez. Ancak burada bir orta yol, ara yol bulunması gerekir. Futbol Federasyonu Başkanı çok ısrarla ve katı bir şekilde arkasında durmak istiyor. Durmaya çalışıyor. Ama ikinci
1: Geçen
0: haftada
1: yıldan
0: transfer...
1: hala aynı mı bugün de Futbol Federasyonu'nun oradaki duruşu? Geçen yıl öyleydi. Hep arkasındayım
0: Ya
1: dedi.
0: öyle yani, en sonki durum hep... Ama biz Ben federasyonun da çok konuda böyle tutarlı değil. Çünkü bundan 51 gün önce
1: şimdi
0: dedi ki
1: böyle federasyon... olunca da başkanlar değişiyor. Kim ki bu kadar savunuluyor? Kim ki bu kadar arkasında duruluyor bu kadar hataya rağmen diye de sormadan edemiyorum.
0: Ya işte şöyle olarak. Belki bazen...
1: Ama havada kalıyor soru.
0: Az önce bir dinleyicinin bir sorusu vardı. Çok güzel bir soruydu. Atamaları siz yaparsanız Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nı elleyemezsiniz, dokunamazsınız gibi bir soru vardı az önce. Siz okudunuz. Bence o çok manalı, çok geçerli bir konu. Şimdi burada şu var. Futbol Federasyonu Başkanı bundan 51 gün önce dedi ki yabancı var gelmeyecek dedi. Sayın Erman Torun'a verdiği röportajda dedi ki yabancı var gelmeyecek dedi. 51 gün sonra yabancı var geldi. Onun için ben federasyonun yarın ne yapacağını, öbür gün ne yapacağını kestirmek çok kolay değil. Ama kulüplerin bir tepkisi söz konusu. Bu federasyonun da çok fazla bu işte direneceğini sanmıyorum. Eğer direnmek isterlerse direnirler. Yıpranma daha da artar. Hakemlerin daha da çok motivasyonu bozulur. Çünkü şu anda bu hakemlerin performansının bu kadar düşük olmasının çok önemli bir sebebi var. Kamuoyu o sebebi bilmiyor. Onu da ilerleyen günlerde öğreniriz.
1: Bu hakem meselesini çözse Aziz Yıldırım çözer demiş bir dinleyicimize. Son mesajı da böyle okuyayım o zaman.
0: Evet, Aziz Yıldırım biraz hakem işinden anlar.
1: Öyle yani diyorsun.
0: Biraz oraya Rive'ye nasıl davranacağını Türkiye'de iyi bilen başkanlardan bir tanesidir.
1: Peki bakalım neler olacak. Teşekkür ediyorum Ömer
0: Faruk'un. Ben Faruk'una. De çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar.
1: Sağ ol. Ömer Faruk Ünal'la konuştuk. Onunla bir değerlendirmemiz oldu. Hızlıca reklama gideceğim. Reklamın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Trabzon tarafına bağlantı yapamadık belki. İrfan 25'le Fenerbahçe'yi, Burak Özdemir'le Galatasaray'ı, diğer tarafta Ali Aydın'la Beşiktaş'ı, MHK ve TFF tarafında Ömer Faruk Ünal'la konuştuk. Haber masasında haberleri sizlerle paylaşmaya ve yorumlatmaya, bilgi almaya çalıştık. Diğer tarafta son bölümü Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin sözleriyle bitireceğiz. Fatih Tekke neler söyledi diye Trabzon'a öyle gideceğiz. Araya gidiyorum. Aranın ardından buradayım. Ara dediğime bakmayın. 30 saniyelik, 40 saniyelik bir ara. Samimi olayım. Aranın ardından burada olduğumu da öyle aktarayım, öyle söyleyeyim. Aradayız.
2: Berk Sayar'la haber masası devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
2: Berk Sayar'la haber masası devam ediyor.
1: Kaldığımız yerden devam ediyoruz haber masasında. Gelen mesajlarda okuyamadığımız ne var? Onlara bakalım. Biraz yapıcı konuşması gerekiyordu demiş kaptan rumuzuyla yazan bir dinleyicimiz. Ömer Faruk Ünal için ağır konuştu demiş. Siz ne diyorsunuz mesela MHK konusunda? Nasıl konuşmalı biri MHK'yi bugün ele alıyorken, TFF'den bahsediyorken, Ferhat Gündoğdu'dan ve yapılması gerekenleri, verilen vaatleri ve gerçekleştirilenleri konuşuyorken siz nasıl ele alıyorsunuz mesela? O mesajı uzun uzadıya yazın. Belki programım bitiyor. Bitmeden gelir mi bilmiyorum. Muhtemelen yetişmez. Yazın. Belki benim yorumum bu. Lütfen oku deyin. Okuyacağım. Hangi yayınıma denk gelirse gelsin okuyacağım. Söz veriyorum. Yani sizle beraber ilerleyelim orada o zaman. Sizin düşüncenizi merak ettim çünkü hakikaten. Naçizane çok böyle saygı çerçevesinde merak ettiğim için soruyorum. Yazın lütfen. Sağ olun, var olun. Okuyamadığımız mesajla bununla beraber yok gibi duruyor. Bıktık hakem hatalarından demiş. Onu es geçtik peki. Hatayı geçtim abi, insanlık hali olur ama art niyet okuyoruz. Hakemler özellikle bu sene 4 takımın yarışta olduğu süreçte kesinlikle Yunanistan ve Arabistan gibi liglerimizi tamamen yabancılara emanet etmemiz lazım demiş. Buraya bağlamış işi. Aziz Yıldırım döneminde olabildiğince MHK ve TFF'ye laf söylemekten uzak duruyor. Bu tavrını beğenmiyorum demiş. Daha ikinci haftadayız. O iş öyle kolay kolay belli olmaz. Aziz Yıldırım henüz sahneye o konularda çıkmadı. Bu iletişimi de bir yere kadar sürdürebilecek bir Aziz Yıldırım figürünü ben biliyorum, tanıyorum. En azından uzaktan tanıyorum tabii, tanıyorum derken. O yüzden bu iletişimi de nereye kadar sürer, nereye kadar böyle gider bilmiyorum ama İlk haftadan Mahmut Uslu'yla başlayan bu süreç Aziz Yıldırım'la da devam edebilir yani onun konuşmasıyla. İptal edilen golleri konuştu, detaylar verdi. 10-11 yeni oyuncudan bahsetti. Yeni bir yıldız daha yolda dedi. Bu yıldızın

0: gelmesi de tabii teknik direktörü ipin ağzına getirir. İşte yollar çok kolay ayrılabilir böyle teknik direktörlerle. Yıldızlar çabuk yollar hocaları takımdan. Bunu başkana da söylediğim gibi sözleriyle. Dün gündem olan bir Fatih Tekke vardı. Ondan önce galibiyetle gündem olan Fatih Tekke vardı. Beraberlik ve galibiyetle başladı. 4 puanla başladı lige Fatih Tekke ve Trabzonspor. Fatih Tekke'nin açıklamalarıyla bitiriyorum. Hemen ardından kim ne dedi formatımız. Sokak futbolunun aynı zamanda dört büyük gündem sırasıyla soru cevap, sokak futbolu ve parantez programının tekrarlarını dinleyebileceksiniz gece boyunca ve akşam boyunca diyelim sabaha karşı olan bölümde. Fatih Tekke'nin açıklamalarına gidiyoruz ve ben Berk Seyar, Surçulisan olduysa affola, kalp kırdıysak affola, bir dahaki yayınımızda görüşünceye dek hoşçakalın diyeceğim. Bunu derken de diğer tarafta şuraya döneceğim, şurayı hatırlatacağım. Instagram Sayarberk hesabından beni takip edebilirsiniz. Instagram'dan Sayarberk'ten takip edebilirsiniz. Oradan fikirlerinizi, görüşlerinizi, programlar hakkındaki buradan yetişmeyen mesajlarınızı ve önerilerinizi aynı zamanda. Şöyle olabilir, böyle bir konuk alsanız çok mutlu olurum gibi ya da işte şurada seni eleştiriyorum dediğiniz, şurada seni şöyle destekliyorum dediğiniz her ne varsa oradan tüm görüşlerinizi olumlu olumsuz açık olduğumuzu, saygı çerçevesinde olan tüm görüşlere açık olduğumu hatırlatayım. Sayarberk Instagram hesabından beni takip etmeniz memnun eder. Sağ olun, var olun diyeyim. Fatih Tekin'in açıklamalarındayız.
1: Her şeye rağmen ilk 5 hafta, özellikle 5 maç çok kritik. Bizim açımızdan çok kritikti. Bunu defalarca söylüyorum. En kritiği de bence bu maçtı. Herkes açısından kazanması gereken bir maç. İnsanların heyecanının aşağı düşmemesi, daha yukarı çıkması. İki maçta gösterdiğimiz bence oyunun iyi oluşu, beklentileri doğal olarak zaten yukarıdaydı. Daha yukarı çekmeye başladı. Trabzonspor takımı bugün yine gösterdi. Çok daha iyi olacak. Tabii sakatların geri dönmesiyle, ritmini bulmasıyla, tekrarların olmasıyla gibi. Ama bugün en önemlisi sonuçtu. Bugün de İki tane, bir tanesi offside, bir tanesi bana göre hiç faul ile uzaktan yakından alakası yok. Uzaktan yakından alakası olmayan bir pozisyon, maç çok rahatlıkla ikinci yarı 4-5'e belki gidecek, maç çok rahat bitecek ama son saniyede belki de gol yesek berabere bitecek bir maç. Dolayısıyla yönetenlerin yönetiminden hiç memnun değilim, onu da söylemem lazım. Çünkü günün sonunda geçen perşembe günü oynadığımız maçta da hakem bizi açıkçası doğradı. Kimsenin konuştuğu yok. Çünkü bardağın boş tarafına bakan bir güruh var. Bu dışarıdan da olabilir. Trabzonspor'da hep bir sorun, kriz çıkartmaya çalışan bir grup. Şunu söyleyeyim, Trabzonspor'un dışarıdan evet konuşulması, eleştirilmesi oyun olarak bu gayet doğal. Beklentilerin altında kaldığımız doğal sonuç olarak evet. Hepsi kabul, ahlaksızlığı asla kabul etmem. Trabzonspor içerideki durumu ise geçen sene de söylediğim gibi içerideki durumu gayet iyi. Gayet iyi çalışıyoruz. Herkes gayet pozitif. Oyun olarak gelişmemiz gerektiğini biliyoruz. Tekrar etmemiz gerektiğini biliyoruz. Çünkü yeni oyuncularımız var. 10-11 tane. 10-11 tane. Geçen seneden 11'de oynamayan kaç oyuncu var 3 maçta? Hocam hazırlık kampı yaptınız. Kaçı vardı? Kaçı ne zaman vardı? Kiminle ne kadar yaptık? Son hafta 2 tane sakatlandı. Neticesinde bugün oyuncularım adına, camia adına, başkanımızın adına, bize güvenenler adına, sevenler adına çok çok mutluyum. Trabzonspor tekrar bence bu maçta da daha iyi olabilecek görüntü, en azından o kokuyu verdi diye düşünüyorum. Umarım böyle olur. Perşembe günü çok zor bir karşılaşmamız var. Şimdi hemen dönüp onu hazırlamak zorundayız. ...18 aydır aynı şablonda hemen hemen başlıyoruz zaten. Çok değişik bir şablon yok bizim. Oyun içerisinde şablonlarımız değiştiği var. Formasyonlarımız var ama genel hatlarıyla başlangıçlarımız genelde aynı. Aynı tarz. Orta sahada oyuncularımızın, saydığım oyuncuların birkaç tane saydım. Onların top rakipteyken Kimeli mesela iki maçtır bana göre çok üst düzey oynadı. Yani içimizi rahatlattı açıkçası performans herkesin. tim var o konuda çok başarılı olan.

daha iyi olan Benji var. Orada Ozan'ı kullandığımız zaman oluyor. Rustam var. Dolayısıyla maç maç gidiyoruz biz. Maç maç, her maç rakibin orta sahasına göre, durumuna göre bazen savunmanız gerektiği durumları, bazen sakatlıklar oluyor gibi bir sürü parametreler var. Bugün oyunun son bölümünde özellikle uzun iki oyuncu sokunca maalesef dörtlüde biraz yaslandık. Mecbur 5 diye geçmek durumunda kaldık. 5'te de Cenk'i kullandık. Bu arada yine Kavral'ın son iki maçtaki performansını gene kutlamam lazım. Savunmada bir savunma oyuncusunun öncelikle iyi savunma yapması gerektiğini tekrar bize gösterdi. Onu da kutlarım. Şimdi bunların hepsi daha iyi olacağımızın göstergesi. Şu an yeni oyunculardan bahsediliyor, isimlerden bahsediliyor. Onun gelmesi var, hazırlanması. Yani geldi adam, 2 gün sonra maç mı oynayacak ya? Veya 2 gün sonra maç oynasa istediğimizi mi verecek? Ben de yabancı futbolcu olduğum yer futbolculuğumda yaşadım. Dışarıdan insanların dediği gibi değil. Ekmeğe farklı, yemeğe farklı, konuşması farklı, dili farklı, her hocası farklı, her şeyi farklı, sahası farklı. Yeri en az 6 ay, 1 sene geçmesi gerekiyor. Biz 3 günde hemen çıksın oynasın, müthiş performans. Ve bence çocuklar gayet iyi performans sergiliyorlar. Bu havadan oluyor, sudan oluyor büyük ihtimalle. Durumumuz iyi. Yani çok böyle abartmadan durumumuz iyi, daha iyi olacağını söylüyorum, görüyorum, inanıyorum. Maç maç gitmek zorundayız. Şu an bu periyodu maç maç gitmek zorundayız. Çünkü dediğim gibi, evet, yıldız oyuncu, işte Mo'nun 2,5 haftadır gösterdiği performans bize, evet, yıldız oyuncu dur dedirtiyor, sağ olsun, ayağına sağlık. Ama sadece performansıyla değil. Bunu parantez açmam lazım. Hepimiz oyuncular dahil, ben bunu kendisiyle de konuştum. Oyuncuların bazılarını, Allah Allah, yani ben de acaba bu kadar dünya yıldızı olabilir miyim? Yetenek olarak sahada, evet, belki olabilirsin. Her anda doğru karar veren bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve sahanın dışında, antrenmanın dışında, antrenmanın başlangıcında, sonunda inanılmaz derecede profesyonel. Cenk, aldığımız Cenk keza öyle. Dolayısıyla iyi durumdayız. Bugün tabii galip gelince biraz bir şeyle konuşma şansımız oluyor. Yani o da var. Pol konusuna da bir şeyler söylemem lazım. Yayında da söyledim. Bugün evet yine atabileceği gollerden gol atabilirdi yine. Geçen maçta da öyle. Avrupa Ligi bugün konuşuyorsak, Pol'un bize attığı 20-25 tane gol var. Burada bir yanlışlık görmüyor muyuz biz yani mesela? Pol'a 2 maç sabretmiyoruz. Fatih'e 1 gün sabretmiyorsun zaten. Mehmet'e 3 saat sabretmiyorsun. Mo'ya da sabretmezsin. O da 2 maç kötü oynasa. Adam 3 idmanla bu performansı gösteriyor. 3 antrenman. Bundan da kimsenin haberi yok. Çıkacak oyuncu robot değil. Bu çocukların da duyguları var. Problemleri var mı? Hocam oynuyor. Pol, hepinizin, ben geçen sene de söyledim, bazen çok basit top kayıpları yapıyordu. Şu son 3 maçta yani daha da az olduğunda Pol için çok daha iyi. Gol attı mı atmaya başlayacak. Olacaktır. Ama Pol'u biz, yani bu çocuk alkış hak etmiyor. Ediyor. Dolayısıyla durumumuz iyi. Hepimiz duygumuzu doğru bir eksene oturtmamız lazım. Bizim takımımız, hoca aynı şeylerden bahsediyor. Farklı bir şey olmuyor. Ne fark et? Ne konuşayım yani? Aynı şeyler. 10 oyuncu gelmiş. 10 oyuncuyla belli bir süre yaşayacaksınız. Oyunu anlayacak. Bizi anlayacak. Yanındakini anlayacak. Eklemlenme oluyor. Onu anlayacak. Herkesin burada şunu görmesi gerekmiyor mu? Trabzonspor'un başarısı için, biraz daha iyi olması için çaba sarf ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Başkanımızdan, yönetimimizden, herkes bu çabanın içerisindeyiz. Ve bu böyle devam edecek. Bugün de Allah nasip etti. Bugün çok kritik bir galibiyet aldık. İstediğimiz ve hak ettiğimiz bir galibiyet oldu ama dediğim gibi bunu özellikle söylemem lazım. Maçın yönetimi, yöneteninden hiç memnun değildim açıkçası. Bizim programımızda maç öncesi günü oynayacağımız statta
olacak antrenmanımız, ter antrenmanımız. Şimdi biz bugün maç yaptık, yarın pazartesi ter antrenman, rejenerasyon yapacağız. Salı, çarşamba oradayız. Mesela bunu da kimse konuşmuyor. Geçen sene hiç kimsenin talebi olmadan bütün maçlar iptal edilmişti diye hatırlıyorum. Ne öncesinde ne sonrasında. Hakemlerden bahsediyoruz. Kasımpaşa maçındaki verilen penaltı. Yapılan hata biz kendi içimizde konuşuyoruz zaten de. Hiç kimsenin konuştuğu yok. Fatih'i sevmiyorum. Niye? Trabzonlu belki de. Niye? Onaçı'yı sevmiyor. Biz alıştık ama genel hatlarıyla şunu söyleyeyim. İçerideki yine daha iyi olacağını sizinledim. Problemlerimiz, sorunlarımız var mı? Var. Ama yani sizin bilmenizi gerektiren veya çok büyük kriz oluşturacak şeyler değil. Gayet doğal olan şeyler. Sakatlıklarımız oluyor. Bazen bazı oyuncular oynamayınca mutsuz olabiliyor. Ama ben onlarla sezon başında da konuştum. Konuştuğum şu, bu kadroyu 3 kulvarda eğer sağlıklı bir şekilde götürebilirsek bu dönüşümde olmak zorunda ki öyle. Yardımcı oyuncular bazen öne geçebiliyorlar. Melih bunların başında bir tanesi. Yardımcı oyuncu olarak aldık. Kendileri bunları biliyorlar. Cenk yarın öbür gün şimdi zorluyor. Şimdi bunlar olacak. Bunlar olduğum bir takım için iyi bir şey. Ama genel hatlarıyla işte galibiyet, galip gelme, o duygu, onu devam ettirme duygusu, o bir ritim. O yüzden dedim ya, bu 5 maç çok çok önemli Trabzonspor için. Aslında bana normali 5 maç değil, belki 10 maç, belki daha fazla ama ben 10 maç deyince adam başlayacak başka bir şey söylemeye. Dolayısıyla ben sizde burada ilk imzayı burada attım. Asla size olmayan bir şey söylemiyorum, söylemeyeceğim de benim öyle tarzım yok. Benim gerçeklerim sizi rahatsız ediyorsa yapacak bir şey yok. Benim tarzım bu. Ben buraya gelirken hiçbir kafamın arkasında bir şey olarak gelmiyorum. Çoğunuz da beni tanıyorsunuz. İyi durumdayız. Her şeyimizde iyi durumdayız. Daha iyi olacağız. Allah nasip ederse. İnşallah kaza bela olmaz. Yani şu an oyunun 3 maçta büyük çoğu bölümünde iyi oynadığımız bir Trabzonspor'dan bahsediyoruz. Bunu mesela 3. bölgede bitirmen gereken maçı bitirdiğini düşündüğünde işte çok daha kolay oluyor. Yani dışarıda biz de rahat oluyoruz. İşte o bitirecek anları, bunda da ben hocasıyım bu takımın. 3. bölgedeki aksiyonlarımızı, çalışma imkanımız. Hocam ne diyorsun sen? Çok olmadı. Yeni gelen oyuncular var. Oyuncuların yerleri değişti. Oyunun şekli değişiyor. Baskı Mo ve Pol'la beraber sürekli olarak nasıl baskı yapabilirim ben? Baskı yapmazsam yerleşik savunmada Trabzonspor'un topu kazanan kaç oyuncusu var? Gibi birçok detayı, aklınıza gelebilecek tüm detayları düşünüp bir şeylere karar veriyoruz. Hepsini düşünüyoruz. Yarın ne olacak? Bilmiyorum ki. Biz çalışmaya, tekrar etmeye, oyunumuzu ve içerideki oyuncularımızın değerini arttırmaya devam edeceğiz. Trabzonspor'un yarışın içerisinde kalabilmesi, sürekliliği, kaosun her hafta, her gün oluşamamasını bu sağlayacağını düşünüyorum. Ama yarın kötü oynayabilir bu takım. Kötü. Her takım oynayabiliyor kötü. Kim iyi oynadı ki mesela Trabzonspor'dan haricinde? Ben çok iyi oynayan takım görmedim açıkçası. Ama skor geliyor. Bugün geldi. Fatih de konuşuyor. Doğru. Gelmese başka şeyler konuşacağız. Hepimiz için böyle. Ama biz yani 40 yılını bu işin içerisinde olan bir adam olarak gördüğüm takımın kalitesi, daha o bazı oyuncuların 3. bölgede Aral'ın, Saviola'nın, Metehan'ın, Pol'un, altılardan ikisinin, birinin box'in etrafında içindeki etkinliği, beklerin, şimdi bunlar olabilecek bir takım. Ama hadi hocam haftaya bu söylediklerin olsun. Öyle bir şey yok.

0: İstek var mı çocuklarda? Var. Allah var. Yani çok iyi çalışıyorlar. Bu galibiyet bize çok iyi oldu. İnşallah yani absürt durumlar durup dururken farklı sorunlar, sorun olmayan şeyi sorun olarak ortaya çıkartanlara, çıkartmaya çalışanlara müsaade etmesinler. Etmeyelim beraber. Trabzonspor geçen sene yaptığı işin, bakın bugün yine yıldız gelecek bize büyük ihtimalle, öyle gözüküyor değil mi? 2-3 bayağı yıldızımız var. Bunu alırken bu aslında bir risk. Çok büyük risk. Hoca için hiç iyi bir şey değil. Tamamen kovulmalık bir kadro. Başkana bunu söyledim. Doğrusu bu. Ben size gerçekleri konuşuyorum. Şimdi ama iyi tarafı ne? Bakın hoca her an, bak bu süreçte her an Mo'yla geçen işte bu konuları konuşuyorum. Bir şeyler anlatıyorum, diyorum bak sana bunu şundan anlatıyorum. Benim olmadığım yerde sen bunlara, o çocuklara anlatabilirsin. O çocuklar, evet ben de bir ara biraz küçük bir yıldızdım ama sen çok daha büyük bir yıldızsın. Onun söylemiyle arkadaşının, Mo'nun ona bir şey söylemesi, şu topu şöyle yapsan daha iyi olur senin için demesi, yani küçük bir detayı anlatması belki oradaki dört oyuncuya bir şey veriyor. Dolayısıyla biz de kalemizde var, arka blokta var, orta sahada var, belki daha iyi olacak, ön blokta var. Şimdi bu gençler için asıl o dediğimiz, o bizim geçen sene zorunluluktan olan o sürecin devamını böyle sağlamaya çalışıyoruz. Bence doğru. Yanlış tarafları eleştirilebilir. Ama süreye ihtiyacı var takımın. Ve Trabzonspor'un sadece Türkiye Ligi'nde yarışması değil, Avrupa'da var olması, Avrupa'da konuşulması, Avrupa'da bir pazarın içerisinde Trabzonspor'da bir oyun var, bir şeyler oluyor, oradan bir oyuncular gidiyor. Niye gidiyor bu? Havasından suyundan değil. Yani bir şey olması lazım. Bu altyapıyla ilgili de kendimizce, evet, kendi hocamı hiçbir şey talep etmeden tamamen yardım amaçlı altyapıyı adam sabahın 9'undan akşam 9'una kadar çalışıyor. Bunu bir Trabzonspor için yapmaya çalışıyoruz. Elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Rabbim lütfeder inşallah. Onu burada söylememe gerek yok ama eğer o dediğin gibi onların hepsini düşünüyoruz, düşündük. Zannederim yani bir hafta içerisinde de karar, aslında başkanımızla bunu konuştuk. Ama şunu söylemem lazım. Forvet pozisyonunda inanın dün, ondan önce her gün başkanımız bana 3 tane 5 tane oyuncu atıyor. İzliyorum. Tüm maçları düşün, izliyorum. Hani çok izleyemiyorum. Detaylı izleyemiyorum ama izliyorum. İnanın yok. Yani biraz böyle biraz kalitesi var. 25-30 milyon. Şimdi biz dünyanın en büyük yıldızına sahip olduk şu an. Bir tanesine sahibiz. O maliyetler, o kadar uçamayız biz. Oralarda o kadar uçamayız. En makulünü bulmaya çalışıyoruz. Ama çözümümüz var. O konuyla ilgili çözümümüz var.
1: Teşekkür ediyorum.

0: Berk Sayar'da haber masası sona erdi.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
3: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Aydın abi hoş geldin.
4: Hoş bulduk Muzaffer, herkese iyi pazarlar.
3: Selamlar. Herkese iyi pazarlar, iyi hafta sonları dileyelim. Maçın ardından bir canlı yayın yapalım dedik. Tekrar hoş geldin abi, izleyenlerimize de hoş geldiniz diyelim. İstersen maçla başlayalım.
4: Başlayalım.
3: Ligde alınan ilk mağlubiyet sonrası ilk galibiyeti de almış oldu Fenerbahçe 4-2'lik bir oyunla. Tabii oyuncu özelinde de konuşacağımız çok fazla şey olur. Vedat Muriç'li Fenerbahçe, Vedat Muriç'siz Fenerbahçe, Greenwood'un artık olaya dahil olması, Asensio'nun beklediğimiz performans bu maç özelinde göstermesi ama savunma zafiyetleri, konuşacağımız birçok şey var. İstersen maçın genel değerlendirmesiyle bir başlayalım, sonrasında adım adım ilerleriz.
4: Yani Gençler Birliği maçı Fenerbahçe açısından bir

0: Kırılmaydı. Bu kırılma bir hafta boyunca Fenerbahçe'de birçok konuyu başta hocanın geleceği dahil olmak üzere tartışırdı. Bu vardı, bu hocanın geleceği konusu böyle çok sürpriz bir şey değil. İşler kötü giderse
1: Tabii.
0: şampiyon olmak için geldim diyen Aziz Yıldırım gerekeni yapar. Bu kadar açık. Kimse de kötü gidişata ya olur böyle şeyler demezdi. Ancak bütün bunların tartışılmasının nedeni Muzaffer Gençlerbirliği maçı abi. Tamam, bu bir kırılmaydı. Bak, Fenerbahçe bir haftadır oyuncu hoca meselesi. Hoca kalacak mı, gidecek mi? Niye oldu bütün bunlar? Gençlerbirliği mağlubiyetinden ötürü oldu.
1: Tabii.
0: Şimdi sen o maçı kapatsan, işi bitirsen, ki bunu hep konuştuk. Abi, ligin son maçında aldığın 3 puan da aynı. Ortasında aldığın 3 puan da aynı. Birinci haftasında aldığın 3 puan da aynı. Ama Fenerbahçe'de şöyle bir durum var. Yılların birikimi. Yılların birikimi. Yani Galatasaray'ın kaybettiği haftalarda Fenerbahçe öyle yerlerde puan kaybetti ki, hele geçen seneyi düşünürsek, Fenerbahçe buralarda şampiyonluğu kaybetti. Geçen sene ve geçen sene üzerinde özellikle. Önceki yıllarda da aynısı da. İsmail Kartal döneminde de
1: Evet.
0: aynı şeyler oldu. Ama özellikle geçen sene Galatasaray'a en büyük yardımı Fenerbahçe yaptı. Geçen yılı hatırla. Şimdi camia bunalmış, daralmış. Sen gidiyorsun Gençlerbirliği'ne, yeniliyorsun. Yeni bir takım çıkarıyorsun. Bu rotasyon meselesine de birazdan gelelim
1: Geliriz.
0: lütfen. Çünkü Lyon'da çok anlatılıyor.
1: Evet.
0: Yeni bir takım çıkarıyorsun. Yani takımın yarısını değiştiriyorsun. Oyuna iyi başlıyorsun. Sonra oyunu tutamıyorsun. Adamlar atıyor. Zafiyetlerin belli. Onları iyi kullanıyorlar. Hareket ediyorlar. İşi bitiriyorlar. Ve bir hafta boyunca hoca da tartışılır. Başkan da tartışılır. Oyuncular da tartışılır. O niye oynuyor da bu niye oynamıyor diye tartışılır. Çünkü Fenerbahçe'nin bu ve buna benzer şeylere sabrı yok. Ve İsmail Kartal özelinde de en temel konu şuydu. Şimdi bu dünkü maça bağlayacağım. Kardeşim, kazan bitir. Çünkü Fenerbahçe'nin özellikle Galatasaray'ın puan kaybettiği haftalarda yenilgiye tahammülü yok. Ya bu çok normal bir şey abi.
1: Doğal olarak.
0: Şimdi her yıl bu oluyor, bu oluyor, bu oluyor ve bunda da İsmail Kartal'ın tecrübesi var. Yani bunda yaşamış bir insan. Hatta ben son Spor Sicilya'daki radarda da onu anlattım. Aynı şeyi söyleyeyim. Fenerbahçe'nin örneğin 2023-24'te mi İsmail Kartal'ın görev 24
1: Evet.
0: 23-24 25 evet. İsmail Kartal'ın görev aldığı dönemde abi en başarılı derbi hocası İsmail Kartal. Yani o 99 puanlık sezon var ya.
1: Evet abi.
0: Galatasaray'ın 102 aldı, Fenerbahçe'nin 102 99
1: 99.
0: aldı. Şimdi bakıyorsun o sezona. Fenerbahçe 6 tane derbi oynamış. 4 galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet var. Trabzon'a mağlup oldu hatırla. Galatasaray ile içeride berabere kaldı. Ki o maçta çok eleştirilmişti. İki
1: Evet.
0: hoca da üstüne gitmedi, aman kaybetmeyeyim diye, yenilmeyeyim diye. Çok sıkıcı bir maç olmuş hatırlarsın.
1: Evet.
0: Beşiktaş'ı iki kere yeniyorsun. Trabzon'u yeniyorsun. Fenerbahçe o yıl nerelerde kaybetti? İçeride Kayseri, içeride Samsun maçı beraberlik. İçeride Alanya maçı beraberlik. Deplasmanda Sivas maçı beraberlik. O çok meşhur bir Mane'ye bir müdahale vardı. VAR'ın gelip de penaltı verdiği, yabancı VAR'ın penaltı verdiği pozisyonu hatırla. Ama sonuç itibariyle beraberlikle ayrıldın. Sonra Konya beraberliği. Ve bunların hepsi ligin ikinci yarısında oldu. Bu arada eksik bıraktığım bir şey var tabii orada. Keşke baksaydım. Acaba bu haftalarda Galatasaray ne yaptı? Yani Galatasaray'ın puan kaybettiği haftalarda mı yine Fenerbahçe o puanları kaybetti diye, ama o sezon çok az puan kaybı vardı. Her neyse, sonuç itibariyle sen buralarda derbiler 3 puan, derbilerin psikolojisi çok farklı, güçlü, önemli, ama derbilerde aldığın 3 puanla Gençlerbirliği maçında aldığın 3 puan arasında
1: Fark
0: matematik
1: olmuyor.
0: hesabı ve şampiyonluk hesabında hiçbir fark yok. Şimdi ben nasıl olsa kazanırım duygusuyla çıkıyorsun, yeniliyorsun ve Fenerbahçe bir girdabın içerisine sokuyorsun. Doğru mu kardeşim?
1: Tabii.
0: Doğru. Sonra Lyon maçı ve işte basın toplantısında yaşananlar, Asensio meselesi vesaire. Burası toptan doğru, güçlü şekilde yönetilemediği için iş bu hale geldi. Şimdi insanlar da Fenerbahçe'de şöyle bir kırılma, bu Gençlerbirliği maçındaki kırılma sezona yansıyacak mı, yansımayacak mı? Kazandığın sürece sorun yok. Şimdi
1: Yansımaz.
0: geliyoruz düne. Geliyoruz düne. Dün Fenerbahçe net bir skor aldı ama çok da pozisyon verdi.
1: Çok.
0: Yediğinden fazlasını attığın sürece Fenerbahçe açısından bir sorun yok. Ama hep atabilir misin? Mesele bu. Çok sayıda gerçekten pozisyon verdi. 4-2 bitti maç. 2 golde de Fenerbahçe savunmasının ciddi hataları var.
1: Evet.
0: Oraya mutlaka müdahale edilecektir. Buradaki temel unsur da özellikle Fenerbahçe'nin önde ve baskılı oynaması meselesi. Şimdi önde ve baskılı oynarsan savunman daha o baskıya gelmek durumunda. Dolayısıyla arkada açıklar vereceksindir. Bu çok normal. Stoperler ya da savunma elemanları yerlerini kaybedeceklerdir. Orada da genelde teknik olarak ne anlatılır? Yani bunu yapıyorsan arkaya koşan oyuncuların, yani oyuncu kaçacak, sonuçta birileri kontra atakta senin arkana doğru hareket edecekler.
1: Evet.
0: Oradaki stoperlerin gücü, hızı burada belirleyici. Bu çözülmesi gereken bir mesele. Bu çözülmesi gereken bir mesele. Ama şunu da altını çizelim. Bak şimdi abi, 2023-24 sezonunda olduğu gibi şimdi şu ana kadar evet Gençler Birliği Fenerbahçe'ye kazandı ama ya takımlar arasında çok büyük bir denge farkı var. Katılıyor musun?
1: Kesinlikle.
0: Yani Anadolu takımları
1: Kesinlikle.
0: özellikle bu sene Beşiktaş'ın atakları,
1: Tabii.
0: Trabzonspor'un ataklarıyla birlikte ya bu dört takımla diğer takımlar arasında çok büyük bir şey var. Fark var. Maliyet farkı var, kadro kalitesi farkı var.
1: Farklı
0: Yani
1: var.
0: gülü oynaya bu takımlar kazanabilecek pozisyona doğru ilerliyorlar. Şeyi hatırla abi.
1: Ne abi?
0: Galatasaray'ın Erzurum maçına bak mesela.
1: Evet.
0: Galatasaray
1: O
0: gitti,
1: kadar
0: rahat
1: rahat
0: rahat
1: bir oyun
0: kazandı
1: tabii.
0: geldi. Fenerbahçe'nin çok pozisyon verdi. Bak yine söylüyorum,
1: Bence
0: bu
1: de.
0: çözülmesi gereken mesele ki Fenerbahçe'nin transfer planlamasında da özellikle şimdi
1: Konuşacağız.
0: onu konuşacağız. Oraya doğru hamleler yapılacaktır. Savunma hariç Fenerbahçe taraftarı biraz daha içeriye çekti. Asensio'nun oynadığı oyun beklentileri ne kadar karşıladı sorusuna yanıt verirse işte Asensio bu deniyor.
1: Bu.
0: Yani bu adamın burada olması lazım. Greenwood'dan zaten beklenti büyüktü. Geldiğinden beri Fenerbahçe'de iyi işler yapıyor. Sturm Graz maçı, Lyon maçı,
1: Lyon maçı ve buradaki
0: dünkü maç
1: evet.
0: sonuç itibariyle çözüm üreten bir oyuncu ve Fenerbahçe'den uzun süredir hani beklediği tarzda bir oyuncuydu. Daha da
1: Kesinlikle.
0: ileriye gidecektir muhtemelen. Fiziksel açıdan bunların parametrelerini değerlendirecek olanlar işin uzmanlarıdır,
1: Evet.
0: hocalardır. Sonuç itibariyle abi galibiyet önemlidir, moral verir, güçlendirir. Lyon maçına giderken İsmail Kartal'ın üstündeki yükü de aldı ama şimdi Fenerbahçe'nin önünde çok önemli bir sınav var.
1: Çok.
0: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne girmek gibi bir amacı var. Bu çok kritik bir eşiktir, psikolojik bir eşiktir. Şöyle deniyor. Yani şimdi böyle giderse Şampiyonlar Ligi'ne bu savunma hattıyla doğru Fenerbahçe'nin bir an önce buralara da müdahale etmesi lazım ama gitsin. Ama gitsin.
1: Kesinlikle abi.
0: Gitmesinde Fenerbahçe'nin hiçbir beis yok. Gitmesi zaten UEFA Avrupa Ligi'ne gidiyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağın maçlar UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağın maçlar arasında elbet
1: Bir güç
0: bir
1: farkı vardır
0: savunma
1: ama.
0: farkı var ama şunun da altını çizmek lazım. Sorun her yerde aynı sorun. Savunmanda sorun varsa orada da sorun var.
1: Tabii.
0: Şampiyonlar Ligi'nde de sorun var. Bu da çözülmesi gereken bir şey. Mesela zihinlerden şey atmak lazım. Gidersek ne olur? İşte oradan yorgun dönersek ne olur? Hayır, hedef büyük olacak abi. Olmak zorunda zaten ve
1: Katılıyorum.
0: bak ben 2023-24 sezonu gibi bir sezon açıkçası bekliyorum. Farklar gerçekten çok büyük.
1: Ama
0: Gerçekten
1: dört
0: diğer
1: takım arasında mı
0: takımlarla.
1: geçer bu sefer?
0: Evet,
1: O
0: ama
1: sezona
0: şu açıdan
1: nazaran.
0: söylüyorum. Yani Anadolu maçları bak burada alçık ve net söylüyorum. Şampiyonu Anadolu maçları belirler. 28 tane maç oynanacak.
1: Evet.
0: 28 yok. Kaç oluyor abi? 34 hafta değil mi? Doğru.
1: 34 hafta.
0: 28 tane maç oynanacak. Bak bu 28'de 28 hep şampiyon olursun abi ligde. Çok yani şöyle çok ekstra tabii durumlar olabiliyor. Ama esas mesele tabii ki derbiler önemli ama burada bu Anadolu maçlarında kaybetmeyeceksin abi.
1: Tabii abi.
0: İçeride dışarıda. O yüzden zaten özellikle bir haftadır İsmail Kartal'a karşı tepkinin nedeni sadece Asensio meselesi değildi. Gençler Birliği maçındaki büyük hayal kırıklığı, büyük sorun Fenerbahçe Konya maçında galip geldi. Savunmasında gerçekten de büyük hataları vardı Fenerbahçe'nin. Bu eşikleri de aşağı aşağı gitmek zorunda. Başka çaresi yok.
1: Peki şimdi maç özelinde konuşacak olursak tabii Fenerbahçe'nin uzun zamandır aradığı ve beklediği oyun stili santraforlu oyun sistemiydi. Vedat Muriç'in gelişiyle birlikte de bu oyunu artık yavaş yavaş önde top tutan bir santrafor olduğunu görüyoruz ki Greenwood'un attığı golde de Vedat Muriç'in rolünün ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk.
0: Şöyle şimdi Fenerbahçe'nin zaten ön hattı çok etkili
1: Çok
0: biraz.
1: etkili evet.
0: Gerçekten dün ben Serdar Çelikleri izledim. Serdar abi güzel bir değerlendirme yaptı. Dedi ki Fenerbahçe bu kadrosuyla herkese gol atar.
1: Evet.
0: Bak çok yetenekli önde bu işi çözebilecek oyuncuları var. Bu baskı meselesi, güç meselesi ise oyuncunun özelliğine göre değişkenlik gösteriyor. Fenerbahçe'nin zaten ön hattı bu kadar güçlü kılmasının nedeni ne? geçen yıl Fenerbahçe'nin yaşadığı bir tecrübe vardı. Geçen yıllarda yaşadıkları tecrübeler vardı. Bu ön hat Fenerbahçe'de oldukça değerli. Beklenti de zaten bunu Fenerbahçe yapacaktır. Lukaku da yani o da hazır görünmüyor. Ya, o beklentileri henüz karşılamaz ama mesela oyuna girdikten sonra böyle bir ara ilk 5 dakika falan yani adamın böyle yüzünden gözleri çıkacak gibiydi. O kolay bir şey değil. Bir an hani uzun süre sonra tekrar sahaya girmek hazır olmadan oynamanın sonuçlarını bence gördük ama adam da bir süre sonra açıldı. Dolayısıyla

0: Burada Fenerbahçe'nin de değerli oyuncular var. Bunları çok daha iyi noktaya doğru götürecektir. İşi çözecektir. Yani ön hatla ilgili Fenerbahçe'de sorun yok abi. Burası güçlü ve değerli bir ön hat.
1: Peki abi, Asensio İsmail Kartal krizi aşıldı mı? Şimdi orada yine doğal olarak sosyal medya özelinde yine spekülasyonlar kaldığı yerden devam ediyor, ama tabii şunu belirtelim. Asensio bir sakatlığı olduğunu İsmail Kartal'a iletiyor. İsmail Kartal da oyundan alıyor. Oyundan çıkarken sadece bir görüntü var. Orada Asensio İsmail Hoca'nın elini sıkıyor. Tam gitmek isterken İsmail Hoca geri tutuyor, bir şeyler söylüyor ve devam ediyor. Buradan da doğal olarak insanlar
0: Şimdi
1: bir şey çıkartmışlar. Sence bu kriz çözüldü mü?
0: bütün
1: Nedir
0: bunlar
1: durum?
0: vücut diliyle anlatılıyor. Nasıl ki
1: Evet.
0: biz İsmail Kartal'ın gülüşü üzerinden meseleyi geçen
1: Anlatıyorsak.
0: hafta insanlar tartıştıysa burada da bu olur. Bak krizi çıkaran kim?
1: İsmail
0: İsmail
1: Hoca.
0: Hoca ile Asensio.
1: Evet.
0: Çözecek olan kimler?
1: Yine ikisi.
0: Yine ikisi. Bu arada bu Samandıra ziyaretinde biliyorsun maçtan önce Aziz Yıldırım yöneticilerle birlikte Samandıra'ya gidiyor. Burada bir takımla bir konuşma yapıyor. Onu da aktarayım, sonra bu kriz çözüldü
1: Buyurun
0: meselesine
1: abi.
0: gelelim. Belli ki yani oraya bir müdahale edildi. Yani yapmayın kardeşim, ne yapıyorsunuz gibi. Konuşmalarla ilgili çok fazla benim elimde bir detay yok. Çünkü benim bildiğim kadarıyla Aziz Yıldırım bazı isimlerde birebir toplantı yapıyor bu Samandıra'ya gittiğinde. Yani takıma genel bir konuşma yapıyor. Moral verici bir konuşma yapıyor. Evet, Gençler Birliği maçı kaybedildi. Lyon maçı var. Yani orada olması gereken konuşmayı, değerlendirmeyi yapıyor. Bu iş zaten böyledir. Böyle bir sorundan sonra önce sen akıllı uslu meseleyi anlatırsın. Hedefleri anlatırsın. Moral ve motivasyon verici, onları anlayan, onları destekleyen bir konuşma yaparsın. Aynı haltları yemeye devam ederlerse bu sefer elinde baltayla girersin. Bu iş böyledir yani. İş hayatında da böyledir. Bu da bir iş hayatı ya. Bu iş böyledir. Aziz Yıldırım buraya gittiğinde özellikle Konyaspor maçından hemen önce zaten biliyorsun basına da yansıdı.
1: Evet.
0: Bu ziyarette dediğim gibi takıma destek veren, onları destekleyen, motive eden bir konuşma yapıyor. Hedefleri tekrar vurguluyor. İsmail Kartal'la burada bir toplantı yapıyor. Ve İsmail Kartal'la yapılan toplantıda şu minvalde bir değerlendirme yapıyor. Telaş yapmaya gerek yok. Buradasın. Buradasın. Hedeflerimiz var. Ona göre çalışılması gerekiyor. Ona
1: Hocayı
0: göre.
1: rahatlatıyorlar yani.
0: Evet, yani hocaya da yani telaş yok. Sakin. İşler bazen kötü bile gidebilir ama bu işlerde telaş yapmadan işleri toparlamak gerekiyor. Ve aynı zamanda burada başkanın benim bildiğim kadarıyla seçim döneminde de bunu söylüyordu. İsmail Kartal'la yapılan bu toplantıda da özellikle Fenerbahçe'den beklenti neyse takım olarak o beklenti tekrar vurgulanıyor. O da neydi? Hatırla, Oğuz Çetin'in Lyon maçından sonraki basın toplantısında nasıl bir Fenerbahçe sorusuna verdiği bir yanıt vardı. Önde oynayan, baskı kuran, rakibi boğan, 30 metrede oynayan bir
1: Fenerbahçe.
0: Fenerbahçe beklentisi vardı. Aziz Yıldırım da bunu seçim döneminde ifade ediyordu. Bu toplantıda özellikle ya illa bu arada bu hani böyle çok özel bir şey değil zaten bu. Yani beklenen bu. Aziz Yıldırım da söylediği buydu. İsmail Hoca ile yapılan toplantıda da beklenti tekrar vurgulanıyor. Ama tekrar altını çizelim. Bak, burada tekrar altını çizelim. Bu beklentiler vurgulanıyor. Ona göre yani Fenerbahçe önde oynayacak. Baskın oynayacak. 30 metrede oynayacak. Mesafe ne kadar açık olursa Fenerbahçe açısından da o kadar büyük problemdir. O yüzden ona göre de Fenerbahçe'nin çalışması gerekiyor. Şimdi İsmail Hoca o eldeki oyuncularla bunu yapabilir mi? Yaparım, yapamam der mi? Bu artık onun uzmanlığında olan bir şey. Ama şunun altını çizmek lazım. Burada da İsmail Kartal göreve gelirken bu görevi kabul etti mi? Etti. Şimdi ben Aziz Yıldırım açısından meseleye baktığım zaman, şimdi İsmail Kartal seçim dönemini takip etti mi? Etti.
1: Muhakkak.
0: Aziz Yıldırım söylemlerini etti mi? Takip etti mi? Etti. Evet, eldeki malzemeye göre bir oyun kurarsın. Fenerbahçe'nin de değerli bir kadro var. Defoları da var. Birazdan özellikle bu savunma
1: Geleceğiz.
0: meselesindeki hamleleri konuşacağız. İsmail Kartal'ın bir yükümlülüğü var. Fenerbahçe de ona göre zaten oyuncular aldı. Şimdi Lukaku'yu getirdi. Vedat'ı getirdi. Greenwood'u getirdi. Niye? Fenerbahçe önde daha baskın oynayabilsin diye ve elinde zaten böyle oyuncular da var. Bu hocaya söyleniyor. Yani Fenerbahçe 30 metrede rakipleri boğan, o yıllardır beklenen oyunu ki İsmail Kartal da özellikle
1: Öyle oynatıyordu
0: bunu
1: zaten.
0: zaten şeyde oynatıyordu.
1: 23-24 sezonu.
0: 23-24'te
1: Tabii.
0: oynatıyordu. O referansla bakarsan bu oyunu kim oynatabilir?
1: İsmail Kartal.
0: İsmail Kartal oynatabilir mi? Oynatabilir. Şimdi burada bu dağınıklık olursa eğer bu kabul görmez. Ama bu oyunun risklerini de görüyoruz. Bu kadar baskın oyun oynamanın, çünkü bu bir enerji meselesi, aynı zamanda savunma hattında da zafiyetler yarattığı çok açık. Buna da mutlaka bir çözüm bulunacaktır. Özetle İsmail Kartal'a telaş yapma. Burada hedefler var. Zaman zaman hatalar olur ama önemli olan bu hataların ortadan kaldırılması. Ve bildiğim kadarıyla Aziz Yıldırım Asensio'yla da bir şey
1: Görüşme yapıyor.
0: yapıyor. Birebir
1: Toplantı.
0: toplantı yapıyor. Yani bazı isimlerle birebir, bazı işte takımla bir toplantı yapıyor. Bazı isimlerle birebir toplantı yapıyor. Kerem Aktürkoğlu meselesi, Kerem'le aynı şekilde daha öncesinde de bence çeşitli toplantılar yapıldı. Kerem her ne kadar son vuruşlarda etkili olamasa da bu sezon özellikle o savunma açıklarını kapatmak için
1: Katılıyorum.
0: adamın çok çalıştığını söylemek lazım. Geçen yıllara göre Kerem bu yıl çok daha çalışkan ve savunmaya çok yardım ediyor. Hatta onun bedeli olarak da eskiden beri böyle çok olağanüstü gol vuruşları olan bir oyuncu mu yeri geldiğinde bu işi yapıyor. Onun bedeli olarak da finalde bazı işler yapamıyor. Onu da yapmaya başladığında Kerem başka bir oyuncu olacak.
1: Tabii.
0: Vay bu Kerem neymiş? Dedirtecektir. Dedirtmek de zorunda. Ondan beklenti de ona da geçmiş olsun. Bu arada dün
1: Geçmiş olsun.
0: yöneticiler de hastaneye ziyarete gitmişler gece. Bugün işte dün bugün tomografiler çekiliyormuş. Onunla ilgili de bugün yarın detaylı açıklama yapılacaktır. Umarım protokol gereği 10-15 gün oynamamak durumunda
1: İnşallah
0: kalmaz.
1: olmaz.
0: Fenerbahçe'nin önünde Lyon maçı var ve bu enerjisiyle Fenerbahçe'nin
1: Kesinlikle.
0: ona ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Eğer bütün oyuncu Fenerbahçe'ye lazım. Bu toplantılarda Fenerbahçe'de vurgulanan şeylerden bir tanesi bu. Orada özellikle yönetimin işte Konya maçı öncesi o işte ziyareti, burada yapılan değerlendirmeler, takıma yüklenen sorumluluklar, onlardan beklentiler. Yani işi idare etme konusu doğru zamanda doğru hamleler, doğru uyarılar yavaş yavaş sonuç veriyor gibi görünüyor. Ama çok erken konuşmamak
1: Tabii.
0: lazım. Beklentileri karşılayacak oyun, beklentileri karşılayacak oyunu oynatacak teknik adam motivasyonu, ona göre planlama en önemli unsur.
1: Şimdi İsmail Hoca ile görüşüldüğünü söyledin. Telaş yapmaması konusunda kendisinin uyarıldığını da söyledim. Biz İrfan abiyle burada yaptığımız bir yayında İrfan abinin şöyle bir söylemi olmuştu. İsmail Hoca birazcık sosyal medya tarafına da takılı kalıyormuş açıkçası. Şimdi geçtiğimiz haftaları da göz önünde bulundurduğumuzda hakikaten İsmail Hoca'ya inanılmaz eleştiriler vardı. Hatta bir yerden sonra eleştiri artık eleştiri çıktı.
0: Şimdi
1: İtibar suikastine gitmeye başladı
0: o
1: iş. Burada
0: sosyal
1: demek ki
0: medyada
1: hocayı
0: yani
1: biliyorlar ki telaş yapma, sakin ol, bak biz senin arkandayız mesajını vermiş yönetim.
0: tabii yani devam
1: Evet.
0: ediyorsan o güveni vereceksin, ona
1: Evet.
0: göre hareket edeceksin. Yani burada telaş yapma vurgusu bence önemli.
1: Önemli. Sosyal
0: Şimdi
1: medya diyorsun.
0: sosyal medya meselesine gelince bu şeyi ayırt etmek lazım bir kere. Meseleyi ayırt etmek lazım. Bir kere bak, İşin bu noktaya az önce en başta girişte anlattım. İsmail Hoca konusunda işin bu noktaya gelmesinin sebebi kendisi. Gençlerbirliği maçı bunun zirvesi oldu abi. Doğru mu?
1: Evet.
0: Doğru. Bu Asensio meselesini en başından itibaren doğru şekilde ifade etseler, bir öyle deseler, bir öyle demeseler, bir öyle diyorlar, bir böyle diyorlar. Öyle olmasa bu iş bu noktaya gelmeyecekti. Yani buralarda bu kadar tecrübeli insanların kamuoyu önünde meseleyi bu noktaya getiriyor oluşunu da benim aklım almıyor. Şimdi ama sosyal medya meselesine gelince yani gerçekten de geçmişten bugüne İsmail Kartal'la ilgili ne varsa her şey patır kütür ortaya çıkıyor. Ve bu aynı zamanda İsmail Kartal'la ilgili bir konu ama Fenerbahçe Teknik Direktörlük koltuğunun da itibar açısından çok sarsıcı bir durum. Bunun önüne kim geçecek? Bunun önüne İsmail Kartal geçecek. Ne yapacak? Çıkacak. Çatır çutur kazanacak gidecek. Yenecek bitirecek işi. Hele de bu sosyal medya meselesinde. Abi kimsenin ağzı torba değil ki büzesin. Tamam mı? Herkes eline geleni yazıyor. Ağzına geleni söylüyor. Bu ne gibi? Ha, iyi oldu. Bak onu da söyleyeyim. Şimdi bu hocanın gülüşü meselesi var ya.
1: Evet.
0: Onu da bu arada yeri gelmişken anlatayım. Niye o gülüş yapıldı? Neden o gülme var hocada? Ya tahminimi söyleyeceğim. Bir olay oluyor. O soru üzerine de o gülme konusu oluyor. Ama o TRT meselesi doğru. Bir kere geçen hafta konuşmuştuk.
1: Evet.
0: TRT muhabirine çıkışması meselesi. Siz benim aleyhime bu şey Asensio meselesini siz yukarıya çekiyorsunuz. Bu krizin sebebi medya gibi tavırları doğru. Bu maçtan sonra Lyon maçından sonra özellikle hocaya şu söyleniyor yani bu, şimdi belli

0: aşağı 5 yukarı gelecek sorular var. Hazırlıklı olmak lazım. Neye hazırlıklı olmak lazım? Asensio sorularına hazırlıklı olmak lazım. Dün de Asensio sorusu soruldu. Ne dedi hoca? Çıkarmamın nedeni göz göze geldik.
1: Bir sıkıntısı olduğunu
0: Bir
1: söyledi
0: sıkıntısı
1: bana.
0: olduğunu söyledi ki bu arada ekrana da geldi. Sonra adamın
1: Tabii
0: üst
1: tabii.
0: baldığına bir şey tampon yapılıyordu.
1: Evet.
0: Orada bu arada özellikle ki öyle bir şey olmasa bence Dudu Asensio oynayacak. Bir de hani idman oyuncuların gelişmesi için önemliyse maçta en önemli unsurlardan bir tanesi. Zaten skoru almışsın. Bu arada o yenen ikinci gol abi savunmanın uyuması falan kabul edecek durumda değil. Onu da söyleyeyim. Deniz Türüç vuruyor.
1: Tabii.
0: Doğru mu?
1: Şey diyorsun değil mi? Yedikleri son gol. Son
0: Evet
1: dakika
0: evet
1: yediği
0: yani
1: golü
0: orada
1: söylüyorsun. Kramer vuruyor.
0: savunmanın
1: Rövaşata
0: evet evet
1: yapar
0: savunmanın
1: gibi.
0: orada
1: Denizin önünde kalıyor.
0: Ederson'da iyi maç çıkardı.
1: Bayağı iyiydi.
0: Orada hocaya bu söyleniyor. Ve özellikle Greenwood şey meselesi de Asensio meselesi de söyleniyor.
1: Hı.
0: Ya şu şöyle bir soru gelebilir gibi bir değerlendirme de yapılıyor.
1: Peki.
0: Yani taraftar tepki gösteriyor. Acaba o tepkiden ötürü mü şey oldu siz oyunu aldınız gibi birkaç farklı şekilde bu sorunun gelebileceği hocaya söyleniyor. Ya zaten en tehlikeli konu o değil miydi? Oydu.
1: Tabii.
0: 3 aşağı 5 yukarı tahmin edersiniz. Hocanın o gülüşü de aslında şu yani hani bu konuşuluyor böyle bir soru geliyor.
1: Gelecek yani nereden
0: Ama
1: gelecek bir
0: zaten
1: soru?
0: gelir.
1: Ya
0: Böyle bir
1: nereden
0: soru
1: gelecek
0: gelir.
1: zaten şimdi
0: Yani
1: kamuoyunda?
0: Asensio'yu neden oynatmıyorsunuz? Neden böyle oyuna aldığınız soruları gelecektir. O yüzden hani orada biraz aslında bu soru kalıpları konuşuluyor. Aynı şekilde bir soru gelmesi üzerine bir tepki olarak yani sorunun tam olarak böyle sorulmasına bir tebessüm olarak değerlendiriliyor.
1: Serdar Ali
0: Aha
1: Çelikler de onunla
0: dur bir
1: alakalı
0: saniye.
1: detay
0: Bir
1: vermiş.
0: saniye abi dur. Gelelim şeye.
1: Neye?
0: Bu sosyal medya meselesi.
1: Buyurun.
0: Bu gülme konusu var ya. Burada yayını senle yaptık biz.
1: Evet.
0: Ben şunu anlattım. Şimdi zaten başına bela olur demenin bir mantığı var.
1: Hı.
0: O anlık bir şeydi. Şöyle. Ben burada seninle yayın yapıyordum. Dedim ki maçtan sonra bizim çocuklarla biz maç bitti. Basın toplantısını izliyorum. Bu soru geldi. Hatta ben de bizim çocuklara dedim ki bak bu adamın başına bela olur bu gülmesi. Vay bu nasıl gülmedir? Kibirli diyecekler. Dalga geçiyor diyecekler. Öyle diyecekler. Böyle diyecekler. Başına bela olur bu gülmesi. İşte oldu mu olmadı mı?
1: Oldu.
0: Bu bir tecrübedir. Ben yıllardır bu işi yapıyorum. Ve sosyal medyanın da neye tepki gösterip göstermeyeceğini bilen bir insanım. Hangi reaksiyonun ne zaman iş yapacağını bilen bir insanım. Çünkü bunu da ciddi söylüyorum. Samimi söylüyorum. Ben yıllardır bu işin içerisindeyim. Hangi videonun hangi şekliyle nasıl etkili olacağı ve etkisi olacağını bilirsin. Ya da hangi davranışın ne zaman daha zirvede olacağını, ne zaman daha dipte olacağını bilirsin abi. Çünkü günün sonunda koşullara göre o günün koşullarında meseleyi ele alıyorsun. Ona göre hareket ediyorsun. Sonra bizim Rıdvan, bu arada Rıdvan'a da bir uyarı yapmış olayım.
1: Rıdvan
0: Arkadaşı
1: Aksu.
0: olarak, abisi olarak evet herkese dalıyor. Ben mesela burada konuşuyorum ya, benim de eleştirme hakkım var. Başkasının da gelip beni eleştirme hakkı var. Ben nasıl eleştiriyorsam. Bunlara da en iyi tanıyanlardan biri sensin. Hiç şey de olmam. Kırılmam da üzülmem de ben nasıl eleştiriyorsam
1: İnsanlar da beni eleştirebilir.
0: insanlar da beni eleştirme hakkına sahiptir. Nasıl konuşuyorsun? Öyle bakılır mı meseleye? Bu çok doğal. Yani bu normal bir şey. Adam der ki iyi de sen eleştirirken iyi de biz sana bir şey
1: Tabii.
0: söyleyince mi böyle oluyor? Samimiyet de mihenk taşı da budur. Yani ben eleştireceğim ama sana insanlar bir şey söyleyince vay sen ne yaparsın? Yanlış tavırdır. O yüzden ben buralarda hiç böyle gocunan insan değilim. Ama şu da değilim. Şimdi birisini sevmemek bizim mesleğin içinde olmaması gereken bir şey. Yani ben İsmail Kartal'ı çok seviyorum. O yüzden İsmail Kartal'ı seviyorum. O yüzden ona gelen her şeye karşı dururum. Nefret ediyorum. O yüzden vurun. Ya da Aziz Yıldırım'a. Ya da başkasına. Çünkü bu böyle bir dünya yok. Böyle bir dünya yok. Bu arada geçmişte bu arkadaşlarımızın çoğu Aziz Yıldırım'dan da nefret ediyorlardı. Aykut Kocaman'la da nefret ediyorlardı. Şimdi konuşturmasınlar beni. Ben biliyorum, ben yaşadım. Ama o günün koşullarında

0: Mavi gözlü dev geldi diyorlardı.
1: Ali
0: Ali
1: Koç
0: Koç
1: için,
0: için.
1: evet.
0: Hatırlıyorum o günleri. Mesela bir Serhat Akın meselesi. Aziz Yıldırım giderken o yayınları falan ben çok iyi hatırlıyorum neler söylüyordu. Sonra iş döndü. Nasıl Ali Koç

0: Nereden mi, Twitter'dan
1: Yok
0: mı?
1: ya, Twitter'dan yazmış.
0: Görmedim.
1: Fatih hocası olsaydı böyle Rıdacığım derim. O gün hatta ben o gün burada bunu konuşurken ya dedim, aslında meseleye bakınca adamda şey de görüyorsun. Kardeşim ne anlatıyorsunuz siz? Ben bu kararları veririm, hareket ederim. Ama bir cümleden yola çıkarak burada insanları sevgi ve sevgisizlik üzerinden değerlendirmenin bir manası yoktur. Kendinize zarar verirsiniz. Onu özellikle söylemek istedim. Yoksa Fatih Terim bu hareketi yapsa başka. Doğru, her hareketin de her davranışın da o insanla birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Doğru mu kardeşim?
0: Evet.
1: Doğrudur. O insanla birlikte değerlendirilmesi gerekiyordur. Burada tekrar altını çiziyorum. Sevgi ve sevgisizlik üzerine tavır alınamaz. Yayıncılar açısından temel konu budur. Ben seviyorum, o yüzden her şeyini savunayım. Sevmiyorum,
0: Her şeyini
1: eğri doğruya
0: eleştireyim.
1: doğru yok. Her
0: Evet.
1: şeyi eleştireyim. Siyaseten de böyle. Türkiye'de böyle bir iklim oldu abi.
0: Var var, bu
1: Böyle
0: var.
1: bir iklim oldu
0: Var.
1: yani. Hiç kimse doğruya doğru demeyi, eğriye eğri demeyi net bu zeminde değerlendirmek istemiyor. Neye göre? Seviyor mu, sevmiyor mu? Hayır, böyle bir dünya yok. Böyle bir dünya yok. Onu da yeri gelmişken söylemiş olayım.
0: Peki. Buradan transferlere
1: Yani
0: geçmeden önce
1: onu söylüyorum.
0: söyle.
1: Yani bu iş doğru mu değil mi?
0: Ya abi, olur mu öyle şey?
1: Hayır,
0: Bir şey var.
1: şunu söylüyorum. Yani İsmail, o gülüş İsmail Kartal'ın başına bela oldu mu, olmadı
0: Oldu
1: mı?
0: tabii, bütün hafta o konuşuldu.
1: Konuşuldu.
0: Eğer bu maçta Asensio iyi bir performans
1: Konuşuldu mu?
0: sergilemeseydi vesaire.
1: Konuşuldu. Bu bir tecrübe. Buradan öğrenilmesi gereken şeyler var. Geçiyoruz mesela. Ben bu hafta insanlar, ya bu yorum meselesidir de, yani bu da kafanın çalıştığı kadar oluyor zaten. Ben Murat Aşağı bu hafta bir soru sordum. Dedim ki Spor Sicral'deki yayında. Fenerbahçe'de dedim, Fenerbahçe kendi adamlarına daha çok saldırıyor. Mesela Galatasaray bunu yapmıyor, koruyor. Doğru mu kardeşim?
0: Evet.
1: Doğru. Niye böyle? Bu çok doğru bir soru bu. Bence Fenerbahçe'nin bunu tartışması lazım. Şimdi bunu bazıları Murat Aşık'ın oradaki değerlendirmesine katılırsın, katılmazsın. Bu soru beni bağlar. Bazıları çanak olarak değerlendiriyor. Yani ne olarak değerlendirirseniz değerlendirin. Son dönemde Fenerbahçe'deki en doğru sorulardan bir tanesi. Fenerbahçe bütün kendi adamlarını darmadağın etti. Fenerbahçe'nin kendisi yaptı bunu. 2018'de Aziz Yıldırım'a yaptılar bunu. Demediler mi abi? Aziz Yıldırım'a neler söylediler giderken? Yuhlamalar, onlar bunlar çıkıp demedi mi? Üzülürsünüz. Burayı ben yaptım. Dedi mi, demedi mi? Yıllarca Aziz Yıldırım'a karşı büyük itibarsızlığı yapan kimdi abi? Fenerbahçe'nin kendisi. Ali Koç konusu. Aykut Kocaman konusu. İsmail Kartal konusu. Emre Belezoğlu konusu. Var mı başka aklına gelen isimler? Arttırabiliriz.
0: Evet.
1: Kim abi, kim? Fenerbahçe kendi adamlarını, yani bir bağışıklık sistemi düşün, kendine saldırıyor. Böyle bir gerçek var. Bunu ister kabul edeyin, ister kabul etmeyin. Yani bu sosyal medya üzerinde şunu söyleyeceğim. Abi isteyen istediği her şeyi yazabilir. Tamam mı? İsteyen istediği her şeyi yazabilir. Bu algı lafına da gelince zaten peynir ekmek gibi oldu. Herkes algı, algı, algı, algı, algı. Vallahi isteyen istediği kadar algı yapabilir. Ama gerçek en önemli şeydir. Tıpkı Emile Zola'nın Suçluyorum kitabında yazdığı gibi. Çok meşhur bir savunmadır o, makaledir. Diyor ki gerçek toprağın altında olsa bile su gibi ortaya çıkar. Yürür ve çıkar ortaya. Bunun önüne geçemezsiniz. Bunların Fenerbahçe'ye faydası var mı yok mu? Bak, eleştiri yapılmalıdır zaten.
0: Bence de.
1: Yapılmalıdır, olmalıdır. Güzellemeyle hayat geçmez. Eğriye eğri, doğruya doğru. Ama Fenerbahçe'de bütün bu, özellikle sosyal medya üzerinde söylüyorum. Herkesin hayata baktığı kadar gazetecilik bir bakış açısıdır. Ben bir bakış açısıyla bu haberleri yansıtıyorum. Kendi bakış açımla yansıtıyorum. Başkası da başka türlü yansıtır. Ben böyle soru soruyorum. Aynı konu hakkında sen farklı soru sorarsın. Bu bir bakış açısıdır. O yüzden insanların bakış açılarını doğrudan amaç, niyet, hep böyle mi yaşanıyor abi hayat?
0: Abi
1: Ben onu
0: valla
1: anlamıyorum
0: ben
1: mesela.
0: de
1: Ya gerçekten onu merak ediyorum.
0: bu
1: Böyle mi
0: var.
1: yaşanıyor ya?
0: Bu var. Mesela ben
1: Ya
0: de bir şey
1: dümdüz gidin.
0: yazıyorum.
1: Dümdüz gidin. Ama en önemli sınav şudur abi. Toplum günün sonunda bir şey karar veriyor.
0: Evet.
1: Toplum günün sonunda bir şey karar veriyor. Ama orada sorduğumu tekrar söyleyeyim.
0: Murat Aşağı.
1: Murat Aşağı, tekrar söyleyeyim. Ben bu konuda netim. En çok Fenerbahçe'nin adamlarına en çok saldıran

0: Hoca'nın kendisi bitti gitti.
1: Abi valla sosyal medyada böyle bir durum var. Ben de mesela atıyorum takım içerisinde ya da hocayı eleştiren bir şey yazdığımda hemen Fenerbahçe'nin haini olarak değerlendiriliyorsun. Hemen sana şey yapıyorlar, saldırıyorlar. Yani eleştir diye bir şey de bu hayatta vardır. Kimse tuttu takımın kötülüğünü istemez günün sonunda. Peki şuraya geleceğim Aydın abi. Transfer konusuna...
0: Şunu özür dilerim. Şimdi bir izninimiz alın. Rıdvan nasıl? Ya bu özellikle Rıdvan meselesi. Rıdvan'ı severim de yani.
1: Evet, ayrı. İletişiminiz
0: de
1: var.
0: Neredeyse elimizde de büyüdü yani. Benden yaşça da biraz daha küçüktür. Rıdvan'ı da severim de. Ben de zaten onu söylüyorum ki. Yani koşullar değişiyor, hayat değişiyor. Bu kadar tutucu olmamak lazım. Nefretle bak. Hayata nefretle bakanlar kaybeder abi. Bak çok net olarak söylüyorum. Hayata ve olaylara ve kişilere nefretle bakanlar kaybederler. Özeti bu.
1: Peki.
0: O gün kaybettiler.
1: Transfer konusuna geçme önce bir takım içerisini konuşmak istiyorum. Özellikle gündeme meşgul eden konulardan birisi Talisca ayrılacak mı kalacak mı? Talisca'ya işte Arabistan'dan teklifler olduğu söyleniyor vesaire. Talisca gidiyor mu abi? Sende orada bir bilgi var mı?
0: Bu konuyu Fenerbahçe'de ayrılacaklar meselesini biz çok uzun süredir doğal olarak konuşuyoruz.
1: Tabii. Önemli
0: Fenerbahçe'de 20-21 Haziran tarihlerinde karar şuydu. Karar değişmezse, yani karar dediğim yabancı kuralları değişmezse Fred'le Talisca dışarıda kalıyor. Tamam. Şimdi Fenerbahçe alelacele neden Vedat Muriç transferini yaptı?
1: İşte golcü sorunu vardı Fenerbahçe'nin zaten.
0: Seçimlerde vaatler vardı.
1: Neden bunu yaptı?
0: Çünkü Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde 21 Temmuz ya da 22 Temmuz'da başlayacak elemeleri vardı. En büyük eksik ne?
1: Golcü.
0: En büyük eksik golcü. Biz hemen hızlıca golcü işini çözelim. O maça hazır olsun ki biz buraları geçelim. Çünkü hedef Şampiyonlar Ligi'ydi. Ama orada ne oldu? Muzo ne oldu? Şu oldu. Vedat sakatlanınca.
1: Tabii.
0: Elinde kim var? Şerif var ama genç bir oyuncu.
1: Talisca
0: kim var? Talisca. Biz bir de Vedat'ın sakatlığı zaten bu maçları yetişmemeyeceği ortaya çıkınca ya da bu şekilde rapor verilince Fenerbahçe Talisca'nın üzerine yoğunlaştı. Evet. Allah var adam da buralarda iyi iş yaptı.
1: Hakkını verdi.
0: Şimdi burada birileri gidecek Fenerbahçe'den. Birileri gidecek. Fenerbahçe'de 4 tane haftalardır konuşuyoruz. Aynı şeyleri söyleyip duruyoruz. Ben Talisca'nın golleri attığı dönemde de yaptığımız yayınlarda da mantıken oturtuyorum. Talisca gider diyorum.
1: Ben Semedo diyordum, sen Talisca diyordun. Orada
0: Talisca gider diyordum.
1: Evet.
0: Şimdi o iş, o matematik biraz daha oturdu. Niye? Abi çokluğun olduğu yerde adam yollarsın. Yapacak bir şey yok. Bu Talisca'nın kötü oyuncu olmasıyla alakalı bir durum değil. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne girerse geri dönüp baktığımızda diyeceğiz ki o sezonla ilgili, bu sezonla ilgili ya o hakikaten o adam Fenerbahçe'nin ilk iki turundaki en kritik adamıydı. Golcü sakatlandı, o işi o çözdü, helal olsun denilecektir. Talisca ile ilgili değerlendirme bu. Ama Fenerbahçe'de şu anda 4 tane aday var. Osterwolde, Ederson, Talisca,
1: Semedo mu?
0: Semedo. Zaten Fred gitti.
1: Evet.
0: Şimdi Fenerbahçe'nin bu dördünden yani 10 artı 4'e uyabilmesi için dördünden iki tanesini mecbur yollaması lazım. Doğru mu? Doğru. Şimdi ben sana soruyorum. Daha önce de konuştum. Maçları da görüyorsun.
1: Evet.
0: Ya da şuradan sorayım. Ya Asensio'yu yollayacağım ya Talisca'yı yollayacağım.
1: Tabii ki ben burada Talisca'nın gitmesini tercih ederim. Asensio'yu tutarım takımda.
0: Önde Lukaku'yu aldın.
1: Evet.
0: Vedat'ı aldın. Asensio var. Greenwood var. Yapacak bir şey yok. Yani 10 artı 4, 12 artı 4 olsaydı, 12 artı 2 olsaydı
1: sıkıntı yoktu.
0: Kalıyordu zaten şeyler.
1: Aynen öyle.
0: Bu oyuncular kalıyorlardı. Şimdi bu durumda Osterwolde öyle görünüyor zaten. Gidiyor.
1: Evet. Osterwolde herhalde gidecek. Roma'ya gidiyormuş.
0: Evet haberler o yönde. Ama bu arada hani bitti gibi bir
1: durum
0: bir
1: yok.
0: Bilgi edinemedim ben kulüp tarafından.
1: Hı hı.
0: Şimdi Ederson mu gider? Talisca mı gider? Ederson'la ilgili mesele şuydu. Eğer bu arada daha zaman var. Yani var. Fenerbahçe'nin
1: 4 Eylül'e kadar
0: bir de Avrupa'ya liste bildireceksin.
1: Evet.
0: Bir zamanın var zaten. Muhtemelen Türkiye'de de bir hafta falan da genelde
1: uzatıyorlar. Evet.
0: Uzatma falan da olabiliyor. Şimdi Fenerbahçe'nin elinde bu operasyonu yapabilme adına daha zaman var. Zaten dün listeden ötürü Talisca'yı şeye bildirmedin. Futbol Federasyonu'na bildirmedin. Mecburen bu arada o şekilde gitmek zorundasın. Ama artık işte son gün geldiğinde de defteri kapatacaksın.
1: Hı hı.
0: Osterwolde gidiyor. Bence Talisca gidecek. Çünkü Fenerbahçe'nin şu anda Semedo'yu yollama lüksü.

0: lüksü yok. Ederson'u yollama lüksü yok. Ne yapacaksın başka? Başka çaren yok. Burada da insanları da biraz anlamak lazım. Bu hep tartışılıyor. Gitmesin. Peki abi, seni o koltuğa koyalım.
1: Nasıl karar
0: Kim
1: verecek?
0: gitsin?
1: Tabii.
0: Mesela ben sana söyleyeyim, gidip günün sonunda Talişka'dır. Yani aklın yolu bir, başka bir mantığı yok bunun çünkü Muzaffer. Yani burada vay Talişka niye gitti? Talişka'yı yollayan şampiyonluğu satan şampiyonluğu da görüyorum çünkü bazen böyle Twitter'da. Ne yapacaksın peki? Ne yapacaksın? Yani Semedo'yu beğenip beğenmeme meselesi başka bir konu. Ama şunu söyleyeceğim. Şimdi mesela iyi bir sağ bek almak için, iyi bir sağ bek almak için ne yapman lazım? Oyuncu
1: Yer
0: yollaman lazım.
1: açman lazım.
0: Onu almak için oyuncu yollaman lazım da şu anda da kadroyu şey yapmak için 10 artı 4'e uydurmak için yine oyuncu yollaman lazım. Yani Semedo'yu yolladın, sağ bek aldın, tecrübeli bir sağ bek aldın. Yine yollamak zorundasın zaten.
1: Tabii.
0: Başka çaren yok. O yüzden ben Fenerbahçe'de kararın bu yönde olacağını düşünüyorum. Osterwolde'den sonra ben
1: Talisca.
0: kararın Talisca noktasında olacağını düşünüyorum. Diğer oyuncular konusu, Semedo konusu şu olabilir anca. Fenerbahçe Semedo konusunda tahminimi söylüyorum Muzaffer.
1: Söyle abi.
0: Oraya onun üstünde bir oyuncu bulursa eğer ve Şampiyonlar Ligi'ne girerse, bak Şampiyonlar Ligi'ne girmek demek de transfer planlamasında farklı
1: Değişmesi,
0: bazı
1: evet.
0: adımların atılmasında beraberinde getirebilir. Bu da çok normal. Onda yeri gelmişken söyleyeyim ama benim ilk iki adayım zaten konuşuyorduk. Dört tane oyuncu gidecek. Ederson konusunda maliyet yüksek bir oyuncu. Teklif gelirse Fenerbahçe oyuncuyu satabilir mi? Satabilir. Niye satmasın? Herkesin böyle bir durumu söz konusu olabilir. Ve daha önce buralarda da konuştuk. Aziz Yıldırım'ın özellikle oyuncuya karşı bakışı oldukça olumlu ve bunu da dillendiriyordu. Ama kesin kalacağı anlamına gelir mi? Parayı verirlerse satar gider birisini getirir. Şu koşullarda Danişka ile Osterbold'e gidiciler arasında. Ne yapacak Fenerbahçe? Bu 23 yaş kategorisinde şimdi iki tane daha şey var, opsiyonu var. Şerif de gittikten sonra bir tane genç 23 yaş 6 pardon 2003 ve sonrası doğumlu Fenerbahçe bir stoper bulacak. Onunla ilgili de bu arada hatta ben İrfan 25'e sorduğumda ondan edindiğim bilgiyi söyleyeyim. Pardon, bir tane stoper, bir tane de şey olacak Muzaffer.
1: Kanat mı?
0: Yok. Orta saha 8 numara pozisyonu için ve bunun için Fenerbahçe İrfan'ın 25'ini aldığım bilgi Kolombiyalı orta saha Gustavo Puerta diye bir çocuk varmış. Dünya Kupası'nda da Kolombiya milli takımında forma giymiş. Onu istiyorlarmış. Benfica'da bu arada bu Puerta'yla ilgileniyormuş. Yani Fenerbahçe bir stoper, genç kategorisinde bir stoper. Bir tane de orta saha alacak duruyor. Bu arada bir yerli stoper de Fenerbahçe alır. Sana bir sorum var.
1: Sor abi.
0: Sen dünkü maçı izledin. Adil Demirbağ alır mısın?
1: Ben almam.
0: Ben Çağlar'a uğraşırım.
1: Yani Adil Demirbağ katılırım sana. Adil Demirbağ bir yatırım yapacağıma Çağlar'ı kazanmaya çalışırım. Yani çünkü çok böyle Fenerbahçe'ye gelse Adil Demirbağ oradaki stoper rotasyonundaki sorunu çözer mi diye bana sorarsan tabii ki bir
0: Yani
1: maç özelinde
0: onun
1: değerlendiremem
0: yerine
1: ama
0: ona uğraş.
1: dediğin gibi.
0: Yani yerli bir stoper de alabilir Fenerbahçe. Buna biraz daha zaman da var. Orada da neydi bu Alanya'da Ümit Akdağ
1: Ümit
0: mıydı?
1: Akta.
0: Evet. Belki de Fenerbahçe gidip onu alacak. Ama ona da galiba talipler var. Yani sadece Fenerbahçe değil bir ara başka takımlarla da şey adı geçiyordu.
1: Evet,
0: Son.
1: orada durumlar var. Şimdi transfer meselesinde konuştuk. Yani U23'e uygun iki oyuncu
0: Mecbur.
1: alacak
0: Mecbur.
1: Fenerbahçe öyle gözüküyor.
0: Mecbur.
1: Zaten bunu İsmail Kartal da dünkü basın toplantısında söyledi. Oraya uygun oyuncular alacağız dedi. Yoksa transferle alakalı ekleyeceğim bir şey bu Acun Ilıcalı, Aziz
0: Aynen
1: Yıldırım ve Loja
0: anlatayım.
1: meselesine geçmek istiyorum.
0: Anlatayım.
1: Orada neler oluyor abi? Bu fotoğraflar çıktı, sosyal medyaya düştü. İşte orayı tahrip ettiler vesaire gibi.
0: Yok, tarif etme meselesi.
1: Oranın
0: Şimdi
1: detaylarını senden öğrenelim.
0: bu loca meselesinde durum şu, hızlıca toparlamış olayım. Birincisi loca konusunda niye Fenerbahçe bir başkanlık locası yapmak istedi? Onu kısaca aktarayım. Fenerbahçe'nin başkanlık locası yapmak istemesinin nedeni şu aslında bu başkanlık locasındaki temel unsur şundan kaynaklanıyor.

0: Fenerbahçe'nin bir yönetim locası varmış. Bu yönetim locasında toplam 55 tane koltuk varmış. Fenerbahçe yönetim locasında. Bu 55 koltuğun 31 tanesini Fenerbahçeli işte başkan ve yöneticiler oluşturuyor. Yak hoş geldin bu arada. Onlar oluşturuyorlar. Yani misafir gelmek istediği zaman Fenerbahçe'nin ağırlayabileceği en fazla 20-22 kişilik bir liste oluyormuş. Burada da böyle bir açık oluyor. O yüzden geçmişte Aziz Yıldırım mevcut şu an çok tartışılan loca zaten Aziz Yıldırım'ın locasıymış. Başkanlık locası olarak kullanılıyor. Aziz Yıldırım gittikten sonra o locayı Acun Ilıcalı alıyor. Şimdi zaten bu loca krizi olmuştu biliyorsun. Geçmişte uygun fiyatlarla daha indirimli alanlara deniyor ki hayır böyle olmaz. Siz farkı vereceksiniz. Localarınıza devam edeceksiniz. İşte Ali Koç dahil olmak üzere, Hakan Safi dahil olmak üzere, Fenerbahçe'nin mevcut yönetimine yeni giren bazı isimler de dahil olmak üzere herkesle ilgili yeni bir böyle bir protokol yapıldı ve bazı krizler de yaşanmıştı.
1: Evet.
0: En son deniyor ki kardeşim bir tane başkanlık locası olmak zorunda. Stadın ortasında iki tane loca var. Biri Ali Koç'un locası, biri Acun Ilıcalı'nın locası. İkisinden birini alacaklar. Burada da Ali Koç eski başkan olduğu için ondan almayı uygun görmüyorlar. Bir de Ali Koç'la Fenerbahçe'nin ticari ilişkisine bakarsan mantıken adamı da bu noktaya çekmek istemezsin. Ne yapıyorlar? Acun Ilıcalı'nın locası diyorlar. Geçmişte başkanlık locası olarak kullanılıyordu. Şimdi biz tekrar bu locayı başkanlık locası olarak değerlendirelim. Acun Ilıcalı'dan alalım. Çünkü buna ihtiyaç var. Misafir geliyor. Bu adamlara yer gösteremiyoruz gibi bir sürü dertler oluyor. O yüzden burası bundan sonra da başkanlık locası olarak kalmalı. Ve bundan 10 gün önce kadar da 10 gün önce de bu loca ile ilgili tadilat işlemleri başlatılıyor. Dün de Acun Ilıcalı'nın avukatları kararı tebliğ etmek için Fenerbahçe standına gidiyorlar. Loca'nın fotoğraflarını çekiyorlar ve servis ediyorlar. Bu da şöyle yorumlanabilir. Acun Ilıcalı'nın locasını yıktı. Orada en başında şöyle bir durum oluyor. Benim anladığım Aziz Yıldırım Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe yönetimi Acun Ilıcalı'dan locayı alırken bu locayı alıp başkanlık locası alacağız. İşte yanda bir loca daha var ya da 30 metre ileride bir loca daha var.
1: Onu
0: Onu
1: sana
0: size
1: vereceğiz.
0: verelim demiyorlar abi.
1: Ha demiyorlar.
0: Benim gördüğüm Aziz Yıldırım Acun Ilıcalı'ya loca vermek istemiyor. Bu kadar net. Tamam. Ben bu locayı Acun Ilıcalı'ya loca tahsis etmek istemiyor. Sonuçta parasıyla da.
1: Yani
0: Ama
1: parasıyla.
0: bir süre sıraya giren insan var loca almak için ama Acun Ilıcalı'ya loca verilmek istenmiyor. Özetle bu başka çünkü bir anlamı çıkmıyor. Şimdi peki ne olacak? Acun Ilıcalı doğal olarak
1: Mahkeme kararıyla
0: parasını
1: aldın.
0: verdiği,
1: Evet.
0: aldı onun kullanımında olan bir locadan atılıyor. Doğru mu? Doğru. Ve gidiyor mahkemeye. Yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye gidiyor. Yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye gidiyor. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı veriyor. Dün de kararın tebliği için avukatları kulübe geliyorlar. Kulüpte ağırlanıyorlar. Bakıyorlar locaya. Fotoğrafları da çekiyorlar ve servis ediyorlar. Bu Acun Hoca'nın locası yıkıldı diye de yorumlanıyor.
1: Evet.
0: Ama son itibariyle bu loca Acun Hoca'dan alınmıştı. Başkanlık locasını yeniliyoruz diyerek orada bir tadilat işlemi başlamış durumda. Şimdi peki ne olacak? Fenerbahçe bugün yarın bir açıklama yapar. Bu konuyla alakalı olarak yürütmeyi durdurma kararı geldi ya.
1: Evet.
0: Fenerbahçe'de üst mahkemeye gidip artık bu hangi mahkeme ise yürütmeyi durdurmanın durdurulmasını talep edecek. Sonra bir mahkeme süreci olacak. Ama bu karar diyelim ki hayır Acun Ilıcalı'nın lehine önce galiba
1: Sonuçlandırdı.
0: istinafa gidecek.
1: Peki.
0: Çıktı. Dendi ki burada Acun Ilıcalı haklıdır. Locasına doğru locasının yani kullanımında olan locasından haksız bir şekilde çıkarılmıştır. Ve Acun Ilıcalı'nın haklı olduğuna hükmetti diyelim. Ne olacak? Acun Ilıcalı gelip şu andaki o başkanlık locasını tekrar kendi locası olarak kullanamaz. Çünkü
1: Niye?
0: zaten locadan çıkarılmış, başkanlık locasına dönmüş. Ne olacak? Acun Ilıcalı'ya maddi ve manevi tazminat ödeyecek Fenerbahçe ve olay kapanacak. Yani Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe yönetimi bir başka loca göstermezse mahkeme kararı geldiğinde bile mahkeme polisle gelip oradakileri çıkartıp locadan Acun Ilıcalı'nın ekibini koyacak hali yok. Burada Acun Ilıcalı maddi manevi zarar uğramıştır denilerek bir tazminat kararı verir. Fenerbahçe de o tazminatı öder ve bu loca krizi de bu şekilde çözülmüş olur.
1: Ha, gerek var mıydı bu kadar yaşanacak şeye? Onu da bilmiyorum yani.
0: Abi,
1: bu krize.
0: Acun Ilıcalı şey meselesi, Aziz Yıldırım meselesi öyle kolay kolay kapanacak bir mesele değildir. 2024 seçimlerinde başladı bu mesele ve o orada bir şey var abi, çatışma var. Belli ki Aziz Yıldırım Acun Ilıcalı'yı affetmiyor. Acun Ilıcalı da Aziz Yıldırım'ın bu tavrına karşı yapması kendi adına şunları yapacağım diyor. Bu kamuoyunu oluşturacağım. Orada da şunu doğal olarak yapacaktır. Bak işte Aziz Yıldırım böyle. Ben söylüyordum. İşte diktatörce tavırlar gibi bir kamuoyu oluşturacak. Orada da bir çatışma olur. Ama zaten Aziz Yıldırım da son şeyde Acun Ilıcalı Hoca ile ilgili dava açmış dediğinde ah canım ah falan filan deyip
1: demişti.
0: Konuyu kapattı. Gerek var mıydı yok muydu abi, sonuçta bu kararı veriyorlar, ne bileyim abi.
1: Peki, yavaş yavaş toparlıyorum. Var mı eklemek istediğim bir şey abi?
0: Yok, teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim, ağzına sağlık.
0: Senin de ağzına sağlık.
1: İzleyenlerimize teşekkürler. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: Kim ne dedi?
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.
7: Türkiye'nin spor radyosu 92.2 frekanslarından, İstanbul stüdyolarından Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programından hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar. Çağatay Çıtlak ben. Umarım iyisinizdir. Umarım keyifleriniz yerindedir. Umarım hafta sonunuz iyi geçmiştir. 0212 273 10 10 0212 273 10 10 Tarih 24 Ağustos 2026. Yeni haftanın hepimize sağlık, huzur, bereket ve gönlümüzden geçen güzellikleri getirmesini diliyorum. Bugün aynı zamanda Mevlid Kandili, kandiliniz mübarek, dualarınızın kabul olduğu, gönüllerinizin huzurla dolduğu, sevdiklerinizle beraber geçireceğiniz nice güzel günler, nice güzel kandiller daim olmasını temenni ediyorum. Bugün biliyorsunuz sizlerin dört gözle beklediği, sizlerin iple çektiği telefonlara bağlantı günü ve Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'de Söz Milletin köşesi için mikrofon sizde olacak. Bugün futbol konuşulacak. Bugün türbünün sesi duyulacak. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonsporlu taraftarları şu andan itibaren 0212 273 10-10'da seslerini duyurmaları için bekliyorum. Eğer bağlantıya katılmayıp Instagram üzerinden mesajlarınızı da yollamak isterseniz Çağatay Hoca adresinden, tekrar ediyorum, Instagram'da Çağatay Hoca adresinden bana mesajlarınızı iletebilirsiniz. Sevgili dostlar, bu programın en güzel yanı sizsiniz. Her pazartesi Türkiye'nin ve Avrupa'nın dört bir yanından aynı mikrofonda buluşuyoruz. Sizlerden de ricam, her zaman olduğu gibi saygı ve sevgi çerçevesinde hiçbir takıma, hiçbir renge hakaret etmeden lütfen kendi takımınızla ilgili görüş ve düşünceleri bizimle paylaşırsanız çok daha mutlu oluruz. 0212 273 10-10'da şu andan itibaren telefonlarımızı almaya başlıyoruz. Bakalım bugün Galatasaray taraftarlar, Beşiktaşlı taraftarlar mı, Fenerbahçe taraftarlar mı, yoksa Trabzonsporlu taraftarlar mı daha çok olacak? Hep birlikte göreceğiz. 2 saat boyunca sizlerin fikirleriyle, sizlerin düşünceleriyle, takımlarınızla ilgili yorumlarınızla hiç zaman kaybetmeden ilk bağlantımızla başlayalım ve sonu 31 olan dinleyicimize merhaba diyelim. Hoş geldiniz, iyi haftalar olsun.
8: Hayırlı yayınlar Çağatay Hocam. Hayırlı kandiller.
7: Teşekkür ediyoruz. Sizlere de iyi kandiller diliyorum.
8: Eyvallah. İsmim Hüseyin Mecid. Ben aramayacaktım bugün, sadece kandil için aradım. Bir de bak, ben futbol severim bak. Ben futbol severim. Bak, ben bir karar söyleyeyim. Ama bak, bu hafta hakemleri gördük. Dün Beşiktaş'ı resmen andoradılar. Cumartesi günü 10 yıl andoradılar. Ya böyle bir futbol olmaz. Olmaz Çatay'cım. Çatay'cım bütün radyo gol çalışanlarına, dinleyenlerine hepsine selamlar olsun. Herkesten Allah razı olsun. Hayırlı kandiller.
7: Çok teşekkür ediyoruz. Aradığınız için Hüseyin Mecit, iyi günler, iyi haftalar diliyorum. İyi kandiller diliyorum.

0: devam edeceğiz. Bu arada tabii telefonlar o kadar çok yavaş yavaş birikecek, onun da farkındayım ama mesajları da okumam lazım. Çanakkale'den Borah Yan'a çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin mesajları var. İyi programlar mesajları var. Alp Türkmen'e çok teşekkür ediyoruz. Yürüne buradan başladık. İltuğ Bey, ona da sevgiler olsun. Hatta Fenerbahçe maçında da bana Instagram'dan da mesaj atmıştı. Göztepe maçına gittik ama ne yazık ki yenilgiyle ayrıldık sahadan. İzmir'den İltuğ Güler yollamış. Ona da sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. İltuğ Bey, ama benim anlamadım aslında, Göztepe Gençler Birliği'ni yenebilirdi. Ben de maçı izledim 90 dakika boyunca. Fakat Göztepe'nin en iyi iki adamı, biliyorsunuz forvetteki Yuan'la Janderson vardı. Neden onları sonradan aldı? Eğer onları alsaydı bence Göztepe galip gelirdi. Yani çok enteresan. Bazen teknik direktörleri de anlayamıyorum. Amerika'dan tabii ki her zaman olduğu gibi Muammer Bey gene yollarda. Gene programdan 4 saat önce beni beklemekte geçirmiş vaktini. Yaşar Kut, hocam hoş geldin. Bu hakemlerle olmaz. Birilerinin müdahale etmesi lazım. Yoksa işin içinden çıkamayacağız demiş. Valla her sene aynı şey oluyor ama biliyorsunuz ki hiçbir zamanda bir çözümü, bir sonuca ulaşılmıyor. Çünkü memnun olan hiçbir takım daha görmedim ben. Çağatay Hocam İstanbul'dan Nurul'da daha 4-5 gün önce Fenerbahçe'nin ne kadar talihsiz olduğunu konuşmuştuk. Siz de evet, sürekli ilk kalesine gelen top gol oluyor demiştiniz. Fark ettiyseniz Konya maçında gene aynısı oldu demiş. Evet, haklısınız Nurullah Bey. Ben de Fenerbahçe Konya maçını tribünlerden izledim, takip ettim. Gol yendikten sonra ilk yorumum Fenerbahçe'nin yine kalesine gelen ilk top gol olduğu yorumuydu. Teşekkür ediyorum mesajınız için. İsimlerinize yazarsanız zorlanmam. Eyüp Bey diyor ki, hakemi stada kilitleyen bir federasyon başkanı ve onu seçip kulüp yöneticileri var. Ligde 18 takım var. Hepsi hakem kötü. Onlar çok mu iyi, çok baskı var. Hakemliği bitirdiler demişler. Instagram mesajlarına ayrı bakacağım ama sıradan gidiyorum sizlerin WhatsApp mesajlarıyla. Orhan Bey, tüm İslam aliminin Mevlid Kandili mübarek olsun demiş. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz Sayın Hocam. Kandilin mübarek olsun demiş. Beşiktaşlı Ahmet Yürük, Beşiktaşlı taraftarlar da üzgünler. Adem Bey iyi yayınlar diliyor. Ben de iyi kandiller dileklerimi iletiyorum. Senin de kandilin mübarek olsun güzel insan, kalbi güzel insan demiş. Sedat Aydın, her zaman olduğu gibi çok ayrı tuttuğumuz insanlardan bir tanesi. Yunus Bey de Radyo Gol ailesinin kandilini kutlamış. Çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar erken beklemiyordum. Fenerbahçe maçına kadar giderler diyordum diyor. Tarih tekerrürden ibarettir. Ben bir Galatasaraylı olarak bunları söylüyorum. Barış Alper'e yapılan pozisyon da kırmızı kart değil. Bunu da lütfen diğer takımlar taraftarları da bu şekilde baksınlar demiş Sezgin Bey. Tabii okuyabildiğim kadarıyla okuyorum. Çağatay abi hoş geldin. Sen ve inanmayacaksın ama Ahmet Konanç dışında Radyo Gol ekibinde diğer tüm takımları seven yok galiba. Vardır, niye olmasınlar ki? Akın Bey çok teşekkürler. Onlar da arkadaşlarımız, onlar da yorumlarını yapıyor. Twitter kullanmıyorum Serkan Demirci, sadece Instagram kullanıyorum. Çağatay Hoca adresinden bana ulaşabilirsin, her zaman da mesajını atabilirsin. Hakemin kötü olması ayrı bir şey. Beşiktaş maçının hakemi maalesef tam bir operasyon yaptı demiş Öcal Bey. Yine devam ediyoruz. Furkan Aslan, hocam ilk haftalardan hakemleri konuşmaya başladık. Bunca yıldız geliyor, biz yine de hakem konuşuyoruz demiş. Her zaman söylüyoruz. İzmir'e yine sevgiler, saygılar. 0212-273-1010 dinleyicilerimizi asla bekletmek istemiyorum. Az sonra Instagram mesajlarıyla da devam edeceğim ama sıradaki dinleyicilerimize devam edelim. 0212-273-1010'da işte ikinci dinleyicimiz, sonu 11 ile biten dinleyicimiz. Hoş geldiniz yayınımıza, iyi haftalar.
1: Selamünaleyküm Çağatay abi, hayırlı yayınlar, nasılsın? Herkesin kandili mübarek olsun.
0: Çok teşekkür
1: ediyoruz. Radyo Gol dinleyicilerine de, senin de abi.
0: Çok teşekkür ediyoruz bilmukabele. Mikrofon sizde, buyurun.
1: İstanbul Gazi Osman Paşa'dan Galatasaraylı Ahmet abi. Abi maçı izledim ben, her sana bağlandığımda sürekli Barış Alper Yılmaz'ın ne kadar yeteneksiz ve yani pas vermeyi bilmeyen, orta açmayı bilmeyen, ne yaptığını bilmeyen bir futbolcu olduğunu her defasında söylemiştim abi sana, hatırlıyorsan.
0: Evet.
1: İşte yani ya haklı çıktığımı da görüyorum abi. Son maçta adeta paç paç yoldurdu gene. Ya abi sana bir şey söyleyeyim mi? Barış Alper'i ben bile çözdüm yani. Bana bile çalım.

0: atamaz. Niye biliyor musun? Çünkü çizgiye doğru topu atıyor abi, ileri doğru koşuyor. Ben o koşmadan önce başlar mı abi koşmaya? Onu zaten oraya atacağını biliyorum. Giderim kayarım, topu taca atarım. Hiçbir özelliği yok. Osimhen çıldırdı orada. Ateta dedi ki, Barış dedi, sen dedi orta yapmayı bilmiyor. Sen dedi geç içeri. Osimhen kanada geçti. 10 numara bir orta yaptı. Onda gitti kafasının tersiyle böyle amuk sumuk bir topa vurdu. Ya anlamadım bak. Bu Barış'la işimiz yani var abi, anlamadım. Nasıl olacak? Gönderilmesi lazım abi Barış Alper'in. Oraya iyi bir ayak tekniği olan, iyi bir kanat oyuncusu almamız lazım. Kanan'ın da gönderilmesi lazım abi. Ben öyle düşünüyorum. Hiçbir özelliği yok. Yani maçta var mı yok mu belli değil. Abdülkerim için de söylemiştim abi. Yani çok kilosu var, koşamıyor. Erzurum maçında da ya gördük, adam gene 10 metre arkadan geldi. Gene önüne geçti. Az daha gol yedirdik. 10 kilo fazlası var. Zayıflaması lazım. Bir de abi Doğan abinin yanına yayınla bir arkadaş bağlandı. Ya bana benim için dedi ya sürekli dedi bağlandı böyle yani dik duruyor dedi. Öyle dedi konuşmasın dedi. Eleştirisi için teşekkür ediyorum. Kendimi düzeltmeye çalışacağım. Ama şunu söyleyeyim abi, ben lise okumadım. Lise mezunu değilim. Üniversite mezunu değilim. Diksiyon eğitimi almadım. Aklım yettiğince konuşmaya çalışıyorum. Ya gene de eleştiriniz için teşekkür ederim. Canı sağ olsun abi. Yapacak bir şey yok. Hayırlı yayınlar dilerim.
1: Ahmet Bey teşekkür ediyorum. Ağzını sağlık. Ne güzel konuştun.
0: Teşekkür ederim abi. Beni eleştirdi biraz da. Yani sonuçta ben buraya bağlandığımda kimseye bir yani radyo golü zor duruma düşürecek bir şeyler kullanmadım. Bizim yani takımlarımızı zor duruma düşürecek kelimeler de kullanmadım. Yazan altında bırakacağım. Aklıma yettiğince yorum yapmaya çalıştım. Sizi de çok sevdiğim için bağlanıyorum. Rahatsız olanlar varsa da bağlanmayabilirim abi. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Görüşürüz abi.
1: Görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum sevgili Ahmet Ertaş'a da. Yine 0212 273 1010 sizlerin telefonlarıyla devam edeceğiz. Puan durumu da evet söyleyeceğim. Dinleyicilerimizden geliyor. Programı isteyenler de oluyor. Puan durumunda Gençler Birliği lider. 2 maçta 6 puanla. Tabii ilk haftalarda bu takımlar lider olabiliyor. Önemli olan sonrasını getirebilmek. 2. Galatasaray 4 puanla. 3. Samsunspor'u görüyoruz. Yine 4 puanda. 4. sırada da Trabzonspor var. Yine 4 puanda. Dinleyicilerimize devam edelim. Sonu 95'le biten dinleyicimiz var. Hattımızda. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Sonu 95'e biten. Merhaba. Buyurun tanıyalım sizi. Hangi takımın taraftarsınız? Nereden arıyorsunuz?
2: Selamlar. İstanbul'dan Amasya yolundayım. Melis Yetiş ismim. 19.640 Nol Kongresi'yim aynı zamanda. Hayırlı kandiller diyorum.
1: Çok teşekkürler. İsminizi alabilir miyiz? Bir de hangi takımın kongre üyesiniz? Onu anlayamadım.
2: Fenerbahçe taraftarıyım ve Fenerbahçe kongre üyesiyim. Fenerbahçe kongre üyesiyim yaklaşık 10 yıllık. Yine klasik hakem söylemleri, sıkıntıları ile başladı. Yani benim naçizane önerim gerçekten yabancı merkez hakem kurulu başkanlığı, yabancı hakemlerin getirilmesi. Çünkü futbolcunun ve teknik direktörün milliyeti yoksa iyi kötü futbolcu veya iyi ve kötü teknik direktör diye yorum yapabiliyor isek aynı şekilde kanımıza hakemlerimizin de yurt dışından nitelikli hakemlerin de tecrübeli hakem kurulu başkanlığı getirmesinde ben bir sakınca görmüyorum. Bir süre bence bu bir çözüm, ara çözüm yolu olabilir. 2 sene belki 3 sene 4 sene bir ara çözüm yolu olarak değerlendirilebilir, süreç yürütebilir. Yeni genç hakem yetenekli hakemler yetiştirilebilir. Akabinde 4 sene sonra, 5 sene sonra belli bir süre sonrasında tekrar Türk hakemleri ve yönetimleri ile Türk futboluna yeniden yeni bir başlangıç yapılabilir. Gerçekten takıma izletmeden hakemleri konuşuyoruz, tartışıyoruz. Daha ligin başında sıkıntılar yaşanıyor. Hiçbir takım ayırt etmeden ben bunu söylüyorum. Bu vesilede Avrupa'da mücadele eden Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş tüm takımlarımızla gönülden yürekten başarılar diliyorum. Sonuçta hepsi ülkemizi temsil ediyorlar. Puan getirecekler ülkemize. Başarılar diliyorum. Güzel birlik olsun. Kavgasız görüşeceğiz. Sevgi ve barış yolundan ayrılmadığımız ülkenin gerçekten buna ihtiyacı var. Barış bir futbol bir barış elçisi olsun temenni ediyorum. Güzel bir temennisiyle sevgiler ve tekrar hayırlı kandiller diliyorum tüm dinleyicilerim.
1: Çok teşekkür ediyoruz bağlandığınız için. 0212 273 10 biliyorsunuz bugün sizlerin günü, bir hafta boyunca telefon bağlantısı istiyordunuz. İşte o gün bugün, o yüzden arayın. 2 saat boyunca sizler de takımlarınızla ilgili neleri beğenmediniz, neleri beğendiniz, neler olmalı, hangi transferler gerçekleşmeli, yönetim ne yapmalı, teknik direktör ne yapmalı, bunların hepsini sizlerden duymak istiyorum. Bayram Olcay'a çok teşekkür ediyorum. Tüm dinleyicilerin kandili mübarek olsun, kolay gelsin demiş. Cihan Aslancan'a çok teşekkür ediyorum. O da Galatasaray ile ilgili bir yandan da yazıyor, gelişmeleri merak etmiş. Hakan Ogündür'e teşekkür ediyorum iyi yayınlar mesajı için. Yine İlker Fırat'a çok teşekkürler. Muammer Altın'a çok teşekkürler. Çağatay Hocam, cumartesi günü gelemedim, inşallah telafi ederiz, bu sefer kahve ısmarlarım inşallah demiş. Sevgili Uğur, seni 1,5 saat boyunca Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadında, Çobani stadında bekledim. Biliyorsun mesaj attım sana, mesajlarıma da cevap vermedin ama olsun. Tabii ki sağlık daha önemli. Geçmiş olsun, inşallah bir dahakine, bir dahaki maça da olabilir ama artık programa göre hareket edeceğiz. Bakalım. Yine teşekkür ederim demiş. İsimlere bakalım. Ramazan Karakaya, sevgiler olsun benden. Merhaba Çağatay Hocam, Galatasaray'ın transferde son durumu nedir, bilgi verirseniz sevinirim, saygılar. Hayati Kaya demiş. İsmail Sar'la ilgili görüşmelerin yapıldığı bilgisi ve yüksek ihtimal, bana gelen bilgiler şimdilik böyle. Vinçiç geldi, ona da kulp taktık. Bizim yabancı hakeme değil, zihnimiz yabancılar gibi olmalı bence demiş Tunç Bey. İsimlerinizi de lütfen yazın. Hattımızda dinleyicilerimiz var, onu da bekletmeyeceğiz. Ercan Ediz de diyor ki, İzmir'den Ercan, Türkiye'nin 3 büyüklerinden sonra en fazla taraftarı olan Ahmetspor'da Kocaelispor maçında başarılar diliyorum demiş. Bugün de biliyorsunuz Kocaeli Ahmetspor maçı var. 41 sene önceki ruh çarşamba günü Fransa'da olur inşallah demiş dinleyicimiz Sayın Güler. Hocam Mustafa, ben hakem bizi gerçekten doğradı kabul ama elimizde bizim rotasyon yapacak oyuncu yok, bunu cahil halimle ben görüyorum demiş. Estağfurullah. Bizim yönetimimiz nasıl görmez, Taylan'la Endidi ile yapamazsın, Çerni ile olmaz, inşallah artık bir şeyler değişir bu sene demiş Mustafa Bey. Hep söyledik bunları, hep de söylüyoruz ama yani Beşiktaş'ın şu anda en az net 2 tane transfere muhakkak ihtiyacı var, her zaman söylüyorum. Takımlar neden bu kadar yatırım yapıyor? Böyle bir hakem topluluğu yönetimi varken nasıl bu işin içinden çıkacağız? Çözüm var geldi dediler, tam tersine daha kötüye gidiyor. Bence takımlar maçlara çıkmasın derim, tek çözüm bu, saygılar sevgiler demiş Yılmaz Bey. Valla ben de VAR kararlarında bu kadar beklenmesini anlayamıyorum. O kadar net olan karar neden 3 dakika bekleniyor? Neden bu kadar uzun sürüyor? Yani teknoloji var, bu kadar kamera kullanıyorsunuz. VAR'da, AVAR'da insanlar var. Bu kadar bakıyorlar, bu kadar net varken hem maç soğuyor hem 5 dakika 6 dakika uzuyor, inanılır gibi değil diyoruz. 0212 273 10'da sonu 73'te biten dinleyicimiz var. Hoş geldiniz yayınımıza, iyi haftalar.
3: İyi haftalar Çağatay abi. Ben Yunus Balyer.
1: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasıl, Balıkesir iyi mi?
3: Balıkesir iyi abi, dün Ayvalık'taydım, su da çok güzeldi, sarımsaklı tarafı, şu an merkeze geldim. Bir hafta önce de aramıştım abi. Hı-hı. Ya Dursun Özbey'in planı var, Galatasaray taraftarlar sakin olsun demiştik ama bence bir plan yokmuş, biz biraz karambole gidiyormuşuz. Yani lig başladı, ikinci haftalar bitti, hala transfer yapamadık, bunu söylemek istiyorum. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum, Galatasaray olarak biraz şansımız şöyle yaver gidiyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe sağ olsun puan kaybedilmeyecek haftalarda puan kaybettiler. Bir daha Galatasaray böyle bulamazlar. Galatasaray buradan da toparlanır diyorum. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Piyasa gerçekten şu an çok pahalandı. Yani futbolculara 6-7-10 milyon dolar maaş veriyoruz. Herhalde bunu bir Suudi Arabistan yapıyor, bir Türkiye yapıyor. Evet. Hadi Suudi Arabistan'ı anlarım. Adamlarda petrol geliri var, şey, hepsi zengin. Biz neye güvenerek bu kadar futbolculara para verdik, piyasayı yükselttik, bunu anlamıyorum. Normalde 10 milyonluk oyuncu

0: Türk takımları kapıyı çaldığı zaman 35, 40, 50, 60 milyon eurodan açıyorlar. Ya ben Osimhen'in piyasayı bu kadar pahalandırdığını düşünüyorum. Mesela şimdi Torreira diyor ki Simon'un 3 milyon aldığı yerde ben niye daha ucuza oynuyorum? O oynamıyor, ben niye oynuyorum diyor. Habire maaşı mesela zaman bekliyor. Ya piyasayı da bozduk. Bence bunun toparlanması lazım. Hadi Çin'in ekonomisi değil. Suudi Arabistan'ın yeraltı zenginlikleri var. Biz nasıl bu piyasayı bu kadar arttırdık? Bunu söylemek istiyorum abi. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz Yunus Bey. Katıldığınız için programımıza da renk kattınız. Görüşmek üzere. 0212 273 10 10'da reklam arasına gitmeden sonu 91 olan dinleyicimiz merhaba, hoş geldiniz. Radyo Gol'desiniz şu anda. Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde söz milletin köşesinde, mikrofon sizde.
2: Merhaba, iyi haftalar. Hayırlı kandiller.
1: Çok teşekkürler. Buyurun, tanıyalım lütfen sizi.
2: Ben Kocaeli'den arıyorum. Seni seven Beşiktaş taraftarıyım. Dün akşam malum yine başladılar. Erken başladı. Bizim için 26-27 sezonu Beşiktaş'ın hayırlı olsun Beşiktaş taraftarına. Çünkü dün akşam oynanan maçta renk sarı kırmızı ya da sarı lacivert olsaydı. Sarı lacivertte bir iki pozisyon lehine verilirdi ama sarı kırmızı olsaydı bütün Beşiktaş'ın lehine verilmeyen bütün pozisyonlar hepsi verildi, aleyhine verilmeyen. Penaltı Osimhen o hareketi yapsaydı Osimhen'e direkt penaltı verirlerdi. Şey yapılan.
1: Kendi takımınızla ilgili lütfen görüş ve düşüncelerinizi bizimle paylaşırsanız beni de zor durumda bırakmazsınız.
2: Söylüyorum. Dün akşam yani Nizami gol verilmiyor, penaltı verilmiyor. Devam ediyor. Lig kaldığı yerden Beşiktaş'ın üstüne yine oynanmaya başlıyor. Şunu da söyleyebilirim. Yani Türk futbolunda ne sağ kanat ne sol kanat. Dört büyükler de dahil buna. Türk oyuncusu yok. Ne Barış'ı, ne Yunus'u, ne Taylan'ıydı yok. İşte Rıdvan'ıydı. Bir Caner Erkin, bir Gökhan Gönül yok. Yani çıkartamadık, çıkmıyor da. Onun için yabancıya da fazla para deniyor. Osimhen'i satacağız diyor bak Galatasaray'la. Aman satmasınlar. Çünkü Osimhen'i 150'ye de versen 4 senelik kontratı var o adamın. 150 milyon değil 300 milyon harcarsın yine Osimhen'i bulamazsın abi. Biz dün akşam gördük. Ne Semih'le ne ondan bundan olacak işler değil abi. Tabanca gibi adamı alacaksın, koyacaksın. Ne hakem mahkem konuşmayacaksın. Biz kötü oynadık. Ayrı konu. Hiçbirimiz sahada yoktu. Yani kelli menli hikaye. Sallak konutuna da geliyorum. Beşiktaş, Serdar Adalı Beşiktaş'a camiasına çok büyük kazık attı. Bu sallağı almayla, almamakla çok büyük kazık attı. Adam tek başına takımını yükledi gidiyor. Atar 20 gol üstüne çıkar. Herkesten de iddiaya giriyorum. 20 gol üstüne Sallak çıkar. Fenerbahçe'nin de sağ kanat oyuncusu. Bu da 20 gol üstüne çok rahat çıkar abi. İyi yayınlar. Kendinize iyi bakın. Durum bundan ibaret. Tüm Türk futbolunun ne sağ kanadı var ne sol kanadı var. Defans bile yok abi. Acil. Yani yetiştirmek lazım dersen de yetişmez bu saatten sonra. Zor abi.
1: Görüşmek üzere. Hadi. İyi günler diliyoruz. Yine reklam arasına gitmeden sonu 92 mi bu sefer? Bir daha 91. Evet. 91 ile olan bir dinleyicimiz daha var. Denk geldi demek ki. Buyurun, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Alo, iyi yayınlar.
1: Buyurun.
3: Ben İstanbul Beşiktaş'tan arıyorum. Beşiktaş taraftarıyım.
1: İsminizi adım alabilir miyiz?
3: Benim tek eleştirim Türk hakemlerine. Yani şöyle özetleyeyim size olayı. Evimde Dücü Türk var. Kombinam var. Aslında bir Beşiktaş taraftarıyım. Abi bizi krize sokuyorlar ya. Yani yapmasınlar, bize de yazık. Seviyoruz yani, bize de yazık. Sesimizi duysunlar artık.
1: Bu kadar ayıp mı Sercan
3: yani
1: Bey?
3: Ya, bu kadar şeyler ayıp değil mi abi sizce yani? Eleştiriyi hak etmiyorlar mı? Bir sistemi hak etmiyorlar mı yani? Kötü oynarız, kaybederiz, tamam. Kendi öz eleştirimizi yaparız. Ama hakkımız yenildiği zaman hiçbir yerde de bir ses seda yok. İlla başkalarının başına da mı gelsin? Bu konuda bir sitemim vardı. Sesimi belki buradan böyle bir ufak da olsa duyurmak istedim. Size çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler Sercan Bey. Tekrar görüşmek üzere. Kısa bir araya gideceğiz ama bir tane daha mesaj var. O da Almanya'dan, Kemal Bey'den gelmiş. Çağatay Hocam, yayını çok kaliteli buluyorum. Hiç şov falan da yok. Full objektif, alışık değiliz. Trabzonspor'u nasıl buldun diyor. Folcarelli, Batagov ve Fabinho ile çok daha iyi olacak gibi duruyor. Evet Kemal Bey'e katılıyorum. Yani Trabzonspor'un da eksikleri var ama Folcarelli bu takımın olmazsa olmazı.

0: Batagov Vivo ikilisiyle inanılmaz arkası sağlam olur ve Fabinho da bu lige geldiği zaman gerçekten kalite katar. Çünkü Fabinho'yu da ben bir zamanlar Beşiktaş'taki Atiba Hutchinson'a benzetiyorum. İnanılmaz yararı olacaktır. Muhammed Salah için de aynı şeyleri söylemiştik ama gördüğünüz gibi hani 4 gol attı, ikisi sayıldı ama kalite olunca asla tesadüf olmuyor. Çok teşekkür ediyorum. Güzel yorumunuz beni çok mutlu etti. Umarım bundan sonraki yayınlarda da aynı keyfi yaşatabilirim sizlere diyoruz. 0212 273 10-10 kısa bir araya gidelim. Kısa aranın hemen ardından yine sizlerin telefonlarıyla devam edeceğiz. Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemden lütfen ayrılmayın. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol 92.2 frekanslarında Türkiye radyolarının kendi saat diliminde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde devam ediyoruz. Uğur hocam hakkınızı helal edin demiş, telafi edeceğim demiş. Ne demek her zaman. Bence yabancı hakem değil yabancı TFF başkanı gelmeli demiş Furkan Bey. Yine devam ediyoruz. Varda hakem varsa Beşiktaş maçında neredeydi acaba diyor dinleyicilerimiz. İsimlerinizi lütfen yazın. Vallahi çok zorlanıyorum çünkü inanın nickname'lerimize bakmak zorunda kalıyorum. Çok uzun bir mesaj var. Ben Özer Tekin demiş. 46 yaşındayım. 38 senedir futbolu takip ediyorum. Milyonlarca devam da varmış. Euro yatırım yapılan bir sektörün kontrolü ne olduğu belirsiz, yeteneğinden şüphe duyduğu birkaç hakeme teslim etmek bana göre çok yanlış. Zihniyetlerin değişmesi lazım. Biz de istemiyoruz. Hakkımız neyse o olsun. Bu mübarek Mevlid Kandili'nde Allah tek dileğim. Kim kimin hakkını yiyorsa ona iki cihanda da bunu göstersin demiş. Saygılarını yollamış. Yine devam ediyoruz. Bir Alanyasporlu olarak hakem tartışması galibiyetimize gölge düşürüyor. İçimize sinmiyor demiş. 3 puan hakem maç başında iki Beşiktaş futbolcunun sarı kartında es geçti demiş. Buradaki BARB ama isim yok. Yine devam ediyoruz. Sarıyer'den Ercan, biraz önce söyledik bu bir hakem hatasıdır. Geçen hafta Beşiktaş'ın saçı çeken futbolcusuna kırmızı kart verilmedi. Beşiktaş maçı kazandı. 1-0 niye böyle yorum yapıyorlar? Yok Fenerbahçe olsa verirdi. Türk futbolunda bir hakem problemi var demiş Ercan Bey. Çağatay Hocam teşekkür ediyorum. İyi ki müdahale ettiniz. Mesajı var. Yine dünya radyo tarihinde küfür olmadan eleştiriye karışan ilk radyocusunuz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yine buradan devam ediyoruz. Taksici Bülent Bey, daha ilk haftaları hakem konuşuyoruz. Ne Muhammed Salah'a konuşabiliyoruz, ne futbolu, ne transferleri. Yine hakem, yine hakem. Bu lige 10 tane Salah transfer olsa da yine bir işe yaramayacak diyor Bülent Bey. Yolunuzda açık olsun. 0212 273 10-10'da Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı ve Trabzonsporlu taraftarları, hatta Göztepe'li, Samsunsporlu, Sivassporlu, Bursasporlu, tüm taraftarları bekliyoruz. Takımınızla ilgili lütfen görüş ve düşünceleri bizimle paylaşın. Çünkü biliyorsunuz bu fırsat haftada bir kez geliyor. Aynı overlockçunun ayağınıza geldiği gibi Çağatay Çıtlak da ayağınıza geldi. 4 büyük gündemde pazartesi günleri sizleri telefona bağlıyor. En kısa zamanda da biliyorsunuz görüşleri sizlere teslim ediyor. Eyüp maçında neredeydi demiş Sarıyer'den Zafer Bey. Hattımızda dinleyicimiz var mı? Evet var. Sonu 47 ile biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Ardı arkasına telefonları da almaya başlayalım. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Çağatay abi. Ve tüm İslam aleminin ve sizin kandilinizi tebrik ediyorum. Hayırlı kandiller diliyorum.
0: Bilmukabele Çağatay çok abi, teşekkürler. Tanıyalım sizi.
1: İsmim Osman Erdem.
0: Buyurun Osman
1: Ankara,
0: Bey.
1: İstanbul'dan arıyorum. Çağatay abi. Beşiktaş maçını hepimiz seyrettik, siz de seyrettiniz. Ben Galatasaray taraftarıyım ama Beşiktaş'a yapılan bu, ben artık buna bir zulüm diyorum. Sebebi şöyle açıklamak istiyorum. Bir tarafta 150-200 milyon dolar euro para harcamış bir kulüp, diğer tarafta sadece 90 dakika maç yönetip 40 lira 50 bin lira karşılığı alıyor mu da tam bilmiyorum, bir
0: Geçen sene 83 bin lira alıyorlardı.
1: 83 bin. 100 bin diyelim abi. 100 bin lira alan bir abimiz çıkıyor. Bir maçı katlediyor. Arkasından bir taraftar grubunu kendine düşman ilan ediyor. Ondan sonra da ligimizde kalite, futbolda kalite bekliyoruz. Abicim, ya bu hakem abilerimiz Allah rızası için maçın sonucuna etki etmesin. Başka bir şey istemiyoruz biz sporsever olarak. Burası, yani bunu ben söylemek istedim. Sizi seviyoruz. Sizi zevkle dinliyoruz. Allah'a emanet olun Çağatay abicim. Hayırlı kandiller. İnşallah bundan sonra hakem konuşmayız.
0: İnşallah Osman Bey, çok teşekkürler. Sizler de Allah'a emanet. Görüşmek üzere. 0212 273 10 10 11 ile biten dinleyicimiz var. Hoş geldiniz yayınımıza diyoruz.
2: Hoş bulduk. Buyurunuz. Merhaba Çağatay Bey.
0: Merhabalar, buyurun.
2: Ya ben sadece şunu söyleyeceğim.
0: Her İsminizi alabilir miyim hitap edebilmek adına?
2: Benim ismim Ercan Sarıyer'den.
0: Buyurun Ercan Bey.
2: Herkes hakem konuşuyor. Bundan 4 yıl önce Galatasaray neredeyse küme düşecekti. Hakemler için imza toplayalım dedi. Hakemdir hata yapan diyen insanlar şu anda nerede? Ben sadece bunu söylemek istiyorum. Hakem Galatasaray yapılınca hakem yapı, ama onlara yapılınca devam. Öyle bir şey yok yani. İnsanlar canı yanınca ayağına basılınca zaten bağırmaya başlıyor. Benim söyleyeceğim bu kadar.
0: Teşekkür ediyoruz Ercan Bey. Görüşmek üzere. İyi günler diliyoruz.
2: İyi günler. Hayırlı çalışmalar.
0: Sağ olun. Sonu 66 mıdır o? 66 ile biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Hoş geldiniz Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündeme Söz Millet'in köşesine.
3: Merhaba. İyi günler.
0: İyi günler. Buyurun, tanıyalım sizi lütfen.
3: İsmim Atalay Demir. İstanbul'dan arıyorum. Beşiktaş taraftarıyım. Aynı zamanda kongre üyesiyim.
0: Nasıl buldunuz Atalay Bey Beşiktaş'ı?
3: Valla Beşiktaş aslında güzel başladı lige. Avrupa kupalarında da güzel oynamaya başladı. Aslında güzel gidiyorduk. Ama dünkü maçta malum her zamanki gibi artık alıştık. Yani çok da şaşırmıyoruz bu hakem hatalarına. Ama artık bitmesi gerekiyor. Yani olay Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray değil. Yani kim hak ediyorsa bence hakemler artık işini yapmalı. Ya bu kadar hani yoruma bile kapalı hakem hataları olmamalı. Ama siz de gördünüz, koskoca Dünya Kupası'nda bir tane hakemimiz dahi yer almadı. Bence bu hakem camiası için bir utanç verici bir durum. Yani üzülmekten yorulduk, şikayetlenmekten yorulduk, ama hakemlerimiz sağ olsun bizi şaşırtmamakta devam ediyor. Ya yazık Beşiktaş taraftarına yazık, yarın Galatasaray olsa Galatasaray taraftarına yazık. Yani varın olduğu bir yerde ya bu kadar hata nasıl yapılır, ben anlamlandıramıyorum. Yani var olmasa hadi diyeceğiz ki görmedi etmedi, ama vara rağmen dünkü tokat yumruk arası bir şeyi ya nasıl uyarmazlar? Yazık ya, vallahi artık futboldan soğuduk. Yani ben maçlarda kombinemde var, yani maça gitmekten artık itina ediyorum. Yani futbol konuşmaktan itina ediyorum. Yazık, acıyorum ya. Vallahi hani Avrupa'ya özeniyoruz artık. Avrupa'da bu kadar bariz hatalar olmuyor. Ben bir Beşiktaş taraftarı olarak artık bunların bitmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama biteceğine olan inancım da inanın sıfır.
0: Umutlu değilsiniz yani Atalay Bey.
3: Hiç umudum yok ya. Çünkü Çağatay Bey, hani bir hata olur, hani yoruma açıktır. Hakemin yorumu deriz, kapatırız. Ama yani dünkü hatalar yani yorumla alakasız. Yani yumruk, hadi penaltı yorum, bir şey demiyorum hani, ama yumruğun yani yorumu yok ya. Yumruk bir kere hani kavgada vursanız bir kere hukuken cezası var. Yani bırakın maçı. Siz bunu nasıl görmüyorsunuz, ya da gördüğünüzü VAR'da nasıl veremiyorsunuz? Ne talimatlar gidiyor? Yazık. Yani olaya bir de şuradan bakın. Bugün rakama takılmamak gerekiyor, ama bugün bir maç galibiyeti birkaç milyon TL. Ya bir de kulüplerin kazancını da etkiliyor. Milyon dolarlık yatırımlar yapılıyor. Ya bunlar biz hakemler keyfek eder, gönüllerini eğlendirsin diye kulüpler bu yatırımları yapmıyor. Bugün Alanya hak ediyorsa Alanya'ya ver. Yani Ahmet hak ediyorsa Ahmet'e ver hakkını. Renge bakma, ama renge bakarak yorum yapıyorsanız o zaman bu sene Fenerbahçe şampiyon yapacağız deyin. Diğer takımlar yatırım yapmasın. Seneye Trabzon diyorsanız diğer takımlar yatırım yapmasın. Bari borçtan kurtulalım. Yazık, ben üzülüyorum. Bir Beşiktaş taraftarı olarak zaten 5 senedir ciddi anlamda kötü yönetim, kötü sonuçlar, beklentimizi karşılamayan bir süreç. İlk defa ayağa kalkacak.

0: dedik ikinci haftasında bu kadar kötü bir hakem yönetimi. Yani bence bunu da çözmeleri gerekiyor. Yani bu hakem bir daha maç almamalı. Bu kadar kötü yöntem bir hakemin bu işi yapmaması gerekiyor. İşte bunu siz 3 hafta sonra yine iyi bir maça verirseniz bu hakemi ödüllendirmiş olursunuz. Yazık yani, bu süreç inşallah bizi şaşırtacak şekilde, olumlu şekilde düzelir. Söyleyeceklerim bu kadar. Türk futbolunun kurtuluşu için bence hakem mekanizmasının %100 değişmesi lazım A'dan Z'ye. Yoksa biz bunu 5 sene sonra da konuşuruz, 10 sene sonra da konuşuruz, konuşur konuşur dururuz. Çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ediyoruz Atalay Bey, yayınımıza katıldığınız için. Görüşmek üzere.
0: Çok sağ olun.
1: 0212 273 10 10'da yine sizlerin telefonlarıyla devam edelim. Bakalım sıradaki dinleyicimiz kimmiş? Sonu 1907 ile biten dinleyicimize de merhaba diyelim.
2: Merhabalar Çağatay Hocam. Sesinizi duyduk. Enerji dolu yine her zaman gibi.
1: Siz de öylesiniz.
2: Size de o enerjiyi getiriyorsunuz. Teşekkür ederim bunun için de. İsmim Özcan. Şimdi tabii ben arkadaşları dinliyorum. Bu Türk futbolunun en büyük probleminin hakemler olduğunu ima eden bir takım konuşmalar dinledim ben. İşte dinlediğim sıradan bu yana. Biz yani hakemleri eleştirmekten başka hiçbir şeyleri anlamıyoruz gibi geliyor artık. Hakemler hata yapıyor. Ben 50 yaşındayım. Ben kendimi bildim bileli Türk futbolu hep hakemleri konuşuyor. Maçlar bitimindeki programlar başladığında. Hakemlerle başlıyorlar, hakemlerle bitiriyorlar. Bu böyle çok program dinledim. Evet doğru, böyle bir problemimiz var. Ama en büyük problemimiz bizim hakemler değil ki. Yani bizim en büyük problemimiz klasik oldu artık. Gerçekten klasik oldu. Bizim altyapı sorunumuz var. Biz bir kere futbolcu yetiştiremiyoruz. Yani bizim Türk futbolunun dünya futbolunda belli bir yere gelebilmesi için hakemleri konuşmaktan bırakmamız lazım bize. Çünkü biz yenildiğimiz zaman sorumlu hakemler, berabere kaldığımız zaman da sorumlu hakemler. Hatta 2-0 kazandığımız ama muhtemelen 5-0 bitirecek bir maçın 5-0 bitmemesini sağlayacak olanlar da hep hakemler oluyor nedense. Yani artık bunu bırakalım. Beşiktaş dün kaybetti. Rakibin de bir tane sanırım bir penaltı pozisyonu vardı ama diğer kırmızı kartta bir daha erken olduğu için insanlar Beşiktaş'ın hakkı yenmiş gibi algı yapıyorlar. Ya bu böyle değil. Yani bu işin gerçeği bu değil. Bırakalım biz bu iç çekişmelerimizi. Bence en büyük sorunumuz bu. Bir de Çağatay Bey, ben kaçırmış olmalıyım. Bir iki arkadaş söyledi. Bizim Asensio sanırım Lyon maçında oynamayacakmış.
1: Evet, doğru bir haber. Doğru haber. Çünkü sakatlandı.
2: O zaman bizim,
1: evet.
2: O zaman bizim tur için değil mi? Yani elimizdeki büyük bir avantajı, avantaj demeyeyim, doğru ifade edeyim derdimi de, yani Asensio gibi büyük bir kozumuzu Şampiyonlar Ligi yolunda kaybetmiş olmak turun da büyük ölçüde gitmesi demek anlamına geliyor benim açımdan.
1: Ama Talisca oynayacak bu sefer. Konya maçında Talisca yoktu. Bu sefer de Talisca oynayacak.
2: Ama bir Talisca Asensio değil ki. Hani bir Alex değil ki gibine şey döndü ama yani Talisca başka bir oyuncu. Asensio oyunu daha çok yönlendiren, oyuna yön veren, belki bir iki pasıyla 3-4 oyuncuyu oyun dışı bırakabilecek çapta bir meziyette bir adam. Ben Asensio'nun oynamayacak olmasına çok üzüldüm. Yani şansınız %50 ise bu, yani benim açımdan, bu benim görüşüm, %20'lere %30'lara düştü. Gerçekten bunu duyduğuma çok üzüldüm. Umarım tabii yine takımımız, bizim temsilcimiz Fenerbahçe'miz, ya çocuklar canı gönülden oynarlar da belki uzatmalarda, belki penaltılarda da olsa umarım turu geçeriz.
1: İnşallah tüm takımlarımız galip gelsin.
2: Tüm takımlara da başarılar diliyorum. Size de beni aldığınız için teşekkür ederim.
1: Estağfurullah Özcan Bey. Görüşmek üzere. 0212 273 10 10. Tevfik Bey demiş ki Çağatay Hocam bu seneki galibiyet ne kadar alıyor biliyor musunuz demiş. 2025-2026 sezonunda her galibiyet için 9.66 milyon lira, beraberliğe de 4,83 milyon lira bir galibiyet primi vardı ama zam yaptılar mı yapmadılar mı, en son bilgiler bunlardır bendeki güncel rakamlar. Hüseyin Bey'e teşekkür ediyorum, Allah ne muradım varsa versin demiş. Metin Gürhan çok teşekkür ediyorum. Instagram'dan gelen mesajlarınıza da bakıyorum, çok çok teşekkürler, hepsine bakıyorum. İstanbul'dan Muhammed dün akşam evet Beşiktaş'ın maçını hakem yedi ama Alanya'nın da sanki penaltısını vermedi diyor. Bu hafta iki golü hakem attı.

yorumu yapmış. Serhat Bey, Serhat Gülşen diyor ki, bakalım uzun bir mesaj. Lakin geçen hafta Fenerbahçe maçı sonrası iki penaltı verilmedi. Fenerbahçe

0: Peki. Süper Lig için şarkı yazdım hocam. Arkası gelmez hatalarım, bıktım illallah. Biri biterken öbürü de başlar. Vermesin Allah ve Sübhanallah şarkısından yararlandım demiş. Sevgili Aykut Yakut aranjesinde söz, müzik, beste, güfte hepsi Aykut Yakut. Yine bakıyorum tabii, Serkan Bey'e de teşekkür ediyoruz. Yani okuyabileceğim mesajlar da geliyor, okuyamayacağım mesajlar da geliyor ama önceden böyle bir göz gezdirmek tabii ki gerekiyor, takdir edersiniz. Papua Yeni Gine'de Hakemler Federasyon Başkanı getirmemiz gerekiyor. Bunun başka yolu yok. Tabii ki bunun üzerine takımlar da eksik ve zayıf kalıyorlar demiş Yılmaz Bey. 102 dakika futbol oynanmış. 5 saniye pozisyon konuşuluyor. Geri kalan 101 dakika 55 saniye yok sayılıyor. Diyor dinleyicimiz Ahmet Vahap. Yine sıradan çok var mesaj. Nurullah Bey, bu hakem hatalarının çoğunun sebebinin bahis olduğunu düşünüyorum demiş. Hakemin elinde sonuçta çok önemli bir kriter olduğunu düşünüyorum demiş. Vallahi ona göre de o riski alırlar mı almazlar mı ben de bilemiyorum. Çünkü her şeyi kontrol ediliyor biliyorsunuz böyle durumlarda. Bursa'dan selamlar Çağatay Hocam. Kandiliniz mübarek olsun. Cuma günü Kasımpaşa Bursa Spor maçını izleyebildiniz mi? 6 dakika var inceledi. Evet, yanlış karar verdi. Her sezon hakemler kötüye gidiyor. Evet, ben de inanamadım Rıdvan Bey ya. İnanılır gibi değil. Dün bir tane Muhammed'in maçı var sandım ama iki Muhammed'in maçı vardı. Herhalde abi Sivas'ı da saydın ama Sivas 1. Lig'de demiş. Çok teşekkür ediyorum bu aydınlatıcı bilgi için. Ama Sivaslı dinleyicilerimiz çok olduğu için ben Sivaslı spor severler de arasın dedim. Herhalde Trabzonspor Başakşehir maçını söylüyorsunuz. Çünkü bir yerde Muhammed Salah, Başakşehir'in kalesinde de Muhammed Şengezer vardı. Çağatay abi, takımlar memnun değil, federasyon memnun değil, MHK memnun değil. Hakemlerden peki kim memnun? Nur Bozdemir yollamış. İşte biz de bunu anlatmaya çalışıyoruz. Kimse memnun değil. Beşiktaşlar evet böyle eleştirili yapıyorlar ama bence Emrah Bey bir oynadıkları topa baksınlar, bence çok iyi oynamadılar demiş. Dünkü Trabzon Başakşehir maçını izlemeye vaktin oldu mu? Trabzonspor'u nasıl buldun demiş Çağatay Hocam. Evet izledim Akın Bey. Trabzonspor iyiydi ama bence orta sahada yine çok boşluk verdi. Trabzonspor'un 1-6'ya, 1-8'e ve 1-10 numara ihtiyacı çok ama çok fazla. Ama Fabinho çok iyi transfer. Bora Bey'e selamlarımızı söyledik. Doğruyu söyleyince okunmuyor mu abim? Bu mesajı anlayamadım. Eğer isminizle birlikte tam açıklayabilirseniz çok mutlu olurum. Sırada dinleyicilerimiz var. Çok biriktiler. Çok özür diliyorum hepsinden ama ardı arkasını alacağım. Sonu 903 ile biten dinleyicimize merhaba diyelim. 0212 273 10 10'da hoş geldiniz canlı yayınımıza.
1: Hoş bulduk Kenan Bey'im. Hayırlı saatler diliyorum.
0: Sağ olun Kenan Bey. Buyurunuz.
1: Beşiktaş'ta sağ olun. Yani dünkü maç için ne söyleyeceğimi vallahi bilemiyorum. Yani Beşiktaş çok çok iyi oynamadı açıkçası söylemek gerekirse. Kötü oynamadı ama çok çok iyi de oynamadı.
0: Beğendiğiniz isim ama, var mıydı Kenan Bey Beşiktaş'ta? Özellikle beğendiğiniz bir isim oldu mu Beşiktaş'ta?
1: Özellikle beğendiğim, yani çok çok ön plana çıkan birisi olmadı.
0: Ben Olaytan'a çok şaşırdım ilk 11'de çıkmadığı için.
1: Evet kesinlikle ben de şaşırdım. Ama şöyle bir şey var. Yani hakemin, ya kardeşim yani bu kadar sert oynanan futbolda hadi kırmızı kartı geçtim. Yani bir tane sarı kart göstermedi. Bugün maçın başındaki sertlikleri bir tane sarı kart göstersen oradaki stoper tekrar aynı şekilde giremez oyuna. Kendine çekil düzen verir. Yani hakemlerin bu kadar oyuna etki etmesi inanılır gibi değil. Yani Beşiktaş fırtına gibi sezona başlamış. Bugün çok iyi oynamasa da pozisyonlar bulmuş. Gol atmış. Yani golde öyle aman aman faul diyeceğim bir şey yok. Golünü vermiyorsun. Dediğim gibi kartları göstermiyorsun. İnanılır gibi değil. Geçen hafta Fenerbahçe'nin iki tane penaltı vermemişti. Bu hafta hakemler telafi etti. Bence penaltı olmayan pozisyonu penaltı göstererek

0: Fenerbahçe'yi tekrar şeyin içine aldı. Efendime söyleyeyim, maçın içine aldı. Penaltı kesinlikle tartışmalı bir pozisyon. Bir de Salah'la ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Yani Beşiktaş'a gelecek ki gelmedi. İşte insanlar ilk Trabzonspor maçında baktım biraz mırıldanmaya başladılar. Ama o kadar komik istatistiklere baktığımda adam 77 defa topla buluşmuş. 77 defa, yani inanılmaz bir pozisyon. İnanılmaz bir oyun ahlakı var. Adamın her tarafı futbolcu, yani tartışmaya açık bir şey değil. Beşiktaş'a gelmiş olsaydı bugün çok müthiş. Başka bir transfer yapmasına gerek yok. Yani Beşiktaş sadece şu kadronun içine Salah'ı eklemiş olsaydı, yani ben %100'e yakın şampiyon diyebilirdim. Stoper'de almasına gerek yok. Artık orta sahada almasına gerek yoktu bence. O kadar etkili bir futbolcu. Ama görüyorsunuz Trabzon'da yaptığı işler. Hayırlısı oluyor inşallah. Trabzon'da faydalansın. Ama söylemek istediğim şey şu. Ne Fenerbahçe'ye, ne Beşiktaş'a, ne Galatasaray'a. Ya hakem bıraksın. Nasıl oynanıyorsa, kim hak ediyorsa, kim mesela yani ben Beşiktaşlı olarak bu hafta bize telafi edecekse hakemler, etmesinler kardeşim. Biz hakemlerden hiçbir şey istemiyoruz, gölge etmesinler, başka insan istemiyoruz. Yani adil olsunlar. Bu kadar kötü yönetim varın olduğu bir ortamda, hadi eskiden hata oluyordu, görülmüyordu, Beşiktaş'a neler yapıldı yıllarca biliyoruz, başka takımlara da olmuştur muhakkak. Yapılması kesinlikle hak niyet. Yani bunu iyi niyetle yaptıklarını söylemek mümkün değil. İyi yayınlar diliyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum.
1: Çok teşekkürler Kenan Bey. Görüşmek üzere. Yine devam ediyoruz. 0212 273 10 10'da oldukça fazla telefonumuz var. Hiç vakit kaybetmeden, kimseyi de bekletmeden herkes eşit sürelerde konuşsun istiyoruz. Sonu 78'e biten dinleyicimiz var. Kendi sesimi de duymadan radyonun sesini kapatırsanız çok mutlu olurum. Buyurunuz efendim, hoş geldiniz. Evet. Bir kere daha rica edeceğim. Radyonun sesini kapatırsanız şu anda çok sağlıklı bir şekilde sizinle konuşabiliriz.
2: Merhaba Çağatay Bey. İyi günler diliyorum. İlyas ben İstanbul'dan.
1: Buyurun İlyas Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. Şöyle söyleyeceğim. Şimdi her seferinde her maçta hakem hatalarından bahsediyoruz. O evet oluyor. Her takım fark etmiyor. Büyükten hepsine oluyor. Haksızlık yapılıyor. Bu bizim merkez hakem başkanı hangi torpille acaba orada oturuyor? Yani buna rağmen hala orada oturan bir merkez hakem başkanı var. Yani bu nasıl olacak bu böyle? Çağatay Bey, yani hakemler belli ki kendini bir türlü düzeltmiyor ya da düzeltmek istemiyorlar. Ama o şahıs da orada oturuyor. Kimin torpiliyle oturuyor acaba? Ben bunu sormak istiyorum size. Bir de şey söyleyeceğim. Ben Fenerbahçe taraftarıyım. Deniz Türünç bize karşı her zaman ne zaman oynarsa böyle düşmanca davranışlar yapıyor. Diğer takımlara gelince bunu yapmıyor. Nedenini Fenerbahçe'de oynayamadı, Fenerbahçe'de beceremedi. Fenerbahçe'den gönderildi. Bundan mı şey yapmak istiyor acaba? Fenerbahçe'de oynasaydı zaten Fenerbahçe taraftarı onun arkasında dururdu. Gitmezdi. Beceremedi. Her pozisyonda hakemin üzerine, her pozisyonda hakemin yanında, her şeye itiraz eden bir kişi. Fenerbahçe düşmanlığı yapıyor bu adam. Yazıklar olsun diyorum. Başka bir şey demiyorum. Fenerbahçe'nin ekmeğini yedi sen. Fenerbahçe'den gidenler hepsi aynı yapıyor. Fenerbahçe'ye düşmanlık yapıyorlar. Neden yapıyorlar bilmiyorum. Kendilerinde arasınlar. Fenerbahçe'de değil hatayı. İyi günler diliyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Görüşmek üzere İlyas Bey. Yine sizleri bekletmemek adına hatta at yarışından bile vazgeçebiliriz. Çünkü siz ya o kadar çok telefon olunca ben de empati yapıyorum. Dolayısıyla at yarışını bence bu saatte vermeyelim. Son 17 ile biten dinleyicimiz var. Ardı arkasına dinleyicilerimizi alalım ki onlar da bütün hafta boyunca böyle bir fırsatı değerlendirsinler. Hoş geldiniz yayınımıza. Sonu 17 ile biten dinleyicimiz.
3: Merhaba Çağatay Bey.
1: Buyurunuz.
3: Alo.
1: Dinliyoruz biz sizi.
3: İstanbul'dan Ayhan Kılıç ben. İlk defa bağlanıyorum size Çağatay Bey.
1: Hoş geldiniz.

0: Yayınımıza. Buyurun Ayhan Bey. Ne kadar güzel
1: sağ olun,
0: yapmışsınız.
1: Teşekkürler. Çağatay Bey, ben bu YouTube kanallarının çıkalı doğruluğun, düzgün yorumların yapıldığına inanmıyorum. Hani şaşırıyorum hatta. Şimdi 2,5-3 yıldan beri bir fikstür kavgası yapılıyordu. Özellikle 4 büyük takımlar arasında. İşte Galatasaray hep ilk maçı Kadıköy'de, son maçı İstanbul'da oynuyor. Yok işte Avrupa'dan geldikten sonra işte Galatasaray hep içeride oynuyor tarzında açıklamalar yapılıyordu. Bu sene tam tersi oldu. Galatasaray işte fikstürler değişti. Fenerbahçe istediği fikstürü aldı. Şimdi bunu bile yapan yılların gazetecileri, yılların işte eski futbolcuları, işte yok Galatasaray Erzurum'da sıcak havada oynadı. İşte Beşiktaş Alanya'ya işte sıcak havada gitti. İşte ama işte bu sefer de istediği topu çekince de işte bundan çıkıyor karşınıza. Yani bunu bir de diğer eski futbolcular, eski hocalar, işte eski büyük gazeteciler, yani ne yapılması gerekiyor o zaman? İşte versin büyük takımlar federasyonu eline bir tane fikstür. Desinler ki biz Erzurum'da yazın, Adana'da kışın, Alanya'da kışın, buna göre bir fikstürünü ayarlasınlar. Yani mağlubiyetlerin sebebini işte Erzurum'daki kötü hava koşullarını, Alanya'daki sıcak havaya hani bağlıyorlar. Ben şaşıyorum kalıyorum, bir de bunu söyleyenler bu camianın içerisindeki insanlar. Sizin bu konu hakkında düşünceniz nedir? Yani çok mu önemli fikstürün bu şekilde olması?
0: Aslında her futbolcu eşit ve aynı havada oynuyorlar. Aynı antrenmanı yapıyorlar. Öyle değil mi? Bir de öyle bakmak lazım.
1: Evet.
0: Teşekkür
1: yani
0: ediyoruz.
1: Ben şaşırıyorum. Mağlubiyetleri, puan kayıplarını böyle bu kadar hani sudan sebeplere bağlanmaması gerekiyor. Sonuçta sen Fenerbahçe'sin, Galatasaray'sın. Yani bir kaçırırsın, hakem sana bir yanlış kart verir ama sen o maçı alman lazım. Alamazsan bile iyi oynaman lazım diye düşünüyorum. Vaktiniz aldım. Çok teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz biz de Ayhan Bey, görüşmek üzere, iyi günler diliyoruz. 0212-273-1010 Instagram Çağatay Hoca adresinde çok kısa bir reklam arası, ardından son bir saatte yine sizlerin telefonlarıyla devam edeceğiz. Lütfen hiçbir yerlere ayrılmayın. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de yine sizlerin telefonlarıyla devam edeceğiz. Bugünkü Kocaeli Ahmet maçını tekrar hatırlatalım saat 21.30'da. Evet, puan durumunu verdik. Önümüzdeki haftanın programına da bakalım. 28 Ağustos Cuma akşamı saat 21.30'da Gençlerbirliği Erzurumspor karşılaşması var. 29 Ağustos Cumartesi saat 19 Konyaspor Kocaelispor. 21.30 Gaziantep Rizespor. Yine aynı saatte Galatasaray'la Göztepe oynayacak. 30 Ağustos Pazar Zafer Bayramı'nda saat 19'da Eyüp Alanya, 21.30'da Başakşehir Kasımpaşa ve yine aynı saatte yani 21.30'da Samsun Spor'la Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. 31 Ağustos Pazartesi 21.30'da iki karşılaşma var. Trabzonspor Ahmet deplasmanında ve Beşiktaş'ta Çorum Spor'u ağırlayacak deyip 0212-273-1010'da sizlerin telefonlarıyla devam edelim. Sonu 02 ile başlayan, pardon, biten dinleyicimiz var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba, ismim Ali Cemal benim.
0: Hoş geldiniz Ali Cemal Bey.
2: Ben hoş bulduk. Ben Galatasaray taraftarıyım. Ya ben gerçekten şaşırıyorum ya. Şimdi herkes hakemden şikayetçi, herkes ne bileyim maçları hakemlere bağlıyor falan da, şimdi büyük takımlara bakıyoruz, 300-400 milyon dolarlık takımlar, yani karşılarındaki rakipler 10 milyon 20 milyon, yani 10'da biri 20'de biri bütçeye sahip takımlar. Yani bunlara karşı sen hakem 2 penaltı vermemiş, 3 penaltı vermemiş, yok kırmızı kart göstermemiş gibi mazeretleri üretiyorsan, sadece biz sevdiğimiz şeye toz kondurmama gibi bir huyumuz var. Bunu yapıyoruz diye düşünüyorum. Herkes hakemlerden şikayetçi ama herkes de hakemlerin bu hataları yapmasını istiyor. Çünkü yöneticiler sığınma limanı olarak bunu kullanıyor. Taraftarlar yenildiği zaman sığınma limanı olarak bunu kullanıyor. Yani takımda ben benim takımım kötü kardeşim diyemiyor. Bilmiyorum yani futbolumuz bu şekilde nasıl gelişecek, nasıl ilerleyecek onu da pek anlamıyorum. bir rotasyon diyoruz, şu diyoruz, bu diyoruz. Ya Lyon'a baktık.

0: Fransa'nın en zor deplasmanlarından biri Toulouse'da 11 farklı futbolcuyla gittiler, yendiler, geldiler. Yani bu adamlar rotasyon yapabiliyor da biz niye yapamıyoruz? Ya da onlar da sorun olmuyor da bizde niye sorun oluyor? Çok garip geliyor bana bunlar. Bizim öncelikle takımlarımıza bakmamız lazım. Takımımız ne oynuyor, nasıl oynuyor? Takımlarımız Avrupa'da başarılı olması için daha genç, dinamik, atletizme önem veren futbolculara mı önem göstermemiz gerekiyor? Bunlara dikkat etmemiz lazım gibi bir durum var. Ama biz bakıyoruz ki sabahtan akşama hakem şöyle, hakem böyle, hakem yüzünden yenildik falan. Ya Alanya, sonuçta Alanya, yani Beşiktaş'ın onda bir bütçesine sahip takım. Evet, sıcak olabilir, şu olabilir, bu olabilir ama sen de yenmen gerekiyor yani. Alanya'yı yenmen gerekiyor. Bunu sadece hakeme bağlamak çok şey, garip. Sonra Gençler Birliği'ne bakıyoruz. Transfer tahtası kapalı bu takımın ya. Sen de Lukaku'lar, ne bileyim, Akeller, Greenwood'lar havalarda uçuşuyor. Sen tutuyorsun, hakem penaltı vermedi, yenildik. Yani çok tuhaf geliyor bana. Galatasaray'da mesela Çorum'a berabere kaldı. Kimse hakem demedi. Yönetimi istifaya çağırdı. Ne bileyim, Galatasaray eksik dediği transfer yapması lazım falan diye takımını suçladı. Yani aslında biz biraz da şeyi kaçırıyoruz gibi geliyor bana. Yanlış yerlere odaklanıyoruz gibi geliyor. Takımlarımız da bu yüzden gelişmiyor. Sonra sezon sonu hüsranla bitiyor. Başka takımlar, yani bu işi en iyi yapan ya da stresi en iyi yöneten takımlar şampiyon oluyor sonuç olarak.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar mı görüş ve düşünceleriniz?
0: Evet, bu kadar. Yani biraz da şeye bakalım diyorum ben ya. Sahalara dönelim, futbolumuza bakalım, kendi takımlarımızın eksiklerini görelim, onları eleştirelim, onları tartışalım. Yoksa hakemleri eleştirmekle falan biz futbol takımlarımıza kar vermiyoruz yani, ya da yöneticilerimize şey yapmıyoruz. Onların yanlışlarını kapatıyoruz sadece. Başka da bir şey değil. Bu şekilde de takımlarımız düzelmez diye düşünüyorum açıkçası. İyi yayınlar diliyorum.
1: Görüşmek üzere. Biz de teşekkür ediyoruz. Sıradan devam edelim. Dinleyicilerimiz hatta beklemeye devam ediyorlar. Hoş geldiniz yayınımıza diyor ve sonu 04 ile biten dinleyicimize de merhaba diyelim.
2: Merhabalar, merhaba Çağdaş Bey. Ben bir Fenerbahçe taraftarıyım. Öncelikle kulübün adı bu sezon şampiyonluk biliyorum. Ancak Aziz Başkan'ı anlamaya çalışıyorum. Büyük hedefler, biliyor başkan. Bir yıl sonra başkanlığı bırakıyor. Ama bunun karşılığında bizim hocamız İsmail Kartal. İsmail Kartal'ın ben çok bilgili bir hoca olduğuna inanmıyorum. Takımın yönetebileceğine inanmıyorum. Ondan dolayı da başkanın teknik direktörü tutmaya çok büyük hata yaptığını düşünüyorum. Arkadaşları kimseyi bekletmek istemiyorum. Herkese kolay gelsin. Bütün Fenerbahçe taraftarlarına bu sezonda sabır diliyorum. Kolay gelsin.
1: Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. 0212 273 10 10 ve sonu 44 ile biten dinleyicimiz var herhalde. Şu an hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Buyurun, tanıyalım lütfen sizi.
3: Ben Mehmet Nuri Akkurt. Galatasaray taraftarıyım da. Bu hakemlerden dolayı hani şikayetler çok oluyor. Ya Sadık Deda diye bir hakem vardı, hatırlıyor musunuz? Eskişehir Fenerbahçe maçını yönetiyordu.
1: Hatırlarım.
3: 4-0'lık biten maçta 4 tane penaltı vermişti. Hatta o zaman Zalat demişti, elini uzatmıştı, işte buna da penaltı ver diye kırmızı kart göstermişti. Ta o zamanlardan bu zamanlara gelelim, hep hakemlerden yana şikayetler var. Bu böyle devam eder. Çünkü futbolu bilenler yönetmediği müddetçe böyle devam eder. Yani ben diyorum, bu o dönemdeki futbolcular Rıza'sı, Ali'si, Feyyaz'ı, Fatih Terim'i, Raşit'leri, Mustafa Deniz'i, bunlar yorum yapacaklarına futbolun başlarına geçmeleri lazım. Bu işler olmuyor. Türküyle, demirciyle, inşaatçıyla bu işler böyle olduğu müddetçe işte olan taraftara oluyor, halka oluyor, vatandaşa oluyor. Her zaman vatandaşa oluyor. Böyle insanlar isyan eder. Dururlar yani. Boşuna isyan etmeyelim. Bu böyle gelmiş, böyle gider. İsimler değişir, insanlar değişir ama beyin değişmez yani. Böyle bu şekilde devam eder. söyleyeceklerim bu kadar. Hayırlı kandiller diliyorum. Kolay gelsin.
1: Teşekkürler Mehmet Bey'i de. Uğurladıktan sonra Sadık Deda'dan bahsetti. Hatta hakemlik müessese de babadan oğula devam ediyor. Çünkü Sadık Deda'nın oğlu da kendisi gibi eski futbol hakemi olan Cem Deda vardı. Sonra Metin Tokat vardı. Hatırlarsanız yine baba oğul hakemlerden. Şimdi o zamanlara gittim de hatırlayabildiğim kadarıyla. Ve bakalım dinleyicilerimize devam edelim. Mesajlara geçmeden ona baktım. Sonu 43'le biten dinleyicimiz var. Bekletmeyelim sizleri. Hoş geldiniz yayınımıza. Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'ta 4 büyük gündemde Söz Millet'in köşesindesiniz. Merhaba.
4: Alo.
1: Buyurun.
4: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler, tanıyalım lütfen sizi de.
4: Cem benim ismim. Fenerbahçe taraftarıyım.
1: Buyurun Cem Bey.
4: Şimdi biraz önce beyefendi hakemleri anlamıyorum. İşte biri 300 milyon, biri 30 milyon gibi yorum yapıyor beyefendi. Biraz atladığı bir konu var. Şimdi futbol düdük çaldı, maç başladı. O gün futbolcular kötü olabilirler. Top da iyi de olabilirler. Ya benim penaltımı vermiyorsa hakem ve ben o maçta puan kaybediyorsam hakem diyeceğim. Başka ne diyebilirim ki? Başka söyleyecek bir söz var mı? 30 tane pozisyona girersiniz. Bir tane pozisyon penaltı verirse kazanırsınız. Atamaz oyuncunuz o gün. O Fener olur, Galatasaray olur, Beşiktaş olur. Ya burada hakemler eleştiriliyor. Niye eleştiriliyor? Benim takımım, hani kim hangi takımı tutuyorsa tutsun. Fenerlisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Samsunlusu. Hakemi yenmek zorunda değil. Ya ben hakemi yenmeye çıkmıyorum o sahaya. Ben rakip takımı yenmeye çıkıyorum. Penaltıysa verecek o hakem penaltıyı. Fener'in aleyhine de verecek, lehine de verecek.
1: Bu kadar mı?
4: Benim söylemek istediğim şey bu. Yani burada hani hakem algısı yapılıyor tarzı konuşmalara gerek yok. Dediğim gibi çıkarsınız 30 maç, 29 maç kazanırsınız, bir maç kaybedersiniz, şampiyonluğu kaybedersiniz. Adaletli yönetsinler, gördüklerini çalsınlar. Ya geçen hafta Beşiktaş maçında rakip oyuncunun saçını çekmedi. Kırmızı kart görseydi Beşiktaş belki kazanamayacaktı. Bu hafta Beşiktaşlı oyuncuya vuruldu. Rakip takımın oyuncusu atılsaydı belki Beşiktaş 3 puan alacaktı. Evet, artı eksi puanlar gidebilir. Ama adaletli yönetsinler. Yani bir oradaki hakemin görevi gördüğünü çalmak. Artık teknoloji de var. Hadi eskiden diyorduk ya hakemler ya göremedi. Nabız 180, görüşü kapandı, önüne oyuncu geldi. Hadi bunları da kabul ettik de artık var. Var bile artık göremiyorsa bu işin arkasında insanların bir şey araması gayet doğal. Ve bunu arayan gruba da karşı taraftarların söz söyleme hakkı yok. Çünkü sürekli böyle iki penaltınız verilmediği zaman üst üste 4 maçınızda aleyhinize hatalar olduğu zaman art niyet arıyorsunuz. Yapacak bir şey yok. İnsanın doğası bu çünkü. Söylemek istediklerim bu kadar.
1: Çok teşekkürler Cem Bey. Görüşmek üzere. 0212 273 10 10'da mesajlarınızı unuttuk. Tabii bayağı bir gelmiş. Nasıl, nerelerden başlayacağız bakıyoruz. Hemen bakalım. Köksal Baba'yı yollamışlar bana. Ramazan Bey, teşekkür ediyorum. Çanakkale'ye sevgilerimizi yollamıştık. Allah kolaylık versin demiş. Satılmış. Çınar, çok teşekkürler. Satılmış Bey, nereden yazıyorsunuz? Bana da bir söylerseniz çok mutlu olurum. Benim de çünkü edebiyat öğretmenim vardı da onun adı da Satılmış'tı. Çağatay Hocam, hakemler Dünya Kupası'ndaki gibi dikkat etmedim, faydası olur mu? Evet, hakemler hata yapıyor. Futbolcular ne demeli? Yöneticilere gerçekçi olmak lazım. Bir adım ileriye gidemediler. Herkes elini taşın altına koyması gerekmez mi? İşin en zoru hakemlerde hem de Türkiye'de herkes suçlu arıyor demiş Eyüp Kaya. Yine devam edelim. Sizlerin mesajlarıyla silinmiş Abi bağlanan çok konuşur her zaman demiş Hasan Bey. Sonra da mesajı silmiş.

0: Evet, kendi gönül verdiğiniz renklerle ilgili yorumları yaparsanız daha çok okumak isterim. Bu yorumcuların çoğu, hepsi değil tabii ama hani bir taraftar olduğu takım 2-3 maç kazansın yerlere göklere sığdıramıyorlar. Beşiktaş 5'te 5 yapmış, gol yememiş, oynanan oyuna bakıyoruz, rakibine bakıyoruz falan gibi uçuyorlar kaçıyorlar diyor. Ama Beşiktaş'a minimum 4 tane üst düzey oyuncu lazım. Stoper, kanatlar ve orta saha yoksa Beşiktaş yine Ocak'ta havlu atabilir demiş Mete Bey. Çağatay Hocam hoş geldiniz. Kulaklarımıza, gönlümüze, sessiz çoğunluktan Miço Tamer'e sevgiler olsun. Problem hakem eğiticisi değil, adaylar, zekalar diyor yine Serkan Karataş. Sizlerin mesajlarıyla hepsini okuduktan sonra da telefonları alacağım, hiç merak etmeyin. Biz Galatasaray'dır, Fenerbahçe, Beşiktaş'tır diye ayrım yaparsak benim takımıma yapılınca senin hoşuna gider, senin takımına haksızlık yapılınca benim hoşuma giderse bu hakemle hiçbir zaman düzeltemeyeceğiz. Çünkü bugün bana lazım olan adalet yarın sana da lazım olacak. O yüzden hep birlikte ses çıkarmamız gerekiyor bu hakem hatalarına karşı demiş Nurullah Bey. Bence Nurullah Bey'in söylediği genelleme adına doğru bir yorum olmuş. Nedim Kalın, hocam öncelikle kanınız kutluyorum, sizleri severek dinliyorum, takip ediyoruz, iyi yayınlar diliyorum demiş. Sağ olun, iyi ki varsınız Nedim Bey. Merhaba, ben Harun. Süper Kupa'da da bir pozisyon olmuştu ama hakem bir şey vermedi diye hatırlıyorum demiş. İsimlerinizi de lütfen yazın. Himmet Bey, Deniz Aytekin gelmiş, gelsin demiş. Eğitimci olarak son 3 senede Bakalım Gökhan Bey diyor ki rakipleri en az penaltı kazanan takım, en az kart gören takım, en çok kart gören rakipleri Fenerbahçe, Türkiye'de böyleyken diye bir yorum yapmış. Bakalım, evet, Mersin'e de çok selamlar. Öyle bir var performansımız var ki vara var gerekiyor neredeyse Çağatay Hocam. Bu konunun üzerine gidilirse olay çözülür ve hakemler de rahat eder ve daha rahat yönetirler demiş. İsminize bakalım, Gürcan Ercan. Teşekkür ettik mesaj için de. İyi yayınlar, kolay gelsin. Salah'ın attığı uzaktan gol, offside verilen yayıncı kuruluş neden tekrar yayınlamadı, çizgi çekmedi demiş. Hüseyin Bey doğru söylüyor. Ben de maçı izledim ama offside çizgisini göremedim. Sonra zaten maç bitti. 0212-273-10-10 Instagram'da da bakalım sizlerden gelen mesajlar var mı yok mu? Evet, mesaj gelmemiş Instagram'dan maalesef. Her zaman da gelecek diye bir kaydı yok. Çağatay Hocam, hep böyle futbolcuların maç esnasında nabız diyoruz, nabzı şu kadar diyoruz ama bu işin doğrusu nedir biliyor musunuz demiş. Profesyonel futbolcuların maç esnasında ortalama nabzı dakikada 160 ile 175 atım arasında değişiyor. Bilmiyorum bu bilgiyi ne yapacaksınız ama 90 dakikalık maç için ortalamada 165 civarıdır. Bu bilgiyi de alın. 08 ile biten dinleyicimiz var hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Biz sizi duyabiliyoruz. Alo. Sonu 08 ile biten dinleyicimiz. Hoş geldiniz. Buyurun, tanıyalım lütfen sizi.
1: Alo.
0: Sesimi duyabiliyorsunuz değil mi?
1: Evet. Siz beni duyuyor musunuz?
0: Gayet net duyuyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza. Lütfen tanıyalım sizi.
1: Hoş bulduk. İsmim Cihan. Fenerbahçe taraftarıyım. Şey diyecektim, demin bir arkadaş şey söyledi de o yüzden aradım. İşte 300-400 milyonluk takım kuruyorlar. Yok iki tane penaltı verilmedi şu bu. Ya şimdi hani sen kötü oynayabilirsin. Sen gününde de olmayabilirsin. Sen o penaltıyı ver. O zaman iyi oynayan 3 puan alsın. Öyle değil mi yani? Ya ben öyle düşünüyorum. Ya kötü oynadın, sen hakkını arama. Ha bir de şey diyor ki bizim şeyimiz diyor işte Galatasaraylılar işte hakimi konuşmazmış, hani istifaya çağırıyormuş. Ya Okan'ın hiç, yani Okan Buruk'un hiç kredisi yok mu? 4 yıl üst üste şampiyon yapıyor takımı, en ufak puan kaybında istifa. Ya onlar da biliyor gerçekten, hani nasıl şampiyon olduklarını onlar da biliyor. Ya,

0: diyeceklerim bu kadar.
1: Görüşmek üzere, iyi günler diliyoruz. Kendi takımınızla ilgili lütfen yorumlarınızı rica ediyorum. Türkiye'de hakemlik baba oğul kutsal ruh üçgeninde gibi. Ayrıca yorumcularda da aynı sorun. Bence çoğu taraftar boyutunda. İzmir'den Derin demiş. Kendisine de sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Şu anda aklıma da geldi. Dün kıtalar arası yüzme yarışı vardı. Ben de oradaydım ve dün bir hanımefendi geldi. Özellikle ödül töreninde kendisi her gün beni dinlediğini söylemişti. Sayın Kasapoğlu, Radyo Gol'de her gün dinliyorum. Ben de ona yarın size selam yollayacağım demiştim. İnşallah dinliyorsunuzdur. Çok teşekkür ediyorum. Övgü dolu sözleriniz için de benim için de harika bir motivasyon oldu. Hocam mesajı beğenmediniz galiba, o yüzden okumadınız. Vallahi çok mesaj geldiği için Gökserin Bey, gözden kaçırmış olabilirim, özür dilerim. Ama tabii kendi takımınızla ilgili yorum yapmadığınız için belki okumamışım ki, o yorumunuzu gördüğümde evet başka bir takım olduğundan dolayı, hani iş karşılıklı soru cevap, karşılıklı cevaba gelmesin diye işin açıkçası okuyabildiğimi okudum. Bildiğim kadarıyla Anthony Taylor hakem direktörlüğüne getirildi. Nasıl oluyor da işler daha kötüye gidiyor, ben anlamıyorum. Demek ki o adama hiçbir yetki verilmemiş demiş. Dinleyicimize bakalım. Ahmet Bozok, kendisine de buradan selamlarımızı yolladık. Tatar Ramazan, Beşiktaş 12-11 oynamasını öğrenmesi lazım demiş. O da mesajını iletmiş. 0212-273-1010'da sizlerden gelen mesajlarla devam edelim. Ama önce telefon diyelim ve sonu 79'da biten dinleyicimiz var. Araya gitmeden dinleyicimize de merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba.
1: Buyurun, tanıyalım lütfen
2: sizi. Merhaba, nasılsın?
1: Sağ olun.
2: Salim ben.
1: Salim Bey, buyurun. Hoş geldiniz.
2: Ben genelde sabahları katılıyorum programa ama maalesef ben diyorum ki çok erken başladılar bu sene. Yani lig daha ikinci haftasında, maalesef Beşiktaş taraftarıyım. Bunu sinirli olarak söylemiyorum. Yıllarca top oynamış bir arkadaş olarak söylüyorum. Ben de futbol oynadım. Ama dün akşam kör olsaydı, bakın inanın kör olsaydı, zil sesinden kulağına vurduğunu anlardı. Ama maalesef Türkiye'de ben bir isim vermeyeceğim ama çok güzel bir yorumcu. Daha önceleri o yorumunu beğenmiyordum ben. Yanlı yapıyor diye şey yapıyordum. Ben kendisini gördüğüm zaman da özür dileyeceğim. Çok güzel bir şey söyledi. Türk futbolu ilerlemiyor. İşte Türk futbolu bu yüzden ilerlemiyor. Puan kaybetmek hiç önemli değil abi. Puan kaybedersin, alırsın, sorun değil. Eğer taraflı davranıyorsam namert evladıyım. Ama eğer bu Beşiktaş'a değil başka bir takım olsaydı şu an ayağa kalkmıştı ortalık. Maalesef Türkiye'de bu senin adamın, benim adamım, sencilik, bencilik. İşte gördük Dünya Kupası'nda. Dünya Kupası'nda gördük. Maalesef böyle olduğu zaman çok erken başladı. Çok üzülüyorum. İnanın maç seyretmek dahi istemiyorum. Bir futbol sever olarak. Yazık ya. Verilen penaltılar, böyle abuk subuk penaltılar. Maça etki edecek kararlar. Bu ne ya? Bıktık ya. Ben kendi oğlum geliyor. Oğlumla futbol konuşamıyorum. Niye? Çünkü öyle sinirliyiz ki. Güzel bir şey yok yani. Ben bunu söylemek istedim. Çok vaktinizi almayacağım. Diğer arkadaşlara da saygım var. Ben taraflı davranmıyorum. Ama bundan sonra kesinlikle Türk futboluna da inanmıyorum. Bitmiştir benim için.
1: Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. 0212-273-1010 araya gitmeden hızlı hızlı sizlerin telefonlarıyla devam edelim. Var mı telefonumuz? Şu anda bakalım araya gidecek miyiz? Araya gidelim, kısa bir ara verelim. Arkasından da son yarım saatte yine sizlerin telefonlarıyla, görüş ve düşünceleriyle devam edelim. Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündeme. Zaman ilerlemeye devam ediyor. 0212-273-1010'da Türkiye radyolarının kendi saat diliminde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'de sizlerden gelen mesaj ve telefonlarla devam edeceğiz. Manisa'dan Yenal Bey diyor ki, Çağatay abi iyi haftalar, iyi kandiller. Çipli toplarımız nerede abi? Sen radyoda mı saklıyorsun orada, yoksa belli bir maçtan sonra mı devreye sokacaksın demiş. Çağatay kardeşim, bize bakacak olursan biz yakında yabancı Çağatay da isteriz. Çok takılma. Altyapılarda, torpil ve statlarda zemin problemlerimiz çok daha ciddi demiş. Katılıyorum valla. Yenal Bey doğru söylüyor. Bence biz taraftarlar tüm yayıncı kuruluşa dekoderleri iade edelim. Taraftar olarak maça gitmeyelim ki hatta o zaman görsünler demiş Çağatay abi diyor. Bakalım Serkan Bey dinleyicimiz. O zaman da olmuyor işte. Futbolun bence en güzel tarafı seyircinin olması, taraftarın olması. Bakın seyirciyle taraftar arasında fark vardır. Taraftar gibi olacak yani, taraftar ki sana maçı aldıracak. 1-0 önde başlayacaksın. Selahattin Bey demiş ki Çağatay Bey, şampiyonluk oranı nedir size göre? şampiyonluk oranı Galatasaray 2,04, Fenerbahçe 2,14, Trabzonspor 7,60, Beşiktaş'ta 10 diyorum. Çünkü Süper Lig'de şampiyonluk oranlarını size güncellenen rakamlarla vermiş olayım. Ancak böyle bilgi verebilirim, fikir verebilirim en azından. Yine bakalım buradan. Ahmet Bey diyor ki Çağatay Hocam kolay gelsin. Bildiğim kadarıyla Anthony Taylor hakem direktörlüğüne getirildi. Nasıl oluyor da işler daha kötüye gidiyor? Ben anlamıyorum. Demek ki o adama da hiçbir yetki verilmemiş. Evet, demek ki yetkisi olsaydı bence çok daha farklı olurdu. Ben de aynı şeyi düşünüyorum sizin gibi. Ömer Hocalar abi, ben yönetim olsam lig maçlarına PAF takımla çıkıp UEFA ve Türkiye Kupası'na odaklanırım. Lig olmazsa bu kadro ile bir ihtimal UEFA'yı kazanabilirsem Türkiye Kupası'nı alıp seneye tekrar UEFA'yı garantilersem ne diyor, zaten ligden düşmem bu takımlarla demiş. Teşekkür ediyoruz. 0212 273 10 10'da bir dinleyicimiz var, onu da bekletmeyelim diyoruz ve merhaba diyelim kendisine. Hoş geldiniz yayınımıza, sesimizi duyabiliyor musunuz? Son 57 ile biten dinleyicimiz.
0: Merhaba Çağatay Bey, kolay gelsin.
1: Çok teşekkürler, buyurunuz.
0: Ben Yusuf, İstanbul'dan arıyorum. Kendim Galatasaraylıyım. Sadece şunu söylemek istiyorum. Hani hepimiz Türkiye futbolu bir yere gelemez diyoruz ya. Şu an bütün Beşiktaşları da anlıyorum. Hakları yendi. Ama aynı Beşiktaşlara da şunları da sormak istiyorum. Geçen hafta neredeydiniz? Sizin de bir kırmızı kartınız vardı. Verilmesi gerekiyordu. Verilmedi, saçı çekildi diye. Bu yüzden belki biz bir yere gelemiyoruz. Ne zaman canımız yanarsa bağırıyoruz. Asıl canımız yanmadığı zaman bağıracağız ki bir şeyleri düzeltelim. Yoksa hani bu benim takım A, B falan değil. Herkes yaşıyor. Bu Galatasaray taraftarları için de geçerli. Fener taraftarları için de geçerli. Yani sadece canımız yandığı zaman, geçen hafta Fenerbahçe yöneticileri elimizden ne geliyorsa yapacağız dedi. Sesleri çıkmıyor. Şimdi futbolu nasıl düzelsin? Buna mantıklı bir açıklama var mı? Kimse buna bir cevap verebilir mi acaba? Teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için.
1: Görüşmek üzere, iyi günler diliyoruz. Hattımızdaki dinleyicilerimize yine devam edeceğiz ama sizlerden gelen sorularla da fikirler, düşüncelerle de devam edelim. 0212 273 10 10'da sizler de arayabilirsiniz. Acele edin çünkü programın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Son telefonları da alalım. Sizlerin görüş ve düşünceleriyle daha sonra da programı kapatalım. Orhan Bey mi, Yılmaz Bey mi? Evet, Yılmaz Bey diyor ki takımlar maça çıkmazsa ne olur? Ne olur yani, eğer maça çıkmazsanız bir kere hükmen mağlubiyet alırsınız. Bir para cezası alırsınız ki 100 milyona kadar para cezaları var. Bir de onu takip eden sezonda benim bildiğim kadarıyla 9 puan silme ve ikinci tekrarında da alt lige düşürülme cezaları uygulanıyor benim bildiğim kadarıyla. Emin Yıldız hocam, iyi yayınlar, sizi severek dinliyorum, hayırlı kandiller olsun, kolay gelsin demiş. Ben de kandilinizi kutluyorum. Instagram Çağatay Hoca adresinden gelen mesajları da gördükten sonra yine dinleyicilerimize devam edelim. 0212 273 10 10'da sonu 82 ile biten dinleyicimiz, hoş geldiniz yayınımıza ve hızlı hızlı telefonları da almaya başlayalım. Merhaba.
3: Merhabalar hocam, İstanbul'dan Eren ben, nasılsınız?
1: Sağ olun Eren Bey, siz nasılsınız?
3: Teşekkür ederim. Ben deyim. Ben de Galatasaray taraftarıyım. Sadece kendi takımımı eleştireceğim. biz taraftar olarak sürekli neden transfer gelmiyor, neden transfer gelmiyor diye eleştiri yapıyoruz ama benim haftalardır en büyük eleştirim biz neden satış yapamıyoruz? Bizim neden bir tane futbolcumuza bir kulüp gelip de böyle iyi bir talip olmuyor? Biz uğraşıyoruz, kiralık gönderelim. Bu

0: Telat mesela neden satılamıyor? Benson neden satılamıyor? İşte Osman neden büyük bir teklif alamıyor? Ben bu taraftan bakıyorum, bu taraftan eleştiriyorum takımı. Yani bence gelmesinden önce gitmesi gereken topçular var. Ama doğru düzgün bir teklif yok. Yönetimi bu yönden eleştiriyorum. Transfer yapmadıkları için değil, gönderemedikleri için.
1: Bu kadar mı düşünceleriniz? Peki. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Sağ olun, hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere, hoşçakalın. Yine sıradan dinleyicilerimize devam edelim. Bakalım kim varmış sıradaki dinleyicimiz. Sonu 96 ile biten. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Hoşçakalın. Yine sıradan
1: dinleyicilerimiz. Yine Çağtaş'tan sesini duyuyorum. Evet, buyurunuz.
3: Alo, merhabalar.
1: Merhaba, radyonun sesini kapamanız gerekiyor. Sağlıklı.
3: Ben İstanbul'dan Barış.
1: Barış Bey, rica etsem radyonun sesini kapatır mısınız? Yankı yapmasın.
3: Tamam.
1: Buyurun, şimdi dinliyoruz sizi. Buyurunuz.
3: Ben öncelikle teşekkür ediyorum size bu yayın için.
1: Estağfurullah.
3: Beşiktaş olsun, Fenerbahçe olsun, diğer X takımlar olsun, bunların hepsi ya senelerdir hakkı yiyiliyor zaten. Hepsi sadece bariz bir takıma çalışıyor, hakemlerin hepsi. Hepsi sadece bir takımın şampiyon olması için çalışıyor. Ve senelerdir de o takım şampiyon oluyor 1987'den beri. Bu sistem böyle. Hiçbir şekilde değişmiyor ama ne hükümet, ne devlet, ne futbol federasyonu, ne hakemler, yani hiçbiri bir şekilde sanki körler sağırlar, birbirini ağırlar arkadaş. Hiçbiri bir şey demiyor. Bir Allah'ın kulu bir şey demiyor. Ya bu olmaz arkadaş, olmaz ya. Adil bir futbol olsun. Hakemler, şu anki hakemler, eski hakemler, şimdi bakıyorum spor programlarına hepsi çıkmış. Ulan hepiniz senelerdir zaten bir takımı kayırıyorsunuz. Ne açıklamaları yapıyorsunuz? Ne para kazanıyorsunuz? Kazandığınız her kuruş haram zaten. Olmaz arkadaş. Adil olacaksın ya. Yani hakemler özellikle ya bir takımı şey yapıyor, savunuyorlar. O takımın söylememe gerek yok. Herkes biliyor zaten. Senelerdir de bedavadan hakemler sayesinde şampiyon oluyorlar.
1: Barış Bey, kendi takımınızla ilgili bir yorum yaparsanız ben de dinlemek isterim.
3: Yanı, komik yanı o. Hı-hı. Hala mazlumu oynuyorlar. Saygılar sunuyorum.
1: İyi günler diliyoruz. Yine sıradan dinleyicilerimize devam edelim. Sonu 67 mi? Evet, sonu 67 ile biten dinleyicimiz var. Merhaba, hoş geldiniz.
4: Merhabalar Çağatay Bey, hoş bulduk. İstanbul'da Mikail ben.
1: Mikail Bey, buyurunuz.
4: Şöyle, ben aslında sizin neslinize, Radyo Bol dahil bütün spor basınını, spor radyolarını, spor yorumcularını, yani tamamını bir konuda eleştirmek istiyorum. Ben Trabzonspor taraftarıyım. Futbolu çok seven bir Trabzonspor taraftarıyım ve günümün çoğu arabada radyo dinleyerek geçiyor. Radyo dinlemeyi çok seviyorum. Genelde de spor radyoları dinliyorum. Ya bütün ülkenin derdi, anlıyorum reyting, para kazanma, popüler olma, etkileşim alma, ama sadece üç büyük, peşine de bir kısım Trabzon konuşuluyor ve sadece bu takımlar üzerinden bir lig algısı oluşturmaya çalışıyor. Altlikler yok. Mesela Radyo Gol'u çok sık dinliyorum. Hatta kanallarımda direkt bir numarada Radyo Gol'u ve her gün dinliyorum ben Radyo Gol'u. Sabahtan akşama kadar, o kestere kadar, ya sadece üç takım artı Trabzonspor özelinden, ki Trabzonspor konuşulmasına rağmen eleştiriyorum, sadece üç takım konuşuyor ve ya malzemecinin belki de giydiği ayakkabı numarasına kadar bu takımlarda bir şey konuşma ihtiyacı hissediyor bütün radyo spor kanalları. Ya bu ligde bir sürü takım var. Ben diğer takımların hiçbir bilgi alamıyorum. Ben ligi takip ediyorum. Kocaeli Spor'la ilgili, Göztepe'yle, Başakşehir'le, işte Samsun'la, şehir takımlarıyla ilgili. Kimi transfer etmiş, ekonomik durumu nedir, altyapıdan bu sene kaç tane kadrosuna oyuncu katmış, hangi oyuncusunu satmış, hangi oyunculara almış, hangi sisteme göre oynuyor. Yani Türkiye futbolunda bunların yeri yok. Türkiye futbolunda sadece 4 tane takımın olgusu dönüyor. Ya Türkiye futbolu böyle olduğu sürece hakemlerden de ağlayabilirsiniz. Bir takımı koruyor da diyebilirsiniz. Federasyon da ağlayabilirsiniz. Siz zaten Türkiye futbolu olarak, Türkiye'deki spor medyası olarak, spor yorumcuları olarak diğer takımlara sahip çıkmıyorsunuz ki. Sizin böyle bir kaygınız yok. Basının da öyle bir derdi yok. Ya bu futbol sadece 4 takım üzerine kurulmuş bir lig değil. Onların da taraftarı var. Onların da sevenleri var ve futbolu gerçekten futbol gibi izlemek isteyen, onları da takip etmek isteyen binlerce taraftar var. Çok kısa bir anıklık anlatayım. Vaktinizi alayım. Ben küçükken bir radyo, bir televizyon podcast programında Manchester United'ın tarihini çok büyük şey yapmıştım.

0: kurmuş andan itibaren çok ciddi derecede Manchester United'a karşı böyle bir sempatim olmuştu. Şimdi bunu neden anlatıyorum? Ya siz bu ülkenin takımlarını, Kocaelispor'u, Bursaspor'u, Göztepe'yi anlattığınızda bunlarla ilgili haber olduğunda belki o tribüne giden veya bunun hikayesiyle etkilenip o yörenin insanı belki bu takımları destekleyecek ve lig 4 tane takımın egomanyasından kurtulmuş olacak. Buna ihtiyacımız var. Futbolu bu şekilde konuşmamız lazım. Biz sadece 4 tane takım üzerinden bir olgu oluşturduk. Belli ki bunun üzerinden bunlara yapılan hakem hataları, bunlara yapılan basımlar, bunlara yapılan veya yapılmayan şeyler. Diğer takımlar ne olacak? Onların taraftarı ne olacak? Bunlara taraftar olmak isteyen insanlar ne olacak? O kadar gözlerine sokuluyor ki bu 4 takım. Artık popülist yaklaşmak zorunda kalıyorlar. O yüzden ben sizin üzerinizde fırsat verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum ama bütün spor camiasını ve yorum yapanları açıkçası bu konuda eleştiriyorum. Çok teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ediyorum Mikail Bey de. Ben üzerime düşeni aldım. Çok teşekkür ediyorum. Sıradan yine dinleyicilerimize devam edelim. Programı kapatacağız ama onları da hatta bekletmek istemiyorum. Sonu 67 olabilir mi? Yok, 34'müş. Sıradan gidelim. 34'te biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Hoş geldiniz, buyurunuz.
2: Merhaba.
1: Buyurun, hızlı tanıyalım sizi hemen.
2: Pardon, sesimi alabiliyor musunuz?
1: Gayet net alıyoruz. Biz sizi de duyuyoruz. Lütfen tanıyalım sizi.
2: Tamam. Ben Gezze'den Erdoğan Aydın. Öncelikle biraz önceki arkadaşın bütün konuşmalarının altına imza atıyorum. Çok doğru bir şeyi beğendi bir futbol severi olarak. Yani ilk önce diğer takımlara büyük takım dediğimiz büyük takımların diğer takımlarla oynadığı zaman yabancı takımlarla oynuyormuş muamelesi yapılıyor. Bu da, buna katılıyorum. Bir de bu hakem konusunda dinlediğim kadarıyla programı mümkün olduğunca dinlemeye çalışıyorum. Zaman zaman kesiklikler de olsa. Hakem konusunda ülkemizde aşırı derecede hakem üzerinden futbol okuma olayının olduğunu düşünüyorum. Yani bir maç sonuçta 90 dakika. 90 dakikanın içerisinde anlık bir takım oluşan hatalı durumlar da olmuş olsa onun haricinde onu telafi edebilecek, oyun olarak telafi edebilecek bir sürü zaman dilimi var iken bu zaman diliminde problem çözülemediği noktalarda geriye dönük o anlık olan hatalı da olsa dediğim gibi tırnak içinde söylüyorum hakem hatalı da olmuş olsa o an dilimlerine bina edilerek 90 dakika ya da maçın tamamı üzerinden bir yorumlama kültürüne sahip olduk maalesef. Bundan uzaklaşmak lazım diye düşünüyorum. Yoksa diğer türlü her takım, her takım taraftarı kendi takımının lehine ya da yani kendi takımı için olan durumlara göre yorum yapacaklar. Öyle de gidecek bu iş. Öyle gözüküyor ama oralardan çıkmak lazım. Özellikle futbol yorumcusu olan sizler ve medya buna çok çanak tutmaması lazım ama bakıyorum spor programlarında da gördüğüm kadarıyla hakem kararları üzerinden programın uzun süreli devam ediyor olması zaman zaman bizleri çok sıkıyor. Yoksa bugün işte Trabzonspor'un dün ben Galatasaray'ım onu başlayayım işte Trabzonspor'un dün oynamış olduğu oyunda Mahmut Salah'ı seyretmek müthiş bir keyif verdi bana şahsen. Efendim şimdi Beşiktaş'ta Trossard seyretmek efendim yeni gelen golcüsünü seyretmek Fenerbahçe'de diğer yeni gelen oyuncuların hani kaliteli oyuncuları seyretmek büyük keyif veriyoruz Galatasaray'da olarak şahsen bana. Biz buraları konuşabilsek diğer takımlarda da böyle ortaya çıkabilecek futbol görseli olarak hoş olan şeyler var, hareketler var. Bunların zaman ayrıca bizim medyamız valla çok sevineceğim. En azından sadece siz yıllardır anladığım kadarıyla bu futbol sektörünün içerisindesiniz. Onların yapmadığını sizler inşallah biraz daha eklem yaparak işin hakem tarafından daha çok diğer taraflarını sizlerden radyodan dinlediğiniz zaman duymak istiyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başınızdan fazla ağrıtmak istemiyorum.
1: Çok teşekkürler Erdoğan Bey. Ağzınıza sağlık. Görüşmek üzere. Yayınımıza katıldığınız İnşallah. İçin de teşekkür ediyoruz.
2: Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.
1: Diyor ki Orhan Bey programın adı Dört Büyükler Hocam diğer takımlara zaten Berk Sayar program yapıyor demiş. Yine bakalım Dursun Meral Çağatay Hocam boşuna gırtlak patlatıyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı zamanında hakemleri koridorlara odalara hapsetmedi mi demiş. Evet ben takip ettim demiş dinleyicimiz Gökser'in Özbayrak Erman Toroğlu'nun yorumu. 91'le biten dinleyicimizle bağlanalım, sonra programı da yavaş yavaş kapatalım. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhaba, iyi günler.
1: Buyurun, tanıyalım efendim sizi.
3: Ben Şükrü Yılmaz ismim, İstanbul'dan arıyorum.
1: Hoş geldiniz Şükrü Bey.
3: Şimdi biraz önce de dinledik, bazıları işte dört büyükler mi sadece, o hep herkesin yıllardır söylediği, hatta sizin gibi spor medyasında çalışanların da hep söylediği şeyler, ama sonuçta bu iş nasıl futbol endüstriyel olduysa, para pulsa, aynısı medyada da dönüyor. Yani bunu eleştirilecek bir tarafı yok. Kimse bedava hayır kurumu olarak yapmıyor bu işi. İşin doğrusu futbol halı sahada futbol olarak oynanıyor. Onun dışında kimse şey olarak ne diyeyim, diğeri parayla. Biraz önceki arkadaş ne dedi? Niye Galatasaray futbolcu satmıyor? Galatasaray futbolcu satacak bir kulüp olarak çalışmıyor ki. Galatasaray şampiyon olmak istiyor. Fenerbahçe şampiyon olmak istiyor. Ha o arada biraz paraya sıkışınca Arda Güler'e çok para verirlerse satayım da gideyim yerine ondan daha iyisini alayım derdi. Satmak için değil maksat. Onu kim yapar? Şimdi bir de hakemler konusuna gelince ben şunu anlamıyorum. Galatasaraylıyım ama ben özellikle yorumlara bakıyorum. Geçen seneki maçları tekrar izliyorum. Ya da birinci haftada Beşiktaşlar şimdi çok sistemkarlar ama birinci haftada da bütün dünyadaki körlerin bile gördüğü saç çekme olayına hiçbir Beşiktaşlı yönetici taraftarı, ya burada da Konya'nın şey kimdi o rakibi unuttum şimdi de, hakkı yenildi kazandık diye bağıranı görmedim, ama bu hafta haksız yere kaybettik, haksız yere kaybettik, hakemler şöyle diyorum ki milyonlar, yüz milyonlarca doları yabancılara verenler neden yabancı hakem gelmesine, böyle bütün kulüpler ben anlamıyorum, ne kadar yabancı kontenjanı varsa doldurmak için bütün paraları harcayanlar yabancı hakemleri de getirtirsinler, bıktık artık. Yani ben Türk hakemliğinden bir hakem olsaydım şerefim namusum adına bir maçı yarıda bırakır çeker giderdim, hangi adli ceza vereceklerse, hangi suç vereceklerse verse. Türkiye'deki hakemlerde biraz böyle onur şeref takıntısı olsa bir hafta karar alırım, bütün maçların 60. dakikasında çıkıyorum gidiyorum, hadi size kalsın buyurun. Atıyorum ben Galatasaraylıların yerinde olsam, kulüp başkanı olsam şunu derim: Galatasaraylıların, Galatasaray'ın maçı dahil, Fenerbahçeli'nin maçı dahil, maçı Aziz Yıldırım yönetsin, bütün maçları varım, kabul ediyorum, hatta hakemleri siz atayın. Ben derim bunu. Olmayayım bir senede şampiyon, nasıl olacaksa olsun. Buyurun derim. Ha, hepsi aynı kafadan olduğu için biz futbolu küçüklükten sevmeseydik, açıkça söyleyeyim, şu anda izlenecek hiçbir tarafı yok futbolu. Küçüklükten sevdik, artık mecburen izliyoruz gibi. Maalesef yani ülkemizde futbol izleme değil. Açıyoruz koca koca spor yorumcusu bilmem ünvanları var, böyle deli gibi bağırıyorlar, konuşuyorlar. Ya mesela hiç izlemeyen adam için hiçbir kıymeti yok onun konuşmasının. Hiç futbolla alakası olmayan. Bilemiyorum yani niye böyle, ne haldeyiz? Ha, popüler olmak istiyoruz. İşte popüler olmak istediğimiz için de reklam lazım, gelir lazım. Nasıl işte futbolcu almak için para lazımsa kulüplere, medyaya da reklam lazım. Onun için gerekirse bazen biz de saçmalarız gibi, bu hakları herkes görüyor. Diyorum ya, ama bazen diyorlar ben İngiltere Ligi'ni de izliyorum, orada da oluyor aynı saçmalıklar, ama kimse orada haksız ya da tarafsız demiyor. Acil olarak Futbol Federasyonu 2 yıldır yönetiyor, tamamen Galatasaray karşıtı görüntüsüne rağmen 2 senede de Galatasaray bununla şampiyon olduysa, bu saatten sonra kimsenin konuşacak hiçbir hakkı yoktur. Açıkça hakemleri istedikleri gibi atadıkları halde, bütün hakemler değiştirildiği halde hala Galatasaray kullanıyorsa, o zaman niye o kadar para harcıyorlar? Yazık, günah değil mi yani milletin parasına? Sonuçta diyorlar ya işte forma satışı, formayı kim alıyor? Ben alıyorum, o alıyor. Tribüne ben gidiyorum, İşte yayıncı kuruluşa ben para ödüyorum, sen de benim paramı alıyorsun, bir Galatasaraylı olarak söylüyorum, Osimhen'e yedirttiriyorsun. Yani ya da ne bileyim Sané'ye yedirttiriyorsun. Hatta biraz ben futbolda tamamen şeyim, yerli ve milliciyim. Ben altın orducuyum esasca. Ama o takımı hep beraber yedik. Birinci lige çıkacaktı, kimse sahip çıkmadı. Hatta kulüp başkanı bile çıkmak istemiyorum dedi. Niye? Yerli devam edecek. Yani ben istiyorum ki Messi'yi yeneyim. Messi'yi satın alıp da herkesi yenebilirsin. Ronaldo'yu satın alıp herkesi yenebilirsin.
1: Toparlamanızı rica edeceğim
3: Ronaldo'yu
1: sizden.
3: Ronaldo'yu kim yene? Ronaldo'yu ne zaman yeneceğim ben? Yani Osimhen'i yenebilecek mi Galatasaray? Çünkü kendinde zaten. Evet. Bu manada tamamen %100 yerliciyim. Madem o kadar futbola yatırım yapılıyorsa hakemlerin de gelecek haftadan itibaren tamamen yabancı hakem olmasını istiyorum. Hatta ben Galatasaray başkanı olsam Beşiktaş ve Fenerbahçe başkanları benim maçımı yönetsin. İstediği gibi yönetsin. Penaltımı veriyor, korner nasıl isterse versin. Bu rahatlıkla çıkmasını isterim bir kulüp başkanının. Ne yapıyorsanız alın siz yönetin derim. Hakemler de olsa ben de olsam alın yönetin, ne haliniz varsa görün. Ama hiç kimse dünyalık menfaatinden vazgeçemediği için boş boş konuşup duruyoruz. İyi günler diliyorum herkese.
1: Görüşmek üzere. Biz de sizlere iyi günler diliyoruz. Mehmet Uzunoğlan demiş ki selamlar, hayırlı kandiller size ve dinleyenlere. Bizim ülkemizde hakem müessesesi iyi yapılmadığını herkes biliyor. Neden futbolumuz gelişmiyor belli. MHK istifa etmedikçe en iyi dünyada nam yapmış hakemler eğitici olsa bile kabiliyeti olmayan hakemler oldukça boşuna, açıkçası hakemlerimiz iyi değil demiş. Kendisine de buradan sevgilerimizi yollayalım. Başka mesaj kaldı mı acaba? Okumadığımız diye şöyle bir baktım. Çok doğru söylüyor demiş Orhan Bey. Yine gelen mesajlardan ancak teşekkür edebiliyoruz. Sayın Özbayrak'a, Ümit Bey'e ve süremizin de sonuna geldik. Bugün Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem programında Söz Milletin köşesinde mikrofon sizdeydi. Radyo Gol'de telefonlarımızın susmamasının mutluluğunu yaşadık. Yayınımıza gösterdiğiniz bu olağanüstü ilgiden, bizim için sadece bir dinleyici ilgisi değil, emeğimize verdiğiniz değerin, gönlünüzde bize ayırdığınız yerin ve Radyo Gol'le kurduğunuz güçlü bağında en güzel göstergesiydi. Her aramanızda da ayrı bir mutluluk, her sesinizde ayrı bir heyecan yaşadık. Bizi arayan, görüşlerinizi paylaşan, selamını gönderen, programımıza gönülden eşlik eden tüm kıymetli dinleyenlerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Yarın saat 14'te yine Türkiye'nin radyosu Radyo Gol'de görüşmek üzere. Hepinize mutlu, keyifli, huzurlu bir Kandil akşamı diliyorum. Hoşça kalın efendim.
4: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem sona erdi.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Mutlu sabahlar, günaydın, iyi haftalar, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Gündeme dair konuları, ayrıntıları, bugüne yansıyanları, hafta sonunda yaşananları hepsini konuşmaya çalışacağız. Tabii ki Emre Tilev'in ardından bugün de özel bir gün. Mevlid Kandili idrak ediliyor. O yüzden kandiliniz mübarek olsun diyerek de açılışı öyle yapalım. Dualar eksik olmasın. Başkasına edilen duaların ne kadar daha kıymetli olduğunu herhalde duymaya alışmışızdır. Artık yakınlarımıza, sevdiklerimize öyle kopyala yapıştır mesajlar değil, bir telefon uzaklıkta arayarak canlı canlı sesleriyle, görüntülü mü artık neyse, bu iletişimi kurmaya çalışalım uyarısıyla başlayalım. Şimdi tabii tartışmalarla başlayan bir hafta. Hafta sonunda yaşananlar, alınan skorlar, oynanan oyunlar ve verilen kararlar, verilmemesi gereken ya da verilmeyen kararlar diye yaklaşık herhalde ligin son haftasına kadar devam edecek doneleri toplamış durumdayız. Heybemiz bayağı hani alışverişe çıkmış, listenin haricinde de bir şeyler almış, reyonlarda gezerken bu da ucuzlamış derken onlarla ilgili bütün malları toplayıp sanki savaş çıkacakmışçasına alışveriş yapmış, arabayı doldurmuş insanlar gibiyiz. öyle ihtiyacımız kadar değil. Gerçi biraz sistem değişti. İnsanlara bakıyorum artık, bir domates, iki domates, bir biber, iki biber, ki Avrupalı gibi alışveriş yapmaya başladı. Biz kasa kasa aldığımız şeyleri artık teker teker tüketmeye çalışan bir toplum haline geliyoruz. Belki de o hale getiriliyoruz. O da ayrı bir konu. Neyse, bu kadar sıcak havalarda soğuk olan yerlerle ilgili mesajlar gelmeden biz devam edelim. Tabii gündeme dair konular konuşulurken bazı yıldızlar vardır. Öyle net havalarda açıkçası.

sehpasında parlıyordur. Ve söndüğü zamanlarda olur. Onun için de çok uzun sürelerin geçmesi gerekiyor. Şimdi 5 Avrupa Ligi ve 1 Süper Lig maçını gol yemeden kazanmanın vermiş olduğu bir moral vardı. Ekstra parantez içerisinde bir havaya girilmişti. O yüzden Alanya konusu 7 senelik bir hasret. Daha önce kimler geldi, kimler geçti? İşte bu Alanya deplasmanı ile alakalı galibiyetle sonuçlanmayan maçlara çıktı. Teknik adam olarak, futbolcu olarak bir yenisi daha eklendi ki gelir gelmez dokunuşlarıyla, duruşuyla, tavrıyla, sistemiyle, her şeyiyle konuşulan bir teknik adam olarak Vincenzo Italiano ön plana çıktı. Burada maçın bazı kaderleri, ayrıntıları, detayları diye ön plana çıkartılabilecek hamleler var. Hakem üzerinden konuşulabilir. Diğer taraftan Deniz Kayatepe ile ilgili, Samet Çiçek ile ilgili, Salih Mazlum ile ilgili olabilir ki aslında belki ilk defa duyuyorsunuz. Samet Çiçek kimdir? Salih Mazlum kimdir diye. Onlar da maçın yardımcı hakemleriydi. Kenar yönetimindeydi. Ama çok da gündeme gelmez çünkü başrolde biri vardır. Onlar yardımcı erkek oyunculardır. İkinci başroldür, üçüncü başroldür, öyle devam eder. Ama değişmeyen asıl başrol yapımcısı ve sinemanın, filmin, dizinin kahramanı Ferhat Gündoğdu ile ilgili isyanlar da her defasında ligin ikinci haftasında, üçüncü haftasında, beşinci haftasında karşımıza çıkıyor. Sonuna kadar da gidecekmiş gibi gözüküyor. Çünkü tecrübemiz daha önceki yıllarda hep vardı. Bunları hep görüyorduk, görmüştük. Değişmesi için çaba sarf eden yöneticiler, takımlar ya da medya mensupları oldu ama kimse başarılı olamadı. Hatta buna federasyon başkanlarını da ekleyebiliriz. Çünkü 3 yıllık bir imza söz konusu olan konu Ferhat Gündoğdu ile ilgili olarak tarihinde bir ilk, Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın müdürünün neyse kendine 3 yıllık bir sözleşme imzalatması ve görev süresinin de bu sezon bitecek olması, yani Haziran'a kadar artık yerinde duracak, gönderirse tazminat gibi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalabilecek ki Ferhat Gündoğdu'nun tazminatı ne kadar, federasyon gönderemeyecek kadar bir meblağ ile mi karşı karşıya kalacak, orası ayrı bir konu. Ama diğer taraftan biraz tabii takımların biraz telafi haftası diye de adlandırabileceğimiz konuları, siz de görüşleri, önerileri, düşünceleri, sanıyorum ki maçların oynanmasının sonrasında bitiş düdüğüyle birlikte sosyal medya hesaplarınızdan yazmışsınızdır, bir yorumcu gibi, bir teknik adam gibi, bir yönetici gibi herhalde dile getirmişsinizdir, isyanınızı dile getirmişsinizdir, şikayetlerinizi dile getirmişsinizdir ya da beraberinde tehditleri, hakaretleri sıralamışsınızdır. Bunlar bir şey değiştirmeyecek. Yani hakem kararından sonra etrafına üşüşen futbolcular gibi sadece sarı kartlarla, kırmızı kartlarla ceza alma gibi bir durumumuz olacak ama doymadım ben daha, bir şeyler söylemek istiyorum diyen varsa 0212-273-1010 üzerinden ilerleyen dakikalarda hem telefon hattımızı açacağız hem de WhatsApp üzerinden gelen mesajları okumaya başlayacağız. Dinleyicilerimizin görüşleri bizim için de kıymetli. Ama çok değişik bir yorum geleceğini sanmıyorum. Beni şaşırtan mesajlar var. Sadece şaşırt beni, küçük küçük sürprizler yap bana falan diyen bir yorumcu da, bir yayıncı da olmak istemiyorum aslında. Şimdi önce genel anlamda şöyle bir tabloya baktığımızda galip gelse de isyan eden takımlar var. Mağlup olunca da klasik olarak isyanını dile getiren takımlar var. Cuma günü perdenin açılışı işte bir telafi maçıydı. İlk maçta hiç ummadık bir puan kaybıyla karşı karşıya kalan geçtiğimiz sezonların şampiyonu Galatasaray'ın lige merhaba diyen yeni takımı Çorum karşısında almış olduğu skor. Sonrasında geçen sezonun birinci lige çıkmayı ilk garantileyen şampiyonu Erzurum karşısında güle oynaya kazanmış oluşu. Burada oyun anlamında, kadro anlamında bir toparlanma, bir düzelme mi var? Ya da Erzurum'un gerçekten keşke oynasaydı dedirten bir performansı mı var kısmına geliyor. Diğer maçlara bakınca işte bir Karadeniz derbisi vardı. Belki bölge için önemliydi.

0: Çaykur Rize kendi evinde Samsun'a 2-0'la kaybetti. Maçın son dakikalarında ne kadar mücadele etse de çabalasa da Samsun karşısında maalesef istediği skoru elde edemedi. Çorum'un o iyi başlangıcı Kasımpaşa karşısında 1-0'lık mağlubiyetle kendi sahasında sonuçlandı. Fenerbahçe'nin telafi maçına çıktığı işte Gençler Birliği mağlubiyeti sonrasındaki Konya maçında kendi taraftarı ve stadı önünde, Lyon maçı öncesinde ve Asensio'lu kadrosuyla desem herhalde burada aldığınız mesajın kenarda taslaklara kaydedilişini de hissedebiliyorum ben. 4-2'lik bir galibiyet ki 4-1 bitmesi gerekiyordu ki o sonlarda biraz bocalama ve koy verme bir gole daha neden oldu. 4-2'lik bir skorla maçın bitmesi sağlandı. Trabzonspor'un birkaç oyuncusunun standby'a kendini alması, yani elektrik geliyor ama açık değil dediğimiz bazı oyuncularının bulunması, sadece Salah'la ilgili olarak aldığı paranın karşılığını bir maçta nasıl verebileceğini göstermesine uzanan bir süreci beraberinde getirdi. 2-1'lik bir galibiyet ki Başakşehir gibi bu ligdeki en önemli deplasmanda ya da diğer taraftan kendi sahasında oynadığı oyunlarla alakalı olarak bir sürü şey söyleyebiliriz bunlarla ilgili olarak. Biz de bu detaylara gidelim, bu ayrıntıları inceleyelim. İlerleyen dakikalarda Oğuz Altay'la bir bağlantı kuracağız. O da Galatasaray'daki detayları, ayrıntıları bize aktaracak. Ben de o bağlantıyı gerçekleştireceğim birazdan, eğer müsaitse, ki şöyle bir hazırlığımızı yapalım. Telefonu da çalıyor.
1: Evet.
0: Oğuz abi günaydın, iyi haftalar diliyorum sana. Selamlar.
1: İyi haftalar, ne haber?
0: Teşekkür ederim. Sen nasılsın, iyisin?
1: Gayet iyiyim.
0: Toparlanma süreci dedik, telafi haftası dedik. Oynanan oyun, kadro biraz kenarda kalsın, keşke Erzurum'da olsaydı denilen bir mücadele. Bireysel hataların ön plana çıktığı, oyuncuların biraz fiyat yükseltmek için ara sıra performans gösterdiği ya da beş karı suratla oynadığı maçlar gibi adlandırılıyor ama Galatasaray'ın eski kültürünün o kol kırılır yen içinde kalır olayını artık rafa kaldırmaya başladığımız, yöneticilerle oyuncular, oyuncularla menajerler, menajerlerle yöneticiler arasındaki sıkıntılarını daha net gördüğümüz bir dönem içerisindeyiz ama şöyle bir gerçek var. Sürekli bir isteme durumu var camiada, taraftarda ve futbol severlerde. Rakip alıyorsa biz daha fazlasını alalım, daha iyisini alalım. Biraz muadilleri olsun, ikameleri olsun, işte alternatif oyuncularımız da olsun, yedek kulübümüz de güçlü olsun diye. Ekonomik anlamdaki problemleri de yaşar hale geldik. Galatasaray'da bir transfer haftası gibi gözüküyor. Temsilcilerimiz Avrupa arenasına çıkarken sarılar ne olacak derken, orta sahaya, stopere, forvet hattına transferler var mı derken, son gelişmeleri de senden alalım.
1: Tabii gelişmelere girmeden önce kandilimiz mübarek olsun. Bütün dinleyenlerimizin hepsinin kandilini kutluyorum. Onun dışında tabii Galatasaray'ın transferleri Galatasaray taraftarı tarafından rakiplerimiz alıyorsa biz de alalımdan ziyade, Galatasaray bu kadar çıtayı yükseğe çıkarmışken biz de Galatasaray'a yetişmeliyiz diye başlayan bir iki senelik serüven diye konuya girsek aslında geleceğimiz nokta çok daha iyi olurdu derken, tabii ki de senin olduğun yere geldik. Çünkü Galatasaray var olan 4 sene üst üste şampiyon olan kadrosunu daha Şampiyonlar Ligi'ni de düşünerek doymayan, daha çok isteyen, başarıya endeksi bir taraftar kültürüyle beraber takviyeler yapmak üzere yola çıktı derken çıkamadı. Çok uzun süredir bekledi. Camiada işte senin söylediğin kol kırılır yen içinde kalırı rafa kaldıran çatlamalar, yüksek sesli haykırışlar bu sebeplerle başladı. Evet, Galatasaray'da gelmiş olduğumuz noktada bu hafta dün akşam yapmış olduğum bazı telefon görüşmeleriyle beraber Galatasaray'ın bu hafta santraforu sar konusunda bitme noktası deniyor, bitti deniyor. Evet, çok önemli bir mesafe kaydedildi ama esas manşeti istersen sana vereyim. Galatasaray eğer Lemina'dan çıkarsa, Lemina giderse

0: hala unutulmuş olan, şu anda gündemde yer almayan Kamavinga Galatasaray'da kap görüşmelerine başlandı sesi duyulursa kimse şaşırmasın. Bu transfer haberi değildir. Bu bir konuşma üzerine bilgilendirme amaçlı yaptığım bir konuşmadır. Ama Galatasaray'da transfer tabii ki de bitmiyor. Bazı kapanmış gibi görünen defterlerin de kapanmadığını söyleyebilirim. Bir santrafor, bir kanat, zaten Batrakov'u aldı Galatasaray. Bir de mümkün olursa bir sol stoperle beraber Galatasaray zaten var olan güçlü kadrosunu, çok eleştirilen şu anda da iki maç ama lider kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor açıkçası.
1: Aslında ayrılıklar da sevdaya dair diye devam edeyim mi? Yani Lemina'nın ayrılma ihtimali daha her geçen dakika daha da yeşeriyor. Diğer taraftan bu sezonun yapılan ama kabul görmeyen transferi Leslie Ogavuç'u beklenen etkiyi gösteremeyince belki beğenmediğin ürünü 20 gün içerisinde iade durumu var ya, o olabilir mi durumuna geliyor. Torreira'nın, Sara'nın üçlüsüne farklı teklifler var. Sara, Torreira, Lemina üçlüsü olarak düşünürsek, ki Torreira'yı takımda tutmak için her şeyi yapacağını düşünüyorum ben Okan Hoca'nın, ama Torreira da bir Güney Amerika vatandaşı ve onların böyle dönemlerde menajeriyle beraber bir fiyat arttırma politikası içerisinde olduğunu zaten diğer oyunculardan da tecrübe ettik. Onu da ekleyebiliriz ki ne dersin bu konuda?
0: Valla Doğan, o kadar güzel özetledin ki konuları, söyleyecek bir şey de bırakmıyorsun. Ama Lemina transferi yani olabilir Galatasaray'ın, bir kere bir gerçek var. Yani bunu Galatasaray'ı övelim, öbürünü aşağı çekelim mevzusu değil. Burada gerçek olan bir şey var. Takımlara doğru tespitler yapalım, eksikler nelerdir veya var olanı çok daha iyi hale nasıl getiririz bunu konuşabilmemiz lazım. Galatasaray orta sahasında Torreira'nın etkinliğini 4 senedir biliyoruz. 4 sene önce Arsenal'den Torreira diye bir adam getirdi Galatasaray. Adam çıktığı her maçta geçen senenin son dönemi hariç hiç yıkılmadan ayakta durdu. Bir aşk acısı mı çekti yoksa başka sorunla, babasıyla rahmetli oldu onunla ilgili mi sorunlar yaşadı derken evet bir sallandı. Her o insandır böyle bir süreç yaşadı. Fakat Galatasaray'ın orta sahasını ayakta tuttuğu, bunların hepsi bir gerçek. Şimdi Lemina konusu, bazı maçlarda sakatlanıyor, iyi oynuyor, Galatasaray'a aidiyeti yüksek ama üst üste oynadığı maçlarda bir süre olamıyor. Olamadığı maçlarda da burayı İlkay'la dolduramıyorsun. İlkay zaten ortada yok. Yani o Kartal Tibet gibi, Kadir İnanır gibi falan bir isim bıraktı. Oradan devam ediyor. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Galatasaray'ın orta sahada biraz önce ismini verdiğim ama bu transfer yüzde olacak demediğim Kamavinga konusu henüz kapanmadı. Bak bu defterler kapanmadı. Galatasaray hala çalışmalarını var olan kadroyu daha iyi hale getirip atletik performansı yüksek birkaç oyuncuyla takviye etmek istiyor. Bu Galatasaray'ı düşüncesi ne kadarını gerçekleştirir bilmiyorum ama bu hafta içinde birçok şeyin netleşeceğini biliyorum Doğancığım.
1: İki hafta
0: bu arada, bu arada Doğancığım sana şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi Beşiktaş camiasının çok sevilen ismi ve önümüzdeki dönemlerde çok daha fazla isminin duyulacağı ve çok daha ön planda olacağını bildiğim, tahmin ettiğim bir dostumun yanındayım. Kendisi de Beşiktaşlı olduğu için sana ondan bahsetmek istedim. Şu anda da yanımda Ahmet Çağlar Beyefendi ile beraberim. Onun da şu anda hoparlördeyiz. O da seni duyuyor.
1: Beşiktaş sevgiler, saygılar, iyi haftalar, iyi kandiller diliyorum ona da.
2: Çok teşekkür ediyorum Doğan Beyciğim. Saygı, sevgi bizden.
1: Eksik olmayın. Diliyorum. Sağ olun.
0: İster Beşiktaş konusuna geldiğin zaman ki Beşiktaşlıların Beşiktaş'a gelince konuşması ve biraz da sesini galiba yükseltmesi gereken bir gün diye düşünüyorum. Çünkü ben dün Beşiktaş maçını seyrederken konunun olduğu anda tweetini sosyal medyasından atan bir insan olarak bunları söyleme hakkım var. Osmanlı tokadına Trasuart'a kırmızı kart verilmedi dedim. Konudan konuya geçtim ama Ahmet Çağlar Başkan olunca her yer siyah beyaz zaten.
1: Vallahi Ahmet Çağlar Başkan'a şöyle bir şey söylemek isterim. Ben Başkan Mecnun Bey'den randevu alabilir mi desem burada çok ince bir ironi de yapmış oluyorum. Federasyon başkanıyla görüşemiyor zaten biliyorsunuz. Randevu alsa da çok fazla muhatap olmuyor, olamıyor. Mecnun Başkan da lütfen görüşmek zorunda kalıyor gibi gözüktü. Daha öncesinde yapmış olduğu isyanlar

0: sosyal medya hesaplarındaki o yüksek çıkışlar karşılığını da bulmuyor. Öyle düdük astırabilme bir gücü de yok sanki. Daha önceki icraatlarında da tepkilerinde de gördük. Bu konuda biraz pasif kalıyor gibi düşünebilir misiniz Beşiktaş yönetimini?
1: Doğan Beyciğim, öncelikle herkese merhabalar diliyorum. Haklısınız. Aslında pasif kalmak değil. Hani Beşiktaş'ın bir şiarı vardır, efendilik, efendi Beşiktaş diye. Süleyman Seba'dan Beşiktaş'a miras kalan. Ama aslında yani bu iş Beşiktaş özelinden çıktı. Yani şöyle söyleyeyim size, bu iş artık yani federasyon nezdinde Türkiye futbolunun yapısal bir problemi. Yani hakemler işini çözmediğimiz sürece Beşiktaş'ın, Fener'in ve Galatasaray'ın, herkesin daha doğrusu, bu kadar paralar, bu kadar emek, bu kadar çaba, inanın çöpe gidiyor, günah. Yani bu işi sadece Beşiktaş özelinde düşünmeyin. Galatasaray'ın emeği de boşa gidiyor, Fenerbahçe'nin de gidiyor. Yani düşünün, siz milyonlarca dolar para harcıyorsunuz, milyonlarca euro. Ondan sonra bir hakemin, artık ben bu işi iyi niyetten çıkartıyorum, kişisel ihtiraslar mı dersiniz, beceriksizlik mi, iş bilmemek mi? Yani dün gördünüz, yani sadece Türkiye'de değil, dünyada yankılandı bu iş. Yani Trossard'da yapılan hareket, eğer hakem ola ki atladı diyelim, orada bir kötü niyet yok, var hakemi bunu nasıl atlar? Burada yine söylüyorum size, bakın yapısal problem şu: siz ligin çıtasını yükseltmeye çalışıyorsunuz, milyonlarca euro para, yüz milyonlarca euro para harcıyorsunuz. Türkiye futbolunun değeri, ligin değeri bugün milyar dolar seviyesinde. Ama futbolun kaderini bir iş bilmez hakem tayin edebiliyor. Burada federasyon ve merkez hakem kurulunun bu işe ivedilikle el atması lazım. Yani artık insanlar, tabii ki hani iyi niyeti suistimal diye bir kelime vardı, ben artık burada ona inanıyorum. Siz toplumun, seyircinin ve futbol severlerin, kulüplerin iyi niyetini suistimal ediyorsunuz. Şunu söyleyeyim, kimseyi töhmet altında bırakmak istemem ama dünkü olay şunu gösterdi ki insanlar bir yere kadar tahammül edebilecek. Çünkü bakın, herkes para harcıyor bu işe. Seyirci para harcıyor, yönetimler para harcıyor, televizyonlar, yayın kuruluşları, sizler, radyo programları. Bu işin bir endüstrisi var ve endüstrinin içinde olumsuzluklar çok yer almaz. Alır, belli bir oranda alır. Yani %10'u herkes tolere edebilir, %20'yi iyi niyet denebilir ama %80 daha ikinci haftada, üçüncü haftada bu hatalar, kusura bakmayın, burada insanlar artık sorgulamaya başlarlar. Bu benim şahsi kanaatim, kimseyi de bağlamaz. Ama Doğan Beyciğim, yine şunu söylüyorum, milyar dolar değerindeki bir ligi bu kadar çok çabuk çöpe atmamak lazım. İki tane iş bilmez hakemin eline bırakmamak lazım. Şahsi kanaatimi yine dile getiriyorum, siz benden daha engin tecrübeye sahipsiniz.
2: Estağfurullah.
1: Oğuz Bey de öyle. Lütfen bu şekilde bir kamuoyu oluşturulsun. Burada kişilerin yapamadığını kamuoyu yapabilir. Toplum bir araya gelince, hani bir elin nesi var, iki elin sesi var mevzusu bence çok doğru. Bir anda bir feryat yükselirse buna insanlar kayıtsız kalmazlar. Federasyon da kalmaz. Ben Mecnur Bey'in iyi niyetinden kesinlikle şüphem yok. Çok doğru işler yapabileceğini de biliyorum. Ama şu var: eğer onların etrafındaki insanlar yetersiz ve kifayetsizse onlar da bir öz eleştiri yapmak zorundalar. Çünkü burada yine söylüyorum, sadece camiaların emeği parası değil, Türk toplumunun parası çöpe atılıyor. Çok daha iyi bir yerde olacağımız birlikte, bakın neleri konuşuyoruz. Daha üçüncü haftadan bunları konuşuyoruz. İkinci, üçüncü haftadan. Yani günah. Sadece hani derler ya, günah. Bu kadar emeğe günah. Ben şimdi size, yani bu söze bu kadar fazla girmek istemiyorum.
0: Peki çözüm olarak düşünceniz nedir? Çözüm olarak aklınıza gelen nedir? İstifayı yani falan geçin, çünkü öyle bir şeyin olmayacağını 3 senedir kimsenin başaramadığı.
1: Ama evet, şunu düşünelim. Ben gerçekten de şundan yanayım. Profesyonel yönetimlerde bakın, eğer Türk futbolcunun yetersiz kaldığına inanıyorsan, yabancı kontenjanını nasıl arttırıp yabancı futbolcu sayısını arttırıyorsak, Türk hakemin de eğer yetersiz olduğunu düşünüyorsak, burada yabancı bir destek almak profesyonelliğin gereğidir.
0: Artık onu da aldık. Derbiyi bir yabancı yönetti. VAR hakemleri yabancı oldu. Bir merkez hakem kurulu kaldı. Onu bir yabancı mı yapmak gerekiyor?
1: Ben şunu söylüyorum, bakın neresi değil. Yani şöyle, hani bir doktora gittiğiniz zaman siz ona kendinizi teslim ediyorsunuz. Teşhis, önce teşhisi kabul ediyorsunuz ki sonra tedavi olasınız. Yani teşhis olmadan tedavi olmaz. Burada futbolun akil adamları, bu ben değilim ama bizden çok yetkin, çok engin tecrübeye sahip insanlar var. Akil insanlar bir araya gelip bu işin, bu hastalığın bir teşhisini koyup ona göre de tedavi metotlarını ortak akılla, beyin jimnastiğiyle, yani bir fikir üretmek zorundayız. Çünkü diyorum mesela bugün Türkiye'deki en önemli konuşulan güncel konu siyasetle beraber futboldur. Topluma yön verici, belirleyici güçtür futbol. Futbolun paydaşları, faydaları çok önemli. Bakın yani bunlar büyük STK'lar, Beşiktaş, Fener, Galatasaray, Trabzon dediğimiz zaman her birinin 20 küsür milyon kitlesi olduğu Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşları. Burada toplumların doğru yönlendirilmesi için doğru kararlar alınması lazım. Ben sadece şunu söylüyorum. Nasıl futbolda AŞ'ler var, anonim şirketler, ki ben de Beşiktaş'ta AŞ üyesiydim. Şöyle yapmak lazım. Her şeyi, hayatın her mecrasını profesyonel şekilde yönetmek lazım. Burada da bu geçerli. Eğer MHK'ya doğru bir el atılması gerekiyorsa el atılsın. Hakemler konusunda yurt dışından destek alınması gerekiyorsa, danışmanlık alınması gerekiyorsa alınsın. Çünkü burada yanlış şeyler, bakın yanlış sonuçlara da getirilebilir. Yani futbol bilincinde fanatizm var Türkiye'de, bu inkar edilmez bir gerçek. Toplum kutuplaştırılabilir. Taraftarlar bizim evet dediğimizde Fenerbahçe veya Galatasaraylar hayır diyebilir, hayır faul değildi diyebilir, bu sefer kutuplaşma olur. Ortak akıllı, ben dün bu sabah da izledim, Instagram'da gördüm ki Galatasaraylar Beşiktaşlar kadar tepki vermişler yapılan haksızlığa. Bunlar çok önemli şeyler. Aslında doğru bir yolun içindeyiz. Madem bu doğru yola girdik, bunu doğru değerlendirdik.
0: Bir de aynı zamanda en sevmediğim taraf, ki Oğuz Altay da çok iyi bilir, kıyastan evet. Ben nefret ederim. Çünkü evet. Hiçbir zaman çözüme götürmez bizi. Tartışmayı evet. Büyütür ve aynı zamanda uzatır. Bu işte zamanında Immobile'nin Barış'a yapmış olduğu bir hareket gündeme doğru. Getirildi Galatasaray tarafından. Ben önce kendi camiamı eleştirmeyi bileceğim ki başkalarıyla ilgili sıkıntıları da göreceğim. Siz bir Beşiktaşlı olarak İtalyano'nun rotasyonunu, oynanılan oyunu ya da sadece böyle fikstürü bu saatte veriyorlar, bu tarihte veriyorlar. Alanya'ya sürekli biz işte Ağustos'ta gidiyoruz, işte ne bileyim Avrupa maçları ertelenmiyor, başkalarına yapılıyor gibi bakmadan kendi takımınızdaki gidişatla ilgili, yani bu hocaya 7 sezondur burada biz maç kazanamıyoruz, rotasyonunu ona göre yap, kazanmıyorsan bile kaybetmemeye yönelik biraz kontrollü bir oyun ya da golü at, İyi bir skora al, ondan sonra rotasyona git gibi bir uyarıda bulunması gerekmiyor muydu sizce?
1: Çok doğru, haklısınız. Hatta şöyle söyleyeyim size, bakın benim şöyle bir tezim var. Benim kendimce geliştirdiğim bir tez. Diyorum ki büyük takım yoktur, büyük camialar vardır. Takımların hepsi 11 kişi. Sahada konuşuyor, anlatabiliyor muyum? Yani siz de 11 çıkıyorsunuz Alanya'da. Ben o bahanelere sığınmaktansa, yani şu var, evet siz bu takımı kurarken önünüzdeki fikstürü de biliyordunuz, yol haritanız belliydi, 3 günde bir maç yapacağınız da belliydi. Ben çok bahanelere sığınmayı savunan bir insan değilim. Benim şahsi fikrim şudur: siz Alanya'dan üstün olursunuz, 4 tane atarsınız, bunlara vesile kalmaz, konuşmaya kimsenin haceti olmaz. Ama koşullar farklılık gösterebilir. Benim derdim şu, rotasyonda dediğiniz gibi bir, yani şimdi Italiano 2 aydır Türkiye'de. Ne kadar biliyorum dese Türk futbolunu %100 bilemez. Dediğiniz gibi burada bir üst akıl olmalı. Ben sizin ne demek istediğinizi çok iyi anladım. Doğru rotasyonda insanlar, işte biraz önce hakemler konusunda dedim ya, bir danışan veya bir danışmanlık olabilir. Burada da bir danışmanlık verilebilir hocaya. Bu ayıp değil, günah değil. Anlatabiliyor muyum? Ama şu var, büyük camialarda şunu bilirim: bahaneye yer yoktur. Şimdi Alanya'nın futbol takımının değeri ne kadar, Beşiktaş'ın ne kadar? Doğru mu Doğan Bey?
0: Doğru doğru.
1: Yani onun için burada bahaneye gerek yok. Kıyaslamak çok yanlış. O işte 20 derecede oynadı, biz 40 derecede oynadık.
0: Vallahi oynanan oyunda ilk yarıda öyle bir istatistik karşıma çıktı. 1/4 kadardı.
1: Yani
0: fiyat anlamında.
1: Yani, bakın ben size şunu söyleyeyim. Dünyanın en iyi futbolcuları Suudi Ligi'nde de oynuyor, Pro Lig'de oynuyor. 45 derecede oynuyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani bu sebep midir? Belki %10, %20, ama takım yorgun olabilir. Belki yanlış rotasyon olabilir. Bunların hepsi şeydir. Hocanın bu arada hocanın bireysel kabiliyetini ve başarısını çok takdir ediyorum. Onu da bir dipnot olarak söyleyeyim. İtalyan'ın Beşiktaş'a iyi gelmiş bir hocadır. Yani enerjisi de iyi geldi. Cismiyle, ismiyle, kanıyla.
0: Bu arada Türk futboluna iyi gelmedi mi? Yani Galatasaraylı Fenerbahçe'de zaten sıkılmadı mı rekabetten? Ya bir ortak gelsin.
1: Türk halkı, bakın, heyecanlı insanı seviyor. O ne demek biliyor musunuz? Heyecanlı olmak demek sahiplenme duygusunun dışa vurumudur. Hı-hı. Dışa göstermesidir. Onun için Italiano, İtalyan kültürü Beşiktaş'ta biliyorsunuz. Yani Giuseppe Meazza'lardan bundan 60 sene öncesinden İtalyan kültürü Beşiktaş'ta var. İtalyan futbolun kültürünün Beşiktaş'a etkisi vardır. Alman kültürü de vardır. Yani Avrupalı'nı şu var sadece. Gelip ellerine kavuşturup böyle sadece ruhsuz bir şekilde maç seyredeceğine, o olduğu yerde tepki

0: Demek bile Beşiktaş'a seyircisine bir sahiplenme duygusu veriyor, bir heyecan katıyor. Onun için İtalyano futbol bilgisi olarak da karakter olarak da Beşiktaş'ın en doğru transferidir. Ben bunu her platformda söylüyorum, iyi gelmiştir Beşiktaş'a. Dediğiniz gibi rekabet o şartlarını oluşturma açısından Türk futboluna iyi gelmiştir. Yani rekabetin olmadığı bir yerde Galatasaray'ın da hiçbir anlamı yok, Fenerbahçe'nin de bir anlamı yok. Yani siz 10 senede üst üste şampiyon olsanız bir geçerliliği yok. Çünkü rakibiniz olmadığı zaman adı üstünde biz ezeli rakibiz.
1: Ahmet Bey, şöyle söylemek istiyorum. Rotasyon dediğimiz, hani futbol o kadar basit bir oyun ki aslında. Elindeki kadroyu da hoca kadar bilemesek de herhalde %70'ini biliyoruzdur. Sadece %30'luk kısmı performansa dayalıdır. Antrenmanlarda neler yaptıklarını hoca ve analiz ekibi daha iyi çözümleyebilir. Şimdi ben de izlediğim kadarıyla görebiliyorum. Mesela bir Fenerbahçeli Nene oyuna girdiğinde, abi bu Kerem'in yerine bu adamı niye oynatmıyor ki deyip, ya da Greenwood varken babacım bu İrfan Can kahveci ısrarı nedendir deyip İsmail Hoca'ya yükleniyorsa rotasyon konusunda, ben İtalyano için de şunu söylüyorum. Ya kadroda senin etrafında değerli oyuncuların vardır. Rotasyona gidersin ki bu hocayla ilgili hep bu söylendi zaten. Bu adam rotasyonu seviyor dendi. Ama sen işleyen bir çarkı, bir Calo Emirhan ikilisini bozup yerine farklı bir arayış içerisine girebiliyorsan, o zaman neden diğer oynattığın oyunculara rotasyon yapamıyorsun diye sorduruyor tabii.
0: Çok doğru. Doğru. Aslında hoca, yani işte diyoruz ya, hatasız kul yok. Hoca da hata yapmış olabilir. Hani bunu görmenin yeri belki bu maç değildi. Keşke hani işte çok erken şu Avrupa Kupaları, bu Konfederasyon Ligi ön elemelere girmeseydik, belki hazırlık maçları daha fazla oynasaydı hoca takımı daha iyi analiz edebilirdi. Yani hocaya da çok bir şey bulamıyorum. Geldiğinden beri Beşiktaş'a yaptığı katkıları düşündüğümüz zaman, Beşiktaş'ın en azından hani bir sinerjisi, bir enerjisi oluşturduğunu düşündüğümüz zaman çok kızamıyorsunuz, ama dediğiniz gibi belki orada bir Jalo'yla Emirhan dediğiniz gibi rotasyonu düşünen başka bir yerde. Orada da diyorum mesela, hocanın yanındaki akıl da çok önemli. Futbolu bilmesi lazım.
1: Evet evet. Yani Önder yani, hocanın falan bunu uyarması lazımdı. Bu tarz yani, bir değişiklikle yani, alakalı. Bana göre mesela şöyle söyleyeceğim.
0: Girmesi lazım.
1: Mesela katılır mısınız? Bu arada bütün Beşiktaşlılara veya futbol severlere sormak istiyorum. Şimdi buyurun. Elindeki isimlere bakınca, vay hocanın dokunuşlara bak, onu bile toparlamış, buna bile bir şekilde bir şeyler katmış dediğimiz oyuncular oldu. Takım doğru iyiken o defolar çok belli olmuyor. Ama doğru, takım da kötüyken, örnek veriyorum bir Taylan performansını izlediğinde, bir Ndidi'yi izlediğinde, o zaman şey diyorsun, abi olmuyor yani, bu adam geçen sene de yoktu diye hatırlatıyorsan ister istemez.
0: Bir de Doğan Beyciğim şöyle bir analiz yapmak istiyorum. Doğruyu konuşmamız lazım. Beşiktaş bugüne kadar son 6-7 maçında bakın güçlü bir rakiple de karşılaşmadık. Şimdi takımların testi zorlu sahada belli olur. Yani biz bugüne kadar atıyorum bir Atletico Madrid'le, bir Bayern Münih'le, bir Borussia Dortmund'la oynamadık. Bizim oynadığımız takımlar Beşiktaş'tan düşük seviyede takımlar. Yani dolayısıyla evet bir havaya
1: bir Mijlent'i kenara koyarım. Bölüm sonu canavarı gibiydi.
0: Okey, onlar da bir kondisyon, bir kondisyon performans ve fizik kuvveti olarak düşünebiliriz. Ama yine de Beşiktaş ismi onlardan çok daha büyük. Yani Beşiktaş'ın o klasman ligi orası değil. Dolayısıyla Beşiktaş'ın test sahası daha gelmedi. Yani Beşiktaş'ı biz ligin 6. 7. haftalarında Avrupa'da da yol kat ettikçe Beşiktaş'ı daha doğru analiz edeceğiz. Ha, kötü yolda mı? Hayır. Yine söylüyorum. Beşiktaş geçen seneyle %100 farklılaşmış. Olumlu anlamda, pozitif anlamda.
1: Müthiş.
0: Farklılaşmış bir takım. En azından bir ruh geldi. Bir kazanma, oynama isteği geldi. Ama yine söylüyorum, zorlu saha koşullarında test edilir. Bugünkü şartlar değildir Beşiktaş'ın testi. Yani Beşiktaş sahasında zaten o seyirci baskısıyla hangi takım olursa olsun yener. Beşiktaş'ın doğru tespiti deplasmanlarda, zorlu deplasmanlarda, bir Alanya deplasmanı, bir atıyorum işte Başakşehir deplasmanı, bu deplasmanlarda çıkacak eğer Türkiye Ligi'nden bahsediyorsak. Avrupa'da da inşallah ki Beşiktaş yol kat ederse bir sonraki gruptaki takımlarla rakiplerimiz de Beşiktaş'ın doğru analiz edilecek.
1: Mesela bu iki maçta bu kesinlikle unutulacak. Mesela mesela Zagris maçından sonra evet. orada evet. bir galibiyet ki hocası bile bizim Beşiktaş'a evet. 4 gol atmamız bekleniyorsa benden mucize bekleniyor gibi bir açıklama yaptı. O bile kabul etti. Artık Konfederasyon Kupası'na bakmamız lazım dedi. Diğer taraftan pazartesi günü oynayacak 3. haftanın maçını Beşiktaş evet. Çorum'la oynayacak. Kendi sahasında kaybetmesi çok güç. Oynayacağı oyun iştah taraf

0: Sarı'nın vereceği destekle beraber oradan alınacak skorla da bu mağlubiyet unutulacak zaten. Ben bundayım.
1: Tabii.
0: Bu gerçekleri de konuşmak gerekiyor. Benim hocayı alaşağı etme gibi bir derdim hiçbir zaman olmadı. Olmaz da sadece daha iyi olabilmek adına zaten. O da biliyordu bunu ve söylüyordu zaten yani.
1: Doğru, çok doğru. Dediğim gibi Beşiktaş'ı doğru analiz etmenin yeri şu an değil. Ama takım çok iyi yolda, hoca çok iyi bir hoca. Takımın motivasyonu pozitif anlamda çok doğru ilerliyor, çok doğru bir enerji var. Dediğiniz gibi biz haftaya da galip geleceğiz. Bu galibiyet Beşiktaş'ın zaten iç sahasındaki gücü tartışılmaz, seyirci gücü, takımın gücü tartışılmaz. Ama dediğim gibi bu, şunu söyleyeyim size, hoca bakın üst üste 3 hafta yenilse taraftarıyla öyle bir bağ oluştu ki Beşiktaş'ta 10 hafta daha kredisi var. 20 hafta daha kredisi var.
0: Bence bir sezon var. Ya yani bir sezon, ikinci yani sezona bile daha yeni geldi, alıştı der yani.
1: Sahiplendiği insanı Beşiktaş taraftarı çok nevi şahsına münhasır bir taraftardır. Beşiktaş taraftarında o İtalyano gitmediği sürece Beşiktaş onu göndermez. Taraftar göndertirmez. Çünkü taraftar bu adamı satın aldı, sahiplendi. Yani satın aldı derken duygu olarak satın aldı. Yani Beşiktaş sevdi bu adamı.
0: Bu hoca yönetimi gönderir.
1: Yani evet doğru söylüyorsun.
0: Yani
1: doğru,
0: o sevgi o ayrı bir konu. Yani bağrına bastı mı Beşiktaş taraftarının onun kopma ihtimali şeydir. Taraftar da takım için öyledir.
1: Kesinlikle öyle. Yani ben İtalyanlı Beşiktaş'taki yani iyi gelmiş hani böyle bir Quaresma ayarındaki bir böyle asi rolü bir futbolcunun teknik direktör versiyonu olarak görüyorum.
0: Vallahi çok sıcakta kalmış, can suyu yemiş çiçek gibi şu an Beşiktaş. Ben size söyleyeyim yani İtalyanlıyla. Çok teşekkür ediyorum size de. Biraz Beşiktaş konuştuk.
1: Kıymetli dinleyicilerinize saygı ve hürmetlerimi sunuyorum.
0: Eksik olmayın. İyi kandiller diliyorum tekrar. Sağ olun.
1: Sevgili abime veriyorum. Çok sağ olun.
0: Oğuz Altay iyi bir Beşiktaşlı ile buluşturdun bizi. Sağ olsun. Onunla da biraz konuştuk. Ben isyan
2: çok
0: ettikçe.
2: Çok camianın içinden olduğu için yakın zamana kadar da Sportif AŞ'de görevlerine de devam ettiği için hatta bu Muhammed Salah transferlerinde de çok önemli katkıları olmuştu. Son anda başka konular oldu. Bir şey söyleyeceğim Doğan. Hatırlıyor musun? Geçen hafta da çok uzun değil. Yaptığımız programda geçen hafta yaptığımız programda ben bir şey söyledim. Dedim ki Beşiktaş'ı şampiyon, yani şu ana kadar oynadığı maçlarda rakibin gücü gözetmeksizin oynadığı değil oynamaya çalıştığı futboldan dolayı şampiyonluğun bir numaralı adayı olarak göreceğim. Öyle görüyorum. 92 yılındaki Feldkamp'ın, Karl-Heinz Feldkamp'ın takımı gibi bir takım yaratma yolunda gidiyor ama Beşiktaş'ın bir sorunu var bana göre dedim. Sen de ne abi dedin? Keşke şu Beşiktaş'ta dedim. Ya zaten dün ben Trabzonspor maçını seyrettikten sonra gözümün önüne getirdim. Ben gözü oynuyorum çünkü kafamda maçları. Muhammed Salah Beşiktaş'ta olsaydı dün Alanya'ya yenilmezdi ki Beşiktaş. Beşiktaş'ın bir Rafa Silva gibi o bölgede pozisyonu üretebilecek, maçı çözebilecek bir oyuncu ihtiyacı var.
0: Ya Muhammed Salah da bence Rafa Silva da bu başlangıç süresinde işte 6 maç üzerinden 3 günde bir maç yapıp daha sezonun ilk başında böyle sıcak bir ortamda ve iklimde aynı performansı veremeyebilirdi abi.
2: Şimdi bu bir görüş. Ben senin görüşüne saygı duyarım. Yani, ama
0: tabii ki düşünce olarak söylüyorum. Abi bu böyledir. Sen istediğini söyle, değişmez bu diye bir şey yok tabii ki yani.
2: Yok ama şöyle bir şey var. Bu söylemiş olduğun oyuncular... Ya performansı düşük gün olabilir insanların. Senin de olur, benim de olur. Rafa Silva'nın veya Muhammed Salah'ın da olur. Ben orasında değilim. Bu adamlar o kadar değişik oynadıkları mevkinin iyisi oyuncular ki yani oyuna kattıkları dün de Salah'ı seyrettikten sonra hatta Salah'ı Beşiktaş'taymış gibi hayal ettikten sonra neden böyle söylediğimi çok iyi biliyorum. Ben bir şey soracağım sana. Şimdi sevgili Ahmet Çağlar'la beraber iki Beşiktaşlı olarak çok güzel şeyler konuştunuz. Bana sadece şunu söyler misin? 4 sene önce seninle yaptığımız ilk yayınların bir iki tanesi, birinci ikincisi olabilir. Dedin ki Oğuz abi sen Türk hakemlerine güveniyor musun dedin. Ben sana kitabın ortasından hayır dedim. Şimdi şunu soruyorum. Barış Alper Yılmaz konusunu sosyal medyaya taşıyan Galatasaraylılar aslında orada bir şey söylüyorlar. Gördünüz mü siz diyorlar. Bak insan damdan düşenin halini damdan düşen anlar diye söylüyorlar. Burada Galatasaraylıları korumuyorum. Benim esas burada soracağım soru şu. Ahmet Başkan'a da sormadım daha. Yeni görüştük, sana da soruyorum. Ahmet Başkan'a da soruyorum. Bana öyle geçerli bir neden söyleyin ki Trossard'ın Osmanlı tokadı yediği pozisyonda maçın hakemi pozisyonu görmedi varsayalım. Gördü. Gördüğünü gördüm çünkü. VAR neden devreye girmez?
0: Art niyet. Başka bir şey yok. Bunun cevabı yok.
2: Ya şimdi bir şey söyleyeyim size. Gidin ben size yani o
0: ya
2: kadar
0: bir fikir belirtir. Görüşten ya dolayı kadar... kitapta yazanı uygular. Olmadı. Son hakem üzerinde bir uyarı yapar. Öneri tavsiyesinde bulunur. Çok böyle bir durum bak, vardır. Gel izle der. Kararını bak, sen ver der.
2: Bak ben bir Galatasaraylı olarak camiaya mal olmuş bir insan olarak sosyal medyamdan Galatasaray tarafından taraftarı tarafından abi sen niye karışıyorsun? Niye bunlara koz veriyorsun? Denileceğini bildiğim ve bunu yaşadığım halde attığım tweet dün pozisyonun olduğundan 20 saniye sonra Trossard'a atılan Osmanlı tokadında kırmızı kart çıkmadı. Alanya'da tuhaf şeyler oluyor yazdım. Şimdi bunu niye yazıyorum biliyor musun? Haftaya Galatasaray'a bir şey olduğu zaman da konuşabilme hakkını insan olarak kendimce düzgün bir insan olduğum için konuşabilme hakkını da elime alabilmeyi istiyorum. Beşiktaş'ın hakkını korumak istiyorum. Bana mı düşüyor? Beşiktaş'ın başkanı var, yönetim kurulu var. Hiç kimse yoksa Ahmet Çağlar var. Biraz önce konuştunuz. E kardeşim ben bu işin içerisinde futbolun içinde hakkın yanındayım ben yani. Ben şimdi düşünüyorum mesela o kadar art niyetli ki insanlar Erzurum'da oynuyor Galatasaray. Bu mevsimde Erzurum'da oynamak kolaymış. -18'de oynamak zor. E bu doğru. Lan fikstür çekildi. Fikstürü Galatasaray mı çekti? Ne yapalım? Yani Aralık ayını mı bekleyelim gitmeye? Fenerbahçe ile oynanan maçlarda Galatasaray'ın neden ikinci maçlar Samiyen'de oluyor diye. Bir de kurayı ellemeyen bir Galatasaray yöneticisi var. Kura çekiminde top en sona kalmış. Buna rağmen herkesin gözünün önünde olan şeylerde bile hep art niyet, art niyet, art niyet devam ediyor. Bu, bak bu iyi bir yere götürmez bu işi. Götürmüyor da. Şimdi Şusumgraz maçında Fenerbahçe rotasyon yaptı. İsmail Kartal Hoca eleştirildi. Tamam. Onun tercihi. Bu Şutumgaz dediğimiz takımı öyle bir anlattılar ki zannedersin ki Chelsea, Manchester City 28,5 milyon euro kadro değeri olan Bodo Glimt gibi bile takım savunması yüksek olan bir takım değilken bu şekilde sunuldu. Ama bunu yaptı, niye yaptı, niye yapmadıdan ziyade ben şunu yapacağım, 5 rotasyon yapmıştı, şunu söyleyeceğim. Bence Beşiktaş'ın yaptığı rotasyon doğruydu, kötü sonuç verdi. Çünkü Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın oynadığı futbol arasında anlayış olarak ciddi farklılıklar var. Beşiktaş o kadar yüksek tempolu maçlar oynadı ki, o kadar yüksek tempolu antrenmanlar yaptı ki. Yani Vincenzo Italiano kendi sisteminde Jalo'yu alıp Agbadu'yu koyduğu zaman belki orada yanılmış olabilir ama dün anlamıştır. Aynı verimi alabileceğini düşünmüş olabilir ama Jalo ile Agbadu aynı değil.
0: Ya oyun anlayışında aslında takımın boyunu kısaltma çabalarını gördük. Stoperlerin orta sahaya kadar gelmesini izledik bu zamana kadar. Alanya gibi o uzun toplar veya defans arkasına atabilecek toplarla etkili olabilecek oyuncular varken böyle bir durumda tabii Agbadu gibi bir isimle çok daha çıkmadan oyunun sistemin değişikliğini de görebildik. Ona da anlam verebiliyorum ama ben bu rotasyonla ilgili hani önümüzdeki Avrupa maçı Fenerbahçe'nin Lyon maçı gibi olur. Ona göre derim ki ya zor bir maça çıkacağız. Hani biraz daha diyebilirim. Hani orada biraz anlam verebilirim kısmında. Sadece o, o değişikliği çok olumlu bulmadım diyeyim yani.
2: Ben anlıyorum. Buralarda iki tane önemli sebep söyleyebilirim aklımdan geçen. Birincisi ne kadar söylemek istemese de teknik direktörler artık 25 sene önceki gibi Feyyazlar, Metinler, Beşiktaş'ı konuştuğumuz için söylüyorum. Ali'lerin dönemi gibi değil. Rıza'ların dönemi, Şifo Mehmet'lerin dönemi gibi değil. Şimdi artık futbolcular çok zenginler. Futbolculara teknik direktör de yöneticiler de eskisi gibi gel bakayım buraya otur şuraya geç. Abi gibi baba gibi yaklaşma şansları çok fazla yok. Bu çocuklar çok küçük yaşlarda çok zengin olmuş insanlar. Şimdi onların da gönlünü almak için takıma koyuyorlar biliyor musun? Rotasyon dediğin konular bazen de buralara geliyor. İkinci bir şekilde daha söyleyeyim sana. Bazı futbolcuların bunları tabii iletişimden sorumlu kulüplerdeki Beşiktaş konuşuyoruz ama kulüplerdeki iletişimden sorumlu kişilerin zaman zaman camiaları bilgilendirme amaçlı konuşmaları lazım Doğan. Mesela bazı futbolcuların kas yoğunluklarından antrenmanlar

0: Nereden dolayı hangi bölgesinden sakatlanma riski olabileceğiyle ilgili artık son derece gelişmiş teknolojiler var. Belki böyle bir şey olmuştur. Bak belki diyorum.
1: Ya bilemeyiz belki... tabii ki. Biz sadece eğer öyle bir şey varsa ben Esame Lisesi'nde görmem. Yani görmemeliyim diye düşünürüm. O yüzden söylüyorum.
0: Ben de diyorum ki İtalyano güzel işler yapıyor. Dün yenildi. Ya en çok Türkiye'de eleştirilen takım Galatasaray. Kaos bitmiyor. Her gün başka bir konu çıkıyor. Zaten Galatasaray'la başladık. Beşiktaş'a geçtik. Ahmet Başkan burada diye. Ya Galatasaray 2 maç.
1: Vallahi dün öğrendik. Dün rotasyonda yapıldığında sıkıntı da yaşanabileceğini. Aa Nübel gol de yiyormuş dedik. Anladın mı? Yani bunları yaşayacağız. Yedi, bunları yaşadıkça güzel oluyor zaten. Ayrı bir konu.
0: Yediği golde zaten kurtarabilmesi için üst direğin köşesine oturup orada durması lazımdı. Ya, ne yapsın? Sıfır noktasına gitti top yani.
1: İki tane Nübel olması gerekiyordu. Yani top öyle enteresan bir yere gitti ki zaten.
0: Ya, futbolda bunlar var. Nübel de gol yiyecek, hata da yapacak ama iyi kaleci bu. Onu değiştirmez.
1: Kesinlikle öyle. Limaza zaten 10 tane kafa vuruşu yapsa bir tanesi bir daha anca oraya gider diye düşünüyorum ben.
0: Feci, çok sıfır noktası tam çatalı deriz ya.
1: Kesinlikle öyle. Ya zaten oradaki şunu söyleyeyim. Az önce Faik abi de söyledi. İlk pozisyon bir kafa vuruşu daha oldu. Nübel çıkardı onu. İtalyano'yu gösterdi ekranlar. Bir tepki verdi. Sanki ikinci gol, yani ikinci pozisyonda gol gelecekmiş gibi hissetti diye yorumladı Faik abi de. Oradaki eşleşme zaten duran toplar günümüz futbolunda, modern futbolu çok kıymetli. O yüzden Olaytan'ın biraz kısa kalması Lima'nın yanında veya timingini ayarlayamaması golü gösterdi. Zaten onu gördük.
0: Zaten İtalyano'nun oradaki birinci pozisyondaki tepkisi, niye vurduruyorsun, niye rakibi bozmuyorsun, bu kadar rahat pozisyon veriyorsun adı altındaydı. İkinci golü yiyeceğini tahmin etmemiş olabilir ama buna benzer pozisyonlara rakibi vurdurursan gol yersin diye de adam tedbir almaya çalışıyor doğal olarak. Yani tekrardan Galatasaray konusuna da döndüğümüz zaman ben ama bir daha üstünde duracağım, önemli. Ben hakemin gözünün önünde Trossard'a resmen tokat atılmasını, buna hakemin devam ettirmesini, VAR'ın devreye girmemesini, bir gün önce oynanan Fenerbahçe maçlarında olanları gördükten sonra, yani Doğan
1: ya sana şöyle söyleyeyim, Osimhen'e ve Torreira'ya zemin hazırlıyor diye mesaj yazanlar var.
0: Şimdi ben böyle düşünen insanlarla aynı düşünüyorum.
1: Fenerbahçeli de böyle bir yorum yapsaydı mesela, Konanç veya İrfan 25 olsaydı, Şikrinyar'a zemin mi hazırlıyorsun diye. Yok, mesajlar ben, gelecekti mesela.
0: Anlıyorum ben mesela konuları böyle yorumlamıyorum artık. Diyorum ki ben burada Trossard'a gördün mü hakem? Gördün, görmedin ya da VAR devreye girsin versin. Niye vermiyorsunuz? Bir gün önce Fenerbahçe'nin maçında işte penaltı pozisyonu, Şikrinyar'ın, ben 2 seneden beri Şikrinyar'ın pozisyonlarını söylerim. Siz bana Torreira'yı örnek verirdiniz. Torreira'nınki bitti, Şikrinyar'ınki artarak devam ediyor. Artık bir eliyle değil, iki eliyle falan itmeye başladı. Ya verin.
1: Torreira isteksiz, ondan kaynaklanıyor. İstese gene aynı şekilde yapar onları da.
0: Yapar.
1: Ya mesela Beşiktaş maçındaki VAR hakemini biliyorsun değil mi?
0: Evet.
1: Yani nasıl unutabilirsin ki, offside'ımsı olan hakem işte Bülent Birincioğlu diye geçiyor ya, o yüzden oraya döndü konu. Ya evet, offside'ı bilmeyen bir hakemi nasıl ödüllendirip de bu sezonda böyle önemli maçlara veriliyor gibi yorumlandı edildi. Tabii bak. Ben Bülent usulüyle de dün gece program yapınca hala daha bağırışları kulağımda, sağ kulağımda bir duyma bozukluğu falan hissediyorum yani.
0: Ya Bülent Uslu eğer bağırıyorsa şu Trossard konusunda ilk defa haklı. İlk kez. Haklı çocuk.
1: Abi yani. Bak gece 2'de yayını bitirdik. 2.30'da hala da otoparka doğru giderken bana var. Dedim ki bir sakin, Allah aşkına yatalım uyuyalım. Yarın sabah dedim enerji topladıktan sonra devam ederiz dedim ya.
0: Evet aynen öyle. Yani Galatasaray'da transfer konusu bu hafta içerisinde büyük ölçüde çözümlenecek. Galatasaray iyi bir santrafor alacak. Orta sahaya Lemina'nın gitmesi durumunda takviye yapacak. Kanat mutlaka alacak. Var olan kadrosunu zaten güçlendirmiş olacak ve 10 numara Batrikov'u da 8-10 diyebiliriz getirdi. Galatasaray'a faydalı olur mu? Olur. Yani özellikle ismen plana çıktıktan sonra sanki 20 senedir Batrokov'u seyrediyormuş gibi her şeyi bilen insanlardan değiliz. İsmi ön plana çıktıktan sonra, inceledikten sonra eğer Rusya Ligi Türkiye Ligi'ne göre daha hafif değilse mücadele gücü olarak, bu çocuğu iki maç seyrettikten sonra değil, ben ilk maçta söylüyorum sana. Nasıl Leslie Ugo Chukwu için söylediysem, ilk seyrettiğim maçta hemen geri gönderin mümkünse. Bundan hiçbir şey olmaz diye. Aynı kan tespitleri de yine yapacağım. Gördüğüm tek bir şey var. Oyun anlayışı olarak hala Galatasaray bir beraberlik, bir galibiyet sonuç üzerinden değil, oynadığı futboldan dolayı hala Galatasaray'ın çok avantajları olduğunu düşünüyorum. Ezber futbol oynayabiliyor. Bu takıma yapılacak takviyelerle ben Galatasaray'ın yine şampiyonluğun bir numaralı adayı haline geleceğini düşünüyorum.
1: Ama kim gelirse gelsin, bir Osimhen'in yokluğunu kolay kolay dolduramayacak gerçeğini de unutmaman gerekiyor. Osimhen'li ve Osimhen'siz Galatasaray diye konuşmaya devam edeceğiz gibi bu sezonda.
0: Aynı şeyleri Beşiktaş'taki futbolcular için de söyleyebilirsin.
1: Bak hemen kıyas yapma bana. Hemen Osimhen dedim, Osimhen'den git.
0: Hayır, Osimhen o kadar değerli ki neler yaptığını biliyorum, ama ben mesela Beşiktaş'ı değerlendirirken varsayım üzerinden, o olmazsa mesela Orkun olmazsa, Nübel kalede olmazsa demiyorum. Niye demiyorum biliyor musun? Var kardeşim, oynuyor. Olmadığı zamanı konuşuruz. Ama Osimhen'in değerini ben bilmiyor muyum sanki? Ben de biliyorum. Çok özel bir adam. Sadece oynamıyor. Oynatıyor da. Şimdi ben bu yorumları yaparken zaten belki son iki aydır falan bazı şeyleri de dikkat etmişsindir. Bir rol değişikliğinden, istemekten dolayı değil. Gerçekten gelmiş olduğum kendi seviyemde bakış açımdan dolayı artık bazı şeyleri yerinde tespit ederek konuşmak istiyorum. Galatasaray'ın aleyhine olursa onu da söyleyeceğim. Bak, bunları söylemediğim zaman bana de ki Oğuz Altay sen söylemiyorsun de.
1: Söyleyeceğim, söylerim tabii.
0: Söylersin. Onun için ben de diyorum
1: biz seninle süt liman öyle şey kardeş can ciğer kuzu sarması yayınlar yapıyormuşuz da ben neden Ahmet Konanç'a çok fazla yükleniyormuşum? Burada etkiye tepki durumu var. Burada işte az önce de söylediğim gibi Oğuz Altay da bir şey söylediğinde katılmıyorsam ya da gidişatı farklı yönlere çekiyorsa düzeltmesini de bilirim. Yani benim hani ya zaten, birbirimizden çekinme gibi bir durumumuz söz konusu değil.
0: Ya
1: hani
0: burada neden insanlar böyle yorumlar yapmak istiyorlar? İnsanlar hep böyle kavga eden ya da böyle birbirlerine hakaret eden insanlar mı görmek istiyor? Hayır, öyle bir şey yok kardeşim.
1: Akıllı olmak lazım Oğuz Altay falan deyip hani öyle benim sana öyle konuşmam lazım. O hareketlerin, o konuşmana biraz daha böyle bir yavaşlat, bir aşağı çek falan demem lazım sana sürekli.
0: Bu tür benim konuşmam üst değil ki sen bana alta çek diyesin. Öyle olursa dersin zaten Oğuz abi şu konuşmanı düzelt ya dersin. Yani burada ne var ki? Ben de sen de bana yapsa, ama biz 4 senedir sen de program yapıp o kadar düzgün seviyeli şeyler konuşuyoruz ki yeri geliyor yükseliyoruz, yeri geliyor.
1: O tartıştığımız günleri hatırlarım seninle. Üçlü beraber combo yaptığımız Murat Aşık sen ben dönemlerini hatırlarım yani.
0: Ya tabii ki. Onun için insanların sürekli olarak bu tür şeyler beklemesi bilmiyorum.
1: Çok yani. Doğal ya, çok doğal yani değişen bir yapıda insanların genel anlamda bakınca hani her alanda zaten bunlar olabiliyor. İstiyoruz evet. Ki artık mesela hani şeye baktık. Şunu gözlemlemeye başladık. Arabadan inen insanları seyrediyorduk. İşte eleştiriyorduk. Ne yapacak diye merak ediyorduk. Şimdi her inen kişiye oh gitti 180 gözüyle bakmaya başladık. Anladın mı? Bunun bir cezası olduğunu artık ben de inerken bir düşünürüm. Ulan çekerler mi? Kamera var mı? 180 vermeyelim şimdi. Oturduğun yerde demenin ne kadar caydırıcı olduğunu görmeye başladık ama tabii burada cezaların bir de ödül yöntemleri var. Bunu mesela gördük, bir kadının yediği dayaktan sonra karakola gidip de nasıl serbest kaldı diye düşündüğümüz insanlar, çocuklara karşı yapılanlardan sonra anlam veremediğimiz serbest bırakmaları falan görüyoruz. Buna nasıl şaşırıyorsak, hakemlerin de vermiş olduğu bu yanlış kararlardan sonra bir sonraki hafta ödüllendirilmesine de aynı şaşkınlıkla devam ediyoruz.
0: Peki Doğan, bunlara aslında sen biraz küçük, ince bir plaseyle ironi yapıyorsun. Ben bunları anlıyorum da bir şey söyleyeceğim sana. Mesela ilk hafta yabancı VAR kullanılırken Fenerbahçe mağlubiyetine bağlamayacağım. Fenerbahçe'nin mağlubiyetine bağlamayacağım. İkinci hafta yabancı VAR'ın kullanılmamasına ne diyorsun?
1: Abi ben biz kullanıldınız diye düşünüyorum. Ben hakemlerin verilmesi verilmemesi onlara demiyorum. Yani orada onu kullanıyorsun. Bu devam edecek yani. Bir gün gelecek ki Eyüp Spor Çorum maçı da çok önemli olacak. VAR'ı niye oraya vermedi diyeceğiz. Anadolu kulüpleri bunu söylüyor. Yabancıları niye sürekli olarak dört büyüklere veriyorsun diyor. O kadar elinde imkansızlık var ki. Anlatabiliyor muyum? Zaten bir kere yerli hakem utanmalı. Niye yabancı geliyor diye.
0: Ama şimdi sen gözünün önündeki pozisyonu vermezsen O zaman sana yabancı futbolcu getirdikleri gibi yabancı var, yabancı hakem de getirirler. Sen kendi işini yapamıyorsun ki, hakem olarak söylüyorum. Ondan sonra niye insanların senin üzerinde yaptırım yapmasından dolayı alınganlık gösterebilesin ya da hak iddia edesin? İşini yapmıyorsun oğlum sen.
1: Sen Deniz Kayatepe'nin ya da Bülent Birincioğlu'nun ne kadar görev almayacağını düşünüyorsun?
0: Haftaya alır.
1: Teşekkür ederim, soru bu kadardı.
0: Tabii ikimiz de bu konuya hakim olduğumuz için haftaya alır.
1: Ama Galatasaray'a hatta verseydi bu kararı 10 hafta yoktu. Bak hemen oraya geç konu. Şimdi hadi konuş. Hadi
0: Galatasaray'la ilgili kime öyle 10 hafta vermediler?
1: Kocaeli Spor maçından sonra bir mağlubiyetten sonra o maçı yöneten hakem 10 hafta görev alamadı. Dün akşam bunlar üzerinden çok konuşulduğu için aklımda kaldı yani.
0: Yani Beşiktaş'ın dün akşamki mağlubiyetinde Trossard'a gösterilmeyen pozisyonda kırmızı karttan dolayı Galatasaray'ı mı konuştunuz?
1: Tabii konu oraya geldi. Bir Ahmet Ercanlar sağ tarafımda Bülent Uslu ile yan yana oturuyorsa konu oraya gelmesi çok doğal değil mi?
0: Ya şimdi o arkadaşlara günaydın desen Galatasaray, günaydın desen Fatih Terim diyorlar. Onlar belli...
1: Konuyu benim içimde nasıl çektiler? Sen Kocaeli'li değil misin diyerek beni de girdabın içine çekip diye içine aldılar beni de.
0: Sen o konulara gelmezsin. O konu Galatasaray Kocaeli, bir de Galatasaray Kocaeli maçında yenildi. Ondan sonra cezasını kendi gördü zaten yani.
1: Bu konuda gerekli cezayı Kocaeli Spor vermiştir zaten. Hakeme mi verdi, Galatasaray'a mı verdi bilmiyorum dedim ben de zaten. Ne diyeyim ya?
0: Yani bu kadar Galatasaray'ı da eleştirdiğim noktada o arkadaşların başka bir şey konuşmasını beklemiyorum zaten. Devam etsinler. Bu şekilde devam et. Bu bakış açısı. Bak, ikisi için söylemiyorum. Bu bakış açısı camiaları ve insanları bazen konsolide ediyor. Seni beni edemeyebilir. Ama birçok kesimi konsolide ettiği için bu bakış açısıyla Fenerbahçe'nin şampiyonluk olamama sayıları artabilir. Artar ya. Arkasından Beşiktaş'ta bu şekilde devam eder. Şimdi Galatasaray maçlarından önce ve sonra ortaya çıkıp sürekli bas bas bağıran bir Beşiktaş kulüp başkanı var. Şimdi bugün bir açıklama yapması lazım. Resmi siteden yazıyla değil. Çıkıp açıklama yapması lazım. Bana gözümün içine bakın lan demesi lazım. Herkese.
1: Bir basın toplantısı Önder Hoca'yı da yanına alıp Trossard'ı da gerekli bir şekilde yanına alıp belki.
0: Yahu demesi lazım ki dalga mı geçiyorsunuz kardeşim? Ben Trossard'ı getiriyorum bu takıma. Bir sürü yıldız futbolcu getiriyorum. Siz gözümüzün önünde bütün ülkenin gördüğü bir pozisyonda bir tek pozisyon. Ya Trossard'a o pozisyonu versen ne olur, vermesen ne olur. Mesele o değil. Ama vermediysen Beşiktaş Kulüp Başkanı aynı Galatasaray maçları öncesinde olduğu ve sonrasında olduğu gibi çıkıp açıklama yapıp hesap sormalı. Sorsun kardeşim. Şey sormuyor, Mahmut Uslu sormuyor mu? Ödüllendirilmiyor mu? O zaman Beşiktaş da sorsun. Ha, bunu söylemek benim bana mı düşer? Düşmez. Ben kendi camiamla ilgili daha ağırlıklı düşüncelerim var. Galatasaray'ın çok ciddi sıkıntıları var kendi içinde. Onunla ilgili konuşmalarımız, telkinlerimiz oluyor. Oluyor diyeyim sana. Hatta dün Galatasaray'ı çok fazla şey yapan, ne derler, şu günlerde meşgul eden bir Serdar Güzelaydın konusu var. Ben Serdar Güzelaydın'ı hayatımda bir kere gördüm. Sadece dün telefon açtım ona. Ben açtım yani. Bazı şeyleri konuşmadan kendisiyle konuşmak istedim. Bu akşam da YouTube yayınım var. Orada bazı şeyler konuşacağım. Kimsenin de hakkını yemek istemedim mübarek gün. O açıklamaları da yapacağım. Galatasaray'da biraz sıkıntılar var. Ama futbol takımına bakıyorsun yine lider.
1: Peki. Teşekkür ettim sana da. İyi haftalar diliyorum, iyi kandiller diliyorum.
0: Doğancığım iyi kandiller, selamlar sevgiler tüm dinleyicilere de. Görüşürüz kardeşim.
1: Peki, Oğuz Altay'la beraberdik. Ahmet Ceylan'ın da yanındaydı. O da Beşiktaş yönetiminde AŞ'de görev alan yöneticilerimizden bir tanesiydi Beşiktaş'ın. Onunla da biraz takım üzerinden gittik. Ben eleştiri yaptım, nasıl Beşiktaşlı olduğum sorgulandı. İşte yapılan yorumlardı, ucuzdu, basitti, öyle şeyler söylendi. Ama hocanın da söylediği gibi kaybetmeyi hak etmediği bir mücadele olduğunu söylüyor. Köşe yazılarına şöyle bir göz attım, onlara da baktım. İşte Güntekin Onay'ın Beşiktaş neden gol atamıyor sorusu, İtalyano'ya mutlaka bazı şeyleri söylemeleri gerekiyor. Çok rotasyonla ilgili, bu maçın ne kadar kıymetli olduğuyla alakalı, savunmacıların neden değiştiğiyle alakalı yorumlar yapmış. Az önce yaptığımız konuşmalara bakarken, hatta sabah da erken saatte işte gazeteyi aldığımda da programa gelmeden önce okudum. Ercan abi, Ercan Taner'de Sözcü gazetesinde bugün köşesinde Beşiktaş'ın döküldüğünü, Trossard'ın ve işte Alitin'in yan yana, Trossard öne doğru hamle yaparken Alanyaspor'un kaptanının tokadını Trossard'a vuruyor gibi geldi bana, değildir herhalde derken yavaşlatılmış gösterimde bir kez daha gördüm ki rakibe vurmak veya vurmaya teşebbüs etmek kırmızı kartı gerektirir diyor kural zaten. Bunu uygulamayan hakemler üzerinden yorum yapmakta fayda vardır diyor. Kaybeden takımın yöneticilerinin, teknik adamlarının ya da yorumcularının bu bakış açısıyla olaya yaklaşması çok doğaldır. Ama kazandıktan sonra da eleştirilere bakmak lazım. Bugün Fatih Tekke'nin, bugün Salah'ın işte burada herhalde attığınız goller iki katını atmanız gerekiyor ki skorboarda yansıması için. İşte 4 gol attım 2'si yazıldı, İşte 6 gol attım 3'ü yazılacak gibi bir ironide bulunması. Bunlar çok kıymetli. Bugün dediğim gibi Trossard gibi bir oyuncunun çıkıp basın toplantısında, Salah gibi bir oyuncunun çıkıp Fatih Hoca'yla ya da Başkan Ertuğrul Doğan'la yan yana gelip bazı şeylerin değişmesi için dile getirmesi lazım. Tatlı dille rezil etmek diye bir gerçek vardır. Ama bunu anlayabilecek bir yönetim veya yapı var mı? Onu bilmiyorum. Buna biraz bakmak lazım, incelemek lazım. Saat başı siz de düşünceleri, görüşleri, önerileri daha kaliteli, daha dolu bir şekilde yapabilirsiniz. Mesajları yazabilirsiniz. Ben burada eleştirdikçe ben de eleştiriliyorum. Demek ki İtalyano'yu eleştiriyorum, sen kimsin ki deniliyor. Ben de eleştiriliyorum. Ben de kendimi İtalyano gibi görüyorum o zaman. İşimi iyi yapan biriymişim gibi hissediyorum. Buna katılan oluyor, katılmayan oluyor. Biz o yüzden aynı düşünceler üzerinde ya da farklılıklar varsa o saygı çerçevesinde burada onları konuşabilen bir kesime, bir kitleye ulaşmış durumdayız. Öyle 3 gün önce yayın hayatına başlayan da biri diyelim. Nerede, nasıl, ne şekilde konuşması gerektiğini 92 yılından beri bilmiş. Oradan oraya, oradan oraya zıplamış, fırıldak gibi de kanal değiştiren biri de olmadım bu zamana kadar. Değiştirdiğim 2 tane radyo oldu. Yan kurumlarda da görev aldık. Öyle veya böyle devam ediyoruz hayata. 30 küsür yıl geçmiş üzerinden. Hayırlısı uğurlusu olsun. Yeri geldiğinde bırakmasını da biliriz. Ama birileri istedi diye değil tabii ki. Onu da söyleyelim. Sonrasında bir saat başı yapalım. Telefon hattını açalım. Gelen mesajlara bakalım. Ne var ne yok diye şöyle bir gözden geçirelim. Ardından kalan bir saati beraber harcayalım. Sonrasında da Beşiktaş'a geldi. Beşiktaş'a gelince de bu detayları, ayrıntıları onun üzerinden incelemeye başladık. Biz de Taraftar Kulübü'ne devam edelim.
2: Taraftar Kulübü devam ediyor.
1: Gün içerisinde sık sık dinlediğimiz için böyle bir araya girdim. O yüzden size de söz hakkı verebileyim. Hem mesajları okuyalım hem de telefon hattını açalım diye. Şimdi en baştan şöyle başlayayım, yeni gelenlerle eskilerle harmanlayıp öyle devam edeyim. Abi, senin gözünde bu sene için şampiyonluk adayın kimdir? Şu olsa bu olsa, mazeret olmadan şampiyon kim olur diye. Ya kim olur değil de bizim genelimizde ve genimizde artık yavaş yavaş bu olmaya başladı. Kronik bir rahatsızlık diye dile getiriyorum sürekli. Kimi şampiyon yapacaklar ya da yapmayacaklar diye konuşmak lazım aslında. Oraya gidiyor çünkü konu. Her alınan veya verilen kararda sığınılan liman bu herhalde. Onu ligden düşürecekler, bunu Avrupa'ya yollayacaklar, bunu da şampiyon yapacaklar diye belli ediyor zaten kendini gibi yorumlar her hafta biraz daha sıklıkla söylenmeye başlayacak. O yüzden bu sorunun cevabı yok. Yani bir öncesinde Eyüp maçında işte Costa'nın saçının çekilmesine verilmeyen kırmızı kartın işte ceremesi çekiliyor, onun telafisi yapıldı gibi yorumlayanlar da çıkıyor. Öbür taraftan gördün mü işte yaşayanın halinden yaşayan anlar mantığıyla yaklaşılıyor. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. Mevlüt kandiliniz mübarek olsun. Tüm İslam alemine sevgiler, saygılar. Yine hakemler iş başına geçti. Hayırlı olsun. Beşiktaş iyi giderken durduranlar var şeklinde yorumlar yapılıyor. Zafer, Hayırlı Kandiller Doğan abi, iyi yayınlar diliyorum. Oğuz abi bence polyanacılık yapıyor. Bilmesek tanımasak inanacağız. Bıraksın bu işleri. Batrakov kendini yere atma antrenmanlarına başlamış mı acaba? Biraz onu incelemek lazım diyor. Geçen hafta Fenerbahçe Gençler Birliği maçında sonra da böyle konuştu mu acaba? O maçta Fenerbahçe'nin hakkını yendiler diye söyledi mi Oğuz Altay?

sorsana diye yazmış. Dodo sen bizim kırmızı çizgimizsin, takma kafana bazı şeyleri demiş ki hiç öyle bir özelliğim olmadı. Kendi sorunlarımı bile ön plana çıkartmayı sevmeyen bir yapıya sahibim. Yoksa başkasının sorunlarıyla ilgili olarak kendi hayatımı da zehir edecek bir yapım olmadı. Selamun aleyküm, iyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Ercan İzmir'den yazıyor. Türkiye'nin 3 büyüklerinden sonra en fazla taraftarı olan

0: Maç öncesinde maç sonunda işte Erzurum'la başlayan bu gergin olmasın hamleleri Kocaeli'de de büyük bir ihtimalle protokol türbününde maç öncesinde alınacak güvenlik önlemleriyle gündeme gelecektir. İnşallah sadece saha içinde oynanacak olan oyunu konuşuruz. Abi kimseden korkmayacaksın, kendini öven adamlardan korkacaksın. Bence yorumcu hiç değil, iyi değil. Beşiktaşlılara biraz ayar vermeye çalışanlar, yalakalık yapanlar, Fener'e sallayanlar, cimboma sallayanlar şeklinde yorumlanmış. Tamam abi, Galatasaray'ı övülecek diye, kötülenmeyecek diye korkuları da artık söyleyemeliyiz. En yakın zamanda bu olay olmuştu konuşmasını örnek vererek devam ettirmek bence mantıklı değil demiş. Doğan abi, kendi camiası başkanları çıkıp ligi bitirmediler, onları da söylesin. Başkanı televizyona çıkıp bilmediğim şeyler var, lig bitsin anlatacağım diyordu, bunları da söyle olur mu diye yazmış. Oğuz abi, Fenerbahçe kaybetti var gitti diye kastediyor, o zaman ben de var yabancı olmamasını Galatasaray'ın Çorum beraberliğine bağlıyorum demiş. Oğuz abiye selamlar diye yazanlar var. Söyleyemez Osimhen boğaz sıkarken sesleri çıkmıyordu, bunlar komik insanlar demiş. Hayırlı kandiller Doğancım, ben İstanbul'dan Kurtuluş Galatasaray taraftarıyım. Italiano'nun yaptığı rotasyonu doğru buluyorum bu arada. 5 maçtır aşağı yukarı aynı kadroyla oynuyor. Yedek oyuncuları da hazırda tutmak için bu rotasyona şart vardı. Bu adamlar bize ne zaman oynayacağız diye sorar, hiç mi oynamayacağız diye düşünmezler mi? Zaten hocanın İtalya'da hiçbir maça aynı kadroyla çıkmadığı biliniyordu. Beşiktaşlı arkadaşlar bu duruma alışması lazım. Rotasyon yapmayıp aynı şekilde puan kaybetse bu sefer de bu adamlar artık yoruldu, turu da garantilemişsin, niye rotasyon yapmıyorsun denilecekti. Ki skora göre aslında bu yorumların gidişatı ve rotası belirleniyor. Burada bir galibiyet alınsaydı öyle veya böyle, Beşiktaş kötü oynadığında da kazanmasını biliyor. Italiano bunu da yapmış, rotasyon işte böyle yapılır gibi yorumları beraberinde getirecektik. Ama bazı görünen köy dediğimiz, kılavuz dediğimiz konu, ben 2-3 oyuncuyla ilgili geçen seneki performanslarının kötü oluşu, bu sezon işte hocanın dokunuşuyla toparlanmaya başlamaları, buna Jalo da, buna Emirhan da, buna Rıdvan da dahil olabilirdi. Tayland'la ilgili olarak şunu söyleyebilirim. Takım iyiyken çok fazla defosu ortaya çıkmayan bir oyuncu gibi ben görmüştüm. Düşünce olarak dile getirmiştim. Ardından da takım kötüyken de daha fazla ön plana çıkan bir oyuncu olarak karşımızda durur. Eleştiri okları ağırlıklı olarak ona yüklenebilir diye de bir hatırlatma yaptım sadece. Selamlar, transfer tahtası kapalı olan ve transfer yapmadı diye yangın çıkarılan Gençler Birliği ve Galatasaray ilk ikide, çok transfer yapan Fenerbahçe, Beşiktaş 9. ve 11. sırada. Bunlar çok garip sonuçlar değil mi demiş. Ligin ilk 3 haftasında böyle 5 haftası o demlenme sürecidir ki daha altına yeni su konmuş çay gibi düşünün diye hep örneğini gösteririm, veririm. O yüzden 5. haftadan sonra kimlerin oturup oturmadığını, kimlerin ayakta kalıp kalmadığını da konuşuruz. Kerem'in pozisyonunda neden federasyon ayağa kalkmamış, bir sorar mısın acaba demiş. Onu geçtik ama Kerem'le ilgili hazır konu açılmışken bir bilgiyi zaten kulübü yaptı, biliyorsunuz. Bununla alakalı Concussion protokolü biliyorsunuz gündeme geldi. Belki de ilk defa duyuldu Concussion protokolü. Dün hafta sonunda oynanan, daha doğrusu Fenerbahçe'nin açıklamasında dün diye yazıyor çünkü. Kafasına aldığı darbenin ardından beyin sarsıntısı geçiren futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu'nun sağlık durumu FIFA tarafından önerilen o Concussion protokolü doğrultusunda yakından takip edilecektir. Uygulanacak protokolün en az 10 gün sürmesi öngörülmektedir. Oyuncumuzun sahalara dönüş süreci, protokol kapsamında yapılacak kontroller ve sağlık ekibimizin değerlendirmeleri doğrultusunda olacaktır diye de ekleniyor. Aynı zamanda bir de Asensio sıkıntısı, problemi doğdu. Hem kendi sponsor hastanesinde kontrol amaçlı gerçekleştirilen bir MR görüntülenmesinde sol bacak üst adalesinde zorlanma ve gerilme bulguları tespit ediliyor. Oyuncunun tedavisine başlanıyor. Beşiktaş derbisinde forma giyebileceği duruma gelmesi hedefiyle tedavi ve rehabilitasyon programı sağlık ekiplerimiz tarafından titizlikle sürdürülecektir şeklinde açıklaması var Fenerbahçe kulübünün. Asensio ne kadar kıymetli, ne kadar özel, ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu da
1: oynadığı oyun

0: zaten göstermişti. Bir Asensio depremi diye yorumlanmış ama Oğuz Çetin'in, Matador'un, Lyon'un yanı sıra Samsun maçında da oynayamayacağını açıklaması, Beşiktaş derbisine yetiştirilmeye çalışılacak olması bilgisi gündemi belki de Fenerbahçe'de buraya çekmiş durumda. Osterwolde'nin sözleşme yenileme görüşmelerinde Skriniar ve Ake'yi örnek gösterip 6 milyon euro ücret istemesi, Fenerbahçe'de Hollandalı futbolcu 3 milyon euroya Roma'ya kiraladığı bilgisi geldi. Osterwolde'nin 15 maç oynarsa 15 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu devreye giriyor ve transferin toplam bedeli 18 milyon euroya ulaşıyor. Osterwolde'de 2031'e kadar Roma forması giyecek anlamına geliyor. Bu açıklamayı da yapalım. Diğer taraftan telefon hattını da açalım. Sizlerle de buluşalım. Konunun ilerleyişi, rotanın belirlenmesi dolayısıyla biz de bildiklerimizi ya da gazetelerde yansıyan detayları sizlerle paylaşmaya başlarız. Tabii biraz daha uzun süredir bağlanmayan ya da ilk defa bağlanacak olan kişilere şans vermeniz dileğiyle diyeyim. Çok konuları uzatmadan hızlı hızlı geçmek hedefindeyim. Onu da söyleyeyim. 07:20 ile de başlangıcı yapalım hayırlısıyla. Hayırlı kandiller dileyelim kendisine. Hoş geldiniz, iyi haftalar.
1: İyi haftalar Doğan abi, hayırlı kandiller.
0: Hepimize sağ olasın.
1: İlk başta seni objektif yorumlarından dolayı tebrik ediyorum. Objektif konuşmalarından dolayı çok seviyorum seni ve dinliyorum da.
0: Sağ olasın.
1: Ben sadece aslında bir Fenerbahçeliyim ama Beşiktaş hakkında yorum yapacağım. Şimdi Beşiktaş'ı çok övdüler. İtalyano'yu çok övdüler. Fakat Beşiktaş hangi bir zorlu bir takımla karşılaştı? Midyat maçlarını yaptığında Midyat iki maçında da kırmızı kart gördü. Öğüt maçında kırmızı kart gördü. Yani Beşiktaş'ın bu durumunu çok abarttılar bence.
0: Ya haksız bir abartı değildi aslında. Çünkü geçen sene oynanan oyundan çok farklı bir oyun. İşte stoperlerin yarı sahaya kadar gelmesi, takımın boyunun kısalması, sürekli olarak baskıyla bir oyun anlayışına geçmesi, kaybettiği topu 3-4 saniyede tekrar kazanması gibi şeyler görünce iştah kabanır. Yani her camiada bu heyecan yaşanır.
1: Yaşanır, evet, çok güzel yaşanır ama yani kırmızı kart bir zorlu bir rakiple karşılaştık. Her neyse, sonra Trossard'ın pozisyonu net bir kırmızı kart. Buna hemfikiriz. Net bir kırmızı kart.
0: O zaman yani, burada da maçın nedeni değişiyordu yani. Eyüp dakika 9'da 10'da 10 kişi kalacaktı. Onun sonrasında belki de işte Ohun biliyorsun aynı zamanda pozisyonu da aynı oyuncuyla girdiği mücadele biliyorsun.
1: Evet, ona bakarsan Beşiktaş'ta 10 kişi kalabilirdi. Saçından çekti Beşiktaş'ta.
0: O da olabilir. Tabii ki örneğidir o da. Evet. Ya da maç içerisinde yani ona 10 da kalabilirdi. Bu arada Agbadu'nun dirseğini de unutmayalım diye de hatırlatılır.
1: Aynen Doğan abi. Bir de bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe yöneticileri çıkmış demişken biz VAR'a iki yönetici birden istiyoruz. Doğru mu?
0: Hı hı.
1: Peki neden bunları kulüpler kabul etmedi? Şimdi hiç kimse şeylik yapmasın. Ne güzel, iki yönetici VAR'a gidecek, her pozisyona itiraz edecek. Çünkü Türk hakemlerine güvenmiyoruz. Türk hakemlerine güvenmiyoruz. VAR'a da güvenmiyoruz, hakemlere de güvenmiyoruz. Ya adam İngiltere'den gelmiş, Arsenal'den gelmiş, şampiyon olmuş. Bu adama dirsek atıyorsun, VAR müdahale etmiyor. Böyle bir şey var mı ya?
0: Sana da şunu söyleniyordur. Sen de Fenerbahçeliyim dediğince Skriniar'ı ne kadar koruyabilirsine dönecek mesela. Gelen mesajlar daha yok ama bu mesaj gelecek. Biraz tecrübeye dayalı olarak konuşuyorum.
1: Yani Skriniar, ben vallahi bu sene Skriniar'ı hiç beğenmiyorum. Önde baskıyı tam olarak yapmıyor. Fenerbahçe'nin yediği bütün gollerde hatası var.
0: Vallahi Fenerbahçe'de oynanan oyunu, kadroyu falan biraz geri planda koyduk. Camianın tek problemi Fenerbahçe'nin tek problemi locaymış gibi Acun Ilıcalı ve Aziz Başkan arasında bu gerginlik yaşanıyor. Ya bu kadar dışarıda konuşulacak aynen bir konu mudur? Bunu içinize çözemiyor musunuz? Kişisel anlamda birbirinizden bu kadar mı uzaksınız? Bir telefonla bu halledilemeyecek bir sorun mu yani?
1: Fenerbahçe zaten başarısızlığı bu yüzden geliyor Doğan abi. Başarısızlığı içteki kavgadan geliyor. Ali Koç, Aziz Yıldırım, Saadettin Saran, Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin başarısızlığı zaten bunları çözememezlikten geliyor.
0: Ya Aziz Başkan'ın daha gelmedi.

0: Bir önce kendi locasıyla ilgili de isyanı vardı. Biraz hani loca sıkıntılarıyla gündeme geliyor Aziz Başkan ki eski Aziz Başkan nerede ilgilendiği konular, şimdiki başkan nerede ilgilendiği konular gibi geliyor bana.
1: Eseri yok. Eseri yok Doğan abi. Bir de Oğuz Çetin'in açıklamalarına hiçbir zaman inanmıyorum. Çünkü Oğuz Çetin bir açıklama yapmıştı. Lukaku 4 veya 6 hafta çalışmalarına devam edecek. Ondan sonra hazır olacak. Lukaku bir hafta, iki hafta içinde oyuna giriyor. Yani mantıksız bir açıklamalar geliyor bana. Fenerbahçe bu sene yine hüsranlara uğrayacak. Galatasaray'la Trabzon, Beşiktaş arasında geçer Doğan abi. Kendine çok iyi bak. Hayırlı kandiller.
0: Çok teşekkür
1: ederim. Seni beğenerek, izleyerek dinliyorum.
0: Eyvallah, sağ olasın. Eksik olma. Ben de sevgiler, saygılar yolluyorum. 21.68 ile devam etme hedefindeyim. Beni duyuyorsa eğer. Hayırlı kandiller. Buyursunlar.
2: Abiciğim hayırlı kandiller. Çok teşekkür ederim. Nasılsın, iyi misin Doğan abi?
0: Teşekkür ederim. İyi olmaya çalışıyoruz. Devam ediyoruz. Mücadele devam.
2: Abi ben fazla uzatmayacağım da. Ben bir Galatasaraylıyım. Ben yönetimden Okan Hoca'yı göndermelerini, başka bir hoca almalarını istiyorum. Çünkü Okan Hoca Fenerbahçe'de ekmeğini yiyor. Fenerbahçe şampiyon olamıyor. Biz şampiyon oluyoruz. Bize altın tepside ikram ediyor. Okan Buruk da 4 sene üst üste şampiyon oluyor. Eğer gerçekten 4 sene üst üste şampiyon olduysan sen, o zaman Avrupa'da başarılı olmak gerekiyor. Geçmişte bunu yaşadık. 4 sene üst üste şampiyon olduktan sonra UEFA kupasını aldık. Süper kupayı aldık. Hadi ben kupadan da vazgeçtim ya. Çeyrek finale çık Şampiyonlar Ligi'nde. Avrupa'da sıfır. Hiçbir şey yok. Sen tutmuşsun İK'yı, tutuyorsun Doğulan'ı gönderiyorsun. Abi sen Doğulan'ı niye gönderiyorsun ya? İK'yı niye tutuyorsun sen? Ya Okan Hoca başarılı bir teknik direktör değil abi. Başarılı teknik direktör olan Türkiye'de her sene seriye bağlı. İstersen 10 sene sizde şampiyon ol. Sen Avrupa'da bir şey yapamıyorsan sen başarılı değilsin abi. Ben bunu söylemek istiyorum. Ben de çok teşekkür ederim abi.
0: Ben de saygılar sunuyorum. Eyvallah. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar olsun. 4099 günaydın.
3: Günaydın Doğan Bey. Hayırlı kandiller.
0: Hepimize inşallah. Buyursunlar.
3: İnşallah. Şimdi Beşiktaş taraftarıyım, adım Okan. Hemen onu da belirteyim. Vincenzo İtalyanlı'nın tek bir problemi vardı dün. Takımın dün enerjisini doğru kullanamadı. 45'ten sonra takımın pili bitti. Zaten ikinci yarı geri çekilmesiyle bunu da gördük zaten maç içerisinde, ama günün sonunda hani söylemekten artık çok yorulduk. Yani 18 takımın 17'si bunu söylüyor. Türk hakemleri gerçekten çok kötü. Yani ya Trossard'ın pozisyonu size göre bize göre bir pozisyon olabilir. Sana göre penaltıdır, bana göre değildir. İşte o müdahaleyle düşülmez. İşte hızlı attı kendini vesaire denebilir, ama yani Trossard'ın pozisyonuna size göre bize göre olan bir pozisyon yok. Bunu eğer çalmıyorsan, bunu eğer vermiyorsan, bunu eğer vardan döndürmüyorsan, bunda art niyet aranır. Bunun daha söylenebilecek hiçbir sözü yok. Onun pozisyonu hadi sana göre bana göre, ama Vlahovic'in pozisyonu 3 kişi indiriyor, daha ne yapsın adam? Sırtını alıp mı götürsün? Ayhan Akman'ın pozisyonu aklına geliyor insanı ya. Bu ülkede Ayhan Akman'ın pozisyonu var. Van Spor'da, Van maçında elle kesilen top var.
0: Metin
3: bu
0: Tokat.
3: İşler akliyet artık.
0: Nasıl hatırlıyoruz değil mi hemen bunları? Ayhan Akman'ı hani pozisyonu şey incelemesi lazım. Hani hakem değil de Güreş Federasyonu falan incelemesi gerekiyordu mesela. O pozisyonu.
3: Sergen Yalçın'ın frikiğinde Van Spor maçı var. Rasip Karan'ın önünü kestiler. Belki bugün yanlış anlamayan, hani Galatasaraylılar beni yanlış anlamasın, Fatih Terim yerine Rasip Karan'ı konuşuyorduk Türkiye. Realist olalım biraz da. O sezon Galatasaray'da kapışıyordu Beşiktaş ve o maçta o iş bitirildi. Ondan sonra karşımıza Fatih Terim diye bir efsane çıktı. Efsane, evet, onu kabul ediyoruz, o ayrı, ama realist olalım biraz ya. İşin içinde gerçekliğe bakalım. Kötüler ve ilk maçlarda yabancı var hakemi kullanılırken bir anda yerliye dönüyoruz. Yani biz her dereyi geçerken at değiştiriyoruz. Anlamıyorum ki. O zaman bir kararsızlık var. Her şey şundan oldu, bundan oldu. Biz sebeplerle ilgilenmiyoruz. Sonuçlarla ilgileniyoruz. Forma alıyoruz, maça gidiyoruz. Şey, yayıncı kuruluşa parayı ödüyoruz.

0: yapıyoruz. Bu işin içinde bir ticaret var. Bir ekonomi var. Bu ekonominin de karşılığı var. 7,5-7 milyon euro Vlahovic'e veriliyor. İşte Trossard'a 8 veriliyor. Ona 10 veriliyor. Galatasaray 20 milyon Osimhen'e veriyor. Fenerbahçe gidiyor. Lukaku'ya 7-8 milyon euro veriyor. Bunlar ağzımıza kolay. Ama bizim gibi normal standart maaşla çalışanlar için çok büyük rakamlar.
1: Şimdi mesela yani şunu söylemek istiyorum. Ucuzmuş. Affınıza sığınarak araya şöyle girmek istiyorum. Bazı testler yapabiliyoruz hayatımızda. Örnek veriyorum, bir altyapıdan yetişmiş oyuncunuz vardır ama tecrübe kazanabilmesi için biraz oynatmak lazım ama bu kadroyu da bozmak mümkün değildir dediğinizde bir Anadolu takımına ya da bir alt lige gönderme ihtimaliniz ya da Avrupa'da forma şansı bulabileceği bir tecrübe kazanması için transferiniz mümkün olabilir kiralama yöntemiyle. Tamam da şimdi bazı takımlar var, orası test yeri değildir, orada kullanamazsın. Süper Lig'de de hakemleri test edebileceğim bir yer değildir. O yüzden
0: şimdi
1: ama burada biz dün Tahir Kum'la şunu konuştuk. Bu hakemlerden şikayet eden kulüpler aslında biraz şapkayı çıkartıp önüne koyması lazım. O tecrübesiz yani diye veya şikayet ettiğimiz hakemleri mumla arar hale gelmemizin sebebi zamanında Kulüpler Birliği Vakfı'nda bu hakemlerin 13 tanesinin görevden alındığında kimsenin gıkının çıkmamasıdır. Bu hatırlatmayı da yapayım isterim yani. Nerede o Fırat Aydın Ustalar şimdi? Bak gördün mü deyip hemen bir şey yapılıyor. Bak ne diyor Fırat Hoca? Bak ne diyor Deniz Ateş Bitnel? Bak ne diyor Bülent Yıldırım? Bilmem ne deyip örnek gösteriliyor şimdi. E zamanında sen bunları kötülüyordun.
0: Günün sonunda baktığın zaman hani federasyonu kötülüyoruz, onu kötülüyoruz, bunu kötülüyoruz da sonuçta bugünkü federasyon başkanı da oy çokluğuyla geldi yani baktığınız zaman. Ama kötünün iyisi diye geldi, kötünün kötüsü çıktı. Benim anlatmak istediğim konu şu, yani artık Şenol Güneş'in dediğine geldik. Yani adalet olmadığı sürece var da yok olur. İstediğimiz kadar konuşalım yani.
1: Peki, teşekkür ettim
0: günün
1: size de. Sağ olun.
0: Adalet yok.
1: Sağ olun. İyi kandiller diliyorum. İyi sağ yayınlar. Olun. Eksik olmayın. Nereye gittik şu telefon? 88-51'miş. Öyle gördüm.
2: Alo.
1: 88-51. İyi haftalar diliyorum. İyi kandiller. Buyursunlar.
2: İyi kandiller. Ben hakemlerle ilgili konuşmak istedim.
1: Buyurun.
2: Nasıl futbolda yabancı kuralı varsa hakemlerde de yabancı kuralı olsun. Yerli 5 olsun. Diğer yabancılar serbest olsun. Yani bu da böyle çözülecek bir şey değil bu. Yani her hafta aynı şeyleri konuşuyoruz. Yok hakem böyle yaptı, hakem şöyle yaptı. Futbollar sürekli geriye gidiyor. İleriye giden bir şey yok. Sadece söyleyeceklerim bu kadar.
1: Peki, teşekkür ettim size de. Sağ olun. Bir başka telefon 64-56. Sana da günaydın.
3: Selamünaleyküm, günaydın.
1: Aleykümselam, hoş geldiniz.
3: Doğan Bey, ben daha önce de aramıştım. Beşiktaş taraftarım bu arada. Yani şunu söylemiştim, evet transferler yapıldı Beşiktaş'ta, bazı transferler, ama bu Muhammed Kutlar'ın Beşiktaş'a gelmemesi yönetimi okları öyle böyle çevirecek. Beşiktaş'ın birkaç maç kaybetmesiyle, ki dünkü maçı kaybettikten sonra paylaşımları görüyoruz biraz. Beşiktaş tarafları yavaş yavaş sesini çıkarıyor. Muhammed Salah'ı izliyoruz. Ben Beşiktaş taraftarıyım Doğan Bey. Hı hı. Beşiktaş'ta Trabzon'un maçı aynı gün olduğunda ben Trabzon'u izliyorum. Neden? Çünkü Salah orada. Beni heyecanlandıracak bir Beşiktaşlı bir futbolcu şu an yok. Bir Muhammed Salah gibi. Ya bu yönetimin bunu almaması, bence yönetim kendi ayağına da sıktı. Ve denildiği kadar bence Muhammed Salah bir pahalı değildi. Ya Beşiktaş Trabzon'dan daha büyük bir kulüp değil mi? Alamıyorum yani. Ve Trabzon Muhammed Salah adı bu parayı bence fazlasıyla çıkaracak. Yani dolu olmayan tribünler dolmaya başladı Doğan Bey. Hı hı. Taraftar mutlu, bir ateşlilik var. Yani Trabzon taraftarı mutlu. Evet, bir maç berabere kaldı. UEFA'da yenildi ama en azından bir Muhammed Salah izlemeye gelen taraftarlar var.
1: Bugün İnsanlar bir de Fabinho transferi gerçekleşecek. 11.30 gibi Trabzon'a geleceği söyleniyor oyuncunun. Bazı isimler çıkıyor 36, 34, 38 yaşlarında. Yıldız isimlerin Salah'la daha önce oynamış. İşte Benzema gibi isimlerin gündeme gelişi var ki. Dün Ertuğrul Doğan'ın ve Fatih Tekke'nin açıklamalarına bakıyorum. Biraz daha Trabzon üzerinden gidersek kazanmasına rağmen hakeme bir tepki vardı. O sinir uçlarıyla oynamanın bir anlamı yoktur. Biz kimseyle kavga etmek istemiyoruz ama etmek isteyen varsa da hazırız diye. Öyle bir açıklaması oldu. Sert bir açıklama aslında. Çok yumuşak gibi gözüküyor da. Fatih Hoca'nın söylemleri daha önemliydi. Mesela Fatih Hoca öyle bir şey söyledi ki dün kendi camiasıyla ilgili, buna yerel basın mı dersiniz, Trabzon'un içindeki insanlar mı dersiniz, Trabzon'da kriz çıkarmaya çalışan bir güruh var dedi, bir de art niyetli bir güruh var dedi, yeteneksiz bir güruh var dedi, bazı yöneticilerden ve yönetimlerden rahatsız derken Merkez Hakem evet. Kurulu'nu, hakemleri dile getirdi. Yani Fatih Hoca mutlu ya, mu sizce Doğan Bey, mesela bu transferlerden?
3: Doğan Bey dünkü VAR hakimi nereliydi?
1: Trabzonlu.
3: Trabzon maçını yönetti.
1: Trabzon
3: VAR hakimi.
1: Nereli? İskoç muydu? İngiliz miydi?
3: Trabzon VAR hakimi nereliydi? Yabancı olan.
1: Vallahi bilemedim. Net bir bilgim yok şu an.
3: Ben size söyleyeyim, Macaristanlı.
1: Macar hakemdi.
3: Peki,
1: pardon.
3: Trabzon. Evet. Trabzon bu hafta kimle maç yapacak? Hangi ülkenin takımıyla maç yapacak?
1: Fenerbahçe'yle yapacak. Macar takımıyla yapacak.
3: Evet. Yani bu
1: vay size, güzel
3: yani
1: senaryo.
3: Yani
1: oradan oraya dediniz.
3: Yani bu adam yani burada duyguları yok mu mesela? Bu Macar sonuçta ve Muhammed Salah'ın bence yani bildiğim kadarıyla penaltıydı. Mesela penaltı vermedi ve bir de sarı kart gördü sınavda.
1: Salah hakemi de mi yendi?
3: Ya bilmiyorum. Evet. Yani burada Macar hakem olması, yani Futbol Federasyonu Başkanı gerçekten hangi kafada? Yani bir ülkemizin takımı var. Macaristan'a gidecek. Macar takımıyla bir maç yapacak. Ve bu hakem yurt dışından gelen hakemde ve Macar oluyor ve Trabzon maçına veriliyor. Ya gerçekten çok enteresan. Yani gerçekten çok beceriksizlik bu ya. Ya bu ülkenin takımı da koruyun ya. Bu Macar sonuçta ya. Ben yapsa duygular yok mu bu adamın? Ya art niyetliyse, ki penaltı vermedi bir pozisyonda. Varda çağırmadı mesela hakemi. Hakem görmeyebilir. Macar hakem sen görmüyor musun? Kör müsün yani?
1: Peki.
3: Böyle Doğan Bey.
1: Peki.
3: Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ettim. İyi haftalar diliyorum size de. Sağ
3: i̇yi
1: olun.
3: Haftalar,
1: eksik sağ olmayın. 0307. Günaydın, iyi haftalar.
4: İyi haftalar, iyi kalpler Doğan abi. Nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Sağ olasın. Seni sormalı.
4: Çok sağ olun. Ben Antalya Spor tutuyorum. Ne Fenerbahçe, ne Beşiktaş, ne Galatasaray, ne Trabzon. Söylemek istediklerim şundan. Hani maçları seyrediyorum. Abonelim de var. Bütün maçları seyrediyorum. Yani bu hakemleri sadece beceriksiz, sadece kabiliyetsiz demek bence az kalır. Bu seneki Galatasaray'ın en büyük rakibi Beşiktaş benim gözümde. İkinci büyük rakibi Fenerbahçe, üçüncü rakibi de Trabzonspor. Ne tesadüftür ki Fenerbahçe ilk başta doğrandı. Beşiktaş dün doğrandı. Ben her zaman şöyle söylüyorum, çoğu yorumcu buna katıl diyor. Ben hala diyorum yapının olduğu %100 kanıtlayamam ama kesinlikle eminim. Bu kadar art niyet olamaz yani. Yani bu kadar da tesadüf olamaz. Teşekkür ederim. Sözcüklerim bu kadar.
1: Ben teşekkür ettim. Bu arada Antalya Spor'la ilgili en son gene kaybetti galiba değil mi? Kendi sahasında.
4: Evet.
1: Kime? Pendik'e mi yenilmişti? Öyle hatırlıyorum galiba.
4: Pendik'e
1: yenildi galiba. 3-2'lik bir skor.
4: Evet.
1: İyi gitmiyor
4: i̇yi
1: işler
4: gitmiyor Antalya Spor'da da durumlar, çünkü para yok, destek yok. Bize de elinde gelen desteği yapıyoruz ama
1: valla sadece otellere sırtını dayamamak gerekiyor. İşte turizmde biz burada
4: kesinlikle
1: işte olan derken, orada birçok başkanın beklentisi hep o. Bize neden işte dünyanın en büyük otelleri burada, bize niye destek vermiyorlar modundaydı. Aynısını zaten kardeş takım Kocaeli Spor'dur. Kocaeli'de yıllardır fabrika şehrinde yaşıyoruz ama İstanbul'da yönetiliyoruz. O yüzden Kocaeli burada cenemesini çekerken, desteği alması gerekirken almıyor denildiğinde haklıydı aslında o da. Oradan bir zaten kardeşlik var Antalya Kocaeli arasında. Sevgiler, evet. Saygılar yolluyorum size de.
4: Çok da sağ olun, teşekkürler.
1: Peki. 37-26 sana da günaydın, iyi haftalar.
5: Doğan abi günaydın.
1: Hoş geldin.
5: İyi yayınlar, iyi hayırlı Ramazanlar. Abi ben
1: hayırlı Ramazanlar falan geldik. Oh.
5: Tuttum bu 4-1 takımların çilesinden, hakem itirazlarından. Abi gel menemen yapacağım. Buyur gel menemeni. Soğanlı mı yapayım, soğansız mı yapayım onu ya, soracaktım.
1: Hiç fark etmez, her türlü.

0: Yenir.
1: Tamam abi, çok teşekkür ettim.
0: Hiç mi soğandan zarar gelmez? Yok, kokuyormuş, ediyormuş falanmış filanmış, sıkıntı yok.
1: Abi ben sıkıldım. Yoksa İsmail Hoca'ya soracaktım. Yoksa tribünlerimi sorayım, Fenerbahçe tribünlerine.
0: Menemeni İsmail Hoca'ya soracağına, Samet Hoca varken menemeni başka hocaya sorulmaz yalnız.
1: Abi teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Hani hocaların hocası menemenin de hocasıdır. Samet Hoca'ya soracaksın menemeni. Peki. Gelelim diğer telefonlara. 55-55.
2: Alo.
0: Alo, hoş geldiniz.
2: Abicim merhaba, Doğan abi merhaba.
0: Hoş geldin.
2: Hiç bu kadar çabuk bağlanacağımı beklemediğim için.
0: Öyle mi?
2: Telefon yan taraftaydı, öyle bir sarıldım ki telefona, özür dilerim. Herkese merhabalar.
0: Eyvallah.
2: Herkesin hayırlı kandilini kutluyorum, güzel bir gece. Güzel geçer inşallah. İyi. Bir Galatasaray taraftarıyım. Sizi de çok sık dinliyorum. En son ligin ilk haftasıydı. Sesim geliyor bu arada değil mi?
0: Geliyor geliyor, sıkıntı yok.
2: Ligin ilk haftasıydı. Galatasaraylılar bir 3-5 arkadaş toplandık. Hadi ligin ilk maçına gidelim dedik. Çorum maçına. Şimdi Galatasaray stadını bilenler bilir. Bu altta bir metro girişi vardır. Biz metro girişi değil de o Çeliktepe, Sanayi Tepe'nin olduğu yerden
0: köprünün yürüyerek oradan girdik. Merdivenlerden
2: maç sonu aşırı. Aynen. Maç sonu şöyle bir yorum vardı. Ya biz o stada inmek için o kadar merdiven indik ki tüm maç boyunca Barış Alper bu kadar performans sergilememiştir bizim kadar 90 dakika boyunca. Okan hocamız ona
0: iniş kolay da bir de ona çıkışı vardır, aynı yoldan geliyorsun.
2: Zaten şöyle bir olay oldu. Biz şimdi ligin ilk haftası puan kaybını beklemiyoruz. Çorum'dan da hiç beklemiyoruz. Eski futbolcumuz Uğur Uçar'dan. Yani lig sonuçta yeni lige yükselmiş bir ekip. İlk kez bildiğim kadarıyla birinci ligde.
0: Hoş geldin diyelim diyorsun yani.
2: Ya biz şimdi o moral bozukluğuyla tribünden çıkıyoruz. Arkadaşlar arasında konuşuyoruz. Şimdi takım motivasyonunu kaybetmiş durumda. Halbuki ilk sahaya çıkan ilk 11 geçen sene ilk 11'iyle aynı, ama mental olarak baktığımız zaman hiçbiri maçta değil. Onu hissediyorsunuz. İner yukarı çıkarken dedik ki böyle, ya Barış Alper bizim kadar performans sarf etmemişti. Zaten ölmüşüz, bitmişiz. Orada kendimizi köfteciye zor attık.
0: Tabii yolda arkadaşlar uzar, orada mola vermek. Susurluk'ta bir durmanız gerekirdi yani yol. Çünkü bir de mağlubiyet beraberlik olunca yolda uzar yani.
2: İnanılmaz canımı sıkın köfteciye attık. Arkadaşlarımdan biri dedi vallahi de herhalde bu sene Fenerbahçe şampiyon olur. İnternette yorum okudum, şöyle diyordu. Allah diyor Galatasaraylılar üzülmesin diye Fenerbahçe'yi yolladı. Onlar bir hafta sonra, bir gün sonra takılınca bizim için inanılmaz motivasyon oldu. Ama bizim sol kanat inanılmaz aksıyor. Ya kim gelirse gelsin hiçbir şey işlemiyor oradan. Ve Okan Hoca 90 dakika boyunca Barış Alper hakikaten sabretti. Bunu biz mesela tribünde çıldırdığımız halde.
0: Bak mesela biraz futbol sever birisin. Aynı zamanda takip de ediyorsun. Öyle veya böyle göz ucuyla da olsa. Dört gözle de hepsine bakıyorsun. Şimdi şöyle bir gerçek var. Bazı krizler fırsata çevrilebiliyor ya. Kerem'in sakatlığı yürekleri ağza getirdi. Ayrı bir konu. Ama mesela sence İsmail Hoca bir şey olmasaydı Lyon deplasmanında da Kerem'le başlamayacak mıydı?
2: Şimdi şunu söyleyeyim. İlk gittiğim maç 1992 yılı Galatasaray Werder Bremen maçıydı. Çocukluğumda hatırlıyorum, 17 yaşındaydım. Hı hı. Top kara takılmıştı. Biz Werder Bremen'i orada o top Rotaryon'un topu Ali Sami'nde kara takılmasaydı 1-0 alıp turu geçecektik. 2-1 olacaktı. Ki ilk maç 2-1'de deplasman gol kuralı vardı. Çünkü Werder Bremen o sene Avrupa Kupa Galipleri Kupası aldı. Şimdi bu kadar eski bir taraftarlığım aslında benim. Bir Galatasaray taraftarıyım.
0: 0-0'lık maç şimdi, değil miydi o?
2: Evet 0-0. Rotaryo Ali Sami'nde o gün, evet. İnönü Stadı'nda günlük güneşlik hava varken 1992 yılında Mart'tı herhalde, Allah'u alem tam olarak hatırlamıyorum. Rotaryo'nun topu kara takıldı. Biz 0-0 bittik, hepimiz ağlıyorduk. Ben lise 3'e giden bir çocuktum o gün. Hı hı. Hepimiz ağlıyorduk. O gün de inanılmaz kar yağmıştı. Hatta top kırmızı bir topla oynanmıştı, öyle hatırlıyorum. O zamandan bu zamana Galatasaray maçlarını takip edeyim. Galatasaray maçlarına giderim. Ara ara bulursak kombine de alırız. Şimdi çok ilginç bir şey bahsedeceğim. Hayır, mübarek bir gündeyiz. Şöyle der Peygamber Efendimiz. Kişinin diyor kendi rızası dışında başına gelen her şeyde hayır vardır diyor. Hani bizim klasik bir şeyimiz var ya, bazı hayırlarda şer, bazı şeylerde hayır olabilir diye. Biz İsmail Hoca'ya da bağlayacağım bu olayı. Aslında herhalde Arabistan takımı Barış Alper'e 50 milyon verdiği zaman onu satmalıydık herhalde. Çünkü birinin iyi bir bedeli çıkarsa, hakikaten iyi bir talih çıkarsa satılma taraftarıyım ben bu arada. Şimdi Kerem Aktürkoğlu bizden gitti, İsmail Hoca'ya bağlayacağım. Onlar için de bir hayır olabilir. Çünkü Kerem Aktürk internette çok güzel yorumlar var maçlarla ilgili. Çünkü bizler genelde şeyleri takip ediyoruz, spor yorumcuları. Ama standart taraftarlar o kadar güzel yorumlar yapıyor ki internette bazen şaşırıyoruz yani. Kerem Aktürkoğlu için şöyle bir yorum okudum internette. Diyor ki taraftar, bunun Galatasaray'dan geldiği için Kerem Aktürkoğlu ıslıklanmıyor. Hani aslında Kerem Aktürkoğlu'na sabrınız ne zaman bitecek diye bir yorum okumuştum. Hakikaten böyle bir şey görüyorum Kerem Aktürkoğlu'nda. Belki onun sakatlaması, tabii ki Allah'ım şifa versin. Çocuk baba oldu, inşallah tez zamanda iyileşin. Bir Galatasaray taraftarı olarak söyleyeyim. Acil şifalar, çok iyi olarak şeye dönsün isterim hayata. Ama hakikaten biz Kerem Aktürkoğlu'ndan çıktığımız için çok şanslı olduğumuzu hissediyorum. Belki Fenerbahçeliler de onun sakatlanması futbol sahası olarak onların hayrını olabilir. Ya olsun ister misiniz, olsun istemem.
0: Bak mesela bir Fenerbahçeli olarak şunu yazıyor, diyor ki Asensio sakatlandı diye İsmail Hoca ne rahatlamıştır diyor mesela.
2: Ben şöyle söyleyeyim, aynı bu Icardi'nin sakatlanmasıyla işte bizim şeye dönmemiz, Osimhen'le dönmemiz. Çünkü ikisinin aynı anda iki tane marjinal ya da çok iyi bir adam oynatmamız çok zor olacağı için.
0: Kesemiyor diyorlardı ya Okan Hoca için, Icardi'yi alamıyor oyundan diye.
2: Aynen ona döndü. Şimdi ben aslında şöyle bir tercih, hani çok tolvukalazı yapmak istemiyorum. Fenerbahçe teknik direktörü olsam Asensio'yu çağırırım. Asensio, sen nasıl oyun oynamak istiyorsun derim. Onu başa yazarım. Diğer hiç kimseyi yazmam. Ben Greenwood'u ayırıyorum. Belki yeni geldi, çok sükse yaptı ama Asensio gibi bir adamın kesinlikle Galatasaray'da olmasını isterdim. İnanılmaz bir futbol aklı var adamda.
0: Ama bu kadar 10 numara eksikliği yaşadığım bir dönemde tabii ki Asensio'dan başkası da gelmez akla. Şimdi uzaklarda aramayın, yakınında Asensio gibi bir yıldız
2: var. Aynen. İşte biz mesela sizden giden, Beşiktaş'tan giden kim var? Dilim ucunda. Bize de gol atmıştı.
0: Rafa mı?
2: Bir sezon önce 10 numara. Rafa Silva mesela. Rafa Silva'nın inanılmaz Galatasaray'da oynamasını isterdim. Ben, şimdi biz Hacı'yı statta Türk binlerce, onlarca kez canlı izledim ben Hacı'yı. Bir hiç unutmuyorum, bir pozisyonu var. Topu aldı. Ümit Davala'ya koşsana lan dedi. Aynen böyle eliyle işaret ederek. Sahayı inanılmaz yönetiyordu. Ben takımın içinde bir tane bir adam olmasını ve o adamın takımı yönlendirmesini istiyorum. Biz dışarıdan teknik direktörün elini kolunu sağa sola sallayarak, işaretleri yaparak kendini motivasyon ettiğine inanıyorum. Aslında hiçbir futbolcu onu dinlemiyor sahadaki.
0: Peki takım içerisinde abilik yapan, yönlendiren bir isim olarak Hakan Çalhanoğlu'nu Galatasaray'da görmek ister misin?
2: Asla abi ya.
0: Ama takımın içerisinde böyle bir isme ihtiyacım vardı.
2: Yok abi, Allah'ım kaderde yazdıysa bolsun, kurban olayım ya.
0: Yok, hatırlatayım dedim de o yüzden.
2: İstemiyorum yani, asla. İstemiyorum, hakikaten istemiyorum yani. Bunun Galatasaray'la arasında anket yapın. Galatasaray'ın birçoğu da bunu istemeyeceğini farkına varacaksınız. Bakın ben şöyle bir şey yapıyorum. Biz şimdi televizyonlardan spor yorumcularını izliyoruz. İnternet üzerinden eski futbolcuları, spor yorumcularını izliyoruz ama hakikaten hiç kimsenin bilmediği inanılmaz sosyal medya yorumcuları var. Taraftar, no name isimler bunlar. O kadar güzel tespitlerde bulunuyorlar ki, o kadar güzel ya, anlatamam. Ya bunu diyorum ki neden? Hatta ben birçok spor yorumcusunun o sosyal medyadaki taraftarın yazdığını okuyarak reyting yaptığını inanıyorum. Çünkü o kadar güzel yakalıyorlar ki futbol sahası içinde şeyleri.
0: Siz doğruları söyleyenin ya da güzel şeylerden bahsedenin takip edildiğini gördünüz mü çok fazla? Yoktur yani. Ya belki, daha çok ya kaosla belki beslenen, daha çok tartışan insanlar daha popülerdir.
2: Ya benim aklıma sabah araba kullanırken radyo açtım. Saat 10 civarıydı. Senin sesini duydum. Ben bu arada devamlı seyahat ediyorum, dinliyorum. Bu arada Cihan'da selam var. Onu da çok iyi dinliyoruz bu arada.
0: Cihan da geldi. Ayrıca içeride.
2: Selam var. Ayrıca evet. Mesela Ahmet Konaş'ta bir gün canlı yayına katıldım. İlk kavgayı da benle etmişti. Hatta beni şeyden almışlar canlı yayından. Sonra Cihan'dan sıkıldı, senin yanına geldi. İnanılmaz yanında ona laf sokmalarım var ya, beni kendimden geçiriyor ayrıca. Bu arada Ahmet Konaş'a da selam olsun. Hani kişilik olarak bazı oyunlarını inanılmaz seviyorum. Taraftar olarak çok tasvip etmediğimiz yanları var bu arada. Ama senin o ince dokunuşların, stand-up'ta dokunuşların da çok iyi derecede dinliyoruz bu arada. Aslında Cihan'a da özelden yazmışım. Cihan, ben bir canlı yayına katılmak istiyorum demiştim. Ya Doğan abi, sana nasipmiş bu bugün ayrıca. Böyle işte. Sizi dinlemeye devam ediyoruz.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi güzel bir sohbetti.
2: Uzattım.
0: İyi
2: haftalar diliyorum. Uzattım, özür dilerim ya. Hakkınızı verin. Hayırlı kandiller.
0: Sağ olasın. Görüşmek üzere. 17.30. Sana da günaydın.
2: Uzattım.
3: Özür dilerim
0: ya. Hakkınızı verin.
1: Hayırlı kandiller. 17. Sana da günaydın.
0: Günaydın.
1: Alo.
0: Hoş geldin.
1: Günaydınlar. İyi yayınlar abi.
0: Tanıyalım.
1: Ne? Kandilin mübarek olsun.
0: Tüm sağ olun. Halini. Hepimize.
1: Deminki arkadaş çok uzattı da bana göre hep boş konuştu.
0: Peki. Sen doldur.
1: Hep böyle kendi açıdan doğrularını anlattı ama gerçekleri anlatmadı. Bu son 5 seneyi anlatmıyor. Kendi takımında her şey ortada, yargılananlar falan filan, detaylara girmeme gerek yok. Bunlar hakkında da konuşmuş olsaydı çok sevinirdim. Teşekkür ederim. İyi.
0: Ben teşekkür ettim. Sağ olun. O da bir şikayet telefonu gibi oldu. 0908.
4: Alo, merhaba. İyi günler abi.
0: Hoş geldin.
4: Doğan abi, nasılsın? İyisin inşallah.
0: Teşekkür ederim. Çok şükür.
4: İstanbul'dan bağlanayım abi.
0: Biraz telefona yakın olman, ben... hoparlörden çıkartmak ya da kulaklıktan değil de biraz normal konuşma şansın varsa daha net. Kısa zaten iletişim. Peki. Teşekkür ederim.
4: Ben Galatasaray taraftayım. İstanbul'dan bağlanıyorum. Bence çok erken başladık bu hakem yorumlarına. Yani bu işte ligi etki.
0: Biz başlamadık bu arada. Onlar başlattı. Hani var ya, biz tamam, bir şey yapmadık. Onlar yaptı abi ilk defa falan diyerek. Tam kavga ondan çıktı ya. Tamam.
4: Benim 5 yaş arkadaşlarım var, sürekli birbirimize reyetler atıyoruz. Yani gece 3'e bile atıyoruz, yani öyle düşün. Şimdi ben bu olayı görür görmez hemen barışım pozisyonuna attım arkadaşıma, 5 yaş arkadaşıma. Dedim ki o gün neden ses çıkartmadı? Yani o gün ağır bir şekilde yenildik ama bu kadar yaylara kopartmadık. Yani atlattık, sahada durduk, Beşiktaş'ı alkışladık, tebrik ettik. Yani bunlar futbolun içinde olan şeyler. Dün akşamki pozisyonda bence kırmızı karttı. Yani yüze resmen tokat atıyor. Mesela Fenerbahçe maçında Osterwalde İkardi'ye İkardi yüzü şişirdi. Yani tokat atarsa İkardi yüzü şişirdi. Bunlar oluyor bence Doğan abi. Öyle demek istiyorum. İyi şeyler diliyoruz size.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Çok uzuyor konuşmalar diye yazmış. Bir fırsat yakalayınca sonuna kadar kullanmak istiyor bazen dinleyicilerimiz. Ben de biraz efendim şey yapıyorum yani, meyli ediyorum ama 30.46 sana da günaydın.
5: Günaydın Doğan abi, yayınlar diliyorum. Kısa tutuyorum.
0: Peki.
5: Doğan abi, benim bir önerim var. Mesela ligde sadece bir sezon yabancı hakemler yönetse nasıl olur?
0: Yani o da kötü olur. Onu da eleştiririz.
5: Yani ikinci sorun da sizde Fenerbahçe'de lider oyuncu kim olmalı? Hani şuraya koş, şuraya falan.
0: Ya elinde Asensio gibi bir isim varken başkası gelmez aklı.
5: Aynen. Bir de dün Beşiktaş'ı yani doğradılar diyor ya, Hamdi içeride doğramayadı. Aynı öyle o şekil oldu bence.
0: Peki. Senin de yorumların böyle. İyi sana da teşekkür diliyorum. Ettim. Sağ olasın.
5: İyi yayınlar diliyorum Doğan abi.
0: Eksik olma. 37.20. Günaydın.
6: Günaydın. İyi yayınlar diliyorum. Hayırlı kandiller öncelikle.
0: Yönlendirmem iyi oldu mu? Bunu ara, şunu yap, böyle yap demem. Biz de sadece bak ne kadar şey, mesela mesajdan da sana attım. Telefonda gittin. Dedim ki ilk defa bağlanacaksın herhalde. İnanç değil mi?
6: Evet.
0: Peki.
6: Evet, doğrudur. Evet. Evet, ben sizin programınızı dinliyordum bayağıdır. Ben size de bağlanmak istedim ama çok hızlı bir geri dönüş oldu sizden.
0: Yok, sen de hemen arayınca zaten hani şöyle söyleyeyim, programda bitmeye yakın tecrübeli olanlar şey yaparlar. Almayacak galiba beni diye düşünürler. Öyle bir niyetim olmuyor gerçekten, bazen böyle hani birden ona kadar bir rakam söyle deyip neredeyse öyle basıyorum görmeden. Bastığımı okumaya çalışıyorum. Sen de tam o esnada mesajı attın. Nasıl katılabilirim bu yayına diye. Demek ki bilmediğin için ilk defa olduğunu anladım inancım. O yüzden ben de yazdım bu numarayı, arayarak diye mesaj attığın numarayı. Aradın, aldık.
6: Evet,
0: seni tanıyalım. Hangi takımlısın, yorumun ne olur?
6: Ben Galatasaraylıyım. Yani ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani tamam, şimdi ikinci haftadayız da hakemler evet kötü mü kötü ama sonuçta bunun çaresi var mı yok. Türk hakemleriyle biz devam etmek zorunda mıyız? Zorundayız. Ya biraz daha işte güvenmek lazım. Çok tartışmalı şeyler oluyor. Bütün ekranlarda hakemler aşağı çekiliyor. Şimdi bu adamlar sonuç olarak hani evlerine gittiğinde bu programları izliyorlar. Psikolojik olarak baskı altında olabilirler vesaire. Ben biraz daha hani olumlu taraftan bakmak istiyorum. Çünkü daha kaç hafta var? 30-35 haftaya yakın süre var. Hani biraz daha bence şey yapmak gerekiyor. Ama sadece atamalarla alakalı biraz daha federasyonun iyi atamalar merkez hakem kurulunun yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum, siz katılır mısınız?
0: Ya tabii ki katılırız. Bunu ilk defa katılmıyoruz böyle bir şey ya da bu teklifi ilk defa sunmuyoruz zaten. Yaklaşık 3 senedir Ferhat Gündoğdu yönetiminin olduğu dönem içerisinde bu sözleşme imzalandıktan sonra da aynı şeyleri söyledik. 13 tane hakemin gittiği o 6 Mart operasyonuyla alakalı da 8 Mart operasyonuyla alakalı da bunları konuştuk, dile getirdik. Değişen çok fazla bir şey olmuyor. Yönetim de değiştiremiyor. Yani Türkiye'de güçlü 3 isim say deseniz bir tanesini Ferhat Gündoğdu derim. Bu kadar şikayet edilmesine rağmen görevinde ve koltuğunda hala kalıyor olması arkasının ne kadar sağlam olduğundan başka bir şey düşündürtmüyor bana. Desem katılır mısın?
6: Evet, kesinlikle katılıyorum size.
0: Yani başka bir şey söyleyemem çünkü. Ya bu kadar yeteneksiz, yani benim... bu kadar kötü yönetim, bu kadar hataların üst üste gelmesi ve inadına mı iş şeklinde devam etmesi bu raddeye getiriyor zaten konuyu.
6: Evet, yani kesinlikle abi, bu da şundan kaynaklanıyor. Yani ya biz hepimiz çocukluğumuzdan beri bir takım tutuyoruz, doğru mudur? Hakemlerin de tutmuş olduğu bir takım tabii ki var ama hani bunun önüne nasıl geçilir? Yani
0: nasıl geçilir biliyor musun? Bilmiyorum, daha önce duydun mu hiç? İngiltere'de nasıl bir sistem var biliyor musun? İngiltere Federasyonu hakemlere sezon öncesinde, yeni gelecek hakemler varsa eskilere de soruyor hangi takımlısın diye.
6: Evet.
0: Onlar da söylüyorlar. Yani orada şey yok. Ya ben şimdi Galatasaraylıyım ama Fenerliyim mi desem acaba? Beni o maça verirler mi vermezler mi? Beni Galatasaray maçlarına verirler bari diye. Tuttuğu takımın maçlarına vermemeye gayret gösteriyor. Ya bu şeyin önlemez aslında. Ya rakibiyle oynanacak maçı alırsın. Orada doğrarsın. Yapacak bir şey olursa her yerde yaparsın yani ama gene de tartışmaların evet, önüne geçebilmek için hiç olmazsa bir adım atılmış. Bir şey yapılmış yani.
6: Kesinlikle öyle. Yani yabancı hakemin de ben hani gelse, geldiği zaman da gördük bizim ligimize. Onlar da hata yapıyor. Ama bilmiyorum yani nasıl bu lig böyle devam edecek bu şekilde. Yani güvenelim diyoruz. Biz de hani olumlu taraftan bakmaya çalışıyoruz ama şimdi yarın bir gün Galatasaray maçında öbür hafta mesela bir hatalı bir karardan mağlup olsak, berabere kalsak, bu sefer tabii ki biz de taraftar olarak parlıyoruz. Ve yani bunun sonu var mı yok mu bilemiyorum. İnşallah hayırlısı olur yani Türk futbolu için. Ne diyeyim?
0: Valla senden önce hocan çıkıyor zaten konuşuyor deyip öyle söylesem andan sonra ooo ağır oldu falan diye söylenecek. Teknik adamlar da yöneticiler de ilk sığındıkları liman hataları kendi tarafından bakmak yerine yönetimsel olarak 1-2 pozisyon üzerinden gidiyor. 88 dakika veya 80 dakika eğer bir çözüm üretemediysen biraz da kendi açından bak hocam kısmına geliyor tabi. Bunu aynı şekilde İtalyano için de söylemek lazım. İsmail Hoca için de, Fatih Tekke için de, Okan Hoca için de, hepsinin için söylemek gerekiyor. Bitti mi? Teşekkür ettik mi? Sağ olun mu?
6: Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim yayına aldığınız
0: için. Ben teşekkür ettim. Görüşmek üzere. İyi haftalar diliyorum. Bir kez daha söyleyelim. İyi de kandiller dileyelim dinleyicilerimize. Nübel'de gol yiyormuş be. Valla Lima'da öyle bir yere vurdu ki hani iki Nübel olsa zor çıkacak bir toptu. O da bir şans. O fırsatı vermemek gerekiyordu. Merak ettiğim için, okumadığım için sadece üzerinden geçeceğim ki bu tartışmalar devam edecek. Bu arada Brezilyalı yıldız Fabinho Trabzon'a geldi. Birazdan haber kanalları bağlantıları yapacak, görüntüleri vermeye başlayacak ekranlara. Sosyal medyadan da takip ediliyor uçağın gelişi gidişi falan diye yorumlanmıştı. Ama Ercan Taner'in bir köşe yazısı vardı. Böyle hızlı bir şekilde geçmek istiyorum. Ne dedi diye çok merak ettim çünkü. Trossard ve Aliti'nin yan yana, Trossard öne doğru hamle yaparken işte Alanyaspor'un kaptanının tokadı Trossard'a vuruyor gibi geldi bana. Değildir herhalde derken yavaşlatılmış gösterimde bir kez daha gördüm. Rakibe vurmak veya vurmaya teşebbüs etmek de kırmızı kartı gerektirir diye söylüyor kural. Kırmızı kartı gerektiriyor diyor kural. Vuruşun yumuşak veya sert olmasının hiçbir önemi yok. VAR odası herhalde istemeyerek olmuş, bir daha yapmaz diye düşündü. Tabii ki kart verilmemesi kabul edilebilir gibi değil. Oyun Alanyaspor'un yarı sahasında oynandı. Beşiktaş bir an önce golü bulmak istiyordu. Solda Rıdvan, hücumda Trossard'la beraber olumlu işler yaparken sağ kanatta Taylan savunma olarak iyiydi ama hücumda vasat kalıyordu. Çerni maça iyi başladı fakat ilk yarının sonlarına doğru oyundan düştü. Oh, dün akşam hücumda çok top kaybetti ve girdiği önemli pozisyonları değerlendiremedi. Endidi, Salih ve Orkun orta sahayı hiç fena gözükmedi ama kapanan Alanyaspor savunmasını merkezden aşamadılar. Olaytan ve Vlahovic oyundaydı ama sıcak ve aşırı nem temponun yükselmesine asla izin vermiyordu. Duran topta hata yaparsanız golü yersiniz. Lima'nın golü korner sonrasında gelmişti. Sonraki bölümlerde dökülen ve etkili olamayan bir Beşiktaş izledik. İtalyano'nun öğreneceği en önemli husus şu: zirveye oynamak istiyorsa bu tarz maçları kaybetmeyecek. Yoksa her şeye çok yazık olur diye de yorumlamak istiyorum. Demiş ki bunu Güntekin Onay'da şöyle tamamlıyordu. Onu o şekilde söylüyordu. Acaba Önder Özen ve Beşiktaş yönetimi İtalyano'ya bu maçtan önce kazanması gerektiğini söylemedi mi? Bu tip deplasmanlarda kazanamıyorsan zaten asla şampiyonluk yarışında olamazsın diyor. Bunu köşe yazılarında da sert bir dille dile getiriyorlar. Bana göre kredisi çok fazla olan, yönetimi bile görevden alabilecek güce sahip bir teknik adam. Bir kere uyum var, frekans tuttu, aşı yapıldı, kimyası uyuştu hocayla tribün arasında. O yüzden hamlelerine öyle veya böyle bazen sessiz kalınabiliyor. Ama 1-2 olur, 3 olur, onun sonrasında bazı şeyler güç olur diyerek de bağlayalım. Bir yol kazasının erken vakitte olmuş olması çok kıymetlidir. Galatasaray'ın unutmayın ki sezona 5-0'lık bir Beşiktaş mağlubiyetiyle başlamasından sonra bazı şeylerden ders çıkartması ve beraberinde gelen şampiyonluğu hatırlatıyor. Tıpkı İspanya'nın Dünya Kupası'na, Arjantin'in bir önceki Dünya Kupası'na başlangıçlarında da kayıplarla ya da yol kazalarıyla başlamış olması, bazı şeylerin önceden yaşanması, tedbirin alınması anlamına gelir. Bunlar iyi tarafından da bakmak lazım. Pereira'yı, Alanyaspor'u tebrik etmek lazım. Bu büyüklüğü de göstermek lazım. Çünkü taktikleriyle İtalyano'yu iyi analiz etmiş. Beşiktaş'ı güzel, çünkü topla çıkmaya çalışan bir Alanya olsaydı belki aynı tuzağa düşecekti. Uzun toplarla oyunu açarak, takımın boyunu genişleterek, enini genişleterek iyi bir oyun sergiledi. 7 maçlık, daha doğrusu 7 sezonluk bu sistemin ve aynı zamanda geleneğin değişmemesi, 7 maç sonrasında kalesinde gol görmesi, bunlar yaşanacakmış, kader kısmet, federasyon başkanı gibi söyleyeyim, nasip değilmiş diyelim, ama olabilirmiş, olmadı, niye olmamış, yürüyebilirmiş, yürüsün o zaman gibi yorumlanabiliyor. Konya rahatsız, Trabzon rahatsız, Galatasaray rahatsız. Merkez Hakem Kurulu'nun istifaya davet konusunda da kulüplerden resmi bir açıklama da gelmiyor. Biz de rahatsızız. Herkes bir şeyler söylüyor ama kulüpler sessizliğini koruyorlar. Ya da Kulüpler Birliği Vakfı içerisinde sesin ortak bir şekilde çıkmaması bir şeylerin istenmemesi anlamına mı geliyor ya da birileri mi engelliyor gibi senaryoları yazdırıyor bize. Ama bugünün en güzel senaryosu şeydi mesela, ben bunu Ethem'e söyleyeceğim, Ethem Özışık'a, çocukluk arkadaşım, can ciğer, kan kardeşim, işte en son Eşref Rüya'yı yazdı, Poyraz Karayeli yazdı falan, söz möz falan bir sürü eseri var. Ethem'e söyleyeceğim bunu. Federasyon Merkez Hakem Kurulu Trabzon maçına Macar var verdi diye onu söyleyeceğim. Oradan galip geldi ama French Varoş maçı öncesi vay falan deyip orada biraz şey oldum, yani yok artık kısmına geldim ama öyle düşünceye de saygı duyuyorum tabii, katılmak zorunda değilim. Cihan Bey, en sonunda senelik izninin bir kısmını kullanıp biraz rahatlamış, biraz dinlenmiş, gözler şişmiş fazla uykudan, ondan sonra biraz kilo verilmiş,
3: düzen bozulmuş, hareketlilik yüzmüş müzmüş, kaslar çalışmış. Bunları net bir şekilde görebiliyoruz. Biraz ırk değiştirmiş. Hafif böyle daha şey Afrika kökenli amatör futbolcular gibi öyle bronz tenine geldi. Hani Fabinho nasıl Trabzon'a aynı indiği renkte ise Cihan da Radyo Gol Stüdyosu'na aynı renkte indi arkadaşlar. Fabinho ile aynı renkte şu an. Yani Cihan Yo diyerek yayın hayatına devam edecek. Hadi ona bırakalım mikrofonu, yarın kısmetse hazırsanız eğer tehlikeye Ahmet Konaş'ta saat 10'da buradayız, bekleriz efendim.
7: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
8: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
9: Dostlar, herkese merhabalar. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler yerindedir umarım diyerek programı açalım. Yokluğumda çok dedikodu mu yaptınız mı? Arkamdan konuştunuz mu? Atıp tuttunuz mu? Hepsinin haberlerini alıyorum. Bugün üstümde de şöyle bir şey var. Yani hepimizde olur ya, hani ilkokuldayken veya işte lisedeyken okul zamanlarını hatırlayayım, böyle pazar akşamları üstünüze böyle bir kasvet çökerdi. Bir kasvet olurdu ya. Onun gibi bir şey var şu an üstümde. Hem mutsuz muyum? Asla değilim. Ben sizlerle buluşmaktan çok keyif alıyorum. Desem de çok inanmayın bana. Hani bir de şey var mesela, benim de bugün başıma geldiği gibi yıllık izinden döndükten sonra başka bir arkadaşının yerine bakacak olmanız da biraz işin cilveli tarafı. Neyse ki Doğan Öncel 8 Eylül'de gidiyormuş, dedi ki sana dedi çok güzel bir haberim var, dedim sakın ha yarın gitme, sakın ha. O da bir 8 Eylül'de gidiyormuş. Hani fiziken masadayız ama ruhen hala şeznoktayız, o moddayız. Az önce kahve makinesinin önünde, hatta ben bu olamam, bu bir simülasyon herhalde deyip öyle bakıştık makineyle falan. Hani böyle izinden sonra aslında böyle çalışmak çok güzeldi, ben özlemişim falan diyen birini görürseniz çalışma arkadaşlarınızdan, ondan böyle fıtı fıtı yavaş uzaklaşın. Ya tatilde çok sıkılmıştır, ya şirket ortağıdır, ya da başka bir açıklaması olamaz. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız, buradan mesajlarınızı atabilirsiniz. Fabinho geldi Trabzonspor'a, az önce havalimanında da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 11.40 sularında kente indi. Şimdi de işte ardından da bir 20 dakika sonra da hemen açıklamasını yaptı. Fabinho 36 kez Brezilya milli takımında forma giymiş arkadaşlar. Yani aslında şimdi bu transferi kıskanıyormuşum gibi olacak bu söylemim ama hiç alakası yok. Yani Trabzonspor'dan bağımsız olarak bunu söyleyeceğim. Yani takımlarımız resmen böyle artı 32 oyuncu doldu. Yani bu adamlar 2-3 sene sonra buradan böyle tırnak içinde balyayı indirip gidecekler. Yani belki bir iki senede bir Amerika yapıp oradan da bir emeklilik yaparlar. Evet doğru, bonservisler falan verilmeden alınıyor, kabul bazı oyuncular, ama bu işte imza parası vesaire cidden bir maliyet ve ciddi bir maliyet. Bu maliyetin altına imza atıyorlar kulüpler. Sırf taraftarlar böyle büyük isim istiyor diye. Hani şu 10 artı 4 kuralı var ya, buradan belki işte federasyondan falan birileri bizi dinliyordur. Hani bu 10 artı 4 kuralındaki o 4'ü var ya, şey yapalım yani, 30 artı adamlara ayıralım bence. Yani takımda böyle kontratı olan 30 artı oyunculardan böyle maksimum 4 kişi kalabilsin. 26-27 yaşında alınan diğer oyuncular en azından böyle bir transfer daha yapıp kulüplerin batmasını engelleyecek ekonomiyi sağlarlar diye düşünüyorum. Ha, Salah alındı. Salah alınır tabii ki. Yani müthiş bir PR. Hani inanılmaz, 40 ülkeden canlı yayınlanıyor Trabzonspor'un maçları, ki dün olduğu gibi Başakşehir karşısında iyi bir galibiyet aldı Trabzonspor. Ben böyle Trabzonspor'un yeni olaylar falan bulması gerektiğini düşünüyorum. Biraz böyle tarzından evrildi. Evet, hani olayının ekolinden Pinalar var, Batakovlar var, işte Kavrallar var. Trabzonlu arkadaşlar daha iyi bilir. Yine Aral Şimşir. Hani birkaç kişi daha vardı aklıma gelmeyen. Yani belki de bunlar yeter deyip Fabinho'lara, Salah'lara yönelmiş olabilirler. Ama ben Trabzon'un eski işte olaylar, vivular falan bunlara gitmesi gerektiğine inananlardanım. Cihan Trabzon gibi demiş. Sıradan bir Karadeniz şehrinde bu paraları harcamak sana mantıklı geliyor mu? Trabzon çok sıradan bir Karadeniz sahili değil, şehri değil ama yani tam bir futbol şehri. Futbolu çok severler. Kazanıyorlar. Olay'ı falan sattılar. İşte geçen sezon Uğurcan'ı falan iyi paralara sattılar. Trabzonspor evriliyor yavaş yavaş. Yani gençleri de alıyorlar. Gençlerin yanında böyle işte bir tık tecrübeli oyuncuları da yavaş yavaş yönelmeye başladılar. Müslüm yazmış. Merhaba Müslümcüm. Galatasaraylı yöneticiler gibi tatil yaptın demiş. Sardan Mardan haber var mı diyor. Ugacık hazırlık maçlarında az çok gördük demiş. İyi kötü diyemem ama sen Çorum maçında galibiyet için yürümeye mecali bile kalmayan İlkay'ı oyuna aldın. 20 maç oynarsa zorunlu satın alma opsiyonu olan, bonservisi 23 milyon euro olan adamı neden Çorum maçında oyuna almadın da Erzurum maçında maç 3-4 olmuş oyuna alırsın demiş. Dur bir yavaş gel. Ugocuklu'ya nereden geçtik? Hani bir anda Galatasaray'a nereden geçtik? Trabzonspor konuşuyorduk. Hani bir anda Galatasaraylı dostlar hani üzerime saldırdılar. Vallahi tam onunla başlayalım. Ben Beşiktaş'la başlayacaktım. Beşiktaşlı arkadaşlarla böyle dün falan da çok konuştuk. Bayağı bir isyandalar, hakkımız yendi diye. Ama madem Galatasaray'la başladık, Erzurum maçında çok bir şey yoktu ki ya. Yani Galatasaray için tam böyle bir şey oldu. Tipik sezon başı maçı oldu. Beni çok tatmin etmeyen bir oyun vardı bu arada. Ama şey güzeldi mesela. Tüm oyuncular böyle oyunu falan ciddiye almıştı. Çorum maçından bir tık farklıydı. Herkes koştu, efor sarf etti. Hani bu işte geçen sezonki veya ilk maçtaki nasıl olsa kazanırız düşüncesi yoktu oyuncularda. Bir tık böyle Çorum beraberliği yaramış. Gelecek 10 numarayla atlar biraz daha bağlanır işte. Batrakov falan geldi. Hani Çorum, Erzurum açısından bakıyorum. Erzurum cidden çok kötü ya. Yani Erzurum'dan bizi dinleyen veya böyle Erzurum'u yakından takip eden arkadaşlarım varsa, zaten hani Ahmet maçını da izlemiştim Erzurum'un. O zaman da demiştim ki ya bunlar diyeceğim özür dileyerek. Ya bunlar küme düşer demiştim ekran başında. Hani kendimle konuşuyorum ya. Yani transfer yapmazsalar ligde puan almaları gerçekten çok zor. Takım fazlasıyla kötü. Yani düşünün bu takım dostlar. Geçen sezon 1. ligde şampiyon olmuş bir takım ya. Ya ne yaptınız arkadaş? Koca Biyaz okey mi oynadınız? 101 mi attınız ya? Batak falan mı çevirdiniz? King falan mı oynadınız? Tamam hani karşısındaki son şampiyon Galatasaray, anlarım ama ya sen de biraz mücadele edersin ya. Ya bir tık bir şey yapmaya çalışırsın. Geçen sezonun 1. lig şampiyonu Süper Lig'de ilk 2 maçta 7 gol yiyor. Ve bir tane bile gol atamıyor. Bence bir tık Çorum'a örnek almalılar. Hani biraz Kasımpaşa'yı ya karşı bu hafta kaybettiler, biraz derken kaybettiler ama yani nasıl kaybettiler, izlemeyen varsa açıp izlesinler, inanın ben bile bilmiyorum. Adeta Kasımpaşa'yı böyle domine ettiler, 41 orta açtılar, Kasımpaşa'dan 4 katı fazla pas yaptılar, %75 topla oynadılar, 20'ye yakın şut çektiler. Demek ki bazen olmayınca olmuyor. Buna Emre Belözoğlu balı diyoruz. He? Argo mu oldu bal? Şansı. Uğur Hoca'nın da şanssızlığı diyebiliriz. Yani bence Erzurumspor, tekrar söylüyorum, ligin açık ara en kötü takımı şimdilik. Yani acilen böyle 3-5 tane iyi transfer yapmazlarsa hani rekorla falan düşecekler bir alt ligi. Yani Galatasaray bu maçı rahat aldı ama yine de bence böyle oyun çok böyle skora göre değildi. Mesela Barış Alper'in bir pozisyonu vardı, hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Görüyorum mesajları, döneceğim arkadaşlar. Yani böyle 3. bölgede bir ara mantıklı paslar falan atıyordu, hatırlayın. Oha dedim, bu çocuk gelişti ya. Olmuş, bu çocuk kendine geldi falan diye düşünüyordum ki yanılmışım. Huylu oyundan vazgeçer mi? Geçmiyor. Yani böyle geçen hafta da baktım, bu hafta da baktım. Böyle bir koordinasyon ve konsantrasyon sorunu var gibi. Koordinasyon deyince şey, Emre Belözoğlu gibi hissettim kendimi. Ya böyle doğru düzgün çıkamıyor. Çocukta bir şey var. Yine böyle bir transfer dedikodularından mı etkilenmiş? Başka bir şey mi olmuş? Bilmiyorum ama yani rakibinden çok uzakta kalıyor. Evet, düzeltecektir bunları. Çok fazla sorun yok. Çok fazla maç oynadı Galatasaray'da geçen yıl. Bu da kabul. Yani dönüşüm süreci, bu da eyvallah, bu da kabul. Mesela diğer tarafta bir de Sara var. Ya bu çocuk asist yapmasına rağmen Sofa'da en düşük reytingi nasıl almış, ben çok anlayamadım. Onun da sorunu bence Barış'la aynı. Onda da böyle koordinasyon ve konsantrasyon sorunu var. Hani geri kalan bütün oyuncular bence ortalama üzerinde oynadı. İşte bakıyorum Torreira'ya falan kızmışlar. Aa işte bu çocuk işte sıkıldı falan, bir bombalıyorlar Torreira'yı. Gerçekten mükemmel bir oyuncu. Çok iyi bir profesyonel. Bence takımın en iyisiydi. Dönen topların hepsini topladı. Neden bu kadar kızıldı Torreira'ya onu da anlamakta zorluk çekiyorum. Sana böyle 8 numarada çok olacak gibi durmuyor ya. Ama mesela Lemina oradayken öyle olmuyor. O hem stoperleri üçlüyor hem de diğer taraftan böyle bekleri falan çıkartıyor. Bir de üstüne üstlük gidiyor rakip sahaya da baskı yapıyor. Bir de Barış var. Tekrar döneceğim Barış'a, o kadar kızgınım. Ya hayatta şey yok mudur ya arkadaşlar? Ya siz de benim gibi düşünüyorsunuzdur diye ortak arıyorum kendime. Şimdi benim gibi düşünün diye zorlayacağım sizi. Ya hayatta basit bir mantık.

denet değil miyim yani? Belki Barış böyle antrenmana falan giderken bizi dinliyordur. Ya gidip son vuruş çalışacaksın. Böyle şut çekebilenlere yamanıp öğreneceksin onlardan. Yok, olmuyor mu? Olmuyorsa da şut çekmekten sürekli kaçınacaksın. Ya bunun başka bir ihtimali yok, değil mi ya? Deniyor hep aynı. Demek ki bu gelişebilen bir şey değil ya. Olmuyor demek ki bu, yani herhalde doğuştan gelen bir yetenek. Ha? Olur ya, çalışarak gelişir bir şeyler ama demek ki denemiyor. Ha? Denemiyor ya da deniyor, olmuyor. Deneyip olmuyorsa daha kötü. Hiç denemiyorsa o daha da kötü. Bence birazcık daha tarzını değiştirmesi lazım. Selamünaleyküm, iyi yayınlar diliyorum demiş. Merhaba, aleykümselam Ercan'cığım. Hoş geldin diyor, iyi yayınlar demiş. Sağ olasın. İlyas Akkuş'cum, teşekkür ediyorum. Barış'ta ne demiş? Eurozasyon sorunu var diyor. Ha, para mı istiyor diyorsun? Anlamadım, öyle bir kelime mi var yoksa beni mi trolledin? Eurozasyon. Evet, olabilir. Yani bir para problemi olabilir. Hocam yine formundasın, herkese her yerden vur. Vallahi kimseyi vurmadım. Vallahi şimdi maçı izledik yani. Beşiktaş maçına da döneceğim. Şimdi Beşiktaşlar bekliyordur. Allah, getir şu Adnan'ı bize Cihan. Şu Adnan'ı bize bir getir, adıma tokat attılar. Kırmızı çıkmıyor. Golümüz iptal oluyor falan diye. Ona da döneceğim. Çünkü Galatasaray maçında çok bir olay yoktu. Fenerbahçe de bu kadar gol yerse şampiyonluğu falan unutsun. Ona da geleceğim. Ya İsmail Hoca'nın da takım savunması falan yok. Ya iki maçta da patır patır goller yeniliyor. Evet, Ake falan buldu deniliyordu. Ha, iyi stoper falan diyorduk. Ama bu çocukta böyle bir hayal kırıklığı çıktı yani bana son iki maçtır. Bitti mi çocuğum, selam olsun. Mirza Tünaydın, Erzurum kesin Fenerbahçe'ye çelme takar demiş. Biz o kadar bağımsız bir takımız diyor, bu kadar kötü kadro. Olabilir. Bir şey söyleyeyim mi Muhammed? Bak, öyle bir şey olursa bu mesajın aklıma gelecek. Hüseyin Mecit'ciğim selam olsun. Şimdi dönelim Beşiktaş'a, geliriz Galatasaray'a tekrar. Alanyaspor Beşiktaş. Şimdi 6 maç 0 gol 6 galibiyet, değil mi? Hani nasıl övüldüyse bence Beşiktaşlı dostlarımın, evet hakem, bak hakeme zaten geleceğim ama yenilince de bence bir öz eleştiri yapmaları gerektiğine inananlardanım. Yani şimdi bu mağlubiyeti hakem üzerine yıkmak, hani yıkalım ama sadece hakem üzerine yıkarsak bir tık yanılgı olur ya. Şimdi bakıyorsun Galatasaray'a Osimhen var, Fenerbahçe Greenwood falan, Trabzon Salah, yani tamam mı? Yani bireysel olarak takımı öne geçirebilecek oyuncular bunlar. Şimdi Beşiktaş'ta diyeceksiniz ki ya Trossard'ı aldık, evet ama adam şu an formsuz. Ya benim adamımdı. Mesela gol yene kadar geçen sürede bir gol bulsa bu noktada belki işler farklı olabilirdi. Ben Beşiktaş'ın çok sağlam bir kanat alması gerektiğini düşünüyorum ya da 10 numara oynayabilecek üstün meziyetli bir oyuncu alması gerektiğine inananlardanım. Hani yoksa bu kadro ile yine başarılı bir galibiyet yüzdesi yakalar ama maçı da dünkü gibi ya 0-0 biter ya 1-0 biter. Yani İtalyan hocaya güvenip bence tam böyle istediği kanat oyuncusunu bulması gerekiyor Beşiktaş. Ya bir hakemin tarzı olabilir, tamam mı? Herkesin bir tarzı vardır. Pozisyonları da görmezsin. Olur yani. Gelir bir hakem, sertliğe izin verir, vermez. Tamam mı? Bu hakemin tarzıdır. Çok kart kullanır, kullanmaz. İşte otoriterdir, değildir. Tamam mı? Bu hakemin tarzıdır. Ama yani maç içinde bir pozisyonla ilgili karar verip başka bir pozisyonda bunu uygulamıyorsan bence o işi yapmayacaksın. Yani maçta oh kafayla golü attı, rakibini formasından çekti diye golü iptal etti hakem. Tamam mı? Vlahovic ceza sahası içinde formasından çekildi, penaltı vermedi. Yani Trossard'a tekme atılması zaten kırmızı karttı. Bunu VAR da vermedi. Yani orta hakem pozisyonu göremedi zaten. Yani bunları söylüyoruz, doğru. Bu arada Alanya tarafına da gelelim. Alanya'nın da, onların da bir penaltısı verilmedi. Hani bu yeni oyun kuralları falan gelmişti. Ne oldu? Hani hızlanacaktı oyun falan. Beşiktaş maçında 48 dakika oyunda kalmış. Yani oyunu hızlandıran yeni kurallara rağmen bir devresi maçın hiç oynanmamış arkadaşlar. Şunu tartışsak kabulüm, tamam mı? Hani sürekli var ya hakemler, işte gri alan dedikleri bir yer var. İşte gri alan, işte parmak ucuyla tırnak ucuyla falan, offside mıdır, milimetrik offside mıdır, gri alan mıdır falan, bunları konuşsak argo tabirle eyvallah, tamam. Ya adam diğerine tokat çakıyor ya. Hakem 3 maymun oynuyor. Hani vardı herhalde 6 nokta körler derneği başkanı oturuyor. Kimseden de ses çıkmıyor. Bu arada ama arkadaşlarımdan özür diliyorum bu örneği verdiğim için. Ya 10 değişiklik olmuş ve oyun 6 kez durmuş. Bir gol atılmış. Sırf Orkun'un

0: yerde kaldı ve Murillo'nun kullandığı frikikte oyun en az zaten 1,5-2 dakika oynanmamış ve maçın sonuna sen artı 3 ekliyorsun. Ya delirirsin ya, kafayı yersin. Değil mi ya, Beşiktaş'ta olsam herhalde ben kafayı yerdim ekran başında. Tamam hani hakemi de bombalayalım ama Beşiktaş'ta bir şey oynamadı ki be kardeşim. Yok yani. Ha sen diyeceksin ki 10. dakikada kırmızıyı verseydi başka bir Beşiktaş izlerdik. Sen de bu taraftan haklısın. Nereden baktığına da bağlı. Ama eksikleri de görmek lazım işte. Yoksa Beşiktaş bence kendisinden fersah ya düşük takımlarla oynadı. Zaten böyle işte erken form tutan takımların da bu sınavı genelde böyle Eylül ayında falan oluyor. İşte Eylül ayında falan böyle fikstür falan sıkışıyor ya. Hani kadrosu geniş olmayan veya işte böyle geniş olsa bile doğru ekleme çıkarmalar yapamayan hocalar hemen böyle tık bıçak sırtı durumuna düşüyor. Ya aynı 11'e devam edecek. Yani hoca çok İtalyan'ın da etmediğini biliyoruz. Rotasyonu çok seviyor. Ya onunla devam edecek, yıpranmayı göze alacak. Ya da böyle geniş kadro olmadığı için ekleme çıkarmaları yani düzgün yapacak. O ahengi bozmayacak şekilde ayarlayacak hoca. Ama Beşiktaş sanki dün gece bu ekleme çıkarmaları çok yapamadı gibi ya. Bu ikincisinden müzdarip oldu gibi gözüküyor. Bolu'dan Vedat yazmış. Senin sesini duyabildik Cihan Hocam demiş. Merhaba Vedat'cığım. Toprağın suyu beklediği gibi, kartelenlerin karı beklediği gibi, oruçlu birinin iftarı beklediği gibi demiş. Vay vay vay Vedat'cığım. Yani birazcık daha böyle benzetmeler yapsaydım bana yürüdüğünü falan zannedecektim ama selam olsun. Cihan'cığım şunu Beşiktaşlara verir misin? Atsınlar diyor. Ha, havlu atmış. Kızdır Beşiktaşlı arkadaşlar ama güzeldi. Yok ya, o kadar erken olacağını ben düşünmüyorum. Mesela Salih Özcan'ın bir 90 dakika çıkaracak hali yoktu bence. Evet, devrede çıkması doğru karardı ama işin gerçek yüzü şu ki mesela Endidi ile birlikte başladığı maç zaten yani böyle diyordu ki üretecek kimse yok. Biz Endidi ile başladık. Yani üretecek birilerini ey ruh getir diyordu. Takım dirençli miydi? Dirençliydi. Alanya'da bence biraz böyle kontrol altında tuttu. Yani oynatmadılar Beşiktaş'ı bu noktada. Ama yani bu medyanın şişirmesi falan, bu işte bir tık böyle oynadığı takımlar bence Beşiktaş'tan hani fersah geride olan takımlar. Yine söylüyorum, peş peşe maçlar yaptı. O maçlarda alınan galibiyetler, yapılan paslar, yani zaten seni yenmek için sahaya çıkamayacak takımlar bunlar. Yani çıkmaz o takımlar. O futbolculara karşı oynandı. Hani bu izlediğimiz fiziksel, taktiksel ezici üstünlük biraz da bizlerin ya da işte medyanın diyeyim. Bence bir tık böyle aşırı gereksiz güzellemeler yapması sebebiyle oldu ki Beşiktaş da kendini farklı bir noktaya koydu. Gelinen nokta burası oldu. Benim görüşüm tabii sadece. Bence çok ciddi eksikler var ve çekirge bir noktada zıplamayacaktı. O da herhalde dün gece hepimiz aşikar bir şekilde görmüş olduk. Selamünaleyküm kuzu, hoş geldin diyor. Delfin Yunus Tane. Merhaba Delfin Bey. Geçen sene küme düşen Gençler Birliği ile yeni çıkan Ahmet Spor bile lider oldu. Fenerbahçe kaç senedir lider olamıyor. Tweet bu kadar demiş. Geçen sezon oldu ya sanki. Bir gün oldu diye hatırlıyorum. Maçı erken oynamıştı. Orada bir liderlik yaşadı. Sağ olasın, ben de seni özledim. Türk futbolunda yaşların bir an önce elini kolunu çekmesi lazım. Olmuyor abi demiş. Ne futbolcularda heyecan var ne taraftarda. Bak ne enteresan, 12 senedir Fenerbahçe şampiyon olamıyor. Galatasaray'ın düştüğü duruma düştüğünü hiç görmedim demiş. Düşmüştü Galatasaray'a. Var ya popüler, bu 14 yıl 13 yıl şampiyon olamadığı dönem var. Hani Galatasaray da o duruma düşmüştü. Cihan'cığım merhaba. Seni severek dinliyorum ama sana katılmıyorum demiş. Buyur. Neymiş? Fikstür şikesi yapılıyor. Bunu da Galatasaray'ı yapıyorlar. Ha. Yaz ayında Alanya sıcağında boğdular bizi demiş. 25-26 sezonunda 31 Ağustos'ta oynadık. Ondan önce Mayıs'ta, bu sezon demiş yine Ağustos'ta oynadık demiş. Ya kim, isminiz nedir? Ya Hüseyin'cim bak, şimdi bu söylediğim bence çok absürt bir şey. Beraber bakalım, tamam mı? Ben şu an canlı yayında bakacağım. Yani bakalım Galatasaray mesela Antalya'ya veya Alanya'ya ne zaman gitmiş? Elbet oynamıştır. Fenerbahçe'de oynamıştır. Şimdi birileri çıkıyor, tamam mı, bu Beşiktaşlı yorumcular, bu çok fanatik yorumcular. Böyle dostlarımıza bunu ne derler, dikte mi ediyorlar, deklere mi ediyorlar artık, hani kafalarına yerleşmesini sağlıyor. Mesela açtım. Evet, bakıyorum. 2022-2023 sezonundan açtım şimdi. 7 Ağustos tarihinde Galatasaray Antalya ile oynamış. Şampiyon olduğu sezon. 7 Ağustos'ta Antalya ile oynamış. 18 Nisan'da da, Nisan'da Alanya, çok sıcak olur, Alanya ile oynamış. Sonra ne yapmış? 29 Aralık'ta Sivas'ta oynamış. 2-1 kazanmış. Soğuktur. Ertesi sezon 11 Ocak'ta yine Sivas'ta oynamış. Berabere kalmış. Yine ondan sonraki sezon 24-25'te Ağustos'ta Adana'ya gitmiş. Tamam mı? Hatay'a gitmiş. Yani oralarda biliyorsun güzide ülkemizin en sıcak yerleri. Yine Aralık ayında Sivas'ta oynamış. Yani birileri bir yerlerde oynamaya çalışacak, onu diyorum ya. Herkesin keyfine göre fikstür olmuyor ki ya. Kesin bunu BU attı ortaya bir fen. Beşiktaşlı yorumcu var ya. Alanya sıcağında hep bizi atıyorlar Ağustos ayında. Orada pişiyoruz biz. Orada oynayamıyoruz ya. Ya oynamış işte, Galatasaray'da oynamış. Beraber baktık. Hani sen söyledin diye ben de belki... Şimdi ben de burada belki kontrpede kalabilirdim. Ama o kadar eminim ki oynadığına, o yüzden baktım. Şimdi açıp şey de olabilirdin. Allah Allah ya. Hiç oynamamış mı Galatasaray falan? Bak bunu riske ederek açtım biliyor musun fikstürü? Ama biliyorum ya, oynamıştır. Fenerbahçe'de oynamıştır. Bu çok şey bir bahane. Kötü bir bahane. Bence söyleme bir yerde. 2022 Antalya maçı var abi. İlk maç Komisin demiş. Hayırlı kandiller diyor. Evet arkadaşlar, hayırlı kandilleriniz olsun. Selam olsun. Sağ olun, çok sağ olun. Eksik olmayın. Ali Yağzan. Trossard'a atılan tokat oyuncunun şahsına değil, tüm Beşiktaşlara atılmıştır diyor. Vallahi Kazım, ben Beşiktaş'ın çok böyle düzgün bir tepki verdiğini düşünmüyorum ya. Yani daha sert bir tepki verebilirdi. Açıklamaları falan böyle, kim yönetiyor sosyal medya ekibini şimdi tanıyoruz falan, ayıp da olur belki, bilmiyorum ama daha böyle kurumsal bir şekilde o tepkiyi verebilirdi diye düşünüyorum. Yani zor bir deplasmandı. Hakem saçmalıklarını da geçiyorum. Yani şimdi hocayı da bir tık eleştireyim ya. Ha? O kadar da hakkımız olsun mesela. Elinde zaten hani yaratıcı oyuncu kıtlığı var bana göre Beşiktaş'ta. Sen Murillo'yu kesiyorsun. Olaytan'ı da kesiyorsun. Zaten 3-0'ın rövanşında. Ha, istediğin kadar rotasyon yap ama yani zaten Alanya maçının zor olacağı her halinden belli. Bütün sezonlarda. Elinde de 3 forvet var. Israrla tek forvetle maçı bitirmeye çalışıyorsun. Evet, maçın başında o kırmızı kartı alsa, hani Oğun attığı golü verse, tamam, bunları az önce de söyledim. Yani bambaşka bir senaryo olacaktı maçta. Evet, bunu da kabul ediyorum. Hakem verdiği kararlarla maçın gidişatına da etki etti. Bunu hem de ayan beyan şekilde yaptı. Bence yani hakemin dün geceki performansı herhalde profesyonel hakemlik adına kabul edilebilir bir performans değildi diye düşünüyorum. Yani inanılmaz rahatsız edici. Ya herkesin rahatsız olduğu bir maç olmuştur ya. Bu maç hakkında yorum yapmak için hani Beşiktaşlı falan olmaya gerek yok. Bir futbol sever olsanız zaten şey yapılabilir. Hani Alanya'ya verilmedi. Daha dakika 10. Hadi onu geçtim. Gol verilmedi. Sonra net penaltı verilmedi. 3 pozisyonda da Aliti vardı. En acısı söyleyeyim mi? Bak bunlara takılıyorsunuz ya. Buna kimse söylememiştir bence. Ben görmedim. Dikkatimi çekti. Bu kadar şeyin olduğu maçta 90 dakikada bir tane sarı kart yok. Israrla baktım. Allah Allah dedim, ben mi kaçırdım falan. Sonra açtım orayı burayı falan. Hiçbir tane sarı kart çıkmamış o maçta. Az önce bahsettiğim maçta. Ne demiş? Zonguldak'ta işçi kardeşlerime yönelik ırkçı saldırı, şiddetle karşılaşıyoruz demiş. Ne olmuş vallahi, hiç takip edemedim Mehmet. Ya inan, tatildeyken böyle spor dışında hiçbir şeye bakmadım. Olur mu Cihan Reis? Biz Antalya'da oynadığımızda bu kadar sıcak değildik. Küresel ısınma bu kadar etkili olmamıştı demiş. Gökhan Yılancı. Sar gelecek mi diyor. Vallahi Galatasaray'ı ben üst üste açıklayacak diye bekliyordum transferleri. Yine böyle parça pinçik ettiler. Normalde plan oydu. Üst üste açıklayacaklardı Batagov'dan sonra ama herhalde bir şeyler eksik kaldı. Yediğin içtiğin senin olsun demiş. Neler yaptın? Hangi ülkenin hanımefendileriyle tanıştın diyor. Yok, ben sadece tatilime baktım Serkan'cığım. Hayır, benden neden böyle bir vibe alıyorsunuz? Ya bu radyo golün çapkını ben miyim? Ben gayet üst gruplu, edepli. Gerçekten de yani tatilde kafamı bile çok kaldırmam. Kulaklık olur kulağımda. Gözlüğü takarım, uyursam uyurum, uyumazsam gezerim. Yani öyle hiç böyle sağa sola bakmam ya. O kadar edepsiz zaten bakanları da edepsiz demiyorum. Yanlış anlaşılmasın tabii. Yani bekar olan hanımefendiler, beyefendiler tabii ki bakacaklar birbirlerine ama... Yani ne bileyim öyle insanlar hiç salça olan bir tipim yoktur ya. Buna hep Doğan Öncel'in altından çıkıyor, başının altından. Önceki dönemlerde Melih Şendil başlatmıştı. Ben Galatasaraylıyım diyor Enes. Evet, Fenerbahçe'nin kadro yapılandırması zor, takıma oturtması zor. Ama şu anki psikolojik olarak oyunu Galatasaray'dan üstün demiş. Ya bence çok Fenerbahçe'nin de çok üstün değil ya. Ben öyle düşünüyorum yani en azından. Mesela adam paylaşımı çok yapamıyor. Kademe anlayışı yok. Mevkilerde ve oyuncu dağılımı bence Fenerbahçe'nin çok sorunlu. Yani savunmada organizasyon namına zaten bir şey yok. Hani sağ bek gerçekten orası otobana döndü. Sol bekte daha iyi oyuncu var aslında orada. Levent falan ona da yeteri kadar vakit verilmiyor. Mesela top rakibe geçiyor ya Fenerbahçe'de. Açın özellikle 90 dakika izleyin. Özetle falan çok anlamazsınız. Anlaşılmaz yani. Özetle hızlı geçtikleri için, pozisyonu göstermediği için. Mesela savunmayla orta saha arası bomboş kalıyor. Böyle. Çok kopuk oynuyorlar. Hani mesela biraz böyle ilk hafta olduğu gibi bu boşlukları değerlendirmeye çalışan takımlar çok gelip rahat bir şekilde gol atıyor. Gerçi dün de o boşluklardan gol buldular ama ilk maçta hem golü bulup hem de alan kapattılar. Oyuncular çok hata yapıyor mesela Fenerbahçe'de. Yine söylüyorum mesela Aki, o dedim Fenerbahçe tam buldu dedim ama bence savunmadaki bu stoper ikilisinin daha iyi performans vermesi gerekiyor. Yani İsmail Hoca'nın çözmesi gereken çok sorun var gibi böyle ilk iki maç yani Avrupa maçlarına falan da bakınca bana bir tık bunu düşündürdü. Yani özellikle takım savunması hiç yok ya Fenerbahçe takım savunması. Yani rakipler böyle elini kolunu sallaya sallaya geliyor. İki defans beki sanki yok yani. Bekler sanki şeyde çarşıya çıkmışlar gibi yani. Rakip geliyor rahat rahat orta açıyor. Yani ortaya birinden biri de bir şekilde gol oluyor. Yani öyle olunca da mesela çok mesela ben Fenerbahçeli olsaydım bu takım savunmasına çok güvenmezdim. Mesela tribünde izliyorum ya takımı. Ay yine mi gol yiyeceğiz? Her an gol yiyecek takım görüntüsü veriyor. Yani takım savunmasını çözerse bence İsmail Hoca bir şekilde bu işi halleder. Mesela Gençler Birliği maçında olduğu gibi yine çok pozisyon verdi bu maçta da Fenerbahçe. Mesela bu verilen pozisyonlardan biri gol olsa sonuç çok farklı olabilirdi diye düşünüyorum. Evet sezon başı tamam anladım takıma zaman lazım buna da okey kabul. Mesela Lyon maçında özellikle mesela zaten bunu analiz etmişlerdir ama mesela set oyununda Lyon'un ben gol bulabileceğini hiç zannetmiyorum. Onlar böyle tamamen kontra ve geçiş oyunu üzerine kurulu bir sistemleri var. Diyeceksin ki ya Cihan kendi evinde adam niye kontrol arasın? Öyle oynuyorlar. Bir tık böyle geçiş oyunu üzerine kurulular. Ben öyle çok gol atabileceklerini düşünmüyorum. Yani Fenerbahçe Lyon'u eleyebilir. Ama çok da böyle Lyon'u eledikten sonra takım hazır algısına bence kapılmamaları lazım diye düşünüyorum. Ne demiş? Cihan sence o penaltı mıydı diyor. Şey mi ha? Fenerbahçe'ye verilen mi? Açık mı konuşayım? Ben öyle penaltı olacağını düşünmüyorum. Yani çünkü bir el daha ne kadar doğal pozisyonda olabilir ki? Yani var olmasa bir şey demeyeceğim de vardı tekrar izleyip penaltı kararı verebiliyor onu anlamıyorum. Hakemler kötü. Ya zaten hani trio falan da penaltı değil dedi. Hatta açalım bakalım ne demişler. Ben bakmıştım. Fırat Hoca'yı ben görüyorum ya. Diğerlerine bakmıyorum. Fırat Hoca benim için okeydir. Hani adam ne diyorsa mesela şey değil bu. Hani ben Galatasaraylıyım ya mesela Fırat Hoca Galatasaray'la ilgili hani benim düşüncemin dışında bir şey söyleyince ben gidip ne bileyim Deniz Şoban'a örnek almıyorum. Ben de sadece Fırat Hoca var. Hani bazıları öyle ya. Hani kendi lehine bir şey olunca o Erman Toroğlu diyor. Erman Hoca da böyle söyledi diyor. Ama mesela Erman Hoca onun yerine bir şey söyleyince bu sefer diyor ki ama Bünyamin Gezer öyle dememişti. Bak Seçim Demirel de öyle demedi. Aa Deniz Şoban daha farklı söylemiş. Ben de Fırat Hoca tektir. Fırat Hocam ne derse benim için okeydir. Mesela Deniz Şoban ne demiş? Bu arada konuyu bilerek uzattım ki site açılıyordu o yüzden. En çok tartışılan pozisyonlar el pozisyonlardır demiş. Bana göre hakem ve VAR'ın tutumu temelden yanlış. Adil kafaya çıkmışken doğal kolumdaki eline geliyor. Bırakın VAR müdahalesini sahada da penaltı olmadığını düşünüyorum demiş. Bülent Yıldırım adil doğal konumda. Üst düzey bir hakemin de bunu vermemesi gerekirdi. VAR'ın bu pozisyona girmemesi gerekirdi. Hakem penaltı verse bile girmemeliydi demiş. Seçim Demirel de kafa topuna yükselirken doğal aksiyon gereği kolu açılıyor. Kısa mesafeden gelen bir top koluna temas ediyor. VAR müdahalesini hatalı buluyorum. VAR'dan izleyen hakemin penaltı vermesini daha da hatalı buluyorum demiş. Bunlar hakem yorumları. Bizim bir şey söylememiz çok da doğru olmaz. Hani ben penaltı desem de yani VAR mı penaltı diyen hakem olabilir. Hata yapıyorlar, kötüler kötü. Ben atlet olduklarını vallahi düşünmüyorum. Adamlar beceriksiz, yapamıyorlar ya. Beşiktaş maçında da gördük. Ben Fenerbahçeliyim. Çarşamba günü Fenerbahçe böyle oynarsa Lyon bizi mahveder demiş. Eleyebilir ya Fenerbahçe. Yani oyun tarzına göre. İki tane sarı aldık mı diyor. Bir de Leao'yu aldık mı? Yedeğe de Demirovic'i aldık mı? Tamam bu iş demiş. Leao'yu bir kanada koymuş. Sarı bir kanada koymuş. Batrokov'u 10 numaraya atmış. Diğer sarı orta sahaya almış. Yanına Torreira'yı koymuş. Jakobs'la Şalay'ı beklere koymuş. Ya Şalay de ne kadar kötü oynadı Erzurum maçında ya. Ben Şalay'ın kötü oynamasına alışkın değilim. Hiç beğenmedim. Singo ile Sanchez'i de stoper yapmış. Singo sezonu tamamlayabilirse olur. Güzel kadro. 3 hafta sonra yine sakatlanır. Galatasaray şampiyon. Mersin yanıyor Cihan hocam. Selamlar sonra Aksan demiş. Ne demiş İzmir'den Ahmet Derya. Fenerbahçeliyim. Oğuz Altay'ın benim Fenerbahçe'ye bir lafım yok derken ince ince giydir diye az önceki yayını dinledim demiş. Beşiktaş maçını izledim. Trossard tokatı yemeden önce iki eliyle defans çekiyor. Defans kendini kurtaramıyor. Bu arada şahsi fikrim Trossard bu ligin başına öyle veya böyle sıkıntı olacak. İyi niyetli olduğunu düşünmüyorum demiş. Şey mi diyorsun? Bilerek mi tokat attırdı kendine? Onu mu diyorsun Derya? Ahmet Derya. Yok be. Bilmiyorum ya. Hiç o açıdan bakmadım. Adamı bildiğim vurdular ya. Ya da ben mi yanlış anladım mesajı bilmiyorum. Cihancım gel istersen tribünde Fenerbahçe maçına davet edelim senin kardeşim demiş. Vallahi Acun Ilıcalı ile Aziz Yıldırım arasında bir loca kavgası vardı. Acun Ilıcalı'nın şimdi locası çok iyi bir yerde, tamam mı? Direkt yani çok muazzam bir yerde. O locayı da Aziz Yıldırım yani kendi almak istiyor. Orayı vermişler Acun Ilıcalı'yı, kiralamış herhalde belli bir süreliğine. İşte bu dava açılmıştı, böyle birbirleriyle böyle bir şey yapmışlardı, çekişmişlerdi. Acun Ilıcalı'nın locayı var ya, şey yapmışlar, barınağa çevirmişler. Adamın locayı darmaduman yapmışlar, her yeri kırmışlar, dökmüşler falan böyle. Ama Aziz Yıldırım kaybetmiş davayı, vallahi Acun Ilıcalı kazanmış. Adam o kadar para verdi. Hani Aziz Yıldırım demiş ki bu locayı ben burada ben istiyorum demiş, yani Acun Ilıcalı olmayacak falan. O tartışma falan, mahkemeci Acun Ilıcalı haklı bulunmuş. Acun Ilıcalı locasına kavuşmuş. Ama locayı yani bayağı bir tarif etmişler ya. Boyaları falan sökülmüş. Ne yaptınız siz? Şey var. Hani hiç yazlığım olmadı da böyle. Hani reislerden falan görüyorum. Bazıları böyle hani 10 yıl sonra yazlığın kapısını açıyorlar. Üstten böyle örümcek ağları falan dökülüyor ya. Ya bu locayı siz ne yapmış olabilirsiniz? Ya burası da sizin stadyumunuz. Hani herhalde adam gelmesin, izlemesin diye yıkmışlar. Şeye dönmüş. Cihan abi Salah 4 attı, 2 saydı, penaltı vermedi, üstüne Salah'a sarı verdi. Adam Premier Lig'de toplam 10 sarı görüyordu bir sezonda, burada 2 maçta 2 kart gördü demiş. Kim yazmış? Nur Bozdemir. Vallahi Nur, şimdi şöyle bir şey diyeceğim sana, tamam mı? Bence pozisyonların hepsi doğruydu ya bu arada. Hani Salah ceza sahası içinde temas almadı halde şimdi kendini yere bıraktı, tamam mı? 4 atıldı 2 sayıldı falan deniliyor. Maçı izlemeyenler de hani pozisyonların gerçekten öyle olmadığını düşünüyor olabilir. Yani belki offside pozisyonunu tartışırım seninle. Ama bence hakem orada doğru kararlar verdi ya. Adam çok Trabzon maçında bir şey yapmadı. Hakemi aldatma yönelik hareket. Cezası da sarı kart yani, karar doğru. Yine ceza sahası yayı önünde rakip defans oyuncusunu koluyla itti mesela Salah. Kendine avantaj sağladı, gol attı. Gol iptal karar, tamam mı? Biz bu adamları dünya yıldızı diye şey mi yapalım yani? Yani kural dışına mı çıkalım? Ben de isterim Salah'ın gol atmasını. Ha, essin Salah rüzgarları, anladın mı? Mısırlı yıldızın golleriyle coşsunlar falan, ama kural herkese kural. O yüzden ben çok katılmıyorum. Yani belki offside'ı tartışabiliriz. Yani orada çok böyle çizgiye falan inanmadım gibi, böyle benim bir zihnimi karıştırdı. Zaman zaman iyi anlar da çıkardı mesela Trabzonspor. Vivo falan çok özgüvenle oynadı. Uğur hocama bir arayayım. Hocamı unuttum. Hocamı unuttuk. Buradayız. Döneceğim tekrar mesajları. Bende de böyle bir şey var. Yayına daldım mı? Konukları unutuyorum. Çok konuk almadığım için. Evet. Bakalım bir Uğur hocama bir merhaba diyelim. Uğur hocam selamlar. Duyabiliyor musunuz beni?
1: Duyuyorum.
0: Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? Nasıl gidiyor?
0: Sağ olun hocam. Bende galiba B12 eksikliği var hocam. Bunu nasıl giderebilirim? Ben böyle konukları, yani özür dileyerek söylüyorum. Affınıza sığınarak. Unutuyorum ya. Neden böyle bir şey var hocam bende? Reklamları falan da unutuyorum. Bir B12 eksikliği var. Doktor falan dinliyorsa doktor arkadaşlarımız bana bir öneride bulunabilir.
1: Genelde yapılan çalışmalarda, araştırmalarda çok zeki olan insanlar, çok unutkan olan insanlar olurmuş. Sen de zeki olduğundan dolayı büyük ihtimalle unutkanlık oluyor sende de.
0: İnşallah öyledir hocam. Yani vitamin eksikliği ileride hafıza kaybına neden oluyormuş. İnşallah sizin dediğiniz gibidir. Öyle olsun.
1: Sağ ol. İnşallah öyledir. Yani şöyle, eğer orada vitamin eksikliği varsa da tamamlanır. Problem olacağını zannetmiyorum ben.
0: İnşallah canım hocam. Kimle başlayalım hocam? Beşiktaş'la başlayalım isterseniz. Biz şimdi Salah'ı konuşuyorduk. Salah'ı, aslında Trabzon'u konuşuyorduk. Oradan da başlayıp devam edebiliriz.
1: Beşiktaş'la başlayalım olur, bence. Olur. Yine ülkemizin ne yazık ki hakem kaosu, hakem sıkıntısı hala devam ediyor değil mi? 2026-2027 sezonu. MHK'ye birçok şey söylendi. TFF bununla alakalı gerekli aksiyonlar alınacağı söylendi. Hatta Hacı Osmanlı'nın bununla alakalı açıklamaları vardı. Ama Cihan, görüyoruz ki hala biz hakem konuşmaya devam ediyoruz ne yazık ki. Yabancı hakemlerden bahsettik bir dönem, o olmadı. Sonrasında genç hakemlerle ilerleyelim. Onlar biraz daha böyle hata yapmaktan çekinirler. Belki o diğer türlü durumlar olmaz diye söylediler. Ama görüyoruz ki ne yazık ki biz belli bu senede hakem konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi biz Beşiktaş üzerinden ilerleyelim. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde güzel ilerledi. İlk haftayı iyi geçirdi. Alanya maçında da kötü oynamadı. Biliyorsun Alanya maçı her zaman tüm takımlar için zorlu bir deplasmandır. Bu Galatasaray için de geçerlidir. Fenerbahçe için de geçerlidir. Seni dinlerken de bir dinleyenimiz bir şey yapmıştı, yorum yapmıştı işte. Galatasaray fikstür avantajı uygulanıyor diye. Hiçbir takıma fikstür avantajı uygulanamaz. Uygulansa bile ne olursa olsun dönem dönem işte Sivas deplasmanı, Alanya deplasmanı, diğer tarafa geldiğimizde belki Güneydoğu tarafındaki o sıcaklarla beraber işte Antep, Diyarbakır, burayla alakalı deplasmanlara gidiyor takımlarımız. Can, doğru mudur?
0: Tabii ben de ona baktım özellikle, hani patlama ihtimali %0 diye baktım, yani elbet oynamışlardır diye düşündüm.
1: Ki oynamış da, bunu sen zaten orada söyledin. Evet. Ya burada fikstür avantajı durumu olmaz ama Alanya, Antalya deplasmanı her zaman için, Fenerbahçe'de de bu gerçekleşmiştir biliyorsun. Fenerbahçe Alanya'ya gittiği dönemlerde hep sorun yaşamış. Sivas'a gittiğinde sorun yaşamış. Bunlar kaçınılmaz bir son aslında baktığımız için takımlarla alakalı. Ama bizim burada konuşmamız gereken, takımlar bu deplasmanlara gittiklerinde göstermiş olduğu performanslar çok önemli. Ama bu performansların yanında da hakem performansı çok önemli. Şimdi biz Beşiktaş maçına gelecek olursak şu. Trossard'a yapılmış olan bir hareket var. Alit'in yapmış olduğu takım kaptanı. Orada sarı kart görse, ki bence kırmızı kart. Çünkü kural dışı, fair play dışı olan bir hareket. Ağır bir hareketti. Şimdi orada oyuncular içerisinde Cihan, her zaman şu vardır. İkili mücadeleler mutlaka olur. Ki olması da gerekiyor. Ama siz eğer kural dışı bir hareket yapıyorsanız bunun cezası var. Sarı kart veya kırmızı kartla cezalandırılırsınız. Orada Trossard'a yapılan Alit'in yapmış olduğu hareket %100 kırmızı kart. Bir kere bunu şey yapmamız lazım, netleştirmemiz lazım. Yani maçın başı olmasına rağmen hakem bunu kırmızı kartla cezalandırması gerekiyordu. Onun haricinde geldik Oh pozisyonunda çekmeden dolayı onun attığı golü iptal ediyor. Ama ilerleyen dakikalarda, maçın son dakikalarda Vlahovic'e yapılan yine çekme hareket var. Penaltıyla netleştirmiyor. Burada bir art niyet arar baktığımızda Beşiktaş taraftarı haklı olarak. Eğer çekmeden dolayı iptal ediyorsanız yine bir çekmeden dolayı penaltıyla cezalandırmanız gerekiyor.
0: Aynı örneği verdim. Vlahovic'le aynı örnek.
1: Evet.
0: Kesin katılıyorum. Ya bunu... bir de mesela hakemsiniz değil mi hocam? Anlarsınız ya, bu Aliti mesela, şimdi Alanyalı dostlarım da beni dinliyor ama Aliti yani evet, biraz böyle nefretle oynadı. Zaman zaman böyle oyuncular vardır işte, oynarlar işte. Galatasaray'da bir ara Melo vardı. Bazen sinirlenince yapardı. Fenerbahçe'de Emre nefretle oynardı işte. Bazen Quaresma Beşiktaş'ta oynadığı zamanlar böyle çirkefleşebilirlerdi. Ya Aliti de dün nefretle oynuyor belli yani. Hakem buna belki bir sarı kart verseydi, dediğiniz gibi müsamaha göstermeseydi, başka yerlere gidebilirdi. Oyun bu kadar sertleşmezdi.
1: Ve böyle olmazdı. Biz bunları konuşmuyor olurduk. Alanyaspor'un burada galibiyetin önüne geçiyor. Galibiyeti gölgeliyor. Yani her seferinde, her sezon içerisinde hakemlerin yapmış olduğu hatalar Cihan, ne yazık ki bize hakem konuşturuyor. Biz bunları artık istemiyoruz. Biz oyun konuşalım istiyoruz. Beşiktaş burada kompakt oyunda ne yaptı? Birinci bölgeyi doğru geçebildi mi? İşte beklerde, açıklarda doğruyu yapabildi mi? Bunları konuşalım istiyoruz. Alanya müthiş oynadı, muhteşem oynadı. Siz bugün yapmış olduğunuz bu hatayla beraber Alanyaspor'un oynamış olduğu bu oyunun önüne geçiyorsunuz. Biz şuna gelemiyoruz. İşte burada baktığımızda İşte Alanya güzel oynadı diyoruz. Bununla beraber duran topları iyi organize etti. Duran topları organize etmeyle beraber defans hattında müthiş markajla oynadılar. İşte Blaovic'e yapılan markajlar, Çerni'ye yapılan markajlar, Ova yapılan markajlar harikaydı. Ama siz bunu yaparak önüne geçiyorsunuz. Futbol basit bir oyundur aslında. Her iki takım içerisinde de. Yani deplasmanda oynayan takım içinde, ev sahibi olan takım içinde Cihan. Hakemin de bu basit oyunda yapması gereken aslında basit kuralları vardır. Şimdi hakemler ne oluyor? Öncesinde, sezon öncesinde belli başlı periyotlardan geçiyorlar. İşte bunlar ne oluyor? Spor periyotlar oluyor. İşte burada eğer performans bazlı o periyodu geçiyorlarsa sonrasında geliyorlar. Bununla alakalı kural eğitimi alıyorlar. Kural eğitimlerini aldıktan sonra kural eğitimine bazı FIFA'nın belirlemiş olduğu kararlara istinaden orada işte sana göre bana göre pozisyonlarına geliyorlar. Hakemin pozisyonuna bıraktığı durumlar oluyor. Ama siz bu kuralların dışına çıkamazsınız. Sana göre bana göre pozisyonlar, eğer bir pozisyon kırmızı kartsa burada sana göre bana göresi yok. Burada eğer o penaltıyı vermiyorsan golü vereceksin. Eğer golü vermiyorsan penaltıyı vereceksin. Burada da sana göre bana göre pozisyonu yok. Evet, gri pozisyonlar vardır. Örnek veriyorum, işte oyuncu gelmiştir, sert müdahale yapmıştır ama orada işte sen dersin ki ya işte sert müdahale değil. Bu aslında kırmızı kart değil de sarı kartla neticelenmesi gerekiyor. Hakeme bırakılmış olan bir pozisyon ama orada yumruk var. Bu yumruğu, sert müdahaleyi, çirkefleşen müdahaleyi sen cezalandırmakla mükellefsin. Orada hakemsin, sen bunu yapmıyorsan böyle oyunun önüne geçiyorsun Cihan.
0: Evet.
1: Beşiktaş kötü oynamadı. Beşiktaş iyi oynadı bence ama dediğim gibi hakemin işte bu vermediği pozisyonlarla beraber ne yazık ki maçın önüne geçti. Alanya da iyi oynadı. Alanya iyi direndi. Duran topları doğru kullandı. İşte dediğimiz gibi bölge geçişlerini ve birebir markajları çok iyi yaptı. Belli çalışılmış bir müsabaka. Beşiktaş'ı iyi çözmüşler ve senin söylemine geliyorum ben, çekirgeye bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncüsünde ne yazık ki tozlar. Bu da öyle bir durum oldu. Özetleyecek olursam, Alanyaspor'un galibiyetinin önüne geçmiş olan, gölgelemiş olan bir hakem performansı çok kötü bir performans. Beşiktaşlılar ne söylerse söylesinler haklılar. Ben bir teknik direktör olarak aynı serzenişte ben de bulurdum bir taraftar olarak söyleyecek olursam. Ama dediğim gibi Alanya gerçekten Beşiktaş'a iyi hazırlanmış. Beşiktaş'ı çok iyi çözmüş Cihan. Beşiktaş özelinde Alanyaspor'u da böyle özetleyebiliriz.
0: Evet, Uğur Dalkıran hocamla beraberiz. Hocam şimdi bizde şey var bir de. Bu hep böyle hatalı pozisyonların ardından bir şey olduğunda kulüplerin böyle açıklama yapmasını bekleriz. İşte başkan çıksın, başkan çıksın, konuşsun falan. İşte çok da yani az çok bir çevremiz var. Beşiktaşlı arkadaşlarım da var. İşte birçok yorumcu da var. Şey diyorlar yani. Ya başkanın ne yazık ki ağırlığı yok. Yani bu tarz durumlar olmaya devam ederse biz Beşiktaş'ın hakkı yenmeye devam edecek falan. İşte Fikret Orman'dan bahsediyorlar. İşte Fikret Orman'ı güzellemeyi çok sevmeyiz ama hani hakemler konusunda Fikret Orman'ın biliyorsunuz ağzı amiyane tabiriyle laf yapardı. Hani diğer başkanlara falan da sallardı Fikret Orman, öyle ağırlığı olan bir başkandı. Ama Serdal Başkan'ın böyle ağırlığın olmadığını düşünen herkes demeyeyim de benim çevremde arkadaşlarım var. Yani Sizce böyle bir durum var mıdır? Yani bu açıklamalar federasyonun aklını başına getirir mi? Ya Beşiktaş çıkıp tak tak tak böyle konuşsa, biraz böyle Hacı Osmanoğlu'na sallasa Serdal Adalı. Yani Beşiktaş'ın hakkı daha mı az yenir size göre, yoksa hiçbir işe yaramaz Cihan'cığım, hakemlerimiz zaten yetenek

0: Siz beceriksiz mi dersiniz?
1: Yani şöyle söyleyeyim, genelde öyle oluyor Cihan. Biz başkanların bu tür serzenişte bulunmalarını isteyen taraftarlar var ki bunları biz de görüyoruz sezon boyunca. Ama burada aslında Serdal Adalı'nın değil, kulüp sözcüsünün çıkıp konuşması gerekiyor. Şimdi Önder Özen baktığımızda transferlerle alakalı doğru transferler yaptığında çıkıp açıklamalarda bulunuyordu. İşte bu transferi biz doğru yaptık, bu transferde olmaması gerekiyordu, yapmadık diye açıklamalarda bulunuyordu. Ama burada önemli olan Serdal Adalı'nın değil de kulüp sözcüsünün çıkıp önce bir konuşmasını yapması. Burada onu yaptıktan sonra Serdal Adalı'nın çıkıp doğru açıklamayı yapması. İşte biz gerekli olan kulüp sözcüğümüzde, kulübümüzün sosyal mecrasıyla açıklamalarda bulunduk ve bu açıklamalara istinaden ben de başkana şunları şunları iletiyorum diye söylemesi gerekiyor. Eğer bunu yaparsa doğru bir durum olur aslında. Ama Serdal Başkan direkt çıkıp orada işte serzenişte bulunsa bu doğru olmuyor. Ne oluyor orada? Siz işte kendinizi haklıyken haksız duruma düşürmüş oluyorsunuz. Önce kulüp sözcüsü açıklamasını yapacak, sonrası sosyal medyaya bunu taşıyacak. Sosyal medyaya taşıdıktan sonra da başkan çıkıp açıklamasını yapacak. Bunu yaparsa doğru bir açıklama olur. Ama senin söylemine geliyorum, kesinlikle her kulüp, Fenerbahçe geçen hafta açıklamasını yaptı biliyorsun. Biz de gerekli olan durumları bundan sonra yapacağız diye söylediler. Fenerbahçe neticede maçını kazandı. Evet, iyi oynadı, maçını kazandı ama orada Fenerbahçe lehine de aslında çalınmaması gereken birçok düdük çalındı. Veya aleyhine çalınması düdükler de çalınmadı.
0: Şunu gördüğünüz demek ki, buyurun.
1: Demek ki burada başkanların veya kulüp sözcülerin veya başkan yardımcılarının çıkıp konuşmaları, serzenişe bulunmaları kulüp için gerçekten etkili oluyor Cihan.
0: Peki şunu gördünüz mü hocam, hiç mesela kendi takımı lehine başkanın mesela hakem hatalı bir karar verdiğinde genelde bu işte başkanlara veya işte maç sonu röportaj yapan yöneticiye sorulduğunda genelde ben görmedim şeklinde cevap veriyorlar ama işte böyle aleyhlerine olduğunda, bu arada Beşiktaş özelinde söylemiyorum, şu an Beşiktaş'ı konuştuğumuz için söylüyorum. Şimdi mesela arkadaşlarım da mesaj atıyor bana, ya işte geçen sene kupa finalinde Immobile Barış Alper'i tekme tokat döverken hem dövdük hem yendik diye Beşiktaşlılar paylaşım yapıyordu, o zaman bir şey demezseniz şimdi biz de size destek çıkmayız diyorlar. Yani taraftarlar arasında böyle bir kutuplaşma da olmuş mesela. Güzel hatırlatmış, ben o kadar eskiye gitmeyeyim de mesela geçen hafta Eyüp Spor maçında Jalo da mesela rakibinin saçını çekmişti. Orada da Jalo'ya verilmeyen bir kırmızı evet. kart vardı. Mesela başkanlar kendi lehlerini olduğunda da çıkıp konuşsa bana samimi gelir ama bu aleyhine olduktan sonra çıkıp kim konuşursa konuşsun. Mesela Galatasaray'da da Metin Öztürk konuşurdu. Pek Galatasaraylılar hani konuşma tarzını sevmiyor ama bana çok böyle samimi gelmiyor ya bu açıklamalar. Bilmiyorum, katılır mısınız?
1: Cihan, şöyle, Radyo Gül dinleyicileri gerçekten harika dinleyiciler. Ben buradan bir kez daha senin aracılığına teşekkür ediyorum onlara. Arşive baktığımızda gerçekten harika pozisyonları, harika golleri hatırlıyorlar ve hatırlatıyorlar. Buradan teşekkür ediyorum. Sana da teşekkür ediyorum aslında. Baktığımızda şimdi orada biz şuna gelmeyeceğiz ama ne olursa olsun. Evet, bir başkan çıkıp kendi takımının yaşamış olduğu problemde işte lehine verilen durumlarda çıkıp serzenişte değil de biraz daha hani şey yapmıyorlar. Ya işte bizim de aslında burada bu pozisyon faul değildi ama hakem faul verdi, vermemesi gerekiyor diye söylemiyorlar. Veya bu hiç gol değildi ama gol verdiler, bu olmaması lazımdı diye konuşmaları yapmıyorlar. Dediğin gibi bunları yapmış olsalar gerçekten bu diğer tarafta bulundukları serzenişlere bize samimi gelecek. Diyeceğiz ki ya adam haklı. Normalde bak bunu söyledi ama bunu da söylemeye yüzü var. İşte hakkı var. Bunu da söylüyor doğru olarak. İşte o Barış Alper'in pozisyonunda da biz söyledik, orada konuştuk bir teknik ekipte. Biz şunu söyledik, dedik ki eğer bu pozisyon kırmızı kartsa verilmesi gerekiyor. Çünkü kural belli. Kuralın dışına çıkamıyorsunuz. Ondan dolayı biz ne olursa olsun aslında maçı eğer bir taraftar gözüyle değil de bir holigan gözüyle değil de normal kuralları çerçevesinde izlersek zaten biz bu tür durumları konuşmayacağız hiçbir zaman. Ama biz ne yazık ki bunları konuşmaktan dolayı futboldan zevk alamıyoruz. Taraftarlar hep böyle birbirlerine giriyorlar işte. Ne oldu? Biz hem dövdük hem yendik durumu oluyor. Veya işte siz zamanında bunu söylediğinizden dolayı da şimdi biz size destek çıkmıyoruz oluyor. Taraftarlar arasında bir kutuplaşma oluyor aslında. başkanın kendi tarafında yapılan durumlara eğer yorum yapmıyorsa, ne yazık ki bu tarafta geldiği yorumlara da biz ne diyoruz? Samimiyetsiz geliyorsunuz bize diyoruz. İşte taraftarlar da destek vermiyorlar. Futboldan zevk almıyoruz biz. Cihan, en basiti bunu söyleyelim biz. Biz işte bak şu an ne diyoruz? Alanya'nın oynamış olduğu oyunu bir tarafa bıraktık. Biz diyoruz ki Beşiktaş'a işte yapılan hakem hataları, Beşiktaş taraftarı hakem hatalarından bahsediyor. İşte Beşiktaş'ın belli başlı dönemlerde kötü oyununu görmüyorlar. Böyle olunca da sıkıntı yaşıyoruz biz. Ama ne yazık ki bu durumun olması, bu kaos ortamının olması birilerinin aslında ekmeğine yağ mı sürülüyor diyelim, veya birilerinin hoşuna mı gidiyor diyelim. Artık yani reyting durumuna mı geliyor, böyle mi olmasını istiyorlar? Orada ben hala 2026-2027 sezonundayız. Yıllardan beridir bunları konuşmaya devam ediyoruz. Ben gerçekten anlamış değilim. Biz hala futbol konuşamıyoruz. Biz hala ülkemizin yaşamış olduğu altyapı problemlerini konuşamıyoruz. Biz hala işte üst yapı problemlerini konuşurken belli başlı şeylerin düzelmediğini görüyoruz Cihan. Yani işte başkanların konuşmadığı samimiyetsiz durumları konuşuyoruz. Bak seninle şu an bakıyorum 16 dakikadır konuşuyoruz. Hep böyle bir serzenişte bulunuyoruz. Hep böyle bir kaos durumunu konuşuyoruz. Ben bunu konuşmak istemiyorum Cihan. Ben seninle konuşurken Galatasaray burada şunları şunları yapmadı, şunları yapması gerekiyordu konuşmam gerekiyor.
0: Şunu yapalım. Okan Hoca... Şunu yapalım hocam o zaman. Şimdi ben tekrarı düşmemek açısından sizle Beşiktaş-Trabzon'u konuşayım dedim. Az sonra Yunus'la da Galatasaray-Fenerbahçe'yi konuşurum diye. Mesela Trabzonspor'a az önce Fabinho geldi. Artı 32 yaşında. İşte Muhammed Salah yine dün şovunu yaptı. Yani ben, evet. ben şöyle bir şey söyledim yani. Yani Trabzonspor'u eski ekolüne, işte Kabrallara, Folcarellilere, işte ya Pinalara, Batakovlara, onlar şu an oynayan oyuncular, işte Olay ekolinden gelen oyuncular. Bunlar süper. Bence müthiş işleri imza atıyorlar. Sanki bu ekolden bir tık evrildiler. Yani altyapı deyince siz aklıma geldi. Onlar da şimdi Salah'a, işte ne bileyim Fabinho'ya dönmeye başladılar. Bu sizce ne kadar sağlıklı bir düşünce? Ya da şey mi dersiniz, ya diğer takımlar yapıyor, şampiyonluğa giden yol bu oyunculardan mı geçiyor dersiniz?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim Cihan, ne yazık ki bizim ülkemizde taraftarlar biraz sabırsız olduğundan dolayı ve altyapıyla alakalı herhangi bir düşünceleri veya kaygıları olmadığından dolayı bu denli taraftarları taraftar istiyor. Taraftar da isteyince ne yazık ki kulüpler de buna doğru evriliyor, buna doğru yöneliyor. Geçen bir araştırma yapıldı. Can 2018-2019 sezonunda Galatasaray'ın şampiyon olduğu ve rekorlar kırdığı dönem içerisindeki U19 takımındaki oyuncuların hiçbiri Galatasaray'da değil. Ve bu 2018-2019 döneminde şampiyon olmuş takımın 7 tane futbolcusu futbolu bırakmış Cihan. Ve diğerleri de 3. ligde, bölgesel amatör ligde oynuyor. Sadece 2 tanesi 1. ligde oynuyor. Bu ne kadar acı bir durum. Biz Trabzonspor'a geldiğimizde ise Trabzonspor'un biliyorsun U19 takımı UEFA Şampiyonlar Ligi oynadı U19'da. Barcelona ile finalde oynadı. O oyuncuların hiçbir tanesinin esamesi okunmuyor şu an. Doğru mudur?
0: Kesinlikle.
1: Baktığımızda. İşte neden? Çünkü taraftar U19'daki oyuncuların üst tarafa çıkmış çıkmamış umurlarında değil. Sadece iyi yıldız oyuncular gelsin, işte Muhammed Salah gibi, Fabinho gibi oyuncular gelsin, şampiyon adayı olsun. Biz bunu istiyoruz diyor taraftar. Bunu isteyince yönetim de ne yapıyor? Çünkü neticede baktığımızda bu transferlerin belli bir bütçeleri var. O bütçeler olduğundan dolayı senin de daha önce konuştuğumuzda Muhammed Salah transferi mutlaka olsun. Neden olsun? Çünkü yönetim için bu çok karlı duruma geçiyor. İşte forma sponsorluğu tarafına geçiyor. Forma satışları tarafına geçiyor. Yine sponsor desteğine ihtiyaç duyuyor ve sponsorlar oluyor. Ondan sonra işte bilet gelirleri artıyor. Şimdi U19'dan bir oyuncu geldiği zaman taraftar bakıyor. Bu kim? Bu oyuncu neden geldi? Neden Salah'ı almadınız? Neden Fabinho'yu almadınız? İşte Vlahovic'in gelmesi durumu Beşiktaş üzerine. Salah gelmedi. Hep hala kafa Salah'ta baktığımızda. İşte taraftar sabırsız olduğundan dolayı bununla alakalı hep bu tür sıkıntılar yaşanmaya devam ediyor ve baktığımızda işte takımlarda ne yapıyor? Bu denli transferleri yapmak zorunda kalıyor Cihan.
0: Evet, Uğur Dalkıran hocamla birlikte olduk. Hocam, Arnavutköy Belediye Radyosu'ndan da size çok selam yollayan dostlarımız var. Oradan da dinliyorlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Yayınlar devam ediyor herhalde. Bir problem, bir sıkıntı yok orada da.
1: Devam ediyor. Her cuma saatler 19'u gösterdiğinde biz yayında oluyoruz, mikrofonda oluyoruz.
0: Muazzam.
1: Yerel bir yayın yapıyoruz biz hala. İnternet üzerinden bu yayınımızı yapıyoruz.
0: Olsun.
1: İlerleyen dönemlerde inşallah Cihan, büyük ihtimalle güzel konuklar da almaya başlayacağız. İşte geçmiş dönemde futbol oynamış, futbolu bırakmış değerli teknik direktörlerimizle beraber ilerleyeceğiz. İşte sen gibi değerli yayın yapan kıymetli yayın konuklarını alacağız.
0: İnşallah.
1: İnşallah güzel bir yayınımız devam edecek. Yakında da Allah'ın izniyle bir YouTube kanalımız olacak. Bununla alakalı bir açıklamamız olacak. Josh Uğur Dalkıran sayfasını takip etsinler Instagram'dan. Bir de yayınımızı dinlerlerse çok mutlu olurum, sevinirim Can.
0: Uğur Dalkıran hocam, teşekkür ediyorum. Dikkat edin kendinize.
1: Ben teşekkür ederim. 2026-2027 sezonunu inşallah hakem kaosunu konuşmadan güzel bir oyun izleyerek güzel bir sezon geçer bizler için. Dinleyenlere buradan çok teşekkür ediyorum. Sana teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi haftalar diliyorum.
0: Sağ olasın, hoşça kalın, sağ olun.
1: Saygılar, görüşmek üzere.
0: Evet, 0212-273-10-10'a gelen mesajlar var. Biliyorum, bakacağım ama konukları böyle biraz sıkıştırdım. O yüzden bir Yunus'a gideyim, Yunus'a da bir merhaba diyeyim. Ardından döneceğim mesajları. O da çünkü ders veriyor, boşluktan yararlandı. Yunus Aydın bizle beraber. Yunus, nasılsın, hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi, selamlar, iyiyim, sen nasılsın?
0: Sağ olasın. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor'u falan soracağımı düşünüyorsan yanılıyorsun. Haaland'ın yeni saçlarını beğendin mi? Buradan gireyim ben, neydi? Yani yeni saçları aklıma böyle Zlatan'ı falan getirdi. Ya bilmiyorum.
2: En son bir Santofor'da bu hatayı Fernando Torres yaptı.
0: Necati Uzun Ateş var. Necati Ateş var, yok mu?
2: Doğru, Necati Ateş de yaptı. Doğru, Necati Ateş de yaptı. Yani hani ya yakışmamış mı yakışmış ama bence uzun saçlı hali çok daha ikonikti. Tabii yeni sezona başlarken de hani mutlaka hani imaj makerları böyle bir değişiklik yapalım dedi büyük ihtimalle, ama ben uzun saçlı halini daha iyi buluyorum Erling Haaland'ın.
0: Evet, bence de hani biraz böyle o köfte dudakları var ya. onlar falan böyle çok ön plana çıkmıyor. Bir de dünya kadar param var değil mi yani? Demek ki bazı insanların saç yapısı çok düz, böyle kaba duruyor. Ben çok beğenemedim yani, bilmiyorum. İyi bir berbere...
2: Ben de yani uzun saçlı bence çok daha iyi.
0: Yani iyi bir berbere kısa ama böyle modelli falan kestirebilirdi. Yani bildiğin böyle şeye vurmuş. Yani merdiven altı bir yere gidip vurdurmuş gibi duruyor saçları. Neyse Yunus, Fenerbahçe'yle girelim o zaman. Az önce Uğur Dalkıran hocamla Trabzonspor Beşiktaş yaptık. Şikrinyer'le başlayacağım. Bu çocuğa ne oldu? Yani maçta çok fazla hata yaptı. Hani çok iyi hamleleri de var, kabul ediyorum, ama mesela ilk golde hani sağ bekte yakalandı. Çok, bence çok saçmaydı. Birkaç pozisyonda da böyle çok kolay falan çalım yedi. Yani ilk müdahalelerde böyle rakibin ayağından öyle yani tereyağından kıl çeker gibi aldığı toplar da var. Eyvallah, kabul, ama mesela dördüncü golde orta sahada kaptığı topu da mesela hızlı bir şekilde gitti, Vedat'a verdi, asist falan yaptı. Bunlara eyvallah, ama bir tık böyle sallantıda gibi olduğunu düşünüyorum. Hani Şikrinyer'le bağlayıp Fenerbahçe-Konya maçına oradan evrilebiliriz.
2: Ya aslında dediğin gibi abi, yani evet, söylediğin hani çok ikonikleşen bir müdahalesi var zaten, hani sosyal medyada herkesin paylaştı, hani gerçekten tatlıya aldı topu herkesin ayağından. Ama şimdi yani Kadıköy'de 4 gol atarak kazanmak güzel, ama bu kadar arkaya koşu yiyerek 2 gol yemekte hani sonuçta negatif net bir şekilde yazılacak. Yani Beşiktaş'a baktığın zaman, yani dün Beşiktaş ligdeki, hatta profesyonel şu an çıktığı maçlardaki ilk golünü yedi. Hazırlık maçlarını baz almazsak Fenerbahçe kendi evinde bir maçta 2 gol yedi. Ya burada hep Şikrinyer için şeyi söylüyoruz, yani ağır bir stoper. Yani bunu hep söyleniyor. Yani evet, Fenerbahçe yaşça büyük bir takım. Yani gerçekten Avrupa ortalamasının çok üstünde. Yani sadece %9 altyapı oyuncusu ve 28.7 yaş ortalaması çok yüksek Fenerbahçe'de. Şikrinyar'da bu yaş ortalamasını arttıran oyunculardan birisi zaten. Yani Fenerbahçe'nin savunması çok ciddi bir şekilde alarm verdi Konya maçında. Bunu net bir şekilde gördük. Yani Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sene itibaren Tedesco'da bunu söylüyordu. Çok rahat gol yiyoruz. Yani hani her maçta da 4 gol atmak, ya zaten çok mümkün değil. 3 gol atmak tane mümkün değil yani. Ve baktığın zaman Ederson'un çok kritik kurtarışları var. Konya maçı özelinde söylüyorum. Yani bu sebeple Fenerbahçe'nin savunması hem Ake'de hem Şikrinyar'da hani büyük bir alarm verdi. Yani Şikrinyar, evet, bu takımın belki mi, yani gönderilmesi falan hani bence söz konusu dahi değil. Ama bu ağırlık konusunda, bu yavaş kalma konusunda, hani Kim Min-jae de Fenerbahçe'ye ilk geldiği zaman da çok ağır olduğu için eleştiriliyordu. Bireysel idmanlarla ne seviyelere geldiğini gördük. Yani Skriniar'ın da bence bu konuda ekstra çalışması gerekiyor. Çünkü yani zaten Türkiye'deki futbolda Anadolu takımları yani topun arkasına geçip bir geçiş oyunu kovalıyorlar. İlhan Hoca bunu yapmadı Konya'da. Kendi oyununu oynamaya çalıştı. Zaten bu sebeple bu fark oluştu. Ama yani genel olarak oynanan bu oyunda dediğim gibi Skriniar'ın çok ağır kalması Fenerbahçe için dezavantaj olacak.
0: Şu loca kavgalarına ne diyorsun? Fenerbahçe ve Acun Ilıcalı arasında hakim misin bilmiyorum. İşte Fenerbahçe açıklama yaptı. Acun Ilıcalı'nın dedi listesinde 10 kişilik listesi var. Locaya girecekler de dedi. Hani bunların hiçbiri Pasolik sahibi değil. İki kişinin de Galatasaray taraftarı olarak Pasolik kartına sahip olduğu tespit edilmiştir şeklinde. Hani Galatasaray aidiyeti taşıyan kişiler bu yöntemle bizim tribünlere dahil edilmek istendi tarzı bir açıklama yaptı. Acun Ilıcalı da sert bir cevap verdi. Hani önceki yalanları mahkeme kararıyla tescillenmiş olan Aziz Yıldırım'ın yeni algı operasyonu bu dedi. Oraya gelen Galatasaraylı Pasolik olan kişiler hani hakimler ve savcılar dedi. Avukatlar dedi, özür diliyorum. Böyle bir tartışma yaşandı ve Acun Ilıcalı locayı geri aldı. Diyor ki Fenerbahçe buraya, burada diyor Galatasaray aidiyeti taşıyan isimler de var bu 10 kişilik listede. Acun Ilıcalı da bunu yalanlıyor.
2: Yani şimdi ben şöyle bakıyorum olaya. Baktığında kağıt üzerinde bu konuyu konuştuğu zaman sanki Aziz Yıldırım daha önceki Acun Ilıcalı ile olan gerginliğinin, çünkü hatırlayalım Ali Koç Aziz Yıldırım seçiminde Acun Ilıcalı Aziz Yıldırım karşısına çıkamaz ki Ali Koç'un, konuşamaz ki gibi bir söyleme olmuştu Acun Ilıcalı'nın canlı yayında.
0: İntikam
2: biz iki gün sonra, yani baktığın zaman intikam alıyor gibi gözüküyor. Ama ben bir de şöyle bakmak taraftarıyım. Yani şimdi bu locayı Aziz Bey kendi üzerine almıyor. Burası Fenerbahçe başkanlık locası olacak. Burası Fenerbahçe'nin başkanı bugün Aziz Yıldırım. Önümüzdeki sene başkası olursa, yarın öbür gün Acun Bey olursa, Acun Bey'in olacak bu loca. Şimdi bu locanın Aziz Yıldırım tarafından geri alınmasının aşamasına bence bakmak lazım. Evet, kağıt üstüne baktığında Acun Bey'den intikam alıyor gibi duruyor ama stadyumun en net locasını, 217 numaralı loca, yani stadın direkt santra çizgisini gören locayı Acun Bey kendi döneminde, kendi as başkanlığı döneminde aldıysa Fenerbahçe'nin iddia ettiği gibi, burada bir sıkıntı var. Yani çünkü stadyumun en güzel locası. Yani Fenerbahçe'ye ait olmalı, Fenerbahçe'nin ağırlayacağı gerek devlet erkanından insanlar olabilir, gerek başkası olabilir. Buralara dikkat etmek lazım. Şimdi Galatasaraylı insanların lojaya girmesi olayı. Şimdi bir kere Aziz Yıldırım'ın işte kardeşi zaten Galatasaraylı. Hani defalarca kez de Fenerbahçe statta maç izlemiştir. Loja sahibi istediği kişiyi ağırlayabilir. Bunda bir problem yok. Yani aleni bir Galatasaray tribününe dönüştürmediği sürece bence bunda bir problem yok. Ama Acun Bey bu konuda Fenerbahçe hassasiyetini defalarca kez gözetmeden davrandı. Mesela buna nasıl bir örnek verebilirim? Sosyal medya artık günümüzün insanlar arasındaki iletişimin en kuvvetli ağı. Şimdi Okan Hoca'yla Fenerbahçe arasında bir gerginlik olduğunu, şimdi Okan Buruk'la Acun Ilıcalı'nın biz çok yakın arkadaş olduğunu biliyoruz. Bence bunda hiçbir problem yok. Ama Okan Hoca Galatasaray taraftarının isteği üzerine Acun Ilıcalı'yı sosyal medyadaki bütün hesaplarından çıkarttı. Ama Acun Bey Fenerbahçe taraftarının isteği üzerine Okan Hoca aynı hareketi yapmadı. Şimdi Fenerbahçe taraftarına bu kadar kulak kapatmak, lojanıza Galatasaraylıları almak, yani bu bence artık bir yerde taraftarın sabrını zorluyor. Aziz Bey eğer bu lojayı kendi lojası yapsaydı net olarak haksız olurdu, ama Fenerbahçe'nin başkanlık lojası olduğu için ve 10 ay sonra Fenerbahçe zaten şampiyon olamazsa yılda seçim kazanma ihtimali yok. Ve muhtemelen Ali Koç, işte Mehmet Ali Aydınlar, başka bir başkan gelecek ve bu loja onun olacak. Bu locayla alakalı ben Fenerbahçe'nin tavrının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Acun Bey'in tavrına göre, ki Fenerbahçe'nin sadece 3 gün sonra, hatta artık 2 gün var, çok önemli bir Şampiyonlar Ligi sınavı var. Yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye bu kadar yakın Fenerbahçe. Daha çok işi karıştırmamak lazım bence. Acun Bey de tabii ki hakkının yendiğini düşünüyordur bu konuda. Sonuçta bir mahkeme kararı da var. Ama hani hafta içerisindeki yaratılan algı gibi, İşte loca işte mahvedildi, işte her yeri yıkıldı gibi bir durum yok. Zaten bireysel bir locadan kulüp locasına geçecekse stadyumda tadilat yapılıyordu. Ve bunun bilgisi Acun Bey'e verildi. Buna rağmen 10 kişilik bir liste yazdırılma sonra zaten loca kullanılmaz halde, bunu herkes biliyor. Neden 10 kişilik bir liste oraya yazdırılır? Bence bu çok mantıklı değil. Galatasaraylı insanların locaya alınması konusunda da şöyle. Daha önce bunu Erol Bilecik zamanında da yaşadık. Bu da hani direkt Galatasaraylıların girip sevindikleri de oldu Fenerbahçe'de hocasında. Bence burada bir numarada dikkat edilmesi gereken şey şu. Yani Galatasaraylı olup olmaması değil de, yani Fenerbahçe aleyhine locada bir şey olup olmaması olmalı. Yani ben cümleyi misafirlerinin de bu şekilde bir hani zaten gerginlik yaratacağını düşünmüyorum. Ama dediğim gibi locadaki esas problem şu. Acun Ilıcalı bu locayı kendi as başkanlığı döneminde stadyumun en güzel locasını kendisi aldıysa, Fenerbahçe yönetimi gelip bu konuda el koymakta bence haklı.
0: Evet, diğer taraftan Galatasaray'da bir transfer hareketliliği var. İki tane Sarıç'ın Galatasaray'ın İngiltere'ye çıkartma yaptığı söyleniyor ama ya bu haberleri kim ortaya atıyor acaba? Şimdi Okan Buruk'u biliyorum ben. Yani orta saha istemiyor, yani önceliği değil. Ya zaten yabancı sınırı var. Hani Torreira da gitsin istemiyor, maaşına zam yapılıp sözleşmesinin uzatılmasını istemiş. Yani sence bu transferlerin olma ihtimali nedir? Ben Pape Sarıç'ın söylüyorum. İki Sarıç'ın gittiler ama işte biri Crystal Palace'da, biri Tottenham'da, ki oradan da talipleri var bu oyuncuların. Ama ben Okan Hoca'nın önceliğinin orta saha olmadığını biliyorum. Sen ne düşünürsün bilmiyorum. Sende bilgi var mı?
2: Ya mutlaka. Yani hani ben de orta saha önceliğinin olmadığını düşünüyorum Okan Hoca'nın. Torreira bence maaşını zam istemekte çok da haklı. Ya bu sene Lemina'da da bu yaşandı. Hani Torreira senelerdir bu takımın hani ana parçalarından birisi. Ve hani sonuçta oynadığı maaşlara baktığında şu an takıma aynı katkıyı vermeyen birçok oyuncudan daha az para alıyor. Hani Pape Sarr konusu bence şöyle. Ya iki Sarr'dan birini mutlaka bence indirecekler. Artık hani bu noktaya geldi bence transfer. Ama Galatasaray'ın mutlaka bir santrofor, Osimhen'in arkasında bir transfer yapacağını düşünüyorum. Zaten stoper eksiği çok net bir şekilde ortada. Bir stoper alacaklar. Yani minimumda 2, maksimum 3 transfer daha yapacak bence Galatasaray tarafı. 10 numara sorununu zaten çözdüler. Bence çok da iyi bir transfer oldu. Ama halen taraftarın beklediği o yıldız ismi, yani bir starı indirebilmiş durumda değiller. Yani bu konuda mutlaka bir star transferi yapacaklarını düşünüyorum. Leao konusunda, yani işte Milan tarafı artık bonuslarla 45 tarafına da indi. Biraz daha Dursun Özbey'in bu sabre şu an itibariyle işe yaramışa benziyor. Bir star mutlaka alacak Galatasaray ama hani senin de söylediğin gibi abi, iki sarın birden inmesini çok mümkün bulmuyorum. Dediğim gibi oyuncuların Premier Lig'den de çok fazla talipleri var. Ama şu süreçte Galatasaray'da hep konuşulan bir şey var. Yani sadece Okan Hoca'nın istekleri olmuyor. Mesela Lemina tamamen Dursun Özbey'in inisiyatifiyle Galatasaray'da kaldı. Yoksa gidecek isimlerden bir tanesiydi. Yabancı sınırı Fenerbahçe'nin olduğu gibi Galatasaray'ın da fazlasıyla elini kolunu bağlıyor ama taraftarın sabırsızlığı bir yıldız oyuncu inmeden yani bitmeyecektir diye düşünüyorum. Hani Sarr, Ugo Çukwu ya da Şabatlago bu isimler bence değil.
0: Yani sanki böyle bir ilginçlik var gibi duruyor. Mesela geçen sezon Galatasaray Bissouma'nın peşinde çok koşmuştu, yani almaya çalışmıştı. Şimdi bu çocuk mesela hani dünyanın en iyi orta sahalarından biri falan deniliyordu. 30 milyon falan Galatasaray bonservis veriyordu. Şu an çocuk boşta mesela. Alan yok. Yine aynı sözleşme işte Goretzka'ya falan da yapılmıştı. Hani söylenmişti. O da 3 aydır takım bulamadı. Ona da bulamıyorlar. Ya yani şimdi hani Sarda da mı acaba böyle bir şey var? Hani Tottenham tırnak içinde çakmaya mı çalışıyor sence? O da 20 milyon istiyor.
2: Yani evet, maaş beklentileri ve bonservis beklentileri çok yüksek ve dediğin gibi abi, yani hani birçok oyuncuya hani Fenerbahçe, Galatasaray geçen sene çok büyük ilgi duymasına rağmen bu sene hiçbir şekilde aynı ilgi yok. Fenerbahçe'de mesela Arjantinli bir orta saha için geçen sene çok böyle ortalığı ayağa kaldırmıştı. Bu sene hiçbir şekilde bir talip yok. Galatasaray'da da Bissouma keza aynı şekilde söylediğin gibi. Yani Jetson Fernandes ismi bu arada az önce Fenerbahçe'de unuttuk. Fenerbahçe için konuşuluyor orta saha demişken söyleyebiliriz ama yani Galatasaray'da kimin istediği olacak tartışması bence var. Yani Dursun Özbey'in bir transfer listesi var. Okan Hoca'nın bir transfer listesi var. Diğer yönetici gruplarının bir transfer listesi var. Yani sürekli bir belirsizliğin içinde Galatasaray çok ciddi vakit kaybetti. Ligin artık 3. haftasına gireceğiz. Yani çok az da bir zaman kaldı. Yani 4 Eylül'de artık transfer dönemi kapanacak. Minimumda 3 transfer Galatasaray'ın ben. Yani minimumda 2, maksimumda 3 transfer yapması lazım. Bu oyuncuların takıma adaptasyon süreci de var işte. Beşiktaş'ta Tudor Sarr'ı, Vlahovic'i görüyoruz. Fenerbahçe'de Lukaku'yu görüyoruz. Herkes Mason Greenwood gibi çok hızlı adapte olamıyor. Ya da dünkü Salah performansını da baz alarak söyleyelim. Yani Galatasaray'ın önünde az bir zaman var ve bu oyuncunun adaptasyon süreci de yani Galatasaray'ı bir süre bekletecektir. Yani büyük takımların hepsi puan kaybederek başladı sezona. Bu da Galatasaray'ın tabii bir nefes almasını sağladı ama yoksa Çorum maçındaki puan kaybı yani direkt yönetime yazacaktı ama herkesin puan kaybetmesi de yönetime biraz nefes aldırdı tabii.
0: Evet, Yunus Aydın'la birlikteliğimiz sürüyor. Yunus, son olarak da şu Asensio İsmail Kartal arasındaki yani uyumsuzluk mu diyeyim ya da taraftar mı öyle gösteriyor, bir problem yok mu bilmiyorum. Şimdi Asensio'nun da sol bacak üst adalesinde bir zorlanma ve gerilme oldu. O yüzden hani Lyon kadrosundan da çıkarıldı.

0: Bence de biraz öyle oldu. Yani çünkü Asensio'yu çıkarttığı dakika, ki Asensio sadece çıkmak istiyor. Kenara çıkmak istediğinin işaretini yapıyor. Çıkartmıyorlar. Sonrasında Vedat'a gidip söylüyor. Vedat 10 numarayı çıkart diye kenara gösteriyor İsmail Hoca'ya. Vedat da herhalde İspanyolca bildiği için mi? Bilmiyorum artık. O da İspanya'da oynadı. Direkt gidip Vedat'a söylüyor. Bu nereye yakın pozisyon diye. Sonra çıkartıyor. Ya yani Asensio'yu ilk oyundan çıkaran olmamak için bir mücadele etti İsmail Hoca bu sefer. İlk onu çıkartmayayım diye bir mücadele bulundu. Bu çok net. Bu da belki oyuncunun zorlanıp sakatlanmasına sebep oldu ama ya ben ikili arasının problemin sosyal medya ya da basının tırnak içinde uydurduğu bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü İsmail Hoca'yı soruyorsun, Lukaku diyorsun, çok iyi niyetli bir çocuk, çok iyi bir çocuk diyor. Ederson'la ilgili bir soru soruyorsun, çok duygusal bir çocuk, çok iyi bir çocuk, konuşuyoruz diyor. Asensio'yla ilgili soru soruyorsun, 24 oyuncumuzdan biri diyor. Şimdi kimse yani niyet okumaya çalışmıyor ama bazı şeyler de belli. Ama kameralar önünde İsmail Hoca Asensio'ya gidip sarılmaya çalışıyor. Asensio da Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları olan çok profesyonel bir futbolcu. Ya yani tabii ki o sarılmayı kabul etmedi oyundan çıkarken. Hepimiz de bunu gördük. Yani net bir şekilde bir arada problem oldu. Ortada bence yani Lyon maçında çok çok ihtiyaç vardı Marco Asensio'ya. Ve Vedat Muriç ve beraber oynadıkları zaman gerçekten Fenerbahçe'nin bir oyunu olduğunu net bir şekilde gördük. Çok iyi oynadılar beraber. Yani Lyon maç öncesi çok büyük bir eksik. Kesinlikle Asensio. Ama işte talihsizlik yani Kerem de şu an sıkıntıda. Aynı şekilde Asensio da sıkıntıda. Bence net bir şekilde İsmail Hoca ile Marco Asensio arasında çok ciddi bir gerginlik var.
1: Yunus Aydın, çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın, ağzına sağlık. Maçları çok
0: Ben
1: konuşamadık ama
0: teşekkür ederim.
1: zaten yayının başında ben biraz değinmiştim. Onu da başka zamana saklarız. Lig uzun.
0: Tamamdır abi.
1: Dikkat et kendine. Kolaylıklar diliyorum.
0: Sağ ol abi. İyi yayınlar
1: Görüşürüz,
0: sana da.
1: sağ olasın. Evet, hani bir tık da biraz böyle oradan buradan girelim dedik. Zaten hani programın girişinde maçlarla ilgili konuşmuştuk. Çünkü mesajlar da bir hayli birikti. Yunus Aydın'a da tekrar teşekkür edelim. Cihan kardeşim demiş. Erzurum maçında Lemina'nın ve Sara'nın hali neydi abi? Lemina ve Sara'yla Şampiyonlar Ligi'nde Kevgir'e döneriz demiş. Batrakov'la beraber oynayınca performansı bir tık daha artar Sara'nın, öyle söyleyeyim. Yani dönüşleri biraz zayıf. Onu biraz düzeltse yani çok ağır dönüyor yani. Ben dönüşleri bu kadar zayıf, çok böyle 8-10 arası bir oyuncu görmedim. Onun dışında hani bileklerine falan çok hakim zaten Sara. Ama hani ben Sara'yı oynatacaksam 6'da rotasyona sokarım. Yani 8'de olmuyor bu çocuk. Maalesef olmuyor yani, ısrarla bazen deneniyor ama mesela Erzurum maçında izlediğim bence en kötü performanslarından birini sergiledi. Uğur Melek'e falan baktım, böyle bayağı bir övüyordu Sara'yı, çok anlayamadım ama belki farklı bir şeyler görmüştür. Rıdvan Dilmen, İsmail Kartal'ın hatası şurada. Lukaku çok iyi çocuk. Fred bizde kalacak, çok iyi çocuk. Asensio'yu soruyorlar, 24 oyuncudan bir tanesi. Oyuncu cin gibidir demiş. Ha, şey mi diyorsun? Yunus'un yorumuna istinaden. Yani Rıdvan hocam doğru söylemiş. Yani oyuncular takip ederler teknik direktörlerin demeçlerini. Yani biri o oyuncu takip etmese bile birileri oyunculara senin hakkında bak hoca böyle söyledi der. Hocalar da biraz dikkatli konuşmak durumunda kalırlar. Mesela Fatih Tekke'nin de ilginç bir açıklaması var. O da işte başkana gidip demiş ki ya bugün bize yine çok büyük bir yıldız gelecek diyor. Bugün için bahsediyor. Geldi Fabinho, ondan bahsediyor. 2-3 tane bayağı yıldızımız var diyor, böyle Fatih Hoca'nın anlatma tarzıyla anlatayım. Bunları almak bence risk diyor. Çok büyük risk. Kendisi için risk olduğunu düşünüyor. Hani tamamen kovulmalık bir kadro. Yani başkana da bunu söyledim. Doğrusu ben size gerçekleri konuşuyorum şeklinde bir ifadesi olmuş Fatih Tekke'nin. Yani haksız da sayılmaz değil mi? Düşünsene yani Salah geliyor şimdi. Yani Fabinho geliyor. Senin elinde bu kadroyu verdiklerinde sen başarısız bir performans sergilersen, ya hoca sana bunları aldık. Hani Okan Buruk'u anlayabiliyor musun şimdi nasıl zor şartlarda çalışıyor? Oradan ona bağlayayım, değil mi? Hani Osimhen, Sané falan gelince. Ama bence müthiş ifade kullanmış yani. Kovulmalık bir kadro kurduk. Hani böyle genç ve ucuz bir takımla kupa alır. Hani ligi üçüncü bitirirsin. Herkes ne dersen o helal olsun hocam falan der. Hani böyle yıldızlı ama pahalı bir kadro kurarsın. Yine üçüncü bitirirsin. Hani bu sefer seni tık diye kovarlar. Bu işler maalesef böyledir. Ya Fatih hocam aşırı homurdanıyor ya. Çok böyle şikayet ediyor. Her şeyden şikayetçi. Yani normal.

Halde iyi bir lider, yani lider olan insan çok fazla homurdanmaz. Yani o özelliklere sahip değildir. Biraz daha böyle toparlanır. Ya yani Fatih Hoca yok saçım beyazladı, yok kilo verdim, aşırı bir zor iş, nelerle uğraşıyoruz biz, yıprandık falan. Yani bence Fatih Hocam'ın iyi bir mentorla falan çalışması lazım. Bu cümleleri söylememesi lazım. Yani sürekli bir şeyi var yani. Bahanesi var, saçım beyazladı, kilo verdim, işte antrenmanda bunu yapıyoruz falan. Bakalım neler olacak. İnşallah yanılırım. İnşallah. Yani Trabzonlar için. Ben çünkü başarılı olmasını isterim ya. Bütün kulüplerin savaşçı olmasını isterim. Yani çünkü ligin kalitesi artarsa Avrupa'da da başarımız bu denli artar diye düşünüyorum. Yaşlanmış topçular zam istiyor. Şaka gibi demiş. Kimden bahsediyorsun? Torreira'dan mı bahsediyorsun? Az önce konuşurken öyle bir cümle kurdum. Herhalde sen de ona istinaden. İster. Şey de istiyor şimdi. Trabzonspor'un santraforu da istiyor. Onaçu. Şimdi sen diyor aldın Fabinho'yu. Sen diyor aldın Salah'ı. Çocuk oyundan falan çıkarken nasıldı yani, gördünüz mü? Yüz ifadesi falan böyle. Hiç iyi değildi. İster istemez bu oyuncular da bu paraları istiyorlar. Torreira da Galatasaray'ın yani şampiyonluklarında emeğe geçmiş. Herhalde değil mi? Üç oyuncu sayın desem. Herhalde böyle tam hepsinin emeği vardır. Diğer oyuncuların hakkı yenmesin ama herhalde o 3 oyuncudan Torreira'yı direkt listenin başına yazarsınız diye düşünüyorum. Ama böyle her sene yaptı işte gittim gideceğim ay bana zam yapın falan. Şey gibi yani beyaz futbolda Sinan Engin işte Ertem Şener, Abdülkerim abi falan böyle onlar her yaz beyaz futbolu bırakıyorlar, tamam mı? Hani oradan herhalde zam almak için. Sonra bir anda bir ay sonra tekrar ekip toplanıyor yani. Şeyde Torreira da bunu baz almış ve her yaz böyle bir şey çıkıyor yani. Sürekli böyle bir transfer söylentileri çıkıyor. Her transfer döneminde çıkıyor zaten. Bence Galatasaraylı taraftarlar bu duruma alışmıştır da. Ama mesela hani bu sefer de transfer olmazsa, tamam mı? Ve sahada kötü bir performans verirse taraftar siler. Evet, Torreira'yı çok seviyorlar. Hani Torik Morik diyorlar böyle adama. Hani tatlı falan. Icardi'yi de çok seviyordu taraftar. Ama yani Galatasaray taraftarının acıması yok. Durum ciddi. Yani ona göre düşünüp karar vermesi lazım. Hani kalacaksa da sahada bunu bence taraftara göstermesi lazım. Çünkü her sezon aynısını yapıp iyi performans veriyor. O yüzden çok bir şey demiyor taraftar ama yine aynısını yapıp kötü performans verirse bence bu sefer işi zor. Onaçu 2-3 net gol kaçırdı demiş. Evet ya, oyundan falan çıkarken de bir garipti çocuk. İlginç. Icardi'ye de verselerdi o zaman zam. Cihan Bey demiş. İstemedi Galatasaray. Kalmasını isteseydi verirdi zaten. Son dönemlerde falan performans çok düşmüştü. Fiyatını düşürmeye çalıştı. Yani yarı yarıya dedi. Icardi de yok dedi. Hani %25 düşürürseniz kabul. Yok dediler, öyle oldu böyle oldu. Adaya veda etti. Kovulma ile ilgili bir cümlede Gençler Birliği Teknik Direktörü Metin Diyedin'den geldi. Tam hoca kovduran fikstürle başladık lige. Fenerbahçe, Göztepe, Trabzonspor, Başakşehir çok şükür iki galibiyet demiş. Yani hocalar da alıştı. Yani onlar da her sezon, hani Metin Hoca zaten daha fazla alışmıştır da, Metin Diyedin Hoca. Ya Yılmaz Vural'ın hep aklımda kalan bir cümlesi var. Bağlandığında her yere söyler benim diyor, işte Türkiye'de işte bilmem kaç milyon TL param kaldı kulüplerden alamadım falan diye. Hocalar da bazılarını alıyor, bazılarını bırakıyorlar falan. Metin Hoca'yı ben beğenirim ya, iyi hoca. Yani ligin iyi hocalarından bir tanesi. 2'de 2 gidiyor. Kendisinin de söylediği gibi. Yani geçen sezon gençleri de son haftalarda düşmekten kurtardı diyebiliriz. İyi hoca. Ama ülkede hiçbir başarı karşılıksız kalmaz. Bunu inşallah biliyordur Metin Hocam. Yani bakarsın kovarlar. Yaparlar yani. İyi ama talihsiz bir hoca ya. Yani umarım şeytanın bacağını kırar yani. 23-24 milyonluk bir kadrosu var. İçeride Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe falan. Güzel işler. Uzak olmayan bir gelecekte yerine yine Volkan Demirel gelir diye çok korkuyorum yani. Fatih Tekke ilerisi için çalışıyor demiş. Mazeretleri biriktiriyor. Şenol Güneş gibi diyor. Şey mi diyorsun? Hani ben söylüyorum önceden. Bakın haberiniz olsun. Ben bunu demiştim demek için mi konuşuyor diyorsun? Olabilir. Demirovic geliyor mu diyor. İnşallah. Yani hiç kimse için bir şey söyleyemiyorum Galatasaray ile ilgili ama Yunus'un dediğine katılıyorum.
Yani Papesar'ı almaz Galatasaray. Hani orada çok ihtiyacı yok Okan.

bunu ama yani diğer sarı transfer edecektir. Herhalde orada çok bir problem olacağını düşünmüyorum. Hani Stuttgart'la falan da Demirović konusunda bugün bir karar çıkacaktı. Şu an için herhangi bir bilgi de yok. Gelen bir şey de yok bize. Yani oyuncuyla anlaştığını biliyoruz ama işte kulüp herhalde bir pürüz çıkarıyor. İşte izin istiyor, ben işte beni bırakın ayrılayım falan diyor. Stuttgart da buraya çok yanaşmıyor. Beklemediyiz hepiniz gibi. Eskişehir'den Özkan, her sene zam isteyen Torreira Lemine barış artık kabak tadı verdi. İstemeyen gidebilir demiş. Öz mesajını atmış. Her yaz dönemi barış 80, Torreira 40, Sanchez 50 milyon euroya satılıyor. Ne hikmetse hepsi Galatasaray'da demiş. Ya barış gidiyordu, ben sana söyleyeyim. Ya barışı biliyorsun zaten, bırakmadılar. Sanchez de Como çok istedi. Sen anladım demek istediğini. Yani Galatasaray bu kadar şampiyon oluyor, bu oyuncuları neden satamıyor? Yani bu transfer dedikodularını havadan çıkarıyorsun demeye getiriyorsun ama tamam, bazıları haklısın. Yani spekülasyon yapıyorlar bazılarında ama bazıları da gerçek ya. Çünkü yani yönetimin ve teknik heyetin işte Barış'la, kimi saymışsın başka, işte Davinson'la, işte Lucas Torreira'yla, hani bu gibi omurgayı oluşturan isimleri kolay kolay bırakmak istemiyor. İşte böyle resmi ya da ne bileyim böyle sözlü teklif gelse bile böyle astronomik bonservis bedelleri verirse anca öyle bırakıyorlar. Mesela Barış Alper için 40 milyon euro bandı bence iyidir ya. Ben hemen bırakırım Neoma. 40 milyona değil mi? Arkama bile bakmam. Hı? Bırakmayan var mı? 40 iyi para ya. Bulunur. 40 milyon Barış gibi futbolcu bulunur. Sanchez'i mi? Bırakırım Sanchez'i de 30 milyona. Hiç problem yok yani. Bırakmayanlar olabilir. Ben bırakırım. Ama işte şey de var. Yani oyuncu sevgisi de var Galatasaraylı taraftarlarda. Mesela İstanbul'da bir düzenleri var. Taraftar sevgisi var. Şimdi şampiyon oluyorlar sürekli. Evet, gelen teklifleri değerlendiriyorlar ama yani kulüpte kalma seçeneği böyle bir tık daha ön plana çıkıyor. Şimdi diyorsun Okan Buruk niye gitmiyor? Başka bir yere neden transfer olmuyor? Niye gitsin ki? 4 yıldır şampiyon oluyor. Burada aldığı maaş. Yani geçenlerde de 3 ay önce de sezon biterken de söylemiştim. Yani Inter'in hocasından daha fazla kazanıyor. Orada vergiler de var. Şampiyonlar Ligi'ne de gidiyor. Kendi memleketi. Neden bırakıp gitsin ki? O yüzden çok ondan bahsediyorum. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Ben olsam ben gitmezdim yani. Vizyonsuz muyum? Neden vizyonsuz olayım ya? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Bunlar da büyük kulüpler yani. Şey mi oluyor? İlla Avrupa'ya mı gitmemiz lazım? Açılmamız lazım. Teknik direktör yapabilir. Ha, oyuncu olsaydım bak giderdim. Oyuncu olsam o vizyonumu kullanırdım mesela. Arabistan'dan 30 milyon alacağım ama Premier Lig'den 15 milyon alırdım. Bunu böyle bir 24-25 yaşına kadar yapardım. Baktım olmuyor. Chelsea'de Oscar var ya, Oscar. Oscar'ın yaptığı gibi hop hemen Çin'e giderdim. Hadi baba bana eyvallah. Ha, 25 yaşına kadar süperstar olamamışsam kazanacağım ortalama ücretler Avrupa'da belli. 6 milyon maaş, 7 milyon maaş. Adam Çin'e bir gitti. Oscar diyor ki ben maaşıma bile bakmadım diyor. Ailemi sadece gelen primlerle geçindirdim. Yani sezon bittiğinde hesabıma baktığımda gözlerime inanamadım diyor. Yani atıyorum artık bilmiyorum da açıklaması bu şekilde. Çok para kazandığını ima etmek için söylüyor. Hatırlayın, bu çocuk wonderkid'di Chelsea'de, Oscar falan herkes biliyordu. Gitti işi bitirdi. Yani Merih mesela Arabistan'a gitmese Merih Demiral ortalama bir Avrupa ülkesinde. Juventus'ta Kenan Yıldız bile 6.7 mi alıyor? O kadar Merit de alacaktı. 4 milyon 3 milyon maaş. Hop stoperde. Arabistan'da kaç alıyor şimdi bilmiyorum yani. Cihan, Sara gibi melez olmuşsundur. Nerelere gittin? Deniz, kum, güneş, bırak futbolu biraz demiş. Valla yayının başında söyledim. Yani kahve makinesiyle böyle baş başa falan kaldık, anladın mı? Yani bu ben olamam, bu bir simülasyon dedim ben. Nereden nereye geldik? Anladın mı yani, şezlonglardan yani deri koltukların olduğu böyle bir binaların arasına falan geldik. Yapacak bir şey yok. Buradayız. Ruhen hala tatildeyiz. Daha alışamadık. Hani böyle garson bir bakar mısınız modundayız. Yavaş yavaş geçecek. Ya çok bir yerlere gitmedim ya. Buralardaydım arkadaşlar. Her yer zaten şey olmuş. İnanılmaz pahalı. Çıldırmışlar. Yani gerçekten kafayı yemişler. Ben yakın yerdeydim o yüzden. 3 gün avşa yaptım, 3 gün kilios yaptım, 2 gün beleş tatil yaptım, Alaçatı'da bir arkadaşımın yanına gittim. O bedavaydı. Öyle yani, bir Atakan Kurt değiliz tabi ama bir şeyler yapmaya çalıştık. Büyük kulüplerimize kimler geldi, kimler geçti? Değerini bulan futbolcu satılır, satılanın yeri de dolar. Hiç

böyle ekstra gönül bağlayarak edeceğin kardan vazgeçmemek gerekiyor demiş. %100 tam benim kafa. Alırsın oyuncuyu değil mi, biraz yenil, ama bazı oyunculardan vazgeçemiyorsun işte. Mesela Torreira, evet şimdi gitti gidecek gitti gidecek dedikleri için yani bir tık artık taraftarın da canı sıkılmış gibi. Mesela Sasha Boy değil mi, 30 milyon hemen sattın, oh Arda Güler bence ucuza gitti ama adamın mecbur yani şeyi 20 milyonu basan alırdı. Artı bonuslar da var tabii, 25'e falan geldi. Yine Kim Minjae'ye sattı Napoli'ye, Fenerbahçe bence güzel sattı. Başka kim var? Cenk Tosun bence herhalde ya Beşiktaş'ın en iyi transferlerinden biriydi. 22 milyona falan satmıştı. Yine Elif Elmas'ı satmıştı Fenerbahçe, Napoli'ye falan. Galatasaray şeyi satmıştı değil mi, stoperi? Markao muydu? Maicon muydu? Markao. Maicon muydu ya da? Onları da hep karıştırıyorum. Buralardayken Sarıyer'deki 800 TL girişli plajda değildin yani demiş. Hafta içi 600, hafta sonu 800. Niye ya? Güzel Sarıyer'in plajları. Sarıyer'i mi kötüleyemezsin? Ya bazıları kirli ama mesela bu Demirciköy tarafındaki plajlar çok güzel. Böyle M ile başlayan var. Böyle o N ile bitiyor. Orası güzel biçtir. İleride Uzunya var. O da güzeldir. T ile başlayan var bir tane. O da güzeldir. S ile başlayan var. Oraya gençler gitsin. Evli çiftler falan. Çok şey değil. Biraz hareketli bir yer. Böyle şey halk plajının yanında olan bir yer. Halk plajı var. Orası da fena değil. Orası da güzel. Sarıyer'in plajları güzel. Fena değil. Ama bu birazcık daha böyle işte tuvaletleri falan temiz tutsalar süper olacak. Yani o da işletmeyle alakalı. Yapacak bir şey yok. Gördüm. Sarıyer plajları Sarıyerlere bedava demiş. Her plaj bedava değil işte, biliyorum onu Rıfat'cığım. Sarıyer kart diye bir şey var, çıkartıyorsun giriyorsun. Ama her plaj değil o, belli plajlar bedava. Cihan abi sen böyle konuşunca konuştuğun şeylerle ilgili haberler görüyoruz. Bakalım neler göreceğiz demiş. Bu sene yıllık izni, sohbet mi edelim, sıkıldınız mı futboldan? Bu sene yıllık izni ve zammı en çok hak edenlerden biri de sensin. Az çektirmedik sana da, hoş geldin, tekrar yanıp gelseydin bari demiş. Yenal'cığım sağ ol, teşekkür ediyorum. Abi yılda 100 milyona ne demiş? Vallahi anlayamadım ya. Yılda 100 milyonu tüm kıllarımın istediği renge dönmesine razıyım. 100 milyon TL mi? Dolar mı? Bence sen, bir şey söyleyeyim sana. Bence sen 2 milyon, 1 milyona falan da tamamsın bence. Ha, çıtayı yükseltme 100 milyonla. Galatasaray taraftarının isyan ettiği takım, Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin aylardır öve öve bitiremediği takımın bir puan önünde demiş. Ha. Nihat Kahveci mi söylemiş bunu? Galatasaray'ın taraftarı diyor bu kadroyu beğenmiyor ama Beşiktaşlı ve Fenerbahçeliler kendi takımını övüyor ama bu takım onların bir puan önünde demiş. Güzel söylemiş. Yani bence Fenerbahçeliler çok öve öve bitiremiyor. Orada hata yapmış. Ya Beşiktaşlar çok övdü. Bak katılırım. Mesela Beşiktaş'ı inanılmaz övdüler. İşte uçuyor, kaçıyor, daha gol yemedi falan. Muazzam İtalyan hoca falan diye. Ama ben Fenerbahçelilerin çok öyle uçtuğunu, kaçtığını düşünmüyorum. Hatta eksiklerin olduğunu falan söylüyorlardı. Yani bir Greenwood'da tam o kadar da olur. Sonuçta adam Premier Lig'den falan gelmiş. Ama hep söylüyorlardı işte İsmail Kartallı olmaz. İşte hatta bazıları bölgeleri, transferleri falan dile getiriyorlar. Talişka'yı beğenen var, beğenmeyen var. Ama Beşiktaş konusuna katılırım. Ama Beşiktaş da medya şişirdi ya. Taraftarın da suçu yok ki. Medyada. Fatih Tekke saçların beyazladı diyor ya ona. Hani ona istinaden söyledin. Doğru, tamam. Şimdi çok konudan konuya atladığım için anlamadım. Diyorsun ki bana o kadar para versinler, tüm kılların beyaza dönsün. Haklısın, doğru söylüyorsun. İbrahim abim yayına bağlanabilir mi? Yorumlarını merak ediyorum demiş. Çarşamba günü beraberiz. Sarıyerlilere mecburen bedavadır. Zaten para alamayınca meşrulaştırmışlardır demiş. Öyle bir alıyorlar ki nasıl alamıyorlar? Alıyorlar. Ya şöyle bir şey aslında, sahillerden hani para almak normalde, sahiller yani Türk insanının herkese ücretsiz. Ama işte orada işletmeyi alan kişi diyor ki ben diyor şezlong, şemsiye, efendim söyleyeyim kafe diyor. Bunun diyor sana hizmetini veriyorum. Ben de diyor senden deniz parası değil,
bunun parasını alıyorum diyor. Anladın mı? Biz dolaylı yoldan her şeyin yolunu bulmuşuz yani. Hani bir ara telefonları taksitle satmak yasaktı ya, hala yasak herhalde. 3 taksit falan yapıyorlar diye biliyorum. Ya yani adamlar telefon kabını 12 taksit yapıp öyle satıyorlardı. Gerçi güzel bir şey. Ya alamayanlar için güzel bir şey yani. Burada bir düzenbazlık yok. Bence bunu, bu uygulamayı bu şekilde yapanların düşünmesi lazım. Yani adam şimdi ya 3 taksit veremeyebilir. 12 taksit parasını da veriyor. Bırak 12 taksitse yap ya sen. Niye yapmıyorsun yani? Niye bu adamı 3 taksitle almak için zorluyorsun ki? Sonra böyle katakulliler çıkıyor piyasaya. Altınkum Özel Eğitim ne demiş? Özel Eğitim Komutanlığı'na gidiyoruz biz, orası güzel demiş. Ha, sen yakına gidiyorsun. Şeye, Kavak tarafına gidiyorsun. Altınkum, Elmaskum. Oralar da güzel. Oralar da güzel. Ben biraz da uzaklara kaçıyorum, Demirciköy taraflarına. Fenerbahçe ne demiş? Ha, Fenerbahçe oyuncu sattığı için şampiyon olamadı. Galatasaray oyuncu tuttuğu için şampiyon oldu. Fenerbahçe sattığını geri aldı. 10 milyon fazla bonservis verdi ve 5 milyon fazla maaş verdi demiş. Anlamakta çok zorlanıyorum Fenerbahçe'yi diyor Ali Esen. Porto'da oynayan Vega, Celta Vigo'dan Arabistan'a gitti 22 yaşında. O bu sene Real Barça yapabilirdi, istiyorlardı. O Arabistan'a gitti. Neden gittin dediklerinde, orada 2 senede kazanacağım para İspanya'da 10 senece kazanacağım paraya eşdeğerdi demiş. Yani evet, bu bir tutku. Ben mesela futbolu oynarken süper amatörde falan, işte ikinci amatör, birinci amatör, tutkuyla oynardım. Güzel bir şeydi ama mesela işin içine, İbrahim abi diyor ya, ulan diyor işte geçen sene simitli peynirli beslenirken bir sene sonra eline bir para geçiyor ki 18-17 yaşında. Ne olduğunu şaşırıyorsun diyor yani, adam futbolcu burada anlatıyor. Ya bu da şimdi bu adamlar da o parayı duyunca ister istemez gidiyorlar ya, finansal gerçeklik ve gelecek kaygısı diye bir şey var arkadaşlar. Oscar'a da eşi yapmış. Sen demiş işte oynarken ayağın kırılsa ne olacak? Hani bizim kazancımız burası. Öyle öyle adamın aklına girmiş. Hani dediğin gibi Vega'da daha 21 yaşında değil mi? 21-22 yaşında. Doğru söylemiş yani. Ona şey kızmıştı. Madrid'in efsanesi. Aa, adamın aklı aklıma gelmedi. Kroos. Evet, Kroos'u nasıl unuttum ya. Kroos ona kızmıştı hatta. Çok utanç verici falan filan demişti, hani senin yaptığın iş değil falan demişti, ama Kroos'cum öyle olmuyor bu işler ya. Ben de Vega gibi yapardım yani. Normalde işte ya eskiden ne yaparlardı 30 yaşından sonra, işte o zaman Çin popülerdi, Çin'e giderlerdi. Bu 2-3 yıldır işte Arabistan popüler. Bizim Süper Lig'e gelirlerdi falan. O zaman gelirlerdi. Ama şimdi artık genç yaşta bu işleri yapıyorlar. İşte John Duran falan yaptı bunu. Yine Vega yaptı, Oscar yaptı. Çok genç yaşta Arabistan'a giden futbolcu oldu. Yani Orta Doğu'yu seçiyorlar. Futbolun ruhuna zarar veriyor mu? Bana göre veriyor. Ama ben futbolcu olsaydım ben de aynısını yapardım. Yani tamamen profesyonel bir kariyer yönetimi yani. Direkt hiç düşünmem. Düşünsene ya. Bana şu an birisi burada kazandığımın 5 katını veriyor. İlhan abi, İlhan Uzundur. Abi görüşürüz. Hani aileydik? Hani seviyordun falan diye. Abi gidersin ya, yapma. Ya gidersin, gerçekçi olalım. Burak Yılmaz'la İlhan Mansız da yapmıştı aynısını diyor. Evet, evet, ama onlar çok kısa kaldılar ya. Zafer. İlhan abi çok kazanamadı da Burak Yılmaz iyi kazandı. Sevgili Cihan, 3 taksit BDDK kararı demiş. Eğer 12 taksit olursa bu sefer talep artıyor. Bu da enflasyona sebep oluyor. İnsanlar gereksiz harcama yapıyor demiş. Bence şu yüzden yapıldı o Kenan. İnsanlar çok fazla hattının üstüne, insanlar döndüremiyor tamam mı kendisini. Kredi puanları falan da düşük. Hattının üstüne telefon alıyor, gidiyorlar bu telefonları işte yok pahasına, ucuz yollu telefonculara satıyorlar. Herhalde bunun önüne geçmek için falan yaptılar. Ya telefonculara satıyorlar ya da işte böyle sanal satış siteleri var ya, oradan satıyorlar. Bence bunun önüne geçmek için yapmış olabilirler. Bilmiyorum, belki iyi bir şeydir. Kısırkaya candır. Ha, git Kısırkaya git de denize girebiliyor musun? Bu arada çok tehlikeli arkadaşlar, yani can kurtaran arkadaşları dinleyin. Adamcağızlar sürekli uyarı yapıyor tamam mı? İpi geçmeyin, ipi geçmeyin. Yani o ipi geçince ne oluyor? Ha? Ben de çok iyi üzerim bu arada. Hani Sarıyer biraz böyle şey, semte döndük ama hani Sarıyer'de sağlıkta falan, böyle Faço'da çok atlamışlığım var. Kireçburnu'da, Tarabya'da. Ama mesela plaja gittiğimde hiç öyle yüzme hevesim gelmiyor.
suya giriyorum, çıkıyorum, oturuyorum. Yani amaç orada serinlemek. Yani ne oluyor? İpi geçin.

Birine hava mı atıyoruz? Oradan bir hanımefendi, vay ne güzel yüzüyor be, ipi de geçti, ulan ne güzel sırt üstü yüzüyor, böyle mi diyor acaba, şey gibi mi bu, hani yüksek sesle müzik dinleyince yani biri size bakar gibi bir şey mi? Geçmeyin arkadaşlar lütfen ya, yani can kurtaranlara da yazık, onlar da yüz sürekli uyarıyor, sürekli bağırıyorlar, git yani ip de ses, maksat serinleme, kafayı sok, bir şey yap, çık. Zaten hani çok yüzmek için denize de gidip Sarıyer'de de çok yüzemezsiniz. Çok dalga vardır. Çok yüzmek isteyen havuzlara gidebilir. Havuzlarda aşağı yukarı denizlerle aynı para. O ipi geçtiğinde sahildeki bütün kızların kendine baktığını düşünüyordu. Evet evet, öyle oluyor gibi. Hoş geldin kardeşim. Yeni sezonda bomba gibi açalım. İlhami Korkmaz mesajını atmış. İlhan valla çok spor konuştuk. Biraz böyle dedikodu yapıyoruz. Sohbete geçiş evresine geldik. Erzurum maçı için düşüncelerime katılır mısın? Ya dur biraz ara spor da yapalım, yayın kaydı tekrar da şey demesinler. Barış'a kesinlikle alternatif lazım. İki maçtır çok kötü. Sara Allah'a emanet demiş. Stoper eksiğimiz var. Çok arkaya kaçırıyor Abdülkerim ya. Evet, onu zaten yıllardır yapıyordu da. Erzurum maçında Şalay'a asker olarak evet. Ama bir bek oyuncusu olarak hayır. Bir de Osimhen herkese bağırmayı bırakması lazım. Eren topa vurdu, ona bağırdı. Ben televizyon başında baka kaldım demiş. Ya şimdi Erzurum maçı, ya Erzurum çok kötü gerçekten yani. Ben bu kadro, ben Galatasaray maçı için bir şey değil yani. Gerçek Galatasaray'ı görebileceğim bir maç değil. Bence Erzurum tarafından birazcık bakmak lazım. Bence Erzurumlu taraftarların, Erzurumlu futbol severlerin, ya kardeş biz geçen sene birinci çıktık, İki maçta 7 gol yedik, bu nasıl oluyor, bu takım ne yapıyor demesi lazım. Ben böyle Süper Lig tarihinin, özür dileyerek söylüyorum, Erzurum'u da çok severim, çok dadaş arkadaşım falan da var, ama özür dileyerek ve üzülerek, böyle rekor, yani Süper Lig tarihinin rekoru olacak bence Erzurum'un düşüşü. Hani bu yeni yediği attığı falan var ya, ben öyle düşeceğini düşünüyorum. Temennim bu değil, İnşallah olmaz, ama oyun anlamında, Erzurum'un oynadığı oyuna baktığımda iki maçtır bunu görebiliyorum. Çorum 10. falan bitirir. Çorum fena değil, güzel oynuyor. Vallahi dün Beşiktaş'ı doğradılar hakemler. Cumartesi Konyaspor'u doğradılar. Vallahi konuştuk. Beşiktaş'ı mahvettiler. Ama bu yeni kurallar da çok işe yaramamış ya. Hani bu oyunu hızlandıracakları falan. Yine 47-48 dakika oyunda kalıyor top yani. Taça çıkma, işte duran top, kale vuruş falan derken 48 dakika 49 dakika oyunda kalmış. Aynısını Tugay Kerimoğlu yapmıştı. Tugay Kerimoğlu'na da yapmıştı bizim taraftar demiş. Burak Yılmaz istemeye Çin'e gitmişti. Bizim taraftar onu beğenmediği için diyor. Kerem de öyle. Kerem de böyle çok isteye Benfica'ya gitmedi yani. Şu Kerem Aktürkoğlu. Galatasaraylı taraftarlar arasında böyle bir toksik ilişki olmuştu yani. Abi taraftarla çatışmayacaksın ya. Gol falan atıyordu, dönüp işte benim falan diyordu böyle. Ama Fenerbahçe'de çok yapmıyor onu. Yaşı da büyüdü biraz. Olgunlaşmıştır. Olabilir. Cihan, yüzmek ve doğayla iç içe olmak istersen seni mutlaka Sinop'a beklerim demiş. Özellikle Hamsilos koyuna kesinlikle gitmeni tavsiye ediyorum diyor. Vay vay vay vay. Ne zaman geleyim Sinop'a? Vallahi böyle çok cazip geldi teklifin. Gittim Sinop'u biliyorum. Çok güzel bir yer gerçekten de. O mesela Hamsilos'un orada o fiyort gerçekten müthiş. Oraya da gittim de çok eski ya. Ya hatırlamıyorum şu an yani. O işte tam yeşille mavinin birleştiği nokta var ya, tam orası oluyor. Aklıma soktun da yeni geldim. Seni inşallah. Ama katılıyorum yani, Karadeniz'in en özel noktalarından birisi. Yılmaz Vural bir Erzurum yapar bu sene demiş. Ya yapsın, oradan da parayı alamasın bir Yılmaz hocam. Abi Barış arkadaki beklerden birini oynasın. İnan çok faydalı olur demiş. Ha, beklerden birinde. Sol bek veya sağ bek mi oynasın diyorsun. Bekte de fena değil de pozisyon alamıyor ki. O mevkide çok oynamamış ya. Evet, fiziğiyle falan oynuyor ama pozisyon bilgisi zayıf. Çok offside falan bozuyor. O işleri yapamıyor. Ya zorda kalınca olabilir mi? Olabilir. Cihan, sen bize İstanbul plajlarını anlatıyorsun da sana çok benzeyen birini Tayland'da görmüşler. Demek ki insanlar çift yaratılmış.

0: Yok yok, ben Phuket'teydim. Seneye bu zamanlar inşallah demiş. Tayland mı? Yok ya, Tayland'a gitmem. Ne çıkacağı belli değil, sıkıntı. Gerçekten problem yani. Neyin ne çıkacağı? Doğanın ne çıkacağı belli değil yani. İnsanları tehlikeli, ondan bahsediyorum. Beşiktaş maçının 4. hakemi Hacı Osmanoğlu'nun manevi oğluymuş. Ne diyorsun bu konu hakkında diyor. Ya işte Beşiktaş açıklamasını yaptı. Ben dedi istemiyorum dedi. Bu arada bir sıcak gelişme vereyim. Herhalde yöneticiler bizi duydu. İşin espri kısmı tabii. Beşiktaş'ın ikinci başkanı Hakan Bey, Hakan Daltaban, saat 17'de arkadaşlar açıklamalarda bulunacak. Bu hakem kararlarıyla ilgili olarak Radyo Gol'den de an be an canlı olarak aktaracağız size. İkinci başkan Hakan Daltaban saat 17'de hakem kararları için açıklamalarda bulunacak. Evet, ben de biraz hafif kaldığını düşünmüştüm. Güzel hareket. Abi Trabzonspor'da doğradılar baktığımızda. 4 attı, 2 saydılar. Ayrıca bir penaltıyı da vermedi hakem. Üstüne üstün sarı kart verdi salağa demiş. Ya Akın, az önce de böyle bir mesaj geldi. Belki sen dinlemiyordursun o arada radyoyu. Hani saat 12'den beri dinleyecek olanlar için de özür diliyorum. Belki tekrar düşeceğiz ama yani ben hakemin orada çok hatalı bir karar verdiğini düşünmüyorum. Temas yok mesela ceza sahası içinde. Salah kendini gitti yere attı. Ne diyor kural? Beni aldatırsan, hakemi aldatırsan sarı kartı yersin. Bence bu karar doğru. Burada bir doğrama yok. Yine ceza sahası hemen yayın orada. Gidiyor rakip defans oyuncusunu koluyla itiyor mesela. İtince ne oluyor? Omuz falan değil. Kendine avantaj sağlıyor. Golü de iptal etti hakem. Bu da doğru. Bence Salah'ın pozisyonlarında bir şey yok. Aa bak, Beşiktaş'ı doğradılar. Offside'ı yine söylüyorum. Offside'ı bir tık tartışırım Akın. Yani onu söylersen eyvallah ama diğer pozisyonlar doğru bence ya. Cihan, ailece hangi plaj var Sarıyer'de gidilecek demiş. Vallahi hiç bilmiyorum ki, ben ailece hiç gitmedim. Hani böyle iki arkadaş gideceğimiz deseydi sana önerirdim. Dört harfli S ile başlayan var bir tane, tamam mı? O hareketlidir ama aileyle gidecek olan T var herhalde ya. Böyle Mata ile bitiyor. Orası aile plajı herhalde, böyle evli çiftleri falan da ayırıyorlar diye biliyorum. Onlar böyle sol tarafta, yeşillik alanda. Normal gelenler sağda. Öyle biliyorum. 800 lira falandır girişi. Hafta içi, hafta sonu 1000 galiba. Bazı yerler hafta içi 600, hafta sonu 800 falan. Öyle değişiyor. Ona bir bakman lazım. Gitmeden ara. Cihan, Greenwood'u izleyip biraz kıskançlık oluyor mu sende? Ümraniye'den Ertuğrul mesajını atmış bize. Yok vallahi, hiç olmuyor. Ama iyi oyuncu. Form tutsun. Beğendim. Penaltıyı kaçırdı ama sonrasında işte bir şekilde dönen topu gole çevirmesini bildi. Bence Vedat'la falan uyumları da güzel ha. Adam saf yetenek ya. Neyini kıskanayım? Top tekniği güzel, bitiriciliği güzel. Bence her şey üst düzey. Yani bence her futbol severim. Mesela sen Osimhen'i kıskanıyor musun? Bence izlerken zevk alman lazım. Mesela değil mi? Messane. Adam mesela bazen evet kayboluyor sahanın içinde ama yaptığı inanılmaz hareketler var. Gidiyor mesela iki tane stoperin arasından böyle bir anda patlayıcı hızıyla falan çıkıyor. Zevk alıyorum ben. Mesela Greenwood'a da ben bir futbol sever olarak izlerken maçı, ya diyorum şu ayak kalitesi her takıma lazım diyorum yani. Ama iş böyle kıskançlık boyutuna gelince durum biraz değişiyor yani. Yani bakıyorsun Osimhen var, işte Sané var. Onlar da bitiricilik ve dinamizm konusunda iyi oyuncular. Güzel yani, rakipleri izlerken keyif almak lazım. Cihan selamlar, dün Young Boys bitirdi bizi demiş. Herkesin derti başka. Ne yaptın gel bakayım, iddia mı yaptın? Oo, ama bir şey söyleyeyim mi? Çok kötü kaçmış. Emin misin sadece 4 maç olduğuna? 333 lira 343 bin lira vermez 4 maç. Ama oranlar yüksek. 7.67, 5.12, 5.76. Aman aman aman, çok kötü kaçmış. Ne yapmış? PSV Groningen'e birinci yarı demiş 5-1. Oo, çok güzel yakalamışsın yalnız. Vallahi çok güzel yakalamışsın. Geçmiş olsun. 350 bin lira gitmiş. Çaya at bunu. Efe Uysal at. O yardımcı olur. Cihan, Erzurum maçında Barış Alper ceza sahasında 3 takla attı ama sarı kart görmedi demiş Osman Topçu. Müdahale vardı Osman da, o biraz abarttı. Katılıyorum sana. Ama müdahale vardı. Beşiktaş Alanya'nın da hakkını savunur umarım demiş. Ya Alanya'nın da bir penaltısı verilmedi. Onu da söyler inşallah. Bence söyler. Yani mesela ben olsaydım şu an iletişim sorumlusu, Beşiktaş'ın tak tak tak bütün her şeyini söylerdim, tamam mı? Hatalı kararları. İşte hakem, bir tane hakem arkadaşı alırdım eski hakemlerden. Derdim ki şu şu hatalar vardı. Alanya'nın da bir penaltısı verilmedi derdim, böyle arada hani şey olsun. Şirin gözükelim, anladın mı? Hani şey derim mesela, bunu kesin söylerdim. Mesela uzatma konusunda kimse değinmiyor. Herkes hakemin kararlarına değiniyor. Ya 10 tane değişiklik olmuş. 6 kez oyun bu değişiklikler için durmuş. Bir gol atılmış. Orkun, Murillo yerde kalmış. Hani sen maçın sonunda 3 dakika uzatma eklemişsin ya. Tamam, yani 3 dakikada belki gol atamayacaksın ama bence maçın sonuna en az bir 6 dakika eklemesi lazımdı hakem. Hani bana kalsa 7 de eklesin, daha da abartmayalım, 6 eklesin. Ya buna da değinmesi lazım. Hakan Daltaban'a bakacağız saat 17'de neler söyleyecek 3 saat sonra. Melih Şendil senin hakkında parası çok, lüks restoranlarda yemek yiyor diyor, ne diyeceksin demiş. Ya Melih abi benim adımı çıkarmış, yalan söylüyor arkadaşlar. Melih Şendil'e bakmayın siz. Ben gayet üst truplu, hatta böyle paramı da çok dikkatli harcayan birisiyim. Şöyle bir yer çok pahalıysa girmem, oradan çıkarım. Yani Melih abinin bahsettiği o lüks lokantalar sanırım böyle maç çıkışı gittiğimiz esnaf lokantalarıyla köfteciler ondan bahsediyor olabilir ya. Yayıncılık stresi, ya maç trafiği falan derken hani iki lokma sıcak çorba içiyoruz. Adı lüks yaşam oluyor. Ey gideyim ya. Ama madem Melih Şendil öyle diyor, bir sonraki lüks yemek ısmarlama sırasını ona ayıralım. Hesabı seve seve ona uzatırım. Klasik işte, kıdemli spiker şakası, ne yapacaksın ya. Gündem yaratıp topu bana atmış. Melih Şendil. Özledim ama Melih abi valla. Eski günler. 13.57 yapmışız. Yavaş yavaş veda edeceğiz arkadaşlar. Ben yaklaşık 2 saattir reklamsız gidiyorum. Evet, tam 2 saat olmuş. Tatil çıkışı. Herhalde çok konuşamadım oralarda. Hızımı alamayıp gitmişim. Hızlı hızlı hiç yorum yapmadan okuyayım o zaman. Beşiktaş geçen hafta saç çeken futbolcunun kırmızı kart görmesi için maç anında tweet olarak atsaydı demiş. Evet, ben de söyledim bunu az önce. Keşke onu da atsaydı. Ya öyle tweet değil de. Tweet atamaz tabii ki canım. Kendi takımın taraf şeyleri var, taraftarları var, hayırdır falan der de, hani maç sonunda bir röportajda diyebilir yöneticinin bir tanesi, ya bak işte bizde de hakem hatalı karar veriyor, bak saç çekti falan. Herhalde diyemiyorlar bunu ya. Öyle kolay bir şey de değil gibi, biz buradan söylüyoruz ama öyle bir şey dediğinde de bütün kendi taraftarlarını da karşısına alabilir yani. Bu nasıl yönetici kardeş bizim pozisyonlar için falan. Bir şey bulurlar. Berlin'den Yalçın selamını iletmiş. Galatasaraylı yöneticilerden bir haber var mı? Diğer kulüpler maç sonu çıkıyor, açıklama yapıyor, röportaj veriyor demiş. Bizimkiler nerede diyor. İşler kötü gidince çıkarlar. Şu an sorun yok. Ne demiş? Torreira niye dondu bu ya? 5 sezonda ulaşamadığı kart sayısına Salah 2 haftada ulaştı demiş. Cihan Şampiyonlar Lig kuralları ne zaman çekiliyor? Ben 3 gün sonra diyebiliyorum. 27 Ağustos'ta. Yanlışsam bakabilirsin. Monaco'da çekilecekti. Hoş geldin diyor. Vallahi gidiyorum. Siz de hoş geldiniz ama. Şenol, az sonra şeye bırakacağız yerimizi. Çağatay Çıtlak'a bırakacağız. 4 büyük gündem programında sizlerle beraber olacak. Okuyamadıklarım hakkınızı helal edin. Herkese tekrardan hayırlı kandiller diliyorum. Sevdiklerinizi arayın. Onlarla sohbet etme şansınız varken sohbetinizi edin. Belki daha sonra sohbet etme şansı bulamayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Kimsenin sizi üzmesine izin vermeyin. Sosyal medya Cihan Dişli takip ederseniz ben de sizi takip ederim. Ama mesajı okumadın diye ne olur oradan sitem etmeyin. Okuyabildiğimi okuyorum. Okuyamadığımı maalesef bırakıyorum. Ama bir dahakine biraz daha vakit ayırırız bu mesajlara. Görüşürüz, hoşça kalın.
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu devam edecek.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Ben Sayar'la parantez başlıyor.

0: Parantezden mutlu günler. Ben Berksayar. Parantez programında gündemi konuşacağımız bir programda daha buluştuk. Saatlerimiz 16 onu gösteriyor ve Nazım Türknaz'la yaklaşık bir saat boyunca konuşacağız. İstiklal Gazetesi'nden, TV Spor'dan, asist analizden var mı unuttuğum farklı bir şey diye hatta Nazım Türknaz'a mikrofonu bırakayım ve sorayım. Hoş geldin diyeyim Nazım Türknaz.
1: Hoş buldum sevgili Berksayar. Uzun zamandır gerçekten evet. Ben de özlemişim hem radyo golü hem de seninle yaptığımız o güzel bağlantıları. Herkese, tüm dinleyenlere selamlar, saygılar, hürmetler sunuyorum.
0: Var mı unuttuğum bir kurum Nazım Türknaz? TV dedik, İstiklal Gazetesi dedik, diğer tarafta asist analizden bahsettik. Senin vardır yine böyle son dakika belli olacak bir kurumun daha vardır.
1: Vallahi şöyle söyleyeyim, lazım. Geçen yıldan beri Nesine TV'de ikincilik yorumları yapıyorum. Nesine TV'de diyebiliriz yani.
0: Peki. Dedik Nazım Türknaz her yerde dedik. Kaldı ki her takımı konuşabileceğimiz, her takımı takip eden. Öyle ki Esenler maçına gittim, sadece basın tribününde ben vardım diyen. Bunu geçen yıl 2-3 maçta daha örneklendiren. Yeri geldiğinde basın tribününde sadece o olduğunda ondan rica edilen. Nazım abi biz şuraya gidelim, hadi gel bu maça girmesen şuradaki maça gidelim, orada da biz görevliyiz deyip görevliler tarafınca oraya götürülen öyle bir Nazım Türknaz'dan bahsediyoruz. Necmi Kadıoğlu'nda benzer bir hikayeyi yaşamıştın Nazım Türknaz. Doğru mu hatırlıyorum?
1: Ya aslında İstanbul'da gitmediğim stadyum yoktur. Yani Evet. Şimdi irili ufaklı. Hatta Büyükçekmece Şenol Güneş Stadyumu'na daha gitmişliğim vardır. Tepecik semtinde. Yani İstanbul'da irili ufaklı tüm stadyumlara gittim. Gitmeye devam ediyorum. Türkiye'deki bütün stadyuma gitmeye devam ediyorum. Futbol seviyorum sevgili Berksayar. Türk futbolu seviyorum. Ama programı biraz böyle nahoş bir şekilde başlamak istiyorum izin verirsen. Şöyle tabii. Ki dün akşamdan beri gerçekten sosyal medyayı karıştırdığım zaman yani Türk vatandaşlığı olmamdan dolayı veya Türkiye'de futbolla alakalı uğraşmamdan dolayı gerçekten ciddi manada üzüldüğüm bir konu var. Ya dün akşamdan beri bütün özellikle dünya çapındaki sosyal medya siteleri Beşiktaş Alanyaspor maçındaki Adnan Deniz Kayatepe isimli hakemimizin vermiş olduğu rezillikleri, aynı zamanda Ali Şansal denen hakemimizin de Muhammed Salah, dünya ünlü Muhammed Salah vermiş olduğu hareketler ve vermemiş olduğu gollerle alakalı gerçekten rezil rüsva durumlarıyla alakalı karşı karşıyayız. Yani Türk futbol adına dün akşam gerçekten utanç gecesi oldu. Bu hani biliyorsun Alanyasporlu stoper oyuncum Aliti'nin tokatı, işte penaltı pozisyonları, iktirmesi, kalktırması, yapmış olduğu bütün hareketler, ki ben Beşiktaş değilim biliyorsun, ama gerçekten de insanın böyle artık kanına dokunuyor. Bütün dünyadaki siteler bunu göstermiş. Bakın bütün dünyadaki futbol siteleri bunu göstermiş. Hakem kim? Adnan Deniz Kayatepe. Yani nedir siz kimsiniz abi? Yani ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bu Türk futboluna Anthony Taylor gibi bir adam geldi. Uzman hakim. Biz hatta sezon başında MHK'yı davet etti. Gerçekten işin sahiplerine belki dünyada bir ya da iki olan bir hakem. Gelmiş eğitmenlik veriyor. Herhalde kafasında saç yok sevgili Anthony Taylor'ın. Yani saç yok kafasında. Olsaydı şu anki haline giderdi. Ya gerçekten şu iki hakemin yapmış olduğu hareketler bir dünyayı rezil etti sevgili Berk'cim. Ben anlayamıyorum, bu hakemlerin amacının ne olduğunu çözemiyorum.
0: Yani hakemlerle girmediğimiz bir sezon yok. Hakem konuşarak girmediğimiz bir sezon yok. Ben geçen hafta sonuna dek acaba sanki bu sezon daha farklı mı olacak? Hakemleri sanki biraz daha az konuşacağız, konuşuyoruz gibi düşüncelere gitmiştim ama onlar çok orada pozitif kalan kalmak düşünceler olmuş. Çok masum düşünce.
1: Orada kalmak istemiyordu. Yani
0: bir de çok masum düşünceler olmuş bizimkisi yani.
1: Ben şimdi mesela şu iki hakemin sevgili Berk'cim, şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Yani iki hakemin de ben dürüst bir şekilde maç yönettiklerini düşünmüyorum. Kendilerinde değillerdi. Bence bunları bir test yapılması gerekiyor. Çünkü bu iki hakem hakikaten şimdi mesela Muhammed Salah abi dünya yıldızı değil mi? Dünya yıldızı. Trabzonspor çok ciddi rakamlara imza attırmış, gelmiş. Bütün dünya

0: göz önünde bir hareket yapılıyor ceza sahası içerisinde. Kelme takılmış, düşmüş. Bak kelme takılmış, düşmüş. Yani kendini attırmaya, kendini böyle sahtekar düşmek yok, şunu bunu yapmak yok. Şak diye sarkar gösteriyor. Adam gülmeye başlıyor yani. Sen şimdi bütün dünyayı bizi neden rezil ediyorsun? Kendi kötü hakemliğini, kendi berbat hakemliğini, belki de egonu. Yani Muhammed Salah bu işin baş aktörü. Sen figüransın. Yani sen figüransın ama bizim hakemlerimiz figüranını kabul etmiyor. O zaman Ali Hocam, vakti zaman sen de iyi futbolcu olsaydın, o rakiplerle baş etseydin. Ama sen figüransın. Hakemler figürandır ama hakemlerimiz maalesef sevgili Berk'cim figüranlıktan baş aktörlüğe yükselmeye çalışıyor. Diğer tarafta Adnan Deniz Kayatepe. Yani Trossard'a resmen böyle bir Osman Tokat'ı gibi kulaktan, enseden gelen bir şaplak var. Yani bütün dünyanın gözü önünde. Nasıl görmüyorsunuz, neden görmüyorsunuz veyahut da görüp de niye vermiyorsunuz? Yine aynı şekilde bakıyoruz, yine aynı oyuncu Ali'ti, Arnavut kökenli oyuncu, biliyorsun zaten Alanyaspor'da. Burada sadece Ali için ben demiyorum, yani sizin göreviniz Ali'ti gibi oyuncuları cezalandırmak. Yani bunların bir daha yapmasını engellemek. İktiriyor, kalktırıyor, penaltı yaptırıyor, şunu bunu yaptırıyor. Ya bütün dünyayı rezil olduk ya. Bütün onları paylaşıyorlar. Sevgili belki biraz Twitter'a, Instagram'a, sosyal medyaya bakarsan devamlı bütün dünyada bu şekilde hakim paylaşılıyor. Yazık günah. Bu ligimiz bizim dünya yıldızı değil mi? Salah geliyor, Trossard geliyor, işte Lukaku geliyor, Galatasaray'da Osimhen var. Yani şimdi Patrikov yine oyuncular geliyor. Yani yazık değil mi? Paralar harcanıyor. Hakikaten ben üzülüyorum ya. Ya şu iki tane hakemin yapmış olduğu rezillik biz hakikaten dünyayı rezil etti. Ne gerek var? Kimsiniz siz? Neden bunları yapıyorsunuz?
1: Yani hakemleri konuşuyoruz tabii ama Nazım Türknaz, futbola dair hiç mi bir şey yok diye böyle soruyoruz. Orada da fikstüre dönüyoruz. Seninle asıl konuşacağımız noktaya geliyorum yavaş yavaş. Erzurum tarafıyla, Galatasaray tarafıyla başlayacağım. Haftayı Erzurum Galatasaray maçıyla açmıştık ama hakemler haricinde sen ligin başlangıcını, ilk iki haftayı nasıl gördün? Öyle başlayayım, sonra özeline ineyim maçların. Tek tek maçları konuşalım.
0: Biraz böyle benim de tansiyon yükseldi zaten hakemler konuşuyor.
1: Abi evet, o yüzden oradan kurtaralım seni biraz. Nazım Türknaz'la birlikteyiz. Enteresan diyeceği yani, noktalara geldik. Nazım Türknaz'ın çok kullandığı bu programda enteresan kelimesi yerleştirmesi bulunmaktadır diye. Hani bu programda ürün yerleştirme olur ya, öyle diyelim. Bol bol enteresan duyacağız Nazım Türknaz'tan. Bakalım hangi maçlar ne kadar enteresan.
0: Sosyal medyada enteresan kelimesinden ziyade özellikle dijital platformlarda tüylerim diken diken ve şaştım kaldım deyimlerini kullanıyorum. O da gerçekten şimdi şu bir hatta zaman içerisinde yine bunları da fazla kullanırsam hiç şaşırma sevgili Berk'cim. Benim şimdi Erzurumspor Galatasaray maçıyla alakalı enteresan düşüncem şu. Şimdi lig iki hafta bitti mi acaba? Veya ikinci hafta itibariyle lig kapandı mı? Veya dükkanı kapattık mı biz? Hayır, kapatmadık. Ama ben bakıyorum şimdi Erzurumspor noktasında, evet Erzurumspor 4-0 mağlup oldu. Gerçekten kolay goller yedi. Basit goller yedi tabiri caizse. Ama ben bakıyorum şu 6 yıl dönem içerisinde, yani Süper Lig'den düştükten sonra bu takım ne yaptı, ne etti, ne oldu bu takıma veyahut da bu takım hangi evlerde geçirmiş diye soran eden yok. Tamamıyla Erzurumspor düşsün, batsın, bitsin. Resmen Erzurumspor'u böyle çiğneyen bir yapı gördüm ben. Özellikle spor yazarlarında, ama maalesef bizdeki spor yazarlığı mesleği çok kolay meslek. Maç izlemek yok, maç takip etmek yok. Ama bol dedikodu var. Gerçekten uzak bir meslek grubu. O yüzden de salla başa al maaşı oluyor. Hani Erzurumspor yasaklarla uğraşmış mı? Hani 3 yıl boyunca, 4 yıl boyunca transfer tahtası kapalı olmuş mu? O stadyumun her tarafı kapalı kalmış mı? Stadyum kapalı kaldığı zaman bu takım diğer diye dolaşmış mı? Ya da bu takımın bütçesi nedir noktasında? Tabii soran yok, sadece gelinen gollere bakılıyor. O biraz da bana enteresan geliyor. Tabii şimdi Galatasaray'da özelliğine bakarsak Osimhen isimli Süpermen bir kahraman var. Galatasaray'da her derde deva. Yani her noktada kilidi açıyor. Her noktayı çözüyor. Her noktada işini çok güzel yapıyor. Icardi'den sonra Galatasaray'ın bir ikoni o oldu. Özellikle biliyorsun o gözlüğüyle beraber. Gerçekten farklı bir isim. Farklı bir hareket var ama Galatasaray'da da baktığımız zaman iki tane ismi de transferde görebiliyoruz. Bir tanesi işte bu gelen yeni Rus Batrakov. Gerçekten o da çok farklı bir isme benziyor sevgili Berk'cim. Biraz onu araştırdım. Yani Rusların Wonderkid'i. Çok çok enteresan bir oyuncu. Alexey Batrakov, lakabı Loşa. 21 yaşında ama şu ana kadar Lokomotiv Moskova'da muazzam işler yapmış. Hı hı. Hani hem 10 numara, hem forvet, hem kanat. Gerçekten 25 milyon euro bana göre az bir rakam. Galatasaray bu işte bence çok güzel bir kar edecek gibi gözüküyor birkaç yıl içerisinde. beraber göreceğiz. Diğer tarafta ise şimdi tabii Torreira Galatasaray'ın demirbaşı. Yani Galatasaray'a baktığın zaman belki de bir motoru, belki de bir dinamosu Torreira. Onun yanı hep böyle bir sıkıntılıydı. Yani Sara tam oldu olmadı, Lemina oldu olmadı. Şimdi oraya bir Leslie Ugovuşu ilavesi gelebilir. O Ugovuşu gerçekten, o da farklı bir isim, 22 yaşında. Fransa U21, U23'te görev alan tam bir merkez orta saha oyuncusu. Torreira ile beraber iyi bir ikili oluşturabilirler. Şu ana kadar kariyerinde kendisine 56 milyon euroluk bir bonservis bedeli verilmiş. Kim vermiş bunları? Bir tanesini Chelsea vermiş, diğerini de Burnley vermiş. Zaten kiralık 3,5 milyon civarının kiralama bedeli var. Bir de zorunlu satın alma durumu var. Yani ilerisi için Galatasaray bu oyuncudan da para kazanabileceği bir durum var. Ama Ugovuşo'da şöyle bir detay var sevgili Berk'cim. Oynadığı son iki takım küme düşmüş. Böyle enteresan bir durum var. Yani Burnley ve ondan önceki Southampton takımlarında küme düşmüş. Bu da farklı bir anekdot. Galatasaray Erzurum'da evet beklendiği gibi rahat kazandı.
1: İlk transfer ama, olması da tabii Galatasaray'ın, o evet, da çok konuşulmuştu bununla beraber.
0: Çok konuşuldu. Söylediğin detayla. Kesinlikle. Ama Galatasaray'a şöyle söylemek lazım. Çorum'a karşı beraber kalmasaydı Erzurum'u bu kadar önemsemez diye düşünüyorum. Çünkü orada bence gerekli dersleri çıkarttı sarı kırmızılar ve Erzurum maçına daha dikkatli, daha odaklanmış şekilde çıktılar. Ama Çorum'da mesela alabilecekleri bir galibiyetle beraber Erzurum'a bu kadar dikkatli şekilde çıkmazlar diye düşünüyorum.
1: Peki Galatasaray'ı konuştuk. Erzurum Galatasaray maçını değerlendirdik. Biraz böyle oraya değindik. 4-0 Galatasaray'ın galibiyetiyle başlamıştı ligin ikinci haftası. Cumartesi günü 19'da Çaykur Rizespor Samsun Spor'la karşılaştı. Samsun 2-0'la geçti. Oraya döneceğim ama şöyle hızlıca Nazım Türknaz, sana sevgi seli var. Sana birçok mesaj var. Örneğin Turgay Bey der ki, Berk Bey kolay gelsin. Hayırlı yayınlar. Ben İstanbul'dan Turgay. Nazım Bey'i çok özlemişiz. Radyoda program yaparken onu dinlemeye başladığımda gülüyordum. Program bitiyordu, hala gülüyordum. Spora kendi mizahını katarak çok neşeli, mükemmel programlar yapıyordu. Saygılar, sevgiler demiş. Siz Turgay Bey bu cümleleri kurarken arkadan duymuşsunuzdur. Nazım Türktaş yine gülüyordu mesela. Öyle bir enerji. Evet.
0: Ya şimdi gelen güzel bir yoruma karşı yani reaksiyon göstermek lazım.
1: Güzel abi. Bak ne güzel frekans bu işte. Radyo işi frekans işi. O frekans tutmuş Nazım Türktaş. Nazım Türktaş Fan Club burada buluştu, onu söyleyeyim.
0: Şu ana kadar var ya, hiçbir sosyal medyamdan da paylaşım yapmadım yani. Onu da sana söylemek istiyorum yani.
1: Ani diyorsun, diyorsun ki bir de yapsaydım neler olurdu. Bak belki onun da altını çiziyorum yani diyorsun. Artık orada şey orada mütevazilikten de ödün vermiyorsun yani Nazım Türktaş. Peki, işin esprisi. Hüseyin Mecit, ben hoş geldiniz, selamlar. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin Berk Saya kardeşim demiş. Hayırlı kandiller dilemiş. Hayırlı kandiller dileyelim aynı zamanda.
0: Evet, tüm İslam aleminin de kandilini tebrik ediyorum. Hayırlar getirmesini diliyorum.
1: Amin. Geçen hafta saç çekilirken keşke yine kıyamet koparsaydınız demiş bir Galatasaraylı dinleyicimiz. Ramazan Kabak saç çekildi geçen hafta demiş. Evet. Bu da şeye benzedi. Bizim taç hırsızlığı yapıldı. O Aykut Kocaman'ın yıllar önce yaptığı bir açıklama vardı ya Beşiktaş maçında. Bizim taç hırsızlığımız yapıldı. İşte bunu kimse konuşmadı, buna kimse değinmiyor diye.
0: Ama hani bu kadar birden majör bir hata değildi yani. Tamam, o da vardı. Evet. Aklı doğru söylüyor.
1: Beşiktaş'ın o kadar gündemin içinde yani. Evet.
0: Ama şimdi yani bu kadar bariz değildi şimdi. Bütün dünyaya evet, yansımış ya. Ben onu şaşırdım yani sevgili Berk. Şimdi baktım şimdi bütün yurt dışındaki siteler o tokadı koymuşlar. Ya da Salah'a yapılan hareketi koymuşlar. Ben buna şaşırıyorum yani. Ben bir Türk vatandaşıyım. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bir insanım ve Türk futbolunu çok seviyorum. Ülkemi çok seviyorum. Ülkemin iki tane hakem müşavirisi tarafından da rezil olmasını istemiyorum arkadaş. Bu kadar basit yani.
1: Hani derler ya, omurgan sağlamsa iyi takımsındır diye. Yani Galatasaray'da şöyle bir şey var. Tabii ki Erzurum'un seviyesi ayrı bir şey var. Ayrı bir şey. Victor ve Lucas Torreira yani o gün gününde ise iyi oynuyorlarsa Galatasaray'ın yenilmesi zor Türkiye Ligi'nde demiş Mete Bey.
0: Kesinlikle.
1: Mete Bey, kelimeler karışık. Yorumlarınız çok kıymetli, çok güzel. Ben bazı dinleyicilerimizin yorumlarını özellikle ön plana çıkarırım. Çok kıymetli bulurum. Sizin yorumlarınız da öyle Mete Bey ama böyle sesli yazmayın da daha güzel okuyabilelim mesela mesajlarınızı. Bazı şeyleri sesli yazdığınız için çok karışık oluyor. Nazım Türknaz, ne olursun selamlarımı sunar mısın Nazım Türknaz'a demiş. Çok severim demiş. Delfin Yunus Tane.
0: Oo, benim çok çok eski bir dinleyicimdir kendisi. Evet. Delfin Yunus Tane. Demek şimdi benden sana geçmiş vaziyette. Selam olsun kendisine.
1: Hepimize.
0: Delfin abinin şöyle bir özelliği vardır. Şimdi gün 24 saat ya sevgili Berkçi.

0: kazanabilirler. Yani Samsun Spor bu tür maçları kazanabiliyor. Şimdi tamam, belki de Karadeniz derbisi, Rize bir tarafta, Samsun bir tarafta, yeni kadrolar, yeni heyecanlar, yeni istekler, ama Samsun Spor'da biraz önce bahsettiğin gibi aslında bir oyun yapısı olan, bir oyun kültürü olan bir kulüp olmaya başladı. Şimdi bu tür takımlara karşı Samsun Spor galip geliyor. Geçen hafta bana göre çok güzel bir futbol resteri verdiler Göztepe ile beraber. 3-3'lük sonuç izleyenleri çok mutlu eden bir maçtı. Bol gol, aksiyon, heyecan. Orada zaten ikinci adı özellikle Göztepe'yi tamamıyla yarı sahasını hapsetmesi orada bir sinyaller vermişti Samsun Spor'la alakalı. Bu maçta da derler ya, siklet farkı var Rize ile Samsun arasında. Ben Samsun Spor'un bu maçta kolay bir galibiyet aldığını düşünüyorum. Yalnız şöyle bir anekdot var. Almanya 3. ligden gelip de Türkiye Süper Ligi'nde Bismillah deyip de gol atan bir Fatih Kaya'yı da es geçmemek lazım. Bizim ligimiz mi acaba süper, yoksa Alman ligi mi 3. sırada veyahut da kaliteler mi aynıdır? Onu tam çözemiyorum ama dediğim gibi Alman 3. ligden gelip de hemen Türkiye Süper Ligi'ne adapte olup gol atan da bir isim Fatih Kaya. Onu da kutluyorum. Diğer gol de zaten Mendes'ten gelmiş. Sağbek. Bu arada sağbekler çok popüler olmaya başladı. Yani sağbek, kanat bekleri, sağbekler. Gerçekten şimdi Antep'e de geleceğiz. Orada da Soresco faciası var gerçekten. Yani şu anki mesela sağbekler, sol bekler, sağ kanatlar, sol kanatlar günümüz futbolunda çok ciddi bir skor katkısı vermeye başladı sevgili Berk.
1: Tabii yeni futbol düzeni, yeni dünyada yeni futbol düzeni. Önceden ne beklerdik sol bekten, sağ bekten?
0: Orta yapısı yeter.
1: Ya da en azından defansif anlamda daha çok şey beklerdik değil mi? Orada.
0: Orta şimdi öyle değil. Adamını kaçırmasın.
1: Şimdi öyle değil. Şimdi sağ bekte sağ kanadın uyumunu, yeri geldiğinde sağ kanadın sağ beki beslediği pozisyonları konuşuyoruz ya da izliyoruz. Bu böyle mi olmak istiyor da bunu böyle izliyoruz bilmiyorum, ama çoğu taktikte, çoğu şeyde Süper Lig'de son haftadan bile birçok örnek verirsin yani burada. Kanat eşleşmesinde beklerdi. Nazım Türktaş'la konuştuğumuz noktada tabii Samsun Spor'u konuşarak son kısmı, Rize maçını konuşarak geçtik. Nazım Türktaş, Çorum, Kasımpaşa. Çorum iyi başladı ama Kasımpaşa karşısında 1-0'la mağlup oldular. Tabii sürpriz sonuçlar devam ediyor. Mesela 4 büyüklerde Beşiktaş bu hafta hayatta kaybetmez dediğim bir Beşiktaş. En azından beraberlik, en azından galibiyeti konuştuğumuz Beşiktaş. Hatta öyle ki Emre Eren'le konuştuk. Emre Eren dedi ki Anadolu takımları kolay kolay 4 büyüklere bu sezon çelme takamayacak dedi. Dakika bir, gol bir. Hemen bu hafta böyle bir şey oldu. Emre Eren'i de dört gözle bekliyorum yayında bu konuyu konuşmak için. Çok inatlaşmıştı. Yani bence Anadolu takımları çok zorlayacak burada. Onu söyleyeyim yani.
0: Hiç katılmıyorum. Bir kere evet. Şunu şimdi Alanya-Spor Beşiktaş maçı özelinde şunu konuşmak lazım. Senin şimdi hafızan kuvvetlidir. Beşiktaş şimdi bu maçta, bu arada şunu söylemek lazım. Vincenzo.
1: Tabii İtalyan... konuyu dağıttım ama oraya geçmiş olalım. Doğru diyorsun. Güzel olur. Evet.
0: Tamam. Evet. Vincenzo Italiano Beşiktaş'a çok ciddi bir ivme kazandırdı, bir kimlik kazandırdı. Beşiktaş uzun yıllardan beri bu savunma ve yüksek mücadele gücü yoktu sevgili Berk'in baktığın zaman. Zaten son zamanlara bakarsan son yıllarda Beşiktaş rakipleri olan Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor'dan her zaman için daha fazla gol yiyen bir ekipti. Ama bu sene ben iddia ediyorum mesela Beşiktaş hem Fenerbahçe'den hem Galatasaray'dan hem Trabzonspor'dan daha az gol yiyecektir. Ha, daha da az gol atabilir bu arada. Çünkü Vincenzo Hoca'nın ilk temel prensibi savunma. Yani savunmanın iyi yapılmasını istiyor. Zaten baktığımız zaman da Beşiktaş bu aşamada Alanyaspor maçının dışında 6 maçta 6 galibiyette ve 6 maçlı kalesini gole kapatmıştı. Şimdi bu maç özelinde şunu söylemek lazım. Vincenzo Hoca daha önce takımlarında rotasyon uygulamasını seven bir hoca. Rotasyonu seviyor. Yani rotasyon çünkü gerekli olduğunu da düşünüyor. Bunu hatta sormuşlardı basın toplantılarında. Yalnız senin hafızan kuvvetli. Beşiktaş en son Alanya'da ne zaman galip geldi sevgili Berkçim?
1: Beşiktaş Alanya'da

0: yardımcılar ya da mesela Türkiye'deki o sportif direktör ya da mesela Türk ligini bilenler hocaya bunu söylememişler. Hoca muhtemelen sevgili bizim Emre Eren abimiz gibi ya kolay maç kıvamında görmüştü. Ama Beşiktaş dediğim gibi 6-7 yıldan beri Alanya'da takılıyor. Kazanamıyordu ve ekseride de mağlup oluyor. Zor maç, sert takım, farklı takım ki Alanya biliyorsun zaten evet. Hocası da yabancı, Pereira oyuncuların da büyük çoğunluğu yabancı. Farklı bir kulüp, farklı bir camia. Şimdi bu maçta bir kere kesinlikle rotasyon yapılması gerekiyordu bir. Tamam yapıldı ama şunu söylemek lazım. Benim kendi şahsi fikrim bu sevgili Berkçin. Trossard, Černý ikilisi kanatlarda yani sol kanatla sağ kanat ikilisi. Ben Türkiye Ligi için bu iki kanat oyuncusunu biraz zayıf buluyorum. Biraz kibar buluyorum. Biraz bunları biraz light buluyorum. Yani bu iki ikili yani diğer Trossard'da Černý'de gerçekten adaptasyon sıkıntısını Trossard'ı görüyoruz zaten bir kere. 3 maçtır ilk 11'de. Daha süre sabunu dokunmadı. Ne gol var ne asist var. Tamam Černý geçen hafta galip gol atmıştı ama ben bu iki ismin daha aktif olmasını beklerim ama daha aktif olabilecekler mi? Sonuçta burası sert bir lig. Şimdi bak gördün işte adamlar sana Osman Tokat'ı indiriyor devam ediyor. Böyle bir lig burası. O yüzden aynı sertlikte cevap vermesi lazım Beşiktaş'ın. Yani madem Beşiktaş savunma takımı, madem başında İtalyan, sert bir İtalyan var, Vincenzo Italiano, o şekilde oynaması lazım. Savunma bunu yapıyor ama ön taraflarda bu agresifliği göremiyoruz. Yani hücum agresifliğini göremiyoruz. Yani oh belki sempatik bir isim ama Beşiktaş'ın maalesef santraforu değil. Bunu artık 2-2-4 koymamız lazım. Vlahovic ikinci yarıda girdi. İlk 11 başlayabilir miydi? Ben böyle maçlarda şeye bakmıyorum sevgili Berkçin. Bir adam iyiyse ilk 11 oynar. Yani 10 dakika, 15 dakika, yarım saat oynatmaz. Ben direktman Vlahovic'le başlardım. Çünkü sert maç. Kolay maçtı. Yani atacağım bir gol belki oyunu çözecekti. Ki atamadı Beşiktaş. İlk yarıda bulduğu pozisyonlarla. Alanyaspor ilk yarıda burada 0. Ya 0 şut, 0 pozisyon, 0 aksiyon. Orada Beşiktaş işi bitirmesi lazımdı. İşi bitirmediği için bir anda roller değişti. Alanyaspor ikinci yarıda derler ya kuzuyken kurt oldu. Saldırmaya başladı. Nitekim de golünü buldu. Tabii agresif ve sert bir oyun tarzıyla da 3 puan aldı. Ben de maçtan önce Beşiktaş'ın en azından burada mağlup olmayacağını düşünmüştüm ama bu mağlubiyet herkes için başta Beşiktaş'ta olmak üzere şaşırtmıştır. Ama tabii ki de maçın hakemi Adnan Deniz Kayatepe'nin de bence bu maçtaki bu mağlubiyette %100 oranında etkisi vardı diye düşünüyorum.
1: Tabii biraz düne dönerek devam ettik. Alanya Beşiktaş maçını konuşmadan geçemedim. Çünkü bir sürprizdi bu benim için, hepimiz için hemen. Evet. Fenerbahçe'nin Gençler Birliği mağlubiyeti de sürprizdi mesela. O Gençler Birliği'ni de konuşacağız. Yine dün çok güzel bir karşılaşmaydı bence Göztepe karşısında. Evet. Sen hakem kararlarını ön plana çıkarsan da yine diğer tarafta Gençler Birliği açısından iş öyle değil. Oradan da baktığımızda farklı bir penceremiz olacak gibi Nazım Türknes ama Çorum Kasımpaşa maçıyla geldik bu sürprizlere. Sürpriz gibi görme sebebim işte Galatasaray karşısındaki performansı Galatasaray'ın iyi olamayışından mıdır bilinmez. Çorum tarafında biraz farklı şeyleri düşündürdü. En azından futbol sever olarak hayal ettirdi. Kasımpaşa karşısında 1-0 mağlup oldu Çorum. Cumartesi günü oynanan maçta, 19'a başlayan maçta. Karşılaşma için neler söylersin? Senin öne çıkardıkların nelerdi? Nazım Türknes o hem analizci karakterine hem de diğer tarafta Anadolu takımlarını çok yakından takip eden sana sorayım.
0: Şimdi ben tabii Çorum Futbol Kulübü'nü başka bir mecrada bizim asistanımızda yorumluyorum ve onlara demiştim ki hem Çorum taraftarlarına hem de Çorum yönetimine bu şimdi toplumu bir takım. Hatta geçen Galatasaray maçı çıkmadan önce 5 tane oyuncusu yeni gelmişti. 5 tane oyuncu yeni gelmişti. Daha oyuncular isimle birbirini tanımıyorlar da. Şimdi mesela bir işle başlarsın değil mi? Ben şimdi atıyorum bir yerde işe başlayacağım. 2-3 yıl olmuş da insanda bir isimle bulabilir miyiz? Bulamazsın. Hani Ahmet miydi, Mehmet miydi, kimdi, neydi, hocam dersin, işte beyefendi dersin, hanımefendi dersin, o şekilde toparlamaya çalışırsın. Şimdi bir takımda da böyle bir sıra baktığın zaman, şimdi ismini dahi bilemediğin oyuncuyla beraber oynayıp verim almaya çalışıyorsun. Kolay bir şey değil. Ve ben demişim ki bununla alakalı Çorum FK taraftarına ve camiasına, bekleyin. 8, 9, 10, 11 bu haftaları bekleyin. Çünkü toplama takımların hemen kaynaşma özellikleri olmuyor. Bu kemik gibi biliyorsun. Kemik de kırıldığı zaman hemen kaynaşmaz. Belli bir zaman lazım. Bu da aynı şekilde böyle. Yani bu haftalarda her türlü enteresan sonucu imza atabilir Çorum FK. Evet Galatasaray maçında Kizeridis'in golü muazzamdı. Ramirez'in takibi ki Davison Sanchez yapmış olduğu hatadan dolayı kazanan bir gol vardı. Muazzamdı. Ama aynı Kizeridis gitti kırmızı kart gördü. Yani performanslar bir anda böyle dalgalı gidiyor.

0: Şimdi bu maçta da mesela böyle baktığın zaman kazanmaya yakın gözüküyor ama burada da mesela yapılan ciddi hatalar da var baktığın zaman. Özellikle sol stoperde Smolcic. Şimdi Kasımpaşa'dan gerçi Kocaeli'den geldi, iddialıydı. Şöyleydi böyleydi ama çok fahiş hatalar yaptı mesela. Bir kere oyuncu kaçırdı. Benercik'e mesela golü attırdı. Kasımpaşa'nın süperstar santraforuna. Bunu yapmaman lazım. Mesela bir stoper asla adamı kaçırmaması lazım. Ondan sonra başka hatalar da gördüm ben Smolcic'te. Yani tam manası hazırlanmamış veya tam manasıyla odaklanmamış bu oyuncu bu maça. Ama diğer tarafta Kasımpaşa'da ben şunu gözlemliyorum sevgili belki katılması bilmiyorum ama Kasımpaşa'da bir kültür var. Yani süperlik kültürü var. Çifte yıldan beri düşmedi ve kendi stadyumunda oynuyorlar biliyorsun. Kendi muazzam tesisleri var Kemerburgaz bölgesinde ve hakikaten Türk futboluna da farklı bir yöne gitmeye çalışıyorlar. Genç oyunculara yatırım yapıyorlar. Özellikle birincilik, ikincilik, üçüncülükteki genç oyuncuları alıyorlar. Onları yetiştirmeye çalışıyorlar. Onlardan faydalanmaya çalışıyorlar. Farklı bir yoldan gitmeye çalışıyorlar. Bunun yanında Benazic gibi gerçekten enteresan bir isim var. Belki de onu çok iyi bir rakama satacaklar. Sözünüzü şu sevgili Berkin, Çorum FK aslında Kasımpaşa'nın futbol kültürüne ve süper deneyimine mağlup oldu diyebiliriz.
1: Şimdi Benazic'i konuşurken oraya ayrı parantezimde olacak. Kasımpaşa bu işi hakikaten yapıyor. Nazım Türkmez, Nuno da Costa'lar. Haricinde ben Nuno da Costa dedim ama sen farklı bir isim daha sunarsın mesela. Kanatta bir isim daha konuşuyoruz.
0: Bayan Jack ne? Biliyorsun Kasımpaşa'daydı.
1: Mesela.
0: Aklıma geldi ve o zaman hatırlıyorum, sen de hatırlarsın. Galatasaray'a ihtiyacı vardı bir santrafora ve o zamanın parasıyla 10 milyon dolar, bakın 10 milyon dolar keş yatırmıştı Kasımpaşa'nın kasasına. O şekilde almıştı. Mbaye Jack neydi tabii. O Mbaye Jack ya da Galatasaray'ı şampiyon yapmıştı. İşte böyle adamları bulmak lazım. İlla böyle 21-22 yaşındaki gençler değil. Bakın yani illa scout demek mesela birkaç takım oynamıştır. Başarılı olmamıştır ama 25'ten 26'dan sonra 27'den sonra parlayan yıldızlar da var. Belki o zamana kadar istediği hocayla çalışamadı, istediği oyuncu grubunu bulamadı ama oradan sonra patlama yaptı. Böyle çok oyuncu var. İşte burada bir tanesi de dediğin isim. Bravo. Tebrik etmek lazım Kasımpaşa'yı.
1: Tabii Koyta'yı konuşuyorduk ama Koyta biraz da orada geride kaldı. Bu konuştuğumuz isimlerin yanında. Kasımpaşa'da söz konusu örneğin 2023 yılında rastgele açtım ve kadroya bakıyorum şu an önümde. Mamadou Fall mesela ön plana çıkıyordu. Evet. Kanat forvet. Evet. Evet. Ve galiba Japonya'dan mı Çin'den mi bir yerden bir isim daha gelmişti. Onu hatırlayamadım sadece. O da tutarlı.
0: Var çok var. Evet. Jackson Muleka. Muleka. Satmışlardı. Evet, güzel doğru. Oynuyor şu an Konyaspor'da. Bir Arabistan çöllerine gitti geldi. Çok isim var Kasımpaşa'da böyle. Getiriyorlar. Parlatıyorlar, cil alıyor, satıyorlar. Muazzam bir iş.
1: Bir isim daha vardı ama onu bulabilseydim iyiydi. Bulamadım. Tabii biraz daha geriye gitmek gerekiyor galiba. Çin'den gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Kasımpaşa'da tuttu mu tutmadı mı onu da mesela hatırlamıyorum ama böyle öne çıkan bir isimdi. Bu konuştuğumuz isimlerden de çok farklı bir isim değildi açıkçası. Onu da hatırlatmak gerekiyor. Ve devam ediyoruz Nazım Türknas'la konuşmaya. Birçok da mesaj var. Mesajları son kısımda eriteceğiz, hızlıca değerlendireceğiz. Fenerbahçe aynı gün, cumartesi günü Konyaspor'u ağırladı. 4-2 ile geçti. Maç özelinde hem Fenerbahçe hem Konyaspor için neler söylersin Nazım Türknas?
0: Şimdi tekrar ediyorum ben. Benim şöyle bir teorim var. Bu teori zaten benim teorim değil aynı zamanda ama ben bunu ön plana çıkartmayı seviyorum. Türkiye liglerinde sevgili Berk'im, Türkiye liglerinde şampiyon olmak istiyorsanız çok gol atmaktan ziyade az gol yemeniz gerekiyor. Yani çok gol atıp şampiyon olmuyorsunuz. Az gol attığın zaman, az gol yediğin zaman şampiyon oluyorsun. Galatasaray'ın son 4 yıldaki şampiyonluğuna bakarsan sevgili Berk'cim, Fenerbahçe'den daha az gol yemiş. Fenerbahçe çok gol atmış ama çok gol yemiş. Yani savunma noktasında Galatasaray bu işi çok daha iyi yaptığını söyleyebiliriz. Bunları şimdi neden söylüyorum? Bundan söylüyorum. Şimdi Fenerbahçe, şampiyonluğa giden Fenerbahçe, şampiyon olmayı hasret ve hararetle bekleyen bir Fenerbahçe ama bakıyorsunuz ligde 2 maçta kalesinde 4 gol yemiş, 5 gol atmış. Bu şekilde şampiyonluk olmuyor. Yani şampiyonun formülü bu şekilde gelmiyor. Şampiyonun formülü 2-0 kazanacaksın, 4-0 kazanacaksın. Yani gol yemeden buraları geçmen gerekiyor. Savunma zafiyetini göstermemen gerekiyor. Şimdi bunları çok rahat bir şekilde Fenerbahçe'de görebiliyoruz bir. İkinci konu. Şimdi transferler, gelenler gidenler var. Hala gidenler var. Bugün de galiba Osterwolde Roma'yla galiba anlaşmış. Daha önce Fred gitmişti. Yani kadroda çok ciddi bir sirkülasyon başladı. işte Fenerbahçe'de. Gelenler var, gidenler var. Şöyle var, böyle var. İşte geçen senenin çok ümitli oyuncusu Çizeki Şerif gitti. İşte Musabı'yı aldınız Samsun'dan, bir şekilde Samsun oradan çökerttiniz ama bu sene şu an kiralık gitti. Fred yılların oyuncusu gönderildi veyahut da satıldı diyelim biz ona baktığın zaman. Böyle bir dönüşüm içerisinde olan bir Fenerbahçe var. Şimdi tabii ki de ben Fenerbahçe taraftarının bu iki maçta mutlu olduğunu düşünmüyorum. Şimdi gençler bile özelinde konuşacağız gerçi ama gençler bir sezon başında kesin küme düşer denilen takımların birkaç tanesiydi. Gidip şimdi Ankara Gençlerbirliği'ne Fenerbahçe 2-1 mağlup oldu ki en formda zamanıydı Avrupa Kupaları'nın esnasında. Ardından işte Lyon'la beraber kalınan bir pozisyon. Yine Şampiyonlar Ligi'nin kapısına kadar gelinmiş ve kendi evinde bir türlü galibiyet alınamayan bir pozisyon. Konyaspor karşısında mutlu eder mi veya tatmin eder mi bilmiyorum. 4-2 bir sonuç var ama çok böyle aman aman bir futbol noktasında görülmüyor veya da biz göremiyoruz veya da görenler varsa saygı duyuyorum ama çok böyle tatminkar eden bir futbol göremiyorum. Bazı sorunlar duyuluyor Fenerbahçe noktasında. Yani oyuncularla İsmail Kartal'ın ilişkileri bazında. İsmail Kartal'ın farklı şekilde açıklamaları var. Diğer tarafta biliyorsunuz bir futbol saha dışarısında bir loca, bir lobi kavgası var. İşte daha önceki eski as başkan Acun Ilıcalı'nın şimdiki locası, eski locası, başkanlık locası noktasında orada gelen bir hırgür var. Yani aslında Fenerbahçe şampiyonluğu çok isteyen, şampiyonluğu çok bekleyen, şampiyonluğu ciddi mantıklamış bir cami olmasına rağmen ciddi sıkıntılarla, ciddi sorunlarla boğuşan bir kulüp olmaya başladı. Şimdi Kerem'in sakatlığı, Archie Brown'un sakatlığı da bunlara eklendi. Buralara bir parça gelecek mi? Buralara bir ekleme gelecek mi? Transfer devam edecek mi? Orası bilinmiyor. Lukaku alanında dünya yıldızı sakat mı değil mi? Tartışılıyor. Vedat Muriç bu performansını devam ettirecek mi? Orası biraz tartışılıyor. Greenwood sol ayaklı diyoruz ama çektiği şutlar sağ ayaklı. O da gerçekten farklı ve enteresan bir durum oluşturabiliyor. Yani Fenerbahçe her haliyle gerçekten farklı, değişik bir camiye, kaos seven bir camiye ve bu camiye bu şekilde bir galibiyet bir mağlubiyetle lige başladı. Şu aşamada da zaten böyle derler ya, çok keyif vermişti. Kendi evinde bir şekilde Konyaspor yenmeyi başardı. Tabii burada Atilla Karaoğlu'nun ismi bu maçta da ön plana çıktı ama tabii diğerleri kadar majör hatalar yapmadı. Burada mesela bir penaltı pozisyonu var ama bütün hakem yorumcuları ve Fenerbahçe dışındaki bütün yorumcuların penaltı diye bir pozisyon var. Biliyorsun sevgili Berk'cim. O pozisyon biraz %50-%50 gibi geliyor bana. Tabii o da tartışılan bir pozisyon. Dediğim gibi diğerleri majör hataydı. Atilla Karaoğlu'nun böyle ciddi bir majör hata gibi gözükmüyor bu pozisyon. Ama Fenerbahçe bir şekilde kazandı. Konyaspor üzerinde ise Konyaspor İlhan Palut'la şu üç büyüklerden, dört büyüklerden İstanbul deplasmanları bir türlü puan kopartmayı başaramadı. Yani açık futbol oynamaya çalışıyorlar. Başa baş mücadele etmeye çalışıyorlar ama tabii ortada bir kalite farkı devreye giriyor. Kalite farkı devreye girince de zaten direktman bu da skora yansımış oluyor. Fark ettiyseniz Konyaspor İlhan Palut'la İstanbul deplasmanlarında her zaman böyle farklı skorlara yemiş bir kulüp. Ben olsam biraz daha böyle defans yönü ağırlıklı, defans daha kalabalık, daha açık sahada oynamayı seven bir 11'le sahaya çıkardım sevgili Berk'cim.
1: İlhan Palut hoca takımı, İlhan Palut takımlarına hoca takımı diyorduk hep genellikle. Bu sezon evet, biraz bundan uzak bir Konya mı görüyorsun? Yoksa İlhan evet, Palut'un bu karakterini hala sürdüğünü mü, futbol karakterini hala sürdüğüne mi inanıyorsun?
0: Ya İlhan Palut hoca enteresan bir isim. Türk futboluna gerçekten son yılları damgası vurmuş da bir isim. Açıklamalarıyla biliyorsun basın toplantılarında farklı bir üslubu da var. Biraz böyle gerginleşebiliyor hoca. Basın toplantılarında farklı cümleler kullanabiliyor sevgili İlhan Palut hocamız ama başarılı bir isim. İlk takımlarda görev aldı. İlk kendisine süperlik şansını Mehmet Sepiz zamanı Göztepe vermişti. Sonra Konyaspor'da Avrupa Kupalarına kadar giden, hatta Bozkır'da belki de Şampiyonlar Ligi müziğini dinleyecek kıvamı getirmişti Konyaspor'u. Ama bir sonraki sezonda istikrar sağlayamamıştı ve erkenden yollara ayrılmıştı. Daha sonra Rize Spor'da yine bir iki yıl düzenli bir başarı, yani 9. 10'unculuk mertebesinde ki Rize Spor futbol severler iyi hatırlar. Biraz böyle asansör takım kıvamındadır yani. Hani 1. Lig'in iyi takımı ya da şampiyon takımı ama Süper Lig'in hep böyle küme düşmeme takımı.

0: dahi ceza alanına kadar gelip köşe vuruşunda gol katkısı sağlamaya çalıştığı pozisyonda bir kontra atakla işte Salah'ın topla buluşup uzaktan topu ağlara göndermesi orta sahadan o pozisyon son gole ilişkin ben hemfikir değilim hakemle. Ama bilmiyorum tabii benim hemfikir olmam çok önemli değil. Neticesinde bu işin uzmanları var. Onlar ne dedi ne demedi. Onlara da bakmak gerekir. Onlara da konuşmak gerekir ama sen Trabzonspor'un galibiyetine ilişkin neler söylersin? Salah yatmaya geldiciler biraz üzüldü orada. Onu da böyle net dobra dobra konuşmak gerekiyor ya.
1: Kesinlikle. Evet. Bir sloganla başlayalım. Hı-hı. Trabzonspor'un da taraftarların gönlünü kazanalım. Ne demişti taraftarlar? Ya Allah Bismillah Muhammed Salah.
0: Dün de dediler.
1: Evet dün dediler. İki defa dediler hatta. Hı-hı. İki gol attığı için. Evet Muhammed Salah ligimize hoş geldi. Sefalar getirdi gerçekten. Güzel bir başlangıç yaptı. İki tane kendine has, kendi stiline olan golünü attı. İki tanesini de maalesef futbolu bilmeyen, futbolu sevmeyen, futbolun aktörlerinden rol çalmaya çalışan Ali Şansal tarafından kesildi. Aynı Ali Şansal'ın saçma sapan, tuhaf bir şekilde futbol kurallarına aykırı bir şekilde kendisine de sarı kart gösterdi. Buradaki amaç tamamen şey, kardeşim sen dünya starısın ama bu çöplükte ben varım noktasında hareket ediyor bizim hakemlerimiz, Ali Şansal'ın başta olmak üzere. Halbuki kendisinin FIFA kokartları çoktan kopartıldı. Sadece normal bir hakemlik statüsünde takılan bir vaziyette. Muhtemelen de bu sezon sonu veyahut da birkaç sezon sonra da aşağılara doğru gidecektir. En kötü ihtimal kendisini belki tarafından masaya doğru yani vara doğru atılacağını ben düşünüyorum. Çünkü hakemlik performansı berbat. Ben bunlarla alakalı bir açıklama yaptım. Birkaç tane futbolcu kardeşim bana yazdı. Bu Süper Lig ve birinci ligde oynayan futbolcular. Tamamıyla oyunculara üst paydadan bakan, emir kipiyle konuşan, suratı beş karış asık olan bir hakem bu. Ali Şansal'ın. Yani Türk futboluna derler ya, beş karanlık faydası olmayan bir şahsiyet kendisi. Yani şu an mesela futbolumuz Ali Şansal olmazsa ne olurdu? Çok daha güzel şeyler olurdu ama maalesef Türk futbolumuzda Ali Şansal'ınlardan olduğu için dünyaya rezil rüsva alıyoruz. Bütün dünyaya göstermiş olduğu sarı kartları vermediği goller konuşuluyor. Muhammed Salah'ın büyüklüğünden bir gram eksilmez ama Ali Şansal'ın küçüklüğünden daha fazla küçük gelebiliyor öyle durumlarda. Çok kızgınım gerçekten. Çok kızgınım sevgili Berk'cim. Yani yapamazsınız. Yani bir kere ülkemizin tanıtımına katkısı var. Ülkemizin futboluna katkısı var. Ülkemizin ligine katkısı var. Marka değeri diyoruz ya işte marka değerini böyle Adnan Deniz Kayatepe'ler, Ali Şansal'ınlar bitiriyor aslında. Oralara biz kaçırıyoruz. Yoksa marka değerine Trabzonspor Salah'ı getirmiş. Bugün de Fabinho'yu getirmiş değil mi? Bunlar Liverpool'da şampiyon armadayı oluşturmuşlardı. Jürgen Klopp zamanında. Çok önemli isimler. Şimdi getirtiyorsunuz ama maçlarınızda maalesef Ali Şansal yönetiyor. Böyle bir şanslık içerisindeyiz. Ben Trabzonspor bu maçı iyi gördüm. Ama Ferencvaros maçında da gerçekten özellikle Fatih Hoca'yı çok eleştirmiştim. Çünkü Muhammed Salah'ı getirdiğin zaman sevgili Berkçim onun da arkalarının yanlarına İyi isimler doldurmanız lazım. Şimdi Fabinho transferi bu yüzden önemli. Şimdi Melih Kabasakal kardeşim yanlış anlamasın. Kesinlikle onu da futbolu seviyorum ama Salah gibi galaksi yıldızı getiriyorsan arkasına Melih Kabasakal olmaz. Arkasına Fabinho olur. Çünkü onunla beraber aynı frekansta olacak. Onunla beraber aynı şeyi düşünecek isimler lazım. Onu kaldırabilecek isimler lazım. Hani derler ya böyle evliliklerde bazında mesela kadın ya da erkek taraf beni kaldıramadı. İşte benim ünlümü, şöhretimi çok fazla benimseyemedi gibi bir cümle kullandılar çiftler kendi arasında. Bu da bence bu durum böyleydi. Fabio'nun transferi de bence Trabzonspor iyi olacaktır ama orada tek bir sıkıntı var. Onuaçu biraz böyle huysuzluk yapıyor. Yani nedense anlayamadım. Bu sezon
0: zam istiyor, zam istiyor yorumları yapılıyor mesela Onuaçu içinde.
1: Abi oynayacaksın, iyi oynayacaksın, zam öyle alacaksın. Şimdi Salah'a bakıp da ya da Fabinho'ya bakıp da zam istemek olmaz.
0: Salah mı bozdu? Şey. Salah mı bozdu dengeyi orada?
1: Şimdi ama senin şimdi kriterin Salah'sa belki de daha az para alman lazım. Şimdi adamın kariyeriyle yaptıklarıyla ona için yaptıkları eşdeğer değil. Hatta eşdeğer demeyeyim de yani üzerinden geçmez. Şimdi Salah'a bakıp da ben para istiyorum, ben zamı istiyorum demek bana biraz mantık dışı geliyor Berk'cim.
0: Peki. Nazım Türktaş'la Trabzonspor'u konuşuyoruz. Tabii orada da farklı bir gündem var. Salah'ın gelmesiyle beraber Fatih Tekke'nin yaptığı açıklamada bir yıldız daha gelecek şimdi galiba dedi. Şimdi bu böyle yerler, böyle yıldızlı takımlar bir teknik direktörün en kolay olacağı yerler dedi Fatih Tekke samimiyetiyle beraber.
1: Doğru.
0: Ertuğrul Başkan'a da bunu söyledim dedi hatta. Güldü orada.

0: Şimdi diğer tarafta da Fatih Tekke'nin gündemi buyken, Fatih Tekke bunu samimi bir şekilde dile getiriyorken, bir diğer Trabzonlu bir isim, Metin Diyedin. Trabzonlu ama Fenerbahçe geçmişi olan, farklı takımlarda geçmişi olan bir isim. Hatta öyle ki Metin Diyedin'le alakalı Gençler Birliği için çok farklı şeyler konuşuluyor son 6-7 aydır. Orada yaptıklarıyla ve hala yapıyor olduklarıyla. Oraya şöyle geleceğim. Göztepe Gençler Birliği maçını konuşalım. Onunla geleyim belki ama Fatih Tekke'nin bu sözüyle oraya bağlayayım. Metin Diyedin de galiba dünkü yine basın toplantısında Göztepe'yi 1-0 yendikten sonra, Fenerbahçe ve Göztepe 6-7 iyi takımdan biri ve baktığınızda bu fikstürde çok zor dedi. Sadece bu maçları değil, Gençler Birliği'nin diğer haftalardaki zor maçlarını da saydı. 5-6 haftalık zorlu fikstürünü ve tam da kovulmalık bir fikstür aslında bir teknik direktör için dedi. O da güldü. Böyle şeyler bence iş yapıyor. Ya da böyle şeyler samimi geliyor biz futbol severlere ya da medyada, bana mesela, sana mesela Nazım Türknaz. Bu iki açıklamayı nasıl değerlendiriyorsun? Nasıl bakıyorsun? İki farklı açıklama, aynı günlerde, aynı günde gelen açıklamalar teknik direktörlerden.
1: Bu arada şunu ilave edeyim. Sevgili Metin Diyedin hocamız hem Fenerbahçe'de hem de Göztepe'de futbolcu kariyerinde oynamış bir isim.
0: Doğru.
1: Hatta Fenerbahçe'de şampiyon olmuştu. Hı hı. Göztepe'de de çok ciddi emekleri vardı. Hatta Göztepe'de teknik adamlık da yaptı. Hı hı. Sevgili Metin Diyedin. İkinci şampiyonluğunu da Metin Diyedin'de olmuştu Göztepe. Bunu da bir ilave olarak yapalım. Evet, sezon başında kağıt üzerinde baktığım zaman Fenerbahçe arkası Göztepe dediği çok doğru. Gençler Birliği'nde taraf tarafı herkes 0-6-0 yazardı. Yani hem Fenerbahçe maçına 0 hem de Göztepe maçına 0 yazardı. Ve o zaman derlerdi ki ya kardeşim 2-0 çektin. Bak geçen sene demek ki tesadüfen kümede bırakmışsın derlerdi adama. Ama Metin Diyedin adam gibi adamdır. Gerçekten belki biraz böyle sert mizaçlıdır ama kalbi ve yüreği altın gibidir. Kendisini de tanıyorum. O yüzden bunları söyleyebiliyorum. Geçen sene mucizevi şekilde kümede tuttu Gençler Birliği'ni, ki biliyorsun gelen giden çok fazla hoca vardı. Gol dahi atamayan hocaların takımıydı Gençler Birliği. Bakınız burası önemli. Bırakın galibiyeti, puanı, gol dahi atamayan hocaların takımıydı Gençler Birliği. O Gençler Birliği'ni kümede tuttu çok mucizevi bir şekilde. Sezon başlangıcında o çok formda Fenerbahçe'yi yerden geldi. 2-1 mağlup etmeyi başardı. Ardından her sene Stanley Stoner'la kafayı oynayan 6. 7. sınıftan 5. sınıftan aşağı inmeyen Göztepe'yi kendi evinde 1-0 skorla ve çok da fazla pozisyon vermeden kazandı. Ve Göztepe'yi de daha bismillah sezon başında ilk mağlubiyetini tattırdı kendi evinde. Çok büyük iş. Gerçekten büyük iş. Ve oyuncu kadrosuna bakıyorsunuz böyle aman aman, hani böyle derler yıldız mı, efendim söyleyeyim böyle uzay mı, galaksi mi, öyle oyuncular yok. Tam tersi, mücadele gücü yüksek oyuncular var, iyi oyuncular var, çalışkan oyuncular var. İşte demek ki başınızda iyi bir hoca varsa, iyi analiz yapabiliyorsa, takımına inanıyorsa, güveniyorsa, gerçekten de Gençler Birlikteyse, buraya altını çiziyorum, gerçekten o takımın bir üyesiyse bir şekilde başarı kazanabiliyorsunuz. Ligin en baba takımı dediğimiz iki ekibi mağlup edip bir anda 6 puanla lige başlangıç yapıyorsunuz. Ki bu Gençler Birliği'ni hala söylüyorum, kağıt üzerinde herkes küme düşer takımlardan bir tanesi olarak gösteriyordu. Bravo Metin Hoca, bravo Metin Diyedin Hoca. Derler ya ellerimiz patlayana kadar alkışlamak lazım, hakkını vermek lazım Metin Diyedin Hoca'nın.
0: Bunu konuşuyorken Göztepe Gençler Birliği maçına ilişkin ekleyeceğim farklı bir şey var mı diye söyleyeyim, konuşayım, söyleyeyim. Göztepe tarafını değerlendirmeden geçmeyecek bir Nazım Türknaz var çünkü ben.
1: Evet. Valla Göztepe'de bence bazı şeyler iyi gitmiyor sevgili Serhat'cığım. Sevgili Berk'cığım, Serhat beni andı. Benim platformdaki moderatör kardeşimiz.
0: Evet.
1: Şimdi neden?
0: Oralarda Neymar olurdu falan. Oraya geldi işte değil mi abi? Oralarda bravo, Berk var.
1: Evet. Şimdi Göztepe'de işleri iyi gitmiyor, şöyle iyi gitmiyor. Şimdi Göztepe satış konusunda belki Türkiye'nin en iyisi. Bak, satış konusunda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş hepsinin solda yan rakamlara sahip. Muazzam bir satış kabiliyeti var. Yani oyun satmada çok çok iyi. Yalnız bu oyuncu satmalardan sonraki gelen ikinci, üçüncü nesiller, yani onları doldurmaya çalışan isimlerde sıkıntı yaratmaya başladı. Onlardan bir eski performans görmemeye başladık. Şimdi Göztepe'nin derler ya medarı ihtiyarı savunmaydı. Bu savunmanın da temel oyuncusu 2,5 yıldan beri bu takımın hem kaptanlarını yapan hem de savunma